0: Bunların sakatlık geçmişlerini de çok iyi kontrol etmek lazım. Yani çok iyi bilmek lazım.
1: Doğru. En çok şut çeken takımlara bakacağız önce. Ardından en çok isabetli şut çeken takımları yine inceleyeceğiz. En çok şut çeken takım Fenerbahçe. Süper Lig'de geride kalan sezonda 585 şut denemesi var. Beşiktaş'ın 574 şutu var. Ve ikinci sırada siyah beyazlar. Galatasaray 558 şut çekmiş. Trabzonspor 509. Göztepe 481 şut çekmiş. Yani 1 Fenerbahçe, 2 Beşiktaş, 3 Galatasaray, 4 Trabzon diye gidiyor. Beşiktaş burada çok fazla rakip kaleyi denemiş ama nereden? Çerçeveyi ne kadar tutturmuşlar.
2: Nereden
1: şimdi
2: vurmuş
1: bir en şut? Çok isabetli şutlara bakalım. Bu belki de bu istatistiği daha somut hale getirecek. Fenerbahçe 213'te yine zirvede, Beşiktaş aynı pozisyonda, Galatasaray, Trabzonspor şeklinde gidiyor. Rams Başakşehir 163 isabetli şutla 5. sırada. Bir önceki tabloda Başakşehir yoktu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
2: Yok. Buradaki isabetli durum şu Koray aslında. Verimlilik. Yani Beşiktaş'ın şutları attığı yerle Galatasaray'ın attığı yerler, Beşiktaş'ın organize ataklarının olduğu yerle Galatasaray'ın olduğu yerler arasında devasa farklar var. Yani şutun atıldığı yer Beşiktaş'ta sıklıkla daha rastgele şutlar. Evet kaleyi buluyorsun ama olgun atakla değil. Sürekli denemeyle, tırnak içinde böyle kalecinin kucağına giden toplar gibi vuruşlar. Galatasaray biraz daha altı pasa kadar giren ataklarla bu şutları attığı için şutları isabet ettirme yüzdesi Galatasaray ile Beşiktaş arasında çok büyük fark olmasa bile isabet eden şutların gol olma yüzdesi Galatasaray'da çok daha fazla Beşiktaş'a göre.
0: Fenerbahçe'yi iki türlü kullanıyor, hem dışarıdan hem ceza sahasının içinden, oralarda da çok fazla giriyorlar ve dışarıdan da şut yüzdeleri ve isabet yüzdeleri de fazla. Ya bir arkadaşımız
2: var mı,
0: bir arkadaşımız yazmış, kardeşimiz özür dilerim konuşurken Avrupa'yı bahsettik ya, Samsun Galatasaray bahsi, Fenerbahçe'yi söylemedik. Haklı, sistemde bulunmuş. Tabii Fenerbahçe'de 16'ya kadar kaldı. O da zorlu bir sezon için. Bazı insanlar yayında algılamadan değil, unutmadan unutabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Teşekkür ederim hatırlattığı için. Tabii 3 takımımız da kupalarda epey bir zorlu bir mücadelelerden geçtiler. Ya evet. Tabii Fenerbahçe dedi mi, uzaktan şutları da çok isabetli onların.
1: Şimdi tabii burada aslında belki o forvet konusunu burada açabilir miyiz? Aslında aynı golü attılar diyoruz ama Galatasaray'dan daha fazla isabetli şut çeken Fenerbahçe.
3: Neredeyse %10 daha fazla şut
1: evet,
3: çekmiş ama aynı
1: golü atmış. Burada Fenerbahçe'nin az önce Taner'in bahsettiği gibi şut tercih ettiği bölgeler mi rakamı yukarı çıkardı? Sizce bitiricilik problemi mi yaşadılar?
2: Şöyle, sezonda Galatasaray'ın XG'si 70.9. 70.9 gol beklense 77 gol bulmuş Galatasaray. Fenerbahçe 66.6, 77 bulmuş.
1: Daha çok ekstra
2: çok daha
1: gol bulmuş.
2: Ekstrasını bulmuş. Beşiktaş 64.7. Bakın Beşiktaş isabet şut rakamında Galatasaray'ın önünde olmasına rağmen gol beklentisinde Galatasaray'ın gerisinde kalıyor olması aslında tırnak içinde belki de imkansız denemesiyle alakalı bir durum. Ben istatistik, çok özür dilerim hocam, istatistik kasayım, kaleyi bulayım, deneyeyim. Aslında olgun atak sayısı ile ilgili yaşadığı problemin yansıması bu. Kaleye isabet şutun var mı? Var. Bakıyorsun performans rakamlarına, ligin en çok isabet şut atan takımı. Ama olgun atak ve gerçekten gol beklentisi tehlikesi yaratabilecek atak sayısına baktığın zaman Galatasaray'ın çok daha gerisinde olan bir Beşiktaş var.
0: Evet, şimdi şut çektim var, denedim var. Bir de olgun şutlar vardır. Mesela bak Fenerbahçe'de bu olgun şutları atan çok fazla oyuncu var. Talisca, Asensio, Kerem, epi var yani.
3: Gendüzü de vurmaya.
0: Efendim?
3: Gendüzü de vurmaya.
0: O zaten daha. Onun hep öyleydi. O dışarıdan girip yaparlar. O da Fransa'da da öyleydi oyun tarzı. Yani çok fazla denediler. Galatasaray'da bir şey. Onun için de zaten öndeler. Beşiktaş'ın da son dönemlerde olmaya başladı. İlk dönemlerde değil onlar Koray. Ne zaman o ikinci devre o oyuncular geldi ya, biraz orada şut şutörlüğü daha fazla çıkmaya doğru başladı. Yani biz de deriz teknik direktörler, evet maçta fazla şut çekelim ama bazen de öyle bir lüzumsuz şutlar oluyor ki çevre kontrolü denilen bir olay var ya, yani basit bir yerdedir. Oraya oynaman lazım ama sen kapalı alanda gidersin, körü körüne şut çekersin. İşte o da belli oluyor, futbolcu oraya evet, konsantresi şuta gitmiş.
1: Biraz hızlanalım şimdi. En çok isabetli pas yapan takımlara bakalım. Yine sezonun istatistiklerini, rakamlarını size yansıtıyoruz. En çok isabetli pas yapan takım Galatasaray. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon. İkinci sırada Fenerbahçe, üçüncü sırada Trabzonspor, dördüncü Beşiktaş, beşinci sırada Rams Başakşehir var.
3: Bak yine puanlamayla aynı.
2: Bir maçlık aynı. Fark var arada. Mesela Beşiktaş'la lider arasında bir maçlık neredeyse fark var.
1: Puan tablosunda birebir aynı dediğin gibi.
3: Ya bu bence biraz da organizasyonu gösteriyor işte. Yani Galatasaray'ın organizasyonunun çok daha iyi olduğunu gösteriyor. Daha iyi kurulmuş, daha iyi üzerine koyaraktan gelmiş bir takım olduğunu gösteriyor bence Galatasaray.
1: Evet.
2: Zaten burada hocam isabetli pas değerini isabetli şuta ya da gole ya da buna benzer hücum performansına böldüğümüz zaman kaç pasta şu gole gidiyorsun, kaç pasta şuta gidiyorsun gibi değerler organizasyonu gösterir. Ve bu Galatasaray'ı zaten burada çok öne çıkartan bir değer.
0: Evet, tabii şimdi isabetli pasların...
2: Bir maç diyordum, pardon, bir maçtan fazla tabii.
0: İsabetli pasların üç. Nerelerde, nerede yaptınız? Şimdi da. Buraya yana veriyorum. Bu da isabetli pas. Onlar da ölçülüyor. Maalesef ölçülüyor. Bence isabetli pas yüzdesi oyuna çıkarken aksiyon içine giren paslar.
3: Mesela seneye Ederson Fenerbahçe'de olmazsa o pas sayısı azalabilir bence. Ederson da çok fazla oynuyor.
0: Ya şimdi dedim ya çok fazla geri paslar var. Geri pas top sende daha fazla kalıyor. Geri paslarınızı da kullanıyorsunuz. Bunlar da isabetli pas üstesine giriyorsa burada rakamları giriyor, aşarsınız. Tabii. Ve bunlar çok az. Avrupalılarla yapsın o vakit.
1: Yani bu pas sayısının fazla olması topun sende daha çok kaldığını gösteriyor zaten.
0: Ama ne şekilde kalıyor? Nerede kalıyor? Ne kadar aksiyon? Biz hep aksiyon içine bakmamız lazım. O pası çok geride dolaştır top. Fenerbahçe çok tamam. Yapıyor geri paslar.
1: Top sende olduğu sürece bir sıkıntı yok ama hocam. Ama bu,
0: top sende de aksiyona gidemiyorsun.
1: Gol de yemiyorsun ama.
0: Gol de yemesen hücuma da çıkamıyorsun. Böyle bir şey yok futbolda mantıklı. Bilhassa şimdi biz kendi ligimizden söylüyoruz. Ama sen Avrupa'ya gittiğin zaman 3 saniyede senin ceza sahasına geliyor da 3 saniyede. Onu da hesapla. Pat pat pat 3 pasta oradalar. İşte bu pas yüzdesini hareketli anında çıkmak ama sen al istediğin kadar kendi
2: hocam
0: alanında oyna.
2: Orada durum şu ama şimdi maçı ya da ligi Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş açısından okuyacaksak dediğinize katılıyorum.
0: Öyle
2: ama zaten, siz
0: öyle.
2: Kocaeli Spor'sanız topa hükmetmek ve bu tarz paslarla oyunu dengesini kurmaya çalışmak işinize yarar. Yaradı da bu sezon Kocaeli Spor'da. Görüyorsunuz işte atmıyor, yemiyor da topa hükmediyor. Oyuna hükmediyor. Yan pas yapıyor, geri pas yapıyor ama istediğini alıyor. Süreklilik de arz ediyor.
3: Sert oynuyor.
2: Olay kendinde kalıyor. Rakibe topu kaptırmıyor. Geri şimdi, pas da atsa hata yapmamaya çalışıyor. Organizasyon yaratmaya çalışıyor.
0: Puan mücadelesinde hepsi mübah diyoruz ama biz şimdi de burada isabetli pas oranlarını bunlar maç analizlerinde de oluyor. İşte bende top çok fazla kaldı etti ama abi bakıyorsun 1-0 kazanmışsın veyahut da ne bileyim berabere gitmiş ama senin bilhassa büyük takımlarımız o aksiyonun içinde değil o akıcı oyunlarda yoklar. Ne kanat organizasyonunda da var ne orada üçgenleri kurabiliyorsunuz. O pas yüzdelerinizi oralarda arttıramıyorsunuz. Öbürlerine en fikiriz tamam. Yani çekersin rakibi.
2: Orada lazım.
0: Şimdi,
2: yani kadro kaliten bir yerin yerine bir göre. Seviyenin altında kalıyorsa ben geçenki programda da söylemiştim. Ben bu ligi dörde bölüyorum. Yani küme düşmeye oynayanlar, şampiyonluğu oynayanlar, şampiyonluğun bir tık altında ilk dört Avrupa yarışında olanlar bir de Rolanti'de lige başlayıp Rolanti'de bitirenler.
0: Şimdi mesela ben bu takımların içine Samsunspor'u koyarım. Samsunspor hiç bu Rolanti'de oynayan bir takım değil. Çok hızlı öne oynayan
2: Avrupa'ya
0: takım.
2: Avrupa'ya gidenlerden. Rolanti'nin üstünde olan bir
0: bak,
2: takım.
0: Göztepe onlardan bir tanesi. Lig maçlarında da öyle. Geçen sezon,
2: Kocaeli Spor onlardan değil
0: geçen mesela. Geçen sezon da öyleydi. Geçen sezonu direkt kaleye gitmeye çalışan, kanatlarını çok iyi kullanan bir takım. Ve bu sezon da
2: doğru.
0: Hatta sakatlıkları iyileştikten sonra gene o aktif hale geldiler.
2: Mustafa'yı kaybedene kadar öyle oynuyorlardı.
0: O şeyde Kolibali de sakatlandıktan sonra Kolibali tekrardan döndükten itibaren tekrardan o toparlandı. Aksiyonlar gelmeye başladı. Yani birkaç tane Samsun gibi takımlarımız olması lazım.
1: Evet.
0: Ligimizde. Ki bizim de işte Avrupa'ya giden takımlarımızın nerede ne şekilde oynayacaklarını da o temponun içinde olmaları lazım. Liginiz temposu doğru. Zaten oradan kaynaklanıyor.
1: En çok korner kullanan takımlara bakalım. Süper Lig'de geride kalan sezonda Fenerbahçe bu alanda ilk sırada, ikinci sırada Samsunspor var. Üçüncü Galatasaray olmuş. Beşiktaş'la birlikte aynı 187 defa korner kullanmış ve Kayserispor 177 korner kullanmış.
2: Çok enteresan bir.
1: Bu aslında yani ne demek?
3: Fenerbahçe çok yani uzak yani
1: şöyle söyleyeyim Arsenal şu anda Premier Lig rekoru kırdı işte. 18 tane kornerden golü var bu sene. Korner organizasyonundan 18 golü var. Aslında korner kullanmak ciddi bir avantaj, evet, ama.
2: Tabii tabii.
0: Onları seyrettin mi sen?
2: Ben mesela kornerleri
1: Arsenal'de. Bir sürü var.
0: Yok, seyrettim ben her maçta. Her maçta değişik bir versiyon. Bir ara tabii. Bir bakıyorsun.
1: Rastlantı
0: şöyle, böyle diziliyorlar bak. Böyle diziliyorlar. Geldiğinde anlar itibaren şey gibi. Çin yavrusu gibi dağılıyor ve goller geliyor. Daha şey, çok çalışmışlar orada belli.
1: Ya ben mesela, onların duran topla ilgili olarak İngiltere milli takımının başındayken Gareth Southgate vardı ya biliyorsun. Hı. O mesela NBA'deki işte kenardan potu altından top sokulan hücumlardan esinlenerek set çiziyordu. Şimdi Arsenal'da da benzer şeyler var. Sen diyorsun yani böyle işte ona aşk treni diyorlardı hocam. Biliyor musun ona? Şimdi, dümdüz böyle futbolcular tek tek duruyor ya.
0: Çok var mesela. Ben kendi şahsıma söyleyeyim. Ben hangi takımda çalıştıysam.
3: Nefret treni nasıl oluyor?
0: Her takımda cuma günleri sırf duran top çalışması vardı benim şahsıma. Galatasaray'da bir çok gol attık öyle. Emre'lerin falan olduğu dönemler. Şey mesela Derbal'in de taç, evet, organizasyonları vardı. İşaretleriniz vardı böyle, parmak işaretleri. Ben de onlar kapmıştım, gidiyordum antrenmanlarını milli maçta, milli takımda. Onlar zannediyorlar ya, uzun taç atıyorsunuz, o taç organizasyonu. O değil abi, o bir organizasyonlar var. Şeyler yani de bunu çok
1: sadece
0: yaparlar.
1: Sadece futbol değil yani, özetle basketboldan da esinlenip set hücumlarından şey yapıyorlar. Esinlenmekleri oluyor.
0: Sonradan şeyler girdi, o itmeler vardı. O itmeler basketteki bazı şeyler geliyor. Birbirlerine yakındır yani bazı olayları.
1: Diğer istatistiklerle devam edeceğiz. Burada Kayseri Spor fırsatı değerlendirememiş. Onu anladık bu tablodan.
2: Yani Kayseri Spor'un bu kadar köşe vurusu kullanması da ilginç olan zaten. Ben oradan bakıyorum konuya. Yani bu kadar hücuma çıkabilmiş olmak, rakip kaleye bu kadar yaklaşabilmiş olmak aslında oyuncu verimliliğin ya da oyuncu kaliten bir adım daha yukarıda olsa demek ki skorları da bulacaksın. Yani gidemeyen bir Kayseri Spor'dan ziyade değerlendiremeyen bir Kayseri Spor var.
1: 177 korner kullanan bir takım
2: gitmiştir.
1: 27 golle tamamlıyor sezonu.
2: Trajik bir durum. Çok trajik bir durum.
1: Tabii her kornerden gol atacak diye bir şey yok. Yani 27'nin üstünde.
2: Bu şeyin sinyali aslında. 177 tane korner, köşe vuruşu alabilecek kadar hücum bölgesine gitmişsin.
3: Yani demek hatta ki sonlandırmışsın.
2: Demek ki verimlilik yok. Yani oraya kadar yaklaştıysan, biraz oyun oynasan hücumda skor bulacaksın zaten.
1: Evet. En çok offside'da kalan takımlara bakalım. Eyüpspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük.
2: Bak bu çok enteresan. Mesela Beşiktaş'ın bu kadar offside'a yakalanması başka bir durum. Bir de küme düşme hattında olan 3 takımın, daha doğrusu oralarda oynamış olan 3 takımın da bu listede olması.
3: Ki Burak Yılmaz da Beşiktaş'ta oynamıyor değil mi yani?
2: Yani offside kuralına takılmasalar ligde kalacaklar.
0: Mesela doğru. Şeylerden beklersin. Galatasaray'dan çok suratlı sprinter oyuncular var. Offside'e fazla girmez.
3: Evet, ben de Galatasaray'dan daha fazla
0: Fenerbahçe'den beklersin. Çok çabuk oyuncular var.
1: Bence onlardan niye bekleyemezsin biliyor musun? Oyunu zaten yıktıkları için çok arkaya sarkacak alan bulamıyorlar.
3: Bir de çok akıllı pas atıyorlar. Pas atan şimdi, oyuncunun da demek
0: ki. Öyle değil. Bazı maçlar var ki bu kadar çekiyorlar ki rakipleri. Evet. Araları bir sayesinde Osimhen onu çok yapıyor.
1: Osimhen çok offside'de kalıyor aslında.
0: Çok kurnaz oyuncu. Rakibi bir çekiyor böyle. Bu paslar geliyor. Barış da fırlıyor. Evet. Samsun Spor mesela çok çabuk oynayan bir takım. Yani buradakiler hakikaten
1: buradan
0: şeye
1: geçelim mi Ayşegül'den rica edeyim editörümüzden. En çok offside'de kalan futbolculara geçebilirsen. Bir ona bakalım ya direkt olarak madem. Takımlar üzerinden devam ederiz sonra yine de. En çok offside'da kalan takımlar Eyüpspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Beşiktaş dedik. Futbolcular kimmiş peki? Onu da bir görelim. Hazır bahsettik şimdi. Oyuncu kim olabilir diye. Ama burada Beşiktaş'ın olması enteresan dedin Taner. 69 defayla ilk 5 sıra içinde olmasının. Yani Beşiktaş'ta da çok sabit şey olmadı aslında.
2: Ya bunu aslında şöyle, offside'e yakalanmak bir hücum zaafıdır. Oynayamamaktır aslında. Yani demek
3: zamanlama hatası.
2: Hücumda doğru planı yapamıyorsun. Doğru organizasyonu yapamıyorsun. Yani offside'e yakalanıyorsan rakibin senin offside'a ittiğini de düşünmek lazım. Yani rakip seni defansta alt ediyor. Yani sen rakibe karşı hücuma çıkarken rakip seni şah ediyor. Mat ediyor. Pozisyonunu kesiyor. Seni offside'da bırakıyor. Biraz da böyle bakmak lazım. Yani sadece offside'a yakalanan takımın eksisi değil, diğer takımların da artısı. Bu da Beşiktaş'ın organizasyonla alakalı problem yaşadığını gösterir. Yani evet. Beşiktaş takımı Kocaeli Spor kenarda bırakıyorum. Küme düşme hattı mücadelesi vermiş 3 takımla eşdenik bir offside performansına yakın bir oyun sergiliyorsa hücum hattıyla alakalı sırfta kaldığını gösterir.
0: Düşmeye oynayanların da bu kadar çok offside'e takılması yani bir mantıklı değil. Onlardan doğru. Daha çok böyle defansif oyunlar mı dersen bu kadar offside'e hücum aksiyonları fazla olan takımlar katılır.
2: İşte az önce Kayserispor'u gördük hocam köşe vurusunda 5. sırada.
0: Yani?
2: Yani bu sezon ben savunma yapıyorum diyen takım hatırlıyor musunuz? Şu takım körü körüne savunma yaptı diye. Göztepe az gol yedi ama savunma yapan bir takım değildi.
0: Ama onlar şimdi savunmadan ziyade aşağı yukarı 3 seneden beri oturmuş bir müdafaa da oyundu.
2: Öyle hocam.
0: Zaten ondan kaynaklanıyor.
2: Başka bir şey soruyorum.
0: Ondan
2: sizin zihninizde bu sezon şu takım sürekli savunma yaptı diyebileceğiniz takım var mı?
0: İlk devreler çoğunlukla takımların hemen hemen hep söyledi. İlk devreler çok kapalı oynuyorlardı. İkinci yarı biraz oyunlarını değiştirmeye başlama. Sezonun ilk başlarında.
2: Benim zihnimde hiçbir takım kalmadı. Yani düşme hattında olan takımlar dahi son maçlarında bile ya da ondan önceki maçlarında bile
0: ikinci,
2: gayet de hücum yapan
0: yarı,
2: takımlar gördüm.
0: İkinci yarı biraz daha aktif oynamaya çalıştı ama ilk yarı çok fazla dağıldı. Çok fazla tek kale maçlar geçiyordu. Bilhassa büyüklerin maçları. Yani şöyle bir bakarsan.
2: O biraz hocam bir takımın savunma yapmasından değil büyük diye tabir ettiğimiz takımlarla o takımlar arasındaki boy farkına.
0: Zaten o boy farkı hep
2: o boy
0: vardı.
2: Farkından dolayı topa hükmedemeyen Anadolu takımları sürekli şimdi rakibi karşılar durumda kaldılar.
0: O farklar sahada yenidi senelerden beri var ama daha düdükle birlikte oyun belli oluyor. Gittiğin zaman canlı izlediğin zaman maçı belli bu takım kontratak oynayacak. Ben kontratak oynayacağım. Sen geliyorsun gümbür gümbür geliyorsun. İkinci devre yani ikinci yarıya başladığımız zaman maçlar biraz daha takımlar Anadolu takımları diye nitelendiren biraz daha öne çıkmaya başladı, oynamaya başladılar. İşte burada sizleri zorlamaya başladı takımlar. İşte büyük takımlar Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor şöyle bir bakıyorsun skorlara kısır skorlar gidiyordu. Gol atıyorlar. Antalya maçını görmedi mi? İlk yarı tamamıyla uyuduğun bir maç var. Son dakikalarda bir gol yedin.
2: Evet.
0: Ondan sonra bir daha gol yedin. Geliyorlar yani. İkinci bu oyun formatlarını hemen hemen sezonun ilk başlarında başlamış olsalar belki bu kadar çok sıkıntı yaşayamayabilirler. Biraz daha ısırabilirler takımlar rakip ama maalesef çok fazla geride kabul edip kontratak oynamaya çalışınca takımlarımız büyük takımlar her zaman için
2: hangi takım çalışıyor. Kısmında ben hala oturtamadım
1: en çok faul
2: kafamda.
1: Yapan takımlara da bir bakalım ya isterseniz biraz hızlanalım bir yandan da Taner sen devam et istiyorsan.
2: Yok ya sadece benim hani hocam da ayrıldığım nokta o. Yani Göztepe, benim zihnimde oturmadı
3: burada
2: bir türlü.
3: Göztepe'yi bekliyordum hakikaten birinci olmuş.
1: En agresif takımlar bu sezon Göztepe 604 faul yapmış. Kasımpaşa 527, Kocaelispor 3. sırada 523. Samsun Spor 4. 507 faul yapmış. Rize Spor'da 476 faulle 5. sırada.
2: Az önce dediğin gibi hocam işte. Sert oynayan evet. Bir Göztepe oyunu var.
3: Sert. Kocaeli Spor'da öyle.
1: Katı savunmanın da belki de kilit noktalarından belki de stratejilerinden birisiydi bu da.
3: Evet. Hakemler tarafında da zaten değiniriz. Şimdi Göztepe maçlarının hakemleri mesela çok daha dikkatli olmak zorundaydılar.
1: Evet.
3: O yüzden de bence mesela problem yaşadılar. Yani belli bir takım çok fazla faul yapıyor.
2: Çok
3: o
2: temasla zaman, oynadılar.
3: Evet. O zaman daha maçı kontrol altına almak için daha farklı bir stratejiyle yola çıkman lazım. Bunu göremedik ama mesela.
0: Şeyleri fazla değil mi? Göztepe'de fizik olayları daha fazla.
3: Hocam bir de böyle
0: darbeli oyunu seviyorlar.
3: Atak tabii. Sonlandırmayı faulle yapıyorlar yani mesela. Ve çok akıllı yapıyorlar. Doğru. Dönerek yapıyorlar mesela. Aynı oyuncu yapmıyor.
1: İşte dediğimiz gibi belki de bir strateji. En çok ikili mücadele kazanan takım kimmiş? Bu toplam sayıdır onu söyleyelim. Yani başarı yüzdesiyle birlikte değerlendirmemek gerekiyor. 1773 ile Göztepe. Fiziksel temaslı bir oyun sevdiğini zaten az önce söylüyorduk. Bunun neticesinde de zirvede yer almış. Fenerbahçe yine en çok ikili mücadele kazanan takımlardan birisi. Trabzonspor 3. sırada Antalya Spor 4. sırada Gaziantep 5. sırada. Normalde Taner de bilir biz şimdi bu programı yıllardır bu tarz evet. programlar yaptığımız için buradaki tablolarda şöyle bir şey var. Burada olmak büyük takımlar açısından çok doğru bir şey olmuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi izleyenler gördüğünde şey diyorsa ya bak benim takımım 2. sırada 1727 ikili mücadele kazanmışım ne güzel diyorsa genelde ikili mücadeleye bırakmadan işi çözüyor yani. Anlamak anlatabiliyorum umarım. Yıpranmadan normalde yani.
3: Sonuç almak lazım.
1: O sonuç almak gerekiyor. Çünkü biz genelde hep böyle daha önceki sezonlara da baksak böyle küme düşme hattından takımların sık sık yer aldığı bir istatistik tablosu gibi oluyor bu.

0: zaman zaman. Onu söyleyelim.
1: Ben tabloyu biraz açıklayayım. Şimdi Göztepe'yi burada gördüğüm zaman bir takım hem faul sayısında ligin zirvesinde hem de ikili mücadele kazanma değerinde ligin zirvesinde ise ligin en fazla ikili mücadele kaybeden takımıdır. Baktım hakikaten de Göztepe ligin ikili mücadele kazanma yüzdesi en düşük takımı durumdur şu anda. Yani ikili mücadele kaybetme değerinde Göztepe ligin lideri. Kaybedilen ikili mücadele ile yapılan faul arasındaki korelasyon çok yüksek oranda anlamlı bir ilişki içeriyor. 2016 yılında ben pro lisans kursunda ekrana bu slaytı getirmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Ve o slaytı getirdiğim zaman da tablo şöyleydi. Yani bu şekilde bir çapraz tablo vardı. Yani faul böyle gidiyordu, ikili mücadele böyle gidiyordu. Takımın fizik kapasitesi düştükçe faul oranı artıyor. Bu Göztepe için iyi bir tablo değil. Aksine Göztepe'yi yoran bir tablo. Şimdi hem çok fazla ikili mücadele kaybediyorsan ligin en fazlası hem de ikili mücadele kazanması zirvesindeysen bir kere ligin açık ara çok fazla bire bire giren takımı durumdasın. Bu inanılmaz bir kondisyon kaybı aynı zamanda. Yani devasa bir kondisyon kaybı. Yani bununla ilgili Abdullah Hoca ile yanılmıyorsam bir röportaj ya da sohbet sırasında hocaya sormuştum. Ya hocam ligin en az faul yapan takımı durumunuz nasıl, ne yapıyorsunuz demişti. Temas yapmıyoruz demişti. Oyun oynuyoruz demişti. Pas yapıyoruz. Çünkü oyuncuyu birebirle ikili mücadeleye sokarken kaybedeceği efor onu en az 10 kez driplinge kaldırır.
2: Lüzumsuz girmiyorsun şimdi, ikili mücadeleye.
1: Burada hocam
2: yerlerde.
1: Şöyle bir durum var. Burada Göztepe lüzumsuz giriyor.
2: Evet onlar.
3: Bunun için de şey dahil bu arada özür diliyorum. Hava topu da dahil bunun için.
1: Tabii yani Göztepe burada.
3: Sadece yani yerdeki ikili
2: mücadele. Bizdeki şey var ya Taner.
3: Ve Göztepe bakayım hava hakimiyetinde ligin en kötü 5. takımı.
2: Bizde şey var ya. Her yerde olacaksın, her yerde olmak istiyorsun hani yapar ama nereye göre basıyorsun, ne zaman basıyorsun, nerede basıyorsun, her yere eforlar ondan sonra mecbur kalıyorsun. Evet. İkili mücadeleyi ve koşmaya, rakibi kovalamaya mecbur. Rakibi kovalamaya gittiğin zaman bittin zaten. Bunlar da genelde hep onları gösteriyorlar zaten.
3: En çok hava topu kazanan takımlarda da Göztepe var yine ilk sırada. Ama dediğim gibi bu başarı yüzdesi değil. Yani bunu tercih ediyor daha çok demek ki Beşiktaş ikinci sırada yer alıyor. 3. sırada Kasımpaşa var, 4. sırada Rams Başakşehir, 5. sırada Kocaelispor var.
1: Evet.
3: Dikkat ederseniz Fenerbahçe yok burada, Galatasaray yok, Trabzonspor yok. Çünkü genelde hava topu nedir? Hocam siz söyleyin. Uzun oynadığın topu alma ihtimalin mi daha yüksek? Yerden ayağa pas yaptığın mı?
2: Zaten genelde bu hava topları herhalde
3: çok.
2: Kendilerine gelen toplarda. Yani ofansif bölgede değil defansif bölgede
3: Göztepe kullanıyor. Göztepe zaten uzun oynayarak çıkıyor hep oyun statüsü. O yüzden yani daha çok oynadığı için daha çok hava topu mücadelesine giriyor.
2: Dinamik oyuncular olduğu için Göztepe'de dinamik ve fizik üstünlüğü olduğu için onu kullanmak istediler ve öyle oynamak istiyorlar. Onun için de burada gördüğümüz tabloda hep zirvedeler. Evet. Ama bu zirvede olmak şey değil yani senin dediğin gibi başarılı değil, başarılı olan değil.
3: Böyle bir statüsü var. En çok ceza sahası dışından gol atan takımlara bakalım bir şöyle. Fenerbahçe tabii ki
2: şaşırmadı,
3: şaşırtmadı beni de.
1: Evet.
3: Siz var mı?
1: Zaten Talisca gibi bir ayağınız da var.
3: Asensio, Talisca.
2: Hiç şaşırtmadı.
3: İlk 5'te ama Galatasaray yok, Beşiktaş yok, Trabzonspor yok. O şaşırttı beni mesela.
1: Yani orada da
2: şimdi Trabzon diyorsun, Trabzon'un bütün o ataklarına bak, oyun kurgusuna bak, Onaçu var. Galatasaray'ın bütün oyun kurgusuna bak, Barış ve Osimhen var, doğru mu? Hep ceza sahasının içine sokma var. Oralarda ama Fenerbahçe'de çok fazla şutör var. Dışarıdan vuran çok fazla oyuncu var. Da gayet normal yani.
3: Alanya ve Antalya'da 8'er golle.
1: Burada oyuna biraz daha böyle bir video analizle de baksak organize olamamanın da verdiği bir sonuç bu. Çünkü doğru. 11 tane ceza sahası dışından gol atmak için kaç tane şut denedin dışarıda? O da var yani. Onun bir sonucu bu. Ve bir takımın
4: i̇şte çok fazla Galatasaray'dan %10 daha fazla şut atmış.
1: Evet. Şimdi bu kadar fazla şut denemesi yapıp XG değerlerinde Galatasaray'ın gerisinde kalıyorsan deniyorsun ve hata da yapıyorsun.
3: Evet.
1: O yüzden ben bu tabloyu olumlu yorumlamıyorum. Yani bir takımın ceza sahası dışından fazla gol atıyor olması eğer diğer değerleriyle eşleşmiyorsa organize olamamanın bir sonucudur.
2: Şöyle bak,
1: negatif bir tablodur
2: 11,
1: aslında.
2: 11 golde ceza sahasının dışından bir sezonda büyük bir takım için çok az.
1: Bak, az bu yani. İşte az önce dediğime bağlıyorum hocam.
3: Tabloda yok ama.
1: Eğer
2: efendim
3: diğerleri tabloda
1: diğer değerlerle tamamlayabiliyorsanız doğru bir tablo. Ama Fenerbahçe bunu tamamlayamamış.
2: İşte o var. Dedim ya içeriden de fazla yok. dışarıdan da fazla yoksa. Elinizde şutör ve net vuruşları hocam, yapan oyuncu.
1: Ligin en fazla golü atan takımı. Yani içeriden de var aslında. 77 diyoruz. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe 77'şer gol atmışlar.
2: O 77 golün nereden bakarsan bak, bir kere abartılı olmasın ama onu iyi bir ilk devrede kaç tane atıldıklarını, El-Nesri'nin falan çok büyük katkıları var orada. Duran'ın falan oynadığı dönemlere denk geliyor. Yani çoğunlukla oralarda o hava toplarına falan çok etkililerdi. Avrupa maçta da dahil.
3: Ligin ilk yarısı da aynı gol sayısıyla bitmiş, biliyor musunuz? Galatasaray ile Fenerbahçe 39 gol atmış ligin ilk yarısında. İkinci yarıda da aynı sayıda gol atmışlar. Yani nereden bir şey değişmemiş aslında.
2: Değişmemiş, evet.
3: 11 gol tabii Asensio Talisca efekti diyebiliriz buna net. Talisca gibi bir ayak varsa gördüğün yerden vur demene bile gerek yok zaten. O hallediyor bir şekilde.
4: Vurma desen de vuruyor. Vur,
3: evet yani ama atıyor.
1: Vurma dersen de gidiyor. vuracağım yere gidiyorum.
3: Penaltı gibi bu konuda bayağı başarılı olduğu için kimse de vurma demez zaten herhalde. Gole sebep olan hatalara geçeceğiz. Ve yine ayağındaki topu kaptırma istatistiklerine bakalım şöyle. Rica edelim sizden de. Ayağındaki topu en çok kaptıran takım Kocaelispor olmuş. Trabzonspor ikinci sırada bu olumsuz istatistikte. Karagümrük, Eyüp, Rize şeklinde gidiyor. Rize de valla olumlu olumsuz her tabloda var neredeyse. En çok onu görüyorum bir yandan da.
2: Eksik kalmıyorlar. Evet, yerde
3: gole var. Sebep olan hataya bakalım. Bu çünkü kritik. Bu ayağındaki topu kaptırma da tabii önemli. Direkt hücum fırsatı doğuruyorsunuz. Gole sebep olan direkt hata, yani bireysel hata en çok yapan takım Gaziantep'te Konyaspor.
2: Rize gene var burada.
3: Ardından Beşiktaş'ta Rize var ve Antalyaspor. Bu da Beşiktaş adına sezonun neden evet, kötü gittiğine dair en önemli tablolardan birisi. Yani bir hata yapıyorsunuz ve golle sonuçlanıyor. 10 tane böyle pozisyonu varmış.
1: Yanılmıyorsam Beşiktaş geçtiğimiz yıl da burada böyle bir tablodaydı.
3: Olabilir.
1: Başlardaydı. Bir önceki sezon da öyle. Hatta gündem olmuştu. Sürekli hata yapıyor takım.
3: En çok top kaybı yapan takımlara bakalım. Yine bu sezon kimlermiş? Göztepe. İlk sırada. Kocaelispor, Karagümrük, Rizespor yine burada da var. Bu mesela, Kasımpaşa ardından geliyor.
1: Az önceki ikili mücadele kaybetme değerinin bir sonucu bu. Evet. Yani ligin en fazla ikili mücadele kaybeden takımı olmasında bir etkisi bu top kaybı değeri.
3: En çok çalım atan takımlar. Bu tabii bireysel futbolcu performanslarıyla direkt orantılı. Rize burada da birinci sırada 303 çalımı var. Toplam oyuncularından bu sezon karşılaşmalarda Gaziantep, Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir diye devam ediyor. Buradaki sıralama. Galatasaray yok. Beşiktaş yok bu tabloda.
1: Rize'yi kutlarım ya. Her şeyde en azından bir uğraş verdiklerinin bir sinyali bu.
3: Top kapmaya bakalım. En çok top kapan takımlar. Top kaybına bakmıştık. Fenerbahçe burada ilk sırada yer alıyor.
1: Bu da eksi bir tablo bu arada. Demek ki kaybetmişsin ki kapmaya çalışıyorsun.
3: Tabii top kapma fırsatı doğacak ki. Toplam sayı bunlar bu arada. Ama ya, burada da ya bu olumsuz mu 34, değerlendirmek 10, lazım?
1: Maç başına 10 top kapma da az bu arada, ben size söyleyeyim.
3: Yani Eyüp ve Antalya'da
1: yani bunu
3: burada
1: biraz da açmak lazım. Yani top kapma maç başına ortalama 10 civarında rakipten top kapmak demek yani
3: benim
1: az
3: için
1: gibi geldi bana.
3: Hücum anlamında en değerli istatistik. Evet. Şimdi en çok rakip ceza sahasında topla buluşma konusu.
1: Evet, o önemli.
3: İşte burada da Galatasaray 984 defa ile zirvede, Fenerbahçe 2. sırada, Beşiktaş 3. Rams Başakşehir 4. sırada, Samsunspor 5. Burada da Trabzonspor buraya girememiş. Evet. O da ilginç.
1: Mesela şut değerlerinde önlerde olan Beşiktaş'ın burada ceza sahası topla buluşmada geride kalması.
3: Evet. O da önemli çünkü bütün olay aslında bu rakip ceza sahasında toplana kadar oyuncunuzu buluşturduğunuza dair.
4: Şimdi burada işte Koray, organizasyon diyoruz ya, biraz önce konuştuk. Yani bu takım olma konusu, yani işte birçok kitap okudum. Hepsi aynı kapıya geliyor. 4 tane evresi var bu işin. İlk başta kurulum. Sonra alışma. Sonra çalışma. Sonra performans. Şimdi bak, Galatasaray bu zaten kurulum ve tanışma kısmını geçiyor. Çünkü çok fazla bir değişim yok. Çok az oyuncu ekleniyor ekibe. Çok da yetenekli oyuncular ekleniyor. Çalışma ve performans kalıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a baktığımızda, şimdi Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli değil. Beşiktaş'ın teknik direktörü belli değil. Gelecek gidecek isimlerle ilgili sabaha kadar yapılan YouTube yayınları var, sosyal medyada çıkan isimler var. Şimdi bak, sen yine dördüncü adımdan başlayacaksın, kurulumdan başlayacaksın. Ondan sonra alışmaya geçecek. O sırada zaten Şampiyonlar Ligi elemeleri, Avrupa Ligi elemeleri oynayacaksın. Bunun sıkıntısını senelerdir çekiyor bence özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş. Bu da Galatasaray'ın işine yarıyor. Dördüncü şampiyonluk geldi ve zaten beşinci şampiyonluğunda en büyük favorisi.
3: Evet. Zaten şimdi biz futbolcularla da konuşuyoruz. Mesela işte kupada Selim Ay'a sordum en son. Eğer böyle yakın dönemde denk geldiğimiz futbolcuya özellikle soruyorum ki insanların aklında yer edinsin. Yani bu noktada ya bu kadar kişi uyduruyor değildir desinler diye istiyorum. Özellikle bu transfer çılgınları için. Diyor ki yani etkiliyor diyor ya, seni önünde oynayan adamın gitmesi, iki ay sonra yanında oynayan adamın gitmesi, sürekli etrafındaki futbolcuların değişiyor olması senin de performansını etkiliyor diyor. Yani kimseden verim alınamaz noktaya geliyorsun. O
2: tabii genelde hep konuştuğu, Selim'in de söylediği, hep kendi oynadığı kategoriler. Ama biz büyüklerde de bunu yaşıyoruz. Maalesef yaşıyoruz. Yani bunlar da şimdi biraz evvel söylediği gibi Galatasaray tamam değişim oluyor. Ama 3 tane 4 tane mevkide yeniler geliyor. Esas ana mevkiler çok fazla değişmiyor. En ana mevki, en soru işareti olan yer neresiydi Galatasaray'da? Kaleciydi. Mükemmel bir performans. Mükemmel bir performans. Hiç aratmadı gideni. Muştere gibi bir devin arkasına geliyorsunuz. En önemli noktanız sizin. Ve orada hiç fire vermediler. Mükemmel oynadı. İnşallah yeni sezonda da, İnşallah Dünya Kupası'nda da başarılı performanslar gösterir ama işte takım böyle oluyor, bu şekilde süreklilik bu şekilde geliyor. Niye herkes Bayern Münih konuşuyor, onlar diyor birinci diyor, tamam diyor, biz öbürlerine bakalım. Yani dördüncü, üçüncü olalım da Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Burada da siz gene şimdi biraz evvel sen söyledin, iki tane büyük takımımız Beşiktaş ve Fenerbahçe hocalarla başlayacaklar. Önce hoca, ondan sonra ana damarlar gelecek. Bak Trabzon da şanslı bir konuda. Trabzon'da da değişiklik yok. Hocası var. Takım hazır. Buraya yama yapacaksın. 3 tane, 4 tane ne yaparsan yap. Yapacaksın ama. Bitti. Çünkü belli bölgeleri yapacaktır. Bölge. Diğer takımlarımız işte o sirkülasyonlar her şeyin olduğu için işte Selim'in dediği ortaya çıkıyor.
3: Ya elinde değerli bir oyuncu varsa da ondan da %100 verim alamıyorsun hocam işte. Düşünsenize Abdülkerim mesela, bugün hepimiz övüyoruz değil mi? Abdülkerim'in yanındaki stoper sürekli değişse, solundaki bek değişse, önündeki Torreira'lar değişse, yani 3 ay 6 ay biri dursa öbürü gitse, Abdülkerim ne kadar böyle oynayabilir?
4: Tabii, mümkün
3: yani
4: değil.
3: Yani bunun gibi bir şey. Veya Sanchez için düşün aynısını.
2: Aynı onu ve Sanchez'in yerindeki değiştiği zaman görüyorsun neler oldu. Evet. Adam takım nereyi kapatacağını şaşırıyor.
3: Doğru. Hadi sağa gitmeye gerek yok.
2: Yani işte Sanchez tek oynadığı zaman yanında Singada'yı da oynatsan, Haptı bardakçının haricinde kim oynarsa oynasın, orası bir darmadağın oluyor. Yani en esas swap bölgesi orası. Biz hep forvet, morvet filan bakarız transferlerde ama en önce yapılacak ivedi müdafaa hattın. Orasını doğru, çok iyi kurman lazım. Ondan sonra öbürleri gelir peyderpey.
3: En çok şut çeken takımdan en çok rakip ceza sahasında topla buluşan takıma kadar hepsini konuştuk. Şimdi bireysel performanslara geçeceğiz. Biraz daha hızlı ilerleyeceğiz. Ama sizin de katılımınızı bekliyoruz. Sizin de Süper Lig'de bu sezon en iyi 11'inizi mesaj olarak yine gönderebilirsiniz bize. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Mesajlarınızı da beklediğimizi söyleyelim. Şimdi bireysel performanslara bakacağız. En çok şut çeken futbolcu kimmiş mesela? Var mı tahmin? Gelmeden şöyle.
4: Talisca.
3: Hocam var mı bir tahminin?
2: Onur şey. Yok.
3: Hocam Taner sende var mı? Çok da yok, zorlamayayım sizi.
1: Evet bende de.
3: Gelsin bakalım o zaman en çok şut çeken futbolcu.
2: Orkun belki.
3: Kimmiş? Süper Lig'de. Talisca. Murçin Keskin'e bak. Hemen bildi vallahi. Tebrik ediyoruz.
4: Ama mesela Osimhen demezdim mesela. Yani Osimhen o kadar çok şut çekiyor gibi gelmiyordu bana.
3: Şomurodov 3. sırada.
2: Orkun Bel.
3: Onarçu 4. Orkun 5. Yani 4 ile 5 aynı, pardon özür diliyorum. 4. lüye paylaşıyor ikisi de. 89 şut çekmiş. Zirvede 115 şutla Talisca var. Evet. Az değil gerçekten.
1: Çok farklı fazla.
3: Anderson Talisca. Peki isabetli şut çeken oyuncular kim? Bunlar en çok şut çekenlerdi.
1: Burada kaleye en çok olamaz herhalde.
3: Çerçeveye en çok tutturan futbolcular kimmiş Süper Lig'de? Şimdi ona bakacağız.
1: Evet, burada Talisca.
3: Şomurodov. Du.
1: Sonra da Talisca.
3: Sonra Talisca'yla birlikte aynen. Şomurodov. Evet. 48 aynen, isabetli aynen. Şutu var. Onuachun'un 44 isabetli şut. Osimhen 40 isabetli şut. Orkun

0: 32 isabetli şut. Burada tabii ki yani Orkun'u bir nebze şöyle ayırabiliriz. Belki Orkun işin savunma yönünde de diğerlerine göre daha çok olan.
1: Hatta bir ünlü bir istatistik şirketinin skorlamasında da Orkun sezonunun en iyi oyuncusu gözüküyor.
0: Evet. Gördüm bugün ben. Programa girmeden baktım.
1: Sonra da Muhammed gözüküyor. Başakşehir kalecisi.
2: Talisca'da forvet gözüküyor.
1: Talisca'da forvet gözüküyor.
0: Tabii en değerli yani o tabii ayrı bir ölçümleme sistemi nasıl onu bilmiyorum ama Orkun'un normalde ama şey
1: verimliliğiyle alakalı bir durum
0: var. Kilit paslar vesaireler o tarz bir sürü maç içerisindeki verimliliğiyle ilgili. En çok isabetli şut çeken futbolcu Şomorodov'muş. Talisca ile birlikte Onur Atçu geliyor. Gol krallığını da Onur Atçu ile Şomorodov zaten paylaşmıştı. En çok isabetli pas atan futbolcu genelde stoperler oluyor. Burada da yine aynı şekilde Van Drongelen bu alanda zirvede. Osterwold ikinci, Abdülkerim, Sanchez, Nuno Lima şeklinde devam ediyor.
2: Osterwold'in burada olması şaşırtıcı.
0: Ya bu şey çok kaynaklı. Yani ilk bölümde konuştuk ya sağdan sola stoperlerden hazırlık pasları yapma kısmı burada zaten stoperleri ön plana çıkarıyor.
1: Evet.
0: En çok isabetli orta açan futbolcu kimmiş? Caner Erkin çıkarmış bir anda. Yıllarca buradalarda oldu çünkü. Muancil Maci.
1: Ki skora da dönüştürdü bu arada.
0: Osimhen ikinci sırada. Onaçu, Tayfur, Juan.
1: Mesela Osimhen'le Onaçu'nun özellikle Onaçu'nun burada listede olması da bana doğal gelmiyor. Aslında ortayı karşılayan tarafta olması gereken bir ismin. Trabzonspor'da belki Onaçu yerine burada başka bir isim olsa ve Onaçu içeride olsa Onaçu'nun skor katkısı da daha başka olabilir. Yani ortayı karşılaması gereken oyuncunun ortayı yapan tarafta olması.
2: Yanlış yerleşim çok belli yani.
1: Burada bir Fatih Hoca'ya ben mesela
0: böyle Caner dedim diye yanlış da algı oluşturmayayım. Yani böyle 30 metreden atılan orta olarak düşünmeyin.
1: Evet.
0: Onu söyleyeyim. Ceza sahası dışından yerden içeri gönderdiği pasları da dahil edebilirsiniz. 32 defaymış.
2: Muhtemelen öyledir zaten.
3: Daha çok kimleri beklersin burada mesela Kerem.
1: Ve biraz da kanattaki
3: Barış'ı beklersin. Tabii. Değil mi?
1: Mert Osimhen de olması enteresan burada.
3: Ya bek olarak yani beklerden de açıklardan beklersin. İki tane santroforun
1: kenara kaydığını gösteriyor.
3: Orada olması
1: çok fazla kenarlara kayan iki santrofor. Osimhen'le Onaçu. Bu da kanat santroforu diye konumlandırabileceğimiz oyuncuların aslında ceza sahasına ortayla verimlilik gösteremediğini gösteriyor.
3: Esasında mesela Trabzonspor'da ortaları yapabilecek kenarda açıklar var. En başta açıklardan beklersin. Yani bekler sonradan gelir. Ortaların en fazla beklenilenleri nedir?
0: Evet.
3: Galatasaray'da da var. Galatasaray'da da o şey Sane, Barış, Fenerbahçe, Kerem sağ tarafta Nene oynuyor işte oynayanlar şey sağ bek Semedo.
1: Çok iyi orta yapan. Süresi de daha az.
0: Tabii.
1: Yani oynadığı süre de az. Yani normal bir sezon geçirseydi belki de ilk sırada olacaktı bu liste.
0: Doğru olabilirdi. En İlk çok tane. Faul yapan oyuncu ligin en agresif futbolcusu kimmiş bakalım? En çok kim faul yapmış?
1: Göztepe'den bir isim mi?
0: Antalya Spor'dan Balet'le Onaçu. Zirveyi paylaşıyor. Çok ilginç değil mi?
1: Onaçu
0: muhtemelen bunda yüzde yani tam detaylı bakmadım ama çok büyük tahminim şu. Hava topu mücadelesi öyledir nedeniyle zaten.
3: Genelde %90 öyledir.
0: Baldursun Kasımpaşa'da 69 faal yapmış. Balet ve Onaçu'yu takip ediyor. 70 faalle bu iki isim. Ligde en çok faal yapan oyuncular. Deniz Göztepe'de. G'ye yine Kasımpaşa'da 66 faali var.
2: Mesela Onaçu'nun bu kadar yüksek olması çok büyük bir dezavantaj aslında Trabzonspor için.
1: Atak
2: bu,
1: sonlandırma. Evet,
2: yanlış atak sonlandırma.
1: Tabii.
2: Yani bir de olabilecek bir hata sen rakibine vermiş oluyorsun.
1: Rakibe olgun atak şansı veriyorsun aynen. Hocam.
2: Ya bu bazen hakemlerden de kaynaklanır. Çünkü 3. bölgede biraz daha kolay çalınır bu tip fauller. Ama bunu da artık çözmesi gerekir yani Trabzonspor'un. Mesela cuma günkü final için bu çok önemli bir istatistik.
0: Evet.
2: Buna çok dikkat etmesi lazım. Çünkü Konyaspor da bu tip yani doğru alan kapatan bir takım ve ikili mücadelede de çok giriyor. Girmekten çekinmeyen bir takım. Mesela bu önemli bir istatistik. Bunu çözmesi lazım.
3: Burada da bizim hakemlerimizin o faulü ne şekilde ölçtüğünüz, ne şekilde anladığınız önemli. Bizde vücudunuz yüksek size'da olduğunuz için her şey faul çalıyor. Her yapılan harekete faul çalıyor.
2: Biraz üçüncü bölgede o da var yani. Bu sezonun en büyük problemlerinden biri oldu.
0: Tabii. Doğru. Bir

0: Diğer istatistiğimizde devam edelim. Burada Göztepe'likte en çok faul yapan takımdı mesela. Sadece Deniz var orada. Demek az önce ki dedin ki ilk bölümde dönüşümlü zaten Burçin Keskin. Sürekli aynı isimler yapmıyor demiştin.
1: Evet.
0: Balettin olması da enteresan. O da hücum oyuncusu çünkü bir de. Değişik bir. Ya beni şaşırtan tablolardan birisi bu. Onu söyleyeyim. En çok ikili mücadele kazanan futbolcuya bakalım. Muleka ve Onuachu ilk iki sırada. Yani Ziraat Türkiye Kupası finali. Muleka 207 ikili mücadele kazanmış. Toplam rakam bu. O yüzdesi değil yani, onu söyleyelim. Onuachu 198 ikili mücadele kazanıyor. Kozlovski Gaziantep'ten 3. sırada. Janderson Göztepe'den 4. sırada. Balet 171 ikili mücadeleyle 5. sırada. Şimdi neden Balet'in en çok faul yapanlar arasında olduğunu ve anladım.
2: Onuachu'nun
0: da aynı yani şekilde.
2: Aslında ikili mücadele kazanma...
0: Hava topları bunlara dahil bu arada, bir kez daha hatırlatayım.
2: Yüzdesel olarak ikili mücadelelerine bakarsak muhtemelen kaybetme değerleri de çok yüksek iki oyuncunun da ve doğal olarak da faul rakamları da yukarıda çıkıyor.
3: Çoğunlukla da şeyde değil mi? Çıkışta rakip çıkarken yaptıkları fauller.
0: Zaten yani uzun genelde boylu olduğu için bunu şey kullananlar var. Burçin Keskin'in az önce söylediği gibi hemen kol suratıma geldi vesaire diye bırakanlar da oluyor. Biraz hakem yönetimleriyle de ilgili. En çok hava topu kazanan futbolcuya bakalım. Süper Lig'de kimmiş? 125 hava topuyla Göztepe'nin stoperi Heliton var. O da ayrılıyor bu arada Göztepe'den. Onuachu 122 hava topuyla ikinci sırada. Janderson 109 hava topu 3. Umut Nayır 106 ile 4. Yok, toplam yani hem Konya'da hem Trabzon'da oynadığı için.
2: Yani Onuachu hem isabetli ortada listede hem de hava topunda listede. Yani o ortaları başka bir oyuncu o role girseydi ve o isabetli ortaları evet, başka oyuncusundan Onuachu karşılayan tarafta olsaydı muhtemelen zaten Eliton'un önünde lider olacaktı burada.
0: Gol krallığına hemen bir bakalım. Şomorodov'la Onuachu zaten zirveyi paylaşmıştı. 22 golle Talisca geliyor ardından. 19 golü var. Bayo ve Osimhen'in 15'er golü var. Onuachu 30 maçta 22 gol atarken Şomorodov 34 maçta 22 gole ulaştı. Talisca'nın 30 karşılaşmada 19 golü var. Bayo 29 maçta 15 gol atarken Osimhen 22 karşılaşmada 15 gol attı.
1: Yani burada tabii Şomorodov'a ayrı bir parantez açmak lazım. Piatek gibi çok önemli bir forveti kaybederek sezona başlamıştı Başakşehir. Ben merak ediyordum nasıl evet, geri döner dolar diye. Hakikaten büyük bir yöneticilik başarısı bence. Şomorodov müthiş bir performans gösterdi. Onuachu'yu zaten anlatmaya gerek yok. Talisca'nın da forvet oynamadan 19 gol atması bence çok, çok büyük
0: kesinlikle
1: başarı.
0: Kesinlikle. Icardi 14 gol, Augusto 13 gol, Asensio, Juan Göztepe'den ve Muçi Trabzonspor'dan 11'er golü var bu sezon. Onları da söylemiş olalım. Gol krallığını biliyorduk. Asist krallığında da zirvede Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio var 12 asistle. Barış Alper bu sezon 11 gol pası vermiş takım arkadaşlarına. İkinci sırada yer alıyor. 9'ar asiste olan Hader Jonay Alanyaspor'dan, Laçi Rizespor'dan ve Yunus Galatasaray'dan.
1: Yani 25 maçta 12 asist çok büyük bir rakam. Yani.
2: Tabii neredeyse 2 yani, maçta 1.
1: Evet, 25 maçı demek ki daha yukarı seviyelere çekseydi Fenerbahçe belki de sezonun gidişatı bile değişebilecek.
3: Sakatlığı falan evet, olmasa çok daha...
0: Zaten net bu sezonun en büyük kazanımı Fenerbahçe için.
2: Evet, doğru.
0: Ta ki sakatlığı...
3: Kiralık kadar mıydı?
0: Yok, bonservisi Fenerbahçe'de. Asist kralı da Asensio oldu. Onuachu'yu, Şomurodov'u ve Asensio'yu tebrik ediyoruz. Önemli istatistikler bunlar. Ceza sahası dışından gol. En çok kimler atmış bakalım. Zirvede Talisca var. Şaşırtmıyor bizi. Kayseri Spor'dan Benes. 4 golü var. Holse, Şomurodov, Muçi'nin 3'er golü bulunuyor. Burada da Anderson Talisca efekti net bir şekilde ortaya çıkıyor.
1: Yani Sacı'yı beklerdim ben burada. O da çok çünkü deniyor ceza sahası dışından. Frikikleri falan da var.
0: Fenerbahçe'nin ceza sahası dışından golü 11'de değil mi?
1: Evet.
2: 11'de. Yanlış hatırlamıyorum. 11'de.
0: 11'in 6'sını Talisca atmış. Ligde en çok ceza sahası dışından gol atan takım Fenerbahçe'ydi 11 golle. Onun 6'sı Anderson Talisca'dan gelmiş.
2: Evet.
0: Zaten Asensio'nun da golleri evet, var.
1: 3 tane falan da Asensio'nun var galiba.
0: Doğru.

0: Bu tabloda şaşırdığımız bir şey yok. Ayağındaki topu en çok kaptıran futbolcu kimmiş? Onaçu.
1: Onaçu da bayağı bir veride var. Yani Onaçu'nun adını bayağı bir yerde gördük. Ama bunlar bu arada şöyle. Fatih Hoca için gelecek sezon adına kıymetli veriler. Çünkü takımda bazı toparlanması gereken şeyleri de çok net görebiliyoruz. Yani Onaçu'nun da bu anlamda belki bu değer de dahil olmak üzere toparlandığı bazı verileri Trabzonspor'u biraz daha yukarıya çekebilir.
0: Ya zaten şimdi diğer isimlere baktığında Onaçu net 9 profilindeki isim, sırtı dönük. İlk etapta sürekli ona. Bir yerden sonra zaten kaybetmeme ihtimalin yok bu arada ayağındaki topu da. Onu da
1: tabii
0: söylemekte fayda var. Çok aşırı yük bindiğinin de bazı sonuçlarını gösteriyor. Ben o açıdan mesela bu istatistiği senin dediğin gibi ben de sana katılıyorum. Onu gösteriyor bence biraz. Çünkü net 9'lar diğerleri mesela Osimhen yok bu tabloda. Değil mi? Evet.
1: Çünkü orada biraz daha Osimhen'in üstünden hem yükü alan var ama diğer taraftan da tabii maç başına ortalamalara bölsek Osimhen'in maç sayısının biraz daha az olmasının da etkisi var Osimhen'in burada olmayışında. Yani maç başı ortalamalara bakmakta biraz daha fayda olur. Hatta maç başınayı da geçtim. Her 90 dakika başına ortalama ne kadar top kaybı var diye bakarsak daha real, gerçekçi değerlere ulaşmamız mümkün.
0: Hocam tabii, neden sizce böyle zirvede burada Onaçu var?
2: Şimdi çoğunlukla Trabzon'da oyun onun üzerinden oynanıyor. Oyunun üzerinden oynandığı için de havadan var, yerden var, açığa gidiyor, deplase oluyor, top oluyor. Bir de önde oyun kurma driblinglerle. Ama tabii burada top kaptırmalar ne tarzda, nerelerde, nasıl
0: kaptırmış? Hepsine dahil ediyor
2: yani
0: bu.
2: Hepsi dahil o vakit.
0: Örnek yani, veriyorum, taç çizgisinin kenarındasın, aldın, kaptırdın, o da dahil.
2: Takımın tek oyun kurgusu bir oyuncu üzerinden gittiği zaman bunlar gayet normal bu topları kaptırmış. Az bile kaptırmış. Bütün sezonu düşün bak, oynuyorsun tabii bütün sezonda.
0: Bir sonraki istatistiğimiz, gole sebep olan hata en çok yapan futbolcular kimlermiş? Fofana, Çaykur Rizespor'da.
1: 5'te çok fazla tabii.
0: Güngördü, Arif Boşluk, Gökhan Sazdağ, Julian Antalyaspor bu şekilde devam etmiş.
1: Yani 5 defa bir sezon için çok fazla. Yani Fofana adına da kariyeri için kötü bir performans verisi.
0: Evet.
1: Yani 2-3'ü de anlarım ama böyle 5'e kadar çıkmamak da lazım bu performansta.
0: Top kaybı en çok yapan isimler kimlermiş, onlara bakalım. Burada genelde bek oyuncuları çıkıyor. Ama bakalım, tabloyu ben de şimdi göreceğim. Mateusz Lis, kaleci. Amin Cerni, Ahmet Oğuz, Miguel Cardozo, Janderson. Göztepe'de daha çok. Bunda da şeyin etkisi var tabii.
1: İkili mücadele, kaybetme değerinde ligin lideri durumdalar.
0: Evet, top kaybı olarak tabii ayağınızdaki top olarak algılamayın bunu. Ben pas atıyorum, araya birisi giriyor veya arkadaşını alamıyor. Top kaybı olarak değerlendiriliyor. Göztepe'nin zaten uzun toplarla oynaması, bu tabloda yer alması açısından çok sürpriz
3: değil.
0: Bak,
3: küme düşme takımlarından sadece Kayserispor'dan bir oyuncu var. Ve bence mesela Cardozo'nun kötü performansı çok negatif etkiledi bu sezon Kayserispor'a.
1: Hocam, topu kaybetmek için sahip olmanız lazım. Yani aşağıdaki takımların yüzdesel olarak topa biraz daha az hükmediyor olmasının bir etkisi bu tabii, bu listede olmayışları.
0: Kaleci zirvede burada. Mateusz Lis, 576.
1: Uzun top. Uzun çıkma alışkanlığı. Yani bunu da bu arada ben söyleyeyim, Göztepe için çok büyük bir eksidir bu. Sezonun başından bu tarafa uzun oynayıp ve bu uzun topları sürekli kaybedip sezon sonuna kadar uzun oynama isteğiyle maçları devam ettiriyor olmak, bir B planına geçip biraz daha kısa paslarla oyun başlangıcı yapmamak bence Göztepe adına çok büyük bir eksidir. Yani hocanın, hoca gibi bu kadar deneyimli bir ismin yani bu kadar fazla rakibe olgun atak şansı veriyor olması top kayıplarıyla benim adıma çok büyük bir hayal kırıklığı bu arada.
0: Evet. Bir sonraki bireysel istatistikle devam ediyoruz. Bu top kaybıydı dedik. Çalım. Ligde en çok çalım atan futbolcu toplam rakamda Leroy Sané, Galatasaray'ın yıldızı, 66 çalımı var. Kamara Gaziantep'te 53 kez de ikinci sırada yer alıyor. Amin Harit Başakşehir'den 3. 51 çalımla. Balet Antalyaspor'dan 50 çalımla 4. ve Lungo'yu Gaziantep'ten 45 çalımla 5. sırada.
3: İzlemesi en keyifli oyuncular yani.

0: Çünkü karşısındaki rakipler de çok önemli burada.
1: Doğru.
0: Şampiyonlar Ligi niye Avrupa liglerinde gittiğiniz zaman bizim takımlarımız daha iyi oynuyorlar? Rakipler de oynuyor çünkü sizle birlikte. Doğru. O gitgeller iyi olduğu için o geniş alanları buluyorsunuz. İstediklerinizi daha iyi yapabiliyorsunuz. Sanırım burada olması gayet normal ama dikkat edersen bir tek büyüklerden Galatasaray var.
1: Bir tek Sané var yani, evet, daha doğrusu. Evet. Diğer sıralarda.
0: Yani çok... Galatasaray'dan oyuncu
1: tabii,
0: var.
1: Tabii tabii. Kamara Gaziantep'te oynuyor. Mesela Kamara kanat oyuncusu da değil, merkez orta saha oyuncusu. Ben çok beğendim bu arada. Bu sezon geldi o mesela. Hı hı. Bence bu sezon dikkat çeken isimlerinden birisi Gaziantep'in orta saha oyuncusu. Yine Balet zaten Antalya'da bence tek öne çıkan isimdi. Amin Harit'in çok iyi maçları var Başakşehir'de. Lungo'yu da var listede. Buraya mesela böyle bu sezon dikkatinizi çeken, ya şöyle bir futbolcu vardı ben beğendim diyeceğiniz isim var mı? Ben bir tane de ekleyeceğim, kafamda biri var.
2: Ya şu bu listeye girer diyebileceğim.
1: Çalım konusunda olmayabilir yani. Ha,
2: genel olarak.
1: Genel diyorsun. Olarak.
2: Ne yani, iyi performans
1: i̇yi
2: olarak.
1: İyi performans
2: diyorsun.
1: Olarak söyleyebilirsin.
2: Yani 11'ime yazdığım isimlerden bir tanesini söyleyeyim diyeceğim ama zaten 11'im genellikle 4 takım içinden gitti. 3 takım içinden gitti. Yani çok öne çıkartmayacağım. Çıkartamıyorum.
1: Ben mesela düşünmek için de zaman kazandım size. Gençler Birliği'nde Tongya. Ben mesela çok beğendim bu sezon. Onun da
0: benim
1: da
0: de
1: genç bir isim.
0: 2 sezondan beri hiç performansı düşmeyen, şeyde de 11'de de var ve artık yaş da geldi. Samsun Sporlu Zeki takım kaptanı.
2: Zeki benim sağ bekim kaldığımda, evet.
0: Benim sağ bekimde o var.
1: O da ayrıldı Samsun'dan bu arada.
0: Bak 2 sezondan beri performansı hiç düşmedi. Hep üzerine kata. Çok başarılı. 2 sezon çok başarılı bir evet. performans gösterdi. Doğru. Gerek oyun içinde gerek yaptığı kaptanlıkta takımı yöne ama oyun olarak da çok başarılıydı.
1: Evet.
0: Yani Türkiye'de bu sezon sağ bekteseniz yaşını bir tarafa bırakıyoruz. En aktif oynayan takıma en faydalı olan oyuncuydu.
2: Zeki'nin doğru. yaşı çok da ileri değil diye biliyorum. Yani.
1: Yok ya 30
0: Zeki 30 küsur var.
2: Değil mi? Öyle bir şeydi.
1: Zeki de ayrıldı bu arada.
2: Doğru.
1: Kamara yeni geldi. 34, o yüzden söyledim. Balet yine yeni bir doğru. isimdi Süper Lig'de. İşte Tongya bahsettiğim oyuncu yeni bir futbolcuydu. Olaytan mesela Göztepe yeni almıştı. Hemen zaten devre arasında Beşiktaş'a geldi. Bunlar dikkat çeken isimlerdi. Çalım noktasında da Drissa Kamara yine ikinci sırada yer alıyor. Bir merkez orta saha oyuncusu olmasına rağmen dedik. 24 yaşında. Onun da yanlış hatırlamıyorsam parma geçmişi var.
0: Şeyli mesela vardı. İyi çalımcıdır ama sakatlıktan döndü. Koulibaly.
2: Tabii Bakayeme. Koulibaly.
0: Samsun Spor'un Koulibaly. O da iyi çalımcıdır yani ama sakatlık geçirdi.
1: En çok top kapan isimlere bakalım. Kimlermiş Süper Lig'de? Baldursun Kasımpaşa'dan 50 defayla zirvede. Ahmet Oğuz 48 top kazanmış. Kevin Rodriguez yine hem Kasımpaşa Gaziantep ikisinde 46. Escayo Fatih Karagümrük'ten 44 defayla bu listeye girmeyi başarmış. En çok direkten dönen şut hangi futbolcuya ait? Bir sonraki rakama istatistiğe geçiyoruz. Barış Alper. 5 defa direğe takılmış bu sezon.
2: Çok şanssızlık ya 5 kez de takılmak.
1: Çok bir de rakam ya
2: çok,
1: gerçekten.
2: Çok gerçekten.
1: Agüero, Asensio, Onuachu, Orkun da 4 defa takılmış. 4 de çok ya.
2: Ya Barış bir kere...
1: yani kendi 4 şutum direkten nasıl üzülüyorum bayağı.
2: Keyifsiz bir durum ya. Yani. Evet, atıyorsun bir de böyle her gördüğü yerden atan oyuncular değiller ya. Yani.
0: Şeye benzemiş bu. Hamit'in ilk geldiği dönem. Vuruyor direkten dönüyordu.
2: Direkleri döven
0: adam. O da direklerle çok uğraştı.
3: Bir Wimbledon maçında Sampras servis atıyordu. 3 kere net oldu. Ondan sonra gitti bastırdı filan. Daha sonra uyarı aldı.
1: Doğrudur. Ben bir de şeyi hatırlıyorum hocam ya. Biraz daha geri götüreyim. Adrian Ilya Galatasaray'a ilk geldiğinde ne vursa direğe gidiyordu. Öyle hatırlıyorum.
0: Bizim maçta da direkten döndü. 1-0 Hacıbi çaktı. 90'dan gol.
1: Evet.
0: 5 dakika sonra ille bir soldan bir kaydı. Bir çaktı çaprazdan. Direkt o gol olmuş olsa belki biz 5'li kullandık. Baş 1-1 bitti.
1: Doğrudur. Yani Hamit Altıntop yakın tarih örneğini Mahmut Alpas'tan verdi. Bende de bir Adrian Ilya var Galatasaray'da ilk geldiğinde. En çok direkten dönen yani kısmetsizlik Barış Alper Yılmaz'da olmuş. Agge, Asensio, Onuachu, Orkun da hemen bir adım gerisinde Barış'ı takip etmişler. En çok pas arası yapan futbolcu kimmiş ona da bakalım. Samet Akaydın ilk sırada 62 defa pas arası yapmış. En yakın takipçisi Arda 48'de kalmış mesela bayağı önünde. Zuzek var Gençler Birliği'nden. Rodriguez de

0: 44'lüğüne bu tabloda kendisine yer bulmuş Samet Akaydın. O da milli takımımızın aday kadrosunda var. Özellikle söyledim bu bilgiyi ki hani Samet'in neyi vardı neyi var diyorlar ya, işte hiçbir şey yapmıyor diye düşünmeyin. Demek ki pas arasında bakın gayet başarılı. En çok topla buluşan futbolcu kimmiş Süper Lig'de? Van Drongelen, Davinson Sanchez, Osterwold, Abdülkerim ve Nuno Lima stoperler doğal yani, olarak.
1: Samet futbol kariyerini tamamladıktan sonra muhtemelen ömrü boyunca Montella Hoca'yı asla unutmayacaktır. Fotoğrafını alıp odasına bile asabilir çerçevelettirip. Yani o kadar üstünde emeği olan bir isim.
0: Bence de. Zaten Adana Demirspor'dan bir kere çok ciddi bir çıkış yapmasında hocanın katkısı var. Sadece Samet'e deyip Tayyip Tala Sanuç'a da var. Yani
1: ve ne kadar performansı verimsiz bile olsa milli takım için kendisine güvende aldı ve hep iyi performans gösterdi Samet'te.
0: Yani son Avrupa Şampiyonası'nda çok ciddi iyi oynadığı maçlar vardı.
1: Hata yaptıkları da oldu ama oldu, iyiydi ama yani genel olarak.
2: Iyiydi. Ya, tabii milli takımlar orada 1-2 maçta oynuyorsunuz. Lig maçları da devamlı buradasınız. Onlar tabii değiştiriyor oyunlar tarzlarını.
0: Şimdi yavaş yavaş bu istatistikleri noktaladık. Birazdan en iyi 11'lere bakacağız ama hakemler adından nasıl geçti Burçin Keskin?
3: Evet, önce bir giriş yapayım. Biliyorsunuz ben normalde çok pozitif bir bakış açısına sahibimdir. Ama hakemlerin bu sezonu için pek öyle pozitif olamayacağım. Hakemlerden aslında birazcık daha konuyu yöneticilere getireceğim. Hani hep deriz ya böyle bir sezonun ismi vardır. İşte ben bu sezonu hakemliğe feda sezonu ilan ediyorum. Bu ne demek? Yani Süper Lig hakem gelişimine feda edildi. Genç hakem furyası. Ödül ve cezanın hiç uygulanmadığı bir yönetim stratejisi. İnanılmayacak derecede mantıksız atamalar. Aynı hakem aynı takımın maçına üst üste iki kere çıkıyor. Aynı hakem bütün derbileri yönetiyor. Yani hakikaten inanılmaz ve bu normalleşti. Ve bunlar takım bağımsız söylüyorum. Yani, o takımın lehine, bu takımın aleyhine değil. Bu böyle kötü hakem yönetimini normalleştiği bir sezon yaşadık. Peki son haftada ne oldu? Bak çok ilginç. Şimdi son haftada Antalyaspor Kocaelispor maçı çok zor bir maçtı. Çok gergin bir maçtı. Hakem Halil Umut Meler. Hangi Halil Umut Meler? Bu geçen sene derbi yönetmeyen, bu sene sadece iki derbide görev alan Halil Umut Meler. Ve en çok maç yöneten 6. hakemimiz oldu Halil Umut Meler bizim. Ve son 4 haftada 3 maç yönetti. Böylelikle listede yukarıya çıkarttı. Yani siz unutmuştunuz ama son haftalarda, gergin haftalarda Halil Umut Meler gel bizi kurtar dediniz. Hatta Antalya Kocaelispor maçında bir çok mantıksız bir VAR müdahalesi de oldu. Hatırlarsınız şeyi de dinlemişsinizdir VAR kayıtlarını. Yasin Kol yani hakem faul vermiş.
0: Evet.
3: Faul yok diyor ben diyor faul verdim. Onu unuttun mu filan diye sordu hatta. Yani o devam ediyorum. Şimdi Fenerbahçe Eyüpspor maçının hakemi Mehmet Türkmen. Mehmet Türkmen kim? Bizim FIFA hakemimiz. Çok favori hakemlerindendi Merkez Hakem Kurulu'nun. Ama bu sezon yine derbi yönetmeden kapatıyor. Sıralamada 8. sırada FIFA hakemimiz. En çok maç yöneten hakem olarak 8. sırada. Yine son 4 haftada 3 maç almış. Maçlar zorlaşınca tecrübeye tekrardan yatırım yapıyorsunuz. Yani aslında zaten strateji bu olmalı. Kasımpaşa Galatasaray maçında kim vardı? Kasımpaşa Galatasaray maçında da Deniz Adnan Kayatepe vardı. Genç hakemlerimizden mesela bu da birazcık daha performansa dayalı bir atama. Okey bak bu mesela doğru. İyi sezonun en iyi çıkış yapan hakemini önemli maçlara verdiniz, denediniz. Bir de tabii çok önemli Trabzonspor Gençler Birliği maçı var. Orada kim vardı? Atilla Karaoğlan. Bizim iki numaramız. Yine derbisi yok. Ve en çok maç yöneten 8. hakemimiz son 5 haftada 4 maç. Son haftalarda hep tecrübeye gidiyorsunuz. Zaten yapmanız gereken bu. Öyle yavaş yavaş hakemler daha iyi bir seviyeye gelir. Bu sezonun enlerine geçersek şimdi bu sezonun en iyi hakemleri olarak hocam ben söyledikten sonra siz de bir düşünün bakalım aynı isimlerden.
0: Düşünüyorsunuzdur zaten herhalde.
3: En iyi 3 hakemi ben bir cihaz

0: Aydın, iki Alişan Salan ki bir parantez açalım, eşi çok önemli bir operasyon geçirdi dün. Kendisiyle konuştum, durumu da çok iyiymiş, çok sevindim.
1: Geçmiş olsun.
0: Evet, evet, geçmiş olsun. Üç Atilla Karaoğlan diyorum ben. Yani Cihan Aydın, Alişan Salan, Atilla Karaoğlan. Belki yönettikleri maç olarak Cihan Aydın hani çok maç yönetti, diğerleri yönetemedi ama bu da mesela bir soru işareti. Sizin en iyi hakemleriniz kimlerdir? Var mı kafanızda?
2: Cihan Aydın dediniz.
0: Alişan Salan dedim. Atilla Karaoğlan dedim.
2: Atilla Karaoğlan. Bu üçü Muhsin Keskin'e göre evet, sezonun en iyi hakemleri. Ekrana da yansıyor. Bir Cihan Aydın, iki Alişan Salan, üç Atilla Karaoğlan.
1: Ben kendi nezdimde şöyle, Muhsin Hoca'dan ayrıldığım nokta şu. Ben hakemleri sıralamayı doğru bulmuyorum. Yani çünkü burada sıralarken hakemleri sezon içerisinde yönettiği maçlar içerisinde karşılaştıkları pozisyonlar ve bu pozisyonlarda ne kadar doğruluk ya da ne kadar başarı üstünden gittikleri üstüne bir aksiyona girecek elimizde bir veri de yok. O yüzden hakemleri sıralayabileceğim bir done olmadığı için de iyi kötü diye ben bir liste yapamıyorum.
0: Ben de şöyle bir açıklık getireyim ona. Doğruluk, şimdi oyun kurallarında hakemin kanaatine göre diye başladığı için çok büyük bir oynama alanı bırakılıyor. Bu seçimleri de ben atandıkları maçlarda maç kontrolü veya büyük hata yapmama oranına, çünkü büyük hatayı bilebiliyorsunuz, siyah ve beyaz hata yaptığınız zaman daha başarısız oluyorsunuz. Bu arkadaşlar hem tecrübelerine yakışır seviyede maç kontrolünü tuttular, disiplin cezası hataları yapmadılar, büyük hata yapmadılar.
3: Bence benim kendi favorim, favori değil de geçen sezonda öyleydi, Halil Umut Meler. Bunların en başında, ondan sonra sıralarsın altına.
0: Siz UEFA gibi düşünüyorsunuz. UEFA'da da bizim bir numaramızı
3: çıktığı zaman adamın hareket alanı, koşu mesafeleri, topun olduğu alan, oyuncuyla mesafesi o kadar hakim ki, hani bir maestro vardır, senfoni orkestrası. Bütün hepsine hakimsiniz. Kendisi o şekilde çok tecrübeli.
0: Zaten hocam işte Antalya Spor, yani, Kocaeli Spor maçında onu atıyorsunuz.
3: Şu anda Türkiye'nin en elit hakemi. O benim kendi görüşüm.
2: Faul mü sizce o pozisyon?
0: Faul. Çünkü oyuncu abartmaya çalışıyor.
2: Evet.
0: Oyuncu
2: abartayım derken
0: penaltıya sebep oluyor. Hep onu yapıyorlar ama o etkiyi görebiliyorsun son anda. O etkiyi abartmaya çalışırken elle oynama yapıyor. Bir de şöyle bir şey var. Hakem faul verdikten sonra iş biter. VAR karışamaz yani ona. Sen neye göre bence burada itme yok diyebilirsin ki? Yani çok açık ve bariz hata yapmış olması lazım hakemin. Veya senin elinde net bir kanıt olması lazım.
2: Doğru.
0: En iyi çıkış yapan hakemleri diyelim bu sezonun, değil mi?
2: Yasin Kol yok yani diyorsun sana göre en iyi hakemler.
0: Yasin Kol yok. Yasin Kol yani Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun en güvendiği hakem. Ama en iyi performansa sahip olan hakemi değil.
2: Bence hemen geçmeyelim Yasin Kol konusunu, bir sorayım size de. O... Bütün çok kritik zorluk derecesi yüksek derbilere atandı.
1: Evet, fazlasıyla.
2: Yani bu derbilerin de şöyle bir gerçeği var. Mükemmel de maç yönetsen yine seni eleştiriyor insanlar.
1: Tabii.
2: Yani kaybeden taraf her türlü seni eleştiriyor. İstediğin kadar 100 hakeme sor, 99 tanesinin tamam dediği pozisyonda bile eleştiriliyorsun. Ya takımlardan bağımsız. Bu bir gerçek zaten.
1: Doğru.
2: Sence iyi iş çıkardı mı, çıkarmadı mı? Yani bu bizim inanılmaz sert futbol iklimini de göz önünde bulundurarak düşünürsen.
1: Ben kötü iş çıkarttığını düşünmüyorum. Özellikle Fenerbahçe-Beşiktaş maçının o son dakika penaltı pozisyonu yakalaması, 40 metreden olayı süzüp o nadir değerlendirilebilecek o ceza sahasının dışında başlayıp içeride bitti diyerek bütün kamuoyunun aksine o doğru kararı sahada o kadar uzak mesafeden verip de maça etki etmiş olması bence kıymetliydi. Yani sezonun pozisyonudur. Neredeyse 100 kişinin 99'u böyle şey mi olur derken hakem dedi ki yok arkadaş, bu pozisyon o nadir gözüken bir andır, içeride bitmiştir, o değerlendirilir diyerek doğru karar verdi. O bile bence başlı başına önemli bir noktaydı. Ve ben vasat diyemiyorum. İyi performans gösterdiği kanısındayım. Hakemlerin de bu sezon içerisinde yıpratıldığını düşünüyorum. Bu yıpratılma sürecini de açıkçası birazcık kamuoyunun da kendisine bu anlamda biraz çeki düzen vermesi gerektiği kanısındayım. Yani futbolda evet eleştiri olması lazım ama bu eleştiri yaparken bir hınçla yapıldığı kanı.

0: noktasındayım. Mesela Burçin Hoca ifade ediyor, çok teorik anlamda ifade ediyor, çok kıymetli söylemleri var ama bir diğer taraftan başka biri çıkıyor, diyor ki çok daha böyle nefret söylemleriyle, yıkıcı, yani neredeyse MHK kapatılsın diyecek seviyede hınçla söylemler görüyoruz. Ve bu sezon Türk futbolunda büyük bir hakem yıpratma operasyonu olduğunu gördüm. Bu sezonun geneline baktığım zaman. Ve bunu yapanların da sıklıkla mevcut merkeze hakem kuruluyla bir zıtlaşma içerisinde olarak bir hesaplaşma gibi bunu yaptığını görüyoruz. Önce buna bir ara vermek lazım. Yani hedefimiz futbolu geliştirmekse, bu şu anki mevcut yapılanmaya destek vereceksek verelim. Varsa bir eleştiri, eleştiri önemlidir ama bunu bir hınçla, nefretle yapanları gördüğümüz bu ortamda da ben üzüntü duyduğumu söyleyeyim.
1: Yapıcı olsun.
0: Ve hakemler evet bir gençleştirme operasyonu vardır ama özellikle bazı yani artık yani bazı bilgiler öyle yalan dolan öyle şeyler görüyoruz ki yani 2 kere 2'nin 4 olduğunu bile bile 5 diyenleri görüyoruz kamuoyunda. Ve bunu da artık art niyet aramaya başladım. Gördüğüm halde çok şaşırıyorum. Ve mevcut düzende ben hakemlerin senin de söylediğin gibi bazı maçlar vardır, ne karar verirseniz verin, milyonlar karşınızdadır çünkü diğer taraf vardır. Ya denge güdeceksiniz, olabildiğince o dengeyle yöneteceksiniz. Bu da bir ajandanız olmasını gerektirir. Eğer ajandanız yoksa ve kuralına göre oynayacaksanız bu oyunu, o kuralına göre oynadığınız zaman da her zaman bir karşınıza bir taraf olur zaten. Ve bugün bu sezon bence hakemlerin de en büyük problemi buydu. Ve eleştiri anlamında da ben kamuoyunun sınıfta kaldığını düşünüyorum. Kural kitabını bilmemeyle ilgili ciddi sorunlar var. Hatta oyunu bilmemekle alakalı da ya bu kadar fazla futbolun konuşulduğu, futbolun bu kadar Türkiye'de bir numaralı spor pozisyonda olduğu bir yerde bu kadar oyunun kuralına hakim olmayan bir kamuoyunun olması da beni hayal kırıklığına uğratıyor. Ya bu sezon geriye dönüp bakalım. Çok tartışmalı ve gündem oluşturan hatta işte Serdal Adan'ın yaptığı açıklama gibi örnek veriyorum. Hatırlayalım. Fenerbahçe Beşiktaş Yasin Kol'un penaltı kararı sonrasında çıkıp akşam yaptığı açıklamalar neredeyse sabah Riva'ya gidecekken aslında ya evet hakem doğru yapmışa gelen bir pozisyon. Ve sezon içerisinde böyle 100 tane pozisyon var.
1: Evet.
0: Hakemlerin doğru karar verdiği ama kamuoyunun yanlış yönlendirilerek gündem oluşturulan o kadar fazla spekülatif tabloyla karşılaştık ki bizim futbol ortamımızı da bunun çok gerdiğini düşünüyorum.
2: Ya tabii hakemler şöyle diyelim, hakemler bir iki konularda mutlaka doğru kararlar ve kitaba da uyması gerekiyor ama bir de futbolun doğası var. Bu doğasını tam süzemiyorlar. En büyük sıkıntı orada bizde.
3: O zaten dünyadaki de problem aslında.
2: İşte en büyük sıkıntı. Hadi öbür tarafları biliyorsun, onlar o oynanan futbol. Bizim zaten futbolumuz belli. Bir de hakemler bunu olmayacak yerlerde sana yaptığın hareketi, bu tarafta aynı hareketi, burada faul veriyorsun, burada vermiyorsun, burada sarı kart, burada bunun dozajını ayarlamayınca senin dediğin işte onlar çıkıyor. Burada hakemler 2-3 tane kararda mutlaka doğru karar veriyorlar. Ama futbolun özünü bilmiyorlar. Futbolun doğası, futbol natural bir şeydir. Kitaba göre her şeyi uygularsın ama bir de futbolun oyunun akışı vardır.
3: O oyunun kuralı kitabına da girdi zaten artık o. Futbol ne bekliyor? Ya oyunun işte, ruhu diye. İşte yani eskiden bu yoktu.
2: Siz oyunu, bizim en büyük eksiğimiz, hakemlerimizin en büyük eksiği o senin dediğin o ruh olayı. Evet. Hani takımlarda da deriz ya oyun takım ruhu falan. Ya hakemlerde de bu olacak. Sadece her şey zırt pırt çalamazsın abi. Bir de o faulü sezgiler vardır. İşte varlarda da sıkıntılar var. Bunlar hepsi birbirine bağlantılı olunca dönüp dolaşıp orta hakeme geliyor her şey. Orta hakemle varın anlaşamaması, verilen kararların ters olması. Bazılarına bakıyorsun hakikaten çok absürt kararlar çıkıyor. Ha futbolu bilseler, tam bilseler, özünü şeyini, doğasını bilseler belki bu kadar çok üzerinde konuşulmayacak, çok fazla değilmeyecek. Ama kararlarda tabii kitapta ne yazıyorsa onu uygulayacaksın. Mecbursun uygulama. Başka bir şey. Ama bunun dışındaki de hareketleri de çok iyi süzmeleri lazım. Yani kurallar belli zaten. Ama bir de futbolun doğasını bilmemiz lazım.
3: Şimdi evet. Taner'e bir konuda cevap vermek istiyorum. Aslında söyledikleri şeylerde mantık var. Çünkü aslında küçük resim hakem hataları. Hakem hatalarını çok yanlış yorumluyor futbol paydaşları, özellikle yöneticiler. Merkez Hakem Kurulu'na veya Futbol Federasyonu'na bir takım mesajlar göndermek için de hakem hatalarını farklı yorumlayan bir zümre var. Bu zaten hep vardı. Bazen tansiyon yükseliyor, bazen iniyor. Ama aslında bu

0: Küçük resim, ben hep onu söylüyorum. Büyük resim çok kötü yönetiliyor Türk hakemliği. Yani ödül ve cezanın olmadığı yerde, yani senin FIFA hakemlerinin bu kadar altta kaldığı ama sezon sonuna doğru çok maça verdiğin, yani bunlar hakikaten yani normalleşti bu yönetim. Ve ben hep şunu söylüyorum, hatta bizim hakemlik camiasında vardır bu Koray. Biz deriz ki iyi hakem, kötü hakem yoktur.
1: Evet.
0: Hakemin iyi günü vardır, kötü günü vardır. Taner bir gün çok iyi maç yönetir, bir gün kötü maç yönetir. Taner kötü maç yönetirse o kötü hakem demek değildir. Biraz dinlenir, hatasından ders alır. Ondan sonraki maça daha hazır çıkar. Ama Taner hata yapıyor. Ben devamlı Taner Fener maçında hata yapıyor. Galatasaray maçında veriyorum. Galatasaray maçında hata yapıyor. Beşiktaş maçında veriyorum. Böyle hakemlik yönetilmez. En büyük sıkıntı burada. Ve bu normalleşti.
1: Doğru. Şimdi en iyi çıkış yapan hakemler olarak pozitif biraz devam edelim. Kimler var sizce?
0: Daha bu sezon en iyi çıkış yapan hakemi Deniz Adnan Kayatepe. Zaten bunun ödülünü de Kasımpaşa Galatasaray maçına verilerekten aldı. Hatta şimdi Fenerbahçeliler hemen diyecekler ki ama bizim işte Rizespor Fenerbahçe Rize maçında işte kaleciye yapılan harekette faul verdi. Şimdi o pozisyonda mesela en az suçlu olan Deniz Adnan Kayatepe. Neden? Çünkü o Oğuz Aydın'ın elini gördüğünde faul çalabilir bir hakem. Ama oradaki aslında var hakemi hatalı. Çünkü hiçbir etki yok. O evet. Zaman onu öyle değerlendirmek gerekiyor. İkinci iyi çıkış yapan hakem bence Oğuzhan Aksu. O da son haftalarda çok iyi maçlar yönetti. Üçüncü de Batuhan Kolak. O da güzel maçlar yönetiyor ve önümüzdeki senelerde daha fazla ismini duyacağız. İyi yönetilirse potansiyeli olan hakemler, bak bu sezon aslında daha iyi yerde olabilecekken
1: evet.
0: Ödül ve ceza sisteminin kötü kullanılması nedeniyle ilerleyemeyen hakemler var. Bunlar Oğuzhan Çakır, Ozan Ergün ve Mehmet Türkmen. Çok daha iyi yerlerde olabilir. Önümüzdeki sezon için umut vaat eden hakemlerse bu sezon çok fazla görmediğimiz ama başarılı olabilecek elektriği bize verenler Ömer Faruk Turtay, Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Gürcan Hasova. Sezonun hayal kırıklığı da ne diye onu da düşündüm. Sezonun hayal kırıklığı ne hakemlikte? Bir numaraya merkez hakem kurulunu koydum. Kötü yönetim. Hakemleri lidersiz ve modelsiz bırakma. Yani Türk hakemliğinin lideri Yasin Kol olamaz. Türk hakemliğinin lideri bir aralar Cüneyt Çakır'dı, Fırat Aydınus'tu. Yani Selçuk Dereli'ydi. Tamam mı? Şimdi bunlar çok önemli şeydir hakemlerin bir camia olarak hareket etmesi için. Yani çok anormal şeyler yaşıyoruz ama bunlar normalleşti. İki, yine sezonun hayal kırıklığı Halil Umut Meler'in Dünya Kupası'na gidememesidir. Biz bunu hala çok kolay kabul ettik. Bizim bir tek Dünya Kupası'na gitmesi muhtemel hakemimiz Halil Umut Meler'se onu daha iyi hazırlamalıydık.
2: Cüneyt Çakır'ı göndermediğimiz gibi.
1: Ama bir günde gelmedik Halil Umut Meler noktasına. Doğru. Onu da hatırlatalım.
0: Doğru. Yani. Ama yine de toparlanabilirdi Koray.
1: Bence
2: o Avrupa maçları
1: Avrupa maçlarında
2: değil maçlar yönetti.
3: Halil Hoca'nın konusunu biz kamuoyu olarak yöneticiler olarak aynen. Daha doğrusu spor yöneticileri olarak el birliğiyle hocayı Dünya Kupası'nın dışına ettik. Yani bu ne MHK ne federasyon. Yani Ankara Gücü maçındaki sahadaki olaya kadar giden o tırmanış, gerilim, hakemlerin üstüne yıkılmış olan ihaleler, oyunları buradan okumalar, kaybettik hakem yüzünden demeler sonrasında
0: Ankara Gücü maçındaki... İşte hep o küçük söylediğim küçük resim. Çok haklı olduğun küçük resim.
3: O darbeden sonra ben açıkçası Halil Hoca'nın formunun çok yukarıda olduğunda dahi olma ihtimalinde dahi Dünya Kupası listesine atılmasının FIFA tarafından tercih edilmeme ihtimali yüksek görüyorum. Yaşadığı vakadan dolayı. Yani kupanın belki de kendi içinde imajını da düşünerek böyle bir yakın geçmişte bir vaka yaşamış bir hakemi listeye almak istememe ihtimalleri de var. Ve bir diğer taraftan da tabii burada şunu da değerlendirmek lazım. Kontenjanlar. Yani burada gidip Afrika kıtasından hep böyle çok enteresan üçüncü dünya diye tabir edebileceğimiz ülkelerden hakemler var. Biz niye yokuz diye o okuyup
0: çok popülist
3: da
0: bir yaklaşım.
3: Popülist yaklaşımlarla evet. Statü bilmeden evet. Bu atamalar, tercihler nasıl yapılıyor bilmeden bu yorumları, eleştirileri yapanlar da açıp biraz kitap okusunlar.
0: Taner bana onu söyledikleri zaman görsünler. Ben ne diyorum biliyor musun? İtalya Dünya Kupası'nda yok diyorum.
3: Ama ha? Kimler var?
2: Şey soracağım.
0: İtalya Dünya Kupası'nda yok. Churacho var.
3: Churacho var.
2: Sana şeyi soracağım.
1: Şu 11'leri de hazırlayalım biraz. Yorumcuları da linçletelim. Hep hakemleri linçletelim.
2: Varlardaki
0: yeter Burcu çok konuştu.
2: Hakemlerdeki sıkıntı nedir bu? Bu kadar

0: tecrübesizlik. Daha şimdi, o seviyelere gelmiyor.
1: Hemen yani, hemen dünyanın her yerinde maçları izlemeye
0: çalışıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok i̇şte hocam. Ben, beşinci maçı ben, olan, VAR'da beşinci olan, evet. beşinci maçı olan bir hakemi derbiye atamazlar.
1: Biz yok, de benim anlatmasım genel, o kadar çok hatalar var ki VAR'da yapılan, verilmeyen, verilen, doğru. saçma sapan hareketler. Çünkü dünyanın hemen hemen her yerinde maç izlemeye çalışıyor. Ve orada ya Afrika Kupası'ndaki hakemleri bir izleyeceksin. Hepsi dört dörtlük. VAR'da normal orta hakemler, yan hakem performanslar nasıl biliyor musun? Top yukarıda.
2: Evet.
0: Şimdi hocam bu...
3: Orada da Afrika Kupası hocam.
2: Orada ayrı, geçmeyen hakemler.
0: Bu çok ayrı bir konu da. Buradaki ya, en önemli nokta şu
1: hakem,
0: hocam.
1: Bak orta hakemlere sirayet ediyor. Evet. En çok onlar konuşuluyor.
0: Hakem iyiyse VAR iyi olur. Çünkü... Bu birbirinden soyutlanamaz. Şimdi diyorlar ki Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi hakemler, çok iyi VAR'lar var. Niye? Çünkü hakemler sahada çok iyi. Çok iyi kontrol ediyorlar. İtiraz yok. Saygı var. Oyuna saygı, rakibe saygı.
3: Oyuncunun tabii. hakeme her saygısı. Her şey
0: tamam. Şimdi bu bir bütün.
2: Evet.
0: Bir de iki boyut, üç boyut arasındaki fark çok acayip bir şey futbolda.
2: Doğru.
1: Yani işte bütün
2: şimdi futbol. Süper Lig'in en iyi 11'ini yapmalarını rica ettik yorumcularımızdan. Taner Karaman, Mahmut Alpaslan ve Burçin Keskin'den. İlk olarak Taner Karaman'ın 11'ini ekrana getiriyoruz. Bu 11'ler ekrana geldiğinde onu koydun bunu koymadın diye herkes dinç edilir. O yüzden hiç klasik kimse ya. Üzülmesin yani.
3: Kimsenin itiraz
2: kalede
3: etmeyeceği
2: kalede Uğurcan'ı tercih etmiş Taner Karaman. Savunmada dörtlü bir hat var. Zeki Yavru, Abdülkerim, Şikriniyar, Eski Ellaç, Abdülkerim'le Şikriniyar'ın yeri ters olacak tabii o bizim şeyimiz. Olay önlerinde Asensio Muçi merkezde, Zubkov sağ tarafta, solda Barış Alper Yılmaz, ileri uçta Osimhen parantez içi Talisca.
3: Tabii Onaçu da olabilir buraya. Sadece yani burada çok fazla Galatasaray dışı bir kadro kurmamak adına ileriye bir Osimhen'i yazmak istedim ama tabii Onaçu da olur, Talisca olur, Osimhen olur.
2: Evet.
3: Bence çok formda oyunculardı bunların hepsi. 4-1-4-1'i
0: seçtin yani sen.
2: Taner'e hücum etmek isteyen var mı yorumculardan? Kadroda hocam.
1: Yok.
2: Salla bir iki. Herkese sallıyor yayında çünkü Taner de bazen.
0: Yani ben mesela Ernest Muçi.
1: Ben de çok, onu diyecektim.
0: Yani çok skorer bir oyuncu ama ben oyun içinde hala kaçak güreştiğini düşünüyorum. Yani
3: yok, çok yok. Fazla maç kazandırdı hocam. Yani çok fazla çok skoru, şapkadan çok etki ediyor ama. Çıkarttı. En son kupada da yaptı bunu.
2: Takım oyunun içinde çok evet. ortada yok gibi.
0: Yani ben mesela bu kadar iyi bir sezon geçirmiş Muçi'yi Beşiktaş hocam? Geri ister mi mesela?
2: İstemedi aldı Trabzon işte evet. zaten.
1: Sergen Hoca istemiyordu.
3: Kullandı. Kim hocam peki Muçi yerine siz kim yazdınız?
2: Gelsin o zaman Burçin Keskin de rica edelim.
0: Ben 4-1-4-1 oynatmadım. Ben Burçin Türkiye'de Keskin'in en çok kullanılan sistemi kullandım.
2: 11'i. Kalede Uğurcan var yine.
0: 4-2-3-1
2: Pina ben. Sağda Şikriniyar, Abdülkerim, Mustafa Eski Ellaç. Taner'le bir kişi evet. dışında aynı savunma attı kaleci dahil. Orkun var, Gendozi, Şomurodo, Barış Alper Yılmaz, Asensio, Osimhen şeklinde yapmış. Evet. Burçin Keskin.
0: Ben biraz daha böyle Osimhen'le Şomurodo böyle birbirleriyle...
2: Gendozi yarım sezonluk performansıyla evet. tüm sezonun en iyisi olarak değerlendirilmiş.
0: Ben çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe evet. için. Yani takımın dinamiğini değiştirdi diye düşünüyorum. Orkun da özellikle Sergen Yalçın'la uyumunu da arttırdıktan sonra liderlik vasfını da kullanmaya başladı. O yüzden Orkun'u da yazmak istedim. Evet. Barış Alper Yılmaz zaten bence rakipsiz sol tarafta. Müthiş bir sezon geçirdi. Asensio zaten o da asist 25 maçta asist doğru. kralı
2: asist
0: oldu.
2: Asist kralı oldu.
0: Şomurodov gol kralı zaten. Osimhen tek kişilik dev kadro. Hep onu söylüyorum zaten. Osimhen'iniz varsa evet. farklısınız. Mustafa Eski Ellaç'ın da ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum Trabzonspor için. Çok dinamik.
2: Bu şekilde tercih ettiniz. Evet. Mahmut Alpaslan'ın 11'ine bakalım.
3: Bak ilk linç tweet'i gelmiş bana.
2: Gelmiş mi? Dur i̇lk, biraz.
3: 11 saniye önce.
2: Şimdi şunu koy sen de futboldan anlıyorsan. Öyle bir şey.
3: Bir de çıkardı sezon
2: Mahmut
3: 11'ine.
2: Mahmut Alpaslan. Uğurcan, Zeki, Sanchez, Abdülkerim, Mustafa Eski Ellaç, Gendozi, Torreira, Asensio, Sane, Barış Alper, Osimhen. Mahmut Alpaslan'ın 11'i.
1: Burada bir tek Mustafa'yla şey yapacağım. Devşirme olduğu için ama başka sol bek yok. en iyi performansı da bu sezon gösteriyor. Zeki zaten konuşmuştum. Evet.
0: Torreira'yı ben de çok düşündüm hocam ama Torreira bu sezon yani çok ilginç düşüşler yaşadı. Bir de Lemina'yı çok düşünmüştüm. Yani onların yerine Orkun'u koydum ben.
1: Torreira şöyle maçların oyununa bağlı, gidişatlarına bağlı, rakiplere bağlı. 4 seneden beri aynı performansı doğru gösteren hangisi olur? Ama ikisi
2: merak ettim.
1: İkisi zaten Mateo ile Torreira.
2: Evet.
1: Bence Türkiye'nin en iyi altı
2: numaralı. Sané var olarak hocam sende. Diğerlerinde olmayan. Sané'yi evet koymuşsun sen.
1: Sané evet.
0: Asensio'yu koymamışsınız siz.
2: Asensio da var.
0: Biraz Galatasaray'a
1: Asensio
2: var. Asensio var.
0: Doğru, orta.
2: Bak hocam, Torreira, Şalai'de Jakobs'u koymamış.
0: Doğru, ben hep sağ tarafta.
2: Şalai'de Jakobs yok hocam sende.
1: Yok, onları koymadım. Şalai niye koymadım? Şalai koymamanın nedeni, evet, esasında Galatasaray'ı hep sorguladım ben onu. Buralarda da söyledim. Elinde iki tane sağ bek varsa, Şalai oynuyorsa onu sormak lazım.
2: Doğru.
1: Yani siz iki tane sağ beke para verdiniz, bir tanesi kiralık aldınız ama onu, Şalay oynuyor burada.
2: Onu daha uzun konuşuruz hocam.
1: Şey ama Mustafa evet, hak etti yani. Yok başka sol bek yok.
2: Benim Dinç 11'ini ben yaptım. Geliyor şimdi.
1: Haydi bakalım.
2: Bu da benim sezonun 11'i. Uğurcan, Pina, Van der Ongelen, Abdülkerim. İki sol ayaklı stoper tercih ettim. Şikrinyar biraz sakatlık problemi olduğu için onu koymadım. Oradan linç edebilirsiniz.
0: Evet yani.
2: Solda Mustafa Eskellaç tercih ettim. Torreira son dönem düşse de bence genel olarak sezon genelinde çok iyiydi. Derbide attığı gol şampiyonluğun kaderini etkiledi diye onu koydum. Orkun zaten çok iyi. Şomurodov'u söylemeye gerek yok. Asensio, Barış Alper.
0: Bizim seninle çok benzermiş.
2: Osimhen'i yazmayarak büyük bir topa girdim. Evet. Onu açığı koydum. Osimhen'i de neden? Ligin ilk yarısında çok katkı veremedi Galatasaray'da. O işin içinden çıkamıyordum en son. Yani artık linksiz zaten 11 olmaz diyerek onu açıyor.
3: Bu kadro herkese...
2: Osimhen'den ilk defa şey yaptım.
3: Herkesin yüzüne gülen bir kadro olmuş o yüzden.
2: Mavi boncuk. Mavi boncuk kadrosu. Takım adı Mavi Boncuk.
1: Sen Türkiye kadrosunu kurmuşsun. Biz Avrupa kadrosunu kurduk.
2: Ama onu açıyor. Osimhen Şomurodov hakikaten İşin içinden çıkması çok zor. Mükemmel performanslarda hepsini tebrik ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
3: teşekkür
2: sağlık.
3: Ederiz.
2: Taner Karaman, Mahmut Alparslan ve Burçin Keskin'le birlikteydik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler Spor Ajansı'nda.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor Ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.
2: Gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı, futbol oynamak için çok uygun bir hava. Zemin güzel. Dolayısıyla her şey bu güzel futbol akşamı için ideal. Biz de Beşiktaş ve Konyaspor'dan çok güzel bir mücadele bekliyoruz. Takımlar oyun alanına doğru geliyor. Futbola aşığız, küfüre karşıyız pankartıyla son dönemde hep olduğu gibi. Mehmet Kısal, Kerem Ersoy, Adnan Deniz, Kayatepe'nin yardımcıları. Reşat Onur, Coşkun Ses, dördüncü hakem. İlk düdük ve mücadeleye Konyaspor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Adil ve Nagalo, Melih. Elbileni geçti. Deniz Türüç o bölgede. Döndü geriye Nagalo. En geriye Adil'in bulunduğu bölgeye doğru Yang Yohum baskısı vardı. İleriye hareketlenen Bardi. Ersin çıktı, topu kontrol etti. Sergen

0: Alçın görüntüde Beşiktaş'ın başında 100. maçı bu Sergen Hoca'nın. Orkun karşıladı, kazandı topu. Mourinho ceza sahasında. Mourinho son çizgi, son anda yatarak müdahale. Orkun kullandı. Kafa vuruşu yandan dışarıya gidiyor. Yang Yo.
1: Emirhan, Orkun, Endidi, Orkun, Olaytan, pas Christian Aslani'den Mourinho'ya doğru. Berkan vurdu kafayı. Bardi, soğukkanlı. Berkan Kutlu, Muleka'yı düşündü. Agbadu topa yakındı. Muleka'nın baskısı devam ediyor. Agbadu'nun pası Emirhan topçuya. Aslani, Endidi, Rıdvan. Aslani tekrar aldı topu. Agbadu. Beşiktaş taraftarının da bu bölümde çok büyük desteği var siyah beyazlı takıma. Endidi. Christian Aslani baskı altında. Diogo Gonçalves onu rahatsız ediyordu. Endidi'ye döndü. Ondan pas Agbadu'ya. Yang Yo. Mourinho. Olaytan. Merkeze yakın bu bölümde. Yang Yo. Mourinho koşu göstermişti. Müdahale Adil'den oyun taç atışıyla devam ediyor. Deniz Türüç topun başındaki oyuncu köşe vuruşu için. Deniz yaptı ortayı. Karşıladı savunma. Topun gelişine vuruş. Müdahale geldi Beşiktaş defansından. Ceza alanı içinde mücadele devam ediyor. Adam Onagolo. Enis Bardi girdi ceza alanına, verdi pasını. Yang Yo savunmasına yardımcı. Melih İbrahimoğlu Deniz'i topla buluşturdu. Rıdvan onun peşinde. Kulakları adeta sağır eden bir ıslık var bu bölümde Tüpraş Stadyumunda. Deniz yardımcının işareti var. Top Beşiktaş'ın. İşte az önce Agbadu topu böyle karşıladı. Sonrasında Emirhan Topçu'nun müdahalesi. Çok sert bir vuruş gelmişti Diogo Gonçalves'ten.
0: Adil, Bahadır. Yang Yo baskı yaptı Bahadır'a. Deniz'in bulunduğu bölgeye karşılayan Emirhan. Elbilal Ture, Orkun tek top oynadı. Soldan Rıdvan kaçtı. Rıdvan ceza sahasına giriyor. Ortasını da yaptı. Son anda bir müdahale Nagalo. Kritik bir hamle görüntüdeki Nagalo'dan. Orkun kullandı köşe vuruşunu, kaleye doğru Bahadır.
1: Şut pozisyonu, Orkun'un vuruşu, savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Beşiktaş yarı alanına doğru baktı Bahadır. Deniz'e doğru göndermek istedi. Elbilal Ture kesti topu. Orkun Kökçü bıraktı. Christian Aslani pası Elbilal Ture'nin koşu yoluna. Elbilal Ture topla buluştu. Ture yaptı ortayı. Aslani hareketlenmişti. Savunma karşıladı. Amir Mourinho Aslani yerde, oyun devam ediyor. Amir Mourinho Bardi'den sekti top. Sonrasında Berkan Kutlu. Hakeme ısrarla işaret ediyor. Pozisyonu Konya sporlu oyuncular bile hala yerde Aslani. Junior Olaytan. Olaytan yaptı ortayı, sekti top, kalecide kaldı. Beşiktaşlı oyuncular oyunu devam ettirdi. Bahadır da orada Aslani'nin durumunu sık sık işaret etti hakeme. Pozisyon da farklı açılardan görüntüye geliyor. Adil'le beraber hamlesi var orada. Christian Aslani'nin yerde kaldı Aslani. Henüz toparlanabilmiş değil.
0: Bir an için hakeme de baktılar ama onu bir çarpışma olarak değerlendirdi Adnan Deniz Kayatepe. Fakat oyunu durdurmadı. Oyuncunun tam da ceza sahası içinde o bölgede tehlikeli bir sakatlığı da olabilir. Dolayısıyla oyuncu sağlığı her şeyden önemli. Konya sporlular bile senin de vurguladığın, evet, gibi bunu anlatmaya çalışırken Adnan Deniz Kayatepe'nin oyunu durdurmaması enteresan oldu. Bilal Ture gidiyor Rıdvan'ın koşu yoluna doğru. Onu Uğurcan karşılıyor. Rıdvan yaptı ortasını. Gelmedi Yangioha ama Aslani'ye aldı. Şimdi Orkun arka direğe doğru. Murillo çevirdi. Bir vuruş. Olaytan'dan iyi değil. Ama şimdi Rıdvan ortasını yaptı. Olaytan dışarı gidiyor. Top korner. Junior Olaytan görüntüde. Şimdi Yangioha bıraktı Orkun'a. Solda Rıdvan. Daha solda Elbilal Ture var. Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Muleka yerde kaldı. Faul. Elbilal Ture ile maçın şu ana kadarki en önemli pozisyonunu yaşadık. Bu arada sarı kart Agbadu'ya bu pozisyondan dolayı itirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve Elbilal Ture'nin direği sallayan şutu. Farklı açılardan Elbilal Ture'nin şutunu izlerken Beşiktaş'ta Agbadu az önceki faulü müdahaleden dolayı sarı kart görmüştü. Orkun da itirazlarından dolayı yanılmıyorsam bir sarı kart gördü.
1: Uzun oynadı Bahadır. Emirhan indirdi topu. Christian Aslani, Orkun Kökçü şimdi. Orkun'dan pas Olaytan'a. Olaytan istediği gibi kontrol edemedi topu. Konya Spor savunması dikkatli. Adil riske girmedi. İlhan Palut öğrencilerini cesaretlendirmek istiyor. Taç kullanacak Beşiktaş. Murillo kullandı taçı. Yangioha onun vuruşu. Kaleci Bahadır. Önemli bir fırsattı devre sonunda siyah beyazlar için. Muleka koştu, dokundu topa ama kontrol edemedi. Bahadır görüntüde. İşte pozisyon. Agbadu. Agbadu'dan pas Murillo'ya. Kaleci çıktı. Murillo hareketliydi. Bahadır tehlikeyi çok iyi sezdi.
0: İkinci yarı başlıyor yarı finalde. Agbadu. Nagalo karşıladı. Yangioha yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Konyaspor'da da Gonsalves yerde. O kalkamayınca karşılaşma hakemi yanına gitti. Gonsalves de bacağını gösteriyor. Şu pozisyonda Bahadır'dan Melih'e doğru peşinde Orkun var. Melih geriye Adil. Ondan kalecisine Bahadır. Şimdi Bahadır top istedi aldı. Berkan o bölgede top kaybı. Yangioha gol pozisyonu. Yerde kalıyor Yangioha. Penaltı bekledi Beşiktaşlılar. Adnan Deniz Kayatepe oynayın dedi. Melih aldı. Şimdi karşı atak Agbadu. Kalecisi Ersin'e dönüyor. Endidi ve Agbadu. Pozisyonu yeniden izleyeceğiz az sonra. Olaytan bıraktı. Murillo gidiyor. Ama dışarıdan çevirdi. Beşiktaşlı futbolcular hakemin yanında. Sergen Yalçın dördüncü hakemin yanında. Pozisyon bu.
1: Deniz Türüç destek var hücuma Uğurcan'dan. Ture onun peşinde. Uğurcan çevirdi içeri. Endidi doğru zamanda doğru yerde. Junior Olaytan. Baskı altında yine iyi sakladı topu. Olaytan. Olaytan'dan pas. Yangyo. Yangyo ceza alanına girdi.

0: yaptı. Kalecide kalıyor top.
1: Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir pozisyon oldu bu. Ama Yang Yo beklenen vuruşu yapamadı. Bu arada bir de sakatlık var Konyaspor'da. Adnan Deniz Kayatepe durdurdu oyunu. İşte Olaytan'ın pası. Yang Yo hareketlendi. Adil onunla birlikte hareketlenen isimdi. Adil'in müdahalesi, top onun ayaklarından, hız kaybederek kaleci Bahadır'da kaldı. Hemen kullanıldı taç atışı Olaytan. Olaytan gidiyor. Orkun'a verdi. Orkun vuracak. Şut, direk. Direkte patladı. Orkun vurdu. Bir kez daha direkten geri geldi top. Şimdi Rıdvan. Duvar pası. Tekrar Rıdvan'da. Yerden orta. Ayak koyan Nagalo. Siyah beyazlı tribünlerin desteği çok arttı bu dakikalarda. Beşiktaş'ta ritmini arttırmaya başladı. İşte Orkun Kökçü'nün şutu. Orkun'un şutu aslında biraz da faulle karışık pozisyon ama doğal olarak avantaja bıraktı hakem. O şutta direkten işte böyle döndü oyun alanına. Melih atak yönünü sol kanada çevirdi. Berkan'a gelmeden orada Murillo'nun müdahalesi var. Şimdi Olaytan aldı. Junior Olaytan. Aslani top istiyor. Aslani şimdi. Yanında Ndidi var. Rıdvan da atağa katıldı. Rıdvan Orkun'a bıraktı. Orkun Kökçü. Bütün atlarıyla rakip yarı sahada Beşiktaş. Elbiler Ture'den Agbadu'ya. Agbadu gidiyor, vuracak. Üstten dışarıya out. Agbadu görüntüde. 67. dakikayı da geride bıraktık. Kıpras stadyumunda Muleka açtı topu. Ndidi girdi araya. Yang Yo'ya doğru. Oh, gidiyor. Kaleci çıktı Bahadır. Yang Yo'nun önünde Bahadır böyle karşılamıştı topu. Hani o eskilerin tabiriyle bir libero gibi.
0: Olaygbe ayakta kaldı. Olaygbe verdi pasını. Özür diliyorum, Olaytan pozisyonun içindeydi. Olaytan şimdi verdi pasını. Şut pozisyonu, top dışarıda.
1: Çok uygun pozisyondu. Kerem Aslani'nin pozisyonu. Sergen Hoca da işte böyle üzülüyor. Olaytan iyi bir pat çıkarttı Aslani'ye. Ama Aslani'nin bu vuruşundan sonuç gelmedi. İyi de oturmamış, iyi kapatamamış ayağını.
0: Ture'nin de orada topu kazanmak için ortaya koyduğu efor gerçekten dikkat çekiciydi. Olaygbe. Destek Berkan'dan hücuma, pasona. Berkan Kutlu çevirdi içeri. Bardi vurdu, top dışarıda. Çok önemli bir fırsat Konyaspor için.
1: Bardi ile yararlanamadı tüm Osan Konyaspor. Daha solda Elbiler Ture, Yang Yo, Elbiler Ture. Elbiler bıraktı, Aslani, yeniden Elbiler. Sağ taraftan destek var. Orada Olaytan, etkili geldi Beşiktaş. Olaytan yanağlarda kalıyor vuruşu. Son anda bir temas var, korner. Junior Olaytan görüntüde. Baskıyı arttırdı Beşiktaş. Aslani topun gerisinde. Emirhan ve Agbadu da geldi köşe vuruşu için. Aslani kullandı köşe vuruşunu. Kafalardan seken top. Yevtoviç bir korner daha. İşte Olaytan ve az önceki pozisyon. Aslani yine. 82. dakikadan çıkıyoruz. Aslani köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu, yandan dışarıya gidiyor Ndidi. Bir kez daha gole yaklaştı Beşiktaş. Orkun şimdi kullandı. Seken top dışarıya doğru yöneldi.

0: geldi. Out diyor yardımcı. Onu uydu Adnan Deniz Kayatepe. İşte az önceki pozisyon bu şekilde gelişmişti. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top, Bardi gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. Kalkan bayrak var. Offside diyor. Adnan Deniz Kayatepe. Hemen bakalım pozisyona. İşte Bardi'nin savunma arkasına sarktığı pozisyon. Elbette VAR'da kontrol edilecek bu pozisyon. Evet, en direkt vuruşlu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe.
1: Normal sürede son şanslar bunlar. Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. İki oyuncu yerde. Kale alanı içinde. Pozisyonu yeniden göz atacağız. Bu arada sarı kart çıktı Bahadır'a. İtirazları vardı Konyaspor kalecisinin. Pozisyon ekrana yansıyor.
0: Endidi direğe çarptı. Orada Muleka yerde kalan diğer isim.
1: İki oyuncunun da direğe teması var. Umarım ciddi bir problemleri yoktur. Bu da az önce Enis Bardi'nin topu ağlara gönderdiği pozisyonun başlangıcında offside'a yakalandığı an ekrana böyle yansıyor. Pozisyon yine ekranda. Orkun'un ortası ön direğe doğru. Muleka'nın orada çok kritik bir hamlesi var. Bahadır arkadaşlarını uyardı. Mourinho gönderdi topu içeriye. Savunma karşıladı. Berkan topu uzaklaştırıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olay İkbe. Yerde kaldı Olay İkbe. Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olay İkbe yerde kaldı. 90+5. dakika, çok kritik bir an. Çok kritik bir an. İşte Muleka'nın pası. Olay İkbe gidiyor. Olay İkbe ve Olay Tan. Çok kritik bir pozisyon. Çok kritik bir karar. Müdahalenin başladığı ve bittiği yerler önemli. Hepiniz biliyorsunuz bunu artık. Ceza sahası içinde mi dışında mı bu müdahale? Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi ama Riva'da var, merkezinde inceleniyor bu pozisyon. Tekrar geliyor pozisyon görüntüye. İki yedek kulübesi de ayakta. Farklı açılardan, bütün açılardan görüyorsunuz pozisyonu. VAR'da Cihan Aydın oturuyor. Penaltı noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe. Tüm Ozan Konyaspor penaltı vuruşu kullanacak.
1: 120+'da gelen penaltıyla Fenerbahçe'yi eleyen Konyaspor çok benzer bir senaryoda Beşiktaş karşısında da tura yakın. Bir tarafta Enis Bardi, onun karşısında Ersin Destanoğlu. Bardi geliyor. Enis Bardi, Bardi ve gol! Konyaspor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.

0: Çok büyük sevinç var Konya Sporlu oyuncularda.
1: Sevgili Kerem, Konya Spor'un aradığı aslında buydu. Duran toplarda, savunma arkasına atılan uzun toplarda şans aramaya çalıştılar. Fenerbahçe maçında da bunu yaptı tüm Osan Konya Spor. Beşiktaş maçında da rakip pozisyon üretemedikçe, golü bulamadıkça direnci arttı. Burada da son bölümde gerçekten inanılır gibi değil. Kontrada pozisyonu buldu. Yine bir penaltı ve yine tüm Osan Konya Spor'dan bir son dakika golü.
0: Genel hatlarıyla iyi savunma yapmıştı Konya Spor. Ve yakaladığı en büyük fırsat penaltı oldu konuk ekibin. Enis Bardi çok tecrübeli bir oyuncu. Çok soğukkanlı kullandı penaltıyı. Ve Konya Spor'u finale çok ama çok yaklaştırdı. Olay İgbe Çerni peşinde. Olay İgbe topu taşımaya devam ediyor. Olay İgbe çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda.
1: Mureka yararlanamadı pozisyondan, şimdi Olaytan. Artık belki de son bir şans Beşiktaş için. Orkun'la geliyor Beşiktaş. Ondan Vaksal Çerni'ye doğru. İleri gidin diyor Sergen Yalçın oyuncularına. Çerni topu hala kendisinde. Vaksal Çerni seken top. Orkun aldı. Orkun bir kez daha Çerni'ye doğru. Son anlar artık. Çerni ortaladı. Savunmadan seken top. Agbadu dışarı gidiyor, korner. Köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş. Ersin de geldi köşe vuruşu için. Köşe vuruşunu kullanıyor Beşiktaş. Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tüm Osan Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor. Olay Tan yıkıldı. Beşiktaşlı futbolcular yıkıldı. Tüm Osan Konya Spor finale yükselen ilk takım olmayı başarıyor. Adını finale yazdırıyor. Konya Spor. Büyük bir sevinç var. Konya cephesinde gerçekten çok önemli bir başarıya imza attı tüm Osan Konya Spor. 90+8'de Bardi'nin penaltı vuruşundan kaydettiği gol maçın tek golü oluyor. Junior Olaytan çok üzgün. Gözyaşlarına hakim olamıyor arkadaşları. Başta kaptan Orkun Kökçü olmak üzere onu teselli etme uğraşında. Tüm Osan Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist. Görüntüler, renkli görüntüler var tribünlerde maç öncesinde. Üçüncü kez final bileti alarak bu sezon kupayı kazanmayı amaçlıyor Karadeniz temsilcisi. Gençler Birliği de kötü giden sezonu kupayla taşlandırmak istiyor. Ligde kalmak istiyor, kupayı kazanmak istiyor. Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi. Futbol aşığız, küfüre karşıyız. Yürekten bu mesajı desteklemeliyiz hep birlikte. İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada. Her şey hazır başkente, Ankara'da Eryaman Stadında. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor yarı final maçı start alıyor.
2: Pina şöyle bir baktı arkadaşlarına. Buşari yaklaştı, onun oynamadığı Ulayi. Buşari iki kişinin arasında top kaybı. Erkar'da pasını aktardı. Çalımlar ama Gökhan ilerleyemedi. Ulay'dan pas Zubkov'a. Zubkov merkezde, döndü sol kanata. Trabzonspor etkili geliyor. Vakayeme.

0: Kuznetsov. Zupon pası. Vučić ceza çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Onaçu vardı o bölgede. Top onun uzağında kaldı. Kale vuruşunu kullanacak. Natura Dünyası Gençler Birliği pozisyonda ekranlarınıza geliyor.
1: Son pası atamadı Samet. Ernest Muçi. Muçi gidecek. Diabate'den sıyrıldı. Muçi gidiyor. Onaçu hareketli. Muçi koşuya devam etti. Ceza sahasına girdi. Muçi açıyı bulamadı. Muçi çevirdi. Savunmaya çarptı ve Gençler Birliği savunması kornere gitmesine izin vermedi. Fıratcan Muçi. Muçi topu aldı ama faul diyor başına Kemal Yılmaz. Muçi ile Gençler Birliği kalesinde etki yarattı Trabzonspor. Bu atağın devamında faul pozisyonu. Bir slalom Ernest Muçi'den ceza sahasına kadar gitti ama açısı daraldı ve istediğini yapamadı Ernest Muçi.
0: Vivu. Löwik. Ulay. Pina. Muçi bir kez daha Pina'yı topla buluşturdu. Pina şimdi onu basın. Zubkov tekrar Pina'yı düşündü. Pina son çizgi yetişti. Çevirdi içeriye. Vakemenin olduğu bölgeye sekti top. Lövi'ye geliyor. Top Trabzonspor'da kaldı. Buşari. Yükleniyor yine Trabzonspor. Buşari'nin pası. Vakeme ceza alanında şık sıyrıldı. Vakeme topu hala kendisinde. Kaybetmedi. Döndü ortasını yaptı. Ona çaldı göğsüyle. Şimdi yere indirdi. Baskı geldi. Kaybediyor topu. Takip etti o topu. Salih ile oynuyor. Bir kez daha topla buluşuyor Hamza. Gökten top istemişti o. Rakip yarı alana gönderdi. Erkar'da onun pası. Furkan hareketlendi. Vivo kademeye girdi. Tehlikeli bölgeden de uzaklaştırıyor. Zubkov'u topla buluşturdu. Ulay. Baskıya rağmen pasını verdi Buşari. Löwik hareketlendi ona doğru. Löwik, Samet vardı karşısında, pasını verdi. Vakeme şimdi topla buluştu. Muçi'ye açtı top Muçi'ye. Hanusek kalesine dönüyor. Erhan. Top kaleci Erhan'da. Bakıyor arkadaşlarına. Şimdi uzun gönderdi. Salih kafayı vurdu. Faul. Sarı kart çıkıyor. Bu faul sonrasında maçtaki ikinci sarı kart. Buşari sarı kart gören isim. Bu hareket sonrasında Buşari sarı kart gördü. Ev sahibi takımda da Samet sarı kart görmüştü az önce. Vakeme Muçi kendisini gösterdi. Ulay ile oynadı. Vakeme. Ulay'ın pası Buşari'ye. Buşari. Zubkov, Salih. Bir kez daha Zubkov topla buluşan isim Trabzonspor'da. Zubkov ceza alanına gönderdi. Herkes açtı. Top dışarıya gidiyor. Out. Muçi yerde kaldı. Ali Yılmaz da o bölgeye gidiyor. Henüz yerden kalkabilmiş değil. Pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Böyle yerde kalmıştı. Farklı açılardan ekranlarınıza geliyor. Fıratcan'ın orada bir müdahalesi var. Hanusek. Furkan. Furkan'ın pası Samet'e. Samet bomboş bir alan önünde. Nesek bekliyor. Samet topu hala kendisine. Şimdi pasını verdi. Şut dışarıya. Korner. Köşe vuruşu kullanılacak. Fıratçı'nın şutunda. Top kornere gitti.
1: Salih Malkoçoğlu. Onana. Matias Löwik. Ernest Muçi'ye, Diabate ve Muçi, Diabate daha hızlı davrandı. Erhan,

0: top dışarıda. Taç kararı Trabzonspor kullanacak. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda ilk yarıda son bölümler artık değerli izleyenler. Golsüz eşitlik devam ediyor. Vivo. Lovik açıldı ona doğru. Matas Lovik. Vakayeme yaklaştı. Vakayeme, Lovik. Bouchouari. Vakayeme. Muçi ceza sahasına koşuyu attı ama Vakayeme onu tercih etmedi. Ulayi. Tüm atlarıyla Gençler Birliği sahasında Trabzonspor. Zubkov soluna çekti. Ortaladı Zubkov. Herkese aşan top doğrudan dışarı gitti.
1: Aynı 11'lerle sahada iki takımda değişiklik yapmadı teknik direktörler. Ali Yılmaz'ın düdüğü ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde. Vivu. Baskı vardı. Top Trabzonspor'da kaldı. Ulayi. Bası isabetli değil. Fransızcan pas bağlantısını kesti. Şimdi Samet. O kalabalıktan topla birlikte çıkamadı. Ulayi. Vakayeme top Trabzonspor'da. Vakayeme gidiyor. Vakayeme şimdi pasını verdi. Muçi topla Muçi Trabzonspor'da. Rakibin üstüne üstüne gitti. Cezalarını girdi. Son çizgi Muçi çevirdi. Top defansta uzaklaştırılıyor. Defansın müdahalesi var. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı hemen. Taç atışını kullanacak. Trabzonspor Hamza uzaklaştıran isimdi. Lovik şimdi taç atışını kullanmak için hazırlık yapıyor Trabzonspor'da. Lovik baktı arkadaşlarına. Vakayeme'ye doğru. Vakayeme. Ulayi kafayla indirdi. Lovik tekrar Vakayeme'yi düşündü. Ulayi geldi baskı yaptı. Sonrasında Lovik faul. Fıratcan yerde kaldı. Ali Yılmaz da faulü belirliyor. Lovik. Muçi. Muçi iki kişinin arasından pasını Bouchouari'ye verdi. Tekrar aldı. Muçi gidiyor. Muçi cezalarını girdi. Muçi pozisyon alıyor kendisini. Şimdi çevirmek istedi. Müdahale geldi Arda'dan. Sonrasında tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı top. Ali Yılmaz'ın düdüğü Gençler Birliği kullanacak atışı. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesinde. Serbest vuruş kararı gelmişti. Hemen kullanıldı serbest vuruş. Gökten.
0: Dakika 54. Samet kullandı. Kafa vuruşu. Top dışarı gitti. Out. Salih. Pina. Zubkov yaklaştı. Salih. Bouchouari top aldı döndü. Bouchouari ara pas Muçi. Ceza sahasında Muçi Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı. Trabzonspor Ernest Muçi ile gole yaklaştı.
1: Dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Ulayi, Bouchouari, iki kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! İkinci dakika Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç başkent ekibinde tribünlere koştu Erkar'da gol sonrasında. İşte Metin Diyadin kulübede böyle izliyor golü. Yeniden ekranlarınızda Erkar'da böyle geldi. Cezalarına girmeden vurdu. 10 anayı mağlup etti. Natura Dünyası Gençler Birliği'ni yarı finalde 1-0 öne geçirdi. Erkar'ın golüyle skor 1-0. Gol sevincinden sonra

0: formasını çıkardı. Bir sarı kart görecek. Onana'nın tepkisi ekranlarda. Golü buldu. Natura Dünyası Gençler Birliği. Golün adı Erk Arda.
1: Henüz 17 yaşında Erk Arda Aslan bu sezon ilk kez forma giyiyor ve kupada yarı finalde tabelayı değiştiren golü atıyor. Formasını çıkardığı için de Ali Yılmaz'dan sarı kartı görüyor.
0: Muçi, Onana. Vivo. Salih Pinal oynadı. Buşari bir kez daha Salih topla buluştu. Ozan Tufan. Ozan top hala kendisinde. Vivo sağ tarafa gönderdi. Orta şimdi ceza alanına. Kaleci Erhan. Augusto, Umut Nayır ve Ozan Tufan oyunda. Kaleci Erhan bir sakatlık yaşıyor. Maçın hakemi Ali Yılmaz da o bölgede.

0: Gökten pasa gitti. Fıratcan vurdu. Onana. Köşeyi iyi kapattı. Onana. Top da çok şiddetli değildi. Hemen baktı arkadaşlarına. Onana gönderdi. Onuachu'ya doğru. Onuachu kontrolü sağladı. Onuachu Diabate arkasında ters bir dokunuş. Umut kovalıyor. Umut ceza sahasında son anda dokundu Hamza. Korneri kullanacak Trabzonspor. Ernest Muçi korneri kullanacak. Umut burada işte hata aradı ama Hamza son anda dokunmayı başardı. Muçi yaptı ortayı. Erhan çıktı. Erhan. Arkadaşlarına baktı. Şimdi elinden çıkardı. Anusek'e. Anusek önünde boş bir alan buldu. Matej Anusek ilerliyor. Anusek'ten pas. Gökten ceza sahasında tehlike. Onana top boşta kaldı. Dışarı gitti. Bayrak davada offside. Çok büyük bir tehlike. Trabzonspor kalesinde Gençler Birliği bir anda etkili geldi. Her karda yerde kalan isim. Gökten yerden Onana müdahale yaptı. Erkar'da Onana'dan seken topa vurdu. Top dışarı gitti. Aynı zamanda offside bayrağı da havadaydı. Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı. Muçi kaleyi düşündü. Direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi. Belki de arkadaşları orta beklerken Muçi kaleyi düşündü. Top süzüle süzüle kaleye indi. Üst direğe çarptı, dışarı gitti. Trabzonspor Muçi ile gole yaklaştı. Salih'ten pas geçmedi. Hanusek. Gençler Birliği'nde top kaybı. Buşari pas aktardı Pina'ya. Pina içeriye baktı, yaptı ortayı. Ön bölümde Umut var. Top dışarıda. Karar korner. Umut Nayır ön bölümü hareketlendi. Pina'nın ortası, savunmanın müdahalesi.
1: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol toparladı, gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Arda müdahale yapan isimle toparlarla buluştu. Trabzonspor eşitliği yakaladı. İşte Bordo Mavili taraftarların gol sevinci. Muçi kullandı korneri. Topağlarla buluşuyor. Farklı açılardan gol ekranlarınızda kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Skora denge geldi şimdi.

0: Oddich. Pina. Augusto. Bomboş bir alan. Girdi ceza alanına. Top hala kendisinde. Son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Onuachu. Müdahale geldi. Karambol uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar her yamanda. Ali Yılmaz oyunu durdurdu. İki oyuncu Gençler Birliği'nde yerde. O bölgeye gidiyor. Neler oldu neler. Dakika 82. Bir kez daha izliyoruz. Ceza alanında yaşananları. İşte Onuachu. Burada kritik bir müdahale geliyor. Ardından bir kez daha izliyoruz. Top taça gidiyor sonrasında.
1: Salih. Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muçi pas bekliyor, ona doğru Ernest Muçi. Muçi bıraktı. Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. Felipe Augusto direği salladı. Onuachu. Muçi. Ozan yanında. Muçi yaptı ortayı ön bölümde. Karşılayan Diabate. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya. Pina pas hatası. Samet. Samet Pina mücadelesi. Augusto da eklendi. Tonkya. Furkan hareketli. Tonkya'dan Furkan'a. Bivu kapatmak istedi, olmadı. Furkan ceza sahasında. Açılar. Furkan vurdu Onana. Bivu'dan bir anlık konsantrasyon kaybı. Pozisyona dönüştü ama Furkan Onana'ya geçemedi. Fıratcan faul bekliyor. Ozan'da kaldı top. Ali Yılmaz devam dedi. Soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muçi bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan. Harika bir şutta. Ozan Tufan'dan. Gol izni çıkmadı. Erhan Eren Türk'ten. Uzaktan şutlarla Gençler Birliği kalesini yokluyor Trabzonspor. Muçi sağına çekti. Muçi'den merkeze. Chris Ulaayi. Ulaayi sağ kanada Pina'ya bıraktı. İçeride 4 oyuncu Trabzonspor'dan. Top Salih'te. Salih Malkoçoğlu. Trabzonspor baskısı devam ediyor. Salih'ten sol kanada uzun top. Ozan yaptı ortayı. Ön bölümde karşılayan Diabate. Furkan ve Bouchouari yerde. Trabzonspor kullanacak diyor Ali Yılmaz.
0: Kartta çıkıyor Furkan'a. Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi. Jeneriklik bir gole imza atıyor. Bütün taraftar ayakta. Trabzonsporlu futbolcular bir sevgi yumağı oluşturuyor. İşte tribünler. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü. Baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
1: Güneşen Ernest Muçi bu yıl bu gollerden o kadar fazla attı ki işte onlardan bir tanesi daha. Bir kez daha sahnede, bir kez daha spot ışıklarının altında, bir kez daha yıldızlaşıyor Ernest Muçi.
0: 15. golü çıkardı, o da kart gördü.
1: Trabzonspor adına katkı vermeye devam ediyor. Trabzonspor'un ihtiyaç duyduğu anlarda yıldızını parlatıyor Ernest Muçi.
0: Tüm Ozan, Konyaspor'un finaldeki rakibi. Natura Dünyası Gençler Birliği mi, Trabzonspor mu olacak? 2-1 önde Trabzonspor, finale yakın. Serbest vuruş kararı geldi Ali Yılmaz'dan. Büyük heyecan Trabzonspor kulübesinde. Kulübede herkes ayakta. 90+5. dakika. Serbest vuruşu kullanıyor Trabzonspor. Salih. Oradan taça gitti Salih'in pası. Şimdi taç atışını Fıratcan'la kullandı Natura Dünyası Gençler Birliği. Vazgeçmiyor Natura Dünyası Gençler Birliği. 1-0'da öne geçmişlerdi. Faul Diabate yerde kaldı.

0: Serbest duruşu kullanıyor. Ev sahibi takım. Pozisyon bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Gökten Samet. Onarçın'ın orada baskısı var. Gökten sıyrıldı ondan. Pasını da verdi Samet'e. Samet gidiyor şimdi. Çizgide Fıratçan. O topla buluştu. Orta şansı. Fıratçan ortasını yaptı. Top oyun alanı terk ediyor. Kale vuruşunu kullanacak Trabzonspor.
1: Fıratçan taşı kullandı. Diabate nefis döndü. Diabate pasını da aktardı. 90 artı 6'da tamamlanmak üzere. Son duraklama dakikasının içerisine gireceğiz. Soldan gelecek Gençler Birliği. Delebaşiru. Gökten. Gökten Delebaşiru'ya pasını aktaramadı. Augusto yerde. Karar faul. Ali Yılmaz yakındı pozisyona, faul dedi. Ve bir de kart çıktı. Delebaşiru. Kartı gören isim. +90+7'de artık son anlar, son saniyeler. Finalde Tümosan Konyaspor'un rakibi kim olacak? Trabzonspor Antalya'ya uçak biletini almaya çok yakın. Onana uzun gönderdi. Onuaçu. Onuaçu Anusek yan yana. Onuaçu geçti Anusek'i. Onuaçu çevirdi. Top boşta kaldı. O noktada Fıratçan var. Fıratçan çıkabilecek mi? Baskı var. İki oyuncu Buşari ve Muçi. Fıratçan faul yaptı Buşari'ye. +7 işaret edilmişti. O süre tamamlandı. 90+8'deyiz. Artık gözler Ali Yılmaz'da olacak. Muçi'den geriye Onana'ya ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor Ankara'da final biletini alıyor.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Efendim mutlu pazarlar. Bir zamanlar futbola hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte futbolun dününden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Hep girizgahta tekrarlıyoruz. Bir kez daha yenilemekte fayda var. Bu programda ne yapıyoruz? Anlatacağımız konuları yaşamayanların böyle keyifli yeni bilgiler edinmesini, kolay kolay her yerden duyamayacakları yeni bilgiler edinmesini sağlıyor. Ya da o günlerin tanıkları için de o hatıraları bir kez daha tazeleme fırsatı yaratmış oluyoruz. Evet, bir zamanlar futbola geçmiş zaman olur ki diye başlayacağız ve bakın nereye gideceğiz. Şimdi 90'lı yılların başına gidiyoruz Kemal abi. Hı hı. Frank Pingel Fenerbahçe tarihinin en dramatik olaylarından birine konu olan oyuncu, Danimarkalı oyuncu. Bakın burada Frank Pingel'in o gün, o dönemde Rıdvan Dilmen'le beraber görüntüsü de var. Pingel ne yaptı? Şimdi Frank Pingel Bursa Spor'da fırtına gibi esti. Bursa Spor'a da Brøndby'den gelmişti. Daha önce 1860 Münih forması falan da giymişti.

0: Newcastle United'da oynamış. O dönemin şartlarında bayağı hani fizik gücü yüksek, değerli bir oyuncu. Ve Bursaspor'da 12-13 tane gol atıyor. Bayağı ritimli bir şekilde geliyor. Fenerbahçe'nin de dikkatini çekiyor, transfer ediliyor. Ediliyor ama nereye kadar? Frank Pinyel, sarı boğa diyorlardı Frank Pinyel'e. Fakat Spor Yazarları Derneği turnuvasına, evet, da sezonun öncesi.
1: Tabii.
0: Burada Bursa Spor formasıyla görüyorsunuz Frank Pinyel'i. Bayağı fizikli oyuncuydu. Yani
1: Tabii.
0: Baksana kafa golü falan. Kafa golünü atan oyuncu yine.
1: Tabii canım.
0: Şimdilerde pek bunları göremiyoruz biz.
1: Şimdi var canım bir santrfor Galatasaray'da. Siyah kule.
0: Spor Yazarları Derneği turnuvasında çapraz bağları kopuyor.
1: Tabii.
0: Kopuş, o kopuş. Yani Temmuz ayı, Temmuz sonu falan gibi.
1: Tabii. Spor
0: sakatlanıyor. Şubat sonuna kadar ortada yok. Döndüğünde de zaten sakat. İşin kötüsü zaten Fenerbahçe'den sonra da Lille gidiyor, sakatlığı tekrarlıyor. Ve çok genç yaşta futbolu da bırakıyor o sakatlıklar.
1: Tabii, bırakmak sonrasında zorunda kaldı.
0: Nasıl hatırlıyorsun Frank Pinyel'i?
1: Vallahi Kemal tabii abi? Ya zaten işte biraz evvel burada ekranda da göründü. Çok iyi bir fiziği olan. O fiziğe rağmen çabukluğu, özellikle topun yönüne doğru dönüşü filan. Yani mesela fizikli olur da hantal olur. Kımıldamaz yerinden. Öyle değil. Yani çok yararlanılabilecek, yani yan toplarda kendini gösterebilecek, savunmanın içinden kendini kurtarıp orta alanla bütünleşip top alıp verip oradan gidebilecek falan tip iyi bir santrfordu. Fakat işte o bağ kopması en ağır sakatlıklardı.
0: Hele zaten bundan, yani bugün de çapraz bağ felaket iş. O gün de öyleydi. Bakın o günün Fenerbahçe'sinde tabii, önde
1: tabii.
0: Kaptan Oğuz'la Tayfur'un arasında.
1: Tabii.
0: O dönemde de bize ATV'ye mikrofonlarına bir şeyler söylemiş, oradan ekrana geliyor. İlker abi de orada bak.
1: Evet.
0: İlker Yalcıoğlu. O takım zaten. Arkada. O takım.
1: Ondan sonra ve yani şunu diye hiç oynayamadan gitti.
0: Ya. Yani Fenerbahçe'de bir golü var. O da bütün sezon boyunca attığı tek gol, atabildiği daha doğrusu, ve iki maça, üç maça çıkıyor baba Pinyel Fenerbahçeli, ama işte öyle olmadı. 500 bin mark karşılığında Fenerbahçeli olmuş 90'ların başı, o zaman için iyi para.
1: İyi para tabii.
0: Sarı boğa Pinyel omuzlarda karşılanıyor ama bir çapraz bağ kopuyor. Kopuş o kopuş, bir daha oynayamıyor.
1: Bir daha oynayamadı hiç.
0: Çok enteresan ya.
1: Şu biraz evvel hani havaalanı karşılaması vardı ya. Hı hı. Ya bizim taraftarlarımız bundan ne zaman vazgeçecek ya? Ne zaman vazgeçecek ya? Yani.
0: Yani ilk başta dizi döndü falan, evet, diyorlar. Sonra bir çekiliyor Emar.
1: Tabii.
0: Çapraz bağlarının koptuğu anlaşıyor. 6 ay üzerine basamıyor,
1: basamıyor
0: yani.
1: Basamıyor tabii. Şimdi tabii şöyle, bu tip fiziği olanlarda bu tip sakatlıkların iyileşmesi daha zor oluyor. Neden? Kilo var.
0: Tabii.
1: İşte boy var filan. Halbuki ufak tefek adamların bu tip sakatlıkları biraz daha ağırlık taşımadıkları için biraz daha çabuk tedavi edilebilir. Ama gene de tabii bünyeye bağlı bir olay. Ki bu adam yani yerli malı da değil yani.
0: Değil. Danimarka milli takımında da 11 kez forma giyip, tabii, 5 gol atmıştı. Tabii bu sakatlıktan sonra milli takımda gitti. Lille gitti. Buna rağmen o dönem Fransa'nın Lille takımına transfer oldu ama sakatlığın etkisinden kurtulamayınca orada da oynayamadı, tabii, ve futbolu da bıraktı.
1: Yani altyapısı da sağlam bir adam olmadı.

0: olmasına rağmen o çapraz bağlar ne biçim gitmiş ki? O fizikte
1: İflah olmadı bile.
0: Altından kalkamadı adam.
1: Derler ki hani Pingel oynasaydı Fenerbahçe'nin o dönemdeki şeyi
0: tabii.
1: Çok daha farklı olur.
0: Tabii.
1: Görüntüsü.
0: Yani, şimdi biraz evvelki antrenman koşu yaparlarken bir görüntü verdiniz. Bir kere orada Oğuz var.
1: Ya. Yeah.
0: Git göster al topu. Rıdvan'ın işte ayakta kalabildiği ender senelerden biri. Yani böyle bir adam, iki adamın, üç adamın olduğu bir takımda santrfor oynamak da
1: şey. Bu da Nilsen'le beraber.
0: Nilsen'e sol bek.
1: O da iyi oyuncu.
0: Tabii. Yani böyle bu tip adamlarla bu tip santrforların oynaması onlar için bir şanstır. Yani ya ben şimdi mesela burada bir Oğuz yapsak da keşke mesela şeyde maçtayım, stattayım yani Doğu Almanya'da. Yani bir top attı.
1: O 3 gollü galibiyeti diyorsun değil mi?
0: İşte yani Rıdvan'ın da attı, Tanju'nun attı. Ya bir top attı orada Rıdvan'a. Yani böyle çıktı. Ne haber, nasılsınız filan falan derken ayağının dışıyla böyle 30 metre önüne bıraktı.
1: Hep öyle yapardı. Sağ ayağının dışıyla böyle derinlemesine.
0: Bütün Doğu Alman takımı bu tarafa bomboş götürdü Rıdvan. Çıkardı, Tanju vurdu, gol oldu. Yani onun için bir büyük de şansı vardı.
1: Ama, Oğuz Çetin'i yapalım bir ya. Yani ama, Oğuz Çetin gerçekten uzun uzun üzerinde konuşulması gereken çok önemli bir orta saha oyuncusuydu.
0: Yani çok büyük bir şansı vardı Fenerbahçe'ye geldiğinde eldeki eleman sebebiyle, ama o ağır sakatlık onun o şansı kullanmasına engel oldu yani.
1: Evet, Pingel'in hikayesi buydu. Hadi bakalım o zaman unutulmaz anlara gidelim. İlginç bir hikaye var şimdi karşımızda. Şimdi 1908 yılında kurulan Vefa Kulübü'nün bugünkü adıyla Süper Lig'deki son demlerini konuşacağız. Yani o dramatik olayı, o dönemi 62-63 sezonunda ilk kez bir alt lige düşüyor Vefa. Ama sonra çıkıyor.
0: Evet.
1: Vefa o zamanlar mesela Galatasaray, Vefa böyle bir arada çok konuşuluyor. Ama hani birisi Vefa Lisesi, birisi Mektebi Sultani. Galatasaray 70'lerin başında Brian Birch ile yükselirken Vefa en sıkıntılı dönemlerini yaşıyor. Ve 27 Nisan 1974 bizim unutulmaz an dediğimiz iki takımın da en sıkıntılı dönemi. Galatasaray'da o şampiyonluklardan sonra 74'te tabii. Sıkıntılı. Vefa zaten lige tutunma uğraşında ve 27 Nisan 1974'te iki takım karşı karşıya geliyor. 26 maçta 3 galibiyetli Vefa ligin dibinde. Galatasaray o şampiyonluklardan sonra hiç ummadığı sıkıntılı bir sezon yaşıyor. Ve bu 27 Nisan 1974'teki maçta Galatasaray Mustafa Ergücü ile öne geçiyor. Vefa'nın iki gol bulması lazım. Vefa'nın şeyinde kim var? Turgay Şeren.
0: Turgay abi tabii.
1: Ben çok orada, enteresan.
0: Tabii ben yani şeydi, basın tribününde 15 metre önümde kulübe.
1: Bu maç.
0: Tabii.
1: Hadi abi sen neyse o zaman top.
0: Hayır yani top değil. Yani çok şey ve Turgay abi o sene Galatasaray, aman Vefa'yı kümede bıraktı. Benim hatırladığım
1: şey,
0: kadarıyla.
1: Şöyle oluyor. Bir sezon önce tutuyor. Sonra Vefa 1-0'dan Çetin ve Yakup tabii. Kaptan'la 2-1 yapıyor. Tek galibiyeti Vefa'nın. O sezonki tabii. Tek galibiyeti. Deplasmandaki tek galibiyeti. 2-1 bitiyor. Ve Brian Birch'ün de gidişinin... Yani diyorlar ki ya Vefa, küme düşecek olan Vefa'ya yeniliyorsun... Brian Birch'ün de ipinin çekildiği maç oluyor. Esas, öyle derler öyle
0: esas
1: mi?
0: Esas ipinin çekildiği maç Bolu'daki maçtır. Bolu Galatasaray maçıdır.
1: Öyle
0: esas
1: mi?
0: Orada ipi çekilmiştir Brian Birch'ün. Yani biraz fazla oldu arkadaş. 3 sene üst üste ne bu ya? Hiç kimse dayanamıyor sana. Herkes dayanabilse 70'e kadar dayanıyor. 70. dakikadan sonra İskambil kağıdı gibi indiriyorsun hepsini. Onun için fazla oldu biraz Brian Birch. Şurada bak sol

0: Burada Vefa'da bir fotoğrafta solda sivil biri var. Ellerini kavuşturmuş kalecinin yanında.
1: Evet.
0: O kulüp müdürü Haluk'tur. Bütün haberleri ondan alırdık. Her gün konuşurduk mutlaka. Haluk ne haber, ne var ne yok, var mı bir şey falan filan.
2: Tabii işte,
0: şöyle şu var, bu var, bu geldi, öteki gitti. Neyse yani. O kulüp müdürüydü. Basınla alakası, arası müthiş iyiydi Haluk'un. Sağ mı bilmiyorum. Sağsa Allah selamet versin. Kaybettiysek Allah rahmet eylesin. Tabii bu biraz yeni bir Vefa takımı bana göre.
1: Tabii yani 1908'de kurulmuş.
0: Tabii.
1: 50'lerde 60'larda 50'li yıllarda milli takıma önemli isimler gönderiyor. Bir de yani bakıyorum şurada bayağı önemli isimler de var Vefa'nın geçmişinde. İstanbul Ligi döneminde daha force ediyor galiba değil mi? Daha
0: tabii.
1: Için önemli bir
0: şimdi
1: takım.
0: Bak burada mesela Galatasaray'a gol atan Çetin Aktulgalı.
1: Evet.
0: Enteresan bir oyuncuydu.
1: Galatasaray Vefa'ya bak o maçın tabii. Şeyi.
0: Tabii.
1: Reha Eken menajerliğe getirilmiş. Brian Birch kampı terk etmiş. İlginç. Yeşil Beyazların beklenmedik şekilde canlı bir oyun çıkardıkları tabii. Maçta golleri Mustafa Çetin ve Yakup attı.
0: Tabii ben yani daha eski vefalar var benim zihnimde. Mesela Kör Galipler, Tahta Bacak İsmetler dönemi. Yani Galatasaray Fener Beşiktaş Vefa ile oynadığı zaman öf be ne maç diye giderdik.
1: Değil mi?
0: Tabii. Yani,
1: bugünün yani şimdi hiç tabii 70'li yılların başında bugünkü üst düzey ligden geriye düşünce yani pek çok insan ben dahil bilmiyoruz Vefa tabii. Takımını. Bugünün hangi takımlarıyla mesela denkleştirebiliriz Vefa'yı?
0: Vallahi şöyle yani bugün bir Antalya, Alanya iyi oynayan bir aralık çok kişi Malatya filan yani.
1: Yani böyle baş altı ve tabii, sorun çıkartan tabii, şey bir takım.
0: Tabii yani birçok elemanını Galatasaray'a, Fener'e, Beşiktaş'a satmıştır. Yani transfer edilmişlerdir oradan göz doldurdukları için. Şimdi birazdan yapacağız mesela kaleci Özcan.
1: Evet.
0: Daha yani birçok yani oyuncu var. Ama yani Türkiye çapında en çok adı anılmış oyuncular Tahtabacak İsmet'te Kör Galip'tir. Yani
1: ki yaptık onları da burada.
0: Onları da burada yaptık. O yani hakikaten Vefa takımı seyredilirdi. Kasımpaşa takımı hakikaten seyredilirdi. Hmm. Bir zamanlar bir dönem Adalet, Karagümrük İstanbul'un yani semtlerinin takımları. İstanbul Spor zaten yani müthiş takım. Efsane olmuş kadrolarıyla falan filan. Şimdi sağ olsun Başakşehir Spor bir de Kasımpaşa la idare etmeye
1: çalışıyor. Şey kalmadı çalışıyor. Yani İstanbul. Evet doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
0: Yani.
1: Bu kadar büyük bir kentte, bu kadar evet. Kulübün olduğu bir kentte yani o zenginlik, o çeşitlilik kalmadı. Vefa'da Türk futboluna değer katan, zenginlik katan ve o dönemi yaşayanlar için kalplerinde yeri ayrı olan bir takım.
0: Tabii.
1: 70'li yılların başında ama maalesef sahneden çekiliyor, amatöre kadar düştü.
0: Tabii canım, tabii. Kayboldu. Yani resmen kayboldu.
1: Vefa Lisesi de o şeyini herhalde.
0: Yok.
1: Çünkü mesela bak benim önümde şeyler var. Liseden çıkanların da hani orada Galatasaray gibi onun da şeyi vardı diyor. Suudi Cavit, Tevfik Kut, Yusuf Ziya, Sabri Beyler, Rıza Baban, Turgut Aksel, Saim Turgut Aksel bayağı isimler sayıyor. Ama diyor işte şey kalmadı yani.
0: Kalmadı. Yani okul Vefa Lisesi mesela şey Vefa Liselidir Müjdat Gezen.
1: Evet.
0: Uğur Dündar da galiba
1: evet,
0: oralı.
1: Evet.
0: Yani başka işler onlar kafa yordular. O ayrı hikaye. Spora yormadılar yani. Yani yapardı Vefa Lisesi ama demek ki orada bu işin üstüne düşüp bu işi bilmem patlatacak insanlar yokmuş demek doğru. Ki. Öyle kalmış yani.
1: Peki hadi devam edelim. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve ilginç bir konuya değineceğiz.

0: aynı takımdaki aynı isimli futbolcular üzerinden konuşacağız. Açıkçası ben mesleğe başladığımda işte herkes ismiyle anılırdı. Futbolda rahmetli Kazım abi, Kazım Kanat isim soyad söylerdi. Basketbolda da Murat abi, Murat Muratoğlu isim soyadla anlatır. Herkesin bir soyadı var. Neden soyadını söylemiyorsunuz? Soyadı kanununa ne oldu derdi Kazım abi de rahmetli. Dolayısıyla bir dönem bu şekilde geçti. İsimleri hatta biz burada konuştuk, lakaplarıyla anılırdı.
1: Esas lakaplarıyla anılırlardı.
0: Ama 80'li ve 90'lı yıllar işte çok enteresan. Küçük Hakan, Büyük Hakan, Sedat, Küçük Sedat, Büyük Sedat, Sedat 3. Bunlara şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi Fikret Arıcan, Fikret Kırcan, Fenerbahçe dönemi.
1: Tabii,
0: en çok karıştırılanlardan biri değil tabii, mi?
1: Hala karıştırırlar. Özellikle şimdi, Fener
0: Tim. Fikret Arıcan 406 maç, 231 gol. İnanılmaz tabii bir rakammış yalnız bu ya.
1: Tabii.
0: Fikret Kırcan, Fikret Arıcan'dan 7 yaş küçük.
1: Tabii küçük, daha ufak.
0: A takıma çıkmasıyla ikiliye ayırmak için Büyük Fikret, Küçük Fikret deniyor. Daha sonra zaten hani Fenerbahçe kulübünde de görev yapıyorlar.
1: Tabii Büyük Fikret kulüp müdürlüğü yaptı
0: küçük
1: yıllarca.
0: Küçük Fikret'e Kefal dedikleri oldu mu?
1: Hayır, Büyük Fikret.
0: Büyük Fikret'e mi dedi?
1: Büyük Fikret'in lakabı Kefal. Kefal Fikret tabii. Yani şöyle, hele ki o süreçte, o dönemde mesela futbol değil de Muhit'in adamları Fenerli olmuşlar falan, Büyük Fikret'i Kefal Fikret diye hatırlarlardı. Yani
0: ayırmak için küçük büyük yetmeyince işte lakaplar devreye tabii giriyor.
1: Burada da Müjdat abi, Fikret abi rahmetli, Halit abi hepsi rahmetli oldu zaten.
0: Şenollar var Fenerbahçe'de. Şenol Çorlu, Şenol Usta Ömer, Şenol Ulusavaş. Çok daha sonra tabii, yani çok uzun zaman sonra. Şimdi Büyük Şenol, Küçük Şenol oluyor. Şenol Çorlu, Şenol Usta Ömer. Bir Şenol daha geliyor. Şenol 3.
1: Şenol 3 tabii.
0: Ha, bak bakın burada.
1: Evet.
0: Oğuz'un yanında Büyük Şenol,
1: evet.
0: Küçük Şenol Şumayer'in önünde.
1: Evet.
0: Şenol Usta Ömer. Evet. Şenol 3 burada galiba yok burada.
1: Burada pek.
0: O pek gözüküyor. Daha sonradan girerdi. Tabii, daha sonra, yedek tabii, oynayan tabii, bir oyuncuydu. Tabii. O da Şenol Ulusavaş. Enteresan. Peki bu Büyük Şenol, Şenol Çorlu uzun zaman Fenerbahçe'nin alt yapılarının da başında evet çalıştı. Bu da Şenol 3. Bursa Spor bence bu konuda çok ön planda. Sedat Özden hani bence bu 1-2-3 olayının şeyi.
1: Tabii.
0: Sedat 3. En akıllara geleni.
1: Bir de şeyde
0: değil mi?
1: Var. Sedat 3. Bir de Göztepe. Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3.
0: Şey oradan mı geliyor? Ama yok, o değil.
1: Bizim Galatasaraylı Mehmet mi?
0: Evet.
1: Yok, alakası
0: değil, değil
1: yok
0: mi?
1: Bu Bursa Spor.
0: Bursa Spor.
1: Evet.
0: Sedat Habeş, Sedat Özbağ.
1: Tabii.
0: Ve Sedat Özden.
1: Evet.
0: Sedat 3 tane olunca
1: tabii.
0: Sedat Özden yıllarca kaptanlığını da yapmış. Sedat 3 olarak anılıyor.
1: Tabii.
0: 1973'te Bursa Spor'a gelen ve
1: işte hani, Sedat.
0: Türkiye Kupası'nda evet.
1: İyi
0: savunmada
1: oyuncu.
0: Libero mu oynuyordu?
1: Yok, orta alan. Ön libero bugünkü.
0: Ön libero gibi.
1: Bugünkü evet tanımla, o zaman öyle bir şey yok da bugünkü tanımdan öyle diyebiliriz yani.
0: Sedat 3 önemli.
1: Evet,
0: bu işlerin 1-2-3 muhabbetinin en önemli, en akılda kalan isimlerinden biridir. Sonra Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş'ta metinler var. Şimdi Metin Ali Feyyaz'ın bir metini var. Metin Tekin. İşte şimdi izliyorsunuz tabii yayıncı kuruluşta da birinde.
1: Sergen'e bak.
0: Gordon Milne'in gelişinden sonra kaleci Metin Akçevre geliyor.
1: Tabii.
0: Şu ortadaki.
1: Tabii.
0: Bir de Metin Uzun var. Ona da Metin 3 diyorlar.
1: Metin 3.
0: Küçük Metin, Büyük Metin, Metin 3. Küçük Metin kaleci olan, Büyük Metin, Metin Tekin. Sonra bir de işte şey, Sergen de bayağı bebe burada.
1: Bebe tabii canım, daha yani altyapıdan yeni geliyor da. Yani Göztepe'deki Mehmetler de çok önemlidir ha.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: O bende yok bak.
1: Tabii.
0: Daha biz büyüklerden hareketle
1: yanlış
0: gittik
1: hatırlamıyorsam
0: biraz.
1: Bir tanesi sağ bek, bir tane

0: tanesi santraf eski deyimiyle, bir tanesi de orta saha Göztepe'de. Yani bayağı o Göztepe'nin hani Ali Mehmet Çağlayan, Adnan Süvari rahmetli döneminde şampiyonluğa oynayıp son iki maçta kaybeden bir Göztepe var ya.
1: Evet.
0: Atletico Madrid'i falan eleyen.
1: Evet.
0: Yani o takımın 3 tane Mehmet'i vardı. Önemli oyuncu.
1: Galatasaray'da da çok öyle. Metinler var, Yusuflar var, Bülentler var. İşte Savaşlar, Savaş Demirel, evet. Savaş Koç, Büyük Savaş, Küçük, evet. Savaş. İşte Yusuf Altıntaş, Yusuf Tepekule, Büyük Savaş, Küçük, evet. Savaş diye. Bülent Akkılıç, Bülent Korkmazoğlu. Büyük Küçük diye devam ediyor. Ama şey ilginç, 67-79 Mehmet Oğuz, Büyük Mehmet.
0: Büyük Mehmet tabii.
1: Şey ne peki? Ördek lakabı
0: ya
1: ona
0: o
1: mı?
0: O şeyden ya, semtten, Kadırga'dan falan filan. Galatasaray işte geliyor orada filan falan. Koşuş şekli falan. Ya,
1: biraz yürüyüşünden ama Büyük ya, Mehmet'e Ördek Mehmet derlermiş.
0: Tabii çünkü. Şöyle bir kere 6 sene falan benim hatırladığım kadar Galatasaray takımını sahada yöneten adamdı.
1: Değil mi? Yaptık biz burada büyük. Futbol, ya ortadaki değil mi?
0: Tabii futbol.
1: Şey Mehmet Özgül, Küçük Mehmet mi?
0: Hangisi?
1: Mehmet Özgül.
0: Çilli Mehmet.
1: Ha, o Çilli.
0: Çilli. Ben Özgül bilmem. Çilli Mehmet bilirim.
1: Yüzündeki çillerden i̇şte, dolayı mı bıyıklı. Çilli Mehmet? Çilli Mehmet.
0: Küçük
1: ona,
0: Mehmet yani.
1: O dönemde Çilli Bom şarkısı var.
0: Tabii şimdi.
1: O,
0: bunlara hep taraftar takmıştır bu ismi. Bunlar kendi kendine.
1: Uşit yeni günün Çilli Bom.
0: Ben Çilli Mehmet'im demez. Taraftar buna nasıl nereden taktıysa Çilli Mehmet'i taktı mı bitti iş.
1: Büyük Mehmet, Ördek Mehmet, Küçük bitti. Mehmet, Çilli Mehmet.
0: Tabii, bitti. Bitti. Olay bitti o zaman. Yani soyadına moyadına da gerek yok. Mesela Küçük Fikret, Büyük Fikret.
1: Bitti.
0: Bitti. Üstelik soyadları da çok yakın. Arıcan Kırcan.
1: İnanılmaz ya. Felaket. O yüzden ben oradaki karışıklığı yine bir nebze anlayabiliyorum.
0: Yani. Onun için taraftar bir lakap taktı mı... Eskiden olay bitmiştir.
1: Bu Çilli Mehmet'e Çilli Bom diye mi bağırırlar?
0: Tabii Çilli Bom diye. Bayağı o da o yani o dönemdeki Galatasaray'da bayağı golcü bir forvet oyuncusuydu yani. Öbürü organizatör.
1: Evet.
0: Yani.
1: O da ilginç, keyifli. Peki evet. Trabzon'da Hamdiler var. Hamdi Zıvaloğlu, Hamdi Aslan.
0: Tabii.
1: Sonra... Küçük Hamdi, Büyük Hamdi oluyor. Hı hı. Hatırlarlar. Orhanlar var. Bence Orhanlar önemli Trabzon'da.
0: İşte ikisi de var burada bak.
1: Orhan Çıkrıkçı var.
0: En başta ayakta.
1: Orhan
0: de,
1: Kaynak var.
0: Öbürü de sağda oturanın yanında.
1: Evet. İkisi de bakın bir bu tarafta bir de hemen ortada. Kemal miydi? O iyi oyuncuydu ya.
0: Tabii,
1: ortada
0: tabii,
1: en solda oturanın şimdi adını.
0: Evet evet o.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Küçük Orhan, Orhan Kaynak. Büyük Orhan, Orhan Çıkrıkçı yaptık evet. Biliyorsunuz geçenlerde. Özellikle o Öztürk abinin anlattığı ne maçıydı? Aston Villa maçı mıydı o? Onu da attığı golle çok Orhan galiba. Çıkrıkçı anılır. Küçük Orhan, Büyük Orhan da Trabzon'un Hamdi, Küçük Hamdi, Büyük Hamdi ile beraber çok konuşulan küçükleri, tabii. Büyükleri. Sonra isim soyad zaten formaların arkasına da yazılmaya başlanınca bunlar...
0: Şimdi iki tane olunca... Oyuncu aynı evet. isimli. Biri küçük biri büyük olur.
1: Evet.
0: O zaman. Ama 3 tane olunca.
1: Ya 4 oldu mu hiç?
0: O hatırlamıyorum ama 3 oldu mu işler karışıyor.
1: Evet.
0: Mesela Sedat'a Sedat 3.
1: Sedat 3 ya. Metin 3.
0: Evet. Yani.
1: Küçük Metin, Büyük Metin, Metin 3.
0: Yani. 2 tane olunca kolaydı. Küçük Metin, Büyük Metin.
1: Anlatırken de komik. Geçen burada aradım ben. Şeyde bu arkadaşlara vermeyi unuttum. Akın abi kulakları çınlasın anlatıyor. Metin 3 gidiyor, Metin 3 gidiyor diye anlatıyor. Şimdi anlatmak da şey.
0: Tabii. Ama sor yani esasında da şey daha güzeldi. Lakaplı.
1: Hmm. Evet ya. Ördek Mehmet, Çilli Mehmet.
0: Çilli Mehmet. Şimdi Çilli Mehmet dedim mi o biraz evvel golcü Mehmet'tir. Başka kimse gelmez aklına. Hiç. Ama Küçük Mehmet, Büyük Mehmet dersen orada o zaman... Ona hangisiydi diye düşün.
1: Mesela işte şeyi hatırlıyorum. Mustafa'lar var Fenerbahçe'deki. Birisi Tavşan Mustafa, birisi Arap Mustafa değil mi?
0: Hmm. Tabii.
1: Çok, çok enteresan ya.
0: Tabii. Tavşan böyle zıplaya zıplaya koşardı. Oradan birisi Tavşan gibi koşuyor. Tavşan Mustafa.
1: Tavşan kaldı. Var, ördek var.
0: Tabii.
1: Yani, her şey var.
0: Ya var.

0: yani öyledir.
1: Evet.
0: Fatha Bacak İsmet mesela. Gerçi başka İsmet yoktu ama vefada. Yani o
1: kimisi
0: da...
1: hani o lakap o lakapla anılıyor. Kimisi de böyle ayrım yapılması adına büyük tabii. küçük ya da bir takım lakaplarla tabii. işte burada olduğu gibi Çilli Mehmet, Ördek
0: tabii,
1: Mehmet.
0: Tabii tabii yani.
1: Enteresan ama çok daha doğal olduğuna şüphe yok.
0: Tabii. Şimdi yalnız bütün bu bahsettiğimiz aynı isimleri taşıyan önemli takımların oyuncularının toplam altını çizdik diyelim.
1: Evet.
0: Tabii ki en önemlisi Büyük Fikret'le Küçük Fikret'tir.
1: Ha.
0: Yani bir tanesi ben seyredemedim anlatırlardı. Büyük Fikret yani öyle derler bilmiyorum. Bizim Tevfik Ünse abimiz rahmetli Galatasaray Müze Müdürü yıllarca.
1: Hı hı.
0: Bizim tercümanın da yazarıydı. Biz tabii eskileri seyretmediklerimizi Tevfik abiye sorardık. Abi nedir falan. Derdi ki benim ölçülerime göre en büyük oyuncu Büyük Fikret'tir derdi. Fenerbahçe Galatasaraylı olmasına rağmen. O topu bıraktıktan sonra senelerce Fenerbahçe Kulüp Müdürlüğü yaptı. Senelerce. Küçük Fikret topu bıraktıktan sonra çok genç yaşta felç geçirdi. Ya 30 ancaydı belki. Tedaviler. Sonra yürüdüğü zamanla başladı sağlığına yani kavuştu diyebiliriz. O da yani bugün ne diyorsun? İdari direktör mü, futbol direktör evet. mü ne diyorsunuz? Hı-hı. Onu yaptı. İşte Manchester City maçı falan filan o aralarda. Yani şöyle
1: şimdi birazdan Özcan Arkoç'la konuşacağız. Var ha, değil mi
0: tabii,
1: orada?
0: Ha. Yani bu iki Fikret şu ana kadar bahsettiğimiz aynı takımda aynı isimleri oyunculardan çok ama çok fazla koskoca Fenerbahçe'de kanun gibi adamlardı. Kanun gibi.
1: Evet.
0: Evet. Ötekilerde mesela şeydi Metin Tekin. Hani Metin bir Metin işte bugün yani tabii herkes sever Metin'i. Biz de severiz. Çok iyi bir çocuktur. Mehmet canımız kardeşimiz. Ördek Mehmet filan. Ama yani
1: başka bir şey.
0: Bu diyorsun. Yani topu oynayıp bıraktıktan sonra ağırlığı ölene kadar devam ettirmek çok başka bir şey.
1: Evet. Peki gelelim o zaman yeni bir başlığa. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. İlginç bir hikayeye gideceğiz. Bence çok önemli bir özelliği var. Şimdi ele alacağımız futbolcunun. Almanya'da birinci ligde Bundesliga'da takım çalıştıran ilk Türk.
0: Tabii.
1: Yani ilk Türk teknik adam Bundesliga'da takım çalıştı. Bence çok önemli bir iş.
0: Tabii.
1: Özcan Arkoç'tan bahsedeceğiz. Bence yani bayağı önemli bir olay.
0: Tabii. Hem de oynadı.
1: Değil mi?
0: Hem oynadı hem antrenörlük yaptı sonra.
1: Bir Avrupa finalinde sahaya ilk 11'de çıkan ilk Türk futbolcu.
0: Tabii.
1: Yani Avrupa şampiyonası finalinde sahaya çıkan ilk Türk futbolcu bir yabancı kulüple. Bir bakalım onun hikayesine. 55-56'da işte az önce sözünü ettik ya Vefa'nın kalecisi Özcan Arkoç.
0: Tabii.
1: Ve sadece 17 yaşında.
0: Tabii.
1: 58'de Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Fenerbahçe İstanbul Ligi'nin namalup şampiyonu olurken kalede Özcan Arkoç var. 7 gol yiyor Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Sonra en az gol yiyen takım. Ligin ilk şampiyonu olurken Fenerbahçe yine kaleci Özcan Arkoç değil mi?
0: Galiba. Yani onu çok iyi hatırlayamıyorum.
1: O sezon
0: olabilir.
1: Ama o Metin Oktay'ın hani bir ağları yırtma tabii. olayı var ya orada da kalede Özcan Arkoç
0: tabii,
1: var.
0: Tabii o iki grup önce oynandı. Birinde Fener birinde Galatasaray birinci oldu. Sonra finali ikisi iki maç olarak oynadılar. İşte 1-0.
1: Rövanş maçında
0: 4-0. 1-0 evet.
1: 1-0 4-0. Şurada bu fotoğraf o mu? Hayal.
0: Yok evet. Bu Nice maçı. Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Nice maçı bu 58'deki.
1: Nasıl almadın abi onu?
0: Biliyorum ezbere bu takımda onun için. Ha. Antrenör Monnar.
1: İgnaz Monnar. Zaten evet. şimdi söyleyeceğiz. Biraz
0: rahmetli onu. Avni, Özcan, Şeref, Basri, Osman, Naci, Lefter, Gürcan, Mikro Mustafa, Can Bartu, Yüksel.
1: Vay vay vay.
0: O da maç 50, işte o Fenerbahçe'nin Nice maçı bu. Goller Can ve Yüksel.
1: 62'de Beşiktaş'a transfer oluyor ve beklenmedik bir transfer. Evet. Nasıl oluyor o iş?

0: Şimdi bu hani anlatıyorlar ya, büyük Fikret Fenerbahçe Manchester City maçında devre arasında soyunma odasına dalmış. Futbolcular diyorlar ya, isyan çıkmışmış.
1: Şapkalı bak hep, enteresan.
0: Burada bak şimdi daha başka oyuncular da var. Solda en başta oturan Arap Akgün.
1: Bu
0: Akgün
1: tarafta.
0: kaçmaz. Ergun Öztuna, Basri abi, Lefter, Topaç Nedim, sağ bek, gel değirmenli. Lakabı öyle adamın ya, rahmetli oldu gerçi de.
1: Rahmet eylesin.
0: Yüksel arkada sağ, Allah selam versin. Lazavni rahmetli oldu. Özcan sağ, Şeref sağ, Can Bartu yeni kaybettik. Naci Erdem sağ şu anda. Bu hangi maç bilmiyorum bunu ama demin Molnar'ın olduğu maç Nice maçıdır. Bu ne diyor?
1: Bu Almanya'dan bir
0: Ha, Alman Ligi tabii.
1: Hamburg 1860 maçı.
0: Tabii. Herkes diyor ya işte Büyük Fikret soyunma odasına Altan Tanrıkulu Fener tarihini yazmış ne yazık ki. Büyük Fikret girmiş soyunma odasına onu bunu haşlamış falan. Hadi canım sen de ya. Hayatında hiç öyle bir şey yapmış mı giren? İçeride zaten Küçük Fikret. İdari direktör veya ne diyorsunuz şimdi? Futbol
1: Futbol, sportif direktör.
0: sportif direktör. Hadi öyle diyelim. Yine Küçük Fikret Kırca'nın sportif direktör olduğu bir süreç Fenerbahçe bu milli takıma bak. Rahmetli Metin, Özcan, Hilmi Kiremitçi, Mustafa, İsmail Kurt, Can ba hop gitti resim. Burada da Necmi ile çalışıyorlar. Bu da milli takım olsa gerek. Tabii milli takım kampı. Necmi Mutlu ile konuş. Beşiktaş kalecisi.
1: Evet.
0: Fener Beşiktaş oynayacak. Gece maçı.
1: Gece maçı.
0: Evet. Belki de ilk gece maçı İnönü'de. Yanlış hatırladım. Yok, ilk gece maçı Fener Feriköy. Pardon. Takım işte soyunma odasında soyunuyor, giyiniyor şortunu, konşlarını, işte formasını. O zaman süspansuar vardı. Eskiler bilir.
1: Sene 62.
0: He, ondan sonra artık işte sahaya çıkılacak. Beşiktaş maçı derbi. Fikret abi bakıyor Özcan ne oluyor diyor. Özcan eldivenlerini bankın yani oturduğu bençin diyelim üstüne koymuş. Eldivenler yok daha.
1: Evet.
0: Fikret abi diyor bak diyor o 15 bin lirayı diyor alamazsam diyor yarın bu eldivenleri giymem diyor. Ne diyor küçük Fikret'e. Böyle böyle deyince tamam diyor sen diyor soyun. Mehmet Ali diyor sen diyor soyun bir numara kazağı giy diyor. Mehmet Ali de genç takımın A takımına yükselen kalecisi ama hiç oynadığı yok. Öyle zaten oyuncu değiştirme de yok o sırada. Yani soyunma odasına geliyorsun. İyi şanslar diyorsun. Hadi eyvallah deyip çıkıyorsun. Herkes tabii böyle şaşırıyor. Çabuk diyor sen diyor giyin kıyafetini falan. Derhal diyor soyunma odasını terk et. Bir daha da kulübe gelme diyor.
1: Vay.
0: Evet. O alacağını da diyor biz sana diyor vereceğiz diyor. Bu hafta diyor. Şimdi bak bu da şampiyonluk maçı bak. Naci, Özcan, Osman galiba değil mi? Arap Akgün orada. Bu sanki
1: Turu falan mıydı o
0: Şeref
1: acaba
0: Turu tabii Şeref Turu. Bu sanki 1-0 kazanılmış maçın Şeref Turu. Niyazi atmıştı Arnavut Niyazi golü. Yanlış aklımda kalmadıysa. Yani benim öyle kaldı aklımda. Kötü bir sahaydı böyle, kötü bir havaydı. Şimdi tabii herkes Beşiktaş'tan oynayacak. Mehmet Ali hayatında oynamamış. 18 yaşında çocuk. Hadi hadi çabuk diyor sen diyor giyin çık dışarı diyor. Sen de gel diyor soyun diyor giy diyor kaleci kazanı falan diyor Fikret abi. Ve Mehmet Ali çıktı. Beşiktaş 2-0 yendi Fener'i. Tabii yani hatalı gol yedi diyemeyeceğim de yani
1: tecrübesiz çocuk da.
0: Tecrübesiz çocuk. Sonra aynı Mehmet Ali Suadiye'de bir gece kulübünde kaza kurşunuyla öldü.
1: Haydi.
0: Yani başkaları çatışırken bu ayırayım diyor araya giriyor. Kurşun buna isabet ediyor. Orada kaybettik çok genç yaşta Mehmet Ali'yi. Ve herkes tabii Özcan ne demek ya? Yani benim seyrettiğim kadar benim ölçülerime göre ben Cihat abiyi de ucundan kenarından biraz seyrettim. Uçan kaleci Cihat'ı. Yani Özcan Arkol

0: 6 pastan şut attırırdı kaleye, çaldı dum diye tutar. İnanılmaz bir şey. Bu arada Vefa'ya gelişi Özcan Arkoç'un, işte 17 yaşında. Özcan Arkoç Trakya'da, Edirne mi desem, neresi desem, Trakya'da futbolculuktan önce karpuz halinde çalışırmış. Yani hani atarlar ya böyle, karpuzu tutarsın, sen de bu tarafa atarsın, tezgaha korlar. Demişler ya bu ne güzel koca koca karpuzları nasıl tutuyor ya, hiç düşürmeden, vay be oğlum sen kaleci olsana falan filan demişler. Özcan Arkoç kaleciliğe ve Vefa'ya, tabii en Vefa. Ve Fenerbahçe'ye geliş sebeplerinin başında ne gelir? Bu Fener TV'de filan bunları çok bilirler. Lefter'in penaltısını kurtardı. Ha. Fener Vefa maçında.
1: Hayrebolu doğumluymuş.
0: Ha, işte o, yani o taraflı. Ha. Lefter'in penaltısını kurtardı Fener Vefa maçında. Ne demek biliyor musun? Lefter'in penaltısını kurtarmak. Özcan Arkoç benim de çok iyi dostumdur. Lefter'in penaltısını kurtardı. O gün Fenerbahçeli. Yani o gün olmadı da ama o gün Fenerbahçe'nin cebine girdi. Transferde de.
1: 58'den 62'ye kadar Fenerbahçe.
0: Sonra
1: Beşiktaş'ta ne kadar? 2 sene kalmış.
0: Tabii. Bu Fenerbahçe'deki olaydan sonra Beşiktaş dediler ki Özcan Arkoç Fikret abi gitsin dedi. Yani aman falan filan yok. Özcan Beşiktaş'a gitti. Uf dediler ya, Özcan Arkoç Beşiktaş. Ne demek yani, zaten Beşiktaş iyi takım. Ve gittiği sezonun en son maçında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan aldığı Şenol golü attı. Özcan golü yedi. Fener şampiyon oldu.
1: İlginç. Dramatik.
0: Dramatik değil mi? Hiç unutmam. O zaman Fikret abi dedi ki herkese, ne oldu dedi. Kurtarsaydı ya dedi. Ya Şenol da çok kötü bir top attı yani köşeye. Özcan uçtu, kurtaramadı. Ne yapsın yani adam. Ve Fener Beşiktaş'ı yenerek bir puan gerideydi, yanlış aklımda kalmıyorsa. Bir puan öne geçerek şampiyon oldu. Vay. Sonra bu takıma bak abi. En başta oturan Mikro Mustafa, Basri, Kambur Ahmet, Naci. Aa bir dakika ya, bu Hollanda maçı galiba 0-0 kaldığımız. Yanlış aklımda değilse eğer.
1: Favre ne güzel ya.
0: Vallahi sahayı görüyor
1: bugünkü
0: musun?
1: Bugünkü forma bu böyle değil vallahi.
0: Sahayı görüyor musun abi? Bu Hollanda maçı bence 0-0 kaldık. Mikro Mustafa'nın oynadığı ilk maçtı. Yani ve Özcan Beşiktaş'tan Hamburg'a transfer oldu.
1: Önce Avusturya Wien'e gitmiş abi, sonra
0: Avusturya'dan Hamburg. Düşünebiliyor musun abi? Hem Avusturya Ligi'ne git, oradan Alman Ligi'ne git. 8 sene. O kadar oyna bir de.
1: Ya büyük iş yalnız 8 yani sene
0: ne
1: Hamburg.
0: Demek büyük iş? Ondan sonra da kalk orada teknik direktörlük
1: Kupa ya. Galipleri Kupası'nda final oynuyor. Tabii. Hamburg'la Milan'a karşı. Tabii. Milan da o zaman Milan.
0: Tabii.
1: Bunları yaşıyor. İlk kez, hani az önce söyledik ya, ilk kez bir Avrupa Kupası finalinde sahaya 11'de çıkan ilk Türk oyuncu Özcan Arkoç. Hamburg formasıyla Milan'a karşı Kupa Galipleri Kupası'nın finalini oynuyor.
0: Benim ölçülerime göre Cihat, Turgay, Özcan'dır ilk üç. Ama tabii Cihat abinin oynadığı dönemde Özcan daha bebek.
1: Tabii.
0: Alakası yok. Hatta Turgay abi oynarken bile Özcan neredeyse daha durun bakalım filan gibilerden. Ama dediğim gibi yerli başarılardan sonra yurt dışı kariyeri.
1: O da müthiş. Yani Hamburg'u çalıştırırken teknik direktör Hamburg'da Felix Magath, Kevin Kühn falan
0: abi,
1: var.
0: Kimler var abi?
1: Yani öyle Hamburg'dan bahsediyoruz. Tabii. Bugünkü Hamburg'la karıştırmayın.
0: Tabii yok ya, deli misin ya Hamburg o zaman. Özcan Arkoç, sevgili Özcan Arkoç'un lakabını biliyor musun? Söyleyeyim mi?
1: Nedir?
0: Abi ben takmadım. Uçan manda. Ben takmadım.
1: Uçan manda.
0: Evet.
1: Hay Allah'ım ya.
0: Ya şimdi bak, bunlar Turgay Şeren, bu Özcan Arkoç, Ali Artuner rahmetli. Göster. Bunlar şimdi ortalar atılıyor yani, altı pası penaltıya falan. Millet geliyor.
1: Böyle geçiyor yani ona.
0: Bunlar kaleciyken orta atacaksın da o top geçecek oradan ha. Vah vah vah. Ya bak ne diyorum. Bizzat yaşadım antrenmanda. Şut atıyorlar, çalıştırıyorlar yani. Kaleci diyor ki altı pastan gelin atın. Ya diyorlar bir tarafını kıracağız oğlum. Ağzını burnunu da atın. Atın diyor kardeşim siz diyor ya. Orada şut atıyorlar. Yani bir de acımasızca vurmaya başladılar. İstiyor adam. Ama ne diyor biliyor musun? O zaman

0: Bu söz, ben bloke ediyorum topu diyor. Şimdikine biliyorsun yumuşacık geliyor, kaçırıveriyor elinden. Dum. Ne ses gelirdi biliyor musun Ender? Özcan'a şut atıldı. Dum. Dum. Bloke ediyor, 5 metreden şut atıyorlar. Kendisi attırtıyor ha.
1: Sonra Almanya'da milli takım için ofis kurulması önerisini de 1983 senesinde ilk o getirmiş.
0: Tabii.
1: Bir irtibat bürosu kurun. Burada
0: tabii.
1: Gurbetçi futbolcular var.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla bu havuzu kaybetmesin Türk futbolu. Tabii. Onları Türk futboluna kazandıralım diye ki bu işte Yıldıray'dı, ne bileyim işte Altın Toplar'dı, Nuri Şahinler'di. O ilk atılan tohumun neticesinde. Milli takıma kazandırılan futbolcular orada tabii o kadar uzun süre kalmasının bir
0: bak,
1: avantajı.
0: Şu biraz evvel bir Molnar'la bir Fener resmi gösterdiniz.
1: Evet, o baştakini diyorsun.
0: Ha, başta mıydı o? Ha?
1: Molnar bunu ilk şey aldıranda, Avusturya Wien'i aldıranda Molnar çağırmış.
0: Tabii burada çalıştılar beraber de onun için.
1: O Molnar'lı bir fotoğraf vardı Ercan. Şey dedi, Nice maçı dediği Kemal abinin. Bakalım bulabilirlerse orada gelsin.
0: Yok ya, demin verdi çocuklar ya. Şimdi o takım Nice burada 2-1 yok bu değil. Bundan
1: bir
0: evvelki değil.
1: Bir evvelki bundan bir önceki.
0: O takım Nice burada 2-1 yendi. Nice'de 2-1 yenildi. 88 Lefter penaltıdan attı. O zaman uzatma yok. Üçüncü maç oynanıyor. İsviçre'ye gittiler. Bizim aile o kadar meraklı ki annem bile gitti o maça. Allah rahmet eylesin. Şimdi saha çamur, felaket bir hava var. Fransızlar diyorlar ki ya maçı söyleyelim UEFA'ya ertelesin, yani bu sahada oynanır mı? Bizimkiler de diyorlar ki ulan tam bizim sahamız burası, Allah diyorlar. Ya Fransızlar ya yapmayın, oynamayalım diyorlar, bu sahada top oynanmaz yani UEFA'ya. Yarına diyorlar 5 yedik. Hem de nasıl mevzun. Anlatıyorlar maçı seyredenler. O zaman televizyon falan yok. Şimdi bizimkiler hücum ediyormuş. 8 kişi çalım işte o çamurun içinde alışmışız çünkü. Fransızların savunmasına giriyormuş. Şerif topu bir kaldırmış. 70 metre bir koyuyormuş. Santrfor alıp bomboş gidip atıyor. Şeref attıydı golü.
1: Ama giden avlanır misali.
0: Aynen öyle.
1: Peki.
0: Bu takım hadi, yani.
1: Son bölüme geldik. Biliyor muydunuz diyeceğiz. İlginç bir bilgi bence. Sizinle paylaşacağız. Çok enteresan. Dünyanın ilk kadın futbol hakeminin bir Türk olduğunu biliyor muydunuz? Çok ilginç bir bilgi. FIFA tarafından dünyanın ilk kadın futbol hakemi olduğu tescillendi bu kişinin. Adı Drahşan Arda. 1985 yılında önce Elmas Arabacı dendi. Sonra FIFA Kokart'ta ilk Türk kadın hakem biliyorsunuz Lale Orta var.
0: Lale Orta evet.
1: Ama 13 Aralık 2018'de FIFA tescil etti ilk Türk kadın hakem olduğunu. Ve dünyanın da ilk kadın futbol hakemi olarak yine tescillendi. Drahşan Arda ilk maçını 26 Haziran 1968'de yönetmiş.
0: Evet.
1: Karabük Demir Çelik Jandarma Gücü maçı. Çok enteresan.
0: Ben seyrettim.
1: Hadi canım.
0: Hayır. Yani hakem olarak
1: maçı
0: seyrettim.
1: Hakem olarak seyrettim.
0: Lale Orta'yla konuşmuşluğumuz bile var.
1: Ha, onu biliyorum ben tabii, de Lale Orta'yla. Tabii. Ama Drahşan Arda çok enteresan bence. İlk Türk kadın hakem. Hadi onu kenara koyduk. Dünyadaki ilk kadın hakem.
0: Drahşan Arda.
1: İlginç. Yani sonra yıllarca yani, 72'de Türkiye'deki kariyerini son bulmuş. 1972'de 68-72 arasında maç yönetiyor.
0: Tabii.
1: Ve burada da işte bir görüntü var. 72'den sonra Bavyera Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nda görev yapıyor. Almanya'ya yerleşiyor. Orada devam ediyor ama bence çok enteresan bir bilgi.
0: Bak. Görüyor musun? Yani ben seyrettim.
1: Şuraya baksanıza ya.
0: Hem futbol sever olarak seyrettim.
1: Dünyanın ilk kadın hakemi bir Türk.
0: Hem futbol,
1: Türk kadına da bu yakışır.
0: Aa bak bir dakika, bu ne maçı biliyor musun?
1: Bir gösteri maçı falan mı bu?
0: Tabii tabii, bak şurada arkada bıyıklı birisi var.
1: Aa, o sanki
0: Tekçe.
1: Değil mi? Yeşilçam'ın.
0: Necip Tekçe.
1: Evet.
0: Artist. Yani bu birinin jübile maçı mıydı neydi?

0: bir şeydi galiba. Yani Drahşan Arda'yı ben hakem olarak da seyrettim. Yani gazeteci olarak da seyrettim. Gazeteci olmadan da seyrettim. Abi.
1: Evet.
0: İnan Üstad'ı.
1: Çok ilginç.
0: Necip Tekçe var.
1: O dönem 60'lı yıllarda
0: bu da Memduh'un, bir kadının... Bu da Memduh'un galiba ya. Rahmetli.
1: Vallahi kenarda...
0: Fatma Giri'nin eşi... Beştaşlı meşhur Memduh'un ona benziyor ha.
1: Şeyi gözümün önünde ama bu yandan emin değilim. Ama olabilir, benziyor.
0: Yani Memduh Bey'e Allah rahmet eylesin çok benziyor. Bu bir şey. Jübile maçı, gösteri maçı filan falan yani aklına ne geliyorsa söyleyebilirsin yani. Necip Tekçe'den yakaladım ha.
1: küfür etmezlerdi. Hatta elimi öpen bile centilmence olmuştu diye anlatıyor.
0: Drahşan Arda
1: evet. Hikayesini çiçek verirlerdi sıkça
0: tabii,
1: diyor.
0: Tabii.
1: Ama tabii kartı görünce sarı kartı, kırmızı kartı neler oluyordu bilemiyorum.
0: Tabii.
1: Ya da tribünden bir şey
0: tribünde kiler için de ilginç. Tabii. Lale Ortay'ı mesela daha çok. Bayağı şeyimiz, sohbetimiz, konuşmamız falan da olmuştur Lale Hoca'yla. Lale Ortay'la. Şimdi çok hakem var. Bayan. Şeyleri veriyor bazen. TRT mi hangisi o? Milli maçları Danimarka, Fransa mesela. 3 tane şey bayan maçında 3 tane bayan hakem.
1: Evet.
0: Çok var yani.
1: Ama yani bu 60'lı yıllarda bir tüp kadın hakem.
0: Ama bu resmi kim bulduysa tebrik ediyorum onu. Helal peki. Olsun. Kim bulduysa bu resmi.
1: Ağzına sağlık Kemal
0: hem,
1: abi.
0: Hem Drahşan Arda'dan tebrik ediyorum hem de Necip Tekçe'yle.
1: Değerli izleyiciler, Bir Zamanlar Futbol'un bugün de sonuna geldik. Keyifli bir program olduğunu düşünüyoruz. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Yeni programlarda birlikte oluncaya kadar efendim hoşça kalın.

0: medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.

Şampiyonlar Ligi yarışında kritik seans başlıyor. Tüm takımlar sahada. Torino'da oyun başladı. Endur. Sırtı dönük aldı Endur. Çok büyük hata burada. Vlahovic vurdu kaleci de Heya. Pozisyon sürüyor Konsesao'yla. Döndü geriye McKennie. Yanında Kopmeiners. Aldı Cambiasso. Cambiasso yaptı ortasını Konsesao'ya. Ondan kontrol. Konsesao Gosens. Korner. Endur. Pas hatalarıyla başlamıştı ama bu asist olacaktı neredeyse. İşte Şer Endur. Neredeyse aldı at niteliğinde bir pas olacaktı Vlahovic için. Fagioli'den yeniden Harrison'a. Harrison aradan bıraktı orada. Solomon yaptı kontrolü şimdi. Solomon açı arıyor. Solomon dönüyor iyi de noktaya. Karşı karşıya Endur vurdu. Topu alana gidiyor. Şer Endur atıyor. Fiorentina Torino'da öne geçiyor. Hedefsiz Fiorentina karşısında. Şampiyonlar Ligi için kritik mücadelede 1-0 geri Juventus. Gol Endur. Aldı McKennie. Hemen kapattı Dodo. Şimdi Kenan. Kenan baktı kaleye. Kenan vurdu. Digger burada. De Gea karşılıyor.

0: Can vurdu. De Gea karşılıyor. Dakika 41 Torino'da. Fagioli sağ kanada oynuyor. Orada Harrison. Harrison sokuldu şimdi. Aldı solunu. Harrison presse de Gregorio. Artı 3 başlarken ikinci golü bulacaktı Fiorentina. Jack Harrison çok güzel prese. Aynı güzellikle kurtarıyor Di Gregorio. Aldı Boga. Karşısında Dodo. Yanında Cambiasso. Ondan Locatelli. Vurabilir şimdi. Locatelli'den sağ tarafa. Concesao. Açı arayacak. Sol ayağını almaya çalışacak orta. Concesao açı verdi. Vlahovic. Onu vuruşu sakın top. Boga. De Gea karşıladı. Yumrukladı David De Gea. Müthiş arttırdı baskıyı bu bölümde Juventus. Harrison. Ondan orta Bremer müdahaleyi yaptı ve atakta başladı Juventus için Kenan'la. Kenan'ın önünde hareket alanı var. Konta'da kötü yakalandı Fiorentina. Kenan götürüyor. Kenan çalımını atıyor. Kenan şimdi bıraktı sağ tarafa. Concesao. Concesao da izin vermedi gole. Kordere gidiyor Concesao. Boga. Boga yaptı ortasını. Makkeri. Makkeri ama faul kararı var. Massa düdüğünü çalıyor McKenny. Kafa vuruşu öncesinde rakibini net biçimde itti gibi gözüküyor orada Doruk. Massa da tereddütsüz çaldı düdüğünü. Yine sol kanada yakın konumlandı Kenan Yıldız. Çekti. Kenan çevirdi içeriye. Sekato gol pozisyonu. Şut şansı. Şengol'a. Sekti gol. Dusan Vlahović. 1-1. Hafta 3 gol. Jegrova topu ilk teması gol pozisyonunda oluyor.
1: Bu arada
2: offside'a bakacaklar tabi.
0: Offside'a yakın gözüküyor. Seken top Pongracic. Şimdi anonsunu duyacağız. Davide Massa'nın sarı kart kulübeye çıkacak. Hatta kırmızı kart çıkacak. Fiorentina'dan birini attı. Vanoli kulübesinden birini attı. Massa ama daha önemlisi anonsu duyalım. Evet, offside.
3: Numero 5 è una deviazione. Decisione finale, calcio di punizione per la Fiorentina.
0: Offside. Locatelli. Kenan. Kenan sokuldu, vuracak. Kenan vurdu dışarıya.
2: Juventus'un panik hali Locatelli'den baz alabilirsin.
0: Harrison destek Dodo, orta Dodo iyi de noktaya müdahale etti. Vuruş şansı. Mandragora! Mandragora! Mükemmel bir gol. Mandragora Juventus'un hayallerini yıkıyor.
2: Eski Juventus'u.
0: Hem de golle eski Juventus'u Mandragora süper bir gol atıyor. Harrison'dan iyi pas. Üçüncü gol şansı. Piccoli götürüyor. Piccoli vuruyor. Üç oluyor.
2: Bayrak.
0: Bayrak havada. Torino'da tam bir kabus son bölüm Juventus için. Burada belki bayrak havada ama ki offside'da gibi gözüktü Piccoli ama varsa da ince.
2: Var gibi. Yani çok McKennie, sağlıklı bir açı değil ama.
0: Davide Massa maçı her an bitirebilir. Locatelli dolduruyor. Maç bitiyor. Torino'da Juventus'a soğuk duş. Hedefsiz Fiorentina Torino'dan 2-0'la dönüyor.
4: İlk düdük geldi. Mücadele başlayacak. Maça başlayan taraf ev sahibi Como oluyor. Şimdi Perrone. Perrone sokuluyor. Perrone vurdu. Suzuki siktirdi. İkinci pozisyon top dışarıda. Savunmanın müdahalesi. Korner. Çok iyi takip gerçekten. Şimdi çıkıyor kendi alanından hızlı bir şekilde Dacunha. Dacunha. Asandiao'ya. Asandiao. Ceza sahasında. Del Prato düştü. Asandiao. Yatarak müdahale. Mandela Keita'dan çok kritik. Dacunha aldı. Karşılıklı top kayıpları. Şimdi Duvikas. Karşı karşıya. Duvikas. Direkten döndü Suzuki. Duvikas. Topu önünde buldu. Kaleye yönlendirdi.

0: bekten dönüyor top. Şimdi Hasan Diao karşı karşıya. Hasan Diao, Suzuki, Duvikas Suzuki. Maçın en net fırsatı Hasan Diao. Çok tehlikeli bir pozisyon şimdi. Baturina topun başında. Dacunha da öyle. Baturina geliyor. Baturina. Baturina direkten döndü. Baturina. Bir kez daha geliyor Como. Baturina. Ondan pas. Jesus Rodriguez. Ceza sahası. Jesus Rodriguez. Yerden şut ve top. Dağlarda gol. Alberto Moreno. Como gol attı. İspanyolların işbirliği. Jesus Rodriguez pas. Alberto Moreno gol. Como 1-0 önde. Devam ediyor. Orta geldi. Penaltı noktasında kafa vuruşu, top ağlarda gol. Pellegrino. Parma gol attı. İlk şut, ilk isabet ve gol Parma. Tam bir şok var. Giuseppe Sinigaglia'da Parma beraberliği yakaladı. Offside incelemesi yapılacak şimdi.
1: Calcio di punizione in diretto.
0: Offside. Offside Pellegrino. Faul yoktu pozisyonda ama offside kokan bir pozisyondu. Ve offside kararı geliyor. Bu arada baskı sonuç verdi. Gol pozisyonu. Morata top delik buluşmasında golle burun buruna geldi. Suzuki izin vermedi. İşte baskı burada sonuç veriyor. Morata karşı karşıya plasaya bıraktı. Suzuki harika bir refleks. 90+7 son düdük bekleniyor. Ve son düdük geliyor. Son düdük geldi. Como kazanıyor zor da olsa. Parma'yı mağlup ediyor 1-0'lık skorla. Como.
2: Simone Sozza düdüğü çaldı. Genoa Milan maçı başladı. İyi seyirler. Tek kişilik bir baraj. Dakika 8. Ceza sahası kalabalık. Malinowski sert bir top gönderdi. Pas oldu uzak taraf. Vuruş dışarıya. İlk ciddi fırsat Genoa adına. Geldi orta içeri. Penaltı noktasında kontrol. Frendrup pasını çıkardı. Gelişine şut dışarıya Malinowski. Oturmadı top ayağına. Yine dışarı. Şimdi Amorim. Bu arada çok büyük hata. Çok büyük hata. Penaltı. Penaltı. Nkunku'ya yapılan müdahale. Kartı görüyor Beylov. Penaltı kazanıyor Milan. İşaret geldi hakemden. Nkunku topun gerisinde. Christopher Nkunku geliyor. Nkunku ve gol! Milan önde 1-0. Genoa 0. Milan 1. Malinowski geldi. Ruslan Malinowski! Asfaltta dışarı. Out. Markandalli de hücumda. Frendrup. Amorim'e pas. Amorim'den geldi ortaya içeri. Gol pozisyonu. Bu top üst dağlara gitti. Vitinha. Şimdi ceza sahası içi. Gol pozisyonu. Vuruş. Gol. Atekame. Şimdi rahat bir nefes alıyor Milan. Şimdi rahatlıyor Allegri. Genoa 0, Milan 2. Pas geriye, çok büyük hata. Çok büyük hata ama kaleci Menyan. Buradayım diyor Menyan.

Ekator'la farkı azaltma şansıydı. Kısa kullandı Malinovski. Şimdi Amorim yükseltti topu. Markandalli çevirdi. Gol pozisyonu. Karambol yaşanıyor. Vuruş gol. Gol gol gol. İğne deliğinden Vazquez. 2-1. Vazquez sahne aldı. Son bölümde farkı 1'e düşürdü Genoa. Uzak mesafe şut, kaleci Beylov. İyi vurdu Rabio. Köşeden çıkardı Beylov. Kayıp zamanda son dakika içindeyiz mücadelede. Rabio verdi pası, Rabio Fülkuruk araya yuvarladı. Şimdi Pulisic çaprazda. Pulisic gitti, Pulisic ama Beylov ayağıyla çıkardı. Kullanıldı free kick. Şimdi Aaron Martin yaptı ortasını uzak tarafa. Kafayla indirdi Markandalli. Yine hamle. Ekuban'dan önce müdahale.

Hedef Gasperini ile Şampiyonlar Ligi. Milan'dan, Juventus'tan puan kayıpları da bekleyecek Roma ve işaret geliyor. Derbi della Capitale'ye Romalı oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler. Pizzilli yaptı ortayı, Malin yükseldi. Kaleye de yöneliyor o top. Furlanetto'dan müdahale, korner. Dybala'dan orta geldi. Prostgard karşıladı. Wesley düzeltti. Vurdu Wesley. Savunmaya da çarpan top Furlanetto'da kalıyor. Rovella'dan tekrar ona. Kenneth Taylor yaptı ortayı. Bulay diye vurdu kafayı Svilar. Sonrasında diye vuracak yine Svilar. Bulay diye. Bayrak çok gecikmeli olarak kalktı. Arka arkaya şutlar, arka arkaya kurtarışlar Svilar'dan. Çok net bir offside. Bulaydia. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Mario Hila. Bulaydia. Dengesiz yakalandı Roma savunması. Noslin çaprazda. Şut direğin dibinden dışarıya. Dakika 34. Lazio'nun yakaladığı en net şans Tijani Noslin. Orta geldi. Kapma vuruşu ve gol. Gianluca Mancini ile derbide Roma önde. Mancini. Wesley'den uzun bir taç. Pizzilli'den sekti gelişine şut, yanağlarda Hermoso. Diab. Matteo Cancellieri. Wesley'nin üzerine gitti. Cancellieri vuruyor. Miles Miller'ın kucağına. Yokluyor kaleyi Cancellieri ile Lazio. Nuno Tavares. Koydu Mancini. Malin'a sekti top. Daniel Malin'dan Dybala'ya. Dybala tekrar Malin'i düşündü kaleci. Furlanetto'nun kurtarışı var. Wesley yanında Dybala'nın, işaret geldi. Dybala uzak köşeye, Furlanetto. Parmaklarının ucuyla çeliyor. Alessio Furlanetto. Korner kullanıyor.

0: Chuck Roma. Orta yaptı, kafa, ikinci gol. Deja vu. Yine Gianluca Mancini sahnede. Yine kornerden sonra kafayla atıyor Mancini. Golleri devam ediyor. Böyle selamlıyor Roma taraftarını Gianluca Mancini. Derbide ondan mutlusu yok. Lazio için sezon kabus gibi bitmek üzere. Elbette daha gelecek hafta var ama Inter'e 3-0 kaybettikten sonra kupada bir kez daha, bu kez 2-0'la mağlup olmuşlardı. Bu arada Rovella sinirlerine hakim olamıyor. İyice karıştı orası. Rovella'nın birkaç yumruk savurduğunu neredeyse gördük. İki oyuncuya da kırmızı çıkabilir. Dakika 70. Rovella kırmızı, Wesley kırmızı. İki takım da 10 kişi derbide. Isaksen araya girdi. Matias Sule. Matias Sule attı çalımı. Sule, Dobik yanında. Artem Dobik düzeltti. Dobik döndü. Matias Sule takip etti. Pası yine Dobik'e. Kaleci Furlan Eto. Neil El Aynawi. El Aynawi bıraktı. El Şarabi Aspark'ta dışarıya. Uzaktan Sule. Furlan Eto uzandı, kornere çeldi. Ve kornerin kullanılmasına dahi izin vermedi hakem. Derbide Roma Mancini'nin golleriyle kazanıyor.
1: Daniele Perenzoni karşılaşmayı başlatan düdüğü çaldı. Raffaele Palladino görüntüde, 42 yaşındaki hocası Atalanta'nın. Bernardeschi attı pasını Castro. Yeniden Bernardeschi açı aradı. Kaleye baktı Bernardeschi. Bernardeschi yandan dışarıda. Ahanor. Hata geldi Aonor'dan Bernardeschi. Bernardeschi attı pasını Rowe. Jonathan Rowe vurdu. Karnesecchi. Çok iyi kurtarış Karnesecchi'den. Korner kullanacak Bologna. Tam Bolognalılar gol diye sevinecekken işte kritik kurtarış Karnesecchi'den. João Mario çalımı attı. João Mario ortasını yaptı. Castro döndü, vurdu. Harika kurtarış Karnesecchi'den. Karnesecchi takımını maçta tutuyor adeta. Yakın mesafeden döndü, vurdu Santiago Castro. Marco Karnesecchi. Ederson. Karnesecchi. Baskı var o bölgede. Karnesecchi ayağından kaçırdı. Yatarak müdahalesi başarılı o bölgede. Jonathan Rowe baskıya gelmişti. Faul bekliyor Karnesecchi. Penaltı bekliyor Jonathan Rowe. Ama hiçbir şey yok. Miranda. Miranda kaptırdı topu. De Ketelare, Zappa Costa. Zappa Costa bekletmeden ortayı yaptı. Kafa vuruşu yandan dışarıda. Bu sezon hiçbir maça çıkmadı Atalanta formasıyla. Jonathan Rowe ortasını yaptı. Arka direkte gol! Orsolini! Oyuna girdi, skoru değiştirdi Bologna adına.

0: 1-0 önde giriyor Bologna. Riccardo Orsolini. Scalvini. Yunus Musa. Süleymana. Süleymana indirdi. Pašalić, Kristović, sevdiği toplar. Kristović karşı karşıya. Kristović, Skorupski top oyunda mı değil? Korner. İnanılmaz kurtarış. Lukas Skorupski'den. Çok kritik bir kurtarış. Karşılaşma bitiyor. Bologna zorlu deplasmanda 3 puanın sahibi oluyor.
1: Artık hazırız. İlk düdük geliyor Udinese. Cremonese maçı başlıyor iyi seyirler. Kostar Unyayiç. Ön alanda yoğun pres. Çıkmakta zorlandı Udinese. Bonazzoli kaleciden döndü. Vardı akıl dolu. Akıl dolu. Jamie Vardy. Öne geçiyor Cremonese. Hadi diyor taraftara. 1-0 önde Cremonese. Peri masalını gerçeğe dönüştürdü Leicester City ile yıllar önce. Bu kez başka bir ülke, başka bir takım, bir benzeri neden olmasın ligde tutabilecek mi bakalım Cremonese'yi. 20 dakika geride kaldı maçta. Bir kez daha Petzella topla buluştu ortası. Geçti top bir şekilde ceza sahası. Male vurdu kaleci, sonrasında Kamara dışarı attı. Bir anda şut çıktı orada çaprazdan. İşte pozisyon bu. Male böyle vuruyor. Son anda uzanıyor kaleci Okoye. Kamara. Doldurdu topu Kamara. Christensen kafayla pas ceza sahası içi. Bir kafa vuruşu daha savunma. Orada karar penaltı. Beyaz noktayı gösteriyor karşılaşmanın hakemi. Manganiello penaltı diyor.
2: Revoca del calcio di rigore.
1: Penaltı yok. Offside. Christensen için offside sevgili izleyenler. Bunu açıkladı karşılaşmanın hakemi. Penaltı yok. Meller yaptı ortayı kafa defanstan. Bianchetti vurdu kafayı. Bir orta şansı daha Meller yine iyi kesti içeri. Yine uzaklaştırıldı top. Vardy koştu. Vardy dokundu topa ama sonrasında gidemiyor. Müdahale, faul ve kırmızı. Kırmızı kart. Udinese 10 kişi. Kamara. Pozisyon bu. Kırmızı sarıya döndü. Kamara. O da desteğe geldi ucuma. Atladan pas Karlström. Şimdi yaptı ortayı Karlström. Kaleciye bir darbe orada. Kale boşluğu devam etti. Ama eli havada hakemin. Odero'nun, Cremonese'lilerin tepkisi. Faul beklentisi. Biraz karar geç gelince sinirlendi Odero. Sol tarafa Zemura. Pası. Sole, sole! Ama muhteşem kurtarış. Muhteşem kurtarış Odero. Belki de ligde tutacak bu kurtarış Cremonese'yi. Uzaklardan sole, nefis plase tam köşeye gidiyor. Harika çıkardı parmaklarının ucuyla. Son düdük çaldı. Udinese 0, Cremonese 1.
3: Zielinski for Marcus Thuram.
4: Bowie against the run of play. Verona have struck first.
5: Santra yapıldı mücadele. Start aldı herkese. Keyifli seyirler diliyorum. Freze şöyle bir baktı ceza alanına doğru. Opsiyon bulamadı. pası verdi.

Valentini'ye. Valentini yaptı ortayı. Kafa vuruşu Bowie'den ters bir vuruş. Ve Jan Sommer'de kalıyor. Bilardo topu gibi sekti top. Darmian yaptı ortayı. Bir kafa vuruşu daha uzaklardan bir şut. Dışarı gidiyor. Köşe vuruşu kullanılıyor. Kafa vuruşu ve gol! Şampiyon Inter golü buluyor ikinci yarının başında. Boni az önce fırsatı değerlendirememişti. Duran topta bulunca affetmedi. Enç Boni skoru 1-0'a getiriyor. Boni'nin golü. Inter 1-0 öne geçiyor Verona karşısında. Henrik Mkhitaryan. Sol kanada Sočić. Sočić Mkhitaryan'a. Mkhitaryan vurdu. Savunmadan döndü Lautaro. İnanılmaz bir gol kaçtı. Lautaro Martinez bir türlü ağlara yollayamıyor topu bugün. Top kaybı Inter'den. Verona geliyor. Haruini'nin pası. Amin Sar vurdu kaleci Sommer. İyi kurtarış Sommer'den. Dimarco'nun pası. Mosconi. Ceza alanından şut. Dışarı gidiyor. Genç oyuncu. Gole çok yaklaşıyor Mattia Mosconi. Unutamayacağı bir gol olabilirdi ama az farkla dışarı gönderdi topu. Böyle sokuldu ceza alanına. Vurdu ama top ağlarla buluşmadı. Ama tekrar Inter kazandı topu. Sol kanattan Di Marco geliyor. Federico Di Marco. Di Marco ceza alanında yaptı ortayı. Savunma karşıladı. Şut! Kaleci çizgiden çıkardı. İkinci pozisyon. Savunmaya çarpıyor. Inter bu pozisyondan gol bulamadı. Di Marco aslında çok da boşluk vardı önünde. Kendi de vurabilirdi orta yapmak yerine. Orta yapmayı tercih etti. Mosconi'den güzel pas. Di Marco bomboş. Edmundson çizgiden çıkarıyor topu. Bradar için uzun topu Bowie. Kovalıyor topu Bowie. Ceza alanında. Bowie ve gol! Verona beraberlik golünü buluyor. Kieran Bowie. Şampiyon evindeki son maçta galibiyeti almak üzereydi ama 90+1'de Di Gennaro kalesinde golü görüyor. Ve mücadele sona eriyor. Şampiyon Inter son iç saha maçında Verona ile 1-1 berabere kalıyor. Serie A'da 2025-26 sezonunun şampiyonu Inter.

Freiburg Leipzig maçındayız. Freiburg hafta içinde İstanbul'a gelecek. Tarihi bir sezon geçiriyorlar ve Avrupa Ligi finalinde Unai Emery'ye, Aston Villa'ya rakip olacaklar. Leipzig'de Şampiyonlar Ligi'ni cebe koydu. Diomande. Bir topuk pası Baumgartner'den Diomande aldı yine. Bomboş pozisyon Diomande.

Serbest vuruşu kullandı Şerant. Manzambi orta geldi. Şimdi Matanović çeviriyor. Kafa vuruşu direkt seken topağlarda çok ilginç bir gol. Beste atıyor. Bu maçın da Freiburg için önemi var. Kazanırlarsa Konferans Ligi'ni onlar da cebe koyacak. Tabii Avrupa Ligi finalini kazanırlarsa zaten Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler ama kötü senaryoda da Konferans Ligi'nde olmak istiyorlar ve Beste atıyor golü. Bu golden 2 dakika sonrası Manzambi ortaladı. Matanović vurdu, 2 oldu. Igor Matanović, 23 yaşındaki Hırvat golcü, 11. golünü atıyor bu sezon Bundesliga'da. Onun da geleceği parlak. Manzambi de olağanüstü bir sezon geçirdi. Bakalım onun sonraki durağı neresi olacak? Ayrılacak mı? Diomande. Diomande sıyrıldı. Verdi pasını. Quadrogo çok sert vurdu, attı golü. Hasan Quadrogo. İki genç yıldızı Leipzig'in, Diomande ve Quadrogo'nun işbirliği. 2-1. İlk yarı 2-1 ile noktalanıyor. Christian Streich, eski hocası Freiburg'un, o da tribünde. Şimdi orta geldi. Manzambi. Boşta kaldı top. Ginter dokundu. 3 oldu.

0: Diomande, yerde Mantambi. Matanovic. Şerhans, Şerhans 4-1. Freiburg gelecek sezonda Avrupa'da. İstanbul'da kazanırlarsa kupayı Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Kaybederlerse de Konferans Ligi'nde oynayacak gelecek sezon Freiburg. Ve son düdük 4-1 kazanıyor Freiburg Leipzig karşısında ve Konferans Ligi'ne gidiyor en kötü ihtimalle.
1: Hoffenheim hedefsiz Gladbach karşısında deplasmanda kazanıp Stuttgart'ın hata yapmasını bekleyecek keyifli seyirler. Şimdi ceza sahası, pas çok güzel, gol pozisyonu kaleciden Nikolas. Kramaric vuruyor. Kaleci Nikolas'la kalıyor top. Sander'le kullanıyor tacı Gladbach. Uzun taç Sander. Sekti, mayo vuruş şansı. Bolin! Tam köşeye Bolin! Gladbach önde. Hoffenheim adına çok kötü başlangıç. Gol Bolin. Hedefsiz dedi Gladbach'a ama Polanski'nin

0: takımı öne geçmeyi başarıyor. Uzun taç, seken top, Bolin tekte tam köşeyi bitiriyor. Kafa elvedi. Dokunan Bolin. Tabakovi çok iyi pas ondan. Şimdi hızlı geliyorlar yine. Ceza sahasına girdi Engeler. Çevirdi ikinci gol şansı. Tabakovic ikinci gol. Tabakovic atıyor. Kiralık olduğu Hoffenheim'a karşı takımını 2-0 öne geçiriyor. Engelhardt. Bağlantıda da Tabakovic var. Gol vuruşunu da o yapıyor. 2-0. Şampiyonlar Ligi ümidiyle, Şampiyonlar Ligi aşkına sahaya çıkan Hoffenheim ilk bölümde tanınmaz halde. Gol Tabakovic. 2-0. Yani artık Hoffenheim için Şampiyonlar Ligi çok uzak bir ihtimal ama yine de futbol bu. Bu arada neler oluyor orada? Lemper'le ikinci sarı ve kırmızı kart. Direkt de atılabilirdi ama yani ikinci yarı daha kötü başlayamazdı. Futbol bu. Hoffenheim dönebilir mi derken Lemper'le döndü, rakibe vurdu. Sander aradan bıraktı gol pozisyonu. Tabakovic vuruyor. Üçüncü gol geliyor. Tabakovic. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. 10 kişilik Hoffenheim Şampiyonlar Ligi ümitlerine veda ediyor.
1: Der Torschütze stand knapp im Abseits. Entscheidung indirekter Freistoß.
0: Offside. Machino ceza sahasına doğru gönderdi uzun tacı. Bu kez müdahale var. İlk golü bu şekilde bulmuştu Gladbach. Cavendish. Top Elvedi'de kaldı. O bıraktı. Robin Hack'ten Elvedi. Elvedi geriye. Dix vuracak. Kevin Dix. Süper bir gol. Kevin Dix. Üçüncü golü buluyor Gladbach. Hoffenheim iyiden iyiye dağılıyor. Hedefsiz çıktığı maçta Hoffenheim'a Şampiyonlar Ligi şansını tanımıyor Gladbach. Kevin Dix. Ozan Kabak. Ozan çevirmek istedi. Atak Campbell'la sürüyor. Campbell hala onda top. Campbell dar alanda çok yetenekli bir isim. Campbell'ın ortası top sekti. Bir kafa üstten out'a. Lojek. İkinci yarıda pozisyonlara giren isim. Bir kişi eksik Hoffenheim'da. Hemen kullanıldı. Yayda boşluk. Berger. Geçmedi top. Şimdi Abdullahu çok büyük hata yaptı. Dördüncü gol fırsatı. Robin Ek çaldı. Karşı karşıya Robin Ek. Sezona da maça da noktayı koyuyor. Abdullahu'dan çok büyük bir hata. Maça dördüncülük ümidiyle, Şampiyonlar Ligi ümidiyle başlayan Hoffenheim dörtlük oluyor. Robin Ek topu çalıyor. Robin Ek bitiriyor. Maç da sezon da bitiyor artık bu golle birlikte. Gözler artık sezonun son düdüğü için maçın hakeminde. Uzun bir top geldi. Sekiyor top. Maç bitti. Borussia Park'ta Gladbach 4, Hoffenheim 0. Hoffenheim Şampiyonlar Ligi hayallerine çok ağır bir mağlubiyetle veda ediyor.
2: St. Pauli Wolfsburg'la karşı karşıya geliyor. İlk düdük. Maça Wolfsburg başlıyor. Keyifli bir maç diliyoruz. Opi. Fujita. Fujita direkt. Direkte patladı top. Çok yaklaştı St. Pauli gole. Şimdi karşı atakta Wolfsburg. Takim gidiyor. Ligin en hızlı oyuncularından biri. Takim karşı karşıya. Takim Vasili.

0: Kalan toplar kornerler. Wolfsburg için önemli. Eriksen ön direğe. Kafa direk. Direkten sekti top. Eriksen'e geldi. Eriksen arkaya doğru sekti. Kafa gol. Kulyarakis demiştik. Demiştik Kulyarakis'le atıyor Wolfsburg kornerleri. Kulyarakis. Wolfsburglular ağlıyor neredeyse. Eriksen. Wolfsburg önde. Vigalar. İyi pas. Kars çevirdi. Baba şu torki inanılmaz. Boş kale. Boş kale. İtemedi topu içeriye. Metcalf kesti kale sahasına. Kafa 1-1. 1-1. Sisey. Sisey devre arasında girdi. Kıvılcım o çakıyor. Korner golleri karşılıklı 1-1. Güzel bir pas Pejcinovic'e. Pejcinovic dışarıya. Korner mi? Eriksen. Eriksen aradan bıraktı Pejcinovic. Vuruşu Vasili. Vasili. Vasili. Başta tutmaya devam ediyor. Kümede tutmaya devam ediyor takımını ama bir de gol atmaları lazım.
1: 7. kurtarışını yaptı. Bir saat. Yalnız Eriksen de büyük fark yaratmadı mı ya bu maç? Yani hala yaşadığı onca soruna rağmen bu seviyede çok fazla olduğunu hissettiriyor.
0: Eriksen kale sahasındaki kalabalığa. Vasili kendi alanına yumrukladı. Gol! Gol! Gol! Wolfsburg'in önde. Faul bekliyor Vasili.
1: İnanılmaz yani.
0: İtiyor Svenberg.
1: Yani itiyor tabii de. Burada sol kolu Wolfsburglu oyuncunun iptali sağlayabilir.
0: Gol verdi. Blessing gülüyor. Ekranda izledi. Kararını değiştirmedi hakem.
2: Überprüft wurde das Tor für Wolfsburg. Nach Ansicht der Bilder liegt kein Foul am Torwart vor. Finale Entscheidung. Toranschluss für Wolfsburg.
0: Aradan çok güzel pas. Sol kanada Pejcinovic çevirdi. Vurur son anda Ando. Sanki girecekti o top. Ando izin vermedi. Elle oynamaya bakacak. Ve Zibert'in kararı penaltı. Penaltı. Kalacak mı Wolfsburg? Bu gol olursa Wolfsburg bitirecek işi. Eriksen direkten dışarıya dur ama bitmez. Bundesliga'da bitmez. Şimdi sıyrıldı sol kanattan. Geliyor Wolfsburg. İçeriye doğru vuruş kaleci. Seker top bitti iş. Bitti iş. 3-1. Pejcinovic. Wolfsburg playoff'ta diyebiliriz artık.
1: Vasili daha ne yapabilir?
0: Evet. Bunu da çıkardı. St. Pauli küme düşüyor. Bundesliga 2'ye düşüyor. Dieter Ecking görevin ilk adımını, zor adımını tamamladı. Playout'a attı takımını. 10 Berlin Augsburg'la karşı karşıya. Augsburg'un Avrupa iddiası sürüyor. Son maça girilirken Marie-Louis Eta ise galibiyetle veda etmek istiyor görevine. Sezonun ikinci yarısını harika geçirdi Augsburg ve Avrupa'yı zorlar bir hale geldiler. Son haftaya girilirken Manuel Baum liderliğinde. Sağ kanat. Kade, corner.

0: top boşta kalıyor. Andre Ilić atıyor. Yine Klaus'un uzun topu çok iyi yere. Kafayla indiren Oliver Burke. Ilić vurdu 2-0. Yine kaleciyle başlayan atak. Klaus'un uzunuyla. Burke indirdi, Ilić vurdu. Saniyeler içinde kaleye iniyor. Union Berlin zaten yıllardır bunu çok iyi yapan bir takım. Augsburg'un Avrupa umutları Alte Forstera'ya gömülüyor ilk yarıda. Yine Union Berlin atağı. Savunma dokundu. Kavelov. Kornerlerden de çok etkili bir ekip Union Berlin. Schäfer harika vuruyor. Andras Schäfer. Union Berlin yıllardır onları Bundesliga'da kalıcı hale getiren tüm özelliklerini gösteriyor. Bu maçta duran top organizasyonları ve kontralar. Ethan'ın sevinci. Bundesliga tarihinin ilk kadın teknik direktörü galibiyetle veda edecek görevine. Yine geliyor Union. Top boşta. Çok soğukkanlı Voyenjung ve 4-0 yapıyor skoru. Union 4, Augsburg 0. Patrick Ittrich de kariyerinin son düdüğünü çalıyor. Emekli oluyor o da. Union sezonu güzel bitiriyor. Ittrich de bir oyuncudan kırmızı kart görüyor son düdüğünden sonra. Bundesliga'nın son haftasında Werder Bremen Borussia Dortmund'la karşı karşıya geliyor. Borussia Dortmund sezonu ikinci bitirecek. Werder Bremen de zor bir sezon geçirdi ama lige tutundular. Kısa paslarla çıkmak istiyor. Ev sahibi ekip top kaybı. Girassi. Girassi solluyla vurdu. Kaleci başarılı, ardından Backhaus müthiş iki kurtarış yapıyor. Mio Backhaus. Şimdi Bayer. Girassi dokundu. Backhaus yine. Devleşiyor kalesinde maçın başında. Mio Backhaus. Inacio. Son haftaların formda ismi. Girassi'ye verdi. Girassi. Backhaus. Yine Backhaus. Harika kurtarışlar Backhaus'dan. Niko ve Robert Kovac ekranda. Şimdi orta geldi. Girassi vurdu. Backhaus yine. Milli takıma göz kırpıyor. Dünya Kupası öncesinde Backhaus. Şimdi Bayer'e sekti. Inacio. Inacio çekti. Ortaladı. Kaleye yönelen top. Üstalar. Sağ kanada pas. Rierson. Ortaladı Rierson. Girassi bu kez attı golü. Rierson 15. asistini yaptı Bundesliga'da. Girassi'nin de 17. golü. Onun da sözleşmesi bitiyor Dortmund'la Girassi'nin. Büyük bir ihtimalle son maçı. Brandt. O da ayrılacak Dortmund'dan. Adeyemi'ye verdi. Kuto attı golü. Kuto golle bitiriyor Dortmund'un sezonunu. Son dakikada 2-0'a geliyor maç. Ve Borussia Dortmund sezonu 73 puanla ikinci tamamlıyor. Werder Bremen de düşme hattının 3 puan üzerinde bitiriyor sezonu.
1: Bayer Leverkusen Hamburg'u ağırlıyor. Hamburg maça başlayan taraf.

0: Filip'in ortası, arka direkte kafa, direkten döndü. Çok yaklaştı gole Hamburg. Tillman iyi noktaya yolladı. Maza ayağıyla çıkarıyor kaleci Tangvik. Bir gol pozisyonu daha. Stuttgart'ın Frankfurt'ta deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor derken burada da Leverkusen penaltıyı kazandı. Tillman'ın pasıyla hareketlendi Patrick Schick. Torino Riga'nın itişi, Schick yerde kalıyor ve penaltı kararı Tobias Stieler'den. Schick geliyor. Patrick Schick kaleci kurtardı Tangvik. Palacios sola bıraktı şimdi Tapsoba'ya. Onun ortası sekerek geldi, kafa vuruşu kaleci. Tillman'ın kafası, bir kez daha Tangvik başarılı, çok iyi bir maç çıkarıyor. İlk maçında Tangvik. İyi top geldi, Maza yine değerlendiremedi. Bir pozisyon daha, yine Maza var içinde ve Leverkusen burada da golü bulamadı. Vieira bıraktı. Tekrar Vieira. Vieira! Kaleci çeldi Flecken. Ramberg orayı doldurdu. Arka taraftan koşu da var. Capaldo indirdi. Vieira, Fabio Vieira yaydan vuruyor. Harika gol! Fabio Vieira nefis bir gol attı. Bir sıfır önde Hamburg, Vieira'nın şahane golüyle. Aleix Garcia topun başında. İyi bir orta geldi, ters vuruş ve top ağlarda. Vansa kafayı vurdu, ardından bir ters vuruş. 1-1'e geliyor skor. Vázquez, Grimaldo. Grimaldo! Kaleci Tangvik. Palacios sağ tarafı gördü. Vázquez çevirdi. Maza yine kaçtı. Son saniyelerde Leverkusen bir kez daha Maza'yla gole yaklaşıyor. Bayer Leverkusen beraberlikle sezonu tamamlıyor ve Şampiyonlar Ligi'nin de dışında kaldılar.
1: İlk düdük geldi. Frankfurt-Stuttgart mücadelesi başlıyor. Şampiyonlar Ligi için, Stuttgart adına Şampiyonlar Ligi için, Frankfurt adına Avrupa Konferans Ligi için önemli bir maç. Fury de gidiyor. Fury ceza sahası için açıyı buldu. Çapraz da vurdu. Ama Zetterer izin vermedi. Çok tehlikeli geldi Stuttgart.
2: Ön direkt, arka direkt iki tane uygun oyuncu vardı. Hatta arka direkt çok uygundu gördüğüm kadarıyla. Epey açısı da vardı.
1: Fury. Arka direğe doğru yaptı ortayı. Bir kafa ve gol! Gol! Andres! 1-0. Stuttgart öne geçti. Şimdi hem Stuttgart önde hem Hoffenheim geride. Tehlikeli geliyor Can. Harika hareketler. Can uzun. Müthiş bir solo Can uzundan ama bitiremedi. Tek başına burada deldi driblingiyle.
2: Çok iyi atıldı.
1: Stuttgart savunmasını her şeyi yaptı ama açıyı biraz kaybetti sonda. İşte Can Uzun. Şimdi Fury iyi yere verdi pası. Gol pozisyonu var, vuruş ve gol. Gol! 2-0. Nardi. Çok rahatladı artık Stuttgart. Noah Nardi. 26 yaşındaki Danimarkalı orta saha. Sebastian Öner.

0: gelirse Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz hoca diyor.
1: Orta geldi. Arka direğe bir kafa vuruşu. Son anda iki hamle Zetterer. 3'e yaklaştı Stuttgart.
2: Ki Emre hatırlarsın, o da çok iyi girmişti sezonu.
3: Evet.
2: Galatasaray maçını da hatırlayalım. Ela Ucasini.
3: O penaltı mı?
2: Evet.
3: Penaltıyı verdi gibi hoca.
2: Biz Burkart'tan bahsederken bakalım pozisyona. Lübel çıkıyor. Lübel Burkart'ın ayağına vuruyor ve tam köşesinde, ceza sahasının içinde hala. İşler değişebilir. Burkart geldi. Burkart! Ters köşeye yolladı. Neden işler değişebilir? Yani Frankfurt farkı 1'e indirdi. Aynı esnalarda Leverkusen'in de golü geldi. Leverkusen öne geçerse Stuttgart biraz olsun tedirgin olabilir. Yani beraberlik de yapıyor tabii.
1: Ceza sahasına doğru gelişine bir vuruş dışarıya. Burkart.
0: Stuttgart şimdi her şeyi kapatabilir. Vuruş geldi. Burada da Zetterer'den izin yok. Robin Koch bir vuruş daha dışarıya. Son 4 dakikası bu sezonun artık, diğer bütün mücadele sonuçlandı. Davud'un vuruşu, savunma. Şikiri orada. Penaltı yine. Yine verdi penaltıyı. Yine verdi. Yine verdi penaltıyı. Acemice penaltılar Stuttgart'ın başını derde sokabilirdi. Eğer diğer maçlar istedikleri gibi gelişmese, ama diğer maçlar Stuttgart'a istediğini verdi zaten. Stuttgart galibiyeti elinden kaçırıyor. Burkart'tan çok iyi penaltı. 2-2, ama demin de söylediğim gibi Stuttgart'a bu da yetecek. Yenilgi de yetecek. Yani Burkart bir tane daha atsa yine Stuttgart için değişen bir şey yok. Burkart. Burkart yolladı içeri. Tehlike var. Şaibi. Köşeye vurabilse belki de acayip bir geri dönüş geliyordu. Üstüne vurdu Nübel'in. Burkart büyük hareketlilik getirdi ama. Hakem baktı. Maçı bitirdi. 2-2.
4: Bundesliga'nın rekortmen şampiyonu Bayern Münih, ligin sezonun son haftasında taç giyme törenine çıkıyor. 75 bin taraftar Allianz Arena'nın tribünlerini doldurmuş durumda. Bugün Bayern kutlamasını yapacak. Deniz Aytekin önderliğinde karşılaşmanın hakemi son kez Bundesliga'da bir maçın orta hakemi olacak. Bu sezonla beraber onun da hakemlik kariyeri noktalanacak. İşte Bayern Münih şampiyonluk kupasını zaten çoktan almıştı. Fiziksel olarak da o şampiyonluk tabağına kavuşacaklar. Son kez kariyerinde bir Bundesliga maçında maçı başlatan düdüğü çalacak Deniz Aytekin. İşaret geliyor. Kapanış haftasında mücadele başlıyor. Bischoff, Musiala'dan topuk pası Harry Kane. Üstten alta gidiyor Kane'in şutu. Kimi pası Karl'a yeniden. Leonard Karl orta, Harry Kane! Alıştığımız Kane sevincini yapıyorlar. Şampiyon Bayern Münih bu sezonki 118. golünü buluyor Bundesliga'da. Deniz

Tekin işareti verdi. Harry Kane, Harry Kane! Atmaya devam ediyor. Koretska'ya bırakmadılar Friki. Harry Kane vuruyor. 2-0. 13 dakika. Harry Kane'in 2 gol atması için yeterli bir süre. Tüm sezon bu takımı makine düzeninde hayranlıkla izledik. Musiala. Top kaybı Said Elmalı. Şimdi iki kişi arasından çıktı. Said Elmalı. Laimer peşinde. Oldukça hızlı. Karşı karşıya Elmalı ve gol. Köln ilk fırsatta golü buluyor. 20 dakika dolmadan karşılaşmada 3 gol var. Said Elmalı. Savunması peşine takıldı takılmasına ama Said Elmalı hızını artırıyor. 19 yaşındaki oyuncu gol vuruşunu da yapıyor. Laimer bıraktı. Sağdan şimdi bir top. Bischoff önünde buldu. 3-1. Bu kez de sahneye Tom Bischoff çıkıyor. Farkı yeniden 2'ye çıkartıyor. Bischoff'la birlikte. Bu müziği daha çok duyacağız gibi bugün. 22 dakikada 4 gol var maçta. Bischoff yine katıldı hata. Pası bu kez Luis Diaz'a. Diaz domplase kaleci Schwebe. Marvin Schwebe'nin kurtarışı. Diaz'ın şutunu alkışlıyor Bayern tribünü. Luis Diaz savunma arkasında buluştu topla Luis Diaz. Gol vuruşunu yapamadı. Marvin Schwebe kornere çeliyor. Baskı sonuç verdi Bayern'de. Harry Kane aradan bıraktı. Musiala direkten döndü. Lennart Karl önünde buluyor. Harry Kane. Harry Kane vuramadı. Kaleci Schwebe de orada. Kane'in ayakları arasında Marvin Schwebe o topu çıkartıyor. Yatarak müdahale sonrasında Harry Kane Musiala'ya bıraktı. Jamal Musiala direği geçemiyor. Karl içeriye çevirdi. Kane vuruyor ama hem Schwebe artık açıyı kapatmıştı hem de savunma kalabalıklaşmıştı o pozisyonda. Sağ kanattan gelme çabasında Köln. Mayna. Mayna'dan bir şut. Uzak direğe doğru. Oyuna girer girmez golü bulacaktı neredeyse Linton Mayna. Stanišić. Ortası Stanišić'in. Goretzka indirdi kafayla. Uzaklaşmıyor top. Köşeye bir vuruş direkten dışarıya. Lennart Karl vurdu. Direğe de çarpan top out'a gitti. Uzun bir top savunma arkasına. Luis Diaz aldı önüne. Bayrak kalkmadı. Luis Diaz dışarıya. Bayrakta gecikmeli olarak geliyor. Top ağlarla buluşsa da gol değeri kazanmayacaktı. Goretzka. Goretzka bıraktı Harry Kane'e. Harry Kane! Hat-trick mükemmel bir golle geliyor Harry Kane. İkinci yarıda gol yoktu. O işi çözen de Harry Kane oluyor. Gol kralı bir kez daha sahnede dakika 70. Harry Kane hat-trick yapıyor. Bugün attıklarıyla beraber 58 gollük sezon Harry Kane'den 121. gol Bayern adına bu Bundesliga'da. Olise. Jackson önünde kaldı. Girdiği gibi gol atıyor o da. Nicholas Jackson Bayern'e golle veda edecek. Kiralık olarak kadroda. Onun sözleşmesi uzamayacak. Chelsea'ye dönecek. Ama burada golü de atıyor. Nicholas Jackson.

Stanišić, Luis Diaz, tekrar Stanišić'e, orta Josip Stanišić, genişte bir şut! Guerrero çerçeveyi tutmadı. Jackson şimdi. Nicholas Jackson koşu yoluna bıraktı Luis Diaz'ın. 3-2 geliyor Bayern. Şimdi pas Olise'ye. Michael Olise vurdu son anda savunma. Deniz Aytekin kariyerinin son düdüğünü böyle çalıyor. Bayern Münih 5, Köln 1. Bundesliga'nın gol rekortmeni şampiyonu Bayern Münih birazdan tacını giyecek. 1.67'lik gol beklentisinden 5 gol çıkartıyorlar. Harry Kane hat-trick yapıyor. Diğer goller Bischoff ve Nicholas Jackson'dan geliyor. İşte futbolun bir başka güzelliği. Herkes hakem Deniz Aytekin'in yanına gitti. O da kariyerini noktalıyor bugünle beraber. Kutlamalar olduğu kadar vedaların da günü oldu bu karşılaşma elbette. Her ligde, her sezon sonunda olduğu gibi ama Almanlar, Bayern Münih bu işi doğru yaptığını bir kez daha hissettirdi. İşte 2026 şampiyonluğu çoktan kazınmış durumda Bayern Münih'in. Allianz Stadyumunda sahaya davet edilen ilk oyuncu Michael Olise oldu. Diğer isimler çıkış tünelinde beklerlerken, zira Bundesliga'da 2025-2026 sezonunun en iyi oyuncusu ödülü Michael Olise'ye gidiyor. Manuel Neuer kupayı kaldırmak üzere. Zaten haftalar önce belli olmuştu ama Goretzka'yı aldım. Evet, Goretzka'yla beraber, hatta beraber de değil, ona bırakıyor Manuel Neuer. Sayısız tabii onun şampiyonlukları Bundesliga'da. Goretzka'nın ellerinde kupa yükseliyor. Bayern Münih 2025-2026 Bundesliga şampiyonu Manuel Neuer. İşte bir kez de o kaldıracak kupayı.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mal eder.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1975 yılına gidelim.
1: Yıl 1975. Ünlü Brezilyalı futbol yıldızı Didi'nin çalıştırdığı Fenerbahçe, 1975 yılında Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertli takım, oynadığı 30 maçın 15'ini kazanıp 13'ünde berabere kaldı, ikisini kaybetti. Sarı lacivertliler, attığı 43 gole karşılık kalesinde 18 gol görerek 43 puanla şampiyonluğa ulaştı. O yıl Galatasaray 38, Eskişehirspor 35, Adanaspor ve Beşiktaş da 33 puanla Fenerbahçe'nin ardından sıralandı. Fenerbahçe takımına 2 yıl içinde 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 de Başbakanlık Kupası kazandıran Didi, Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazanmıştı. Ancak takvim yaprakları 17 Eylül 1975'i gösterdiğinde Didi için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Brezilyalı efsane futbol adamı Benfica karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilgiden sonra Fenerbahçe defterini kapattı. Fenerbahçe teknik direktörü Didi maçın ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Her gol kalbime saplanan bıçaktı. 1975 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş kazandı. 10. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe müzesine götürdü. Maçın ardından kupayı havaya kaldıran kaptan Ziya Şengül'ün de bu son maçı oldu. Efsane kaptan bu resmi maçla birlikte kariyerine nokta koydu. 31 Ekim 1975 tarihi Türk boksu için tam bir dönüm noktası oldu. Daha önce 16 Haziran 1973 tarihinde İspanyol boksör Tony Ortiz'e yenilen ve Avrupa şampiyonluğu unvanını kaptıran Cemal Kamacı, sıkı bir çalışma dönemine girerek Avrupa Profesyonel Boks Birliği'ne başvurdu, bir unvan maçı talep etti. Cemal Kamacı bu maçı Almanya'da oynamak istedi. İki boksör 31 Ekim 1975 gecesi Almanya'nın Köln şehrinde ringe çıktı. Salon Türk işçileri tarafından hınca hınç doldurulmuştu. Salonda inanılmaz bir atmosfer vardı. Cemal Kamacı bu maçta kendisinden 17 santim daha uzun rakibi karşısında harika bir performans sergiledi. Salon Türkiye Türkiye sesleriyle çınlıyordu. Cemal Kamacı altın kemere çok yakındı.
2: Şimdi tabii sporcunun en büyük avantajı seyirci avantajıdır malum. Avantajlardan birisi. Tabii Köln'de Almanya'da bulunan vatandaşlarımızın dolayısıyla ben fazla dedikli olmadım. Yani dış saha olmasına rağmen, Avrupa Almanya olmasına rağmen orada seve seve dövüşmeyi kabul ettim. Dolayısıyla 12 bin kişinin 10 bini Türktü. Yani orada benim Almanya olmuş, Türkiye olmuş, yani fark etmez. Bunun için elhamdülillah hiç sıkıntı çekmeden maçı kazandık ve şampiyonluğu devam ettirdik. Almanya'da o zamanlar vatandaşlar çok ezikti Almanlar tarafından Avrupa'da. Bu ezilmeninden dolayı benim şampiyonluğum onları çok mutlu etti, çok memnun etti. Bütün mesele burada.
1: Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük boksörü olan Cemal Kamacı için artık ringlere veda etme zamanı gelmişti. 1976 yılında ringlerin efsane ismi Cemal Kamacı, aktif boks yaşamını sonlandırdığını açıkladı. Cemal Kamacı boksu bırakma kararını şu sözlerle ifade etti.
2: Her şeyin bir sonu gelir, sonu olması lazım. Hayatımızın da bir sonu olacak. Bir gün dünyayı terk edeceğiz. Dönüş olmayan bir yere gideceğiz. Şimdi sporun da bir başlangıcı var, bir sonu vardır. Ben aşağı yukarı 20 sene dövüştük. Yaş geldi artık 45'e, 44'e. Dolayısıyla artık son dedik ve böylece

0: maç yaptık.
1: 75 yılında ülkemizde yılın sporcusu ödülü alan Cemal Kamaç ile birlikte aynı yıllarda dünyayı kasıp kavuran Muhammed Ali de dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Avrupa'da Cemal Kamaç'ı, dünyada Muhammed Ali ringleri kasıp kavururken Cemal Kamaç'ı 1976, Muhammed Ali de 1978 yılında ringlere veda ettiler. 1975 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak minderde tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yıl şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden kapattık. 1975 yılında basketbol liginde şampiyonluğa Galatasaray'a yenen Beşiktaş ulaştı. Maçın yıldızı olan Beşiktaşlı Tom oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 1975 yılında futbolda Almanların iki efsane takımı Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach adeta kupalara ambargo koydu. Özellikle Mönchengladbach 1970'li yıllardaki ezeli ve ebedi rakibi Bayern Münih'in dışında üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan tek takım olma unvanına sahip olup söz konusu şampiyonlukları 1975, 1976 ve 1977 yıllarında elde etti. Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa kupalarına da yansıdı. 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih elde etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA Kupası'nı da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferencvaros'u 3-0 yenip kupaya uzandı. ...1975 Akdeniz oyunlarında ülke sporcuları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla çıktı.
2: ...1976 yılı Trabzonspor için çok özeldir. Türk futbolunda ilk kez 3 takım dışında Karadeniz bölgesinden bir takım şampiyon olarak adını yıllarca 4 büyükler olarak anılacak takımlar içerisine yazdırdı. O yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Batı Almanya ev sahibinin Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu.
1: Yıl 1976. Türk futbolunda yarım yüzyılı aşkın bir saltanat yıkıldı. Karadeniz kıyılarından çıkan bir takım, Türk futbolunda üç büyükler adıyla anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk saltanatına son verip Türkiye 1. Ligi'nde şampiyonluğu kazandı. Oynadığı 30 maçın 17'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Trabzonspor mutlu sona ulaştı. O sene rakip ağlara 36 gol atan Bordo Maviller kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor lig şampiyonluğunun yanı sıra aynı yıl Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası'nı da müzesine taşıdı. Ahmet Suat Özyazıcı önderliğindeki Bordo Maviller tüm kupalara ambargo

koydu. 1976 yılında ligi zirvede tamamlayan Trabzonspor, lig ikincisi Fenerbahçe ile Ankara 19 Mayıs stadında Başbakanlık Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 eşitlikle bitti. Bordo Maviller, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonunda 8-7 mağlup ederek kupayı evine taşıdı. Trabzonspor, Başbakanlık Kupası'nı kazandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başardı. Trabzonspor finalde yine Ankara'da Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Bordo Maviller 4 ve 29. dakikalarda Hüseyin'in attığı gollerle rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu anlamlı kupayı da müzesine götürdü.

1976 yılında Trabzonspor Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ülkemizi ilk kez temsil ediyordu. İlk turda şampiyonumuzun karşısına İzlanda ekibi Akranes çıktı. Trabzon'daki maçı 3-1, İzlanda'daki maçı da 3-2 kazanan ekibimiz ikinci tura yükseldi. Bu turda temsilcimiz İngiltere şampiyonu Liverpool'la eşleşmişti. Liverpool'la ilk maç 20 Ekim 1976 günü Avni Aker Stadı'nda oynandı. Temsilcimiz Keegan'lı, Kennedy'li ve John Benjamin Toşak'lı Liverpool'u adeta dize getirdi. Bordo Maviller Liverpool'u ilk başta 1-0 yendi ancak rövanşta rakibine 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. ...1976 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı. Sarı Kırmızılar finalde Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. İlk maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Finalin rövanşında ise iş uzatmaya kaldı. Penaltı atışlarında Sarı Kırmızılar güçlü rakibini 6-4 yenerek o yıl Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı. 5. Avrupa Futbol Şampiyonası 16-20 Haziran 1976 tarihleri arasında Yugoslavya'da düzenlendi. Turnuvada Batı Almanya ev sahibinin Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu. Çek futbolcu Panenka ise final maçında gole çevirdiği penaltı atışıyla ün kazandı ve bu penaltı kendi soyadıyla anılan bir penaltı tekniği olarak futbol tarihindeki yerini aldı.

0: 1976 yılı çok önemli bir jimnastikçinin doğuşuna sahne oldu. Karşınızda Nadia Elena Comaneci. ...12 Kasım 1961'de Romanya'da dünyaya gelen Comaneci, 5 olimpiyat altını, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. 1976 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan yaz olimpiyatlarında tüm jüriden 10 üstünden 10 alan ilk ve tek sporcu olan Nadia Comaneci, jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük bir katkı sağladı. Comaneci ve arkadaşı Bella Caroli tarafından oyun bahçesinde paranda atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ülkemize gelen Nadia Comaneci, Türkiye'de çok sevilen bir isim olduğunu ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.
1: I appreciate more and more as the years go by what I've done when I was 14.
2: Yıllar geçtikçe yaptığımın ne kadar büyük bir şey olduğunun daha da farkına varıyorum. O zamanlar tabii ki tarih

0: yazmayı beklemiyordum. Başarımın boyutunun ülkeme döndüğümde insanların beni havalimanında karşılamasıyla farkına vardım. İnsanların 41 yıl geçmesine rağmen yaptıklarımı hatırlaması beni çok duygulandırıyor ve mutlu ediyor. Hacı çok yakın bir dostum. Onunla Romanya'da birçok projeyi beraber gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de çok sevildiğini biliyorum. Buraya geldiğim zaman ismimin çok bilindiğini söylediler. Ben de Hacı kadar tanınıyor olmama çok şaşırdım.
1: Erkekler teniste 1976 yılında Avustralya açığı Mark Edmondson, Fransa açığı Adriano Panetta, Wimbledon'ı Burke, Amerikan açığı Jimmy Connors kazandı. Bayanlarda Avustralya'da Evone Glogan-Cavli, Fransa'da Sue Baker, Wimbledon'da Chris Evert, yine Amerika'da Chris Evert, Kort'tan zaferle ayrıldı.
2: ...1977'de Türk boksu yeniden canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bu yıl içerisinde Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ve kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
1: Yıl 1977.
3: Ligin düğümü Trabzon'da çözülüyor. Kader maçı Trabzonspor Fenerbahçe büyük bir mücadele. Ali Kemal Hüseyin'i yuvarladı. Tekrar Ali Kemal'de. Verkaç yaptılar. Hüseyin ceza sahasının önüne boşalttı. Ali Kemal pasını verdi. Hüseyin dönüyor Yılmaz'dan önce. Hüseyin karşı karşıya. Adil boşaltıyor kalesini. Kaçıracak Hüseyin. Vurdu yerden gol. Gol. Hüseyin Trabzonspor'un Fenerbahçe önünde galip duruma getiren golü attı. Herkes birbirine sarılıyor. Bu zafer sevinci.
1: Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Aynı yıl Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya Bordo Maviller ulaştı. Eczacıbaşı basketbol takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa Şampiyonluğu oldu. Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. 1977 yılında ülkemize genç bir Yugoslav kaleci geldi. Karşınızda Bosko Kajkaric. Genç yetenek önce Fenerbahçe ile anlaşıyordu. Ancak Sarı Lacivertliler bir başka Yugoslav kaleci Ivan Čević ile anlaştı. Kajkaric de Galatasaray'a imza attı. Sempatik kaleci Türk futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Ancak bir tatil gezisi için ülkesine giderken geçirdiği trafik kazası hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kajkaric aramızdan çok genç yaşta ayrılmıştı. Onun ölümü Türk futbol severleri derinden yaralamıştı. Galatasaray'ın diğer kalecisi Nihat uzun süre üzerinde Kajkaric yazılı formayla mücadele etti ve uzun süre adını sahalarda yaşatmış oldu. 1903 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahne oldu. Sarı mayonun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa Bisiklet Turu'nu Bernard Tevenet kazandı. ...1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
2: ...1978 yılında Avrupa futbolunda birçok gelişme yaşandı. Nottingham Forest fırtınalar gibi eserken Avrupa Kupası finalinde Liverpool Kenny Dalglish'in attığı golle Klub Brugge'ü saf dışı bıraktı ve kupaya uzanan taraf oldu. Real Madrid içinse Santiago Bernabeu'nun vefatı 3 günlük yasa sebep oldu.
1: Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes, finalde iki kez Hollanda ağlarını sarstı. Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken, Hollanda ise ikinci defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra

0: Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.
1: Allez Michel. Voilà. Oui Michel.
2: Oui, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie.
3: Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel.
0: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
4: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk. Diyoruz ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet, her şey, güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den almayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilersiniz, etmeyin diye yalvardılar. İmzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi. Devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil. 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası. Tabii 16 takımdan oynanıyor o zaman. İşte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. Öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor, efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarına koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya ileydi galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya ileydi galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç, dedikodular var işte. 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
5: Repare o lance, Kempis. Era o terceiro gol da Argentina.

Brezilya milli takımı antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda ile yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı

0: finali 6-0 kazandıktan sonra işte Ardiles'ler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey yendi. Uzatmaya gittim maç çünkü. İşte Rensenbrink meşhur. 88. dakikada bir topa vurdu, direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımlı santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir...
2: Lo está buscando por derecha Ardile. Carga Ardile. Se acerca al área. Juega para Luque. Busca el arco. Tiro.
0: Ardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldı, golleri attı, final maçında da attı filan falan da Luque savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar bir de Filol diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
3: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan iki yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 20 Mayıs 1481 II. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu.
9: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: da kapacaksın. Takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Spor Radyo.
7: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
8: Türkiye'nin otomotiv ihracatı yılın ilk 4 ayında 13.8 milyar dolara ulaştı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Türkiye'de otomotiv pazarı Ocak-Nisan döneminde %3 azalarak 382.124 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre %27 gerilerken ticari araç ihracatı %15 arttı. Aynı dönemde traktör ihracatı da %19 artarak 4066 olarak gerçekleşti.
7: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
9: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Aspor ekranlarına, Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. 20 Mayıs Çarşamba günündeyiz. Güne Sabah Spor programıyla birlikte başlıyoruz. Haberlerimizi size aktaralım hemen. Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de birlikte 2. ve 3. ligin tescil edildiğini açıkladı. 3 ligde müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre futbol müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tesciline karar verildi. 1. ligle ilgili ise pazar günü playoff finali oynanacağı için açıklama yapılmadı. Kerem Aktürkoğlu Türkiye kariyerinin en skorer sezonunu geçirdi. Milli Yıldız Fenerbahçe ile ilk sezonu 15 gol 10 asistle tamamladı.
1: Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de ilk sezonunu kişisel rekoruyla tamamladı. Skorer kimliğini oyunun merkezine taşıyan 27 yaşındaki yıldız sarı lacivertli formayla bu sezon 15 gol 10 asistlik performans sergiledi. Toplam 25 gole doğrudan etki eden milli yıldız Türkiye kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı. Kerem ligde 8 gol 7 asist, Avrupa'da 6 gol 1 asist, Türkiye Kupası'nda 2 asist, Süper Kupa'da da 1 golle oynadı. Galatasaray formasıyla 3 sezon üst üste çift tane gol katkısı yapan Kerem, geçtiğimiz sezonda da Benfica ile kariyer rekoru kırmıştı. Yetenekli oyuncu Benfica ile 16 gol 13 asistle tüm kariyerinin en yüksek skoruna ulaşmıştı. Kerem'in bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı gollerin bir başka dikkat çeken özelliği ise yaptığı skorların niteliği. Milli Yıldız attığı gol veya yaptığı asistlerin 14'ünü skor berabereyken sarı lacivertlileri öne geçiren goller de gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu forma giymeye başladığı 2020 yılından bu yana Süper Lig'in en çok gol atan Türk oyuncusu konumunda bulunuyor.
0: Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor.
1: Sofyan Amrabat Real Betis'te devam etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan faslı orta saha kariyerine İspanya'da devam etmek için maaşında indirim yapmaya hazır. Amrabat'ın kiralık sözleşmesini bir yıl daha uzatmak isteyen Real Betis yönetimi, sarı lacivertlere 7 milyon euroluk satın alma opsiyonlu yeniden kiralama teklifi yapacak. Teknik direktör Pellegrini, Sofyan Amrabat için takıma çok büyük katkı sağladı. Mevkisinde bir uzman gibiydi diyerek 29 yaşındaki orta saha için övgülerde bulunmuştu. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan faslı orta saha, Real Betis'te 23 maçta görev alırken takımının 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi almasını önemli pay sahibi oldu.
0: Bursa Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen programda taraftarlarla bir araya gelen Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Şampiyon olacağız dedi.
2: Benim sizlere söyleyeceğim en önemli şey biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bu inanın, biz inanıyoruz. Sırf söyle olsun diye söylemiyorum.

0: Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı olduğu için ben buraya aday oldum. Ve bunu halledeceğiz. Hep beraber ama. Birlik ve beraberlik içinde olursak bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Parasal konuları aşacağız. Bakın hiçbir zaman Aziz Yıldırım zamanında 20 sene başkanlığında bir gün para konuşmadık. Sanki Fenerbank vardı, biz oradan aldık harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz yaratıyorduk. Yine yaratacağız. Fenerbahçe her zaman maddi kaynakları bulur. Şu anda bizim futbolla takımıyla ilgili hepsiyle ilgili çalışma yapılıyor. Önceliğimiz iki tane santfor almak. Bu çalışma yapılıyor. Kısa zamanda belki açıklarız. Bilmiyorum ama neticeye göre konuşma yapar şey. Benim geçmişten olan tecrübelerimi biliyorsunuz. Ben şimdi diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Vay diyorlar. Başka almıyor. Bir tane almıyor. Para yok diyor veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor? Ne geliyor? Ne kadar parası var? Biz koyacağız tamam orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım? Hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Çalışıyor. Ama içeri girmeden de elimizde doneler tam yok. Duyumla. Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini arttıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır. Anelka'dır. Alex'tir. Ha gerekirse iki tane de alırız. Ama alacağımız oyuncuların hepsinin değeri Apiak gibi olacak. David gibi olacak. Nobby gibi olacak o zaman oynayanlar. Van Aanholt zaten yıldız. 7 seçiminden sonra hemen olunca bir kere ayın 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nereye oyuncu alacağım? Her şey belli. Onun için rahat olun çalışıyoruz. Hep beraber el ele gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bakın ne? Yani bu kadar bir insan bu kadar iddialı konuşamaz. Ama biz konuşuyoruz. Onlar 12 sene, 14 sene şampiyon olamadılar. Sonunda 1986 yılındaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde hiç bu 12 sene başarısızlık yok. Biz alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız.
1: Galatasaray'ın futbolcusu İlkay Gündoğan geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bazı eski takım arkadaşlarım beni aradı ve kulüple ilgili bilgiler aldı benden demişti. Bu açıklamanın ardından gözler Bernardo Silva'ya çevrilse de sürpriz isim daha var.
2: Kadrosunu Avrupa futbolunun önemli yıldızlarıyla güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da gözler İlkay Gündoğan'ın işaret ettiği isimlere çevrildi. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum demişti. Akla gelen ilk isim adı uzun süredir Galatasaraylı anılan Bernardo Silva oldu. Ancak Silva dışında Marmuş'un da İlkay Gündoğan'la temasa geçtiği ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı. Devre arasında menajer George Gardner'in gündeme getirdiği Marmuş sezonu 8 gol 3 asistle tamamladı. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki Mısırlı Yıldız hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor. Icardi ile devam edilmemesi durumunda Marmuş operasyonu için harekete geçilmesi bekleniyor.
1: Trabzonspor'da kariyerinin zirvesine çıktı. Galatasaray'da da transferiyle epey ses getirdi. Ve bu sezon elde edilen şampiyonlukta da büyük pay sahibi oldu kaleci Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır'ın sezon hikayesine bakalım.

0: Aileden futbolcuydu. Babası santrfor, amcası kaleci, abiyi de amatör sporcuydu. Futbol onun genlerinde vardı. Her an futbolu yaşıyordu. Tırnaklarıyla kazıyarak zirveye çıktı. Hedeflerini tek tek gerçekleştirdi. Trabzonspor'dan sonra Galatasaray'da da bir kaleciden fazlası oldu. O, tribünlerin adına haykırdığı, kurtarışlarıyla takımı ateşleyen, rakiplerini de sindiren bir kaleci. Uğurcan Çakır.
1: Efsanelerin içinde Galatasaray ruhuyla.
0: Dilek Olay tam 14 yıl boyunca Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera korumuştu. Yeni kalecinin kim olacağı, Muslera'nın yerini doldurup dolduramayacağı büyük bir soru işaretiydi. O günlerde Rams Park'ta taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor diye tezahürat yapılıyordu. Ancak Brezilyalı kalecinin adresi Kadıköy'e oluyor, formasında sarının yanında kırmızı değil lacivert yer alıyordu. Transferin bitimine saatler kala taraftarlar büyük bir panik yaşarken ortalıkta birçok isim dolaşıyordu. Ve tam o anlarda Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen bir transfer gerçekleşiyordu. Galatasaray 33 milyon euro ödeyerek Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmıştı. Bu bedel Süper Lig tarihinde bir kaleciye ödenen en yüksek bonservisti. Ayrıca Uğurcan dünya futbol tarihinin de en pahalı kalecilerinden biriydi artık. Galatasaray'da efsane kaleci Muslera'nın yerini doldurmak ve yokluğunu hissettirmemek gibi zor bir görev bekliyordu Uğurcan'ı. Camianın tereddütleri yok değildi. Frankfurt deplasmanında alınan 5-1'lik mağlubiyette acaba dedirse de pes etmedi. Günler geçtikçe o tereddütler yerini güvene bıraktı. Bir Akdeniz deplasmanında tüm camianın güvenini kazanmayı başardı. 26 Eylül'de Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta tam 8 kurtarış yaparak kalesinde devleşti. Şampiyonluk ateşini yakan ilk isimlerden oldu. Süper Lig'de zafere giden yolda kritik kurtarışlarıyla Galatasaray'ı ayakta tuttu. Çocukluk hayali olan Şampiyonlar Ligi'nde adından sıkça söz ettirdi. Liverpool, Atletico Madrid ve Juventus gibi rakiplere karşı kalesinde devleşti. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en çok kurtarış yapan kalecileri listesinde yer aldı. Şampiyonluğa giden yolda kalecin tartışmasız olacak sözünü desteklercesine her maçta öne çıkan isimlerin başında geldi. Yaz döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sezonun kırılma anı oldu. Rekor bonservisi ve Ederson kıyaslamalarının gölgesinde hiç kalmadı. Trabzonspor'dan sonraki ilk deneyiminde kariyerinde gerçekleştirdiği ilk transferiyle ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Kaderin cilvesi olsa gerek. Galatasaray'daki şampiyonluğunu da doğduğu şehrin takımı Antalyaspor karşısında kazandı. Uğurcan Çakır Galatasaray'ın üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğuna damga vurdu. Transfer olduğu gün yapılan eleştirilere en iyi yanıtı sahada verdi. Galatasaray'ın kalesinde sadece bir kaleci değil, bir karakter vardı. O karakterin ismi de Uğurcan Çakır'dı.

0: Futbolda yeni bir yapılanmaya gidiyor ve sportif direktörlük görevi için Önder Özen'le prensip anlaşmasına varıldı. Başkan Serdal Dal 56 yaşındaki futbol adamıyla bir araya geldi. Önder Özen'le sportif direktörlük görevi için prensipte anlaşıldı. Özen'in ailesiyle görüşüp son kararını ileteceği belirtildi. Önder Özen 2013-2014 sezonunda Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.
1: Geleceğimizi düşünüyorum çünkü biz çok istiyoruz. Birincisi...
0: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine yeni teknik direktör kim olacak? Gündemde bu sorunun cevabı var. Siyah beyazlı yönetimin gündeminde peki hangi isimler var? Haberimizde bakalım.
2: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları başladı. Sergen Yalçın'la yollarını ayıran siyah beyazlı yönetim öncelikli olarak yabancı adaylara gidilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Başkan Serdal Adalı'nın kariyerinde önemli başarılar elde etmiş ve Avrupa'da ses getirmiş teknik direktörler üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı. Gündemdeki isimler arasında en dikkat çeken aday Olivia Glasner oldu. Crystal Palace'a tarihinde ilk kez FA Cup ve Lig Kupası'nı kazandıran Avusturyalı teknik adam bu ayın 27'sinde de Konferans Ligi finaline çıkacak. 51 yaşındaki Olivia Glasner bu maçın ardından İngiliz ekibine veda edecek. Son 5 yıldır PAOK'u çalıştıran Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu da hedefler arasında yer alıyor. Yönetimin Yunan temsilcisiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 57 yaşındaki hocanın şartlarını araştırdığı öğrenildi. 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini yakından takip ediliyor. İtalyan teknik direktör Kasım 2025'ten bu yana Katar ekibi El Sadd'da görev yapıyor. Listedeki bir diğer isimse Postekoğlu. Beşiktaş Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam için Solskjaer dönemi öncesinde de girişimlerde bulunmuştu. 60 yaşındaki teknik adam son olarak bu sezon Nottingham'ı sadece bir ay çalıştırdı. Beşiktaş yönetimi yerli teknik direktör olaraksa Arda Turan'ı listesinde tutuyor. Genç çalıştırıcı bu sezon Ukrayna Ligi'nde Shakhtar'ı şampiyonluğa taşıdı. Siyah beyazların kısa süre içerisinde teknik direktör konusunda somut adımlar atması bekleniyor.
0: Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi öncesi takımdaki sakat oyuncuların durumunu yakından takip ediyor. Trabzonspor Cuma günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'la Antalya'da karşı karşıya gelecek.
3: Onuachu kurtardı topu. Paul Onuachu çekti. Onuachu. Onuachu gol!
0: Süper Ligi Gençler Birliği mağlubiyetiyle kapatan Bordo Mavililer'de bütün konsantrasyon Cuma günü Antalya'da Konyaspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi. Trabzonspor kariyerinde ilk kupasını kaldırmak isteyen Fatih Tekke'nin gözü kulağı ise sağlık heyetinden gelecek güzel haberlerde. Son antrenmanda kendisini deneyen tecrübeli stoper Savic'in finalde oynayıp oynamayacağı şimdilik netlik kazanmadı. Fransız orta saha Folcarelli ise ağrıları devam etmesine rağmen finalde oynamak istediğini teknik heyete iletti. Tedavisi tamamlanan ve bu sezon kritik geri dönüşlerin ismi olan Zubkov'un da iyileşmesi bekleniyor. Gençler Birliği'ne karşı kart cezası nedeniyle oynayamayan Muçi de Konyaspor'a karşı takımdaki yerini alacak.
3: Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi!
0: Günün gazete manşetlerindeki haberlere bakarak devam edelim. Sabah Spor'una 5 gazete seçtik sizler için. Foto maçla başlayalım. İki isim görüyorum burada. Julian Brandt ve Gonçalo Ramos. Galatasaray'a makine gibi Alman 10 numara. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray. Hem orta sahaya hem de 10 numaralı pozisyonu önemli takviyeler yapacak. Sarı Kırmızılar 10 numara için rotayı Almanya'ya kırdı. Fenerbahçe için de Ramos var. Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürerken başkan adayı Aziz Yıldırım'ın transfer çalışmaları hız kazandı. Yıldırım'ın iki üst düzey forvet istediği ve bunlardan birinin PSG'den Ramos olduğu ortaya çıktı.
4: Yine bu sayfada devam edelim. Altay'ı görüyoruz. Altay bavul topluyor. Fabrizio Romano Beşiktaş'ın Manu'dan ayrılması beklenen kaleci Altay Bayındır'la yakından ilgilendiğini duyurdu. Öyle bir haber var. Zegrova sürprizi İtalyan basını Trabzonspor'un Juventus'un 27 yaşındaki sağ kanadı için devrede olduğu haberini yazdı.

0: Fanatik gazetesine geçtik. Aslan'da Silva bayramı. Galatasaray Bernardo Silva transferinde mutlu sona çok yakın. İlkay Gündoğan ve Leroy Sané'nin yoğun ikna çabaları sonuç verirken Sarı Kırmızılar seçim sonrasında Portekizli yıldızı açıklamak istiyor. Mauro Icardi'nin geleceği netleşiyor. Başkan Dursun Özbey'in takımda kalmasını istediği Arjantinli yıldız için görüşmeler başladı. Tarafların da kısa süre içerisinde anlaşması bekleniyor. İşte Yıldırım'ın iki golcüsü. Aziz Yıldırım başkan seçilmesi halinde forvet hattını dünya yıldızlarıyla güçlendirmeyi hedefliyor. Efsane başkanın listesinde Girassi ve PSG'li Ramos yer alırken iki transfer içinde çalışmalar başladı. Hakan Safi'nin hayali ise Conte demiş Fanatik gazetesi. Hakan Safi teknik direktörlük için rotasını Conte'ye çevirdi. Paolo Maldini ile birlikte İtalya'ya gitmeye hazırlanan Safi dünya çaplı hocaya Fenerbahçe'nin projesini sunacak. Sol alta gelelim. Kartal'da Arda Turan sesleri. Beşiktaş'ta teknik direktörlük için Arda Turan ismi öne çıktı. Başkan Serdal Adalı'nın genç teknik adamla ilk temas kurduğu öğrenilirken Arda'nın siyah beyazlara sıcak baktı ancak Avrupa'dan gelecek teklifleri de değerlendirmek istediği belirtildi. Deplasman fırtınası Trabzonspor Süper Lig'de sezonun en iyi deplasman performansına imza attı. Bordo Maviler dış sahada topladığı 36 puanla zirvede yer alıyor. Geçtik Sabah gazetesine. Büyüleyici bir ülke özel bir haber var Samet Yüksel'e ait. Final için akın akın gelen İngiliz ve Alman futbol severler İstanbul'u övgü yağdırdı. Villa taraftarı Walker tarihi ve kültürüyle büyüleyici bir atmosfere sahip. Herkes sıcakkanlı ve yardımsever dedi. Freiburglu Amonsa İstanbul inanılmaz bir şehir yorumunda bulundu. Fenerbahçe bölümünde Haziran bilmecesi başlığına bakalım Yasemin Yıldırım'ın haberi. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 6-7 Haziran, İtalya Futbol Federasyonu'nda 22 Haziran'da yapılacak. Bu trafik İtalyan hocanın kararını etkileyecek. Hakan Safi'nin adayı Conte'den bahsediliyor. Çünkü Conte'nin aklı İtalya milli takımında. Ederson gider, Oblak gelir. 12 yıllık kariyerin ardından Atletico Madrid'den ayrılacak Slovenyalı kaleci Jan Oblak Fenerbahçe'ye yazıldığı haberlerde. Takvim gazetesine gelelim. Okan Buruk'un gözdesi Muriç Icardi'nin yerine pivot özellikle bir santrfor isteyen Galatasaray teknik direktörü Buruk gözünü Vedat Muriç'e dikti. Cimbom'da branded sesleri Galatasaray Dortmund'un 10 numarasıyla pazarlık halinde. Devler Ligi için daha güçlü bir kadro kuracak. Cimbom Dortmund'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Julian Brandt'ın menajerliğini yapan babasıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde bu transferde netlik kazanabilir. Bir de Hürriyet'e bakalım. İstanbul kadar güzel bir final olsun. Freiburg mu Aston Villa mı? UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu bugün Beşiktaş Park'ta belli oluyor. Aston Villa'nın hocası Emery Kupa 2'de 5. zaferini ararken Schuster de Freiburg'la tarihe geçmek istiyor. Dolmabahçe'de saat 22'de başlayacak maçta Fransız hakem François Letexier'e düdük çalacak. Hem Aston Villa hem de Freiburg tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi finali heyecanı yaşayacak. Kadro değeri 191.3 milyon euro olan Freiburg'la 492.5 milyon euroluk Villa ilk kez rakip olacak. Gazete manşetlerindeki haberlerin ardından bir özel röportajla devam edelim değerli izleyenler. Eyüp Spor'la başarılı bir sezon geçiren Jankat Yılmaz, A Spor'un sorularını yanıtladı.
1: Çok zor bir sezondu. Ama sanki herkes birbirine dokunmak istiyormuş gibiydi. Yani birbirinin hayatına, birbirinin kariyerine dokunmak istiyormuş gibiydi. Burada farkında olmadan bu arada. Sürekli bir destek, maçı kaybetsek de sürekli pozitiftik ve bence bizi buralara taşıyan şey bu pozitifliğimiz oldu. Takım arasında hep gülerdik, hep mutluyduk, hiçbir zaman umudumuzu da yitirmedik. İlk devrede antrenmanlardan sonra genelde kaleci hocam Erdinç hocayla beraber bu top dağıtımları olsun, işte paslar olsun, antrenmandan sonra sürekli çalışıyorduk. Bunun faydasını

0: ikinci devrede gördüm. Çünkü biliyordum ki şans geldiği zaman hazır olmalıyım ve oyun planımızda oyun kurulumu çok önemliydi Eyüpspor'da. Bunun için bunu geliştirmem gerekiyordu. Daha iyiye götürmem gerekiyordu. Bunun için sürekli ilk devrenin antrenmanların sonunda sürekli ayak tekniği çalışıyordum. Henüz hala bırakmadığı için Muslera. Onun dışında Uğurcan abiyi beğeniyorum. Keza Güney abiyi de bu şeyin içine koymak isterim. Çünkü mental olarak çok güçlü birisi. Onun oyununu çok beğeniyorum. Daha sonrasında dünya çapında biliyorsunuz benim bir şeyim vardı. Neuer vardı. Hala oynadığı için onu da söyleyebilirim. Çok büyük bir kaleci ve çok büyük de bir kaptan. Mesela o kaptanlık yönünden de ondan öğrendiğim çok fazla şey var. Mesela Muslera bütün takım soyunma odasından çıkmadan soyunma odasından çıkmazdı ve ben orada bir totem değil daha çok bir hani ayrılmadan önce bir sözü vardı. Gemiyi en son kaptan terk eder diye. O zaman onun ne anlama geldiğini anlamıştım. Muslera'nın ayrılışından sonra tabii ki onun yerine gelecek ismin yükü biraz ağır olacaktı. Çünkü 14 sene bir sürü kupa kazanmış bir kaleci takımdan ayrılıyor ve yerine gelen ismin yükü gerçekten ağır olacaktı ama Uğurcan abi bence bu süreci çok iyi yönetti. Kendisiyle de çok kısa bir çalışma şansım olmuştu Galatasaray'da. Şimdi döndüğüm zaman tekrar olacaktır. Devamlı lig içinde de sezon içinde de birkaç kere konuşmamız oldu. Fikir alışverişi yaptık. Uğurcan abinin çalışma azmi olsun, maçta sergilediği performanslar olsun bence çok olumlu, çok pozitif yaklaşan birisi keza bana da öyle. Henüz Galatasaray tarafıyla bir irtibatımız olmadı. Gelecek planlaması henüz yapmadık. Ama tabii ki dediğiniz gibi bonservisim Galatasaray'da. Bu sezon sonu, bu sezon bitti. Sezon başında, yeni sezon başında tabii ki döneceğim. Daha sonrasında konuşacağız, planlamasını yapacağız. Ona göre gitmek mi benim için daha iyi yoksa kalmak mı benim için daha iyi? Bunun planlamasını yapıp sonuca varacağız. Hedeflerim tabii ki de Avrupa'da. Özellikle hayalim İngiltere tarafları. İngiltere'de kalıcı olarak bir takımda oynamak istiyorum. En büyük hayalim bu diyebilirim. Hani çağrılabilirdim ama neden çağrılmadım diye de şey yapmadım. Çünkü bu bir milli takım şeyi konusu. Milli takımda tabii ki kim oynamak istemez, kim kadroya girmek istemez. Ama her şeyin bir vakti vardır. Belki benim için böylesi daha hayırlıdır.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı bugün futbol severleri bekliyor. Bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde Freiburg'la Aston Villa Beşiktaş'la Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
2: Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da sahibini buluyor. Freiburg'la Aston Villa 2 numaralı kupanın yeni şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek. Premier Lig temsilcisi Aston Villa normal sezonu lider Lyon'la birlikte 21 puanla 2. sırada tamamladı. Aston Villa eleme turlarında Lille, Bologna ve Nottingham Forest'ı geçerek finale yükseldi. Freiburg ise lig aşamasını 17 puanla 7. sırada bitirdi. Alman ekibi Genk, Celta Vigo ve Braga'yı eleyerek adını finale yazdırdı. Aston Villa 1981-82 sezonunda kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferine yeni bir Avrupa Kupası daha ekleme hedefinde. Ada temsilcisinin en büyük kozu şüphesiz Unai Emery. İspanyol teknik adam Avrupa Ligi'ni daha önce tam 4 kez kazandı. Formda bir dönem geçiren Aston Villa Premier Lig'de de 4. sıraya yükselerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Freiburg ise tarihinde ilk kez bir Avrupa finalinde mücadele edecek. Siyah beyazlı ekip genç teknik adamı Julian Schuster ile ikinci yılını yaşarken bu sezon yalnızca 32 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Bundesliga'yı 7. sırada tamamlayan Freiburg hem ilk Avrupa Kupası'nı kazanmak hem de gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor.

0: Finalde sahaya çıkacak iki ekibin toplam kadro değeri 683 milyon 875 bin euro. Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin euro. Aston Villa'nın 492 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Finalin en değerli oyuncusu ise Aston Villa'nın İngiliz yıldızı Morgan Rogers olacak. Rogers'ın güncel piyasa değeri 80 milyon euro. Tüpraş Stadyumunda oynanacak Freiburg-Aston Villa maçı saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.
1: Bugün oynanacak olan Freiburg-Aston Villa mücadelesi öncesi dün basın toplantıları düzenlendi. Teknik direktörlerin açıklamalarına bakacağız.
2: Finaldeyiz. Yeni bir tecrübe yaşayacağız. Yine yapısal olarak konuyu nasıl ele aldığımız önemli. Çok maç oynadık, çok duygusal anlar yaşadık. Baskı tabii ki olacak. Baskıyı olumlu bir şey olarak görmemiz gerekiyor. John McGinn ve Emiliano Martinez çok tecrübeli oyuncular. Aston Villa olarak buradayız. Taraftarımız burada olacak. Ne kadar zor olduğunu bilerek sahaya çıkacağız. Kendi karakterimizi sahaya yansıtarak oynayacağız. Çok kötü başladık farklı sebeplerden dolayı ama oyuncuların zor anlardaki verdikleri tepkiler benim için harikaydı. Oyuncular bu durumu kontrol altına aldılar. Doğru zamanlarda olgun davranmaya başladık. Sezon içerisinde olgun ve sorumlu davranmak önemli. Önceliğimiz profesyonelliği korumaktı. Biz de bunu yaptık. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek üst üste koyulduğu zaman büyük bir ilerleme. Zor anlarda çözümler bulmaya çalıştık. Oyuncular bana bu konuda yardımcı oldular ve bunun neticesinde buradayız. Gerçekçi olursak, bugüne kadar yaptığımız her şeyden memnunum ama final çok zor olacak. Rakibe saygımız var. Saygı göstermezseniz kaybetmeye yaklaşırsınız. Turnuvaya gereken saygıyı göstermezseniz kaybetmeye yaklaşırsınız. Dakikalarda sizin işiniz elinizden gelenin en iyisini yapmak ve kupayı kaldırmak. Kötü performans gösterirsek tabii ki kazanamayız. A lot of matches under a lot of
3: emotions and matches one of these geride bıraktığımız birkaç yıl içinde kendimizi farklı durumlarda bulduk. İkinci lige düştük ama bugün buradayız ve bir Avrupa finaline çıkıyoruz. Şu an çok büyük bir baskı hissetmiyorum. Bazı oyuncuların daha önce final oynamış olmaları önemli. Sezon içindeki performansımız bize gerekli güveni veriyor. Unai Emery, Avrupa Ligi'nin kralı. Duyduklarım, bildiklerim, okuduklarım her zaman kendisinin iyi bir planı olduğunu işaret ediyor. Bizim birçok maçımızı izlemiş ve mükemmel bir hazırlık yapmıştır. Yüz ifadesi beklentilerin ne olduğunu, nasıl bir enerji içinde olduğunu anlatıyor. Bu tür hocaların tecrübelerine kulak vermek, futbolla ilgili düşüncelerini analiz etmek, takım nasıl yönetilir gibi konularda anlattıklarını dinlemek önemli. Daha iyi bir hoca olmak için elimden geleni yapıyorum. Önemli olan bu hocalardan yeni şeyler öğrenmek, böyle anlarda söylediklerine kulak asmak gerekiyor. En önemli şey bu kulübü daha da geliştirmek. Bu takımla birlikte, bu kulüple birlikte bir oyuncu olarak büyüme fırsatı buldum. Şimdi antrenör olarak, hoca olarak aynı şeyi yapıyorum. Kişisel gelişimimde kulübün çok büyük bir payı oldu. Buna karşılık olarak oyuncuları, kulübü, takımı daha da geliştirmek benim en büyük motivasyonum. Benim şahsi hedefim oyunculuğuma kıyasla daha iyi bir hoca olmak, daha iyi bir antrenör olmak.
1: Bugün oynanacak olan Avrupa finali öncesi A-Spor ekibi sokağa çıktı. Hem Freiburg hem de Aston Villa taraftarına mikrofon uzattı.
4: UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ve Freiburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda UEFA bir etkinlik alanı oluşturdu. Ve burada İngiliz ve Alman taraftarlara maçla ilgili düşüncelerini sorduk. Hello, how are you?
5: Good, thank you. Good, thank you.
6: İstanbul harika bir yer ve burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bence başa baş bir maç olacak. Aston Villa'nın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Freiburg tempoya ayak uyduramayacak ve yorgunluklarından yararlanıp maçı kazanacağız. Harika bir sezon geçirdik. Unai Emery oyuncularından maksimum katkıyı alabiliyor.
7: Biraz gerginim. İstanbul'da kiminle konuşsam Aston Villa'nın kazanacağını söylüyor. Ama bence yakın bir maç olacak. Freiburg finale ulaşana kadar harika bir iş çıkardı.

0: Görün tek de zor bir maç olacak. Bir farklı Aston Villa kazanacak. 2-1 diye düşünüyorum.
1: So what's going to be the result?
2: 2-1.
3: 3-0 Villa. Bilmiyorum. Sadece 2-0 biteceğini umuyorum.
4: 2-0. 2-0 to Villa.
2: 3-1 Villa. Rodgers.
5: Bence Aston Villa 3-1 kazanacak. Rodgers, McGinn, Watkins gollerimizi atacak.
2: Watkins as well.
1: Oh, okay. And what do you expect?
2: I don't like predictions, but I expect Villa to win. Or fingers crossed.
6: Tahminde bulunmayı sevmem ama umarım Aston Villa kazanır. Zor bir maç olacak. Freiburg'u çok tanımıyoruz ama Aston Villa kazanacaktır.
2: I think Villa will do enough to win.
7: It's a nice city, close to the water. It's always cool.
8: İstanbul harika bir şehir. Karşı yakadan gemiyle buraya kadar geldik. Harika bir deneyimdi.
0: 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Kolay olmayacak ama kazanacağız.
2: Not easy but we will win.
1: Yeah, and what's your prediction?
7: I think we will win.
8: Geç gelen bir golle 1-0 kazanırız.
7: Yeah, just a little bit but we
0: kaybedecek bir şeyimiz yok ama Aston Villa'nın kaybedecek çok şeyi var. Maçı kazanacağız. Finale gelmeyi bile beklemiyorduk.
7: Yeah, I think that too.
8: Aston Villa favori bence de.
0: Buraya kadar gelmeyi beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Praga karşı ikinci maçta inanılmaz şeyler oldu. Şimdi buradayız ve burada olduğumuz için çok mutluyuz.
2: But it's a nice feeling here to be in Istanbul.
1: Hello, how are you?
2: Hello. Oh, I'm very fine. Yes, I'm a Freiburg fan since 1978.
9: Oh. 1978'den beri Freiburg taraftarıyım. İstanbul harika bir yer. Çok eğleniyorum. Maç için umutluyuz ve kupayı kazanacağımıza inanıyorum. Burada olmak gerçekten çılgınca. Finalde olmamız büyük bir sürpriz. Maç 2-2 bitecek ve penaltılarda Freiburg kupayı kazanacak.
1: Penalties?
2: Yes.
1: Oh, in the penalties.
2: Yes.
1: Wow.
2: It's incredible. It's wonderful. So
10: burası inanılmaz. İnsanlar çok iyi ve nazik. Herkesle konuşabiliyorsun. Harika zaman geçiriyoruz. Freiburg olarak buraya gelmemiz büyük bir sürpriz. Umarım kupayı kazanacağız.
1: Yeah. What do you want to say? How do you feel?
11: It's incredible to be here. It's still like
12: inanılmaz. İnanılmaz. Burada olmak inanılmaz. İnanmıyorum gerçekten.
10: 2-1 kazanacağız.
12: Bence maç 0-0 bitecek ve penaltılarda kazanacağız.
13: Premier Lig'de lider Arsenal en yakın takipçisi Manchester City'nin puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluğunu ilan etti. Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Bournemouth'a konuk olan City, Eddie Junior Kroppi ve Erling Haaland'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bitime bir hafta kala City ile puan farkını 4'e çıkaran Arsenal, 2003-2004 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştı. İspanyol teknik adam Arteta yönetimindeki Londra temsilcisi toplamda 14. lig şampiyonluğunu kazandı. Hull City'nin Championship playoff finalindeki rakibi Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden men edildi. Yapılan açıklamada bağımsız bir disiplin komisyonu kulübün diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz olarak kayıt altına alınması ile ilgili yönetmeliklerin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Southampton'ı Championship playofflarından ihraç ettiği ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada Middlesbrough'un playoff finaline dahil edildiği ve Southampton'a İngiltere Championship 2026-2027 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası verdiği aktarıldı. Finalin 23 Mayıs Cumartesi günü oynatılacağının planlandığı belirtilirken başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı vurgulandı. Brezilya milli takımının Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Ederson kadroda yer aldı. Gabriel Sara kadroya dahil edilmedi.
14: Brezilya Futbol Federasyonu 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Galatasaray'ın yıldız ismi Gabriel Sara kadroda yer almadı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mart ayında ilk kez milli takıma çağrılma mutluluğu yaşamıştı. Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ise kariyerinde 3. kez Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
15: Köşe vuruşu kullanıldı. Hiç kimseye değmedi top. Thomasson! İki güzel hareket. Thomasson'un şutu, Ederson'un kurtarışı.
14: kadronun merak edilen özne

0: Ellerinden Neymar da takımla birlikte Dünya Kupası'nda yer alacak. Santos forması giyen 34 yaşındaki yıldız son dönemini sakatlıkların gölgesinde eski günlerinden uzak geçirmişti. Bu sezon 15 maçta süre bulan Neymar 6 gol ve 4 asist kaydederken 2,5 yıl aradan sonra yeniden milli formayı kaptı.
1: Vamos caralho!
0: Milli takım kariyerinde 128 maça çıkan Neymar bu yaz kariyerinin 4. Dünya Kupası'nı yaşayacak. Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından Dünya Kupası'na davet almayan isim listesi de epey kalabalık. João Pedro, Estevao, Richarlison, Eder Militao, Savinho gibi isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Rodrigo da kadroda kendisine yer bulamadı. Sambacılar C grubunda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak. Son olarak 2002'de Türkiye'nin 3. olduğu turnuvada dünya şampiyonu olan Brezilya, Ancelotti ile 24 yıllık hasreti sonlandırarak apoletini 6. kez takmak istiyor.
2: Portekiz milli takımının da Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra ülkemizde forma giyen iki futbolcu da var.
3: Portekiz milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Portekiz efsanesi Cristiano Ronaldo bir kez daha dev turnuvada mücadele edecek. Kariyerinde 6. kez Dünya Kupası'nda forma giyecek 41 yaşındaki oyuncu 22 maçta 8 gol 2 asistlik performansa imza atmıştı. Son Dünya Kupası'nı oynayacak Portekizli yıldız koleksiyonun tek eksik parçası için sahaya çıkacak. Teknik direktör Roberto Martinez'in belirlediği kadroda ülkemizde forma giyen 2 oyuncu yer aldı. Fenerbahçeli Nelson Semedo ve Gençler Birliği'nden kiralık forma giyen kaleci Ricardo Velho milli takıma çağrıldı. Kadroda bu isimlerin yanı sıra Cancelo, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva ve Vitinha gibi dünya yıldızları da yer aldı. Henüz Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayamayan Portekiz, K grubunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak.
2: İran milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası öncesi Türkiye'de kampa girdi.
3: İran milli takımı Antalya'da Dünya Kupası hazırlıklarına başladı.
4: İran futbol milli takımı Dünya Kupası hazırlık çalışmaları için Antalya'ya geldi. 15 günlük kamp süresini Antalya'da tamamlayacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran milli takımı Türkiye'de 2 haftalık kamp sürecine girdi. Bu süreçte federasyon yetkilileri, teknik heyet ve oyuncuların Amerika Birleşik Devletleri vizesi işlemleri gerçekleştirilecek. Federasyon Başkanı Mehdi Taş, geçen hafta yaptığı açıklamada takım ya da teknik ekipten hiçbir kişi için henüz vize verilmediğini söylemişti. İran milli takımı Antalya'da hazırlık maçına da çıkacak.
4: İran futbol milli takımı burada bir de 29 Mayıs'ta Gambiya ile hazırlık maçı yapacak.
3: Dünya Kupası'nda G grubunda yer alan İran, Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'la karşılaşacak. İran maçlarını savaş halinde olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles ve Seattle şehirlerinde oynayacak. FIFA, İran tarafından gündeme getirilen maçların Meksika ya da Kanada'ya taşınması önerisini reddetmişti. İran Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
5: Yaklaşan Dünya Kupası ile ilgili programlarımızı yaptık ve çok beklenen Dünya Kupası'na katılacağız. Perşembe günü takım üyelerimiz için hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Kanada vizesi işlemleri için Ankara'ya gideceğiz. Ayrıca vize işlemleri ve diğer bazı işlemler için bize katılacak bazı uluslararası oyuncularımız da var. Daha önceki yıllarda Fransa, Almanya, Katar ve Brezilya gibi dünya kupalarında Dünya Kupası Güvenlik Biriminin şehirler arasında seyahat etmemizi sağlaması gerektiği konusunda deneyimimiz oldu. güvenlik planları hakkında yeterli bilgiye sahip

0: biz ve onlar bize 3 maçın tamamı için şeylerden uzaklaşmamamız konusunda rehberlik ediyorlar.
1: Fenerbahçe Beko Euroleague'le anlaşma sağladı. Sarı lacivertliler Euroleague'le sezon sonunda bitecek lisans sözleşmesini yeniledi. Fenerbahçe Beko yapılan anlaşmayı sosyal medya hesabından "Hedefimiz Avrupa basketbolunun güçlenmesine katkı sunmaktır. Kulübümüz Euroleague'de bu sezon sona erecek lisans anlaşmasını yenileme kararı almıştır" paylaşımıyla duyurdu. Fenerbahçe Beko'da erkek basketbolundan sorumlu yönetici Cem Ciritçi cuma günü başlayacak olan Final Four karşılaşmaları öncesi Aspor'a konuştu.
2: Normal sezonu lider tamamladı Fenerbahçe Beko. Sezona iki kupa ile başladı ve artık Final Four etabı var. Neler söylemek istersiniz Final Four etabı ile alakalı?
3: Evet, sezon bildiğiniz gibi çok yoğun geçiyor. Her 2-3 günde bir maç yapıyor takım. 70'in üstünde maça çıktı ve normal sezonda lider bitirdi. İnişler çıkışlar oldu bu periyotta. Sakatlıklar oldu ama Allah'a şükür son düzlükte her şey rayına oturdu. Takım da formunda. Önümüzde bildiğiniz gibi Final Four var. Yarın Atina'ya hareket edeceğiz inşallah. Tabii iki takım da çok güçlü. Hak ederek bu yere geldiler. Normal sezonu Olympiakos Euroleague'de birinci bitirdi. Biz de biliyorsunuz dördüncü bitirdik. Zalgiris'te eşleştik ve akabinde Final Four'a kaldık. Onlar da çok güçlü. Dediğiniz gibi Yunanistan'da oynayacaklar. Belki biraz seyirci avantajı da onlar lehine olmuş olabilir ama bizi orada desteklemeye gelecek olan hatır sayırda da taraftarımız olacak. Yani öyle koreografi yapamıyorsun çünkü ona tribünler çok müsait olmuyor. Ama sarı giy gel diyoruz. İnşallah herkes sarı tişörtünü giyip formasını giyip gelir. Evet, zaten her sene üstüne koyarak giden bir şube var. Bizden önce de bu böyleydi. Bizimle de bu şekilde devam etti. Ümit ediyorum ki bizden sonra da aynı şekilde devam edecek. Çünkü bunun olmaması için herhangi bir neden yok. Gerek Euroleague gelirleri, gerek TV gelirleri, bilet gelirleri her sene giderek artıyor zaten. Ek ilave olarak tabii biz localar, sponsorlar veyahut da başka gelirler nasıl yaratabiliriz? Bunun hep planı programı içerisindeyiz. Müzeyle ilgili de daha önce de bahsetmiş olduğum gibi Final Four'dan sonra onun da açıklamasını yapıp teslimini yapacağız. Oradan da sürekli gelir gelmesini hedefliyoruz Fenerbahçe'ye. Yani aday başkanlarla iletişim halinde değiliz bu konuyla ilgili. Şube kendi çalışmalarını yapıyor.
2: Bireysel olarak
3: çalışmalarını yapıyor ve ilerletiyor. Ama dediğimiz gibi şu an tek odağımız Final Four olduğu için bu atmosferi, bu ambiyansı bozmak istemiyoruz. Oyuncuların sadece buna konsantre olmasını istiyoruz. Hiçbir spekülasyona mal vermek istemiyoruz. O yüzden Final Four bittikten sonra zaten açıklamalar yapılacak. 7 Haziran biz gidene kadar da bu çalışmalar devam edecek. Ben hiç kalamıyorum. Zaten yakın çevrem bunu çok iyi bilir. Vallahi gece uyuduğum 4 saat, 5 saattir. Hemen gece 1-2 sabah 6-7'de kalkıyorum.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI

0: motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
13: Türkcell gücünde 5G.
14: Reklam.
15: A-Spor Radyo.
16: Güzellikler Dünyası.
17: Paraf'ın katkılarıyla.
18: Tarihte bugün. 20 Mayıs 1481. 2. Beyazıt Osmanlı Padişahı oldu.
16: Güzellikler Dünyası.
17: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Reklam.
19: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
20: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
21: Yoksa sorun değil.
20: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
19: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
22: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
23: Tatil Budur hissi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
24: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Chaos på radio.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
12: Türkcell gücünde 5G.
5: Şak diye internet, tak diye evinizde.
13: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
14: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
15: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de. Reklam.
5: A Spor

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor Radyo, Spor'un radyosu. Canlı yayın.
2: Futbolun önemli yıldızlarıyla güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da gözler İlkay Gündoğan'ın işaret ettiği isimlere çevrildi. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum demişti. Akla gelen ilk isim adı uzun süredir Galatasaray'la anılan Bernardo Silva oldu. Ancak Silva dışında Marmuş'un da İlkay Gündoğan'la temasa geçtiği ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı. Devre arasında menajer George Gardner'in gündeme getirdiği Marmuş sezonu 8 gol 3 asistle tamamladı. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki Mısırlı Yıldız hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor. Icardi ile devam edilmemesi durumunda Marmuş operasyonu için harekete geçilmesi bekleniyor.
3: Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat kariyerini İspanya'da devam etmek istiyor.
2: Sofyan Amrabat Real Betis'te devam etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan faslı orta saha kariyerine İspanya'da devam etmek için maaşında indirim yapmaya hazır. Amrabat'ın kiralık sözleşmesini bir yıl daha uzatmak isteyen Real Betis yönetimi sarı lacivertlere 7 milyon euroluk satın alma opsiyonlu yeniden kiralama teklifi yapacak. Teknik direktör Pellegrini Sofyan Amrabat için takıma çok büyük katkı sağladı. Mevkisinde bir uzman gibiydi diyerek 29 yaşındaki orta saha için övgülerde bulunmuştu. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan faslı orta saha Real Betis'te 23 maçta görev alırken takımının 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi alması önemli pay sahibi oldu.
3: Bursa Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen programda Başkan Adayı Aziz Yıldırım taraftarlarla bir araya geldi.
4: Benim sizlere söyleyeceğim en önemli şey biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bunu inanın, biz inanıyoruz. Sırf söyle olsun diye söylemiyorum. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı olduğu için ben buraya aday oldum. Ve bunu halledeceğiz. Hep beraber ama. Birlik ve beraberlik içinde olursak bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Parasal konuları aşacağız. Bakın hiçbir zaman, Aziz Yıldırım zamanında, 20 sene başkanlığında bir gün para konuşmadık. Sanki Fenerbank vardı, biz oradan aldık harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz yaratıyorduk. Yine yaratacağız. Fenerbahçe her zaman maddi kaynakları bulur. Şu anda bizim futbol takımıyla ilgili, hepsiyle ilgili çalışma yapılıyor. Önceliğimiz iki tane santfor almak. Bu çalışma yapılıyor. Kısa zamanda belki açıklarız. Bilmiyorum ama neticeye göre konuşma yapar şey. Benim geçmişten olan tecrübelerimi biliyorsunuz. Ben şimdi diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Vay diyorlar. Başka almıyor. Bir tane almıyor. Para yok diyor veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor, ne geliyor, ne kadar parası var. Biz koyacağız tamam, orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım, hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Ama içeri girmeden de elimizde doneler tam yok. Duyumla. Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini arttıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır. Anelka'dır. Alex'tir. Ha gerekirse iki tane de alırız. Ama alacağımız oyuncuların hepsinin değeri Apiak gibi olacak. David gibi olacak. Norveç gibi olacak o zaman oynayanlar. Var Oyuncuk zaten yıldız. 7 seçiminden sonra hemen olunca bir kez ayın 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nereye oyuncu alacağım? Her şey belli. Her şey belli. Onun için rahat olun, rahat olun, çalışıyoruz. Hep beraber el ele, gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bakın, bu kadar bir insan bu kadar iddialı konuşamaz. Ama biz konuşuyoruz. Onlar 12 sene, 14 sene şampiyon olamadılar. Sonunda 1986 yılındaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde hiç bu 12 senelik başarısızlık yok. Biz alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız.
3: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı.
5: Şampiyonluk kupası Fenerbahçe Arsa ve Vin ellerinde yükseldi. Turkcell Kadın Süper Ligi'nde 2025-26 sezonunun bitimine 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Arsevev Kadın Futbol Takımı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda şampiyonluk kupasını taraftarlarının önünde kaldırdı.
6: Ya kelimelerle anlatılacak bir duygu değil. Kariyerimin 10. şampiyonluğu ama dün akşam yatağıma yattığımda arkadaşlarıma da bahsettim. İnanılmaz farklı bir his. Sanki uykuya dalamayacağım ya da bu his hiç bitmesin bir şey gibi. Yani tarif edemiyorum. Tabii ki diğer şampiyonluklarım da çok anlamlı, çok değerli. Ama biz 2 senedir hep kıyısından döndüğümüz, kaybettiğimiz bir şampiyonluk olduğu için ben Fenerbahçe Armas'a kendi adıma bir sözüm vardı. Çünkü artık kariyerimin sonlarına yaklaşıyorum. Saha içerisinde, saha dışarısında ne yapabilirsem elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu şampiyonluk benim için çok özeldi. Mabedimizde bu kupayı kaldırdığımız için benim için, takım için, Fenerbahçe camiası için çok anlamlıydı. Tüm Fenerbahçe taraftarına armağan olsun bu şampiyonluk. Bu burada sadece bir başlangıç. Bu ligi domine etmek istiyoruz.
7: Çok mutluyuz. Zaten bugünü bekliyorduk. Böyle bir atmosferde olduğu için de mutluyuz. Hak ettik ve onun sevincini yaşıyoruz. O yüzden ben takımdaki herkese, sağ içi sağ dışı herkese çok gurur duyuyorum. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Büyük bir tarih yazdık. Umarım bunun da devamı da gelecek.
8: Bir kupa daha alırsak galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Ama çok çabuk geçti bu 7 ay. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi gündüzümüzü verdik. Biz ayrılırken buradan Saadettinci olarak kimse ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık ve biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız.
9: Böylesine bir atmosferde, güzel bir atmosferde, ambiyansta bu maçı oynamak, burada kupayı kaldırmak çok anlamlı oldu. Bizim için gurur verici oldu. Kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanmış olduk. Yönetici olarak da bana nasip oldu. Çok gururluyum. Rüya gibi. Yani bunları anlatacak kelime bulamıyorum şu anda. Umarım bundan sonraki senelerde de Yağmur'un dediği gibi bu ligi domine ederiz. Bu bir başlangıç. Devamını da getireceğiz diye umut ediyorum.
3: Günün gazete manşetlerindeyiz. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye daha detaylı bakacağız bu bölümümüzde. Foto maçla başlayalım. Üçüncü sayfada Dursun Özbey'i görüyorum hemen en başta. Dün Kalamış tesislerinde 19 Mayıs kutlamaları kapsamında bir etkinlik vardı. Orada konuştu kendisi. İstikrarın eseri diyor. Bu cümlesi de başlık olarak yer almış bu haber içerisinde. Üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğa ulaştık. Bu başarı futbolcularımızın teknik eğitim ve her şartta takımın yanında olan büyük Galatasaray taraftarının eseridir demiş. Galatasaray Borussia Dortmund'dan ayrılık kararı alan Yıldız 10 numara istiyor Brandt harekatı. Sky Sports'un haberine göre gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymek isteyen Julian Brandt için Galatasaray harekete geçti. Yine sayfada çok fazla kutu haber var. Bazılarına bakalım. Hedefler tuttu. Yeni sezon öncesinde 3 önemli hedef belirleyen Galatasaray, bunların ikisinde başarılı oldu. Sezona harika transferlerle başlayan sarı kırmızılar 3 sene

Şampiyonluğa uzandığı Süper Lig'e dörtleme yapmak için start vermişti. Okan Buruk'un öğrencileri bitime bir hafta kala Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste 4. toplamdaysa 26. şampiyonluğunu uzandı. Diğer sezonlara göre Avrupa'da da büyük hedefler koyan Galatasaray yönetimi son 16 tur için hedef belirlemiş ve prim de vaat etmişti. Yeni sezon öncesinde hem orta saha hem de 10 numara pozisyonu önemli takviyeler yapmak istiyor Galatasaray. Rota Almanya'ya çevrilmiş durumda. Sarı Kırmızılar sezon sonunda Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'la sözleşmesi bitecek olan ve ayrılık kararı alan 30 yaşındaki Julian Brandt için harekete geçti. Sky Sports'un iddiasıydı bu arada. Oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor. Eren Elmalı ile ilgili bir bölüm var. 27. şampiyonluğu kazansak ertesi gün 28. şampiyonluk için konuşacağız. Bence kulübümüzün en büyük artısı da bu. Başarıya her zaman çok açız ve hiçbir zaman yetinmiyoruz. Kulübün tarihinde zaten bu var diyor. Şampiyon Galatasaray'ın yeni sezon planlaması netleşti. Sarı Kırmızılar 7 Temmuz'da Kemerburgaz'da toplanarak hazırlıklara başlayacak. Dünya Kupası'na gidecek isimler Temmuz sonunda takıma katılacak. Hazırlık süreci de Avusturya'da gerçekleştirilecek. Rams Park'ta bakıma girmiş. Onunla ilgili de bir bölüm var. Kupa töreninin ardından. Fanatik'teyiz. Ramos ve Girassi, Aziz Yıldırım'ın transferdeki önceliği forvet hattını güçlendirmek. Efsane başkan bu bölgeye iki takviye birden yapmak istiyor. Girassi için Tottenham'la rekabet ediliyor. PSG'nin yıldızı Ramos için de girişimlerin başladığı öğrenildi. Yıldırım seçilmesi halinde iki golcüye de çubuklu formayı giydirmek istiyor. Devam edelim sayfada. Hakan Safi Conte'ye gidiyor. Hakan Safi futbol yapılanmasının başına geçmesi için Paolo Maldini ile el sıkışmıştı. Safi önümüzdeki günlerde yeniden İtalya'ya gitmeye hazırlanıyor. 53 yaşındaki başkan adayı Napoli'den ayrılma kararı alan Antonio Conte'yi ikna etmek için Maldini ile birlikte yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Hakan Safi rakiplerin dizlerini titreteceğiz demişti. Fenerbahçe'nin yıldızlarından yeni sezon için büyük söz, daha iyisi, daha fazlası. Sezon hayal kırıklığıyla bitti. Sarı lacivertli oyunculardan gelecek sezon için demeçler ve paylaşımlar geldi. Kerem Eyüp maçı sonrası seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız demişti. Ardından Gendouzi bu bizim hikayemizin sonu değil derken Asensio da bu daha büyük bir şeyin sadece başlangıcı, gelecek yıl daha fazlası ve daha iyisi olacak ifadelerini kullandı. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinde de Mehmet Özcan'ın bir bölümünü görüyoruz. Lemine uzatıyor, Torreira kalıyor, Sara satılıyor. Aslan'ın orta sahadaki yol haritasını Sabahspor açıklıyor. Stoper rotasyonunda da düşünülen Gabonlu oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma tamam. Okan Buruk'un kalmasını istediği Torreira'ya da zamlı sözleşme yolda. Sara ise Premier Lig'e göz kırpıyor. Devam ettik. Hürriyet'teyiz. Süper Lig'in son 5 sezonunda şampiyonu ikinci iç saha performansları belirledi Galatasaray'ın sırrı Rams Park. Fenerbahçe'nin de kabusu Kadıköy. Kendi evinde oynadığı maçlarda en çok puan kazanan takımlar ligdeki şampiyonluk yarışını en önde bitirdi. 2021-22'de şampiyon olan Trabzonspor ve sonrasındaki 4 sezonda zirveyi ele geçiren Galatasaray'ın bu başarılarında kendi taraftarı önünde oynadıkları maçlar büyük rol oynadı. Fenerbahçe bu sezonların hiçbirinde iç sahada en çok puan toplayan takım olamadı ve Kadıköy'de kaybedilen puanlar Süper Lig şampiyonluklarına da mal oldu. Adil Demirbuçuk'un Hürriyet gazetesindeki bugünkü haberi. Bu birlik ve beraberlik yeni başarılar getirecek. Galatasaray Başkanı Özbek Kalamış tesislerinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasında camiaya da mesajlar gönderdi. Milliyet gazetesindeyiz. Icardi'yi görüyoruz. Üstte Icardi kaldı gibi. Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Icardi için ilk temas sağlandı ve küçük pürüzler var. Arjantinli futbolcunun menajeri Pinho bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le görüştü. Sarı Kırmızıların ilk teklifi 3,5 milyon euro ve 1 yıllık sözleşme oldu. Ancak bu teklifle Pinho tarafından kabul görmedi. Bunun üzerine Jimbom'un 5 milyon euroluk yeni bir öneride bulunduğu ve uzlaşı sağlandığı öğrenildi.
Fener

0: Fenerbahçe'ye 5 yıldız. Yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım şu anki yönetimde futbolla ilgilenen Ertan Torunoğulları ile buluştu. Yapılan transfer görüşmeleriyle ilgili de bilgi aldı. Sarı lacivertlerde Dortmund'un santraforu Girassi liste başı olurken Muhammed Salah, Andrew Robertson, Malang Sarr ve Ümit Aktağ konuşuldu. 10 seneye damga vuracağız. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım kalıcı ve kurumsal bir kulüp yapısı kurmak istediklerini belirtti. Futbol aklımız Fenerbahçe'yi bilen sporculardan oluşacak. Onlarla birlikte çalışacağız. Başarı için mücadele ederken diğer yandan iktisadi projeleri de hayata geçireceğiz dedi. Gazete manşetlerine bakacağız, devam edeceğiz zaten ama önce bir haberlere tekrar dönelim. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine takımın başına kimin geleceği şu anda merak konusu. Siyah beyazlı yönetimin gündeminde de önemli isimler var.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları başladı. Sergen Yalçın'la yollarını ayıran siyah beyazlı yönetim öncelikli olarak yabancı adaylara gidilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Başkan Serdal Adalı'nın kariyerinde önemli başarılar elde etmiş ve Avrupa'da ses getirmiş teknik direktörler üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı. Gündemdeki isimler arasında en dikkat çeken aday Olivia Glasner oldu. Crystal Palace'a tarihinde ilk kez FA Cup ve Lig Kupası'nı kazandıran Avusturyalı teknik adam bu ayın 27'sinde de Konferans Ligi finaline çıkacak. 51 yaşındaki Olivia Glasner bu maçın ardından İngiliz ekibine veda edecek. Son 5 yıldır PAOK'u çalıştıran Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu da hedefler arasında yer alıyor. Yönetimin Yunan temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 57 yaşındaki hocanın şartlarını araştırdığı öğrenildi. 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini yakından takip ediliyor. İtalyan teknik direktör Kasım 2025'ten bu yana Katar ekibi El Sadd'da görev yapıyor. Listedeki bir diğer isimse Postekoğlu. Beşiktaş Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam için Solskjaer dönemi öncesinde de girişimlerde bulunmuştu. 60 yaşındaki teknik adam son olarak bu sezon Nottingham'ı sadece bir ay çalıştırdı. Beşiktaş yönetimi yerli teknik direktör olaraksa Arda Turan'ı listesinde tutuyor. Genç çalıştırıcı bu sezon Ukrayna Ligi'nde Shakhtar'ı şampiyonluğa taşıdı. Siyah beyazların kısa süre içerisinde teknik direktör konusunda somut adımlar atması bekleniyor.
0: Beşiktaş bu sezonu hayal kırıklığıyla noktaladı. 4 yılın ardından göreve gelen Sergen Yalçın da siyah beyazlara çare olamadı.
2: Beşiktaş 2025-2026 sezonunda yine istediği başarılara ulaşamadı. Siyah beyazlar Orkun Kökçü, Temi Abraham gibi transferlerle sezona büyük umutlarla başladı. Takıma katılan iddialı isimler sonrası Başkan Serdal Adalı önceliklerinin Avrupa Kupaları değil lig şampiyonluğu olduğunu belirterek sezon hedefini açıkladı.
3: Bizim birinci önceliğimiz bu sene Türkiye'de Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak. Başka hiçbir hedefim de yok, hayalim de yok. Avrupa Kupaları işin bizim için ikinci kısmı. Biraz daha ben futbolcularla toplantı yaptığımda da söyledim. Avrupa Kupaları birazcık sizi ilgilendiren konu dedim. Yani Avrupa Kupalarında benim için ya da hocanız için ya da kulüp için falan oynamanıza gerek yok. Avrupa Kupalarında kendiniz için oynayacaksınız dedim.
2: Beşiktaş önce Shakhtar Donetsk, ardından Lozan'a elenince ise Ole Gunnar Solskjaer'le yollar ayrıldı. Yerine takımı şampiyon yapan son teknik adam Sergen Yalçın getirildi. Beşiktaş yeni teknik adamıyla transfer operasyonunu da hızlandırdı. Václav Černý, Thiago Jallo, Elbilal Ture, Jota Silva, Gökhan Sazdağ ve Cengiz Ünder takıma katılan oyuncular oldu. Serdal Adalı yönetimi ilk yaz dönemini 12 yeni transferle tamamladı ve bir kısmı ilerleyen yıllarda ödenecek şekilde yaklaşık 80 milyon euroluk bir bonservis harcaması yaptı. Ancak teknik adam değişikliği ve yeni transferler Beşiktaş'ı ligde yarışmacı yapmak için yeterli olmadı. Siyah beyazlar ligin ilk yarısında 9 kez takıldı ve devreyi liderden 13 puan geride 5. sırada kapattı. Beşiktaş'ı ligin ilk yarısında en sarsan beklenmedik gelişmelerden biri şüphesiz takımın en önemli oyuncularından Rafa Silva oldu. Portekizli Yıldız 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrasında ayrılmak istediğini kulübe bildirdi ve kalan haftalarda sahaya çıkmak için isteksiz bir yaklaşım sergiledi. Devre arasında sezon başı takıma katılan ve tam olarak beklentileri karşılayamayan Temi Abraham ve Rafa Silva'nın takımdan ayrılışı sonrası Beşiktaş yeni bir yapılanmaya gitti. 3'ü kiralık olmak üzere toplam 7 yeni oyuncu Beşiktaş'a katıldı. Adalı yönetimi kış operasyonu içinde 42 milyon euroluk harcama yaptı. 15 milyon euroya bonservisi alınan Temi Abraham 21 milyon euro bedelli Aston Villa'ya transfer oldu. Beşiktaş yeni transferleriyle birlikte ikinci yarıya hem oyun hem sonuç olarak daha iyi başladı. Siyah beyazlar ikinci devrenin ilk 7 haftasında 5 galibiyet 2 beraberlik aldı ancak sezonun kara kartallar adına en karanlık tablosu olan derbiler yükselen form grafiğine bir kez daha ket vurdu. Sahasında uzun süre 10 kişi oynayan Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş 3 hafta sonra aynı sonuçla Fenerbahçe'ye de kaybetti. Trabzonspor'a karşı da oynanılan iki lig maçını kazanamayan Beşiktaş, 40 yıl aradan sonra bir lig sezonunu derbi kazanamadan bitirmiş oldu. Ardından ligde elde edilebilecek veya korunacak somut bir hedefi kalmayan Beşiktaş, rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Yarı finale adını yazdıran Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de elenmesiyle kupada daha da iddialı duruma geldi. Ancak Tümosan Konyaspor'a karşı yarı finalde alınan mağlubiyet, yönetim ve Sergen Yalçın'a olan tepkileri artırdı. Siyah beyazlar sezonu kupasız tamamladı ve gelecek sezonda da dörtlü Süper Kupa organizasyonunda olma fırsatını kaçırdı. Siyah beyazlar da sezonun bitimiyle birlikte Başkan Serdal Adalı Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı sonunda Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığını açıkladı. Sergen Yalçın, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ın başında çıktığı 33 maçta 1.73'lük puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Eski rekabetçi günlerine dönmek için son şampiyon teknik adamını göreve getiren siyah beyazlar yine istenilen başarılardan uzak kaldı.
0: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi takımdaki sakat oyuncuların durumunu yakından takip ediyor.
4: Trabzonspor Cuma günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'la Antalya'da karşı karşıya gelecek.
5: Onuachu kurtardı topu. Pol Onuachu çekti. Onuachu. Onuachu gol!
4: Süper Ligi Gençler Birliği mağlubiyetiyle kapatan Bordo Mavililer'de bütün konsantrasyon Cuma günü Antalya'da Konyaspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi. Trabzonspor kariyerinde ilk kupasını kaldırmak isteyen Fatih Tekke'nin gözü kulağı ise sağlık heyetinden gelecek güzel haberlerde. Son antrenmanda kendisini deneyen tecrübeli stoper Savic'in finalde oynayıp oynamayacağı şimdilik netlik kazanmadı. Fransız orta saha Folcarelli ise ağrıları devam etmesine rağmen finalde oynamak istediğini teknik heyete iletti. Tedavisi tamamlanan ve bu sezon kritik geri dönüşlerin ismi olan Zubkov'un da iyileşmesi bekleniyor. Gençler Birliği'ne karşı kart cezası nedeniyle oynayamayan Muçi de Konyaspor'a karşı takımdaki yerini alacak.
5: Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi!
0: Gazete manşetlerindeki son bölüme geliyoruz. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a bakalım beraber. Fanatik gazetesindeyiz. Altay'ı ilk saat gazetelerinde de görmüştük. Yine buradaki habere de bakalım. Altay'da son karar hocanın. Kara Kartal'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardı Altay Bayındır için yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş yönetimi yeni hocanın raporuna göre milli eldiveni transfer edecek. Eğer yeni teknik direktör 28 yaşındaki kaleciye onay verirse Altay'da siyah beyazlı formayı giyecek. Arda'yla ilk temas Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı. hoca transferi konusunda Arda Turan'la ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Gelen haberlere göre genç teknik adam siyah beyazlı ekibe sıcak bakıyor. Fakat Avrupa'dan da talipleri olan 39 yaşındaki futbol adamı gelecek teklifleri dinlemek istiyor. Şöyle sayfada bir bakalım. Orkun'dan bir veda paylaşımı vardı. Sergen Yalçın'a yolların ayrılmasının ardından takım kaptanı Orkun Kökçü'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Her şey için teşekkürler hocam.

0: Yolun açık olsun dedi Sergen Yalçın'ı paylaşarak. Fotomaçtayız. 5. sayfadayız. Trabzonspor'la ilgili Zegrova sürpriz haberi var. İtalyan basını Bordo Mavilerin Juventus'un 27 yaşındaki sağ kanadı için devrede olduğunu duyurdu. Haberde Juve'nin Zegrova'yı kiralayabileceği de dile getirildi. Drone gelen bombası. Trabzonspor Samsunspor'un 27 yaşındaki Hollandalı stoperi için harekete geçti. Başkan Doğan, Kırmızı Beyazlı Kulübün Başkanı Yüksel Yıldırım'ı arayarak Rick van Drone gelenin durumunu sordu. Yıldırım olumsuz baksa da yeni bir görüşme daha yapılacak diyor haber içerisinde. Üç büyüklerle başa baş sezon başında rakiplerine göre çok daha mütevazı bir bütçeyle planlı bir kadro yapılanmasına giden Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı önemli bir performans sergiledi. Bordo Maviler söz konusu rakipleriyle oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu 8 puan topladı. Yol haritası da yakın bir zamanda belli olacak Trabzonspor için. Geçelim Sabah gazetesine. Beşiktaş'la ilgili bölümdeyiz. Çağdaş Halıcı'nın haberi. Kartal Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası ilk adımı attı. Özen Beşiktaş'ta, yeni hoca da yolda. Siyah beyazlılar 2013-2014'te futbol direktörlüğü görevini yürüten tecrübeli isimle el sıkıştı. Yönetim Önder Özen'le görüşerek yeni bir teknik direktör için artık son kararı verecek. Eduard Graf bir paylaşım yapmıştı hatırlarsınız, karma diye. Sergen Yalçın'ın gidişinin ardından burada onunla ilgili bir bölüm var. Serdar Azalı çok kızdı. Eduard Graf da bu paylaşımı sildi. Böyle bir iddia söz konusu. Yunus Emre Selin haberinde drone gelen var. Trabzonspor Başkanı Doğan Hollandalı stoper için Samsunspor Başkanı Yıldırım'la doğrudan görüştü. Doğrudan arayarak transfer şartlarını sordu. Samsunspor'un temkinli yaklaştığı detayı var. Milliyet gazetesindeyiz. Cengiz Malgır'ın haberine bakalım. Valverde listeye girdi. Sergen Yalçın'la yolları ayıran Beşiktaş'ta Olivier Glasner, Top Möller ve Razvan Lucescu'nun yanı sıra Ernesto Valverde'nin de adaylar arasında olduğu belirlendi. Başkan Serdar Adalı'nın Atletik Bilbao'dan ayrılan İspanyol teknik direktöre teklif götüreceği de ifade ediliyor. Reçber de bıraktı. Siyah beyazlarda Sergen Yalçın'ın ardından futbol takımı genel koordinatörü Serkan Reçber de görevinden ayrıldı. Başkan Serdar Adalı ile önceki akşam bir toplantı gerçekleştiren Reçber, siyah beyazlı kulüple bağlarını kopardı. Altay burada da var. Altay beklemeye geçti demiş Milliyet gazetesi. Foto maça bakalım. Burada da Altay Bayındır'ı görüyoruz. Beşiktaş için gündemdeki önemli isimlerden biri. Altay hocayı bekliyor. Fabrizio Romano Beşiktaş'ın milli eldiveni olan ilgisinin devam ettiğini duyurdu. Habere göre Manchester United'dan ayrılması beklenen Altay Bayındır'ın siyah beyazlı takıma transferinin yeni teknik direktöre bağlı olduğu belirtildi. Ersin'e veda edilecek buradaki söylenen detaya göre. Yönetimin bir numaralı teknik direktör adayı Dino Topmöller. Topmöller sesleri Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından hoca arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda Alman teknik adamın ismi ön plana çıktı. Eduard Graf'ın listenin ilk sırasında yer alan 45 yaşındaki çalıştırıcının Beşiktaş'ın projesine hazırım dediği öğrenildi. Ve en hırçın kaptan 2026 yılında performansında müthiş bir ivme dikkat çeken kaptan Orkun Kökçü bu sezon 30 maçta 2 kez kırmızı kart görürken 5 defa da sarı kartla cezalandırıldı. Gazete manşetlerini bitirdik. Dünyadan spor haberlerine de bugün oynanacak olan Avrupa Ligi finaliyle devam edelim. Bugün saat 22'de Freiburg'da Aston Villa karşı karşıya gelecek. Dün de Barbaros Bulvarı'nda UEFA Fan Zone etkinliği düzenlendi. Eski futbolcu İlhan Mansız da A-Spor'a konuştu.
1: Benimle neler hissettiğim çok fazla şahsen önemli değil. Önemli olan bu tarz bir organizasyonun ülkemizde İstanbul'da yapılmış olması. Ülkemiz adına gurur verici bir olay. Daha önceki yıllarda bu tarz finallere ev sahipliği yaptık ve bugün de veya yarınki maç içinde en iyi şekilde ev sahipliğimizi, misafirperverliğimizi göstererek bundan sonraki organizasyonlarda da daha çok yer alırız diye düşünüyorum.
0: İstanbul'da bu akşam Avrupa Ligi final heyecanı yaşanacak.

0: saatler 22'yi gösterdiğinde Tüpraş Stadyumunda Freiburg Aston Villa mücadelesini izleyeceğiz.
1: Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da sahibini buluyor. Freiburg'la Aston Villa 2 numaralı kupanın yeni şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek. Premier Lig temsilcisi Aston Villa normal sezonu lider Lyon'la birlikte 21 puanla 2. sırada tamamladı. Aston Villa eleme turlarında Lille, Bologna ve Nottingham Forest'ı geçerek finale yükseldi. Freiburg ise lig aşamasını 17 puanla 7. sırada bitirdi. Alman ekibi Genk, Celta Vigo ve Braga'yı eleyerek adını finale yazdırdı. Aston Villa 1981-82 sezonunda kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferine yeni bir Avrupa Kupası daha ekleme hedefinde. Ada temsilcisinin en büyük kozu şüphesiz Unai Emery. İspanyol teknik adam Avrupa Ligi'ni daha önce tam 4 kez kazandı. Formda bir dönem geçiren Aston Villa Premier Lig'de de 4. sıraya yükselerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Freiburg ise tarihinde ilk kez bir Avrupa finalinde mücadele edecek. Siyah beyazlı ekip genç teknik adamı Julian Schuster ile ikinci yılını yaşarken bu sezon yalnızca 32 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Bundesliga'yı 7. sırada tamamlayan Freiburg hem ilk Avrupa kupasını kazanmak hem de gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor. Finalde sahaya çıkacak iki ekibin toplam kadro değeri 683 milyon 875 bin euro. Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin euro. Aston Villa'nın 492 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Finalin en değerli oyuncusu ise Aston Villa'nın İngiliz yıldızı Morgan Rodgers olacak. Rodgers'ın güncel piyasa değeri 80 milyon euro. Tüpraş Stadyumunda oynanacak Freiburg Aston Villa maçı saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.
0: Premier Lig'de lider Arsenal en yakın takipçisi Manchester City'nin puan kaybetmesiyle birlikte şampiyon oldu. Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Bournemouth'a konuk olan Manchester City, Junior Kroppi ve Erling Haaland'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1 beraber ayrıldı. Bitime bir hafta kala Manchester City ile puan farkını 4'e çıkaran Arsenal, 2003-2004 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştı. İspanyol teknik adam Arteta yönetimindeki Londra temsilcisi toplamda 14. lig şampiyonluğunu kazandı. Avrupa liglerinde bu sezon belki de eşine rastlanmamış sonuçlar gördük. Ya 9 ligde seneler sonra bir takım şampiyon oldu ya da tarihlerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı takımlar.
2: Avrupa futbolunda sezon finali birçok takımın sonlanan şampiyonluk hasretlerine sahne oldu. Son dönemlerde futbolun endüstriyelleşmesiyle birlikte ağırlığını yitiren birçok köklü kulüp uzun yılların ardından yeniden zirveye adlarını yazdırdı. Macaristan'da Győr 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Son olarak 2013'te sezonu zirvede tamamlayan Győr Eto FC bu sezon 5. şampiyonluğunu yaşadı.
3: Balázsik megszakítják a Ferencváros 7 éves egyeduralmát.
2: Romanya'da Craiova tam 35 yıl sonra ligi lider bitirerek tarihi bir başarıya imza attı. Rumen ekibi sezon başında temsilcimiz Başakşehir'le Konferans Ligi elemelerinde karşılaşmış ve turu geçen taraf olmuştu. Mavi Beyazlılar tarihi şampiyonlukla birlikte 5. kez bu sevinci yaşadı. Bulgaristan'ın köklü kulüplerinden Levski Sofya'da 17 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Başkent ekibi 14 yıldır Bulgar futbolunu domine eden Ludogorets'e karşı kazandığı şampiyonlukla birlikte 27. kez ipi gözledi. Kuzey Avrupa'da da benzer hikayeler yaşandı. Geride kalan sezonda Norveç'te Viking FC 35 yıllık hasreti bitirerek taraftarlarına unutulmaz bir sezon hediye etti. Bodoglin

0: Arjantin dominasyonuna son veren mavi beyazlı ekip toplamda 9. şampiyonluğuna ulaştı. Danimarka'da Aarhus 40 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Son 11 sezonun 10'unda Kopenhag ve Midtjylland Ligi zirvede bitirirken 40 yıllık hasreti dindiren beyazlar 6. kez ipi göğüsledi. Dikkat çekici bir diğer sonuç Avusturya'da yaşandı. Lask Linz tarihe geçen bir başarıyla 61 yıl sonra 2. şampiyonluğunu kazandı. Siyah beyazlılar Salzburg'un 4'te 1'i kadar kadro değerine sahipken 12 takımlı ligde de en pahalı 4. ekip konumundaydı. Bu sezon Avrupa futbolunda ilkler de ön plandaydı. İsviçre'de Thun 128 yıllık tarihinde ilk kez zafere ulaştı. İsveç'te biten sezonda Mjällby de tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan etmişti. Azerbaycan'da da Karabağ'ın dominasyonu sona erdi. Sabah kuruluşundan yalnızca 8 yıl sonra tarihindeki ilk lig zaferini elde etti. Uzun yıllar sonra gelen şampiyonluklar ve tarihi ilkler futbolun sürprizlere açık yüzünü bir kez daha gösterdi.
1: 2025-2026 yıllar mevsimi Azerbaycan şampiyonatının galibidir ve şampiyonluk kuboku komandanın başı üzerinde de.
2: Brezilya milli takımı Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Ederson kadroda yer aldı. Gabriel Saray ise davet edilmedi.
3: Brezilya Futbol Federasyonu 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Galatasaray'ın yıldız ismi Gabriel Sara kadroda yer almadı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mart ayında ilk kez milli takıma çağrılma mutluluğu yaşamıştı. Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ise kariyerinde 3. kez Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
4: Köşe vuruşu kullanıldı. Hiç kimseye değmedi top. Thomasson! İki güzel hareket. Thomasson'un şutu. Ederson'un kurtarışı.
3: Kadronun merak edilen öznelerinden Neymar da takımla birlikte Dünya Kupası'nda yer alacak. Santos forması giyen 34 yaşındaki yıldız son dönemini sakatlıkların gölgesinde eski günlerinden uzak geçirmişti. Bu sezon 15 maçta süre bulan Neymar 6 gol ve 4 asist kaydederken 2,5 yıl aradan sonra yeniden milli formayı kaptı.
5: Eu falei. Vamos, caralho!
3: Milli takım kariyerinde 128 maça çıkan Neymar bu yaz kariyerinin 4. Dünya Kupası'nı yaşayacak. Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından Dünya Kupası'na davet almayan isim listesi de epey kalabalık. João Pedro, Estevao, Richarlison, Eder Militao, Savinho gibi isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Rodrigo da kadroda kendisine yer bulamadı. Sambacılar C grubunda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak. Son olarak 2002'de Türkiye'nin 3. olduğu turnuvada dünya şampiyonu olan Brezilya, Ancelotti ile 24 yıllık hasreti sonlandırarak apoletini 6. kez takmak istiyor.
2: Portekiz milli takımının da Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Kadroda efsane futbolcu Cristiano Ronaldo'nun dışında ülkemizden de 2 futbolcu var.
6: Portekiz milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Portekiz efsanesi Cristiano Ronaldo bir kez daha dev turnuvada mücadele edecek. Kariyerinde 6. kez Dünya Kupası'nda forma giyecek 41 yaşındaki oyuncu 22 maçta 8 gol 2 asistlik performansa imza atmıştı. Son Dünya Kupası'nı oynayacak Portekizli yıldız, koleksiyonun tek eksik parçası için sahaya çıkacak. Teknik direktör Roberto Martinez'in belirlediği kadroda ülkemizde forma giyen iki oyuncu yer aldı. Fenerbahçeli Nelson Semedo ve Gençler Birliği'nden kiralık forma giyen kaleci Ricardo Velho milli takıma çağrıldı. Kadroda bu isimlerin yanı sıra Cancelo, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva ve Vitinha gibi dünya yıldızları da yer aldı. Henüz Dünya Kupası

0: Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayamayan Portekiz, K grubunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak.
1: EuroLeague'de Final Four'a artık sayılı günler kala playoff'ların MVP'si de belli oldu. Panathinaikos'a karşı tarihi bir geri dönüşe imza atan Valencia'nın yıldız gardı Montero ödülü sahibi oldu.
2: EuroLeague playoff'larının MVP'si belli oldu. Tarihi bir geri dönüşte adını Final Four'a yazdıran Valencia'nın Dominikli gardı Jean Montero ödülü kazandı. EuroLeague'deki ilk sezonunda harika bir normal sezon performansı sergileyen Montero takımını ikinci sıradan playofflara taşıdı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la eşleşen İspanyol ekibi sahasında ilk iki maçı kaybetse de Montero ilk maç 15, ikinci maçsa 21 sayıyla iyi bir oyun sergiledi. Spor kamuoyu serinin bittiğini düşünürken 22 yaşındaki gardın planı başkaydı. Yunanistan'daki ilk maçta 16 sayı 9 asistle takımının galibiyetinin mimarı olan Montero, ikinci maçsa tarihi bir performansa imza attı. 29 sayı 7 rebound 7 asistle adeta maçı Valencia'ya kazandıran Montero, playofflarda en skorer genç oyuncu oldu. Tamam ya da devam yani 5. maçta da son periyotta 8 sayı atarak maçı koparan Montero karşılaşmayı 12 sayıyla tamamladı. Tarihinde ilk kez Final Four bileti alan Valencia'da Montero'nun performansı belirleyici oldu. Dominikli Yıldız seri boyunca 18.6 sayı, 5.8 asist ve 4.2 rebound istatistikleriyle oynadı.
1: Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Talen Horton-Tucker Final Four öncesi Eurohops'a konuştu.
3: Just feeding into, you know, the moment. I feel like it's if you, you know, think about it too much and, you know, try to, you know, overcompensate for things, you know, that's when you kind of mess up and you fail. Just for me, I just want to be able to be in a moment and be present and just play my best, you know, that I can. Just, you know, wanting to win is the only thing that, you know, matters at this situation. You know, how that comes and how your performance is doesn't really matter. You know, if you have a good game, you have a good game. If you have a bad game, you have a bad game. But if you win, you win.
4: Yeah, you know, so absolutely.
3: That's really what's the most important. Obviously, just me being able to get to the paint. I feel like it's not another guard in the EuroLeague that can touch the paint like how I can at the level that I can and be able to finish and, you know, create for others at the same time. So I feel like that's kind of a superpower that I have and, you know, a good ability to have. I think a little bit of both. Just being able to be a problem solver within the system kind of makes you a little bit harder to guard, honestly. Obviously, SARS has a system that's in place and, you know, we follow it to a T pretty much. Obviously, the game is not perfect, but there's definitely, you know, ways to be very successful in that. Definitely would say just still the tactical part, understanding that, you know, some teams will attack me off the ball and, you know, just having to be locked in to every part of the game and understanding which scenarios are coming up. And just knowing what the team is going to run and just paying attention to. I wouldn't say it made it more aggressive, but it just let me understand that, you know, being on a club like this and a team that just came off a championship, everybody's going to want to beat them. So, you know, you have a target on your back pretty much and, you know, they're going to come out and, you know, play your best against you every night.
1: Son dönemde Grand Slam'lere damgasını vuran İspanyol raket Carlos Alcaraz sakatlığı sebebiyle Wimbledon'dan çekildiğini açıkladı.
0: Wimbledon'a Carlos Alcaraz'dan büyük şok. Carlos Alcaraz sakatlığı yüzünden 29 Haziran'da başlayacak Wimbledon'dan çekildiğini açıkladı. İspanyol tenisçi kararını henüz rekabet etmeye hazır değilim ifadeleriyle açıkladı. 23 yaşında olmasına rağmen 7 Grand Slam şampiyonluğu yaşayan Alcaraz, 2023 ve 2024 yıllarında Wimbledon'da kupayı kaldırmıştı.
5: Two sets, two, two.

0: 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4.
1: Geçen ay Barcelona Açık'ta sol ayak bileğinden sakatlanan yıldız raket, son 2 yıl şampiyonu olduğu Fransa Açık Grand Slam'inde mücadele edemeyeceğini daha önce açıklamıştı. Dünya 2 numarası Alcaraz sezonu Avustralya Açığı kazanarak başlamıştı.
2: Serie A'dan özet görüntülerle kısa bir araya gidiyoruz. Saat 10'da stüdyo konuğumuz Furkan Bozoğlu olacak. Sizi de bekliyoruz.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
6: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
7: Garanti BBVA yatırım.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
10: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Reklam.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün. 20 Mayıs 1481. 2. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Bir reklam. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: 1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Barbier'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı. 32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda ard arda bulduğu yumruklarla Berwick'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Berwick'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Berwick bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hekimi genç boksçuyu teknik nakavtla galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır siklet şampiyonu unvanını da elde ediyordu.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
4: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Sabah Spor'una tekrar hoş geldiniz. Son saat dilimimize giriş yapıyoruz, saatlerimiz onu gösteriyor. Rahat Spor Televizyonu ve radyo ortak yayınımızla birlikte bu saat dilimimizde bir saat boyunca Furkan Bozoğlu bana eşlik edecek, gündemi değerlendireceğiz kendisiyle beraber. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Demet.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim.

0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Gündem yoğun diye bitirdik ama yine de fazlasıyla yoğun.
0: Kesinlikle.
1: Bugün İstanbul'da Avrupa Ligi finali oynanacak. Freiburg'la Aston Villa karşı karşıya gelecek. Bunun heyecanı tabii ki İstanbul sokaklarında özellikle Beşiktaş'ta yaşanıyor ve Taksim'de de aynı şekilde. Diğer yandan Premier Lig'de şampiyon belli oldu. Ligimizde de transfere dair bilgiler var. Yine teknik direktör konularına da değineceğiz. İstersen bir Premier Lig'de başlayalım.
0: Premier Lig'de de başlayabiliriz.
1: City'nin puan kaybetmesini bilmiyorum. Bekliyor muydun?
0: Evet. Yani kısmen bekliyordum. Bournemouth zor bir takım. İlginç olan şu. Manchester City sezon başında Bournemouth'tan da iki futbolcu aldı. Öyle bir durum da var. Semenyo ve Gehi gibi önemli iki isim vardı. Bunun dışında Bournemouth o istikrarını sürdüren bir takım oldu. Yani normal şartlarda kümede kalma yarışında olan bir Bournemouth izlemiyoruz. Son iki yıldır daha güçlü bir Bournemouth var. Öyle bir deplasmana gitmesi de beni açıkçası şaşırtmadı. Yani puan kaybı. Evet. Çünkü Manchester City artık o sezon yorgunluğunu bize gösteriyordu yani son maçlarda. Yani biraz ite kalka elimizde matematiksel olarak şampiyonluk olma ihtimali var. Onun planlaması ve onun hissiyatıyla Guardiola zorluyordu biraz oyuncuları ama o sezon yorgunluğu artık takımın üzerine çökmüştü. Arsenal tarafına bakacak olursak da bu sezonun o yorgunluğu vesairesi, bir de Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmış bir Arsenal'ı düşündüğümüzde tam tersi bir etki oluşturdu. Tam tersi bir motivasyon oluşturdu. Neden? 22 yıl sonra bir şampiyonluk yaşıyorsunuz. Bir evet. Kulüpte böyle bir durum, yani 22 yaşında bir futbolcu vardır mutlaka Arsenal kadrosunda. Bukayo Saka mesela kaç yaşında tam bilmiyorum ama daha belki de Bukayo Saka 1 yaşındayken Arsenal şampiyon olmuştu. Kendi kariyeri adına müthiş bir sezon. Onun da bu sezon müthiş bir performansı vardı. Trossard'ın keza aynı şekilde.
1: 24 yaşındaymış.
0: 24 yaşında mesela Arsenal şampiyon olduğunda Arsene Wenger'le 2 yaşındaymış Bukayo Saka. İnanılmaz bir şey bu. Böyle bir durumda da tabii ki bunu müthiş bir coşkuyla kutlayacaklardır. Merak ediyorum kutlamalarını Arsenal'ın.
1: Arteta'nın da 7. sezonu olması önemli. Çok uğraştı gerçekten
0: öyle.
1: Bunun için.
0: Kaç kez sallantıdaydı, işte gidecekti, koltuğu sallandı. Aynen öyle. O istikrarı, Arsenal'da o kültür var.
1: Evet.
0: Arsene Wenger'den gelen o kültür var. Arsene Wenger şampiyonluk, uzun süre şampiyonluk yaşayamasa da, kupa kazanamasa da Arsenal koltuğunda yer almayı bilmişti. Aynı şekilde Arsenal sabrın sonu selamet dedi ve 22 yıl sonra Arteta'yla birlikte şampiyonluğa ulaştı. Bence çok çok büyük bir başarı. Sonuçta bu ligde Manchester City gibi, Liverpool gibi, Chelsea gibi çok büyük yatırımlar yapan kulüpler evet. varken Arsenal'ın bu yatırımları yapmasına rağmen şampiyonluğa ulaşamama gibi büyük bir problemi vardı. Günün sonunda bu şampiyonluğa ulaşmak bence çok çok kıymetli. Hemen şöyle bir geriye sarıyorum. 22 yıl önce şampiyon olan bir kadro. Nasıl bir kadro vardı mesela? Oyuncular şu an neler yapıyorlar? İşte Lehmann'lı, aynı şekilde Ashley Cole'lu bir Thierry Henry'nin de yanılmıyorsam Henry'nin de olduğu bir kadro vardı. Arsenal inanılmaz bir iş yapmıştı o zaman da ve Avrupa'da büyük bir sükse yapmıştı. Artık bu sezon içinde bunu Arsenal adına söyleyebiliriz. Premier Lig şampiyonluğu yaşıyorsunuz ve Şampiyonlar Ligi'nde bu güçle, bu motivasyonla birlikte bence Şampiyonlar Ligi şampiyonu da olabilirler. Bir sezonda hem Premier Ligi hem Şampiyonlar Ligi'ni zaten aldığında Arteta tarihe geçer ve bambaşka Avrupa'da, yani sadece İngiltere değil Avrupa'da çok büyük bir devir başlar diye düşünüyorum ben.
1: 30 Mayıs'ta bu arada oynanacak Şampiyonlar Ligi'de Paris Saint-Germain'le orada Arsenal'da
0: zor,
1: izleyeceğiz.
0: Dişli bir rakipleri var. Geçen sezon da şampiyon
1: zor,
0: oldu
1: evet.
0: PSG.
1: Ama şimdi bu motivasyonu da yakalamışken, çünkü finale kalınca ligde de yine bir ayrı bir motivasyon
0: aynen,
1: oluştu.
0: Evet,
1: orada şampiyon oldular. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni de 30 Mayıs'ta beklemedeyiz.
0: Tabii,
1: tebrik ediyoruz.
0: Premier
1: tekrar.
0: Lig'de son bir hafta kaldı artık. O evet. maçı dikkate almayacak bir Arteta ve Arsenal kadrosunun olduğunu düşünüyorum. Artık tam anlamıyla 30 Mayıs'a odaklanacaklar onlar da.
1: Peki şimdi buradan Süper Lig'e geçelim değerli izleyenler. Süper Lig'de Galatasaray'la başlayacağız. Burada İlkay Gündoğan'ın röportajı üzerinden biraz ilerleyelim. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsınız bazı eski takım arkadaşlarım beni aradı ve Galatasaray Kulübü ile ilgili benden bilgiler aldı demişti. İsimleri vermedi. Gözler hemen Bernardo Silva'ya çevrildi Furkan ama başka sürpriz isimler de olduğu söyleniyor. İlkay'ın bu anlamda böyle bir köprü görevi görmesi de çok önemli.
0: Bence de çok önemli çünkü oynadığı takımlar Man City'de çok uzun zaman geçirdi. Barcelona'ya gitti. Yıllar sonra gittiği takım Barcelona oldu mesela. Yine çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. O sebeple şimdi City tarafı mı Barcelona tarafı mı onu bilmiyoruz galiba, değil mi? Hangi taraftan böyle
1: yok, hayır yani var. O bir şey söylemedi.
0: Arkadaşlarım diyorsa City olma ihtimali daha yüksektir. Bernardo Silva'yı ben tabii burada düşünüyorum.
1: Omar Marmuş bir de.
0: Şöyle bir durum var. Açıkçası Bernardo Silva'nın Barcelona'ya gitme ihtimali çok yüksek. Aynı ilk ayda olduğu gibi o planlamayı, transfer planlamasını sanki Bernardo Silva üzerinden devam ettirebilecek bir Barcelona görüyorum ben. Fakat bir pürüz durumu oluşturursa, maaş konusunda olur veya farklı bir durum konusunda olursa Bernardo Silva'nın ikinci planı net olarak Galatasaray olur. İlkay'ın etkisiyle, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yapmış olduğu işlerle birlikte şöyle bir düşündüğümüzde ben Barcelona eğer Bernardo Silva adına olmazsa kesinlikle ikinci kapının onun için Galatasaray olacağını düşünüyorum. Galatasaray çok istiyor. Yıllık da yanılmıyorsam 15 milyon euro civarında bir maaş teklifi de söz konusu. Galatasaray artık Şampiyonlar Ligi'nde level arttırmak istediği için, vitesi yükseltmek istediği için Bernardo Silva gibi bir isme, dünyaca ünlü bir orta sahayı da kadrosuna katmak isteyecektir. Sadece Bernardo Silva ile de bitmeyecek. Çok büyük bir, önemli bir bütçe ayırdı Galatasaray. Bu bütçe tabii ki 5 sezon üst üste şampiyonluk anlamı taşımıyor. Avrupa'da başarı öncelikli olarak. Avrupa'da başarı sağlamak için böyle bir kadro düşüncesi hakim. Şu an tarihinin en iyi kadrosunu kurmuş bir Galatasaray. Üzerine koyarak da gelecek sezon devam etmek istiyor. Buna biz kadro değeri açısından da bakabiliriz. Yani tarihin en büyük, en yüksek kadro değerini oluşturabilecek Galatasaray olarak da bakabiliriz bu konuya. Veya en kaliteli kadrosunu kuracak diye de bakabiliriz. Ama şöyle bir kadronun üzerine mutlaka en az 2-3 yıldızın daha eklenebileceğini buradan söylemiş olayım ben. Bu Bernardo Silva bir ihtimaldir bu noktada. Yine Galatasaray fırsat transferleri kovalayacaktır. Ama geçtiğimiz transfer dönemlerine baktığımızda Galatasaray'da isim üzerinden değil biraz dönem üzerinden gideceğim. Galatasaray biraz transferde politik anlamında iyi transferler, takviyeler yaptı ama hep sona bıraktı. Hatırlıyor musun Uğurcan Çakır transferini? Evet. Dursun Özbek'in araya girip de son gün transferi yani.
1: Gündemde başka isimleri konuşuyoruz.
0: Ederson, Donnarumma ismi geçiyor. Ederson'u evet. Fenerbahçe alıyor. Donnarumma ile Uğurcan arasında gidip geliyor Galatasaray. Büyük bir kesimde Donnarumma'yı istiyor. Bu sefer böyle bir paranın Uğurcan Çakır gibi bir isme verilmesi ve sonrasında ya Uğurcan Çakır, Donnarumma varken neden Uğurcan Çakır denildi?
1: Risk gözüyle bakıldı.
0: Bu noktada inanılmaz bir satranç oynadı Galatasaray ve çok da doğru bir satranç oynadı. Dursun Özbek burada çok büyük bir önemli bir adımda bulundu, yani adım attı. Uğurcan Çakır takviyesiyle beraber bugün biz yabancı kuralını konuşuyoruz. Uğurcan Çakır direkt kaleyi Türk bir oyuncuya emanet ettiniz. Oradan artı bir yabancıya geçtiniz.
1: Evet.
0: Bugün de yabancı kuralı konusunda şu an Galatasaray'ın bazı istekleri var. Bence bu diğer kulüpleri de rahatlatacak bir konu. Mutlaka federasyon bunu masaya yatıracaktır, tekrar değerlendirecektir diye düşünüyorum. Çünkü evet, ligimizde Türk futbolcuların değeri çok daha önemli. Ama bugün biz zaten bu kadroyla Uğurcan Çakır'ın Galatasaray transferini gördük. Yani şu an bu sistem olumsuz bir yere götürmüyor Türk futbolunu. O sebeple Avrupa'daki başarı için yabancı futbolcu sayısı, kalitesi önemliyse evet, bu yabancı kuralının şu an için sabit kalması bence çok daha kıymetli.
1: Okan biraz, Hoca biraz eleştirdi tabii bu konuyu, evet, açıklamalarında
0: evet, ben
1: gördük.
0: Ben katılıyorum. Bu noktada yabancı kuralının aynı şekilde sabit kalması bence çok daha Türk futbolu adına fayda sağlayacaktır. Avrupa'daki başarıyı perçinleyecektir diye düşünüyorum. Konunun başına gelecek olursak da İlkay için daha çok isim açıkçası
1: Omar Marmuş'tan bahsedeyim. Çünkü Gardi, menajer Gardi devre arasında da gündeme getirmişti bu ismi. O da bu sezonu 8 gol 3 asistle tamamladı. O da 27 yaşında. Yani İlkay'ın, evet, İlkay'la arasının iyi olduğunu biliyoruz. Bu arayan isimlerden biri de o olabilir.
0: Şimdi ihtimal tabii ki var. Daha sezon bitmeden, sezonun ortalarında bile ismi geçti Omar Marmuş'un. Tabii ki önemli bir takviye olur Galatasaray gelirse şu süreçte. Kiralık olarak geleceğini varsayıyorum ben. Çünkü bonservisi yüksek bir isim. Zor olarak görüyorum yani direkt bonservisiyle gelmesini.
1: Bir de Icardi ile devam edilmemesi durumunda.
0: Aynen öyle. Ya bir de şöyle bir şey var. Net bir santrfor gibi de değil. Omar Marmuş'u Icardi yerine de kesinlikle düşünmem ben. Hem fizik olarak düşünmem hem de potansiyel olarak düşünmem. Biraz kanat bölgesine de devşirilmiş bir oyuncu olarak görüyorum. Galatasaray

0: bu ismi kiralar, sonrasında Osimhen gibi bir kendini bulup oyuncu burada kalma planı olur mu? Bence Galatasaray için Omar Marmuş kesinlikle ve kesinlikle nokta atışı transfer olur. Hala şu an yaşını düşündüğümde, potansiyelini düşündüğümde daha doğrusu, evet, Omar Marmuş'un gelme ihtimalini olabilir mi kısmını biraz zor görüyorum. Ama tabii ki
1: ya,
0: Galatasaray
1: yaşına geldi.
0: Hep şunu gelebilir, söylüyoruz işte, Galatasaray ya Osimhen geldi bu lige diyoruz mesela. Icardi geldi diyoruz.
1: Ya artık bence böyle çok sorgulanacak bir lig olarak
0: öyle bir
1: bakılmıyor
0: durum da var,
1: ya da takımlar
0: kesinlikle
1: olarak bakılmıyor.
0: O sebeple ben Omar Marmuş'un gelme ihtimali, yani Galatasaray eğer Omar Marmuş'u alırsa mükemmel bir iş yapmış olur. Yani gerçekten çok çok iyi bir iş yapmış olur. Yabancı kuralını varsaydığımızda o artı bir yabancı oyuncu imkanını çok iyi değerlendirir Galatasaray. Ama şunu söyleyeyim. Galatasaray'a gelmek isteyen oyuncu sayısı, tanımadığımız no name oyuncular da zaten var ama tanıdığımız, bildiğimiz oyuncular içerisinde de çok fazla yıldız oyuncu var.
1: Evet.
0: Galatasaray'a gelmek isteyen, sadece İlkay'a haber gönderen değil, bugün farklı oyunculara da gelmek istiyorum, burada keşke futbol oynasam diyen de çok fazla futbolcu var. Zaten bir John Duran'ın sinyal durumu söz konusu. Bir sinyal verdi yani Galatasaray'a gelmek için. Ama şu an Galatasaray'ın öyle bir tasarrufu söz konusu değil. Yarın bir gün neler olur bilmiyorum. Çünkü daha transfer dönemi başlamadı ama John Duran'ın Türkiye'ye gelip de Galatasaray forması giymek istediğini biliyoruz. Bu noktada daha önceki programlarda da ifade ettim. Gidecek oyunculara göre Galatasaray farklı transfer planlamaları yapabilir.
1: Burada yine İlkay üzerinden gidelim mi? Çünkü
0: tabii,
1: mesela İlkay'ın bu konularda özellikle kulüple Avrupa'daki oyuncular arasında köprü oluşturması, takımın bir abisi olması, oyun aklından hep bahsediyoruz ama bu sezonki performansı eleştirildi oyuncunun ve
0: evet,
1: gidecek mi kalacak mı söylentileri var mesela. Sence hangi tarafta?
0: Bence İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da teknik heyette olması çok daha büyük bir fayda sağlayacaktır Galatasaray'a diye düşünüyorum. Farklı bir planlaması yoksa, yani farklı dediğim şu, ben teknik heyette olmak istiyorum, futbolu bırakmak istiyorum ama bu Galatasaray'da değil, ben Guardiola ile beraber olmak istiyorum da diyebilir. Çünkü Guardiola'dan çok şey öğrendi, sadece sahada hocası değil, teknik heyette de bir hoca olarak görüyor Guardiola'yı ve bu sayede de zaten UEFA Pro lisansı almak için çalışmalarına başlamıştı İlkay. Şu an ne seviyede bilmiyorum ama kursa gidiyor, yani UEFA kursuna gidiyor şu an antrenörlük için. Aynı şekilde bu noktada Galatasaray'da kalırsa Galatasaray'a çok büyük bir faydası olur. Fakat sahada ben artık o faydayı sağlayabileceğini düşünmüyorum. Galatasaray bugün bir gömlek üste çıkmak istiyorum diyorsa,
1: evet,
0: Galatasaray bugün çok daha iyi noktalarda, daha başarılı işler yapmak istiyorum diyorsa, özellikle Avrupa'da, çünkü ligde zaten istediği misyonu yerine getirdi, bu noktada Galatasaray'ın bence mesela İlkay gibi bir ismi teknik heyete çekmesi gerekiyor. Mauro Icardi gibi bir isimle uygun maliyette anlaşamıyorsa Galatasaray, zaten Okan Hoca'nın şu an için birinci tercihi Icardi değil, yerine bir oyuncu düşünmek,
1: evet,
0: ki yine burada yabancı kuralı sebebiyle Icardi'nin gitme senaryosunu görüyoruz. Icardi gibi bir isim yerine bence Omar Marmuş gibi bir oyuncu büyük bir fayda sağlar. Artı bir golcü daha, Berto gibi. Ben mesela çok beğendim. Çok harika bir sezon geçirdi bence. Bence istatistiklerinden de bir haber olan çok büyük bir futbol kamuoyu var. Marius Muadil Maggi 52 maça çıkmış, 22 gol atmış, 5 asist, 27 gole katkısı var mesela. 28 yaşında böyle bir oyuncu ben olsam, Beşiktaş hele ki mesela Trabzonspor golcüsünü buldu.
1: Evet.
0: Beşiktaş'a nokta atışı bir oyuncu olarak görüyorum şu an için. Galatasaray'a rotasyon golcüsü olarak görüyorum açıkçası. Böyle bir takviye durumu oluşursa büyük bir katkı olur. Belki daha kaliteli oyunculara gitmek istiyor olabilir Galatasaray. Kısıtlı transfer yapacağım zaten. Oyunculara iyi paralar harcayıp iyi oyuncuları getireyim düşüncesinde olabilir. Bunu zaten transfer döneminde göreceğiz ama bu sezon Dünya Kupası sebebiyle transferlerde maliyet artışı olacak. Bunu da söyleyelim. Dünya Kupası'na gitmeyen ülkelerin futbolcularına yönelmek burada bence daha mantıklı.
1: Hı.
0: Ama Dünya Kupası'nda iyi işler yapmış bir futbolcuyu da hali hazırda hemen alıp getirip de oynatabilmek burada çok daha önemli.
1: Olacak.
0: O sebeple daha iyi de para vermeniz, yüksek miktarda para vermeniz de gerekiyor olabilir yani Dünya Kupası.

0: Sanki bir futbolcu.
1: Peki takım içerisindeki durumlara biraz bakalım mı? Bugün Sabah gazetesinde güzel bir haber vardı. Mehmet Özcan'ın senin önünde hatta galiba 18. sayfada. Hı hı. Onu da bulursak ekrana verebiliriz. Lemina, Torreira ve Sara'dan bahsediliyor. Mehmet'in haberine göre Lemina sözleşmeyi uzatacak, Torreira kalacak, Sara da satılacak.
0: Çok mantıklı.
1: Böyle bir iddia var.
0: Çok mantıklı.
1: Lemina ile başlayalım. Zaten o sinyalleri biraz verdi aslında.
0: Evet, şöyle diyeyim. Açıkçası Lemina gibi bir oyuncu orta sahada Galatasaray'ı net rahatlatan bir oyuncu. Bu oyuncuyu Okan Hoca hep söylüyoruz ya, versatil oyuncu diyorlar. Okan Hoca da söylüyordu bunu. Yani çok yönlü, oyuncuları çok seviyor.
1: Evet.
0: Şimdi Lemina'yı biz
1: olmayanları
0: bu sezon
1: da öyle yapmaya çalışıyor.
0: Aynen öyle. Mesela Şalai çok iyi bir sağ bek oldu. Bence evet. Süper Lig'in en iyi sağ beki oldu diyebiliriz yani Şalai için. Lemina da ne konuda çok yönlü? Orta sahada zaten bir süpürücü. Bu evet. Oyuncu stoperlerde bir problem çıktığında biz nerede gördük? Bir Beşiktaş maçına bakalım. Stoperde oynattı. Hem stoperde hem 6 numara bölgesinde kullanabildiği için Lemina'yı 8'e de bazen evrildi oluyor maç içerisinde. Bence Lemina ile sözleşme uzatılması çok mantıklı. Çünkü bir maliyeti durumu da söz konusu değil. Torreira'nın kalıyor olması takımdaki arkadaşlık, birliktelik anlamında çok büyük fayda sağlıyor. Gitme konusu, Icardi gidecek. Torreira da arkadaşı, çok iyi anlaşıyorlar. O sebeple birlikte giderler. Ya bu biraz basit bir senaryo.
1: Ya o kadar üzgündük ki şeyde, şampiyonluk kutlamasında.
0: Evet, yani orada
1: vesaire.
0: Ayrılık konusu çok fazla evrildi yani bu konuya, evet. Ama Torreira çok profesyonel bir isim. Öyle ser verip sır vermeyecek isimlerden birisi. Icardi gibi o da.
1: Ama ruh halini de çok yansıtabilen.
0: Yani şöyle, yine dördüncü sezon, dördüncü şampiyonluğumu yaşıyorum. Böyle bir kulüpte annem yine görmedi. Aslında onun o üzüntüsü o maalesef. Torreira'nın da yani kardeşim yanımda, babam yanımda, böyle bir durumda, böyle bir gecede yine yok. Onun açıkçası üzüntüsüyle böyle bir duygu patlaması yaşadı Torreira. Onun dışında ayrılıyorum ben Galatasaray'da son anlarım düşüncesiyle bir ağlama durumu, bir gözyaşı durumu değil. O sebeple kesinlikle kim giderse gitsin etrafında, isterse şu an Galatasaray'da İspanyolca konuşan bir futbolcu olmasın, Muslera'nın dediğini yapacak, Muslera'nın bayrağı sana teslim ediyorum, bundan sonra yola sen devam edeceksin dediği bir Torreira var ve buna sadık kalan bir Torreira'nın olduğunu söyleyeyim. Bu noktada neden eleştirdiğini bilmediğim bazı haftalar var, fakat bu noktalarda oyuncuların ilişkileri de, arkadaşlıkları da önemli. Torreira'nın bu sezon yaşamış oldukları onu biraz etkiledi, fiziken de etkiledi bu. Kız arkadaşıyla ayrılması vesaire. Kalması Galatasaray için çok büyük bir fayda. Sara'nın satılıyor olması da bence en doğru hamlelerden bir tanesi olur. Brezilya Saray kadrosuna seçilmedi.
1: Evet,
0: seçilse
1: üzgündür muhtemelen.
0: Çok Galatasaray için, Galatasaraylılar da üzgündür. Yani Galatasaray yönetimi de çok üzgündür. Oynamasa bile orada olmak biliyorsun çok büyük bir transfer piyasası adına çok önemli.
1: Tabii ki.
0: Gabriel Sara'nın bugün 35-40 milyon euroya satılması Galatasaray'ın çok daha büyük bir faydasını olacaktır. Orada daha başka meziyetlerde olan futbolculara eğilmesi bence çok daha doğru olur.
1: Özel röportaj da yapmıştık kendisiyle. O da gol katkısı anlamında bu sezon kendini biraz eksik bulduğundan bahsetmişti. Hı hı. Yine Emre Kaplan'ın yaptığı bir özel röportajdı. Bunu daha çok geliştirmek istiyorum önümüzdeki yıl demişti. Ama tabii burada mı olur, başka yerde mi, evet, onu da göreceğiz.
0: Galatasaray için çok önemli işler yaptığını biliyorum Sara'nın, ama böyle bir kadroda bu kadar maliyette, hı hı, geldiğinde rekor kırarak gelmişti. Ama tabii şimdi üzerine Osimhen transferleri oldu. Çok daha büyük harcamalar yapıldı ama.
1: Evet.
0: Ya şu an Galatasaray'ın 10 numara bölgesinde açıkçası Gabriel Sara'dan daha kaliteli oyunculara ihtiyaç var. Onu söyleyeyim yani.
1: Peki şimdi az önce konuşurken biraz kadro değerlerinden de bahsettim. Bir izleyicimizin yorumuyla devam etmek isterim Yusuf Bey. İngilizler bu sene Avrupa kupalarına da damga vuruyor. Tüm finallerde bir İngiliz takım var ve finallerde olan takımların da büyük bir bütçesi olmamasına rağmen finaldeler. Bizim büyük takımlarımızsa rekor seviyede transfer, evet, ödemesi yapmasına rağmen çeyrek final bile göremiyoruz. Furkan Bey sebebini ne olarak açıklar?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Nokta atışı bir soru. Benim de analiz ettiğim bir konuydu. Şimdi evet. Freiburg'la Aston Villa'nın gelmiş olduğu noktalar ve elediği takımlara baktığımızda bizim Türk takımlarımızın da gerçekten yapabileceği, kolay demiyorum ama yapabileceği noktada işler. Avrupa Ligi finali demek inanılmaz.

0: İnanılmaz bir şey. Yani bizim düşünsene Türkiye'de bu sezon işte kim gidiyor şu an? Belli değil tabii ki. Konyaspor da gidebilir. Trabzonspor gidecek zaten.
1: Evet.
0: Bu noktada yarı finale kaldığını düşünelim. Ya final değil, yarı finale kaldığını düşünelim. Her zaman amaç tabii ki bizde biraz şampiyonluk ama. Hı hı. Şampiyon olmak her takımı ya yani dört büyük takımın ilk hedefidir. Ya biz biraz Avrupa'da tamam bizim ligimizde çabalıyoruz ama ya Avrupa'da da kendime ciddi bir rakip, kıyasıya mücadele edeceğim dişli bir rakip bulayım ve onunla didişeyim noktası bizde hep ligde var. Hep kendi içimizde o enerjimizi tüketmeye çalışıyoruz yani. Biraz bunu Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde yapsak ne olur yani? Samsunspor'un bunu kısmen yaptığını zaten biliyoruz. Konferans Ligi'nde büyük önemli işler yaptı. Düşünün yani Samsunspor yıllar sonra Avrupa'ya gitmiş, Konferans Ligi'nde harika işler yaptı. Daha da ileriye gidebilecek kadrosu vardı ama ilk aşamada, ilk sezonunda böyle bir şey yapması bence çok çok önemli. Konferans Ligi'nde
1: da bu sezon bazı maçlar çok yüksek seviyede, çok başarıyla evet. gitti ama bazıları da
0: aynen öyle. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bunu yapmak zor. Galatasaray bunu denemeye çalışıyor. Şimdi bir yarı final, bir çeyrek final Galatasaray'ın şu anki hayali, hedefi. Son 16 bu saatten sonra en düşük planlama. Galatasaray direkt lig aşamasından başlayacak, yola devam edecek. Avrupa Ligi'ne gidecek olan bir takımın da şampiyonluk yarışında baktınız ki önünüz biraz kapalı. Avrupa'da yolunuza devam edin. Avrupa'daki, ya şöyle söyleyeyim. Bugün Freiburg'dan bir oyuncu final maçında attığı golle tüm Avrupa'yı sarsacak, konuşulacak bu gece. Bu sezon önde önemli işler yapmış olduğunu varsaydığımızda müthiş bir transfer yapacak oyuncu. Yani orasının ne kadar büyük bir vitrin olduğunu bilmeliyiz. Şimdi elediği takımlara bakıyorum. Freiburg'un kendi lig aşamasını şöyle bir bakıyorum. Lig aşamasını 7. sırada bitirmiş. Bu önemli bir başarı. Zaten Schuster'le iyi işler yapıyorlar. Sonrasında yani lig aşamasından sonra neler yapmış? Zaten ilk 8'e kaldıktan sonra Mart ayına kadar kafanız rahat oluyor. Lige de yöneliyorsunuz. Evet. Daha az maç Dinlenme yapıyorsunuz şansı, orada mesela.
1: Sakatlıklar var.
0: Ardından hemen şöyle bakalım. Bu akşam da maç var. Üzerine denk geldi, konuşalım. Hı hı. Şimdi zaten lig aşamasında oynadığı takımlar Basel, Bologna, Utrecht, Nice, Victoria Pilsen. Zaten ya bu takımlar isim olarak camialarımızdan üstte değiller. Ama Avrupa alışkanlıkları var.
1: Evet, o seyahat alışkanlığı bile
0: aynen öyle, o seyahat alışkanlığı bile bir artıdır yani bir takım adına. Son 16'da Genk, çeyrek finalde Celta Vigo, yarı finalde Braga, ki ben Braga finale kalır diye öngörüyordum. Braga'yı da eledikten sonra Aston Villa ile final oynuyorsunuz ve Konferans Ligi değil, Aston Villa ile Avrupa Ligi finali oynuyorsunuz. İnanılmaz bir şey yani. Geçiyorum Aston Villa'ya. Aston Villa'da gerçekten iyi işler yaptı. Aston Villa'da bakıyorum 2. sırada bitirmiş ki bir Premier Lig takımından bahsediyoruz. Premier Lig'de de Unai Emery ile beraber üst sıraları zorlayan bir takımdan bahsediyoruz. Son 3-4 yıldır çok ciddi ilerleyen bir Aston Villa var. Lig aşamasında Go Ahead, Tel Aviv, Basel, Fenerbahçe, Salzburg gibi takımlarla oynamış. Son 16 Lille. Çeyrek final Bologna, yarı final Nottingham Forest, kendi liginden bir takım ve kümede kalma mücadelesi verdi Nottingham Forest bu sezon.
1: Kümede kalma mücadelesi verse bile gördüğün gibi Avrupa'da
0: çok ciddi oynadılar. Müthiş bir oyun vardı ortada.
1: Evet.
0: Sonrasında Freiburg'la bir final müsabakası oynanacak yani.
1: O da bugün.
0: Bu takımların ya isimleri saydım gördün Demet yani. Bu takımları yenebilecek güçte takımlarımız olduğunu düşünüyorum. Artık bence başarı ya yani Avrupa'da başarı için de misyon, vizyon planlaması yapmak zorundayız.
1: Peki buradan Fenerbahçe'ye bir geçelim değerli izleyenler. Galatasaray'ın ardından şöyle kısaca bir Avrupa'da konuşmuş olduk. Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarla devam edeceğiz. Bursa Fenerbahçeliler Derneği tarafından bir etkinlik organize edilmişti. Orada taraftarlar da vardı. Başkan adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.
2: Benim sizlere söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bunu inanın, biz inanıyoruz. Sırf söyle olsun diye söylemiyorum. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı olduğu için ben buraya aday oldum. Ve bunu halledeceğiz. Hep beraber ama. Birlik ve beraberlik içinde olursa bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Parasal konuları aşacağız. Bakın hiçbir zaman Aziz Yıldırım zamanında 20 sene başkanlığında bir gün para konuşmadık. Sanki Fenerbahçe vardı, biz oradan.

0: aldı karşıladık. Öyle değildi. Kaynakları biz yaratıyorduk. Yine yaratacağız. Fenerbahçe her zaman maddi kaynakları bulur. Şu anda bizim futbol takımıyla ilgili hepsiyle ilgili çalışma yapılıyor. Önceliğimiz iki tane santro aldık. Bu çalışma yapılıyor. Kısa zamanda belki açıklarız. Bilmiyorum ama neticeye göre konuşma yapar şey. Benim geçmişten olan tecrübelerimi biliyorsunuz. Ben şimdi diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Vay diyorlar. Başka almıyor. Bir tane almıyor. Para yok diyor veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor? Ne geliyor? Ne kadar parası var? Biz koyacağız tamam, orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım? Hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Çalışıyor. Ama içeri girmeden de elimizde doneler tam yok. Duyumla. Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini arttıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır. Anelka'dır. Alex'tir. Ha gerekirse iki tane de alırsın. Ama alacağımız oyuncuların hepsinin değeri Apiak gibi olacak. David gibi olacak. Nobby gibi olacak o zaman oynayanlar. Van Aanholt zaten yıldız. 7 seçiminden sonra hemen olunca bir kez ayın 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nerede oyuncu alacağım? Her şey belli. Her şey belli. Onun için rahat olun. Rahat olun, çalışıyoruz. Hep beraber. El ele, gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bakın ne? Yani bu kadar bir insan bu kadar iddialı konuşamaz. Ama biz konuşuyoruz. Onlar 12 sene, 14 sene şampiyon olamadılar. Sonunda 1986 yılındaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde hiç bu 12 senelik başarısızlık yok. Biz alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız.
1: Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları bu şekildeydi. Bursa Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen etkinlikte konuştu kendisi. Şampiyonlukla ilgili sözleri var ve nereleri oyuncu alacağımız şimdiden belli. Gönlünüz rahat olsun diye konuştu. Yani planlamaların yapıldığını söylüyor ve evet, yıldız oyuncudan da bahsetti tabii.
2: Şimdi büyük iddialarda bulunuyor Aziz Yıldırım ama zamanında da bu büyük iddiaları yerine getirmiş bir isim olduğu için büyük iddia diyemiyorum bir taraftan da. Ama iki santrfor düşüncesi bence çok mantıklı. Tarihte var mıdır ara transfer döneminde 3 golcüsünü de gönderip santrforsuz devam eden bir kulüp? Tarihte diyorum yani, Avrupa'yı şeye geçtim, dünyada.
1: Ki iyi de giderken.
2: Aynen öyle. Tabii ki tartışılan futbolcular olacak ama bunu bu ayrı mercek altına alınacak bir konu. Teknik direktör gelecektir, bir planlama üzerinde bir şeyler yapacaktır ama hangi teknik direktör gelecek olursa olsun şu net: Fenerbahçe'nin golcüye ihtiyacı var. Şerif'le, Sidiki Şerif'le sadece bu iş olmaz. O sebeple bence de net iki golcü takviyesi gerekiyor Fenerbahçe'ye.
1: Ama böyle çok büyük değişimlerin gerektirdiğini düşünmüyorum çok, ya baktığımda.
2: Ama
1: ya,
2: şöyle,
1: kadro kötü bir kadro değil.
2: Kadro kötü değil ama büyük bir parçası eksik kadronun.
1: Evet.
2: Golcü. Orası eksik. Yoksa kadronun genelinde bence de çok büyük bir revizyona ihtiyaç yoktur diye düşünüyorum. Yani bir stoper, sol stoper gerekir.
1: Hayır, orta saha iyi bir
2: bu noktada.
1: Bence.
2: Orta saha zaten en sıkıntısız yer gibi duruyor. Şöyle bir bakıyorum.
1: Kanat oyuncusu var mesela. Bir tane alınabilir kanat. Evet, Kerem var, Nene var, Musaba var.
2: Evet.
1: Sol olarak belki bir sağ kanat olabilir.
2: Bir kanat oyuncusu bence önemli. Bu noktada
1: stoper.
2: Sol stoper gerekir, kaleci gerekir. Bu da nokta, iyi, önemli bir nokta
1: ya,
2: yani.
1: Kaleci durumu da şimdi bence
2: Ederson'da
1: biraz belirsiz.
2: Bu kadar ya, süreci devam edeceğini sanmıyorum.
1: Belki.
2: Sanmam.
1: Yeni gelen bir teknik direktör.
2: Ama olabilir tabii. Sanmam demeyeyim de. iyi işler yapabilir Ederson. Bilmiyorum ama Fenerbahçe ile

0: Yaşamadı gibi Ederson. O sebeple yeni bir kaleci planlaması olabilir maliyeti de düşünüldüğünde. Eğer oyuncu maliyetlerimden feragat edeceğim ben bu takıma gidiyorum derse Fenerbahçe farklı bir yol izlemeli diyorum ben. Bazen olmayabiliyor. Bu noktada bir transfer, kaleci transferi yapılabilir ki kaleci transferi de kolay değil. Kalırsa belki doğru bir yol izlenmiş olabilir. Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz ama sonuçta taraftarla kendi takım arkadaşlarıyla problem yaşayan bir kaleci durumu söz konusu. Evet. Performansı da bence tartışılan bir kaleci var. Hı hı. Şu anki aşamada Tarık Çetin bence Fenerbahçe için çok ideal bir kaleci.
1: As kaleci olarak.
0: Aynen öyle. Tarık Çetin'i ben bugün maaş olarak %1 mi desem bir fark var ama performans olarak 1/3. 1/2 belki de. Çok büyük bir fark oldu. Küresel bir kaleciden bahsediyoruz. Hı hı. Evet, yani tüm dünya tarafından tanınan bir kaleci Ederson. Türkiye'de tanınan bir Tarık Çetin var ama performansa baktığımızda maaş kadar bir fark durumu söz konusu yok.
1: Ya tabii ki öyle. Ben de başarılı bir kaleci olduğunu düşünüyorum ama şimdi sizin yarıştığınız takım Galatasaray zaten. Evet. Yıllardır bunu görüyoruz. Orada kendini kanıtlamış bir kaleci var.
0: Tabii.
1: Sizde de öyle bir ihtiyaç doğabilir.
0: Şu anki süreçte dediğim gibi olabilir ama Tarık Çetin'in ben şu an birinci kaleci olarak görev yaptığını düşündüğümde ben yanlış bir hamle olacağını sanmıyorum. Onu açık söyleyeyim yani. Tarık'a o imkan verilirse Tarık Çetin'e Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olabilecek potansiyelde görüyorum. Sadece sabır konusu bu, istikrar konusu. Tarık istikrar sağladığında ki bu sezonki yaz bu dönem, bu yaz döneminde kamp görmüş bir Tarık Çetin'le beraber ben o isme kalenin devredilmesini yanlış olacağını sanmıyorum. Bu çok büyük bir cümle olabilir. Sonuçta diğer kaleciniz dünyaca ünlü Ederson.
1: Evet.
0: Ama yarın bir gün yollar ayrılırsa çok büyük bir evhamlılık durumu yapmasını doğru bulmam Fenerbahçe'nin. Diğer tarafta golcü takviyesi bence kesinlikle olmalı. O Servolde yerine oyuncu düşünülmeli diyorum. Archie Brown gider mi kalır mı kısmı var. Orada Levent Mercan orayı doldurmaya çalışıyor ki ben Levent'in de performansını beğeniyorum.
1: Archie Brown'un da ciddi teklifler olduğu söyleniyor bu arada.
0: Gitmesi Fenerbahçe için çok büyük bir eksiklik olmaz. Hı hı. Bazen Fenerbahçe'de o yıldız oyuncu merakı, yıldız oyuncu isteği doğrultusunda işte Galatasaray aldı, biz niye almıyoruz?
1: Hasreti bence direkt. Yıldız oyuncu hasreti var.
0: Ama gelen yıldız oyuncu var ki. Şimdi Ederson'u sayabiliriz. Şikrinyar Paris Saint Germain'den geldi. Kante'yi düşünelim. Yani yıldız oyuncu zaten geliyor Fenerbahçe'ye. Burada yıldız oyuncu problemi yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin birlikte aile olabilecek ve birlikte hareket edebilecek oyuncu kadrosu problemi var. Öyle bir problemi var. Yani daha düşük seviyelerde oyuncular olup da birlikte olan, birlikte oynama alışkanlığına, saha dışında da birlikte olmayı sağlayıp çok daha iyi başarılar elde eden takımlar var yani. Bunu Avrupa'da da birçok örneğini verebiliriz. Akla ilk gelen takım Bode olsa da birçok takım örneğini verebiliriz. Arsenal'ı en yakın durumda örnek verebiliriz. Yıldız oyuncu tabii ki olacaktır ama kulüplerin birinci önceliği artık bu saatten sonra Fenerbahçe'nin de yıldız oyuncu olmamalı. Tabii ki başkan adayları yıldız oyuncu düşüncesiyle seçim kampanyası başlatacaklardır. Evet. O şekilde ilerleyeceklerdir. Buna bir şey diyemem. Çünkü bir yerden sonra ses getirmeniz, büyük kulüplerle görüşmeniz, büyük oyuncularla anılmanız başkan adayı olarak tabii ki size artı şeyler katar seçim konusu. Yani oy artırmanızı sağlar.
1: Ama yine rakibe geleceğim. Rakip de aynı şekilde ilerliyor. Evet. Yani 4 yılda şampiyon oldu.
0: Kesinlikle.
1: Sonra 3 yılda Icardi ortaya çıktı. Sonra Osimhen geldi.
0: Burada şimdi önemli olan şey Fenerbahçe bugün de 2-3 yıldız kadrosuna katsa dahi o birliktelik ruhu oluşmadığı sürece o şampiyonluğun gelmeyeceğini savunanlardan, düşünenlerden bir tanesiyim. Birçok farklı done ortaya atılıyor ama Fenerbahçe bazı noktada camia olarak kandırılıyor bence. Yani işte ortaya farklı işte sağ dışı örnekler atılıyor. Burada Fenerbahçe'nin bu sezona bakalım. Kendi sahasında son dakikadaki golleri yemese Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa ulaşabilecek bir noktadaydı. Birçok kez altın tepside sundu Galatasaray şampiyonluğu. Fenerbahçe bu fırsatları kaçırdı. Evet. Böyle bir sezon geçirdik. Farklı noktalara sosyal medya burada çok büyük etken. farklı noktalara çekilerek işte o birlikteliğin daha da bozulması

0: sağlayan bir kitle var maalesef Fenerbahçe camiası içerisinde. Ben bu başkanlık seçimine Fenerbahçe'ye yine büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bir tarafta çok büyük bir tecrübe var Aziz Yıldırım. Diğer tarafta farklı projelerle taraftarı ve camiayı heyecanlandırabilecek bir Hakan Safi kanadı var.
1: Teknik direktör fikirleri ne sence bu iki adayın?
0: Şimdi Aziz Yıldırım için direkt Aykut Kocaman ismi konuşuluyor ama farklı isimler de gündeme geliyor.
1: Evet.
0: Hakan Safi'nin yabancı isimle çalışma ihtimalini yüksek görüyorum. İsmail Kartal ismine de sıcak baktıkları konuşuluyordu ama bu saatten sonra Fenerbahçe'de Hakan Safi yabancı bir teknik direktörle çalışır gibi geliyor bana. Sportif direktör olarak Maldini isminin hamlesinin doğru hamle olabileceğini düşünen birisiyim ama burada bir şer koyuyorum. Maldini bu ligi, bu şehri, buranın futbol kültürünü öğrenene kadar çok şey geçer. 4 sezon üst üste gelenek haline, şampiyonluğu gelenek haline getirmiş bir Galatasaray varken sizin bunu kırmanız için çok daha önceden hazırlık planlama yapmış bir Maldini'ye veya işte sportif direktöre ihtiyacınız var.
1: Gelen yani, isimler de bunda mı zorlandı acaba? Yani yabancı teknik direktörler.
0: Tedesco aynı şekilde, Mourinho aynı şekilde. Mourinho tabii ki iyi işler yaptı ama günün sonunda adaptasyon problemi yaşadı. Sonra ne oldu?
1: Evet.
0: Anormalin dışına çıktı. Dedi ki ben burada bazı tabular var, bunu yıkmaya çalışacağım. Kameranın önüne laptop koydu. rakip takım teknik direktörünün burnunu sıktı. Dedi ki burada bunlar rahat, ben arkadan destek de alıyorum. Ben bunları yaparsam burada pek bir problem olmuyor. Burada klişenin dışına çıkayım dedi. İş saçma bir boyuta doğru gitti.
1: Başka bir boyuta gitti. Hoca konusuyla devam edelim ama başka takıma geçelim istersen.
0: Tabii.
1: Beşiktaş'la devam edeceğiz. Siyah beyazlarda Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında kim acaba teknik direktör olarak takımın başına gelecek? Gündemde isimler var. Mesela Glasner, Lucescu, Mancini, Postecoglou ve bugün gazete manşetlerinde Arda Turan'ı gördüm.
0: Evet. Şimdi Arda Turan'la başlayalım o zaman. Sondan başlayalım. Arda Turan Shakhtar Donetsk'te çok mutlu zaten. Avrupa'da neredeyse önemli bir başarı yakalıyordu ilk senesinde. Düşün ya, Avrupa'ya gidiyorsunuz. İlk teknik direktörlük kariyerinizde o ligde şampiyon oluyorsunuz. Evet, güçlü bir kadronuz var. Bunu iyi değerlendiriyorsunuz. Şöyle eleştiriler almıştım. Ya zaten Ukrayna Ligi'nin en iyi kadro değerine sahip Shakhtar Donetsk zaten şampiyon olsun. O işler öyle değil. Yani bunu birçok takımda örnek verebiliriz biz. En iyi kadroya değerine sahip olmak şampiyon olacaksınız anlamına gelmiyor.
1: Evet.
0: Orada sonuçta bir kere insanla uğraşıyorsunuz. O ilişkiyi güçlendirmeniz gerekiyor. Avrupa'da yola devam etti Arda Hoca. Bunu kanıtladı. Başarısını bir kez daha kanıtladı. Bir kez daha tebrik ediyorum. Bu noktada Shakhtar Donetsk gibi bir takımı, ki Şampiyonlar Ligi elemelerine gidecek bir Shakhtar Donetsk var. Shakhtar Donetsk'i bırakıp Beşiktaş'a geleceğini kesinlikle ve kesinlikle sanmıyorum. Bir kere Arda Turan konusu sadece burada etkileşim kısmı. İşin Arda Turan'la ilgili kesinlikle bir potansiyel durumu oluşmaz Beşiktaş için. Diğer adaylara geçecek olursak Razvan Lucescu, AYK ile şu an bir sözleşmesi var. Sözleşmem bitmeden bir yere gitmek istemiyorum planlaması içerisinde. Belki maaş olarak daha yüksek teklifte bulunursa Beşiktaş ve AYK belki bir bonservis isteyecektir. Onu verirse Beşiktaş Lucescu'yu getirir. Razvan Lucescu'yu beğendiğim bir isim açıkçası. Oliver Glasner burada en doğru bulduğum isim. Kesinlikle en doğru bulduğum isim. Beşiktaş için nokta atışı bir hoca tercih olacaktır. Diyeceksin tabii bana. Ya işte böyle diyorsun ama az önce de şey dedim. Adaptasyon süreci
1: Lucescu
0: mesela.
1: Lucescu Pauk bu arada onu.
0: Pauk, pardon, düzeltmiş olayım. Diğer taraftan işte Oliver Glasner de takıma adapte olmayacak mı vesaire diye düşünebiliriz. Bu noktada Beşiktaş'ın bence zamanının, bir kere Alman bir teknik direktörün Türk Ligi'ni takip etme ihtimali, Almanya'da olduğu için Türklerle olan ilişkisinin, iletişiminin mutlaka bir yerde kesiştiğini varsaydığımızı düşündüğümüzde Alman bir futbolcu, Alman bir teknik adam için bunu ayrı tutarım yani. Sadece peki, Almanya için söylerim bunu bu arada.
1: Tamam.
0: Kalitesini de düşündüğümüzde ben Oliver Glasner'in, bilmiyorum şu an tercih mi yoksa ikna edilecek pozisyonda mı, çok doğru bir isim olduğunu
1: listedeki
0: düşünüyorum.
1: Listedeki isimlerden biri. Bir isim daha söyleyeyim o zaman. Hatta Burçin Keskin bana yazmış. Onun söylediği ismi söyleyeceğim. Furkan'a selamlar demiş. Bence Tedesco gelecek diyor.
2: Ya Tedesco biraz magazinsel iş.

0: Yani burada Fenerbahçe'den ayrıldığı Beşiktaş'a gelir. Beşiktaş'ın böyle bir tasarrufu olursa mantıklı bir hamle olarak görüyorum. Fakat sanmıyorum ya yani böyle bir durum olacağını. Şu anki süreçte Tedesco hamlesi Türkiye'yi bilen eden bir isim olarak çok mantıklı bir hamle olarak gözüküyor.
1: O fakat kadar büyük bir sevgiyle gitti ki.
0: Aynen öyle.
1: Kesin geri gelir diyoruz zaten.
0: Ya yarın bir gün Fenerbahçe'ye mutlaka gelecektir diye düşünüyorum ben de ama şu an Beşiktaş'ta anılıyor, konuşuluyor. Sanmıyorum Beşiktaş'a gideceğini.
1: Peki.
0: Doğru ismin dediğim gibi ben Oliver Glasner olduğunu düşünenlerden bir tanesi.
1: Peki şimdi takımların ardından Süper Lig'de enleri biraz konuşalım değerli izleyenler. Şöyle bir liste hazırladık sizler için. En çok gol atan, gol atamayan ve birçok kategori var. Sırayla onlar gelecek. Furkan'la birlikte yorumlayacağız. Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunda en çok gol atan takım. İki takım aynı sayıda. Galatasaray İlginç. 77, Fenerbahçe'de 77. Trabzonspor 61, o da 3. sırada. Beşiktaş 59, 4. sırada. Rams Başakşehir 58, 5. sırada. İlginç dedin mi? Bence de ilginç. Santrforlarını bu kadar övdüğümüz Galatasaray'la santrfor sorunu yaşayan Fenerbahçe dediğimiz takımın aynı evet. sayıda olması.
0: Ama tabii ilk yarıya kadar santrforlu bir Fenerbahçe evet. vardı.
1: Bir de çok dağıldı skor evet. çünkü orada.
0: Orada da işte Kerem devreye girdi. Talişka zaten mükemmel Hı-hı. işler yaptı. Bu sezona damga vurdu. Yani yanılmıyorsam en skorer dönemini yaşayan bir Talişka'da izledik.
1: Evet.
0: Onun katkısı çok büyük. Galatasaray 77 puanla şampiyon oldu. 77 gol atmış. Bu noktada diğer isim, diğer takım Fenerbahçe yine 77 gol bence çok iyi. Yani farka gittiği durumlar söz konusu. Diğer taraftan işte beklenmedik skorlar, beklenmedik buradaki tercihler açıkçası. Fenerbahçe'nin puan kaybını sağladı. Bu kadar gol atsanız da istediğiniz puan durumuna ulaşamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Kritik maçlarda gol atamıyorsunuz aslında. Nokta.
1: Problem o, doğru söylüyorsun.
0: En önemli nokta bu. Trabzonspor plakayı yakalamış. Onuaço etkisi.
1: Onuaço gol kralı
0: çok
1: oldu Şomurodov'la birlikte.
0: Aynen. Gerçekten iyi ki transfer edilmiş diyor şu an Trabzonspor taraftarı Onaaço için. Çünkü gerçekten parasının maliyetini karşılığını vermiş bir isim.
1: %100.
0: Canını dişine takarak Trabzonspor formasıyla gollerine devam ediyor. Tebrik ediyorum. Bakalım gelecek sezon hem ligde hem Avrupa'da neler yapacak.
1: Peki bu ilk 5 zaten puan durumundaki de ilk 5 sıralaması.
0: Aynen değil mi?
1: Zaten.
0: Beşiktaş 59, Rams Başakşehir'de Şomurodov'un etkisi yakın. Çok önemli bu noktada.
1: Aynen öyle. Şimdi ekleyeceğim şey yoksa ikinci kısma geçeyim.
0: Yine Beşiktaş'la tabii Galatasaray arasına bakıyorum çok fark var ya. 59'a evet, 77 Fenerbahçe Galatasaray arasındaki fark çok yüksek.
1: Ciddi bir golcü belki etkisi yaratacak bir isim
0: evet.
1: transfer edilebilir. En az gol atan takım sıradaki istatistiğimiz.
0: Şaşırdım Kocaeli.
1: İlk sırada Kocaelispor var 26 gol. Z Corner Kayserispor ikinci sırada 27 gol. Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 31 gol. İKS Eyüpspor 33 gol. Hesap.com Antalya Spor'da 33 gol. Zaten Antalya Spor'da
0: 3'ü zaten düştü. Düştü. Yani o sebeple biraz ilginç.
1: Eyüpspor'da son anlarda Kocaeli'ye şaşırdı.
0: Az gol attı ama kilit maçlarda gol attı. Hı hı. Umut Bozok etkisini gördük son haftalarda ki Atilla Gerin, teknik direktör Atilla Gerin'in bir açıklaması var. O benim Suarez'im diye. Gerçekten öyle çünkü ceza sahası içerisinde fiziki mücadeleye de giriyor. Umut asist de yapıyor, gol de atıyor. Bu yönden çok önemli. Tabii Kocaelispor'a da şaşırdım yani. Üst sırada olmasına rağmen yani 26 gol atması demek ki
1: çok
0: onlar da kritik maçlarda gol atmışlar.
1: Vardı bir de.
0: Galiba Galatasaray maçı. O maç 1-0 bitti. 1-0 bitti diye hatırlıyorum. Orada mesela bir golle 3 puan alıyorsunuz.
1: Tabii ya bakıyorum bu şimdi açtım.
0: Önemli.
1: 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 maçta hep ya tek gol ya da beraberlikle biten maçlar
0: evet.
1: var mesela. Gol sorunu yaşamışlar bu sezon.
0: Kesinlikle. Kocaeli, yine Galatasaray Kocaeli maçını hatırladım. O maçta 1-1 bitmişti. Bir tek gol atmıştı Kocaeli Spor. Hep kilit goller atmış demek
1: evet. Peki devam edelim. Sıradaki bölüme gelelim. Trendyol Süper Lig'de en çok gol yiyen takım. Z Corner Kayserispor 62 gol yemiş. Gaziantep Futbol Kulübü 58 gol yemiş. Hesap.com Antalya Spor 55. Mısırlı.com TR Fatih Karagümrük 54. Ve Çaykur Rizespor'da 52 gol yemiş.
0: Burada direkt aklım başta. Zaten kalecilere gitti. Yani Kayserispor'da Bilal çok iyi işler yapıyor. Harika kurtarışlar yapıyor ama 62 gol yemek bence onun suçu değil. 62 gol yemek biraz da stoper ikilisinin problemi yani.

0: hattı.
1: Tabii ki defans hattının problemi. Ben Bilal'in performansını şahsen beğeniyorum. Tabii ki top sıralarda bir kaleci şu anki süreçte değil ama ben 62 gol yemeyi hak ettiğini düşünmüyorum Bilal'in. Gaziantep FK, onlar da 58 gol gördüler kalede. Aslında şöyle, Gaziantep de çok gol atıp çok gol yiyen takımlardan bir tanesi, evet, oldu. Antalyaspor 55, o da yine çok tabii bu goller, 55, 54, hı hı, 52 çok fazla gol.
0: Yani dediğin gibi defans hattı da problemli olunca kaleci şimdi üzerine gol yeme yükleniyor.
1: Deyince aynen taraflar, kaleci diyoruz ama bu noktada biraz savunma ikilisi, savunmadaki planlamalar bence önemli.
0: Peki devam edelim, sıradaki gelsin. Sıradaki istatistiğimizde Trendyol Süper Lig'de en az gol yiyen takım var. Galatasaray 30 gol yemiş toplamda. Göztepe 32 gol, Rams Başakşehir 35 gol, Fenerbahçe 37, Kocaelispor'da 38 gol.
1: İşte Uğurcan Çakır etkisini burada görüyoruz yani. Gerçekten çok iyiydi. Mateusz Liz Göztepe'de harika işler yaptı. Mateusz Liz de kurtarışları, penaltı kurtarışlarıyla zaten damga vurmuştu. Evet. Geçen sezon da iyiydi, bu sezon da çok çok iyi. Bir istikrar var yani Göztepe Kalesi'nde. 32 gol, tebrik ediyorum gerçekten. Rams Başakşehir'de Muhammed'in performansı çok iyi ki onu geniş kadroya itti Dünya Kupası'nda.
0: Bir takım geniş kadrosunda yer alıyor.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Bilmiyorum tabii Montella tercih edecek mi 26 kişilik kadroya. Ama burada 25 kişilik kadroya, ama burada onun da bu kadar önemli işler yapması, istikrarı bence önemli. Fenerbahçe'de ne kadar eleştirsek de tabii ki, hı hı, Ederson etkisi. Burada da sadece kalecinin işte az gol yedi diyoruz ya, burada işte stoperleri de dahil etmemiz lazım bu işe. Onların sayesinde de kaleciler az gol yiyor. Hı hı. Bugün Galatasaray stoper ikilisi Türkiye'nin en iyisi. Abdülkerim ve Davinson ve en istikrarlı iki stoperden bahsediyoruz. Evet. Göztepe de keza aynı şekilde. İyi savunma yapan bir takım. Üçlüde bile oynasa. Başakşehir öyle. Fenerbahçe'nin İşiklinyar gibi bir oyuncunun gol yememe konusunda Fenerbahçe'de çok büyük potansiyelin etkisinin olduğunu düşünüyorum. Kocaelispor'da demek ki az, işte şu anki süreçte yine az gol yiyen takım, hep onlar da hep kilit goller yiyip kilit goller atmışlar yani. Biraz bize onu gösteriyor.
0: De varlar, evet,
1: aynen öyle.
0: Başka kaldı mı? Son bir dakikam var. Eğer varsa ona da bir bakalım. En çok şut çeken takımda Fenerbahçe 585 şutla, Beşiktaş 574, Galatasaray 558, evet, Trabzonspor 509, Göztepe'de 481. Bir dakikan var Furkan.
1: Evet, burada tabii ki futbolcuların, yani kanat oyuncularını düşünüyorum. Kerem'in, Musaba'nın şut çektiğini düşünüyorum. Nene'nin aynı şekilde. Talişka'nın çok iyi şutlar çekse de bence o Süper Lig'in en iyi şutörü Talişka, ama onun da çok kaleyi tutturamadığı şutlar da hatırlıyorum. Kaleyi çok denediği şutları hatırlıyorum. O sebeple Fenerbahçe'nin ilk sırada olması beni şaşırtmıyor. Beşiktaş'ın ikinci sırada olması da şaşırdım tabii ki. Evet. Bu kadar fazla şut
0: çok
1: çekip
0: fazla
1: de gol atamaması çok büyük problem.
0: Çok
1: üzerine
0: maçta
1: durmadım
0: ama bunu gördük aslında. Bir türlü kaleyi içine giremedi toplar dediğim, evet, çok maç hatırlıyorum
1: Beşiktaş'ta. Bu istatistiği yeni Beşiktaş teknik direktörünün görmesi lazım.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Söyleriz, evet, onu da iletiriz buradan. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Sabah sporunu. Hoşçakalın, iyi sabahlar dilerim.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün. 20 Mayıs 1481. İkinci Beyazıt Osmanlı padişahı oldu.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Bir reklam.
11: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: dental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Spor Radyo.
1: Günaydın, günaydın, günaydın. Spor Ajansı'na hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız ve haber turumuza Spor Ajansı'na startı veriyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye'de profesyonel ligleri tescil ettiğini açıkladı. 3 ligde müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre futbol müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tesciline karar verildi. Birinci ligle ilgili ise pazar günü playoff finali oynanacağı için açıklama yapılmadı. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım önemli açıklamalar

0: çağrılarda bulundu.
1: Benim sizlere söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bu inanın, biz inanıyoruz. Sırf söylem olsun diye söylemiyorum. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı olduğu için ben bu aday oldum. Ve bunu halledeceğiz. Hep beraber ama. Birlik ve beraberlik içinde olursak bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Parasal konuları aşacağız. Bakın hiçbir zaman Aziz Yıldırım zamanında 20 sene başkanlığında bir gün para konuşmadık. Sanki Fenerbank vardı, biz oradan aldık harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz yaratıyorduk. Yine yaratacağız. Fenerbahçe her zaman maddi kaynakları bulur. Şu anda bizim futbol takımıyla ilgili hepsiyle ilgili çalışma yapılıyor. Önceliğimiz iki tane santrafor almak. Bu çalışma yapılıyor. Kısa zamanda belki açıklarız. Bilmiyorum ama neticeye göre konuşma yapar şey. Benim geçmişten olan tecrübelerimi biliyorsunuz. Ben şimdi diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Vay diyorlar. Başka almıyor. Bir tane almıyor. Para yok diyor veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor? Ne geliyor? Ne kadar parası var? Biz koyacağız tamam, orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım? Hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Çalışıyor. Ama içeri girmeden de elimizde doneler tam yok. Duyumla. Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini arttıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır. Anelka'dır. Alex'tir. Ha gerekirse iki tane de alırsın. Ama alacağımız oyuncuların hepsinin değeri Apiyah gibi olacak. David gibi olacak. Nobby gibi olacak o zaman oynayanlar. Van Oynduk zaten yıldız. 7 seçiminden sonra hemen olunca bir kez ayın 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nereye oyuncu alacağım? Her şey belli. Her şey belli. Onun için rahat olun. Rahat olun, çalışıyoruz. Hep beraber. El ele, gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bakın, bu kadar bir insan bu kadar iddialı konuşamaz. Ama biz konuşuyoruz. Onlar 12 sene, 14 sene şampiyon olamadılar. Sonunda 1986 yılındaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde hiç bu 12 senelik başarısızlık yok. Biz alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız.
0: Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat İspanyol takımında kalmak istiyor.
2: Sofyan Amrabat Real Betis'te devam etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan faslı orta saha kariyerine İspanya'da devam etmek için maaşında indirim yapmaya hazır. Amrabat'ın kiralık sözleşmesini bir yıl daha uzatmak isteyen Real Betis yönetimi sarı lacivertlere 7 milyon euroluk satın alma opsiyonlu yeniden kiralama teklifi yapacak. Teknik direktör Pellegrini, Sofyan Amrabat için takıma çok büyük katkı sağladı. Mevkisinde bir uzman gibiydi diyerek 29 yaşındaki orta saha için övgülerde bulunmuştu. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan faslı orta saha Real Betis'te 23 maçta görev alırken takımının 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi almasında önemli pay sahibi oldu.
0: Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe kupasını kaldırdı.
3: Şampiyonluk kupası Fenerbahçe, Arsa ve Vinelli'lerinde yükseldi. Turkcell Kadın Süper Ligi'nde 2025-26 sezonunun bitimine 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Arsevev Kadın Futbol Takımı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda şampiyonluk kupasını taraftarlarının önünde kaldırdı.
4: Ya kelimelerle anlatılacak bir duygu değil. Kariyerimin 10. şampiyonluğu ama dün akşam yatağıma yattığımda arkadaşlarıma da bahsettim. İnanılmaz farklı bir his. Sanki uykuya dalamayacağım ya da bu his hiç bitmesin bir şey gibi. Yani tarif edemiyorum. Tabii ki diğer şampiyonluklarım da çok anlamlı, çok değerli. Ama biz 2 senedir hep kıyısından döndüğümüz, kaybettiğimiz bir şampiyonluk olduğu için ben Fenerbahçe Armas'a kendi adıma bir sözüm vardı. Çünkü artık kariyerimin sonlarına yaklaşıyorum. Saha içerisinde, saha dışarısında ne yapabilirsem elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu şampiyonluk benim için çok özeldi. Mabedimizde bu kupayı kaldırdığımız için benim için, takım için, Fenerbahçe camiası için çok anlamlıydı. Tüm Fenerbahçe taraftarına armağan olsun bu şampiyonluk. Bu burada sadece bir başlangıç. Bu ligi domine etmek istiyoruz.
5: Çok mutluyuz. Zaten bugünü bekliyorduk. Böyle bir atmosferde olduğu için de mutluyuz. Hak ettik ve onun sevincini yaşıyoruz. O yüzden ben takımdaki herkese, sağ içi sağ dışı herkese çok gurur duyuyorum. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Büyük bir tarih yazdık. Umarım bunun da devamı da gelecek.
6: Bir kupa daha alırsak galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Ama çok çabuk geçti bu 7 ay. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi gündüzümüzü verdik. Biz ayrılırken buradan Saadettinci olarak kimse ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık ve biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız.
7: Böylesine bir atmosferde, güzel bir atmosferde, ambiyansta bu maçı oynamak, burada kupayı kaldırmak çok anlamlı oldu. Bizim için gurur verici oldu. Kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanmış olduk. Yönetici olarak da bana nasip oldu. Çok gururluyum. Rüya gibi. Yani bunları anlatacak kelime bulamıyorum şu anda. Umarım bundan sonraki senelerde de Yağmur'un dediği gibi bu ligi domine ederiz. Bu bir başlangıç. Devamını da getireceğiz diye umut ediyorum.
8: Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

0: Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu. Spor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün de tabii ki Süper Lig'i konuşacağız. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Bugün İstanbul'da, ülkemizde bir Avrupa Ligi finali oynanacak. Yine bu karşılaşmayı değerlendireceğiz, konuşacağız. Güzel bir Spor Ekspres sizleri bekliyor. Tabii her takım adına merak edilen soru işaretleri var. Fenerbahçe'de hatta iki tane. Teknik direktör ve önce başkan sonra teknik direktör kim olacak sorusu. Hatta bunu üçe de evirebiliriz. Transfer konusu da merak ediliyor ama öncelik bu. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı aynı şekilde merak edilen konulardan bir tanesi. Galatasaray'da transfer konusu en önemli noktalardan birisi. Trabzonspor'sa Konyaspor'la Antalya'da bir final mücadelesine çıkacak. Bunun hesaplarını, kupanın hesaplarını planlamasını yapıyor Bordo Mavililer. Tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi bugünkü oynanacak Avrupa Ligi finali ama yine bir İngiliz kulübü Aston Villa ile Alman ekibi Freiburg karşı karşıya gelecek ama ben biraz bugün Arsenal'la başlamak istiyorum. Premier Lig'de tam 22 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı topçular, Gunners dediğimiz işte o takım 22 yıl sonra Arsene Wenger'in o başarısından sonra Arteta ile beraber bu başarıya ulaşan ekip oldu. Tarihe geçtiler ve ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkacaklar. Bu sene hem Premier Ligi hem Şampiyonlar Ligi'ni alması Arsenal'ın inanılmaz bir sezon olacağını bizlere gösteriyor. Premier Lig'de şampiyon olmak gerçekten çok çok çok önemli. Hele hele 22 yıl sonra bunu başarabilmek bence müthiş bir başarı. Arteta ve ekibini kutluyoruz. Arsenal'ı da konuşacağız. Bugün ekibimizden Akif Armağan bizlerle birlikte. Akif'le bugün biraz konuşacağız, değerlendireceğiz. Birçok başlık var zaten, büyük bir kısmını sizlerle paylaştık. Gazete manşetlerimizi de biraz içerisine, sohbetin içerisine harmanlayarak programımıza devam edeceğiz. Akif, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Furkan Bozoğlu. Nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin?
1: Ben de gayet iyiyim. Keyifliyim.
0: Çok güzel. Bugün Arsenal'la başlayabiliriz. 22 yıl sonra böyle bir başarıya imza atmış bir Arteta'dan bahsediyoruz. Şimdi Premier Lig'de son yıllara baktığımızda City, Liverpool damgasını görüyorduk. Bu sene de City bir yüklendi tabii. Guardiola her zaman şampiyonluk hedefleyen bir isim. Son ana kadar şampiyonluk için mücadele eder ve günün sonunda ya şampiyon olur ya da kıl payı kaçırır. Bu sene de sondan bir hafta önce şampiyonluğu kaçırmış oldu. Bir diğer taraftansa zaten Arsenal inanılmaz bir iş başardı. Neler söylersin?
1: Evet, 7 senelik Arteta dönemi böyle geldili gittili sürekli şampiyonluğu kovalayan ama son anda kaçıran bir Arsenal profili vardı.
0: Evet.
1: Yavaş yavaş da oturmaya başlamıştı o profil ve çoğu kişi inanmakta zorlanıyordu Arsenal'ın bu senede şampiyonluğa ulaşacağına. Ki bu seneki Arsenal'i geçtiğimiz sezonlara göre daha negatif bir profilde görmek de mümkün. Bildiğin üzere çok fazla duran top, çok fazla savunma odaklı, savunma merkezli bir takım yapısı gördük biz bu sene Arsenal'de. O anlamda aslında şampiyonluğu kaçıran takımlardan biraz daha düşük bir performansla şampiyon olduklarını söylemek mümkün. Ama bu tabii ki başarının hacmini asla küçültmüyor.
0: Tabii.
1: Çok özel bir başarı. Belki bir devri kapaması niteliği de taşıyor. Pep Guardiola'nın ayrılığını da konuşuruz seninle belki biraz sonra. Gerçekten 22 yıl çok uzun bir süre. 2003-2004 benim yaşım yetmese de sonrasında belgesellerden takip ettiğim bir takım. Yenilmez bir şekilde şampiyon olan.
0: Evet.
1: Sanırım tek yenilmez şampiyonu Premier Lig'in. Arsene Wenger'li o meşhur Arsenal, Highbury'de oynayan. Bu takım o kadar estetik bir takım değil. Bu takım o kadar büyük bir etki bırakacak bir takım değil belki ama tarihte hep özel bir yeri olacak. Çünkü çok uzun bir süre, 22 yıldan bahsediyoruz. Arsenal'i tekrar kazanan bir kulüp haline dönüştüren gün olabilir.
0: Kesinlikle. Yani Arteta'nın bunu başarıyor olması da çok önemli bir nokta. Evet. Biliyorsun birçok kez sınıra yaklaştı. Ne sınırı diyecek olursak kovulma sınırına çok çok yaklaştı. Ama Arsenal sabretti Arteta için. Bence bu çok çok önemli bir nokta. Yani geçmişine baktığımızda da böyle bir kültürünün olduğunu görüyoruz Arsenal'ın. Özellikle Arsene Wenger döneminin.
1: Evet.
0: Bu sabrı kolay kolay Avrupa'da da dahil diyorum. Zaten Türkiye'de sabredilmez de Avrupa'da da böyle bir sabır durumu kolay kolay oluşmazdı gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle. Yani çok zor bir süreçti. Gerçekten hani bir izleyen olarak da takip eden olarak da biz de senin gibi aynı şekilde çok noktada bu ilişkinin bir noktada bitebileceğini düşünüyorduk. O raddelere çok gelindi. Ama gerçekten çok özel bir başarı öyküsü de ortaya çıktı. Yani burada Arsenal'in 2022'de yine Edu ile birlikte, sportif direktörleriyle birlikte ortaya koydukları yapılanma, daha fazla genç oyunculara gitmeleri, bu projeye tamamen inanmaları gerçekten onları çok farklı bir boyuta çıkardı. Bu aslında birazcık güzel bir noktayı da ortaya çıkarıyor Furkan Mazoğlu. Bugün aslında Manchester United'ın, Milan'ın ve birçok köklü kulübün o eski başarılarını yakalayamıyorken neyi yapmaları gerektiğini de güzel bir nokta gösteriyor. Mesela Chelsea'de son 5 yılın en fazla para harcayan takımı, özellikle başkan değişiminden sonra çok ciddi bir para harcaması yapıyorlar sürekli olarak.
0: İnanılmaz.
1: Sürekli bir değişim içerisindeler ve başarıdan çok uzaklar. Yani şu anda hiçbir şekilde Arsenal'in yapabildiğini yapmayı göstermiyorlar, vaat etmiyorlar. Bu noktada Arsenal'in örnek bir kulüp yapılanması da ödüllendi diye düşünüyorum. Belki bu seneki takım çok keyifli bir takım değildi. Çok izleyenler...
0: Yani evet, Patrick Eze mesela transfer edildi. Ben Patrick Eze'yi çok beğenen oyunculardan, isimlerden diye görüyordum.
1: Evet.
0: Crystal Palace'dan geldi değil mi?
1: Evet, Crystal Palace'dan.
0: Palace'dan geldi mesela. Onun ben performansını çok beğeniyorum. Arsenal'da istediği seviyede miydi? Crystal Palace'daki gibi yok, bence değil. Ama kilit maçlarda iyi oyunlar ortaya koydu.
1: Evet.
0: Bukayo Saka yıllardır devam eden iyi bir performans istatistik durumu söz konusu. İlk, bu sezonun ilk yarısında biraz düşük bir oyun ortaya koydu ama kısmen tabii. İkinci yarıda daha ön planda bir Bukayo Saka gördük. Bugün net olarak işte Arsenal'ın golcüsü kim, böyle bir takım şampiyon oldu dediğimizde aklına forvet geliyor mu, santrfor geliyor mu, Gökereş geliyor mu?
1: Yani tam olarak gelmiyor.
0: Gelmiyor mesela. Gerçekten. Böyle bir takımı şampiyon yaptı Arteta. O yönden de bence çok önemli.
1: Kesinlikle, yani takımın en öne çıkan oyuncusu kim diye ben de düşündüm dün. Hakikaten aklıma ilk gelen oyuncular kaleci Raya ile savunmada Gabriel oldu.
0: Evet.
1: Sezon ilk yarısında
0: Saliba
1: Saliba da aynı şekilde. Declan Rice da ilk yarıda çok iyiydi.
0: Trossard.
1: İkinci yarıda biraz düştü. Trossard kısım kısım iyi oynadı. Yani böyle ama komple domine eden, çok net öne çıkan bir performanstan söz edemiyoruz. Belki bu anlamda ilginç bir ismi öne çıkarabiliriz.

0: Nicolas Jover, takımın duran top antrenörü. Muhtemelen bu şampiyonlukta en payı olan isimlerden birisi.
1: Korner olduğu an bitmiştir.
0: İnanılmaz. Yani dün en sonki maçta yine bir duran top golü geldi Arsenal'dan. Gerçekten inanılmaz bir duran top performansları var. Futbolda artık detayların ne kadar önemli i̇şte, olduğunu hep konuşuyoruz.
1: Tabii ki.
0: Şampiyonluğun merkezine koyabiliriz duran top başarısını.
1: Aynen öyle. Yani biliyorsun Klopp da Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni aldığı sene 19-20 galiba.
0: Evet.
1: O sene onlar mesela Liverpool adına da taç antrenörü çok ön plandaydı. Çok konuşulmuştu. Bir takımın taç antrenörü olur mu yahu diye Klopp böyle bir ismi kendi ekibine dahil etmişti mesela. İşte böyle detayları siz daha iyi hale getirebilirsiniz işte. Duran topu sadece bir korneri, sadece bir serbest vuruşu takımınızın durumuna göre daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Takımı iyi analiz edersiniz. Bu takımda çok iyi taç kullanan oyuncular var deyip bir taç antrenörüyle beraber planlamayı ona göre evirebilirsiniz yani. Evet. Korner konusu aynı şekilde ya, bu takımda herkes ya çok iyi korner kullanılıyor. Nokta atışı korner kullanabilen, gole çevirebilecek potansiyelde de hava toplarına hakimiyeti olan, dönen toplara iyi vurabilen oyuncularım var deyip ona evirebilirsiniz. Buradaki en önemli nokta takım analizini çok iyi yapabilmek.
0: Şüphesiz öyle ve çok profesyonelleşen bir futboldan da bahsediyoruz. Yani artık oyunun hakikaten her kademesi teknik adamların ayrı ayrı personellerle birlikte.
1: Bireysellikten daha da uzak.
0: Kesinlikle. Yani bugün zannediyorum Arsenal'ın Arteta'nın ekibinde 27 antrenör var. 27 çok radikal bir rakam. Yani bizim Türkiye'de görmediğimiz rakamlar bunlar.
1: Evet.
0: Hala bizim teknik adamlarımızın çoğu ekip anlamında
1: 27 daha... Arteta'nın 27
0: evet,
1: ekibi.
0: Evet. 27 kişi var ekibinde çalışan.
1: Bilmiyordum bunu. Çokmuş
0: evet.
1: Ya.
0: Evet, çok fazla.
1: Yani Simeone evet. İstanbul'a geldiğinde antrenmanına gittim Atletico Madrid'in. Orada 9 yardımcısı ya 9 personelinin olduğunu ki 2 de yukarıdadır 11.
0: Muhtemelen. Evet,
1: kişi tabii. Ne kadar fazla demiştim. İnanılmaz 27 ne ya?
0: Evet.
1: Çokmuş bilmiyordum.
0: Yani çok profesyonel bir çalışma sistemine geçmiş durumdalar. Artık oyunun her bölümünü teknik adamlar hesaplamaya çalışıyor. Oyunun hiçbir noktasını doğaçlamaya, bir şans faktörüne bırakmamaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Her noktada yapabilecekleri, müdahale edebilecekleri bütün alanları kaplamaya çalışıyorlar. Bunun yolu da maksimum profesyonelleşme ve kurumsallaşmadan geçiyor. Arsenal bu anlamda da önemli bir yol açtı diye düşünüyorum. Ülkemizde de görmek istediğimiz şeyler, görüntüler.
1: Yani bunlar. 27 çok da.
0: Radikal evet, bize 17
1: de 22 yıl şampiyon olamayınca her yıla 22 tane antrenör. 5 de kendi ekibi herhalde öyle, ben biraz şaşırdım açıkçası. O sebeple gerçekten önemli bir başarıya imza attı. Şimdi elimde son Arsenal'ın son şampiyon olduğu 11'e bir bakıyorum. Kafamdan zaten bu 11'i sayabilirim ama şimdi evet. Kalede Lehmann'ın, Ashley Cole'un, evet. Sol Campbell'ın, evet. Bergkamp ve Henry'nin ileri uçta inanılmaz işler yaptığı. Jungberg'in yine hem yedek santrfor hem de 10 numara mıydı tam hatırlamıyorum. O bölgede evet. iyi bir performans sergilediği. Kaptan Patrick Vieira'nın hem Fransa milli takımında hem Arsenal'da yapmış olduğu muhteşem oyun performans. Gilberto Silva gibi bir Brezilya'da müthiş bir sambacının Arsenal'da harika işler yaptığını görüyoruz. O dönemlerde çok iyi işler yapmışlardı. Robert Pires,
0: evet.
1: Lige damga vuran oyunculardan. Lauren gibi bir önemli kuzeyden gelen bir oyuncudur Lauren galiba.
0: Evet.
1: Danimarkalı mıydı hatırlamıyorum.
0: Evet, öyle hatırlıyorum ben.
1: Danimarkalı sanki. Önemli bir iyi bir kadrosu varmış o zaman da, ama bu kadar yıl şampiyon olamaması tabii ki Arsenal'ın, kimler geldi kimler geçti yani, şampiyonluğa ulaşamadı mesela. Benim de bu kadar yıl çok şaşkınlıkla takip ettiğim bir takım oldu. Bazen işte o şansı da kıramıyorsunuz, bilmiyorum şans mı tevafuk mu ne denirse, işte evet. Aynı Arsenal şampiyonluğu konuştuğumuz noktada biraz da şeye dönüyoruz işte, Fenerbahçe'ye.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de de 12 yıl devam eden ve 13. yıla girdi galiba değil mi artık şu an bu sezonla beraber?
0: 2014-2026'yı tamamladık. Yani bir sonraki şampiyonlukta 13 yıl olacak.
1: 13 yıldır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe'yi diye konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'yi de böylelikle geçebiliriz. Aston Villa Freiburg'u sona doğru konuşacağım.
0: Tamam.
1: Fenerbahçe'de de biliyorsun başkan adayları ortada. Hakan Safi, Aziz Yıldırım. Teknik direktör konusu burada çok önemli ki senin de bu konuyu konuşmayı sevdiğini biliyorum. Takip ettiğini de biliyorum. Başkanlar kim olur? Artık bunu zaten bize süreç gösterecek ama.
0: Evet.
1: Teknik direktör aday potansiyeli. Ya adayı konusunda nasıl bir yol izlemeli başkan

0: bir başkan, Hakan Sahi veya Aziz Yıldırım demiyorum, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olabilecek isimler kimler olabilir? Boştaki isimleri de düşünerek nasıl bir isim gelirse Fenerbahçe'yi toparlayabilir. Bunu sportif direktörü de dahil ederek de söyleyebilirsin. Futbol yapılanması olarak soruyorum ama başta sonuçta teknik direktör burada önemli bir profil. Neler söylersin?
1: Evet ya, tam olarak dediğine katılıyorum. Teknik direktör gerçekten bu işin en önemli unsuru ama kesinlikle de tek unsuru değil. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluğu yalnızca Tedesco'nun yüzünden kaybettiğini söylemek mümkün olmaz. Fenerbahçe sezon başından itibaren yapılanmasında, süreç içerisinde yaşadıklarında, kadro profilinde, kadro mühendisliğinde yaşadığı problemlerde de şampiyonluktan uzaklaştı ve bence son 5 yıldaki en zayıf performansını gösterdi. Burada tabii ki o yüzden öncelikle yapılacak yapılanmanın bütününü öne çıkarmak gerekecek. Fenerbahçe'nin doğru bir futbol aklı, o futbol aklının vereceği sağlıklı kararlarla oluşturulacak iyi bir kadro mühendisliğine ihtiyaç var. Fenerbahçe'nin son iyi sezonu olarak benim adlandıracağım sezon 2023-24 sezonudur. İsmail Kartal'ın takımın başında olduğu takım. Gerçekten çok iyi bir kadro mühendisliği vardı başlangıçtan itibaren. Ve Fenerbahçe'nin karar vericilerini biz orada görebiliyorduk, değerlendirebiliyorduk işte. O günkü yönetimde olan Selahattin Baki'den Mario Branco'ya, onun yanında çalışan Okan Aydın'a kadar Fenerbahçe'nin orada iyi bir yapılanması, yani ne kadar iyi olduğunu belki uzaktan ölçmek zor ama en azından kimin karar alabildiğini bilmek, kimin hangi verilerle karar alabildiğini bilmenin değerli olduğunu.
0: Ve bu sorumluluğun hesabını verebilecek.
1: Kesinlikle.
0: İsim evet. De önemli. Devin Özek bu konuda eksikti. Bir
1: doğru.
0: Aklımda bir kare var mesela Devin Özek konusu konuşulduğunda. Takım Karagümrük'e kaybetmiş. Laubali bir oyun. Zaten bunun kabulü nasıl olur bilemiyorum. Fenerbahçe bu sezon iki kez mağlup oldu. Birisi lidere, birisi lig sonuncusuna.
1: Doğru.
0: Böyle bir noktada Tedesco için ultimatum vereceğiz deyip bir toplantı yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu toplantıya çağırdığınız futbol aklı dediğiniz, sportif direktör konumuna yerleştirdiğiniz Devin Özek, tesisten içeri girerken veya kulüp binası diyelim, içeriye girerken güler yüzle giriyor. O kare ya. Fenerbahçe için acınası bir yüz karesi. Eğer Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe camiası, tüm kongre üyelerini dahil ediyorum, siz o gün o ismi, bak bazı detayları çok büyük detaylar ama kaçırıyoruz ya. Ama Fenerbahçe böyle bir ismi 24 saat içerisinde kovmuyorsa bence zaten şampiyon olamaz. Bizim A-Spor'daki görüntülerimizde de var. Kameraman arkadaşımız ya Barış'tı ya Erdal abiydi veya Özkan olabilir. Çekmişlerdi o görüntüyü. İnanılmaz.
1: Evet, yani Fenerbahçe'nin sosyolojisiyle uyuşmayan bir durum.
0: Bu takım olmaz. 12 yıldır şampiyon olamıyor. Evet. Lig sonuncusuna mağlubiyet yaşıyor. Seri bozulmuş. Namağlup da değilsiniz. O unvan kaybolmuş bu sezonda. Ultimatum vermek için teknik direktörü çağırıyorsunuz. Bunu eski başkan Saadettin Saran'ı eleştirerek de söylüyorum. Bu noktada Devin Özek o toplantıya yüzü gülerek, arabanın içerisinde yüzü gülerek giriyor o toplantıya böyle. Hani bir moral, bir surat asıklığı yok ya. Bunu yapmacık olarak bile yaparsın. Bunu bile yapmaktan aciz bir adam vardı. 24 saat içerisinde o adamı göndermiyorsan şampiyonluk diye de bence üzülmeyeceksin. Şahsi görüşüm.
1: Evet, ki biz yani Devin Özek'i sezon içerisinde de herhangi bir Fenerbahçe'nin karar aşamasında alınan kararın gerekçelerini açıklar bir pozisyonda da hiç göremedik. Yani Fenerbahçe'nin kendi medya kuruluşu da var, kendi televizyonu da var. Bunu yapabileceği çok fazla alan var. Bunu da görmedik. Bu da gerçekten bu sezona dair ciddi soru işaretleri, ciddi güvensizlik oluşturan detaylardan biriydi. Soruna geri dönecek olursak, teknik adam nasıl bir profilde olmalı? Birkaç gerçeklik öne çıkıyor burada Furkan Bozoğlu. Yani Avrupa'nın ve Türkiye'nin son böyle 20 yılına bakarsak, futbolun geldiği yere bakarsak, şampiyon olan takımların %80'inde 90'ında bir şekilde dominant oyunu, hakim oyunu oynayan teknik adamların öne çıktığını görüyoruz. Özellikle uzun vadeli lig aşamasında sizin rakiplerinizden daha öne çıkabilmeniz için, rakiplerinizin size karşı oynadığı oyuna karşı galip gelebilmeniz için, dominant olabilmeniz için burada hakim oyun oynayan, topa sahip olan, oyunu ya yoğunlukla ya teknik kaliteyle bir şekilde parselleyebilen, oyunu öne çıkarabilen teknik adam profiline gitmeniz gerekiyor. Bence Fenerbahçe'nin son yıllarda en çok teklediği konulardan birisi bu. Yani Fenerbahçe'ye en son gelen iki yabancı hoca Domenico Tedesco, bir Alman ekolünden gelen bir teknik adam. Alman futbolunu biz genellikle son 20-25 yılda pres üzerinden şekillendiriyoruz.
0: Evet.
1: Topu kazanıp hızlı kaleye gitmek üzerinden şekillendiriyoruz. Bu
0: direkt oyun
1: üzerinden şekillendiriyoruz. Bir önceki teknik adam yine Jose Mourinho, çok daha farklı zaten hayatını, kariyerini kendisinden güçlü takımlar takımların ayağına taş dolayarak kazanmış bir teknik adam. Çok farklı.

0: farklı metodolojilerle ve onun da çok ilginç bir kariyer seyri oldu. Ama Fenerbahçe'nin tam olarak profiliyle örtüşmeyen iki teknik adam seçimi söz konusuydu burada. Bu anlamda bir numaraya koyduğum şey, Fenerbahçe'nin mutlaka kendine uygun profilde, teknik anlamda uygun profil bir teknik adam seçmesi gerektiğine inanıyorum. Yani yerli ya da yabancıdan önce ben biraz burada profil odaklıyım. Eğer bir teknik adam, buna örnek verecek olursak son günlerde gündeme gelen bir ismi dillendirmekte bir mahsur yoktur diye düşünüyorum.
1: Kimdir?
0: Antonio Conte'nin adı gündeme geldi. Napoli'den ayrıldığı söyleniyor İtalyan basını tarafından. Mesela Conte böyle bir isimdir. Conte oyunu dikte etmeyi sever.
1: Yabancı hocanın yanlış olduğunu düşünsem de Fenerbahçe'ye Conte nokta atışı olur, sana söyleyeyim.
0: Evet.
1: Bak çünkü, nokta atışı olur. Beşiktaş için de yine bugün sabah Demet'le yaptığımız yayında söyledim. Beşiktaş için de net olarak Oliver Glasner diyorum. Beşiktaş'a da geçeceğiz ama tamamdır. Conte kesinlikle ve kesinlikle bence şu an Klopp olmuyorsa, bak hani o kadar iddialı konuşuyorum. Ki imkansız. Real Madrid için bile olmuyor bu.
0: Tabii.
1: Klopp olmuyorsa en uç örnekten bir gerçekçi örneğe Conte.
0: Ya Conte birçok açıdan çok rasyonel bir zemine oturuyor. Çünkü Conte'nin başarıları sadece yerel ölçekte kalmadı. İtalya'da yaptığını İngiltere Premier Lig'de de 2016-17 benim etkilendiğim şampiyonluk hikayelerinden biridir. Pep Guardiola ve Jurgen Klopp'un zannediyorum ilk tam sezonları Premier Lig'de beklenen ikisinden birinin şampiyon olmasıydı.
1: Evet.
0: Chelsea'nin kadro profili daha düşük gözüküyordu onlara göre. Ve Antonio Conte gelip Premier Lig tarihinde de çok görmediğimiz bir şeyi yaptı. Yaklaşık 6. 7. hafta gibi 4'te oynayan bir takım üçlüye döndürdü. Kendi sistemine döndürdü ve zannediyorum Premier Lig'de üçlü savunma oynayarak kazanılan ilk şampiyonluklardan birini kazanmış olabilir. Sonra çok daha yaygınlaştığını, trend hale geldiğini gördük üçlü savunma modeli.
1: Evet.
0: Conte kesin ve net olarak hani profil itibariyle bir büyük takım hocasıdır. Oyunu dikte eder. Kendi oyununu oynamak ister, kazanmak ister. Taraftarın görmek istediği 3-0, 4-0'a giden, daha fazlasını isteyen oyunu oynamak ister. Bu anlamda hiçbir şekilde tavizi yoktur hocanın. Ve şunu çok net söyleyebiliriz. Conte ile ilgili, Fenerbahçe'ye olan uygunluğuyla ilgili. Inter'e gitti, ilk sezonda şampiyon yaptı. Napoli'ye gitti, ilk sezonda şampiyon yaptı. Chelsea'ye gitti,
1: çok
0: ilk sezonda şampiyon yaptı.
1: Çok güzel istatistik, bravo.
0: Juventus'ta da yine aynı şekilde gider gitmez şampiyonluklar yaşadı. Hatta daha öncesinde kariyer başlarında aslında büyük bir isimdi Conte futbolculuğu, biliyorsun. Sen belki yetişmiş olabilirsin futbolculuğuna. Ama çok alt...
1: Yok, futbolcuna ben de bilmiyorum.
0: Datsıl peki. Hocalığa çok alt kademelerden de başlamış birisi. Bir yanlış bilmiyorsam Seri C ve Seri B şampiyonlukları da var kariyerinde. Yani 3. ligden itibaren başlamış bir isim. Gerçekten çok özel bir adamdır. Biraz yorucudur onunla çalışmak. Çünkü 2. ve 3. senelerinde genellikle... Tabii. 2. ve 3. senelerinde genelde bir düşüş görürüz onun takımlarında. Çünkü çok yüksek fiziksel efor isteyen bir teknik adam bir kere. Antrenmanları çok ağır
1: olduğunu
0: söyleniyor.
1: Bence de çok güzel. Yani beni de aydınlattın bu arada yorumunla. Hiç yabancı isim buraya olmaz. İşte buranın futbolunu, buranın planlamasını görecek bir isim şimdi aklımda. Şöyle bir şey belirdi. Akdeniz insanlığı olduklarını zaten cabası güzel bir şey bu.
0: Doğru.
1: Maldini sportif direktör, Conte teknik direktör.
0: Çok iyi olabilir. Evet. Benim de aklıma gelen bir durum.
1: Üstüne konuşmam.
0: Çok yüksek bir profil.
1: Üzerine konuşmam. Çok para harcayacaksınız. Geçmişe bir bakın. 300-400 milyon eurolar harcadınız siz. Bak 300-400 milyon eurolar.
0: Evet.
1: Bu adamlara ne istiyorlarsa verin getirin. Bence. Fenerbahçe'nin sadece lig şampiyonluğunu değil, bunlar üzerine koyup aynı senede Avrupa şampiyonası bile getirebilecek potansiyeldeler.
0: Katılıyorum.
1: Yabancı kuralı vesaire bunlar için bir takılma durumu olmazsa. Ya evet. Sizin liginizde böyle bir şey var. Bu beni engelliyor diyecektir belki ama... orada da bir rahatlık durumu oluştuğunu varsayarsak. Çünkü Türk oyuncu transferini ilk kısa süreçte yapamayabilirler ama yabancı oyuncu transferinde mutlaka büyük etkileri olacağını düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Sadece lig değil, bence Avrupa'da bile çok büyük iş yapabilecek bir isim. Kafamda şu an böyle bir şey oluştu yani. Maldini sportif direktör, Conte teknik direktör inanılmaz olur.
0: Bunlar gündemde de dolaşan haberler şu anda.
1: Bu ikisi özellikle, var mı peki böyle
0: bir? Tabii Hakan Safi ile alakalı böyle bir gündemden söz ediliyor Fenerbahçe muhabirleri tarafından. Yine Erdem Akbaş'ta bu tip bilgiler aktardı kanalımızda. Şunu ifade edeyim. Maldini'nin de şöyle bir özel durumu var. Maldini de bildiğimiz üzere bir Milan efsanesi zaten. Dededen, babadan gelen bir Milan efsanesi. Milan'da sportif direktörlüğe direkt olarak başladı. Hiç kariyerinde hedefinde teknik direktörlük olmadığını biliyoruz. Babasından dolayıymış o da. Hmm. Babasının teknik direktörlük yaparken çok yer değiştirmesi ve onun da hayat düzenine etkilenmesi üzerine hiç teknik adamlık yapmayacağım demiş çocukluğunda henüz. Ve teknik adamlığı direkt geliyor hayatına ve bir kulüp planlamasında rol almak istediğini söylüyor. Milan'da da bu göreve yanılmıyorsam 2018-2019 gibi başladı. Milan'da çok benzer bir durumdaydı Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe'yle bildiğin üzere uzun yıllardır geçmişini arayan, şampiyonluğa hasret bir kulüptü. Ve 2022'de Milan'da o hasreti dindirdi ve onun da başrolünde yine Maldini vardı.
1: O inşa sürecinde evet. Kesinlikle Maldini'nin etkisi çok büyüktü.
0: Takımdaki Rafael Leao'lar, birçok oyuncular bu kadar bilinmiyorlarken, bu kadar parlamamışlarken yine Brahim Diaz'lar, Teo Hernandez'ler hatırlarsın bu isimleri.
1: Evet.
0: Direkt olarak Maldini döneminde takıma katıldılar ve çok uygun bedellere, çok düşük bedellere katıldılar. Yani Milan başarıya çok para harcayarak değil, uygun isimleri çok zamanında ve ucuza getirerek başarıya ulaştı. Bu anlamda Maldini'nin de iyi bir referansı var. Tabii ki onun biraz Türkiye ölçeğinde buraya Fenerbahçe'nin gerçekliklerine ne kadar hızlı adapte olabileceği bir soru işaretidir. Ama çok güçlü bir referansı var onun da.
1: Kesinlikle. Bambaşka bir sayfa açmak istiyorsanız, buradaki gürültüyü duymayıp tamamen kendinize kanalize olmak istiyorsanız bu noktada bir şeyler başarabilirsiniz yani. Yoksa yabancı hoca konusuna mesela Fenerbahçe'de yine aynı şekilde Tedesco geliyor, Mourinho geliyor. Mourinho başaramamış, Tedesco farklı bir planlama, farklı bir teknik direktör, farklı bir profil, onunla başaramamışsınız. Burada görüyorsunuz adaptasyonun kolay olmadığını. O zaman bu noktada Akdeniz'e yakın olan bir ismi düşünüp de getirmek, İtalyan bir isimle çalışmak bence de mantıklı.
0: Evet.
1: Yani bu lig için İtalyan ve Brezilya farklı bir kültür olabilir. Çok. Tabii ki.
0: Evet.
1: Türkiye için onlar her ülkeye adapte ve entegre olabilirler. Ama şu anki süreçte İtalyan ve Alman'ı ben ayrı tutarım yani. İtalyan'ı iklim ve Akdeniz insanı olması vesilesiyle, Alman olanı da zaten küçük bir Türkiye'de yaşadıklarını Almanya'da düşündüğümüzde.
0: Evet,
1: o sebeple o adaptasyonun ben çok uzun sürme ihtimalini düşük görüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Dediğine katılıyorum yani. Bakalım hangi ismi tercih edebilirler, nasıl bir planlamalar olur. Fenerbahçe yaz transfer döneminde kaç transfer yapmalı? Ve kaç kişiyi göndermeli dedi diye de geniş çaplı bir soru sorayım.
0: Yani gerçekten üzerine uzun düşünmesi gereken bir soru bu. Yani mutlaka ciddi bir değişim bekliyorum ben. Çünkü çok elle tutulur ve üzerine bir iki takviye yaparak devam edebileceğiniz bir yerde bırakmadı Fenerbahçe sezonu.
1: Evet.
0: Böyle bıraktığı sezonlar vardı. Mesela bence Jose Mourinho ile başlanılan sezon Fenerbahçe'nin gerçekten iskeletine 2-3 dokunuş yapıp aynı yapıyı devam ettirmesi gereken bir takımdı. Çünkü
1: doğru.
0: 99 puanla kaçırılmış bir şampiyonluk vardı. Üzerine 1-2 tuğla koyup devam etmeliydiniz. Bence teknik adamlıkta da aynısını yapmalıydınız. Fenerbahçe oralarda çok fazla kazanamamanın verdiği durumla her şeyi değiştirmeye çok giriştiği için bir süreklilik yakalamakta da zorlandı. Yani zaman böyle sezon sezon çok iyi performanslardan söz ediyoruz ama böyle bir süre gelen 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık bu döneme yayılan bir Fenerbahçe komplike performans bahsedemiyoruz. Her sezon başka teknik adam çalışıyor çünkü.
1: Evet.
0: Mesela Arsenal burada da çok güzel bir örnek. Az önceye dönecek olursak. Yani yakalanan bir grafiği, performansı aynı teknik adam, aynı kadro iskeletiyle üzerine 1-2 tuğla koyarak hep geliştirmeye çalıştı Arsenal ve bir yerde ödülünü alıyorsunuz.
1: Kesinlikle
0: yani
1: alıyorsun.
0: Her yerde, her sezon birçok şeyi değiştirerek sonuç almaktansa ya da buna çalışmaktansa gerçekten aynı yolda devam etmek, aynı yolda ısrar etmenin çok daha fazla başarıya yakın bir seçim olduğuna inanıyorum ben. Yani bu anlamda Fenerbahçe'nin çok bu şansı olmayacak bu yaz. Çünkü gerçekten bir değişim yapmak durumunda. Tabii bunun için mali tablonun da nasıl olacağı önemli. Benim beklentim kısacası ilk 11 en az 4 ya da 5 transfer bekliyorum. Bir santrofor, en az bir stoper, 2 bek oyuncusu, 1 kaleci zaten 4 yaptı. Bir tane de gelebilirse sağ kanat oyuncusu bekliyorum. Sağ kanatta Fenerbahçe'nin çok net güvenilir bir opsiyonu yok.
1: Bir daha sayabilir misin?
0: Tabii. Kaleci.
1: Evet.
0: Olmazsa olmaz. Bir stoper Skriniar'ın yanına. Olmazsa olmaz. Yani 2 bek oyuncusu diyorum ben. Bazıları buna 1 diyebilir.
1: Golcü hiç saymadın mı?
0: Şeyden geriden geliyorum. Geriden tamam. Başladım. Öne doğru geliyorum.
1: Ama 4 kişi dedin galiba.
0: Doğru. İlk
1: bir,
0: başta
1: bir golcü mü yeter diyorsun? Bir golcü
0: ilk 11 için söylüyorum.
1: He.
0: Yani ilk 11'deki iskelete yani zaten 5 ya da 6 oyuncu dediğiniz zaman ilk 11'in yarısını değiştirmiş oluyorsun.
1: Evet.
0: Yani bence Fenerbahçe yani şöyle saymak belki daha kolay olur. Fenerbahçe'nin bence ilk 11 için güvenilir isimleri Guendouzi, Kante ne olursa olsun belirli bir performansta, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Skriniar.
1: Evet.
0: Ya bu oyuncular haricinde ben Fenerbahçe'nin net bir şekilde rahatlıkla ilk 11 oynayabilecek seviyede bir oyuncusu olduğuna çok inanmıyorum ilk 11'inde.
1: Doğru, tam tersi saymak daha mantıklı olur şu an.
0: Evet, yani ilk 11'in bu parçalarının yanına iyi parçalar eklemek lazım. Tabii ki her şeyi transferle çözmek çok iyi bir alışkanlık değil. Bizim takımlarımız çok başvuruyor bu yönteme. Bazen içeriden de oyuncu kazanmanız lazım. Belki bir İrfan Can Kahveci konuşacağız önümüzdeki sezon. Yani bu da olmayacak bir ihtimal değil.
1: Evet.
0: Yeteneklerini ve potansiyelini bildiğimiz bir oyuncu. 2 sene önce ligin gerçekten en iyi Türk oyuncusuydu. 2024 yılında, çok eski.
1: Kesinlikle.
0: Bir tarih değil. Hani bunlar ihtimaldir. İsmail Yüksek aynı şekilde performansını arttırdı. oynadığında ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu biliyoruz hep birlikte. Fenerbahçe'nin bunlara da ihtiyacı var. Her şeyi transferle çözmek çok mümkün bir şey değil. Fakat gözüken ilk 11 anlamında 1-5 belki 6 transfer gözüküyor. Bütün kadroyu konuşacak olursak da tabii bu sayı onun üzerine bile çıkabilir.
1: Kesinlikle. Bakalım bundan sonraki süreçte neler olacak merak ediyorum açıkçası.
0: Ben de.
1: Fenerbahçe adına, ama dediğine de katılıyorum. Bu transfer planlaması içinde yeni yönetimin, yeni teknik direktörün çok işi var. Kısıtlı da zamanının olduğunu söyleyelim.
0: Evet.
1: Sezon şu an için kesinleşti galiba, değil mi? Temmuz'un son haftası mı?
0: Sezon Ağustos'un galiba ikinci haftası
1: daha başlıyor. Yoksa belli mi değil acaba? Tam
0: benim hatırladığım Ağustos'un ikinci haftası gibi
1: öyle
0: başlıyor.
1: Öyle mi?
0: Evet, 14 Ağustos diye gördüm diye hatırlıyorum. Yanılıyor da olabilirim ama böyle bir tarih kalmış.
1: Öyleyse
0: sen
1: güzel.
0: Ön elemeler anlamında söylüyorsun. Hı-hı. Ben Süper Lig tarihini söylüyorum.
1: Yok yok yok, Süper Lig değil. Ha. Benim dediğim Avrupa. Yani tabii, sezonu tabii. Ne zaman açıyor Fenerbahçe?
0: Doğru. Fenerbahçe'nin ilk maçları Temmuz'un ortasında. Doğru.
1: Senin Temmuz'un benim. Ortasında oynayacağı evet, için evet. Erkenden bir sezonu tabii. Açma durumu söz konusu. O sebeple hızlı olmak zorunda, dikkatli olmak zorunda olan bir Fenerbahçe var.
0: Kesinlikle.
1: Zamanı çok çok tasarruflu kullanmak zorunda olan bir Fenerbahçe var. İşte bu şampiyon olamıyorsunuz, kaç yıl sürmüş, uzun bir zaman. Ama işte günün sonunda bu olumlu da olumsuz da kar topu gibi büyüyerek devam eden bir durum oluşturabiliyor Fenerbahçe içinde. Bakın işte şampiyon olamıyorsunuz, bu sefer sezona erken açmak zorundasınız, transfer yapacaksınız, Dünya Kupası var, artık şu denklemi de bizim oturtmamız lazım. İki sezon, senede bir yaz döneminde oynanan turnuvalar var. Bunu da dikkate alarak transferleri yapmak gerekiyor. Gerekirse ara transfer dönemine yönelerek bir şeyler yapmak gerekiyor. Çünkü günün sonunda geç kalmışlık, başaramama gibi problemlerle baş başa kaldığınızda bu daha can sıkıcı olabiliyor diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Kesinlikle.
1: Fenerbahçe kısmını bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi ise artık bir Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da da birçok isim yazılıp çiziliyor. Gelecek sezonun üzerine koymak için planlamalar yapılıyor. Şu an için tabii ne kadar ki Galatasaray'ın bir omurgası var desek de, bu omurga 4 sezon üst üste şampiyonluğu getirdi desek de, gidecek oyuncular var ve üzerine eklenecek isimler var. Bununla birlikte en az 4-5 takviye daha Galatasaray'ın yapması bekleniyor. Galatasaray'daki transfer süreciyle, gündemiyle ilgili neler söylersin? Yine oraya da bir kadro planlaması düşünebiliriz. Yani kimler kalır, kimler gider, nasıl bir planlaması olur acaba Galatasaray'ın?
0: Evet, Galatasaray gerçekten tarihinin özel dönemlerinden birini yaşıyor. İkinci,
1: tabii
0: dört
1: ki.
0: Üst üste şampiyonluğunu aldıktan sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre çok daha belirliliğin, netliğin olduğu bir ortam var Galatasaray'da şu anda. Bu anlamda Galatasaray'ı farklı değerlendirmek lazım. Yani Galatasaray'ın ben çok fazla transfer yapmama politikasını geçen sene yaptı. Az ve öz transfere yönelme politikasını doğru buluyorum.
1: Evet.
0: Bu sene de bu yönde devam edileceğini tahmin ediyorum, düşünüyorum, doğru buluyorum. Tabii ki kadronun belli başlı yerlerinde ufak tefek bir performans sallanmaları var. Özellikle Torreira, Lemina bölgesi, zaman zaman Abdülkerim Davinson ikilisinde gözlenen, sezonun bütününe yansıyan yorgunlukların da etkisiyle performans iniş çıkışları var. Galatasaray'ın burada mutlaka bir rekabeti artıracak hamle yapmasını bekliyorum. Özellikle orta saha bölgesinde zaten 2-3 yıldır Galatasaray'ın Okan Buruk geldiğinden beri en çok değişen bölgelerinden biri oldu. Yani Torreira sabit kaldı ama Torreira'nın yanında her sezon değişen bir oyuncu gördük. İlk
1: tabii.
0: Sezon Sergio Oliveira'yı hatırlıyorum. Ertesi sezon Kerem Demirbay orada çok fazla süre almıştı. Sonraki sezon Gabriel Sara geldi.
1: Oynadılar. Lemina geldi zaten
0: tabii,
1: şimdi.
0: Tabii. En son Lemina ve Gabriel Sara dönüşümlü olarak orada oynadı. Bir de 10 numara durumu var tabii. 10 numara bölgesi epey boştu Galatasaray'da bu sezon. Yani en zannediyorum iyi performans sakatlığı olmadığı dönemlerde Yunus'tan geldi 10 numarada. O bölgeyi en doldurabilen oyuncu Yunus oldu ama Yunus'un da çok ciddi bir hani sezon içerisinde dalgalanan fiziksel performansları oluyor sakatlıkların etkisiyle.
1: Evet.
0: Yani 45-50 maç boyunca kullanabildiğiniz bir oyuncu değil Yunus. Çok kıymetli, çok değerli bir oyuncu. Bence Süper Lig'in en değerli oyuncularından bir tanesi. Üstelik yerli kuralıyla birlikte daha da kıymetli hale geliyor. Ama bir kullanışlılık limiti var. Yunus Akgün'ü bir Barış Alper
1: yani
0: kadar.
1: Yani bu fizikten midir bilmiyorum. Fıtık ameliyatı oldu, ondan mıdır bilemiyorum ama yani bir Yunus'ta da bir istikrarsızlık durumu var. Kimisi işte bu ameliyat sonrası hala düzelmemiş bir fıtık durumu söz konusu olduğunu söylüyor. Ben Yunus'un çok daha iyi işler yapmasını beklerdim bu ikinci yarıda. Yani Galatasaray şampiyon oldu evet ama Yunus'un çok daha iyi bir potansiyelde olduğunu ve bu potansiyeli sakatlığı mıdır veya başka bir sebep midir kullanamadığını düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Yani çok... Orada söylemeden geçmeyeyim.
0: Evet, bu sezon yani Yunus Akgün'ün %30'undan faydalanabildi desek Galatasaray için yanılmış

0: olmayız herhalde. Gerçekten çok az iyi performansla oynayabildi. 10 numara transferi bekliyorum Galatasaray'da. Mümkün olduğu takdirde bir 6 numara, tutucu bir 6 numara bekliyorum. Okan Hoca'nın oyununa uygun olan, Okan Hoca bildiğimiz üzere savunma çizgisini önde kurmayı seven, topu önde kazanmaya çalışan, oyununu çok önde oynamaya çalışan bir teknik adam. Özellikle Süper Lig'de. Ve bunun için bir fizik kalite gerekiyor. Alan evet. kaplama gerekiyor. Arkaya düşen toplarda öncelik alabilecek atletizmi, dinamizmi yerinde olan oyuncular gerekiyor. Ve bununla birlikte tabii yine Okan Buruk'un Galatasaray'ını düşündüğümüz zaman topa çok sahip olan bir takım olduğu için belirli bir teknik kalitede bununla birlikte olması gerekiyor. Tüm bu anlattığım paket zaten bir 30 milyon euro üzerine çıkıyor. Avrupa'da bunların hepsine sahip oyuncu bulduğunuz zaman belirli bir maliyet ödemek durumunda kalıyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Galatasaray'ın o yüzden yüksek meblağa bir 10 numara ve bir 6 numara transferi yapmasını bekliyorum. Savunma bölgesinde Davinson ve Abdülkerim'le ayrılmadığı takdirde Galatasaray bu oyunculara bir teklif gelmediği takdirde bir rekabete sokacak oyuncu bekliyorum.
1: Aynen öyle. Bir tane yine net bir stoperin olması gerektiğini düşünüyorum ben de aynı şekilde. Tamam. Bir de tabii ki burada yani bir yabancı, bu rekabeti oluşturabilecek bir yabancı, bir de Türk, Ümit Aktağ gibi mesela bir Türk oyuncunun Galatasaray'ın savunma rotasyonunu çok güçlü hale getireceğini düşünüyorum ben de.
0: Evet, Mithat çok iyi bir sezon geçirdi Rizespor'da. Gerçekten hı hı. ben de dikkatimi çeken oyunculardan biri ki bilmiyorum farkında mısın, sana da sormak isterim. Son 3-4 yıldır böyle bir Süper Lig'de çok parlayan yerli oyuncudan bahsedemiyoruz. Evet. Eskiden hep
1: Ümit
0: olurdu.
1: Ümit işte Alanya'dan.
0: Evet.
1: Ümit de Fenerbahçe de çok şey yapıyor bu arada.
0: Şu anda evet öyle bir haberler de dolaşıyor, ben de görüyorum. Dikkat çekici bir oyuncu. Ama böyle bir azlık var. Yani eskiden şunu hatırlarım. Her sezon mutlaka Anadolu takımlarından çıkan bir yerli oyuncu büyük takımların peşine düşme durumu olurdu. Bir rekabet durumu olurdu yani. İşte 2019'da Vedat Muriç'i hatırlıyorum. Daha evet. eskiden Alper Potu'u hatırlıyorum. 2016-2015'te Ozan Tufan çok büyük bir yarışa rekabet sahne olmuştu. Yani böyle oyuncular çok görüyorduk, konuşabiliyorduk. Son dönemde biraz azalma var.
1: Öyle kesinlikle.
0: Şey görüyorum.
1: Yani biraz şans verme durumu fazla olmalı diyorum ben. Biz şimdi yabancı kuralıyla bunu hedefliyoruz işte. Bu dediğini hedefliyoruz ama nerede yani? İşte evet. yabancı kuralı işte biraz daha farklı noktalara gidiyor. Yani ben menajer işleri diyorum biraz. Tam olarak sebebini anlamış değilim. Yani bu yabancı kuralının her sene değiştiriliyor. İlginç yani. Hiç de dur demiyoruz. Ben anlamadım yani bu konuyu. Evet. Bu sene de değişecek bakalım. Değişsin, ne katacağını çok merak ediyorum. Ama burada Okan Buruk'un da eleştirisini ben doğru buluyorum. Yani 2+2 yabancı oyuncu konusunda mesela bir sıkıntı yaşayacak Galatasaray. Ya bunu zaten Avrupa başarısında ortaya koyarken neden bunu Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısını engelleyebilecek ihtimal olarak şekilde düşünülüyor. Fenerbahçe için ve Trabzonspor, Beşiktaş için de söylüyorum bunu. Bir takım tabii ki Türk oyuncu olarak daha güçlü bir konuma gelebilir ama bir denge durumu söz konusu değil. Ya Fenerbahçe'de daha iyi bu durum. Fenerbahçe de bunu tabii ki rekabeti düşündüğümüzde koz olarak kullanmak istiyor. Ya böyle olmamalı.
0: Evet.
1: O sebeple kaldırın şu yabancı kuralını ya artık. Yani bırakın serbest bir şekilde kim ne istiyorsa yapsın. Avrupa'da AB vatandaşı kısmı düşünülerek evet. bir yabancı kuralı durumu söz konusu. Portekiz'de o da yok.
0: Evet.
1: Portekiz'de tüm dünyadan istediğin oyuncuyu alabiliyorsun. Evet. Bir sınırlama durumu söz konusu değil. Altyapı kuralı var.
0: Evet.
1: Bizim amacımız gençler, Türkler, kendi oyuncularımız olsa altyapı kuralı getiririz zaten biz. Yabancı kuralı değil.
0: Doğru, katılıyorum.
1: Bunu her zaman söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Bakalım anlayabilecekler mi? Yani bilmiyorum gerçekten. Her sene söylüyorum çünkü bunu. Yabancı kuralı değil, altyapı kuralı gelmeli diye her zaman bunu ifade ediyorum. Bundan sonraki süreçte de yine biz bu konuyla çok böyle gündeme geliriz. Ya biz basın mensubu olarak bizim için problem değil yani. Biz gündem oluyor, biz konuşuyoruz zaten. Ha, etkileşimi var mı? Soru işareti. Ama işte takımlar kendi kadrosuna bakarak taraftarlar etkileşimi de bir yerden sonra oluşturabiliyorlar. Evet. Açıkçası şaşkın halde olduğum konulardan bir tanesi, anlamsız bulduğum konulardan bir tanesi. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta şu an en önemli ilk konu gündem teknik direktör kısmı. Sence nasıl bir isim? Türk mü yabancı mı? Yine onu da sormamız doğal. Beşiktaş için doğru bir hamle olur.
0: Yani genellikle şöyle bir yönelim seziyorum Türk takımlarından, bizim takımlarımızdan. Bir yerli teknik adamın arkasına genellikle yabancı teknik adam yabancı bir teknik adamın arkasından da yerli teknik adam getirme eğilimi var.
1: Aynen. Dikkat daha popülist yani bu sanki bizim için.
0: Evet, bir de sanki hani şey gibi bir durumda oluyor. Bir yerli teknik adamla çalıştınız ve başarıyı yakalayamadınız. Hemen orada bir yabancı deneyelim fikri aynen. oluşuyor.
1: Yabancıyken hemen Türk deneyelim.
0: Evet, yani Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de böyle bir gitgelli durum var. Yani Beşiktaş şöyle bir çırpıda hatırlıyorum. İşte Sergen Yalçın, öncesinde Solskjaer. Yine öncesinde bir
1: Valerian İsmail var işte.
0: Orada
1: mesela
0: çok karışık bir dönem var.
1: Şey Gio var öncesinde zaten. Evet, Solskjaer'den önce Van Bronckhorst var. Valerian İsmail var. Arada zaten Sergen Yalçın var. Evet. Fernando Santos'tan sonra Sergen geldi diye hatırlıyorum değil mi? Evet. Artık onu da karıştırıyoruz
0: evet,
1: şimdi.
0: Evet, o kadar çok değişti ki.
1: Çok Şenol Hoca var mesela arada evet, onu unutuyoruz. Evet, Şenol Hoca Abdullah var. Avcı var. Ne bileyim yani ilginç o.
0: Çok çok fazla bir dönüşüm evet, şey evet. oldu. Yani Beşiktaş'ın da ihtiyacı olan bir numaralı şey bence istikrar. Bu evet. anlamda Fenerbahçe gibi. Ama Fenerbahçe'den şöyle bir farkı olduğunu düşünüyorum acizane Beşiktaş için. Ya Beşiktaş gerçekten 5 yıldır ciddi bir rekabetsizlik ve yarışmacı olmaktan uzak bir kimliğe döndü. Bence Beşiktaş'ın en temel problemi bu. Yani Beşiktaş'ın tarihinde 5 sene 6 sene şampiyon olamadığı çok fazla dönem bulabiliriz. Evet. Beşiktaş yani bunları yaşamayan bir kulüp değil. Ama Beşiktaş'ın 6 yıldır gerçekten yani üst üste Ekim ayında, Kasım ayında amaçsız ve hedefsiz kalma durumu benim en azından kendi hatıramda rastlamadığım bir durum. Yani Beşiktaş her zaman yarışmacı kimliğini
1: tabii canım Nisan çok pasifize oldu.
0: Evet yani en büyük problem bu.
1: Tabii ki.
0: Ya yani yarışmacı olma kimliğinin Türkiye'de Türk spor kültüründe ben anlamının tam anlaşılmadığı kanaatindeyim. Yarışmacı olmadan kazanan pozisyonuna geçemezsiniz. Yani bugün Arsenal 7 yıl boyunca yarışarak bugün kazanan bir pozisyona gelebiliyor. Yarışmacı olmak...
1: Arteta'nın da kaç, 7. yılı mı?
0: Tabii 2019'da, çok olmuş ya. 2019'da başladı.
1: Yine bak şaşırdım nokta. Ben 5 evet. yıl falan diye
0: evet,
1: düşünüyorum.
0: Öyle geliyor akla.
1: 7 yıl ne abi?
0: Biliyorsun pandemi çok zamanı 7
1: sezon şampiyon oldu. Düşünsene ya 6 yıl zaten şampiyon olamamış bir hoca. Evet. 7. yıla da devam evet. ediyorsun ve şampiyonluk işte evet. bu yani.
0: Ve biliyoruz ki hani hasbelkader yine kaçırsa bir maçta şampiyonluğu Arsenal devam edecekti Arteta.
1: Evet.
0: Yani çok net bir şekilde devam edecekti. Çünkü yola inanıyorlar. Gittikleri yolun doğru bir yol olduğunu biliyorlar. Doğruları yapmaya devam ediyorlar. Evet. Yani işin meselesi bu. Biz doğruları bazen buluyoruz. Ben az önce söyledim Fenerbahçe 2023-24 sezonunda bir kulüp olarak, bir takım, bir futbol takımı olarak futbol operasyonunda yapabileceği 10 şeyin 7'sini 8'ini doğru yaptı. Ve 99 puan topladı. Ama bir maç fazla kazanan Galatasaray şampiyon oldu. Burada yıkmayacaksınız bütün yaptığınız.
1: Aynen
0: yani,
1: öyle.
0: Yani 10 üzerinden 9'luk yaptığınız şeyin kesinlikle, üzerine kesinlikle. 1 koymak yerine o 9'u yıkıyorsunuz. Ya, ve sıfırdan başlamaya tercih ediyorsunuz.
1: Şimdi bu doğrultuda Arteta da öğrenmedi mi? Tabii. Şampiyon olamamayı 6 kez öğrendi işte.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Ama şampiyon olmayı da öğrendi. Kesinlikle. En önemli şey işte evet. şampiyon olmayı öğrendikten sonra bunu sürekli hale getirdiğinde... İş bambaşka bir boyuta gidiyor. Bunun için ne zaman tanıyacaksın?
0: Tabii
1: doğru.
0: Ki.
1: Sonuçta Arsenal Arteta'yı artık bir 7 yıl daha tutabilir. Kesinlikle. Öyle bir kulüp, öyle bir kültürü yani, var mesela.
0: Jamie Carragher'ı dinledim dün. O da şey diyordu. Yani 22 yıllık bir şey yıkıldı. Artık bundan sonra başka bir özgüven olacak Arsenal'de. Böyle bir stres yaşamayacaklar. Ya şampiyonluğu yine
1: kaybedeceğiz. Bence de artık 3 yılda bir, 4 yılda bir Arsenal şampiyonluğu görürüz. Bitti çok ya. Çok mümkün. O hayal denilen nokta tabii ki burada taraftara çok büyük iş düşüyor. Yani bu kadar istikrarlı bir şekilde hala takımı desteklemek ve tribünleri doldurmak Emre'si inanılmaz.
0: Kesinlikle. Harika bir taraf.
1: Fenerbahçe'de de bu var kesinlikle evet. ama bakıyorum Fenerbahçe'de yine aklıma geldi. Ya şimdi kameranın tam karşı açısı. VIP evet. koltuk diye bir planlama yapılmış. Oraya biraz daha böyle VIP koltukla önemli isimleri, önemli isimlere koltuklar satılarak tam stat ambiyansını etkileyecek bir nokta. Tam futbolcuların en yakın olduğu yerlerden birisi. Daha pahalı olmasının sebebi zaten bu. Neredeyse o kaç maç oynadı işte içeride şu an bu sezon. Hadi ligi düşünelim. 17 maç oynadı Fenerbahçe. Ya 14'ünde 13'ünde bomboştu orası ya. Evet. Ya da seyrekti diğer stadın diğer evet. bölümlerine göre. Evet. Ya şimdi bir planlama yaparken de bu şekilde yapmayacaksın.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten tribün sosyolojisinin çok değiştiğinden hep bahsediyoruz artık. Yani insanlar bir futbol maçını da giderken odaklanmakta, ona 90 dakika boyunca takımına destek vermekte bir 20 yıl önceki taraftar modelinden çok farklılaştı. Bu dediğinde Fenerbahçe'yi de ekstra etkiliyor. Beşiktaş konusuna dönecek olursak, Beşiktaş'ta da gerçekten taraftar hani bütün bu durumlara rağmen desteğini vermeye çalışıyor. O anlamda Beşiktaş taraftarının da hakkını vermek lazım. Benim en altını çizeceğim nokta bu bağlamda son 5 yılda kaybedilmiş olan yarışmacı kimliğin evvela hala tekrar kazanılması. Ki Beşiktaş'ın kendi yükseliş hikayesinde de bu var. Yani Beşiktaş'ı yine böyle uzun süre şampiyon olamadığı bir serüvenini hatırlıyoruz 2010'lu yılların başlarında. Fikret Orman'ın başkanlığa geldiği dönemde. Evet. Beşiktaş en son 2009'da şampiyon olmuştu ve 2013-2014'lere geldiğimizde yine bir 3-4 yıllık 5 yıllık bir birikim vardı. Ama bir planlama ve bir vizyon ortaya konuldu. Feda denilerek hatırlarsın çok iyi.
1: Tabii.
0: Önce Samet Aybaba'yla bir inşa dönemi, ardından Slaven Bilic'le 2

0: sezon daha rekabetçi hale gelen bir Beşiktaş. Bu arada rekabetçilikten tek kastettiğim şey de ligde yarışmak değil. Yani Beşiktaş'ın en önemli vizyonlarından bir tanesi mutlaka Avrupa'da da var
1: olmak. Tabii canım, Avrupa'da da işler yapmış olması yani.
0: 5-6 yıldır bence Beşiktaş'ın hikayesinde yani göz ardı edilen en eksik parçalardan biri de bu oldu. Önelemelerde çok fazla elendi Beşiktaş ve Avrupa'da çok fazla göremedik. Avrupa'da mücadele etmek, Avrupa'da yarışmacı olmak da sizin diğer kulvarlarda daha yarışmacı bir pozisyon almanızı sağlar, bir kimlik edinmenizi sağlar kesinlikle. Beşiktaş'ın en büyük problemlerinin burada olduğunu düşünüyorum. O süreçten Slaven Bilic'in ortaya koyduğu yarışmacılıktan sonra Şenol Güneş'le kazanan kimliğe dönen bir Beşiktaş orada gördük biz. Bunların her birini birbiriyle birlikte paralel okumak lazım.
1: Evet.
0: Bağımsız bir şekilde değil. Şimdi o sürece tekrar gireceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Kesinlikle çok olumsuz, çok negatif bir tablo görmüyorum çünkü Beşiktaş'ın iyi oyuncuları var. Başta Orkun olmak üzere. Orkun gerçekten ligin en değerli 3 oyuncusundan biri.
1: Değil mi?
0: Çok büyük işler yaptı bence bu sezonda. Ne olursa olsun. Ve çok iyi bir yaşta, performansının zirvesinde. Çok büyük bir tutkuyla geldi Beşiktaş'a. Senin de çok iyi takip ettiğin bir Portekiz'den. Orada yaptığı etkilere çok hakimsindir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ve yani Orkun gibi bir oyuncuya sahipken Beşiktaş'ın hayal kurmasını çok sınırlandırmamak lazım. Beşiktaş eğer doğru transferler yapabilir, doğru bir kadro mühendisliği kurabilirse ki anladığım kadarıyla az önce işaret ettiğim dönemin figürlerinden biri de geri dönüyor. Dün muhabirimiz Efecan'ın haberleştirdiği üzere bir Önder Özen iddiası ortaya çıktı. Beşiktaş'ın sportif direktörlük için kendisiyle anlaştığına yönelik. Burada yeniden bir yapılanma söz konusu olacak. Zannediyorum Önder Hoca hoca seçiminde de aktif olacaktır. Beklentim bu anlamda Önder Hoca'nın seçeceği yabancı bir hocaya daha yakın gibi gözüküyor Beşiktaş'ın şu an genel kamuoyundan gelen haberler. Zaten başkan Şenol Güneş'le çalışmayı düşünmediğini açıklamıştı. Burada yeni bir teknik adam göreceğiz. Bence burada önemli olan doğru bir kadro mühendisliği ve doğru profilde bir teknik adama Beşiktaş'ın gösterebileceği sabır ve açabileceği alanla ilgili diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Akif çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinden dolayı çok çok sağ ol. İlk programında bu bizlerle birlikte güzel de bir yayın oldu.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
1: Umarım dinleyenlerimiz de zevk almışlardır. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hızlıca bakayım şöyle dinleyenlerimizden gelen mesajlara da. Okay Bey'in mesajı vardı. Günaydın Furkan. Futbol Express başlamış demiş. Sizin için bir şiir de yazdım demiş. Sarı kırmızı rengimiz, mutluluk, başarılar ve her şeyimiz. Aslan haydi kükrü Avrupa'da, çıkalım üst basamaklara. Seni sevdim her zaman, haydi cimbom yürü, kupalar kazan. En büyük cimbom Almanya Bielefeld'den Okay Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar gönderelim dinleyenimize. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Yine Balıkesir'den mesaj gönderen dinleyenimiz var. Akın Bey, çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey Osman Gazi'den selam göndermiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Programımıza renk kattınız. Bir başka Spor Express'te görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express sona erdi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünya ekonomisinin odağındaydı. Washington ve Pekin yönetimi karşılıklı gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek tarifelerde indirime gidilecek. Çin de Amerikan mallarına uyguladığı misilleme vergilerini azaltacak. Yarı iletken teknolojileri, çip ambargoları, Tayvan gerilimi ve Güney Çin Denizi konularında taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo kalıcı barıştan çok geçici ekonomik ateşkes niteliği taşıyor.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Reklam.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saat dilimde konuklarımızla birlikteyiz. Selahattin Kınalı ve Kaya Temel, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Vallahi
1: hoş gördük.
0: Teşekkürler Selahattin abi. Ben senden bir yerde cevap gelir diye söze girmiştim yani.
1: Dışarıda çok güzel bir yağmur var.
0: Seviyor musun bu havalarda yağmuru?
1: Ya ben her havalarda yağmuru seviyorum. Biz yağmur çocuklarıyız yani. Gözümüzü açtık. Bir baktık yemyeşil bir doğa. Ve yukarıdan ya bulut var ya yağmur var.
0: Ben değilim ya. Ben direkt güneş ya.
3: Artık yaza geçiş.
1: Evet. İnsanlar onu seni Antalya'da hayata sunmuşlar.
0: Evet.
1: Sen madem güneş işte buyur Antalya sana yani.
0: Ya doğduğumuz yeri yansıtıyoruz evet, tabii evet. Direkt yani. Doğal, ben şunu seviyorum sana. Ama böyle mevsim geçişlerinde çok da böyle yormayacak. Hani ince bir esinti belki birkaç damla böyle yağmur ona tamam. Ama plansız yakalanırsam o zaman çok hoşuma gitmiyor açıkçası.
1: Ya planlı şeyler de hayatta insana çok bir şey katmaz. Yani. Biraz da plansız yakalanacaksın. Spontane, kendiliğinden olacak. Ne olacaksa.
0: Ha, bak şunu ekleyeyim o zaman abi. Daha doğru anlaşılsın. Ben de kabul ediyorum. Zaten yani genel olarak da böyle geldim bu yaşa kadar diyeyim. Hmm. Ama o plansız şeyler sonra seni planladığın şeylerden mahrum bırakıyorsa. Yani dışarıda ıslandım. Evet güzel. 20'li yaşların başında daha da güzel hatta. Ama işte 30'lardan sonra şey gibi geliyor. İşte ne gereği var gibi bir his geliyor insanın içinde. Yani o yüzden hani şimdi hasta olacağım ne bileyim işte yayın var başka şeyler var falan. Hani insan o yüzden böyle ne bileyim hastalıktan kaçacak ya da kendini böyle o konfor alanından uzaklaştıracak şeylere biraz mesafeli oluyor. Ki normalde konfor alanında yaşayan birisi değilim tabii, o ayrı.
3: Doğru, biz de Selahattin abiyle yayına girmeden önce benzer muhabbeti içeride yapmıştık. Yani 30'lu evet. Yaşlar, 20'li yaşlar konusu. Senin de burada tekrardan değinmen de tesadüf olarak algılıyoruz.
1: Kaya'nın babası küçük bir rahatsızlık geçirmiş.
0: Aa, çok geçmiş olsun.
1: Onu konuş.

0: Görürken
1: bu senin anlattığın şeyleri de benzer şeyler konuştuk. 30'dan sonra biraz daha hayat algısı elbette değişiyor. 40'tan sonra başka türlü oluyor. Gayet doğal ama yani hayatın size sürpriz sunma alanlarını çok daraltmamak lazım ki hayat çekilir olsun.
2: Doğru, doğru. Selahattin abiyle 1128. yayını kutluyoruz ama hiçbirinde sporla başlayamadık. Selahattin abine bu yönünü seviyorum yani. Ben de öyle abi. Ben direkt hani dakika bir hemen zaten konuşacağız yani. Önce bir değil mi merhaba, hayat nasıl gidiyor? Tabii. Aslında bunları da ıskalamamak lazım.
1: Herhalde.
2: Bir de bugün Selahattin abinin şanslı gününde olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Konularımıza geçeriz yavaştan.
1: Ne diyor Seval?
2: Yusuf diyor ki sabah deprem oldu 5.6. Malatya'da bir geçmiş olsun diyelim diyor. Yani benim şu an için haberim oldu. Açıkçası o da benim eksikliğim olsun. Malatya halkına da çok geçmiş olsun.
1: Malatya ve bölge o çevreden de hissedilmiştir.
2: Evet, orada oluyor.
1: Orta şiddetli değil mi yani? Büyük bir deprem değil. Büyük bir deprem olsa zaten bizim
2: işimiz değişir. Battalgazi'de olmuş. Battalgazi'de olmuş. Çok çok hani büyük geçmiş olsun.
1: 5.6'lık ya radyodan hayal meyal uykunun mahmurluğu bir anda duydum onu ama 5.6 olduğu için çok da telaş etmedik tabii. Bir iki telaş yaralanması olmuş. Malatya, Elazığ o çevrede hissedilmiştir. Evet. Herkese geçmiş olsun da sonuçta biz deprem ülkesiyiz. Böyle şeyler alışkınız. Binamızı sağlam yapacağız. Ondan sonra kaderimize razı olacağız ama önce binanı sağlam yapacaksın.
2: Kesin. Yani bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Böyle konusu da açılınca hani ister istemez tabii bir yüzümüzün düştüğü bir konu. Açıkçası ha az önce söylediğim şeyi de söyleyeyim. Selahattin abi neden şanslı olduğunu düşünüyorum bugün.
1: Neden?
2: Dün biraz rahatsızdım. Yani sağ tarafa boynum dönmüyordu. Dedim baktım konuklara artık bütün programı dedim. Selahattin abi muhtemelen sola oturur onunla yaparım diye ama biraz daha iyileştim. Kayaya da dönüp sorular sorabileceğim yani tek başına kalmayacaksın. Bu minik ama önemli detayı da evet. iletmek isterim. Peki başlayalım. Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarıyla başlayacağız. Tabii bir sportif direktör arayışı da var Beşiktaş'ta. Önder Özen'le bugün Başkan Serdal Adalı'nın bir araya gelmesi bekleniyor değerli izleyenler. Beşiktaş prensipte Önder Özen'le anlaşma sağladı. Sportif direktör Önder Özen olmaya yakın. Aynı zamanda teknik adam konusu da konuşuluyor. Selahattin abi Önder Özen konusunu değerlendiririz ama istersen Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından bahsederek başlayalım. Valla çok uzun bir liste var Beşiktaş'ta. Şu an çok görmüyorum da benim çocukluğumda böyle vergi iadesi fişleri olurdu. Böyle babamlar oturur aşağı doğru yazarlardı. Böyle o uzar giderdi. Bayağı o şekilde bir liste var Beşiktaş'ta.
1: Rahmetli Adnan Kahveci getirmişti onu da. Evet.
2: Dino Topmönler var, Mancini var, Bruno Genesio var. Arkamda işte Arda Turan var, Razvan Lucescu, Ange Postecoglou, Oliver Glasner. Yani çok fazla aday var. Bunlar biraz daha belki ön plana çıkan adaylar ama bu isimlerin dışında da yine uzun bir liste var Beşiktaş'ta. Ne dersin Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarına? Tabii şu yorumu yapacağını tahmin ediyorum. Yani Beşiktaş yıllardır teknik direktör değiştiriyor ama başarı gelmiyor. Muhtemelen bunun üzerinden belki gidebilirsin ama en azından isimleri bir değerlendirelim. Sonra genel programa da hep birlikte bakarız.
1: Eskiden bekar hayatı yaşayan İki Karadenizli kuymak yapmaya karar vermişler. Kuymak biliyorsun işte mısır unu, tereyağı, peynir. İmansız peynir dediğimiz bir peynir vardır. Aslında kuymak onunla yapılır. Kuymak ve pide. Ekonomik olarak değeri azalmış peynire de değer katmış olursun. Ama biz Trabzon'un doğu tarafı daha çok aho peyniri dediğimiz böyle radyoaktif atık gibi kokan bir peynir orada tutkunuz. Ondan yapılır. Kuymağı yapmaya başlamışlar demiş ki unlu oldu su getir. Su katkısı yap. Suyu katıyorsun fazla oluyor. Sulu oldu un getir. Şimdi Beşiktaş öyle unlu oldu su getir, sulu oldu un getir moduna girdi. Bu hocaların hepsine saygımız var. Fakat hiçbirinin Beşiktaş'ı Sergen Yalçın kadar bildiğine, futbolu da Sergen Yalçın'dan daha fazla bildiğine inanmam ben. İnanamam yani çünkü Sergen Hoca'yı da gördük. Bu hocalara da saygımız var. Ama Beşiktaş'ın sorunu hoca değil ki. Yani Sergen Hoca'nın hataları olmuyor. Oldu tabii, olur. Niye olmasın ki? Peygamberim bu adam. Herkesin olduğu gibi onun da olacaktır. Ama yönetim değiştiriyorsun, olmuyor. Hadi olmadı, hoca değiştiriyorsun, olmuyor. Tekrar yönetimi değiştiriyorsun, tekrar hoca değiştiriyorsun. Demek ki temel mesele başka.

0: temel meseleyi teşhis etmeden çözüm üretemezsin. Beşiktaş yine bu adamların hepsi kendi alanlarında, hiçbiri de şey değil ha, hepsi de sevimli adamlar yani, baktım buradakilerin azından. Yani Razvan çok tanımıyorum. Yani en azından röportajlarını çok okumadım ama diğerlerini daha fazla okudum. Razvan da Lütfeskun'un bize emaneti diyelim yani, onun genlerini, aklını büyük ihtimalle taşıyor. Ya hepsine hiçbir itirazımız yok ki. Fakat Beşiktaş'ın sorunu hoca ya da teknik adam ya da yönetim sorunu değil ki. Beşiktaş'ın sorunu kendi gerçekliğiyle bir türlü yüzleşememe sorunu. Ve bu isimleri görünce de ha, yine aynı hatalar devam edecek diyorum ben. Ya bir şey değişmeyecek. Çünkü aynı şeyleri yapıyoruz. İşte sulu olduğun götür, unlu olduğu su getir. Ya belki kuymak yapmaman gerekiyor. Başka bir şey yapman gerekiyor.
1: Bu anlamda abi sana bir itirazım olabilir. Şimdi Beşiktaş'ın sorunun teknik adam olmadığını kabul etmekle birlikte zaten çok uzun zamandır bunu konuşuyoruz yayınlarda seninle birlikte. Ama benim de şöyle bir düşüncem var. Artık teknik adamlar özellikle yani son böyle milenyumdan itibaren diyelim, hani 2000'lerin başından itibaren sadece artık teknik taktik ya da camiaya hakim olma ya da camiada sevilen bir figür değil. Şu da çok önemli. Oyuncuları ve camiayı da bir arada tutabilme ve yönetebilme ve açıklama kabiliyetine de sahip olmaları gerekiyor.
0: Evet.
1: Sergen Yalçın'ın ben bu son maddelerde çok sıkıntı yaşadığını düşünüyorum.
0: Niye peki?
1: Onu ben bilemem. Onu tamam, Sergen işte Hoca'ya sormak lazım.
0: Hayır, onun nedeni teşhisini yapmaya çalıştığımız şey. Sen Sergen Hoca'ya diyorsun ki al şu beşlik oyuncuyu, şu 8-9'luk rakiplerini yen, beni şampiyon yap. Olmaz. Sonuçta bu bir yetenek oyunu. Performans oyunu. Yetenekli adamlar kimde daha fazlaysa o şampiyon olacak. Ve senin 75 milyon euro verip Osimhen'i alıp oynatma şansın var mı? Bir bakacaksın kendine, var mı? Bütün parayı harcadığın şeye, öyle düşünüyordu Orkun'a. Hı hı. Hiç itirazım yok Orkun'a. Ama o paraları sen Orkun'a harcarsan önündeki iki rakibini yakalayacağım diye kendi kendini sabote etmiş olursun.
1: Yine şöyle bir ekleme yapayım abi. Hani karşıdakinin anladığı kadarsın diye çok hani benim de sevdiğim bir söz var ya. Şimdi Sergen Yalçın'ı ben anlıyorum. Senin demek istediğini anlıyorum. Aynı aşağı yukarı aynı noktadayım. Ama şimdi Sergen Yalçın bunu camiaya çıkıp da bir maç sonrasındaki sezon zaten çok da iyi gitmezken dördüncü olmak için mi yaptık transferleri? Evet, dördüncü olmak için yaptık dersen. Çünkü bunu anlatmanın başka cümleleri de var. Çünkü sen sakin kalacaksın. Herkes belki o sakinliğini yitirebilir. Belki başkan bile. Ama teknik adam olarak senin orada farklı bir misyonun var. Farklı açıklamalar yapmak durumundasın. Şimdi böyle yaptıktan sonra...
0: Katılmıyorum.
1: Açıklayamazsın bence soru, derdini.
0: Katılmıyorum. Gerçekçi olmayan hedefler koyup ondan sonra o hedeflerin altında ezilince gel Sergen Hoca bizi iletişim dilini doğru kullanarak hepimizi kurtar mı olacak yani? Yok öyle bir şey. Sen niye en baştan gerçekçi bir hedef koymuyorsun?
1: Sergen Hoca da abi o zaman en baştan şöyle diyebilirdi. Bu kadro arkadaşlar en fazla dördüncü olur.
0: Dedi zaten.
1: Öyle demedi abi.
0: Dedi.
1: Demedi.
0: O kadar değerli bir teknik adam. Beşiktaş'ta bir teknik adam.
1: Benim dediğim iletişim diline gitti. Sonra hani dördüncü olmak için mi yaptık? Evet, dördüncü olmak için yaptık dedi.
0: Ya vallahi Sergen Hoca, Sergen Yalçın bence ta en başından beri, yorumculuk günlerinden beri doğruları söylüyor. Bazı söylediği doğrular önüne kondu, konur. Yok. Tamam, buna da bir itirazım yok. Olabilir. Sonuçta o da peygamber değil dedik. Onun da hataları var. Ama Beşiktaş'ın temel sorunu teknik adamın kim olduğu değil ya da yönetimin kim olduğu değil ya. Onu söylemeye çalışıyorum. Sen bu somut gerçeklikle samimi bir yüzleşme yaşayamazsan eğer seneye bu vakitler hatta kalmaz yani bu vakitlere. Diğer arasında yine burada 5 tane adam görürüz.
2: Olabilir.
0: Beşiktaş'ın olabilir. Hoca
2: yanlama
0: adayları.
2: Yanlama net olarak yanlış.
0: Yani şey de değil yani. Okan Buruk Galatasaray dışında Fenerbahçe'de aynı. Trabzonspor Fatih Tekke'yle birazcık toparlanmış oldu. Aynı şeyleri devam ediyor. Aynı şeyleri konuşacağız. İsimler değişecek, biz aynı şeyleri konuşacağız. Beşiktaş'ın sorunları aynı yerde olduğu gibi de durmuyor üstelik. Büyüyorlar. Ya o sorunlar seni bir gün yer.
1: Doğru.
0: O duvar üstüne yıkılır. Bir an önce kendi gerçekliğiyle yüzleşmesi lazım. Beşiktaş camiası, ya hep söylemeye çalışıyorum. Bence çok değerli bir şey bu. Tevazunun iddiası Beşiktaş. Ya sen kendi değerlerini inşa edebilirsin. O inşa üzerinden şampiyonluk mücadelesi de verebilirsin. Ama ille de şampiyonluk diye bir şey, başka hiçbir şeyi kabul etmiyor özümüz yanmaya. Yani öyle bir şey yok. Yani bir ezber oluşuyor. O ezbere herkesin, bir bakıyoruz herkes o ezberin etrafında buluşmuş. Dört büyüklerin şampiyonluktan başka bir iddiası olamaz. Söylemi olamaz. Niye olamaz ya? Olabilir. Doğru işler ille de şampiyonlukla taçlanmaz.

0: sen birkaç yıl üst üste doğru işler yaptığın zaman 4. yıl, 5. yıl zaten şampiyonluk dediğin şey senin kapını çalar. O kendiliğinden gelir sana. Ama her sene aynı yanlışları yapıp kamyonlar dolusu, tırlar dolusu oyuncu gelip gidiyor. Ya kavimler göçü gibi transferler yapıyoruz. Beşiktaş'ın herhalde şimdi 20 tane sözleşmeli yabancı oyuncusu vardı. Ya sallıyorum, o kadar değilse de 15'tir filan. Ama her devamlı gelip gidiyorlar. Sirkülasyonlar tabii, müthiş bir sürü. Ne için? Kim kaybediyor? Sadece Beşiktaş kaybediyor. Sergen Hoca Beşiktaşlı duygusunu en çok yaşayanlardan biridir herhalde. Futbolu bildiğine denirim. Bana kalsa benim aklım şunu diyor. Sergen Hoca ile gerçekçi bir oturup gerçekçi bir düzlemde konuşurum. Bunu da camiaya dürüstçe anlatırsın. Beşiktaş camiası daha önce bunu anladığını gösterdi yani. Ve bunun ödülünü de aldı. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 400 milyonluk, 500 milyonluk Galatasaray yönetici 500 milyonluk takım kuracağız diyor. Nasıl kuracak bilmiyorum da kuracağız diyor. Sen diyebiliyor musun? Adam en azından 400 milyonluk takımı kurmuş. Hedefi 500 yapmış.
1: Aslında orada 500 demiyor da hani toplam bütçe 500 olacak diyor. Biraz
0: tamam, biz de onu diyoruz zaten. Toplam bütçeden bahsediyoruz canım. Başka bir şey demiyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum.
1: Öbür türlüsü çılgınlık olur zaten.
0: Öyle bir şey çılgınlık boyutuna taşımadık kendimizi ama şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu çıkışı yapabilecek maddi kaynakları var diyelim. Ya da devletten aldıkları arsaları, binaları dönüştürdüler. Sportif faaliyetlerlerini gelirleri var. Galatasaray'ın sportif faaliyetle gelirini 55 milyon, 60 milyon euro. Yani Şampiyonlar Ligi'nden gelen Türkiye Ligi falan. Harcama 400-500 milyon. Nasıl olacak bu işler? Yani ben Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bir yerde tökezleyip durmak zorunda kalacaklarına eminim yani. Bunu bir tahmin olarak söylemiyorum.
2: Şampiyon olunca problem olmuyor. Şampiyon tamamlamayınca ciddi anlamda problemler bekliyor.
0: Ya ekonomik problem arkadan devam ediyor. Galatasaray oyuncu maaşlarını ödeyebiliyor mu net olarak? Ben hiç zannetmiyorum. Ya da Fenerbahçe ya da Trabzonspor. Hepsi aynı. Ya bu gelirlerle. Ya gelir belli 10 lira. Harcamalar 100 lira. Nasıl olacak bu iş? Devlet baba ver bana arsa, ben onu imar planına değişiklik yaptırayım. Bina yapayım, satayım. Tamam verdi devlet. Devlet iyi niyetli davranıyor. Veriyor, sen onu suistimal ediyorsun. Nereye kadar gidecek? Beşiktaş'ta iki büyüğün yaptığı yanlışı 3. büyük benim öngörüsüyle tekrarlamaya çalışıyor. O başarı Galatasaray ve Fenerbahçe yaşayabilir. Sen yaşayamazsınız. Zaten senin tarihine de uymuyor. Ya sen tevazuun iddiasısın. Doğru işleri daha önce yapmışsın. Yine yapabilirsin. İstanbul'da Beşiktaş'ın altyapısı da herhalde yaban atılacak bir altyapı değil. Oyuncu da üretiyor. Ama biz öyle bir transfer açlığına savrulduk ki ülke olarak. Transfer yapılmazsa takımın eksik olduğunu düşünüyoruz. Yönetim kötü, takım kötü. İlle transfer olacak. İyi veya kötü. O transfer geldiği zaman havalimanında bir karşılığında bir rahatlıyoruz. Oh diyoruz. Bize de yabancı transferler geldi. Biz de büyük takımız. Ya yok, büyüklük kavramını belki yeniden tarif etmek gerekiyor. Büyüklük de böyle bir şey değil ya. 400-500 milyonluk. Ne diyor Aziz Yıldırım? 30-35 milyar borcu var kulübün diyor. Ya borç büyük olunca mı büyük kulüp olunuyor? Böyle bir algılama var. Hatta kabulleniş var, algıda değil bu. Şimdi Beşiktaş'ta bu isimler, şimdi Mancini geldi, çok değerli bir, çok başarılı bir İtalyan teknik adam. En az senden 50 milyonluk en az yani transfer isteyecek. Nasıl olacak? En az 5-10 milyon da kendisi alacak. Ne olacak şimdi bunun? En iyi ihtimalle 1/4 şampiyonluk şansın var değil mi? Hani %25'e böldük hadi 4 takım arasında. %25 teorik olarak. Sen %25 ihtimal için bir kulübü bir 100 milyon, 150 milyon muhtemelen tekrar yuka sokmanın bir anlamı var mı ya?
1: Ben abi hangi teknik adam gelse hani yüksek bir bütçe isteyeceğini de düşünüyorum yani.
0: İşte Mancini'nin isteyeceğiyle Sergen Hoca'nın isteyeceği bir değildir. Ama Sergen Hoca'da ne oluyor işte? Sergen Hoca'da Fatih Tekke kulübü düşündükleri için ya diyorlar ki işte A ismi çok klas, işte bize 15 gol 15 asist yapar ama işte 40 milyon. Şu B ismi yani 5 gol 5 asist yapar ama 12 milyon. Onu alalım diyor o zaman. Onunla idare etmeye çalışalım.
1: Peki.
0: Çünkü zaten yapısal olarak oyuncuyu üretelim, futbolunu sunalım gibi bir kaygı yok. Adam Osimhen alıyor diye sen bana Kartal Yiğit diyorsun diyor. Taraftar öyle bakıyor olaya. Ön baştan taraftarın eğitilmesi lazım. Camiaların yönetimlerini ve teknik adamlarını doğruları yapma konusunda teşvik edici bir tavır alması gerekiyor. Öyle bir şey de yok. Yönetim camia baskısını bahaneleştiriyor. Teknik adam yönetim şampiyonluk istiyor diyor. Camia şampiyonluk istiyor diyor. Onun üzerinden gidiyor. Gelsin bir kamyon oyuncu, gitsin bir kamyon oyuncu. Ne oluyor? Ülkenin kaynakları savrulup gidiyor. Ortaya koyduğumuz bir şey var mı? Konferans liginde bugün burada Aston Villa finali var. Aston Villa Freiburg.
1: Avrupa Ligi'nde.
0: Avrupa Ligi'nde. Yok, Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi. Hiçbirinde ne yaptık biz? Biz son 6'ya kaldık diye şey yapacağız yine ama daha 17 Mayıs mıydı? Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı 26. kez kutluyoruz. Bu bile ironik bir ayıp yani. 26 yıldır bir kupa almışız, 26 yıldır onu kutluyoruz. 85 milyonluk ülkeyiz. Dünyada 6. büyük ekonomisiyiz Avrupa'da futbolun. Aha ne var? Büyük ekonomisi olmanın bir anlamı yok. Bak adam 20 milyonluk bütçeyle Bodo Glimt'te şampiyonlar şeyde yarı final oynadı. Demek ki bir planlama yaparsan
1: tabii ki, tabii ki.
0: Bir şeyleri başarma şansın var çünkü o enerjisi var bu ülkenin. Bütün takımların, büyüklerin özellikle hepsinde bu enerji var. Fakat o enerjiyi birbirini geçmek, bu sezon, bugün, yaşanan gün rakibini altına almak gibi, onun üstüne çıkmaktan daha kutsal bir şey yok bizim ülkemizde. Sportif algımız bu. Sadece futbolda değil. Diğer branşlarda da aynı şekilde. Bu hastalıklı bir yapı ve buradan bir başarı çıkma ihtimali yok. Şimdi Arda Turan, Mancini, Lucescu, Postecoglou, Glasner hepsi iyi hoca. Ne itirazımız olabilir? Ama sorun hoca değil. Hocanın ismi değil. Yapısal bir sorun var. Çözemiyoruz. Beşiktaş'ın da hala Sayın Adalı Başkan gelirken Beşiktaş'ın sorunlarının farkındayız deyince dedim iyi bir adam yani geçmişini bir tarafa bırak. Doğru şeyleri görmüş, doğru işler yapacak demek ki. Ondan sonra rakipler ne yaparsa biz de onu yapacağız dedi. Biz de şampiyon olacağız. Hop. Aldın Orkun'a 40 milyon verdin. Orkun'a da fazladan yük bindirmiş olduk. Yoksa bana göre Orkun şu an Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu. Ama mesele o değil yani.
1: Evet, mesele ne acaba Beşiktaş'ta tartışılan konu bu. Kaya, baktığın zaman teknik adamlara, adaylara en azından Beşiktaş'ı bu mutsuz eden camiayı sarmaldan çıkarabilecek ya da şöyle taraftarın camianın evet bu teknik adam bizi uzun vadeli, kısa vadeli yani mutlu sona ulaştırabilir ya da kulübün hedefleri doğrultusunda çalışabilir dediğim bir isim var mı senin baktığında
2: listede? Şöyle bakmak lazım. Beşiktaş camiası gömleği yanlış iliklemeden başlaması lazım bu sezona. Eğer ki bir transfer politikası, bir transfer stratejisi mutlaka olacaktır, yapılacaktır bunlar. Ama ilk önce burada uygun profilde bir teknik adamı bulmak lazım. Onun isteği doğrultusunda ve bu isimle de istikrarın önemli olduğunu burada vurgulamak lazım. Yani bir hoca getirelim. Sergen Hoca ile kaçıncı değişiklik oldu? 6-7 galiba. Yani şu ana kadar.
1: Gelecek teknik adam Beşiktaş'ın şampiyonluktan sonra, şampiyonluk sezonundan sonra 13. teknik adam olacak.
2: İşte kısa vadede son yıllardaki üst üste gelip giden bir sirkülasyonda Sergen Hoca ile beraber bu rakamlar 6-7'ydi. Senin de totalde söylediğin isimler. Yani ciddi anlamda burada şimdi teknik direktörü belirledikten sonra da bir yapılanma, takımın hali ve durumu ortada. Başkanın bir strateji kurması lazım burada. Harcama limitlerinin, harcama bütçelerinin ne olacağı. Hani çok ince bir çizgide ilerliyor Beşiktaş. Üst üste zaten alınan başarısız sonuçlar artık taraftarı da bir noktaya getirdi. O noktayı da geçtiler daha doğrusu. Sabırsızlık var. Biz Fenerbahçe yıllardır konuşuyoruz. Fakat Fenerbahçe'nin yaptığını Beşiktaş da yapmaya başladı. Neden bu cümleyi kuruyorum? İlk önce hocanızı belirlersiniz. Sonra transferlerinizi yaparsınız. Ama bu transferleri yaparken de birkaç maçta olumsuz sonuç aldığınızda bu hocayı gönderelim, hemen peşinden başka birini getirelim olmaması lazım. Beşiktaş kulübünün hedefi yeni sezonda bu gördüğümüz isimler arasından hangisi olursa olsun, isimlerle alakalı da birkaç şey yapacağım, ben de söyleyeceklerim olacak tabii ki, ama bir isimle anlaştınız. Ama bunu uzun vadeli, sabır. Kadroyu kurduğunuzda da aynı şekilde. Yani Galatasaray 4 yıl önce sezon 13. bitirdi. Bir sonraki yıl hemen farklı bir yapılanma yaptı, iyi bir para harcadı, şampiyon oldu mantığıyla hareket edemezsiniz. Çünkü Beşiktaş o şekilde hareket etti. Hatırlayalım, Rafa Silva'lar, İmobiller, üst üste yapılan transferler. Yani Beşiktaş da bu yoldan ilerlemek istedi. Ama bu kolay bir iş değil. Öyle kısa yoldan gidip hemen zirveye çıkabileceğiniz bir yöntem değil. Rakiplerinizle aranızdaki makas zaten çok açıldı. yapılan transferler, özellikle bütçe gelirleri. Galatasaray bu sezon sadece kombine bile

0: satışlarından 110 milyon TL kasasına para koydu. 60 milyon euro Şampiyonlar Ligi'nden 170 milyon euro. Hani Galatasaray'a gelen para. Osimhen'i 75 milyon euroya aldı. Şampiyonlar Ligi'nden zaten bu parasını çıkardı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Başarılı olduğunuzda, şampiyon olduğunuzda sponsor da kolay bulabiliyorsunuz. Geliyor çünkü başarılı takıma. Ama Beşiktaş'ın bulunduğu konum sponsorluk anlamında da, hocalık olarak da, işte oyuncu olarak da, bunların hepsini bir bütün olarak bakmak lazım burada. Ben kısa vadede bu liste arasından birkaç eleştirim olacak. Arda Turan'ın Türkiye'ye bu kadar kısa dönemde dönmesini beklemiyorum. Beşiktaş'ın tabii bir düşüncesi vardır, doğaldır. Hedeflemiştir bu isimleri. Bir teklif de götürebilecektir. Bu olayın farklı bir yüzü. Ama ciddi anlamda Shakhtar Donetsk'in başında öyle ya da böyle savaşın gölgesinde bir başarı elde etmiş bir teknik direktör. Ve Avrupa'dan gelen tekliflere daha fazla ağırlık verecektir Arda Hoca. Ama diğer isimlerle alakalı, Mancini ile alakalı şunu söyleyebilirim. Ciddi bir rakam beklentisine girer getirmeye kalktığınızda. Diğer isimler girmeyecek mi? Tabii ki onlar da girecektir. Ama daha önceden Türkiye ile yolu kesişmiş hocalar, rakipleri bilen hocalar üzerinden ilerlemek mantıklı olsa bile sonuç itibariyle Beşiktaş'ta gelecek teknik adamın DNA'sı uyuması lazım. Ya, o kadar hoca gelip gitti, hiçbiri mi uyumadı? Bence uyacak hocalar illaki vardır onların içinde ama burada sabır yoktu. Hemen bir tez canlılık, hızlı bir şekilde sonuca gidelim. Böyle bir ortamda o bence çok zor. Sergen Hoca'ya da alakalı söyleyeceğim şu var tabii ki. Yorumculuk döneminde hep bunları konuştuk. Yaptığı eleştiriler bazı oyuncular üzerinde etki oluşturdu. Rafa Silva gibi mesela ya da farklı oyuncular. Sergen Hoca daha çok yerli isimleri ön plana çıkarmayı, onları desteklemeyi iyi bir şey tabii ki. Futbolcu ayrımı yapıyor ya da yapmıyor muyu bir kenara bırakıyorum. Ersin gibi ismi mesela arkasında durarak destekledi. Ön planda çıkarmaya çalıştı. Ama Çerni'nin son haftalardaki performans düşüklüğü, hani bu takım içerisinde bir dengesizliğe yol açmıştı. Sergen Hoca ile yeni bir sezona başlarsanız yine ilk önce Beşiktaş'ta oluşturulması gereken denklem huzur ortamı olmalı. Bütün oyuncuların kafasının rahat olması lazım. Yönetim üzerine düşen görevi yerine getiriyorsa, futbolcular maaşları zamanında alıyorsa onların üzerine düşen görev de aynı performansı sahada göstermesidir. Ama son dönemlerde hem yönetim hem teknik adam hem futbolcu bir birlik beraberlik bir türlü oluşmadığı için Beşiktaş her sezon daha da geriye gidiyor. Yani buradaki isim ilk önce geldikten sonra takım içerisindeki birlik beraberliği, bütün futbolculara eşit derecede yaklaşmayı, bu cümlemden şu anlaşılmasın Sergen Hoca yaklaşmıyor mu diye, tabii ki yaklaşıyordur. Ama herkesin hataları eksikleri tabii ki vardır. Son dönemlerde benim net olarak burada Beşiktaş camiasıyla alakalı eleştirim şu: bu kadar hoca değişikliği üst üste olmamalı. Yani aynı durumu Fenerbahçe'de yaşıyor mesela. Şimdi Fenerbahçe'de sezon sonunda şampiyon olmayınca hoca gidiyor. Hı hı. Galatasaray'da Okan Buruk, Okan Hoca Galatasaray'ın başına geldi, 4 yıldır şampiyonluk yaşıyor. Hani bunu şöyle dalgalanıyor ya, şanslı hoca, öyle hoca, böyle. Hayır, başarılı hoca. Türkiye liginde öyle. 4 sezon üst üste şampiyon olmuş. Avrupa karnesini ayrı bir şekilde tartıştık. Bu sezon zaten çeyrek finalin kapısından dönmüş. Bu bütçelerle takım oynatabilmek, dengeleri kurabilmek, ego savaşlarını yönetebilmek de bence önemli
1: kesin,
0: bir nokta.
1: Kesin.
0: Ama Beşiktaş'ın bence çok aceleci davranmadan, emin adımlarla, sağlıklı bir yapıyla bu sezon, yeni bir sezona yeni bir sayfa açıp girmeli. Yoksa aynı kısır döngü içerisinde Beşiktaş bu yolda ilerlemeye devam eder. Oyuncularla alakalı illaki satış olabilecek oyuncu var mı Beşiktaş'ta? Bu da soru işareti. Çünkü Orkun gibi bir yatırım yaptınız yeni sezonunda ki son haftalarda çok iyi bir performans sergilemişti. İlk önce kadro kalitesi, tabii ki teknik direktör geldikten sonra ve birlik beraberlik içerisinde bir sezona başlanırsa artık bu geride bırakılan 4 sezonda, Beşiktaş'ın kötü geçen 4 sezonunda bir şeyler yoluna girer diye düşünüyorum.
2: Şimdi adaylarla ilgili kısa kısa şöyle düşüncelerim var benim. Şimdi Olivier Glasner, Frankfurt üzeri Crystal Palace baktığımızda. Şimdi Frankfurt Almanya'da yıllarda düzeni belli olan bir takım. Crystal Palace'da Premier Lig'de yine düzeni belli olan bir takım. Bu takımlarda başarıya ulaşmış bir isim ama kriz yönetimiyle ilgili ne çıkar Glasner'den bunu bilmiyoruz. Mancini bence son yıllarda düşüşte biraz. Bu çok konuşulmuyor ama Suudi Arabistan milli takımında 1.44 yani düşük bir puan ortalaması yaptı. Başarılı olamadı. Elsat'ta şampiyon oldu ama Katar Ligi'nde şampiyonluğu son haftaya bıraktı. Ki Elsat oranla en iyi kadrosu. Hadi yine birkaç kadrosu diyeyim, birkaç tane daha etkili takım var ama

0: Ya onun dışında işte mesela geçen yıl düşünüyorum Postecoglou o krizdeki Tottenham'ı yani 17. sırada bitiren Tottenham'ı Avrupa Ligi'nde mesela kupa aldı. Hani o krizi de yönetebildi. Çünkü ligde çok kötüydü Tottenham ama bir şekilde Avrupa'da sonuna kadar gitti. İşte Razvan Savlidis gibi bir başkanla çalışıyor. Gerçekten yani alışık olduğumuz bütün başkan modellerinin dışında çok sorunlu bir başkan ama ona rağmen PAOK'ta yıllardır bir istikrarı var. Son 5 yılda işte 2 şampiyonluğu var. Mütemadiyen zaten Avrupa kupalarına katılım sağlıyor. Ya sanki Razvan ve Postecoglou biraz daha ön plana çıkıyor gibi buradaki çalışma çatısı olarak söylüyorum.
1: Bu liste arasında bence yani şimdi Arda Turan ve Mancini denklemlerini az önce anlattık zaten. Ama diğer denklemler dışında ön plana çıkıyor bence. Yani Nottingham teknik direktörünün yani orada teknik direktörlük yaptığı süreçte de senin ifade ettiğin gibi geçmişte takımlarla başarısıyla bence bu karne arasından belki Beşiktaş'a bu liste arasından daha doğrusu en uygunu o gibi düşünüyorum.
0: Yani şu anki durumu hızlı parlatabilecek hocalar bunlar gibi geliyor bana. Yani en azından bu durumda hani çalışma ortamını o yükü kaldırabilecek ama bilmiyorum yine Selahattin abi böyle imalı bir bakış attı bana.
2: Ya sorunu teşhis edemedin, çözüm üretemezsin. Kim gelirse gelsin. Dedik hepsi kıymetli adamlar. Hiçbir itirazımız yok. Beşiktaş'ın ihtiyacı isimler değil ki. Beşiktaş'ın ihtiyacı kendi gerçekliğiyle yüzleşmek.
0: Ama bu olsa da abi şimdi bir tane teknik adam geleceği için hani en azından ya hani sen, hangi adam buraya daha ideal olabilir onu konuşuyoruz.
2: Sen yapıyı değiştirmeden sonucu değiştiremezsin. Sorun yapıda.
0: Şöyle
2: şu
0: sorayım.
2: Anda Beşiktaş şunu yapsa mesela Crystal Palace'ın yönetimi ve taraftarı camiasını alalım Beşiktaş'a. Camia değişimi yapalım. Camia transferi ve yönetim transferi.
0: Zaten olmaz.
2: Beşiktaş bu kadroyla 2 senesinde şampiyon olur. Bu kadar basit.
0: Taraftarı alırsak olmaz da.
2: Niye ya değişim olur da 2 sene Crystal Palace olsunlar ne olacak ya? Yani o taraftar Crystal Palace ya da İngiltere'deki herhangi bir takımın taraftarı ve camiasının takıma verdiği desteği bir görebilsek sabır destek. Emek.
0: Ha, o ayrı bir şey. Sabır o, ayrı. Desteklemek açısından Beşiktaş tribünün yanından geçmez
2: öyle
0: yani.
2: Öyle değil. Ya, Crystal Palace da bu işten karlı çıkar yani. Bir tarafta görürüz.
0: Şunu sorayım
2: 90
0: abi.
2: 90 dakika nasıl tezahürat yaptığını
0: Önder Özen'e gidilmesi nasıl buluyorsun?
2: Neyin üzerine?
0: Önder Özen.
2: Ya Önder Hoca daha önce bu işi yapmadı mı?
0: Yaptı.
2: Beşiktaş'ta mı yapmış yine?
0: Beşiktaş'ta yaptı.
2: Olmamış. Şimdi niye olsun? Ne değişti? Daha kötü oldu her şey. Yani olması için ne var? Biz birkaç ay önce burada hepimiz şimdi istifa eden o sportif direktör güzellemeleri yapmıyor muyduk? Güzel, iyi adamlar buldu filan. Neydi adı ya? Unuttum şu şeyin adını. Sergen Hoca'nın yardımcısı.
0: Serkan Reşber.
2: Serkan Reşber aşağı yukarı Kasımpaşa'da şöyle işler yaptı, böyle işler yaptı. Hop. Yapı öyle bozuk ki Serkan Reşber şimdi çöp oldu. Attık gitti. Niye bu kadar kolay öğütüyoruz insanları? Önder Özen'i daha önce öğütmüşüz. Öğütüldüğü yetmedi. Bir daha mı öğütelim istiyoruz?
0: Ya şöyle bakılıyor. Tam hani başarısız bir dönem olarak konuşulmuyor. Sonuçta yeniden yapılanma dönemiydi Beşiktaş'ın.
2: Hep yeniden yapılanıyor zaten Beşiktaş. Hatta sezon içinde 3 defa yeniden yapılanıyor.
1: Sabır yok.
0: Ya Atiba, Cenk Tosun gibi hani isimleri de hani getiren futbol aklı olarak görülüyor. Tabii diğer transferlerini söyleyeyim hemen ben o dönem. Gökhan Töre, Günay Güvenç, Pedro Franco, Ramon Motta, Kerim Fray, Michael Enaramo, Ömer Şişmanoğlu, Serdar Kurtuluş, Sezer Öztürk, Atiba Hutchinson, Jermaine Jones, Dani Nkonku, Dentinho ve Cenk Tosun.
1: Fena isimler değil onların içerisinden birkaç isim zaten etkisini bıraktı. Zaten net Atiba örneği verebiliriz ama buradaki bence Selahattin abiye ben katılıyorum. Asıl problem yola nasıl çıkacağınız, nasıl bir strateji belirleyeceğiniz. Şimdi teknik adam öyle ya da böyle birini Beşiktaş zaten getirecek, bulacak. Ama bunun devamlılığında sizin sisteminizin iyi bir şekilde işlemesi lazım. Sportif direktör varsa Beşiktaş kulübünün başında, bu transferleri sportif direktöre tamamen bırakıp da yol izlemek, ben Türkiye'de hiçbir camiada görmedim bunu.
2: Yine olmaz.
1: Algı yok yani, öyle bir durum yok Türkiye'de. Çünkü başkanlar direktmen pazarlık masasına oturur, transferleri bitirmeye çalışır. Ama burada doğru profillere, doğru isimlere gitmesi lazım Beşiktaş kulübünün. Her şeyden önce ekibin sağlam olması gerekiyor. Yani iş bilen adamlarla yol yürümek, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, daha da rahatlatır Beşiktaş'ı. Şimdi Sergen Hoca'yı getirdi, evet Beşiktaş. Yeniden bir yapılanma dediniz, yeniden bir kulübü ayağa kaldırma. Ama sabretmediniz bu noktada.

0: Sergen Hoca'nın hataları oldu mu? Oldu tabii ki üst üste. Bazı açıklamalarla sahada gösterdikleri uyuşmadı. Yapılan transferlerle belirlenen hedef, yine hedefe varıldı mı varılmadı mı tartışma konusu. Yani bunların hepsine toplu halde bir baktığımızda bu sezon ve geçtiğimiz sezonlarda sadece bu Sergen Hoca'ya has bir durum değil. Bütün teknik direktörlerle, önceki yönetimlerle de Beşiktaş aynı durumun içerisine düşmüş. Yani değişmesi gereken burada sadece teknik direktör, futbolcu bence değil. Orada bir sistem, her gelen aynı sistem üzerinden ilerliyor gibi geliyor bana. O sistemin ilk önce değişmesi lazım. O yüzden diyorum yani bu sezon içerisinde Sergen Hoca bazı oyunculara dokunmaya çalışsa da dokunduğu isimler illaki olmuştur saha içerisinde. Ama bir yandan da kaybettiği isimler de oldu. Ekip işidir bu tamamen. Bilemiyorum şu an Beşiktaş hangi teknik direktörü tabii ki getirecek. Ama planlamanın sağlıklı ve başkanın da getirirken şunun farkında olması lazım. Biz son 4 sezondur çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Bu sezon biz şampiyon olacağız diye ya da bu sezon illa şampiyonluk yaşayacağız diye yola çıkmak yerine şu geçtiğimizde bıraktığımız 4 sezonun izlerini silmesi lazım Beşiktaş'ın. Bu düşünceyle yola çıkması lazım. Belki sezon sonunda bu mantıkla, bu oyuncu performansıyla şampiyonluk da gelir. Bilemezsiniz ki.
1: Yani hem oyun olarak hem sıralama olarak öncelikle geçtiğimiz sezonun üzerine çıkacağız düşüncesi olması lazım. Sonrası ekstrası dediğin gibi olursa zaten.
2: Yok, bunu kimse olur. Kabul etmiyor Ömer. Kabul ettiremiyorsun bunu camiye. Geçtiğimiz sezonun süresi ne diyorsun diyor. Üçüncü mü olacağız yani diyor adam.
0: Hemen şampiyonluk
2: istiyor. Biz şampiyon olacağız diyor. Dört camiye de bunu, Trabzon hadi biraz şey diyelim daha gerçekçi. Üç camiye de bunu diyor. Biz şampiyon. Ya biriniz olacak. Üçünüz olamıyor. Senin buna yönelik planın ne? Çok basit bir gerçeklik olarak önünde tablo duruyor. Bu bütçelerle bile yani camiayla paylaş. Camianın, kulübün gerçek durumunu paylaş. Bir hedef koy. Ya bu kulüp enerjisiyle zaten bir hedef koyar ve o hedefe koşar. Ama hedefi yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerinin o devasa bütçeleriyle yarıştıramazsın sen Beşiktaş'ı.
1: Taraftarın abi camianın.
2: Beşiktaş'ın geleceğini ipotek altına alamazsın. Beşiktaş biraz, kim bugünü yaşayanların niye Beşiktaş? Gelecekteki çocukların tabii ki, tabii da bu kulüpler.
1: Ki. Ya şöyle bakması lazım yani bence. Şimdi Beşiktaş forması her zaman şampiyonla oynar zaten. Dört büyük takım için de bu durum hiç değişmez yani. Ne olursa olsun kadrolar sezon başlarken sonuçta taraftardır, camiadır haliyle bu kadar büyük bunlar yani bu kulüpler. Şampiyonla oynar zaten. Şampiyon olma hedefiyle de başlar ama bazı hedefleri daha öne koyabilirsin. Evet, şampiyon olmak istiyoruz ama öncelikle son yıllardaki buhrandan biz bir çıkalım. Hem sıralamada daha üstte yer alalım ama şampiyonluk tabii
0: zaten
1: ki her zaman hedefimiz.
0: Yani. Ha, aynen öyle. Zaten
1: hem de biraz daha oyunu oturtalım. Hani dediğinde de aslında vites küçültmek olmuyor bana göre yani. Biraz da taraftarların o bakış açısını ya da camianı bence değiştirmesine fayda var açıkçası.
2: Ya işte böyle yapınca, böyle yapılabilse hem oyunculara hem teknik kadroya bir alan açıyorsun. Kendilerini daha rahat hissedecekler. Yapmak isteyip de yapamadıkları bir sürü şey belki yapabilecekler. Çünkü bu biraz iklim işi. Yani senin verdiğin örnek çok değerli. Sen Beşiktaş'ın sahaya çıktığın zaman ben üçüncüyle oynuyorum desem bile rakiplerin öyle algılamaz ki. Şampiyonla oynuyorsaydı bizi mi yiyorsun
1: diye. Zaten abi şöyle demeyeyim. Fatih Hoca ne dedi Trabzonspor'da? Sezon başlarken 1 ile 4 arası dedi. Hani bir yerde bitirmek hedefimiz. Ne oldu? Trabzonspor oyuncuları bunu şey mi algıladı ya da camia? Yani şampiyonluk değil. Mesela Trabzonspor yıl boyu 3'e 4'e mi oynadı? Yok. Trabzonspor şampiyonla oynadı. Son 2 haftaya kadar da şampiyon olma ihtimali vardı.
2: Batakol sakatlandıktan sonra biraz geri düştü. Evet.
1: 32 hafta Trabzonspor'un şampiyon olma ihtimali vardı. 32 hafta.
2: Teorik olarak öyle.
1: Teorik olarak. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hani böyle açıklama yapılabilir ama bu açıklama yapmak demek şampiyonla oynamayacağın anlamına da gelmiyor. Biraz i̇şte, bunu işte anlamak lazım.
2: Ya medya eliyle öyle taraftarı öyle bir şımarttık ki biz. Mesele bu. Bunu yönetmekte zorlanıyor şimdi kulüpler.
1: Kolay değil, evet.
2: Taraftarın beklentisi çok yükseldi. Ve taraftar tarifi ve tanımı gereği zaman zaman gerçeklik zemininden kopabilir yani. Hayır biz şampiyon, en iyi biziz. Tamam onu diyebilir. Ama o kendi dünyasında bunu yaşayabilir. Sen yayınlarınla, söylemlerinle o duyguyu desteklersen eğer kötülüğe hizmet etmiş olursun. Medyanın yaptığı da bu oldu hep. Hep yıldızlar indi kaldı, kasıp kavuracağız lige yani Beşiktaş Galatasaray falan fark etmiyor. Manşetler üzerinden seyirci kovalayacağız diye taraftarın dengesini bozdu Türk medyası.
1: Peki Fenerbahçe'deki başkanlık yarışına geçelim. Beşiktaş'ı bu şekilde tamamlamış olalım ama Beşiktaş'tan herhalde

0: Yani yeni sıcak haberler gelebilir bugünlerde. Gelirse tabii değerlendiriyor ve konuşuyor olacağız. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi iki aday. Fenerbahçe iki adayla seçime gidiyor. Muhtemelen de 6-7 Haziran'da kongre yapılacak. Başkan adaylarının açıklamaları var. O açıklamalarla devam edelim. Çünkü artık yavaş yavaş da hani bu açıklamalar biraz gelecekte yapılan ya da yapılacak işlerin nasıl söyleyeyim yani fragmanına dönüşüyor ya da dönüşecek. Yavaş yavaş projeler de açıklanıyor tam net olmasa da. Aziz Yıldırım'ın konuşmaları vardı. Şimdi bir yandan açıklamalara bakıyorum. Çok açıklama var ama hani başkan şunu söylüyor kısaca. Parasal konuları çözeceğiz. Aziz Yıldırım başkanlığında hiçbir zaman için para konuşmadı. Kaynakları biz yaratıyorduk. Yine yaratacağız diyor. Transferle ilgili açıklaması var Kaya. Onu da sorayım. Tabii burada evet. Hani stat, Fenerbahçe'nin futbol aklı birçok önemli açıklama var. Ha, futbol aklı demişken Fenerbahçe'yi bilen sporculardan oluşacak. Onlarla birlikte çalışacağız diyor. Oğuz Çetin'in adı geçiyor. Aykut Kocaman'ın adı geçiyor. Oğuz Çetin sportif direktör, Aykut Kocaman teknik adam olaraktan. Ama transferle ilgili şu nokta önemli tabii. Hakan Safi gibi daha transferden çok dem vurmuyor başkan. Ama diyor ki yani nasıl David işte Anelka, Apia, evet Kejmanya bu isimleri aldık diyor. Biz yine iyi isimler alacağız diyor. Fakat bir mali duruma da bakmamız lazım. Şu an için biraz duyum sahibiyiz. İçeride değiliz. O yüzden bilgileri tam bilmiyoruz diyor. Yani aslında başkan hani ufak bir şer koyuyor. Ama transferde tabii önemli işlere imza atacağının altını çiziyor.
1: Şöyle zaten Ali Koç döneminde de Fenerbahçe ekonomik olarak sıkıntı yaşamadı. Sponsorluk üretmede de bir sıkıntı yaşamadı. Sayın Aziz Yıldırım döneminde de aynı şekilde zaten kendisi de söylüyor. Bu konularda sorun yaşamadık diye. Bununla alakalı kulübün bir problemi zaten son 12 sezon içerisinde baktığımızda ciddi anlamda olmadı. Hı. Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığı süreçte. Hani olamadığı sezonlarda gelen giden oyuncuların zaten matematiksel olarak bir hesabını yapsanız bu net olarak ortaya çıkacaktır. Ama burada Aziz Yıldırım'ın bakış açısı bence biraz daha farklı. Çünkü hem ekibi yerlileştirme biraz da değil hatta çok yüksek oranda Fenerbahçe ruhunu bu camiaya tekrardan aşılamak üzere bir strateji üzerinden ilerliyor. İşte yerli oyuncuların ekipte yer alması, teknik direktörünün daha net olarak açıklamadı ama hepimiz aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Sürpriz de yapabilir. Her şey var. Bu durumun içerisinde tabii ki. Hakan Bey'e genel olarak baktığımızda da burada net olarak şu var. Daha çok transfer stratejisi. Senin söylediğin gibi yıldız isimlerle ön plana çıkılması. İşte teknik adamın da yıldız olması. Mesela Mourinho da yıldız bir isimdi. Son dönemlerde getirilen. Yıldız oyuncular da getirildi ama bu çözüm olmadı. Burada zaten bir Beşiktaş kısmında da söyledim ama bir Galatasaray örneği var. Camia içerisinden Okan Hoca'nın mesela teknik ekibi %90'ı yerli. Yani bir tane yabancı isim var. Yardımcı o da İsmail Garcia yanında. Onunla beraber yol yürüyordu. Şimdi Fenerbahçe'de aynı durumu yapmaya çalışacaktır. Çünkü bahsettiğin isimler geçmişte Fenerbahçe'nin simge isimleri zaten. Bunlar da takımın içerisinde olursa biz sorunları çözebilir miyiz bakış açısı? Fakat şu da oldu, Emre Belezoğlu da denendi geçtiğimiz yıllarda. Olmamıştı. Sonuç vermemişti. Gökhan Gönül de denenmişti. Olmamıştı. Bu aşının sağlam tutması lazım. Bir yandan da transferlerle alakalı çalışmalarını zaten yürütüyorlar. Ben geçtiğimiz haftalarda yine öğle programında şunu ifade etmiştim. Şu anki yönetim bazı isimlerle zaten görüşme halindeydi. Her iki başkan adayından biri zaten başkan olduğunda bu isimleri onlara sunacağıydı. Aziz Bey şu andan zaten Ertan Torunoğulları ile diyalog halinde o isimlerle alakalı raporlar da almış. Şu ana kadar nedir ne değildir diye transfer sürecinde. Yani iki tarafta çok iyi şekilde hazırlanıyor. Burada tabii Fenerbahçe camiası için öncelik, şimdi Beşiktaş'ta da dedik ya, şampiyonluk için bu sezonu başlatıyoruz ya da şampiyon olacağız parolasıyla özellikle bunu vurgulamanın bir anlamı yok bence. Zaten şampiyonluk için oynuyorsunuz. Doğru. Galatasaray'da, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da mesela. Hepsi şampiyonluk için oynuyor. Şimdi ama burada yapılanma önemli yine yani.
2: Aziz Yıldırım demiş ya oyuncularımız David, Nobre, Apia gibi olacak.
0: Evet, o dönemki gibi.
2: Apia'yı şeyden hatırlıyoruz. 2005'te Fatih Tekke'ye ceza sahasında bitmişti. Hakem körleşmiş. Penaltıya şampiyonluk Fenerbahçe'ye gitmişti ama çok iyi oyuncuydu. Ve bence Türkiye'ye gelip de değeri bilinmeyen oyuncu aslında David'tir. Yani Oxford'da profesör gibi bir oyuncuydu. çok gösterişle oynamıyordu ama

0: Çok zekiydi. Yani şahane bir, muhtemelen iyi satranç oynuyordu David.
1: Chelsea attığı gol hatırlıyorum.
0: Hatta Fenerbahçe Arsenal'le mi oynadı 5-7 bir maçta? Avrupa'da bir oyunda Fenerbahçe farklı yenildi.
2: Evet, evet. Arsenal'la eşleşmesi. Şampiyonlar Ligi playoff'u.
0: Fenerbahçeli arkadaşımca dedim ki ya bak bir şey kaçırıyorsunuz. Fenerbahçe 5-7 ama çok iyi top oynadı. Bu Fenerbahçe Türkiye Ligi daha ligin de 3. 5. haftasıdır. Kalan maçlarda hiç mağlubiyet almaz. Çoğunu kazanır dedim. Fenerbahçe ondan sonra daha yenilmedi. Yani çok iyi bir kadroydu o kadro. Çok iyi de top oynuyordu. Arsenal'den 5 yemek ya yersin yani Arsenal'den yemeyeceğinde.
2: Bir de o dönem Arsenal'da Arsenal'dı yani.
0: Ya gene iyi ya. Neyse bu arada Arsenal'in şampiyonluğunu da
2: tebrik
0: kutlayalım.
2: Ediyoruz. Evet, evet oldu.
0: Dün gerildik ya.
1: Aradan sonra.
0: Evet yani. Ya ondan ziyade ya bir sistem takımı ya. Hani ödülünü alsın istiyorsun ki birilerinin örnek olsun.
2: Sen hikayeyi seversin abi. İraola Arteta'yla çocuk takımından arkadaş.
0: Evet.
2: İraola arkadaşı için puanı çaldı. Arteta'yı da böylelikle maça çıkmadan şampiyon yapmış oldu.
0: Yani Haaland o inanılmaz golü atmasa Bournemouth şampiyonlar ligini de zorluyor. Liverpool altın evet. Alma ihtimali belirmişti. Yani onlar da yeni bir takım yani Premier Lig'de yeni. Onlar da öyle bir hikayesi hoşuma giderdi tabii. Yani yeni takımlar katılsın.
2: Son hafta bakalım diye. Belli olacak yani göreceğiz.
0: Ama yani gelirsek transferlere yani iyi oyuncu Fenerbahçe her zaman alıyor. Mesele o değil ki. Her zaman alır bundan sonra da. Şeyi var elinde şu an. Asensio. Kaç tane öyle yetenekli oyuncu var dünyada yani. İşte Fenerbahçe'de oynuyor. Asensio'dan daha iyisini kim alacaksın yani?
2: Zaten abi Şikrinyar, Semedo, Kante, Gendouzi, işte Asensio, Talisca. Hani Fenerbahçe'nin çok net önümüzdeki yıl 11'e hani net bir şekilde yazılacağı. Tabii yani 6 tane falan oyuncusu var ya.
0: Evet. Ama ben Fenerbahçe'nin de eğer Aziz Yıldırım ille de şampiyon olacağız diyecekse onun sorunlu bir dil olduğunu düşünüyorum. İlle de şampiyonluk diye bir şey yoktur.
2: Bir burada virgül koyalım Selahattin abi. Devam edeceğiz diğer saat başında. Ara zamanımız geldi. Evet. Araya gidiyoruz. Saat başında karşınızdayız.
3: Bundesliga'nın rekortmen şampiyonu Bayern Münih. Ligin sezonun son haftasında 75 bin taraftar Allianz Arena'nın tribünlerini doldurmuş durumda. Son kez kariyerinde bir Bundesliga maçında maçı başlatan düdüğü çalacak Deniz Aytekin. İşaret geliyor. Kapanış haftasında mücadele başlıyor. Leonard Carlotta, Harry Kane! Atmaya devam ediyor Harry Kane! Dakika 10, Luis Diaz'la beraber artık alıştığımız Kane sevincini yapıyorlar. Deniz Aytekin işareti verdi. Harry Kane, Harry Kane! Atmaya devam ediyor! Friki, Harry Kane vuruyor, 2-0. Musiala, top kaybı Said Elmalar, şimdi iki kişi arasından çıktı. Said Elmalar, Laimer peşinde, oldukça hızlı, karşı karşıya Elmalar ve gol! Köln ilk fırsatta golü buluyor. 20 dakika dolmadan karşılaşmada 3 gol var. Said Elmalar. Laimer bıraktı. Sağdan şimdi bir top. Bir şoföründe buldu 3-1. Bu kez de sahneye Tom Bischoff çıkıyor. Farkı yeniden 2'ye çıkartıyor. Bayern Münih Tom Bischoff'la birlikte. Bischoff yine katıldı hata. Pası bu kez Luis Diaz'a. Diaz tam plase kaleci Schwebe. Marvin Schwebe'nin kurtarışı. Diaz'ın şutunu alkışlıyor Bayern tribünü. Baskı sonuç verdi Bayern'de. Harry Kane aradan bıraktı. Musiala direkten döndü. Stanišić, ortası Stanišić'in, Goretzka indirdi kafayla, uzaklaşmıyor top, köşeye bir vuruş direkten dışarıya. Leonard kaldı.

vurdu. Direğe de çarpan top out'a gitti. Goretzka. Goretzka bıraktı Harry Kane'e. Harry Kane! Hat-trick, mükemmel bir golle geliyor Harry Kane. İkinci yarıda gol yoktu. O işi çözen de Harry Kane oluyor. Olise. Jackson önünde kaldı. Girdiği gibi gol atıyor o da. Nicholas Jackson Bayern'e golle veda edecek.

Deniz Aytekin kariyerinin son düdüğünü böyle çalıyor. Bayern Münih 5, Köln 1. Bundesliga'da Goretzka'nın ellerinde kupa yükseliyor. Bayern Münih 2025-2026 Bundesliga şampiyonu Manuel Neuer. İşte bir kez de o kaldıracak kupayı.

Bayer Leverkusen Hamburg'u ağırlıyor. Hamburg maça başlayan taraf. Ryan Philipp. Philipp'in ortası, arka direkte kafa, direkten döndü. Çok yaklaştı gole Hamburg. Tillman iyi noktaya yolladı. Maza ayağıyla çıkarıyor kaleci Tangvik. Bir gol pozisyonu daha. Stuttgart'ın Frankfurt'ta deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor derken burada da Leverkusen penaltıyı kazandı. Tillman'ın pasıyla hareketlendi Patrick Schick. Torino Riga'nın itişi, Schick yerde kalıyor ve penaltı kararı Tobias Stieler'den. Schick geliyor. Patrick Schick kaleci kurtardı Tangvik. Palacios sola bıraktı şimdi Tapsoba'ya. Onun ortası sekerek geldi, kafa vuruşu kaleci. Tillman'ın kafası, bir kez daha Tangvik başarılı, çok iyi bir maç çıkarıyor. İlk maçında Tangvik. İyi top geldi, Maza yine değerlendiremedi. Bir pozisyon daha, yine Maza var içinde ve Leverkusen burada da golü bulamadı. Vieira bıraktı. Tekrar Vieira. Vieira! Kaleci çeldi Flecken. Remberg orayı doldurdu. Arka taraftan koşu da var. Capaldo indirdi. Vieira, Fabio Vieira yaydan vuruyor. Harika gol! Fabio Vieira nefis bir gol attı. Bir sıfır önde Hamburg, Vieira'nın şahane golüyle. Aleix Garcia topun başında. İyi bir orta geldi, ters vuruş ve top ağlarda. Wansa kafayı vurdu, ardından bir ters vuruş. 1-1'e geliyor skor. Vázquez, Grimaldo. Grimaldo, kaleci Tangvik. Palacios sağ tarafı gördü, Vázquez çevirdi, Maza yine kaçtı. Son saniyelerde Leverkusen bir kez daha Maza'yla gole yaklaşıyor. Bayer Leverkusen beraberlikle sezonu tamamlıyor ve Şampiyonlar Ligi'nin de dışında kaldılar.

0: Sampaoli Wolfsburg'la karşı karşıya geliyor. İlk düdük maça Wolfsburg başlıyor. Keyifli bir maç diliyoruz.
1: Opi. Fujita.
0: Fujita direkt. Direkte patladı top. Çok yaklaştı Sampaoli gole. Şimdi karşı atakta Wolfsburg takım gidiyor. Ligin en hızlı oyuncularından biri. Takım karşı karşıya, takım Vasili.

0: Eriksen havalandırdı içeriye, kafa, gol mü Vasili? İnanılmaz! İnanılmaz bir kurtarış! Duran toplar, kornerler Wolfsburg için önemli. Eriksen ön direğe, kafa direkt! Direkten sekti top, Eriksen'e geldi. Eriksen arkaya doğru sekti, kafa, gol! Kulyarakis demiştik! Demiştik, Kulyarakis de atıyor Wolfsburg kornerleri! Kulyarakis! Wolfsburglular ağlıyor neredeyse. Eriksen! Wolfsburg önde! Twigalar, iyi pas. Kars çevirdi, baba şut, inanılmaz! Boş kale! Boş kale! İtemedi topu içeriye! Metcalf kesti kale sahasına, kafa, 1-1! 1-1! Sisey! Sisey devre arasında girdi! Kıvılcım oç akıyor!
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklam. A Spor Radyo. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 20 Mayıs 1481 II. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Reklam.
7: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları'yla yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın.

0: şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Dünya basketbolu 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de daha önce sadece bir kez başarılan Quadruple Double San Antonio Spurs forması giyen Alvin Robertson tarafından gerçekleştirildi. Dört ayrı kategoride çift taneye ulaşma anlamına gelen Quadruple Double Robertson tarafından 20 sayı, 11 rebound, 10 asist ve 10 top çalma ile başarılmıştı. Phoenix Suns'ı 120-114 yendikleri maçta Robertson hem takımının galibiyetinde büyük rol oynamış hem de bu başarılı istatistikleriyle dünya basketbol tarihine geçmişti. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece

kalacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: İşte az önce Kaya'ya da söyledim. Oğuz Çetin gibi, Aykut Kocaman gibi isimler geliyor. Bir farklı fikir de bu isimler acaba hani camianın şu anda ihtiyacı olan heyecanı hissettiremez mi? Aziz Yıldırım acaba hani seçim gününde olumsuz bir nokta olarak mı geri döner? Bir de tabii ortada böyle bir soru da var.
2: Ya öyle bir noktaya savruldu ki Fenerbahçe'de. Ne hangi karar alınırsa alınsın, kim gelirse gelsin muhalefeti hazır bekliyor. Camiada ve kamuoyunda karşılık bulacak söylemler, iddialar da var. Her iki taraf için de geçerli bu. Yani başarısızlık dediğimiz şey hep ikinci oluyor tabii ama başarısız bize göre.
1: Senahattin abi bir virgül koyalım. Efecan bizi bekliyor. Devam edeceğiz sohbete stüdyoda ama Efecan'la Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinin önünde. Tabii Beşiktaş'ta sezon bitti ama hareketli günler yaşanmaya devam ediliyor. Efecan, Önder Özen'le başkan adalının görüşmesi bekleniyor. Detayları senden almaya başlayalım.
3: Teşekkürler Ömer Saraç, sana ve konuklarına yayınlar diliyorum. Biz de an itibariyle artık yeni sportif direktörüne Beşiktaş'ın kavuşmasını bekliyoruz. Dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi. Sabah öğle saatlerinde de hemen ardından, telefon görüşmesinin hemen ardından Önder Özen'le Sayın Başkan Serdar Adalı yüz yüze görüşerek kahvaltı organizasyonunda bir araya geldiler ve prensip anlaşmasına vardılar. Bugün de Nevzat Demir tesislerinde Sayın Başkan Serdar Adalı ile Önder Özen tekrardan bir araya gelecek ve nihai kararı vererek ilerleyen saatlerde öğleden sonra yaklaşık saat 3-4 gibi resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Nevzat Demir tesislerine

0: Buluştuktan hemen sonra ikilinin önemli bir gelişme olarak da bunu verebiliriz. Saat 3 ya da 4 gibi ikilinin Nevzat Demir tesislerinde buluşarak artık resmi imzalar atmasını bekliyoruz. Dün bu telefon görüşmesinde ilk olarak Sayın Başkan Serdalalı Önder Özen'in neler düşündüğünü sormuş. Ardından ikili buluştuktan sonra da bu buluşmada teknik direktör konusunda da görüşülmüş. Siyah beyazlı ekipte Sayın Başkan Serdalalı Önder Özen'e takım hakkında bilgi almış, neler düşündüğünü sormuş ve ardından teknik direktör adaylarını sıralamış. Kendisinin adaylarını istemiş ve bu ikili ardından bugün de net olarak teknik direktör konusunda da net isimlere gitmeye başlayacaklar. Bugünden itibaren artık sportif direktörüne kavuşacak siyah beyaz ekip. Ardından perşembe günü de Beşiktaş artık teknik direktör görüşmelerine başlamak için somut adımları atmış olacak. Bizler de A-Spor ekranlarından an beyan aktarmaya devam edeceğiz ama siyah beyazı yönetimin perşembe gününden itibaren hoca konusunda somut adımları atmasını bekliyoruz. Özellikle ön plana çıkan 2-3 isim var. Bunları da söylemek istiyorum. Postecoğlu an itibariyle Önder Özen'in çok beğendiği isimlerden bir tanesiymiş. Bunu söylemek istiyorum. Ön plana çıkan isimlerden biri. Ardından Razvan Lüçescu da olumlu bakılan bir diğer isim. Yerli adaylar var mı diye sorarsanız Arda Turan Beşiktaş yönetiminin beğendiği bir isim ama Arda Turan'ın önceliği Beşiktaş değil, an itibariyle Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyormuş Arda Turan ama siyah beyaz yönetimde oldukça fazla kendisinin adını zikredenler var. Bunları söyleyebiliriz. Ama A Spor ekranlarından gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz Ömer Saraç.
1: Efecan Öztaş, teşekkürler. Beşiktaş'taki hareketlilik devam ediyor. Efecan'ın söylediğine göre 3-4 gibi bir resmi açıklama yapılabilir. Bu da aşağı yukarı Beşiktaş'ın sportif direktörünün, yeni sportif direktörünün %99 oranında Önder Özen olacağını bizlere söylüyor.
2: Ya böyle ayrıştırıcı bir dil kullanmış gibi olmayayım da ileride ilk başarısızlıkla söylenecek sözlerden biri gibi duruyor. Önder Özen Beşiktaşlı mıydı? Fenerbahçeli miydi?
1: Yani Fenerbahçeli diye
2: işte ilk şeyde hani bunu söyleyecekler.
1: Ama artık yani bir spor adamı da diyebiliriz yani. Hayır. Genel olarak tabii ki.
2: Ömer tabii ki öyle. Kendisiyle de tanışırız.
1: Eleştiri olarak bu karşısına kondur diyorsun.
2: Hemen konuşacak çünkü iklimimiz bozuk. Diyecekler ki çok akıllı adamdı da niye Fenerbahçe almadı da bize geldi. Yani iklimi düzeltmeden sonuçları çağdaş normlara uygun herkesi sindirebileceği sonuçları beklememek lazım. Fenerbahçe'den devam edeyim mi kaldığımız yerden yoksa
1: devam edebiliriz.
2: Batman Petrolspor, Çorumspor, Erikspor maçına mı geçelim bilmem ne dersin.
1: Valla bu üçlü bir arada maç oynayabiliyorsa zaten Türk spor Batman'da tarihinde bir ilktir yani.
2: Batman'a da şampiyon evet. Şampiyonluğunu kutlamış olduk
1: tebrik
2: bu arada.
1: Tebrik edelim. Ama
2: doğunun en güzel şehirlerinden biri.
1: Çorum maçı da çok heyecanlı olacak. Onu da eklemeden
2: yani
1: geçelim.
2: Yani Çorumspor bence çok önde çok iyi bir takım ya. Son maçlarını izledim. Oyuncular iyi, hoca iyi eğitmiş.
1: Bu arada zihninde şöyle bir pencere açıldı. Şimdi hani bu bir Süper Lig'e çıkma finalleri ya da dünyanın herhangi bir yerinde en üst lige çıkma finalleri bana bazen böyle o çoğu önemli maçtan finalden daha keyifli geliyor bilmiyorum.
2: %100 yani, öyle ya.
1: Championship'ten biliyorsun abi Southampton men edildi finalden Middlesbrough ile oynayacak Hull City.
2: Ya Yaman'ın men etme gerekçesi ne kadar enteresan değil mi?
1: Ya,
2: bak
1: evet.
2: Nasıl temiz tutuyorlar liglerini, en küçük ligeye bile tahammülleri yok.
1: Bu arada Southampton da kabul etti bu hatasını. 3 tane maçta olduğunu.
2: Evet.
1: Şöyle bir ilginç
2: halbuki
1: nokta
2: var. Halbuki ne güzel yapı var mapı var diyebilirlermiş. Evet.
1: Şöyle güzel bir nokta var. Ya insanların bazen görmediği noktadan bakan hani fikirler okumayı seviyorum ben de. Şunu yazmış birisi. Ya demiş ki tamam hani Southampton işte çok konuşuldu. Men edildi. Middlesbrough oynayacak finali falan ama kimse demiş Hull City açısından bakmıyor. Yani Hull City'sin hani günlerce rakibin Southampton olacak diye çalışıyorsun. Ona göre hazırlık yapıyorsun. Ve birden rakibin değişiyor. Yani bu da çok adaletli değil hani diye yazanlar var.
2: Ama öncelik temiz futbol. Öncelik o elbette. Tabii, elbette Hull City'nin teknik ekibi de bir sürü şeyi attılar çalışmaya. Şimdi yeniden başlıyorlar.
1: Ve başka bir şey.
2: Ama aynı şey Middlesbrough için de geçerli.
1: Ya Southampton'da şimdi bir kere aşağı yukarı 300 milyon poundluk bir gelirden olası bir gelirden diyeyim men olmuş oluyorsun. İkincisi oyuncular Premier Lig'den Championship'e düşünce maaşları %40 oranında azalmış. Oyuncular da hani tekrardan Premier Lig'e dönünce maaşların artacağını düşünüyorlarmış. Zaten aşağı yukarı tabii böyle oluyor. Şimdi oyuncular kulübe dava açmaya hazırlanıyor. Çünkü oyuncuların hani burada yapmış olduğu bir hata yok tabii yani. Southampton hani bayağı bir noktada şu anda gemi su alıyor Southampton'da. Başka bir şeyle de tamamlamış olalım burayı. Yani İngiliz futbolun ne kadar büyüdüğüne dair Sonuçta 3 tane kupa var. Üçünde de en

0: bir tane İngiliz takım final oynuyor zaten. Küme düşen Burnley, La Liga şampiyonu Barcelona'dan 4 milyon euro daha fazla para kazanıyor. Hatta daha da fazla. Yani şöyle söyleyeyim. 50 milyon pound Burnley kazanıyor. 46 milyon euro Barcelona kazanıyor.
1: Daha çok, evet.
0: Yani Barcelona'nın şampiyonluk ücreti La Liga'dan kazandığı 46 milyon euro. Burnley küme düştüğü için paraşüt payı olarak isimlendiriliyor. 50 milyon pound alıyor.
1: Ligin toplam değeriyle ilgili.
0: Böyle olunca da işte İngiliz futboluyla, yani sadece bizim değil zaten, tüm dünyanın makası kapatması imkansız.
1: Ya Arsenal sondan bir önceki maç
0: Burnley ile oynadı.
1: Burnley ondan öncekilerin uzatmaların uzatmasında, evet, yediği, evet, gol filan. Ya adamların futbol algısı o kadar sağlıklı bir şey ki. Kurumsal ya da kişisel beklenti ya da hayallerin markanın geneline zarar vermesine asla izin vermiyor Premier Lig yönetimi. O yüzden değerli. Ahlak ve adalet her şeyin önünde tutuyor. Hata olmuyor mu? Her yerde oluyor.
0: Şuraya da bağlayalım. Oluyor. Ligimize de böyle geçiş yapmış olalım. Bu ligde çok büyük hata olmuyor mu? Oluyor. Çok çok büyük hata olmuyor mu? O da oluyor. Liverpool'un golü verilmedi ya. Hani VAR'dan onaylanan golü hakemle VAR arasındaki o telsiz kopukluğu sebebiyle verilmedi. Ama ne oluyor nihayetinde, işte böyle kararların alındığı bir coğrafyada böyle bir hata olduğu zaman da insanlar hata olduğuna inanıyor, konu da kapanıyor.
1: Tabii.
0: Olay bitiyor.
1: Çok güzel bir noktaya temas etti. Çünkü bizde kimse hata olduğuna inansa herkes kabullenecek. Kimse hata olduğunu kabul ediyor ki bize kasti var ya. Kafa bu yani. Hepimiz aynı kafa.
0: Bu arada evet, Beşiktaş'ta da Sayın Başkan tesislere geldi. Şu anda görüntüler, değerli izleyenler, canlı bir şekilde Nevzat Demir tesislerinden ekranlarınıza ulaşıyor. Serdal Adalı ile Önder Özen'in bir araya geleceğini söyleyelim. Nevzat Demir tesislerinde görüntüler bu şekilde. Beşiktaş yeni sportif direktörünü gün içinde açıklayabilir. Sonrasında da gözler tabii ki teknik adama dönecek. Biz ilk bölümde konuşmuştuk. Anj Postecoglou şu anda Beşiktaş'ta öne çıkan aday gibi görünüyor. Efe Can'ın da verdiği bilgiler doğrultusunda.
1: Bizim enişte
0: sıcak bir gelişme olursa.
1: Postecoglou bizim enişte değil mi? Eşi İstanbulluymuş ya. İstanbul
0: Eşi ben yani. De Türk diye hatırlıyorum, evet.
1: İşte enişte diyoruz işte o yüzden. Enişte geliyor. Ya şöyle bir şey yapması bence doğru bir iş olmuyor. Yine olmuyor, yine hata. Ama bari hiç işine karışmıyor. Sportif direktörü götürüyorsun ya, tabii ki Kaya'nın dediği gibi yönetim her şeyi ona bırakacak değil de. Madem onun aklına güvendiniz, bırakın her şeyle o sorumlu olsun. Bütün sorumluluğu yükleyebileceğimiz birisi olsun. Herkes topu o birbirine atmasın. Sorumlu Önder Özen sana 15 milyon maaş verir, her neyse işte. Hocayı da sen seç, oyuncuları da sen seç. Biz sadece onay makamı olalım. Diyelim ki buna paramız yeter, buna yetmez. Eyvallah. Fakat bari onu çalışma alanına, önüne açalım. İstediği her ne varsa kendi kafasındakileri sahaya uygulama şansını verelim ki ondan sonra eleştirme hakkımız olsun.
0: Evet, yani hayırlı olsun diyelim Beşiktaş'a. Daha resmileşmedi ama resmileşirse de bizler de bir son dakika bilgisi olarak geçeceğiz ve belli ki bugünlerde, ilerleyen günlerde bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Dönelim Selahattin abi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin seçim gündeminden devam edebiliriz.
1: Yani diyorum ya, ille de şampiyonluk sözü vererek gelmenin çok kötü sonuçları oluyor. Ona gerek de yok. Taraftarı bu şekilde doldurmanın da gereği yok. Fenerbahçe için hiçbir şey demesen de zaten şampiyonluk adayıdır. Yani bana göre verilmesi gereken mesaj şu olmalı. Ya biz hataları azaltacağız, doğruları çoğaltacağız. Zaten futbol denen oyunda bunu yaptığın zaman başarı kendiliğinden gelir. Ama Aziz Yıldırım'ın kendi deyimiyle 35 milyar borcu olan bir kulüp, yani herhalde 3-5 milyar daha borca girmesi gerekmiyor. İlle de bir şampiyon olacağız diye. Yani her ne kadar hani Fenerbahçe 13. yıla giriyor şampiyonluk hasretinde. Yani Fenerbahçe'yi diğer kulüplerden biraz da ayırabiliriz. Hani o hasreti dindirmek. Icardi sendromu oldu Fenerbahçe taraftarında da, camiasında da, Trabzon'da da kısmen. Çünkü Icardi çocukları aldı, sürükledi. Belli bir takım, yani Galatasaray'ın peşinden sürükledi. O yüzden bir şampiyonluğu Fenerbahçe acil olarak istiyor olabilir. Ama bunun da yolu bence şey değildi. Teknik adam değişimi, yönetim değişimi değildi. Tedesco ile devam edilseydi bence en doğrusu oydu. Beni bir istikrardan yenen, bilirsiniz bunu. Her zaman yani ben Jesus gitmesin dedim, Pereira gitmesin dedim, Tedesco gitmesin dedim, Valerian İsmail gitmesin dedim. Ya bu adamlara kendilerini kanıtlayacak şansı vermeden o sene bizi şampiyon yapanırsan başarısızsın deyip yolluyoruz. Ya da kardeş yani başarısızsın diye senle olmadı. Yani çünkü biz sihirli formül bekliyoruz. Bir formülle gelecek bir adam.

0: bizi şampiyon yapıp gidecek. Ya öyle bir şampiyonluk gelse bile, yani Fenerbahçe'nin ayrı bir durumu, özel bir durumu olduğunu söyleyerek, hadi Fenerbahçe için bu tolere edilebilir. Ama o gelse bile sonrasında bir planlı bir çalışma olmadığı için yine kriz kapıda, yani başka türlü olmasının imkanı yok. Çünkü eşyanın tabiatına aykırı. Senin bir planın yoksa planı olanlar seni boğar. Senin bir planın yok. Bu müthiş enerjiyi yönetebilecek vizyondan yoksunsunuz bana göre. Yani Fenerbahçe'nin tek vizyonu ille de her yıla şampiyon olarak, şampiyonluk iddiasıyla ille de şampiyon olacağız diye başlamak, devre arasında hoca değiştirmek olmamalı herhalde. Jesus da kalsa en az bir şampiyonluğu vardı. Pereira da kalsa, bu arada yani, en az bir şampiyonluğu vardı. Tedesco da kalsa, İsmail Kartal da kalsa bir şampiyonluğu olurdu Fener'in. Fakat ille de her sezon başı sil baştan. O zaman başkan da şey yapalım. Sil baştan söyleyen kızın adı neydi?
1: Şebnem Ferah'a
0: başkan yapalım. Tamamen bir ruh uyumu olsun yani. Bütün kulüpler için söylüyorum. Büyük kulüpler. Hep sil baştan.
2: Vallahi çok da Fenerbahçe'nin öyle sil baştan olacak bir kadro. Yani çok da değil, hatta bence hiç sil baştan olacak bir kadro. Yani
3: çok iyi bir kere
0: de paralar harcıyorlar. İşte yani hocayı değiştirme diyorum.
3: Sonuç yani. Sonuçla alakalı burada problemler. Bir de şu var. Selahattin abin de dediği gibi her sezon bir teknik adamın değişmesi yani üst üste. En büyük problem bu. Hiç bu hocada bu kadar çok istikrar olmadı. İsmail Kartal da mesela, hani hep söylüyoruz ya, rekor puan topladı. Tamam, o sezon takımların sayılarının fazla olması gibi gibi faktörler. Galatasaray'da rekor puan topladı. Şampiyon oldu o sezondan, bahsettiğimiz sezonlarda. Ama en yakın Fenerbahçe'nin şampiyonluğa yaklaştığı sezon, bu 4 yıl içerisinde Galatasaray'ın şampiyon olduğu denklemde hangisiydi diye bana soracak olursanız bence bu sezondu. Yani Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda da Fenerbahçe sadece bir hafta ya da iki hafta kazanabildi. Sonrasında inanılmaz üst üste kayıplar. Buradaki denklemde hem oyuncu kadrosunu hem oyuncu topluluklarını, niye oyuncu kadrosu diyoruz? Santraforunuz yok. Orta saha transferi yaptınız. İki tane santraforunuz vardı, onu sattınız, orta sahaya adam aldınız. Forveti boş bıraktınız mesela. Üst üste takıldığınız haftalar. Yani o yüzden bu sezon sonunda da kalkıp hani Fenerbahçe taraftarını şunun anlatılmaması gerekiyordu. Süper Lig'de yapı var. Şu var, o var. Yani öyle bir denklem, hepsi yani o denklemin bütün tezleri bence bu sene dağıldı gitti. Ya
2: bu sene zaten hani öyle bir konu çok konuşulmadı Fenerbahçe'de.
3: Ya bazı noktalarda o sapmalar oluyor yine. Ya çünkü şu var. Mesela bu sezon Tedesco ne yaptı? En kısa vadede Süper Kupa aldı Galatasaray'a karşı. Ya bu bir başarıdır tabii ki. Öyle ya da böyle. Galatasaray gününde değildi, konsantre olmamıştı, stada takım otobüsü geç gelmişti falan filan. Yani bunu herkes kendi cephesinden bakıyor bu olaylara, ama günün sonunda Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Galatasaray'dan bir kupa aldı bu sezon. Olumlu tarafından bakacaksınız. Tedesco'nun oyuncu değişiklikleriyle alakalı zaten en büyük özelliğinin olmamasından dolayı, yani şu liderlik vasfı. Hep bunu tartıştık. Önemli bir eksiklikti bence. Takımı çünkü ayakta tutması gerekiyordu. Aldığı galibiyetler de var tabii ki. Avrupa'da da bir noktaya kadar gelmeye çalıştı. Ama sürekli aynı döngü içerisinde Fenerbahçe'de. Başkan değişmedi yıllardır. Teknik adam sürekli değişti. Futbolcular sezonluk değişti. Transfer planlaması yanlış oldu. Sezon başında doğru bir planlama yapıp istikrarlı bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Zaten 12 yıldır hep aynı şeyleri denediniz, olmadı. Hiç olmasa bir isim üzerinden, güvenebileceğiniz bir isim üzerinden istikrardan yana olursanız belki birinci yılında değil, ikinci yılında ya da üçüncü yılında olabilir bu denklem. Yani burada bir Galatasaray gerçeği var. Bunu söylediğimizde diğer takım taraftarları da yanlış bakabiliyor bu olaya, ama bu bir gerçek yani. Kadro değeri 350 milyon eurolara ulaştı. Bu sezon mesela biz Galatasaray 77 puanla şampiyon oldu diye hala eleştiriyoruz. Takım şampiyon olmuş. 4 sezon üst üste şampiyon olan bir hoca var ve hala eleştiriyoruz. Niye? Bu kadronun karşılığı hem ligde daha erken ligi koparması gerekiyordu. Baktığımızda, rakiplerine de baktığımızda makas farkı. Doğru. Ve Avrupa'da bir başarının gelmesiydi. Ama şimdi Fenerbahçe'deki denklem bu. Hangi başkan seçilirse seçilsin, ilk önce teknik adamını belirleyip istikrardan yana devam etmeli bence. Bu yine olmayacak. Neden olmayacak? Önümüzdeki yıl yine seçim var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe şampiyon yapamazsanız yine teknik adam, yine başkan da değişecek. Böyle bir gerçek de var yani.
0: Aziz Bey şampiyon yapsa da bırakır zaten, öyle söylemleri var. Ama mesela doğru bir iş yapıyor bence Aziz Yıldırım. Yani Aykut Hoca ya da Oğuz Hoca gibi bu işin içinden gelen Mesela onlardan biri olsaydı bu yapının içinde

0: dedi sanayi yönetiminde ya da devre arasında bir stoper takıma katarlardı, bir de santfor alırlardı. Son maçı da şampiyon adayı olarak çıkarlardı. Olur ya da olmaz bilmem. Şampiyon da olabilirdi yani. Bunu şunun için söylemiyorum. İnsan da şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki 4 puan mı fark oldu, farkla bitti şampiyonluk mücadelesi? Galatasaray 4 puan önde mi bitirdi ligi?
1: 77 Galatasaray son maçını kaybetti.
0: 3 puan.
1: Fenerbahçe'de berabere kaldı.
0: Yani şimdi 3, şöyle 3. Şöyle deniyor yani. Fenerbahçe işte Kasımpaşa ile şey yenseydi 3 puan fark kaldı. 1 puan farkla şampiyon oluyordu. Kazansaydı o maçları. Ya öyle bir şey yok. Öyle Fener onu kazansaydı Galatasaray da kaybedeceği maça konsantre olurdu. Onu kazanırdı. Yani öyle
2: öyle bakmamak
0: bir takımın kayıplarıyla bakıp diğer takımın normal son halini değerlendirmek doğru sonuçlara getirmez bizi. Ama Fenerbahçe'nin öyle bir akla ihtiyacı olduğu kesin. O saçma sapan transferler yapılmazdı. Kulübün menfaatleri korunurdu en azından. Hani şampiyonluk gitti. Kasa boşalıyor bir yandan. Hani Aziz Bey sürekli söylüyor 30-35 milyar borç. Ya bunları söylemek kolay. Bunlar kulüplerin kapısına kilit vuracak. Tabii ki Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, büyüklerin ya da şehir kulüplerinin kapısına kilit vur. Gerçi vurulanlar oldu da. Bu arada Gaziantepspor Başkanı'nın Antalya Spor'la ilgili sözleri, yani Antalya Spor'lu kardeşlerimiz çok bozulmuş ama yani söylemindeki dilden belki rahatsız olmuşlar. Evet. Fakat yani Gaziantep Başkanı da o sıkıntıyı yaşamış bir adam olarak gördüğünü samimi bir şekilde söylemiş aslında. Yani çok da kızmamak
2: gerekiyor. Ifadelerde haksız değil bu arada.
0: Evet. He,
2: ona öyle bir tehlike var Antalya Spor için. Yani.
0: Ya 30 milyon euro borç dolar, ne demek evet. Ya? Dolar Antalya nereye harcadılar onu ben onu anlamadım. Yani neredeyse Trabzonspor'da aşağı yukarı o kadar borcu var yani. Çok Antalya Spor için çok büyük borç o. Nereye gittiğini merak ediyorum. Neyse Aziz Yıldırım eğer herhalde bilmiyorum ben böyle kamuoyu yoklaması yap öyle merakım da yok da herhalde Aziz Yıldırım adayken kazanmaya daha yakın olan Aziz Yıldırım'dır diye düşünüyorum. O yüzden hani Aykut Hoca'ya ya da Oğuz Hoca'ya yanına almasını doğru bir hamle olarak görüyorum ben. Doğru bir hamle ama yani doğruları artırdın. Yine şampiyon olamayabilirsin. Yani bunun bir koşullanmaya gerek yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe zaten birazcık doğruları yapsın. Birazcık saha içine odaklansın. Zaten şampiyonun en doğal adaylarından biridir. Zaten çok da iyi oyuncuları var. 2-3 tane de muhtemelen alacaksın. Yani rakiplerle değil de yani rakiplerin saha dışı tırnak içinde oyunlarıyla değil de sahanın içine konsantre olursan eğer senin kadron zaten şampiyon olacak bir kadro. Olabilirsin yani. Başka bir şeye gerek yok. Ama olamayabilirsin de. Yani camiayı buna ille de koşullamak çok doğru bir şey değil. Doğru. Koşullanan her toplum, her topluluk sıra dışı tepkiler verir. Ne gerek var? Bu bir oyun, bu bir spor. Fenerbahçe Galatasaray'da 14 yıl şampiyon olamamıştı. Daha Fenerbahçe 13 olmuş yani. En ciddi rakibin değil mi? O da tarihinde böyle bir şey var. Sonra toparlandı. Doğruyu buldular. Doğruları çoğaltıp yanlışları azalttılar. Aynı şeyi sen de yapacaksın. Daha da fazla enerjim var içeri. Çünkü daha çok istiyorsun, daha açsın. Ama futbolumuz bu işte, iklimimiz bu.
2: Evet.
0: Yoğurdun, sütün neyse yoğurdunu, ayranı mayalayarak yoğurt elde edemiyorsun. Sütü mayalayacaksın. Sütün doğru olacak, doğru süt olacak ki kaymağı alınmamış, yağ alınmamış. İmansız peynir yapmak için edinilmiş bir süt olmayacak o yani. Yoğurt yapmak için yağlı, güzel, kaymaklı, ters çevirdiği zaman dökülmeyen duran yoğurdu yapacaksın. Bütün her şeyi malzeme Fenerbahçe'nin markasının dahilinde bulunuyor. Önemli olan bunu doğru yönetmek, kitleyi de doğru yönlendirmek.
3: Peki, şimdi Galatasaray'a dönelim. Zaten Fenerbahçe'de başkan adaylarını seçime kadar açıklayacağı bayağı bir şey olacaktır. Galatasaray'da tabii artık taraftar şampiyonu kutlamasında yaptı ve gözünü transfere çevirmiş durumda Kaya. İlkay'ın biraz verdiği ipuçları var. Beni eski takımlarımdan arkadaşlar aradı diye. Bernardo Silva ve Omar Marmuş olarak konuşuluyor. Tabii isimler çok çıkmaya başladı. Daha da çıkacaktır.
1: Evet.
3: Ama senin şu an için gerçekçi bulduğun bir transfer girişimi var mı Galatasaray'da?
1: Ya şöyle bakmak lazım. Şimdi 10+4 yabancı kuralı da var. Burada Galatasaray'ın en çok takıldığı denklemlerden bir tanesi bu. Bu 4 kontenjanı Galatasaray planlı bir şekilde doldurması lazım. Ama önceliği şu Galatasaray'ın bu kuralın değişmesi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek için bu kuralın biraz daha esnek hale gelmesi tarafından bir çabası var. Geçtiğimiz sezondan zaten bu sezon işaret edilmişti. Yani planlarında o şekilde yapılması da gerekiyor tabii ki. Ama bir sınırlama getirilmesi de ne kadar doğru. Türk futbolu için evet iyi bir

0: şey. Yabancı oyunculara gitseniz bile onların da gençlerini getirin bakış açısıyla ilerlenen bir durum var burada. İlkay Gündoğan'ın bahsettiği isim net olarak Bernardo Silva. Omar Marmuş'la alakalı bende net bir durum yok. Ama Marmuş dediğimiz oyuncunun da zaten market değeri 60 milyon euro seviyelerinde. Galatasaray'ın geliri bu sezon evet oldukça başarılı. Galatasaray yıldız transfer zaten yapacak orta sahaya. Yine öyle bir çalışma var. Ocak ayında vardı. Ocak ayında olmadı. Sezon sonuna kaldı. Ama önemli olan bu 10 yabancıdan hangi isimlerin ayrılacağı ilk 11 düzeyde. Transfer yapılırken de diğer yandan bunun da planlaması tabii ki yapılacak. İlkay'ın farklı isimlerle de görüşme halinde olduğunun bilgileri var. Ama net bir isim yok. Fakat İlkay Galatasaray'da...
1: İlkay direktör mü oldu?
0: Oraya gelecektim ben de tam. Ha. İlkay bu sezon performans anlamında transfer olduğu günden bu zamana kadar sakatlık yaşamadığı süreçten önceyi bir kafamızda canlandıralım. Çok iyi bir İlkay etkisi olmuştu. Oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakmıştı. İlkay'ın zaten CV'si ortada. Ne kadar büyük bir futbolcu olduğu da net olarak belli. Ama tabii o sakatlıktan sonra ciddi anlamda bir düşüş. Ve Galatasaray'ın şimdi İlkay transfer görüşmelerinde de bunlar önemlidir. Diğer oyuncular da bunu yapıyor. Bu şekilde bakmak da belki yanlış olabilir ama performans anlamında çok fazla istenilen seviyelere çıkamaması bu sezon ve önümüzdeki sezon da İlkay devam edecek Galatasaray'da. Zaten bir kontratı var. Sadece bu anlamda kullanmak doğru mu gelir? Ya da yanlış mı gelir? Selahattin abinin söylediği gibi sportif direktör mü? Gibi tartışmalar da yaratabiliyor ama takım içerisinde bu tür yıldızların temas halinde bulunması diğer isimleri de getirmekte kolaylık sağlar.
2: Tabii ki.
0: Bu da gerçekçi bir şey. Transferi ben biraz böyle olabildiğince kısa bir şekilde anlatacağım ama bunların hepsinin bir etkisi var. Galatasaray'ın Kemerburgaz projesi.
2: Şunu sorayım mı peşinen? Geçen yılki gibi erken bir sana imzası tadında diyeyim. Bir transfer bekliyor musun Dünya Kupası da varken?
0: Planlama var. Yani o planlama Ocak ayında da vardı zaten. İlgilenilen oyunculardan bir tanesi de zaten Sportif AŞ'de görevli olan yönetici Abdullah Bey, Abdullah Kavukçu'nun net olarak böyle bir söylemi de var. Sané transferine benzer. Birkaç isimle de görüşüyoruz. Yaz transfer döneminde bu olabilir. Bu bahsedilen isim de Bernardo Silva. Eğer şartlar oluşursa burada Galatasaray Bernardo Silva transferini gerçekleştirmeyi planlıyor. Ama tabii bunların arasında şimdi İlkay denklemi, Kemerburgaz projesi, oyuncu transferleri yani Osimhen, Sané gibi yıldızların gelmesi diğer oyuncuları da Galatasaray'a çekecektir. Zincirleme bir şekilde ilerleyen bir süreç. Bunların hepsi çok iyi pozitif yönden. Ama işte ne diyoruz İlkay'ı biz saha içerisindeki performansıyla da görelim. Ve Galatasaray bu transfer gündemi için az önce de bahsettiğim o yabancı kuralı tam anlamıyla netleştiğinde girişimlere başlayacak. Tek adaylı bir seçim olsa bile seçim süreci beklenilecek. Seçim sürecinden sonra direktmen transferde Galatasaray düğmeye basmış olacak. Minimum bu kurala göre Galatasaray'ın ben 4 transfer yapmasını bekliyorum. Farklı mevkiler. Bazı oyuncularla sürpriz ayrılıklar yaşanabilir bu arada. Yani orta saha ile alakalı da ayrılıklar oluşabilir. Bu oyunculardan bir tanesi açık konuşayım burada Torreira. Torreira ile ilgili Temmuz ayına kadar gelişmeler yaşanabilir. Zaten en son İstanbul'da yaşadığı bir sorun vardı. Röportaj da vermek istemedi bu durumdan dolayı. Erken bir şekilde ülkesine gitti. Karşılaşmaları orada takip ediyor. Bu olaydan bağımsız benim bahsettiğim konum. Oyuncunun beklentisi zaten oyuncu bir maaş bekliyor. Aldığı maaş ortalaması ortada. Takımdaki maaş dengesini iyi bir şekilde Galatasaray'ın koruması gerektiği yeni sezonda da çok çok önemli. Fakat yıldız transferler üzerinde Galatasaray orta saha üzerinden net bir şekilde duruyor. 10 numara transferleri de düşünceleri de var 2-3 isim. Sol stoper de var Galatasaray'da. Yani şöyle özetleyeyim ben sol stoper 10 numara eğer ki bir orta sahada dediğim ayrılık gerçekleşirse 6-8 oynayabilecek bir oyuncu ve Icardi ayrılığı onun yerine de bakılabilecek bir santrafor.
2: Evet Icardi konusunu soracağım az sonra. Evet. Hala çözülememiş bir konu. Ne dersin Selahattin abi Galatasaray'ın planlamasına?
1: Yani Kaya'nın özeti güzel aslında. Yani
2: Galatasaray transfer sanki düşüncesi var gibi.
1: Evet. Ama Galatasaray'ın net ihtiyacı Schneider. Öyle bir oyuncu ihtiyaçları var. Tabii.
0: Julian Brandt ismi ön plana çıkıyor orada. Kim? Dortmund forması.

0: Nasıl giyen? Julian Brandt. 30 yaşında. Onun da sözleşmesi bu sezon bitiyor. Galatasaray'ın ilgisi var o oyuncu.
1: Snyder kalibresinde değildi.
0: Değil,
1: olsa ben
2: değil
1: de
2: ama iyi değil. Ya, iyi bir oyuncu.
0: İyi oyuncu.
1: Yok, bir şey demiyorum. Oyuncuya bir şeyim yok da Snyder başka bir oyuncuydu. Yani karakter de koyan. Hani sadece yeteneğiyle ilgili, yeteneğiyle sınırlı kalmıyor.
2: Var mı abi şu anda öyle bir profil? Onu da düşünüyorum. Çok yok ya.
0: Son dönemlerde öyle 10 numara.
2: Yok, Avrupa'da öyle bir profil de yok.
1: Fatih Tekke'nin çok isteyip alamadığı Aston Villa'lı bir oyuncu var. Bu akşam izleyeceğiz.
2: Buendia.
1: Evet. Buendia'yı alabilirse aslında.
2: Aslında başka bir oyuncu gelmedi izleyelim. O profilde çünkü. Yani.
1: Çok pahalı.
2: Emilio Buendia.
1: Trabzonspor'un parası yetmez ona da. Seninle mi konuşmuştuk onu?
2: Yok ben
1: yüzyıllık
2: tamamen
1: yalnızlığın hani
2: senin dediğin profil aklımda direkt evet. Buendia'dır herhalde. Olsa olsa diye düşündüm.
1: Mesela öyle bir oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Parası da var Trabzonspor. 40-50 milyon euro verecek hali yok. Vermesin de zaten ama Galatasaray'ın var veriyor. Buendia gibi. Kimlik karakteri kaçacak, zekasıyla da oyunu dönüştürecek satranç oyuncusu gibi oyuncu bu Buendia. Ya yani Schneider de öyleydi. Da Schneider biraz daha değişik hatta. Ama Icardi'yi ben kalsa da yok olarak görüyorum artık. Hayırlı bir veda, böyle şık bir vedanın en doğrusu olduğu konusunda fikrimi zaten ikinci yarının başından beri söylüyorum. Icardi'nin Galatasaray'a kattığını hiçbir sporcu, hiçbir kulübe çok az ya da katmıştır. Bilmediklerimiz vardır. O yüzden Icardi Galatasaray hikayesinin bu sezon en zirve noktasındayken bitmesi lazım. Çirkinleşmeden. Çünkü Icardi ile bir yıllık sözleşme daha sunacak deniyor başkan. 1+1 yıllık ya da. O gerçekleşir ve Icardi sahaya çıkarsa bu fizik koşullar da çok kaldırmaz. Taraftar da Icardi'ye olan büyük kredisini artık tüketmeye başlar. Hiç gereği yok. Galatasaray Icardi ile yollarını ayırmalı. Şık bir şekilde, gayet onurlu bir şekilde. Sonrasında da hem bir santfor, bilmiyorum Osimhen'e teklif gelir gider mi parasını bulursa. Yani Osimhen'in yanına, Osimhen'in olmadığı oyunlarda da çok da işte bir kalibre alto, bir yedek santforu da kesin ihtiyacı var Galatasaray'a.
2: Icardi olunca çünkü bu planlamayı yapamıyorsun. Yani Osimhen Icardi'nin arkasına birisini ekleyemiyorsun. Çünkü o isim, bu iki ismin arkasında hani yedek beklemez. Kulübesinde ya tabii oturmak istemiyor.
0: Batshuayi örneği var yani burada. Morata örneği var yakın zamanda.
2: Olmuyor.
0: Hem Icardi hem Osimhen varken o seviyede bir oyuncuyu tutmak çok kolay olmuyor. Icardi ile alakalı da zaten bir görüşme gerçekleştirdi Sayın Başkan Dursun Özbek. Icardi'nin menajeri Pino ile. Galatasaray şartlarını sundu. 1+1+5 milyon euro seviyelerinde bir maaş teklifi yapıldı. Ama buradaki konu hem sözleşme süresi değil hem de ücret de değil. Icardi'nin burada oynama garantisi istemesi. İlk görüşme burada tıkandı şu an. Hani bana bu görüşmenin sonunda bir sonraki görüşmede yolların ayrılacağı yönünde bir beklentim var yani. Süreç bizi oraya götürüyor. Çünkü Icardi Paris Saint Germain'de de yedek kalmayı istemeyen ve bundan dolayı Galatasaray'a imza atmış bir oyuncu. Evet bu sezon sakatlık yaşadı, yaşı da ilerliyor. Fakat bu denklemde Galatasaray'ın oynadığı oyun tarzına uygun bir profilde olan bir oyuncu olduğunu da artık düşünmüyorum. Okan Hoca da zaten net olarak forma garantisi vermeyi istemiyor Icardi'ye yeni sezonda. Çünkü Osimhen'in arkasında alınabilecek ya da bekletebilecek bir isiminde Osimhen'in olmadığı denklemde de aynı oyun planına uyması gereken bir isime Galatasaray'ın yönelmesi bekleniyor. Şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. 10+4 bu şekilde ilerlerse zaten Galatasaray'ın transfer yapabilmesi için Icardi denkleminden de çıkması lazım. Çünkü Icardi'yi tuttuğunuz elinizde, Osimhen'i tuttuğunuz oraya ekstra bir golcü oyuncu alalım bakış açısında olmaz. Bu yerli isim olur. Üçüncü santrafor olarak genç bir ismi bekletmek zorunda kalırsınız. Burada da yollar Bertuğ'a çıkıyor. Yani Başakşehir forması giyen ama Başakşehir'in burada beklentisi yüksek oyuncudan. Kazımcan'ın bu arada Galatasaray'la artık sözleşmesi bitiyor. Başakşehir'le bir kontrat imzalayabilir. Ya da Galatasaray takasta bu oyuncuyu kullanabilir bitmeden önce. Elini çabuk tutarsa. Bu tür denklemler de var burada ama ilk önce dediğim gibi bu yabancı kuralıyla alakalı TFF'nin zaten açıkladı bu kuralı. Ama kulüplerin de herhangi bir itirazı olacak mı olmayacak mı net olarak bir karara bağlanması
2: Deniz yerinde. Deniz Gül de adı geçiyor ama zor bir transfer.
1: Valla ben Yuray Amacası.
0: Aral Şimşir var onu da söyleyeyim. Aral, 10 numara
2: evet,
0: olarak
2: çok Galatasaray'ın
0: listesinde olan
1: sol
0: oyunculardan
1: açık oynuyor Aral. 10 evet, numarada evet. Da mı oynuyor?
0: Ortada da oynayabiliyor. Hmm. Yani bu oyuncu ama tabii ki burada yine rakamsal yönde beklentiler çok çok yüksek. Frankfurt forması

0: Yani Can Uzun var listede. Galatasaray'da. Hani
1: Deniz Gül nerede oynuyor?
0: Biraz daha
2: Porto.
1: Mesela çok iyi mesele o çocuk.
0: Milli takımda da zaten yer alıyor.
3: Deniz abi zaten bu sene de bayağı bir süre aldı. Hani ilk 11'de de bayağı oynama şansı buldu. Yani Deniz'in de çok dönmeye hani istekli olacağını düşünmüyorum açıkçası yani.
0: Şimdi zaten varsa şu olacak.
1: Dönmez zaten.
0: Bu isimlere gittiğinizde Türkiye'de böyle bir kural var. Yani kulüpler bunun farkına varacak. 20 isteyeceği oyuncu 30 isteyecek.
3: Evet tabii.
0: Ya bu mantık olarak zaten böyle artacak bir sistem ve şu an net olarak şu görülüyor. Galatasaray şimdi 4 sezonun şampiyonu. Osimhen'e 75 milyon euro verdi. Singo'ya 30-35 milyon euro verdi. Uğurcan Çakır aynı şekilde. İyi bir yatırım yaptı. Şimdi bence taraftar burada şöyle düşünmesin. Bu transfer döneminde böyle 60-70 milyon euroluk oyuncular yazılıyor. Galatasaray'ın orta saha için, evet iyi bir yıldız orta saha için bu seviyeleri çıkabilecek bütçesi var. Çünkü oyuncu da satacak. Saran'ın satışını bekleniliyor mesela.
1: İyi bir resmi tesisiydi, iyiydi.
0: Yollar ayrılacak orada. Ama diğer mevkiler için her mevkiye Galatasaray 40 milyon euroluk ya da 50 milyon euroluk, 60 milyon euroluk oyuncu alacağı anlamına gelmiyor bu. Çünkü öyle bir isimler okuyoruz ki şu an baktığımızda hiç kimse de bu isimleri şu an inkar edemiyor. Galatasaray Osimhen'i aldı işte. Buna bu kadar bol servis yatırdı. Fakat orada da bir işin matematiği var. Özellikle bu sezon Sayın Başkan Dursun Özbek çok fazla açılmayı da düşünmüyor rakamsal boyutta. Ama orta sahaya iyi bir bütçe ayrıldı.
3: Aral'la ilgili şunu söyleyeyim. Aral tabii çok hani hala genç diyebileceğimiz bir yaşta, 23 yaşında.
1: Evet, genç tabii.
3: Abi 12 asist 21 gol. Yani muazzam bir sezon. Avrupa'da son 16 yaptılar Avrupa Ligi'nde. Onun dışında kupa finalinde yine asist yaptı. Yani 21 asist zaten başlı başına hiç kolay değil. 52 maç, 42'si ilk 11. Düzenli oynama şansı buluyor ama Aral'da şöyle bir şey var. Bilmiyorum hani takip eden futbol severler var mı? Benim merakla takip ettiğim bir isim. Böyle Türkiye'ye gelirse biraz haksız eleştiriye maruz kalabileceğini düşünüyorum. Yani şimdi değil. Ne zaman gelirse gelsin. Çünkü oyuncu görüntüsü olaraktan Aral bir yerlerden denk gelip izlerse ya da Aral'ı sevenler denk gelip izlerse lütfen beni yanlış anlamasın. Ya Ozan Tufan da yıllarca bu şekilde eleştiriliyor ya. Hani bir nasıl söyleyeyim böyle bir iri, bir kalın görüntüsü var Aral'ın. Ya o görüntü en ufak bir şeyde hani işte kadroya giremediğinde, oynama şansı şişme bulamadığında ya. Evet yani olumsuz olarak değerlendirilir.
1: Sana onu örneğini verecektim hatırlıyor musun diye soracaktım da sonra içimden dedim Ömer'in yaşı yetmez. Nottingham Forest'ın Avrupa'da estiği yıllarda sol açığı vardı Robertson. Aynı Robertson. O da böyle topluydu. Ama zeka küpü.
3: Şöyle,
1: Aral da öyle.
3: The Dame United filmi vardı abi. Orada Nigel Clough'ın işte o yapısını anlatıyor. O Nottingham'lı yılları falan. Yani tabii ki yaşım haliyle yetmiyor ama o dönemleri iyi izledim. Yani
1: Robertson aynı, Aral aynı o Robertson gibi bir oyuncu. Her şeyle çok benziyor. Sanki yüce yaradan bir örneğini daha yollamış.
3: Ya gerçekten öyle. Ya benim çok beğendiğim bir oyuncu. Dediğim gibi ya bir yerlerde görür, denk gelir. Bu yorumdan lütfen yanlış bir şey çıkarmasın. Ama görüntü olarak da eleştirilmeye o anlamda çok müsait yani.
1: Hastalıklı futbol algımızın neticelerinden biri olur yani. Tezahürü olur o tür evet, eleştiriler.
3: Evet.
1: Yoksa Aral'ın değerinden bir şey götürmez. Öyle olduğu için Aral topu ayağına aldığı zaman sağdan soldan hiç yıkılmıyor yani. Aral'a vuran yıkılıyor.
3: Bakarken de şey fark ettim. Aral'la aynı gün doğmuşuz.
1: Hmm. 29
3: Yıl. İkimizin de doğum günü aynı 19 Haziran. Arada bir 15 yıllık fark var o kadar yani. Çok yok 15 yıllık fark var. Peki kupa finaline de geçelim. Selahattin abi Trabzonspor sezonu bir kupayla tamamlama niyetinde. Tabii rakip Konyaspor sıkı bir maç olacak. Cuma günü Antalya'da. Ne dersin maça? Yani Trabzonspor'la ilgili biraz camianın ya da taraftarın endişesi son Gençler Birliği maçı. Tabii ki Trabzonspor kupayı düşünüyor ama sezonun sonlarına gelindiğinde kupa yarı finalini de dahil ediyorum. Biraz böyle oyun olarak düşmüş bir Trabzonspor var gibi görünüyor ama final bambaşka bir senaryo tabii.
1: Şey Ömer, Trabzonspor Batagov'u zamansız kaybetmeseydi 3-4 puan daha üstüne koyardı. Şampiyon olurdu olmazdı. O tarafında değilim. Ya biraz geri gidişin nedeni defanstan çıkışlardaki sorunlar yaşanmaya başladı. Çünkü hat kıran iki oyuncusu Batagov'la Mustafa'ydı. İkisinden de pek çok maçta yararlanamadı. Özellikle Batagov'la. Hem ters toplarıyla oyunun yönünü değiştirmesi, hem topla dripling yaparak oyunu rakip sahaya taşıması çok kıymetli şeylerdi bunlar. O yüzden Trabzonspor zaten kadrolar, yedeklerin yok. Bir de şehir işçisi çok yapılıyor. Fatih Tekke Gençler Birliği maçına niye rotasyon yaptı? Rotasyon neymiş? Bir, zaten sakat bir sürü oyuncu var, kadroda yoklar. Rotasyon bir, kaleye Onur Alp'i koymuş. Onur Alp'in Türkiye'nin en iyi kalecisi olması bekleniyor yakın zamanlarda. Ne zaman oynayacak Onur Alp, bu maçta oynamayacaksa? Nerede oynatacaksın? Tabii. İddialı bir takımsan üstelik. Ki gayet de bir önceki kupa maçında da oynamış, gayet iyi oynamış. Bir de kim oynattı?
0: Sol bekte
1: Boran. Boran da taktik oyunlarda her yerde kullanabileceğin dinamiklikte enerjik bir oyuncu. Boran'ı sol beke koymasının sebebi de sürekli Pina maç boyu 20-30 tane bindirme yaptı. Trabzon hep sağdan akıyor. Soldan da oyuncu gelip kademe yapıyor. Yani Boran'ın oyundaki varlık sebebi
3: bir de
1: sol taraftan bindirme yapıp orta yapmak değildi.
3: U19 takımıyla final oynayan kadrodan.
1: Evet. Yani. Ya hem oynatınca niye oynatmayınca niye oynatmıyorsun? Oynatınca niye oynattın?
3: Bir şey söyleyeceğim abi. Çok pardon da. Şimdi Onur Alp, hadi dediğin gibi o şekilde. Pina, Ozan, her ne kadar Ozan stoperde oynamış olsa bile, Augusto, Ulay, Buşuari, Vakayeme, Umut onu açıyor. Yani şimdi bu kadronun da ne diyebiliriz ki? Ne kadar rotasyon diyeceğiz yani?
1: Ya Trabzonspor camiasında Gençler Birliği ile ilgili karın ağrıtan bir hikaye olduğu için tarihte. 73'ten evet. Taraftar buna elbette, yani cami haklıdır. Fakat günün gerçekliğinden kopmadan bazı şeylerin hesabını sürdürmek lazım. Gerçeklikten koparsan ne yaparsın? Yarı sakat olan Tim'i sallıyorum, atarsın bu maçta sahaya. O maçta sakatlanır, kupa finalinde çok ihtiyacın olan Tim'den yoksun kalırsın. Bu gerçeklikten kopmadır futbol dünyasının gününden bakarsak eğer. Konyaspor bir önceki gün oynamış seninle. İşte nispeten daha yakın bir deplasman ekibi Kayseri'ye. İlk 11'inde sahaya sürdüğü 11'de ilk 11'den bir tane oyuncu yok.
3: Tabii.
1: Trabzonspor 8 ilk 11 oyuncusuyla çıkmış. Fakat işte eleştiriyle yaşayan, tabii haksız eleştiri kastediyorum. Yoksa eleştiri olmadan herhangi bir kurumda gelişim olma ihtimali yoktur. Elbette eleştiri olacaktır. İşte bunları Trabzon bu bir hafta boyunca biraz böyle kaynadı ama takımın ve teknik direktörün bütün tartışmalardan bağımsız çalışmalara devam ettiğini biliyoruz. Trabzonspor bu sezonki bu anlamlı çıkışını bir kupayla taçlandırmak isteyecek. Ve doğal olarak Trabzonspor'un hafta içi çalışmalarından da edindiğim izlenim bu benim. Kupanın favorisi Trabzonspor çünkü tam kadro çıkacak Trabzonspor. Yine Tim'de hafif bir sakatlık olabilir ama Tim oynamak istediğini beyan etmiş hocaya. Hocam iyiyim, oynarım. Tam kadro çıkacak sahaya Trabzonspor ve sezonu bir kupayla taçlandırmak isteyecek. Sonuçta cuma günü göreceğiz yani 90 dakikanın bitiminde kimin istediğini olduğunu. Konyaspor da iyi bir takım. İlhan Hoca ile ikinci İlhan Hoca dönemi zannederim Konya'da.
3: Evet,
1: gayet iyi işler yapıyorlar ama takdir ederim ki Konyaspor Fenerbahçe'yi de Beşiktaş'ı da çok akıllı bir taktikle yendi. Bu oyun bambaşka bir oyundur. Yani öyle bir eleme oyunu
3: buradaki
1: gibi olmayacak.
3: Hikaye daha farklı olacaktır muhtemelen. Zaten finale de 2 gün kaldı. 2 gün boyunca A-Spor ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Final Cuma 20.45'te ATV'de. Senden de Kaya kısa bir değerlendirme alayım. Sonra
0: şöyle
3: yarışmaya doğru
0: lazım.
3: İlerleyelim.
0: Trabzonspor böyle finallerde tabii ki favoridir. Kupaya da yakın taraf. Ama son haftalardaki oyun tarzına, oyun stratejisine baktığımızda son haftaya göre bunu söylüyorum. Konyaspor'u önde görürüm. İstatistiklere, rakamlara göre. Ama Trabzonspor'da böyle bir finale geldikten sonra tam kadrosuyla sahaya çıktığında bu maçı koparmak için oynayacaktır. Oyun anlamında ve oyun planlarıyla alakalı her iki teknik adam da birbirini zorlayacağı bir karşılaşma olacak. İlhan Hoca da bu sezon gerçekten çok iyi işler yaptı. Büyük takımlara karşı puanlar aldı Süper Lig'de. Son haftalarda galibiyet serisi oluşturdu. Kupada çok iyi bir şekilde ilerledi. Diğer yandan da zaten Trabzonspor'da Fatih Tekke'yi, Fatih Hoca'yı anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sezon başında kurduğu kadro ve sezonun noktaladığı yer bence her şeyi özetliyor, her şeyi de anlatıyor. Yılın teknik direktörleri arasında net olarak, hatta teknik direktörü de diyebiliriz. Hem bu transfer planlaması, çünkü Okan Hoca'yı bu konuda ayrı tutuyorum. Zaten şampiyonluk kırdı, rekorlar farklı. Ama bu bütçeyle ve no name isimlerle bu sezonu flash bir şekilde tamamlaması bence çok çok önemliydi. Bu kupa karşılaşmasında da tabii ki hak eden kazansın sahada. Fakat Trabzonspor ifade ettiğim gibi bu maçları farklı oynayabiliyor. Ben de çok merak ediyorum. Yani şu an kestiremiyorum ben. Yani Trabzonspor kesin alır, ya da Konya Spor daha yakın da diyemiyorum ama son haftalardaki oyun tarzı

0: alınan sonuçlar Konyaspor'u işaret ediyor. Trabzonspor'un da geçtiğimiz yıllardaki tabii ki başarıları, oyun stratejisi bunlar da var oyun planda. Çok merak ettiğim bir karşılaşma benim de.
1: Ya evet. Trabzonspor kötü gittiği için son birkaç maçtır. Yani Beşiktaş'ı İstanbul'da yendi, buna rağmen kötü gitti diyoruz. Bir tepki verecektir.
2: Bakalım Cuma günü keyifli bir final Antalya'da bizleri bekliyor diyelim değerli izleyenler. Sırada yarışmamız var. Sırada kim bilir var. Evet, yarışma zamanı geldi, çattı. Şimdi hep birlikte sorulara bakacağız. Selahattin abi, seviyor musun, sevmiyor musun? Böyle tam yüz ifadenden çıkaramadım.
1: Yok, güzel sorular çıktığı zaman güzel.
0: Güzel, güzel. Bildiğimiz sorular gelirse güzel.
2: Evet, yo, siz de bilmezseniz benim hoşuma gidiyor. Bu sürpriz bir gelişme değil.
1: Öğreten sorular gelsin. Biz de bir şeyler öğrenelim.
2: Peki, gelsin bakalım ilk soru. Bakalım sorularımız keyifli. Sevgili Yusuf hazırladı. Hemen ilk soruya bakalım. Avrupa Ligi'nde bu sezon hangi takım daha çok gol atmıştır? Braga, Freiburg, Aston Villa ve Real Betis. Tabii Freiburg Braga'yı yarı finalde eledi. Betis çeyrek finalde veda etti.
1: Freiburg final. İki de finalist var.
2: İki de
1: Freiburg.
2: Finalist var. Ama neyse ya, onu sonra söyleyeceğim.
1: Ya ben Trabzon'un kaç gol attığını bilmiyorum. Bunları mı bileceğim?
2: Aşağı yukarı.
1: Aşağı mesela... yukarı. O da Aston Villa. Hani bordo mavi değil. Öyle sallıyorum.
2: En son Nottingham'a bir 4 gol atmışlığı var mesela. Evet. Yarı final rövanşında.
1: Evet, 4-0. İyi kok. McKay'in var orada ya. Tamam, benim adamım McKay'in. O var ya, Aston Villa'da evet, bir oyuncu var. Müthiş oyuncu.
2: McKay'in.
1: Hiç gösterişi değil fakat bir tane yanlış iş olmaz.
2: Bugün ondan gol bekleyenler var. Ben de biraz o taraftayım. Bakalım göreceğiz ama keyifli bir maç bekliyorum. Yani Freiburg'un da çok kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Alalım evet, cevapları.
0: Ben Freiburg diyeceğim ya. Freiburg hatırlamıyorum diyeceksin ama. Öyle de olduğu için.
2: Villa. Yani iki finalist en azından onları tercih ettiniz.
0: Evet.
2: Peki gelsin bakalım cevap ekrana.
0: Buyurun.
2: Cevabımız... Braga ama ben burada Aston Villa cevabını doğru kabul ediyorum. Hı. Çünkü Braga elemelerden geldiği için 14 golü elemelerde atıyor. Hı. O yüzden Aston Villa yani 37 gol atmış Braga, Aston Villa 28 gol atmış. Zaten elemelerden Braga'nın gollerini çıkardığımız zaman Aston Villa daha fazla atmış oluyor.
1: Braga'lısı.
2: 9 gol zaten Cebeli Tarık takımını atmış Braga. Oluyor böyle şeyler diyelim ama yani o yüzden Aston Villa
0: cevabı katmak lazımmış yani.
2: Kattım. Yusuf bir şey söylüyor, duyamadım. Peki. Diyor ki sen iyi, yani iyi niyetli diyor, bir öğretmen olurdun olsaydın diyor. Öğretmenlerimiz de iyi niyetli zaten ya. Ama ben biraz şeyim işte. Öğretmen olsam nasıl olurdum bilmiyorum da burada çok konuklara yardımcı olma taraftarı olmuyorum tabii ki. Ben yok, onlarla birlikte yarışıyorum ya. Yani. Biraz kötü polise burada ihtiyaç var.
1: İkimiz de yanlış bildik işte. Braga'ymış.
2: Evet, gerçek ineceğim. Önemli olan burada eğlenmemiz ya. Ben de öyle bakıyorum.
1: McKay'in önemli.
2: Sıradaki soruya geçelim. Bak, gol atarsa Selahattin abi kulaklarını çınlatırım bugün. İkinci sorumuz gelsin. Hangi isim İstanbul'da şampiyonluk yaşamamıştır? Salah mı, Sırna mı, Haaland mı, Luis Suarez mi? Biraz böyle geriye doğru gidin bakalım ne çıkacak ortaya.
1: Yani Avrupa Kupası maçlarını kastediyor doğal olarak, değil mi?
2: İstanbul'daki...
1: Sırna Türkiye'de oynamadı zaten. Salah oynamadı, Haaland oynamadı. Tabii. Demek ki Türkiye Ligi kastedilmiyor.
2: Ama maçları hatırlıyor musunuz? Var mı hatırlıyor?
1: Salah Liverpool 3-3'lük oyunda oynamamış mıydı? Liverpool ne maçıydı? 3-3 bitti. Yusuf.
2: Chelsea.
0: Evet. Suarez oynamadı sanki
2: süper,
0: ya burada.
2: Süper kupaydı. 3-3 mü bitti hatırlamıyorum ama penaltılara gitmişti diye hatırlıyorum.
1: İşte penaltılara gitmesi için beraber bitmesi lazım zaten.
0: Ben Suarez...
2: Tabii, o yani orası kesin.
0: Suarez oynamadı gitti.
2: Sırna... o da sevdiğimiz bir sağ bekti. Sağ bek gibi sağ bek... Bayern'den bir tane. Sırna mı?
1: Sağ bekte. Nerede oynuyordu sen?
2: Çok uzun yıllar Şahtar'da oynadı abi. Hırvatistan'ın sağ bekti. Şimdi o... sportif direktörü Arda Turan'ı takımın başına getiren isim. Dario Sırna.
1: Çok iyi sağ bek.
2: Pek süremiz tamamlandı. Sırna Werder Bremen'e karşı Şahtar'la 2008'de kazandı. Kadıköy'de Haaland Olimpiyat Stadyumu'nda Inter'e karşı kazandı. Şampiyonlar Ligi finali Salah Dolmabahçe'de

0: bugün maçın yapılacağı stadyumda.
1: Penaltılarla.
0: Evet, Suarez. Chelsea'ye karşı Luis Suarez. Doğru cevap.
2: Suarez gözümde hiç canlanmadı çünkü. Ben taraftarın hani böyle daha çok hangi oyuncu geldi bunu izlemeye gidelim oradan yürüdüm.
0: Suarez'e final
1: çıkmadı. Yaşısı zaten birini ısırırdı hatırlardık. Ülkeye
0: de gelinin Bonucci'yi mi ısırmış ya?
2: Çok adam
0: gelini ısırdı diye hatırlıyorum.
2: Çok adam ısırdı
0: bu arada. Selahattin abinin de cevabı doğru kabul edeceğim. Sohbete daldık şeyi sormadım. Seçenek sormadım.
2: Bildik olsun.
0: He? Evet evet hadi gönlünüze göre olsun.
1: Ben muhtemelen Haaland derdim. Haaland o yüzden mı? Yanlış say beni. He.
0: Tamam yanlış sayalım. Gelsin sıradaki sorumuz. Marş mı dinleyeceğiz? Marş dinleyecek miyiz? Evet bu marş hangi turnuvaya aittir diye. Şampiyonlar Ligi, Euroleague, Avrupa Ligi, Avrupa Şampiyonlar Ligi.
2: UEFA Avrupa Ligi.
1: Şampiyonlar Ligi değil, onu biliyoruz da.
2: %100 UEFA Avrupa Ligi.
0: Eminsin?
2: Hadi canım. Yanlış çıkarsa. Yanlış duymuyorsam yani.
0: Bak şu kesit var ya defalarca paylaşılır yani.
1: %100 eminim yok, diyor ya. O yüzden Avrupa ona bırakıyorum ya. Kazanma ihtimali on, kayanın olsun genç adam. Şunu, ben de şey diyeyim Euroleague.
0: Süre tamamlanıncaya basket kadar yani. Sohbet edelim.
1: Basket müziği gibi geldi bana.
0: Mesela diyelim ki Avrupa Ligi marşı olsun bu. Yani benimsenen bir marş. Mesela Şampiyonlar Ligi benimsendi.
1: Evet.
2: Evet.
0: Avrupa Ligi'nin marşı benimsendi mi sizce?
1: Ama Şampiyonlar Ligi marşı çok baskın.
0: Çok baskın.
1: Evet. Yani o yüzden arkadan kim gelirse gelsin. Üçüncü, ikinci yok.
0: Olmuyor
1: yani. Üçüncü var. Olmuyor. O yüzden yoksa
0: tamam, hepsi... Tamam başka bir şey söyleyeyim. Hepsi güzel marşlar. Konferans Ligi müziği çok hatırlayan yok.
2: Hiç yok bende.
0: Değil mi? Ya o marş belki... mesela çok akıllarda kalmadı ya.
1: Hiç hatırlamıyorum.
0: Peki gelsin bakalım cevap. Derken bir daha mı çalacağız ya? Bu ne yapacağız? Cevap orada çıkacak. Avrupa Ligi, Avrupa Ligi.
1: %100 deyince hani... çocuk.
2: Yani %100. Şampiyonlar evet. Ligi'ndeki nakaratlar tabii. Bütün sözleri zaten orada çok iyi ama burada da bir ya,
0: tüyleri
2: bir
0: yer diken var. Diyor.
2: Yani o diye uzattığı yerden yakalayabiliyorsun yani.
0: Ben şundan da. Anlıyorum. Avrupa Ligi marşının tam oturmadığını en azından bizim için. Mesela dolmuş kornası olarak çalmıyorsa bir marş o zaman tam oturmamış oluyor.
1: Ya da telefon zil sesi olmaz.
0: Şampiyonlar Ligi mesela dolmuş kornasında var. Ne bileyim işte Baba filminin müzikleri her dolmuş yani çoğu şeyde var. Dolmuşta çalıyor.
2: Bir bizi uyandıracak
0: Avrupa Ligi çalan görmedim yani.
1: Kadıköy'de Karadenizlerin gittiği bir lokal var. Telefonlar çalıyor zannedersin şey mafya tahsilata geldi. Ya. Herkesin gibi baba çalıyor. Yani nerede otur bir bakıyorsun ben neredeyim falan.
0: Peki böyle saniyelerimiz kalmış sayılı saniyelerimiz. Bir de akşamki finale tahmin alayım. O şekilde tamamlayalım Kaya.
2: Nasıl bir tahminde bulunalım?
0: Nasıl bir tahminde bulunmak istersen öyle bir tahminde
2: burada da Selahattin abi atıyorum ben pası.
1: Yo benim
0: Selahattin abi tahminde bulundu ya Mekin gol atar dedi.
1: İki farklı gollü Aston Villa galibiyeti bekliyorum.
0: Aa sen bayağı Aston Villa'yı net favori görüyorsun.
1: Tabii canım. Alman takımıdır küçümsemek ne haddimiz.
0: Başka bir şey Unai Emery. Avrupa Ligi'nden ya en son 6 kupası vardı herhalde yanlış hatırlamıyorum. 4 mü?
1: 5.
0: Ben sayamamışım. 5
1: final 4 kupası varmış.
0: Ha 4 kupası var. 4 kupası var.
1: 5 olacak.
2: Bence de Aston Villa yakın taraf ya.
0: Peki keyifli bir maç olması temennisiyle diyelim. Tamamlıyoruz programı.
1: McCain hat-trick yapsın.
0: Tamam McCain
2: yapsın. O yüzden dedim Selahattin abi. Şey yaparım diye.
0: Peki sevgili Kaya, sevgili Selahattin abi ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Programın sonuna geldik. Mutlu günler. Hoşçakalın.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell
3: gücünde 5G. Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Reklam.
7: Spor Radyo.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 20 Mayıs 1481 II. Beyazıt Osmanlı Padişahı oldu.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Reklam.
11: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
1: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Türkcell gücünde 5G.
12: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Spor Radyo.
4: Spor Radyo.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Hemen başlayalım. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz hem şampiyonluğu hem de bu sezon sergilediği performansı değerlendirdi. Barış Alper Dünya Kupası içinse çok heyecanlı olduğunu söyledi.
1: Öncelikle mutluyuz. Şampiyon olduğumuz için 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. İnşallah 5. şampiyonluğumuzda olacağız. Tabii ki öncelikle futbolcu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz, personellerimiz. Yani çünkü sadece futbolcular diye bakmamak lazım olaya. Bütün personeli dahil etmemiz lazım. Onların da çok büyük emeği var. Onlar her zaman bizimle beraber oldular. Hep beraber ailece şampiyon olduk. 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Mutluyuz. Çok kaliteli futbolculara sahibiz. Tabii ki de bu futbolda olmazsa olmaz sakatlık. Çok şükür bende çok bir şey olmadı ama tabii ki de yani bu futbolun bir parçası. Hocamız buna göre bir taktik analiz yapıyor. Hocamız gerçekten çok değerli, çok büyük bir zekaya sahip. O yüzden şanslıyız biz futbolcular. Yani hocamızın taktiği aslında gerçekten orada çok iyi bir yol izledi. Sonuçta çok büyük bir sakatlık yaşattırmadan bütün maçlarda da çok bir sıkıntı çektiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Sezon başında kendime bir hedef koydum. Yani sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında 30'du kafamdaki rakam. Buna çıkamadığım için tabii ki üzüldüm. Ama tabii ki de önemli olan burada takıma katkı sağlamak. Yani sonuçta hep beraber biz futbolcular, kulübümüzün bir hedefleri var. Bunları gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Çoğunu da gerçekleştirdik zaten. O yüzden mutluyuz. Tabii ki de hiçbir zaman bu maç sayısıyla ya da gol, asist bunlarla yetinen bir çocuk değilim. Her zaman fazlasını isteyen bir çocuğum. Sonuç böyle. Keşke gönül isterdi daha fazla skor üretebilseydim, daha fazla maç oynayabilseydim. İnşallah daha iyisini yaparım. Çünkü bunu istiyorum. Biz gerçekten çok kaliteli futbolculara sahibiz. Bunu tekrar dile getiriyorum. Bizim çünkü hedeflerimiz çok farklı. Yani biz Şampiyonlar Ligi'nde belki de ilk 16'yı da geçmeyi planlıyorduk. Yani biz bu futbola

0: oranın takımı olduğunu hissettirdik. İnşallah yeni sezonda onun da bir üstüne çıkmak istiyoruz. Çünkü buna yetinen bir takım değiliz. Daha fazlasını isteyen bir takımız. Bizim için güzel bir deneyim oldu ama bu bize yetmeyecektir. Daha fazlasını isteyeceğiz. Tabii ki Osimhen bizim oyun planımızı çok değiştiriyor ama bir B planımız da olmak zorunda. Bazen ben de olmayabilirim, Osimhen de olmayabilir. Yani tabii ki bizim performansımızı etkiliyor mu? Evet, gerçeğe bakılırsa evet etkiliyor. Gerçekten çok büyük bir oyuncu. Çok da iyi bir insan. Ama dediğim gibi bir B planımız oluyor. Çünkü Galatasaray'da girecek oyuncular belli. Yani yapabilecek şeyler de var. Futbolcular, çünkü çok yetenekli oyunculara sahibiz. Giren oyuncular da bunu hazır hissetmek zorunda. Çünkü her an forma şansı gelebilir. Vücut olarak mı yoksa? Biraz değil. Ben çok çalıştım onun. Geçmişte çok büyük bir emeği var yani. O vücuda gelmek öyle kolay olmadı yani. O yüzden orada tabii ki öyle bir gol attım Fener'e. Ve o an öyle bir şey gerçekleşti. İsterimle hareket ettiğim için yani o an içimden öyle bir şey geldi. Onu yapmak istedim. Tabii ki de sezon başında benim için kolay olmadı açıkçası. Ben her zaman iyi insan olmaya çalışıyorum. Vicdanımın iyi olmasını düşünüyorum. Ya ben sadece şunu orada da söyledim. Ben küçükte şunu öğrendim. Aile içerisinde bir problem varsa bu aile içerisinde kalmalı. Tabii ki dediğim gibi kolay olmadı benim adıma ama şu an şampiyon olduk. Bence bunların zamanı geldiğinde tabii ki de konuşulur. O yüzden çünkü vicdanım rahat olduğu için açıkçası ben çok sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Yani mutluyum açıkçası. En son 2002'de gitmiştik. Tabii ki ben hatırlayamıyorum. Bizim aile bireyleri hatırlıyor. Mutluyum açıkçası. İnşallah heyecanlıyım. Göreceğiz bakalım. Açıkçası henüz çok erken. Yani daha kampımız var. Bir arkadaşlarımıza kavuşalım, bir antrenmanlarımıza çıkalım. Orada bakacağız, göreceğiz. Ama biliyorsunuz çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Çok yetenekli oyuncularımız var orada da. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.
1: İlkay Gündoğan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda bazı eski takım arkadaşlarım beni arayıp kulüple ilgili bilgi aldılar demişti. Bu açıklama sonrası gözler Bernardo Silva'ya çevrilse de sürpriz bir isim daha olduğu öğrenildi.
2: Kadrosunu Avrupa futbolunun önemli yıldızlarıyla güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da gözler İlkay Gündoğan'ın işaret ettiği isimlere çevrildi. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum demişti. Akla gelen ilk isim adı uzun süredir Galatasaray'la anılan Bernardo Silva oldu. Ancak Silva dışında Marmuş'un da İlkay Gündoğan'la temasa geçtiği ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı. Devre arasında menajer George Gardner'in gündeme getirdiği Marmuş sezonu 8 gol 3 asistle tamamladı. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki Mısırlı Yıldız hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor. Icardi ile devam edilmemesi durumunda Marmuş operasyonu için harekete geçirmesi bekleniyor.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bursa Fenerbahçeliler Derneği'nde konuştu ve şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.
3: Benim sizlere söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bunu inanın, biz inanıyoruz. Sırf söyle olsun diye söylemiyorum. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı olduğu için ben buraya aday oldum. Ve bunu halledeceğiz. Hep beraber ama. Birlik ve beraberlik içinde olursak bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Parasal konuları aşacağız. Bakın hiçbir zaman Aziz Yıldırım zamanında 20 sene başkanlığında bir gün para konuşmadık. Sanki Fenerbank vardı, biz oradan aldık harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz yaratıyorduk. Yine yaratacağız. Fenerbahçe her zaman maddi kaynakları bulur. Şu anda bizim futbol takımıyla ilgili.

0: hepsiyle ilgili çalışma yapılıyor. Önceliğimiz iki tane santral almak. Bu çalışma yapılıyor. Kısa zamanda belki açıklarız. Bilmiyorum ama neticeye göre konuşma yapar şey. Benim geçmişten olan tecrübelerimi biliyorsunuz. Ben şimdi diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Vay diyorlar. Başka almıyor. Bir tane almıyor. Para yok diyor veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor? Ne geliyor? Ne kadar parası var? Biz koyacağız tamam, orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım? Hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Çalışıyor. Ama içeri girmeden de elimizde doneler tam yok. Duyumla. Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini arttıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır. Anelka'dır. Alex'tir. Ha gerekirse iki tane de alırız. Ama alacağımız oyuncuların hepsinin değeri Apiak gibi olacak. David gibi olacak. Nobby gibi olacak o zaman oynayanlar. Van Aanholt zaten yıldız. 7 seçiminden sonra hemen olunca bir kere ayın 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nereye oyuncu alacağım? Her şey belli. Onun için rahat olun çalışıyoruz. Hep beraber el ele gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bakın ne? Yani bu kadar bir insan bu kadar iddialı konuşamaz. Ama biz konuşuyoruz. Onlar 12 sene, 14 sene şampiyon olamadılar. Sonunda 1986 yılındaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde hiç bu 12 senelik başarısızlık yok. Biz alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız.
1: Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor.
2: Sofyan Amrabat Real Betis'te devam etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan faslı orta saha kariyerine İspanya'da devam etmek için maaşında indirim yapmaya hazır. Amrabat'ın kiralık sözleşmesini bir yıl daha uzatmak isteyen Real Betis yönetimi, Sarı Lacivertlilere 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu yeniden kiralama teklifi yapacak. Teknik direktör Pellegrini, Sofyan Amrabat için takıma çok büyük katkı sağladı. Mevkisinde bir uzman gibiydi diyerek 29 yaşındaki orta saha için övgülerde bulunmuştu. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan faslı orta saha, Real Betis'te 23 maçta görev alırken takımının 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi almasında önemli pay sahibi oldu.
1: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Arsevev Kadın Futbol Takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı.
3: Şampiyonluk kupası Fenerbahçe Arsevev'in ellerinde yükseldi. Turkcell Kadın Süper Ligi'nde 2025-26 sezonunun bitimine 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Arsevev Kadın Futbol Takımı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda şampiyonluk kupasını taraftarlarının önünde kaldırdı.
4: Ya kelimelerle anlatılacak bir duygu değil. Kariyerimin 10. şampiyonluğu ama dün akşam yatağıma yattığımda arkadaşlarıma da bahsettim. İnanılmaz farklı bir his. Sanki uykuya dalamayacağım ya da bu his hiç bitmesin bir şey gibi. Yani tarif edemiyorum. Tabii ki diğer şampiyonluklarım da çok anlamlı, çok değerli. Ama biz 2 senedir hep kıyısından döndüğümüz, kaybettiğimiz bir şampiyonluk olduğu için ben Fenerbahçe Armas'a kendi adıma bir sözüm vardı. Çünkü artık kariyerimin sonlarına yaklaşıyorum. Saha içerisinde, saha dışarısında ne yapabilirsem elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu şampiyonluk benim için çok özeldi. Mabedimizde bu kupayı kaldırdığımız için benim için, takım için, Fenerbahçe camiası için çok anlamlıydı. tüm Fenerbahçe taraftarına armağan olsun bu şampiyonluk. Bu burada sadece bir başlangıç. Bu ligi domine etmek istiyoruz.
5: Çok mutluyuz. Zaten bugünü bekliyorduk. Böyle bir atmosferde olduğu için de mutluyuz. Hak ettik ve onun sevincini yaşıyoruz. O yüzden ben takımdaki herkese, sağ içi sağ dışı herkese çok gurur duyuyorum. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Büyük bir tarih yazdık. Umarım bunun da devamı da gelecek.
6: Bir kupa daha alırsak galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Ama çok çabuk geçti bu 7 ay. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi gündüzümüzü verdik. Biz ayrılırken buradan Saadettinci olarak kimse ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık ve biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız.
7: Böylesine bir atmosferde, güzel bir atmosferde, ambiyansta bu maçı oynamak, burada kupayı kaldırmak çok anlamlı oldu. Bizim için gurur verici oldu. Kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanmış olduk. Yönetici olarak da bana nasip oldu. Çok gururluyum. Rüya gibi. Yani bunları anlatacak kelime bulamıyorum şu anda. Umarım bundan sonraki senelerde de Yağmur'un dediği gibi bu ligi domine ederiz. Bu bir başlangıç. Devamını da getireceğiz diye umut ediyorum.
1: Kerem Aktürkoğlu Türkiye kariyerinin en skorer sezonunu geçirdi. Milli Yıldız Fenerbahçe ile ilk sezonunu 15 gol 10 asistle tamamladı.
2: Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de ilk sezonunu kişisel rekoruyla tamamladı. Skorer kimliğini oyunun merkezine taşıyan 27 yaşındaki yıldız sarı lacivertli formayla bu sezon 15 gol 10 asistlik performans sergiledi. Toplam 25 gole doğrudan etki eden milli yıldız Türkiye kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı. Kerem ligde 8 gol 7 asist, Avrupa'da 6 gol 1 asist, Türkiye Kupası'nda 2 asist, Süper Kupa'da da 1 golle oynadı. Galatasaray formasıyla 3 sezon üst üste çift tane gol katkısı yapan Kerem, geçtiğimiz sezonda da Benfica ile kariyer rekoru kırmıştı. Yetenekli oyuncu Benfica ile 16 gol 13 asistle tüm kariyerinin en yüksek skoruna ulaşmıştı. Kerem'in bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı gollerin bir başka dikkat çeken özelliği ise yaptığı skorların niteliği. Milli Yıldız attığı gol veya yaptığı asistlerin 14'ünü skor berabereyken sarı lacivertlileri öne geçiren goller de gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu forma giymeye başladığı 2020 yılından bu yana Süper Lig'in en çok gol atan Türk oyuncusu konumunda bulunuyor.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 22 Mayıs'ta duyuracağı yönetim kurulu listesi netleşiyor. Yıldırım seçilmesi halinde futbol yapılanmasında sarı lacivertli kulübün efsane isimlerine yer verecek.
2: Fenerbahçe olağanüstü seçimli kongre için geri sayım sürüyor. Sarı lacivertliler 6-7 Haziran'da Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu kongrede yeni başkanı seçecek. 22 Mayıs'ta başkan adayları 500 imza ve yönetim kurulu listelerini teslim edip başkan adaylığını resmileştirecek. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tamamladı. Uzun yıllar başkanlık yapan Yıldırım finansal açıdan güçlü bir yönetim kurulu oluşturdu. Transfer çalışmalarıyla da bizzat ilgilenen Aziz Yıldırım, 2 santrfor, 2 stoper, sol bek ve kanat oyuncusu için belirlenen isimlerle temas kurdu. Aziz Yıldırım 22 Mayıs Cuma günü düzenlenecek basın toplantısıyla yönetim kurulu listesini tanıtacak. Yıldırım bu toplantıda futbol yapılanmasına dair de detaylı bilgi verecek. Teknik direktör olarak bir numaralı adayı Aykut Kocaman. Fenerbahçe ile önemli başarılara imza atan Aykut Kocaman'ın ekibinde Volkan Demirel ve Dirk Kuyt gibi önemli isimlerin de olması bekleniyor. Aziz Yıldırım Fenerbahçe forması giymiş efsane isimlere de futbolu haşede yer vermeyi planlıyor. Yıldırım kulüp geleneklerine bağlı yeni futbol yapılanmasını da bu toplantıda açıklamayı düşünüyor.
1: Futbolda yeni yapılanmaya giden Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevi için Önder Özen'le prensip anlaşması yapıldı. Başkan Serdal Adalı 56 yaşındaki futbol adamıyla bir araya geldi. Önder Özen'le sportif direktörlük görevi için prensipte anlaşıldı. Özen'in ailesiyle görüşüp son kararını ileteceği belirtildi. Önder Özen 2013-2014

0: 2014 sezonunda Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine teknik direktörlük görevine kimin geleceği de elbette merak konusu. Gündemdeki isimlere gelin haberimizden bakalım.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları başladı. Sergen Yalçın'la yollarını ayıran siyah beyazlı yönetim öncelikli olarak yabancı adaylara gidilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Başkan Serdal Adalı'nın kariyerinde önemli başarılar elde etmiş ve Avrupa'da ses getirmiş teknik direktörler üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı. Gündemdeki isimler arasında en dikkat çeken aday Olivier Glasner oldu. Crystal Palace'a tarihinde ilk kez FA Cup ve Lig Kupası'nı kazandıran Avusturyalı teknik adam bu ayın 27'sinde de Konferans Ligi finaline çıkacak. 51 yaşındaki Olivier Glasner bu maçın ardından İngiliz ekibine veda edecek. Son 5 yıldır PAOK'u çalıştıran Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu da hedefler arasında yer alıyor. Yönetimin Yunan temsilcisiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 57 yaşındaki hocanın şartlarını araştırdığı öğrenildi. 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini yakından takip ediliyor. İtalyan teknik direktör Kasım 2025'ten bu yana Katar ekibi El Sadd'da görev yapıyor. Listedeki bir diğer isimse Postekoğlu. Beşiktaş Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam için Solskjaer dönemi öncesinde de girişimlerde bulunmuştu. 60 yaşındaki teknik adam son olarak bu sezon Nottingham'ı sadece bir ay çalıştırdı. Beşiktaş yönetimi yerli teknik direktör olaraksa Arda Turan'ı listesinde tutuyor. Genç çalıştırıcı bu sezon Ukrayna Ligi'nde Shakhtar'ı şampiyonluğa taşıdı. Siyah beyazların kısa süre içerisinde teknik direktör konusunda somut adımlar atması bekleniyor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu 2025-26 sezonunda Süper Lig'le birlikte 2. ve 3. ligin tescil edildiğini açıkladı. 3 ligde müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre futbol müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tesciline karar verildi. Birincilikle ilgili ise pazar günü playoff finali oynanacağı için açıklama yapılmadı.

Ziraat Türkiye Kupası finali için nefesler tutuldu değerli izleyenler. Bir tarafta Trabzonspor, bir tarafta Tümosan Konyaspor. Bakalım cuma akşamı hangi takım zafere uzanacak? Şimdi de final öncesi taraftar izlenimlerine bakacağız. İlk olarak gelin Trabzonspor taraftarlarının maç öncesi tahminlerine ve A Spor ekibinin izlenimlerine bakalım.

0: Nakayeme'den Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi!
1: Süper Lig'de sezon tamamlandı. Trabzon'da ise Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı. Trabzonspor bundan önce kupayı 9 kez müzesine getirdi ve 10. defa kupayı Trabzon'a getirmek için Konyaspor'la karşılaşacak. Peki Trabzonspor taraftarı bu maç için ne düşünüyor? Skor tahminleri nelerdir? Gelin Trabzon'a soralım. Tabii Trabzon

0: Sporda bayan taraftarlar oldukça fazla ve önemli. Maçı ne düşünüyoruz?
1: Bence biz nerede olursak olalım o kupayı alacağız. Ben çok inanıyorum kupayı alacağımıza. Bu sene çok iyiydik zaten. Alacağız yani. Nerede Skor? Olursak olalım. Bence 3-1 Trabzonspor alır.
2: Bence 2-1.
0: Kazanır diyor.
2: Kazanır.
0: Kupa buraya gelecek.
2: Gelecek. Hazırız.
3: Şimdi koca bir sezonun sonuna geldik. Biraz inişli çıkışlı bir sezon oldu. Bence Trabzonspor bu kupayı müzesine getirerek taraftarından da bir nevi sevindirmek istiyor taraftarını. Sezon sonunda güzel bir armağan vermek istiyor onlara. Fatih Tekke bence başarılı. Trabzonspor'un olduğu her yerde başarı vardır zaten. Bu sezon biraz düşük, inişli çıkışlı bir sezon oldu. Ama kupayı müzemize getirmek istiyor.
0: Skor?
3: 1-0 olsun, bizim olsun.
4: Ucudan Wagner Pina'ya. Pina çevirdi. İkinci gol. İkinci gol geliyor. Onuachu.
5: Trabzonspor'umuza bu yolda başarılar diliyoruz. 10. kupamız olacak inşallah. Zira Türkiye Kupası'nda 10. kupamızı alacağız. Sonra da direkt playoff finaline kalıp gruplara gitmeyi temenni ediyoruz. Başarılar diliyorum Trabzonspor'umuza ve buradan Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'a her konuda camia olarak, taraftar olarak yanındayız. Sağ dışında da, sağ içinde de yanındayız. Anlayan anladı diyorum. Başarılar
0: Skor
5: diliyorum.
0: Oldu.
5: Skor 3-1. Trabzonspor'umuzu alır.
0: Kaç yaşındasın?
6: 95.
0: Ölümüne Trabzonsporlusun ama galiba.
6: 55 sene oldu. 50 sene Dumaç'a gidiyorum. Ama ha şimdi gidemiyorum. Kocadım.
0: Kupa ne olur, kupa maçı Konyaspor'la?
6: Biz alacağız maçı. Konya'dan gidecek da gece sabaha kadar yanar benim fenerim, gayret edin uşakla Konya'yı da yenelim, Konya'yı da
0: Skor.
6: Bu yalan dünyada ben gaziyim uşakla gayret edin, 2-1'e razıyım, 2-1'e razıyım.
1: 3-2 falan alırız diye düşünüyorum. Atıyorum diğer maçlara bakacak olursak, yani nasıl anlatayım, sürekli alabileceğimiz bir maç değil.
0: Biraz düşüş mü var son dönemde?
1: Evet,
0: ondan sebep.
1: Evet, evet. Çok düşüş oldu. Çoğu maçları bir alıyoruz, iki kaybediyoruz. Bir alıyoruz, iki kaybediyoruz.
7: Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi'ye rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol. Jeneriklik bir gole imza atıyor.
8: Abi bence alır kupayı ya. Kupada alır. Normalde ligde biraz düşüşü var gibi, evet, ama bence kupayı alır yani. Göze girmek için alır bunu. 2-1 ya da 3-2 alır.
9: Maçı alacağız. Başka çıkışımız yok. Hı. Kupa hedefimiz. Kupayı alacağız.
0: Peki skor ne olur?
9: Skor 2-0. 3-0. 2-1 olabilir.
10: Getirecek abi, kaçıracak, sezonu kupayla kapatacağız. Fatih Tekke'ye de yakışan bu, artık bir kupa gelmesi lazım. Ben 2-0 bizim diyorum. Yani Trabzon alır 2-0.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor Antalya'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Final maçı için şehir hazırlandı. Şehir mutlak galibiyet diyor.

0: Vallahi ne söyleyelim, buradan Konya sporumuza başarılarımızı diliyoruz. İnşallah kupayı Konya'mıza getireceğiz. Geçen İlhan Palut hocamızı yakaladık burada. Onunla da böyle bir ayaküstü muhabbet ettik. İlhan hocam da çok böyle bir kendini vermiş, maça adapte olmuş. İnşallah o Konya'ya, bu Konya'ya o kupayı gelecek abi inşallah.
1: Skor ne olur?
0: Abi skor 1 olsun da bizim olsun diyelim, anladın mı? Yani hiç skorun 3'ü 5'i yok. 1 olsun bizim olsun, Konya'mıza inşallah o kupa gelsin diyelim.
2: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konya sporuna geçiyor.
3: Yeneceğiz. Başka çare yok. İkinci kupayı alalım yani şöyle. İyi bir inşallah Allah'ın izniyle orayı fethedeceğiz yani inşallah. Bitireceğiz yani bu işi. Yani yıllardır 57-58'e Konya Spor'dayım. Yani...
1: Skor ne olur?
3: Skor 1-0 olsun, bizim olsun.
1: Öyle bir skor çekeceğiz abi, nasıl olur?
4: 2-1 Konya alır diyorum ben.
1: Konya mı
4: alır? Konya alır, 2-1.
5: Konya alır diyoruz.
1: Kaç kaç?
5: 2-0.
6: O Konya kupaya, Konya'ya gelecek. O kupa Konya'ya gelecek inşallah. Ama 1-0 olsun, bizim olsun.

0: Konya Spor'umuz, özellikle söylemek istiyorum, kupayı Konya'ya getirecek. O kupa Konya'ya gelecek abi. Ne? Konya Spor'umuz be diyeceğiz. Arkasından ne diyeceğiz? Anne ya diyeceğiz. Buradan İlhan hocamıza sonsuz güvencimiz var. İnşallah o kupa Konya'ya gelecek abi.
1: Skor ne olur?
0: Skor mu? Skoru ben söylemek istiyorum. Benim düşüncemi söylüyorum. Sadece düşüncemi söylüyorum. 2-1 Konya Spor Trabzon'u yenecek diyorum. İnşallah.

0: Konyaspor 2-1 alır diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum.
1: İlginç bu Konya.
0: İnşallah. Ümidimiz o.
1: Biz her maçta varsınız çünkü.
0: Çok. Hep gidiyoruz.
1: Nasıl bir maçta?
0: Yani bu maç bence Konyaspor 2-1 alır diye düşünüyorum. Çünkü zorlu bir maç olacak biraz. Ondan dolayı da bütün temennimiz Konya'nın yanında olmak, başka bir şey değil yani.
1: Konya'ya gelecek mi?
0: Bence gelecek. Allah'ın izniyle diyelim de gelsin.

0: İKAS Eyüp Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin Alspor'a özel açıklamalar yaptı.
1: Hocam hayırlı olsun. Gemiyi karaya yanaştırdınız. Çok zorlu yollardan geçti bu sene İKAS Eyüp Spor. Birçok kişinin düşme adayıydı ama siz takımı iyi idare ettiniz ve ligde kaldınız. Bir sezon değerlendirmesiyle başlayabilir miyiz? Nasıl bir sezon geçirdi İKAS Eyüp Spor?
2: Şimdi çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sezona biz normalde başından alayım. Sezona biz ilk 8'de, ilk 6'da olabilecek bir kadroyla başladık. Yine bizim geçmiş prensiplerimize, sistemimize uygun, onları sahada bir futbol felsefesine inanan, planlamaya inanan genç pırıl pırıl Selçuk Şahin hocamızla başladık. Selçuk Şahin hocamızla ben daha önce futbolcuyken ben onun hocası olarak talebemdi, kaptanımdı. Hem gençlerde hem Bursa'da çalıştım. Sonra ben onun yardımcısı oldum burada. Şanssızlıklar. Orayı geçtik. Biraz kısmetsiz başladık. Sonra Orhan Ak hocamız geldi. O da planlamaya inanan pırıl pırıl bir hoca. Onunla da ufak tefek gene aksaklıklar derken sezonun ilk yarısını 13 puanla sondan ikinci sırada bitirdik. Kötü bir yerde bitirdik. Şimdi benim bu kulüpte bulunmam, kalmam, 4,5 sene kulüpte çalışmamdan dolayı kulübün her tarafını biliyorum. Yani DNA'sı bende ve yetkili bir ikinci yardımcıydım ben burada. Yardımcı hocaydım. Hem teknik ekipte yardımcı hocaydım hem de

0: Fatih Başkan'ın yardımcısıydım. Onun için personelde yetkim vardı. Diyaloglarda yetkim vardı. Teknik heyetle yönetim arasındaki köprü bendim. Salı günü toplandık burada. İlk antrenmanımızda fitness salonunda bütün oyuncularıma dedim ki bugünden itibaren, bu saatten itibaren tesiste Trabzonspor Gençler Birliği maçı, Kasımpaşa Galatasaray maçı, Antalyaspor Kocaelispor maçı hakkında konuşmak yasak. O takımda bu oynayacakmış, bu takımda bu oynayacakmış, o gelmiş, bu gitmiş, her şey yasak çocuklar. Bir tane bir şey var dedim, bir tane bir şey. Ne? Kadıköy'den bir puan alıp geleceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu motivasyonla başlayacağız, bir haftamızı böyle çalışacağız. Allah nasip ederse Türkiye'ye Kadıköy'den bağlanacağız diye de bir slogan koyduk. Ben Eyüp Spor'la 4,5 senedir çalışıyorum. Artık çok içte dışta etle tırnak gibi olmuş bir hocayım. Kulübe aidiyetim çok yüktir. Kulüp beni, ben kulübe çok başarılarla geçti bu 4,5 yılımızda. Çok keyifli günlerimiz oldu. Bu zor olmasına rağmen sonu da çok güzel oldu. Kendi adıma bir de birinci adam olunca, teknik adam olunca o da çok iyi oldu. Şu anda tabii bir kayyum heyeti var. Yeni yönetimimiz var. Onlarla süreci oturup konuşacağız. Nasıl yöneteceğimize bakacağız. Ben şu anda mukavelem bitmiş durumda. Ama bana git diyen olmadı, bir şey diyen olmadı. Oturup konuşacağız. Yani şartlar nasıl oluşur, takım nasıl oluştururuz, kalanlar gidene çok kiralık oyuncu var, yeni bir takım oluşması lazım. Burada gençlerden iyi bir takım oluşturup yine kümede kalıp yeni oyuncular yetiştirip bu ekonomiyi daha değerli toplu hale getirebilecek bir proje üzerinde duruyorduk hep beraber. İnşallah onun devamı gelir. Futbol felsefemizi devam ettirecek bir takım oluşturabiliriz. Biz can kata İlk maç diyelim, ilk maç Konya'ya giderken bile Marcos gelmek istemişti. Ben çalışmadı diye götürmedim oraya, can katta gittim. Marcos varken de oynadı. Yani mecburiyetten başladı bir maç, sonra o varken de oynadı ve hakkını verdi. İnanılmaz güzel bir sezon geçirdi. Hem ülkemiz iyi bir kaleci kazandı, Süper Lig'de oynayacağını, oynayabileceğini, iyi işler yapabileceğini gösterdi. Umut Bozok tekrar döndü, sahne aldı, çok çok büyük katkılar sağladı hepsi gibi. Oyuncuların hepsi, ama hepsi işte sayıyorum, Metehan Altınbaş, Can Kat'ın Süper Lig ilk maçı, Metehan'ın öyle, Baran Ali'nin çok kısa bir Süper Lig şeyi vardı mecburiyetten Kayseri'de, muhteşem bir 17 maç oynadı bize, 16,5 maç diyeyim, bir tanesi de sakattı sonradan girdi. Arda Turan'a hemen hemen haftanın 3-4 günü, her maçın öncesi, her maçın sonrası görüntülü FaceTime, sağ olsun yani. Onu çok seviyorum. Bir kere onu bir tebrik ediyorum. Onu da bir tebrik edelim. Yani bizi çok büyük gururlandırıyor. Daha çok çok büyük başarılara gelecek. Bu benim için başlangıç ya. Ben Arda'nın, hocanın, ya Arda diyorum bazen, o benim canım ciğerim. Yani o bana Ati Baba der, hocam der, abim der. Onun için bazen ağzımdan kaçıyor. O da kusura bakmasın. Arda Hoca da bu benim için başlangıç. Yani inanılmaz bir potansiyel var. İnanılmaz. Yani gördüğümüz ilk gün söyledik bunu. Antrenmana çıktığı ilk gün söyledik. İlk gün. Ya burada başkanlara söyledim. İnanılmaz bir potansiyel var. Dünya çapında, inanın dünya çapında olacak Allah'ın izniyle. En büyük liglerde, en büyük liglerdeki en iyi takımlarda çok büyük başarılar alacak.
1: Premier Lig'de Arsenal en yakın takipçisi Manchester City'nin puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluğunu ilan etti. Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Bournemouth'a konuk olan Manchester City, Kroupi ve Haaland'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1 beraber ayrıldı. Bitime bir hafta kala Manchester City ile puan farkını 4'e çıkaran Arsenal, 2003-2004 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştı. İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetimindeki Londra temsilcisi toplamda 14. lig şampiyonluğunu kazandı. UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde Freiburg'la Aston Villa karşı karşıya gelecek değerli izleyenler ve bu dev müsabakaya İstanbul ev sahipliği yapacak.
2: Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da sahibini buluyor. Freiburg'la Aston Villa 2 numaralı kupanın yeni şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek. Premier Lig temsilcisi Aston Villa normal sezonu lider Lyon'la birlikte 21 puanla ikinci sırada tamamladı. Aston Villa eleme turlarında Lille, Bologna ve Nottingham Forest'ı geçerek finale yükseldi. Freiburg ise lig aşamasını 17 puanla 7. sırada bitirdi. Alman ekibi Genk, Celta Vigo ve Braga'yı eleyerek adını finale yazdırdı. Aston Villa 1981-82 sezonunda kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferine yeni bir Avrupa Kupası daha ekleme hedefinde. Ada temsilcisinin en büyük kozu şüphesiz Unai Emery. İspanyol teknik adam Avrupa Ligi'ni daha önce tam 4 kez kazandı. Formda bir dönem geçiren Aston Villa Premier Lig'de de 4. sıraya yükselerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Freiburg ise tarihinde ilk kez bir Avrupa finalinde mücadele edecek. Siyah beyazlı ekip genç teknik adamı Julian Schuster'le ikinci yılını yaşarken bu sezon yalnızca 32 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Bundesliga'yı 7. sırada tamamlayan Freiburg hem ilk Avrupa Kupası'nı kazanmak hem de gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor.

0: Değerli izleyenler, tüm Osan Konya Spor kafilesi Ziraat Türkiye Kupası finali için Antalya'ya gidiyor. Muhabir arkadaşımız Ahmet Çelik takip ediyor. Hemen kameralarımızı çevirelim.
1: Nasip eyle, dualarımızı müstecap eyle.
2: Evet, Konya Spor Murat Kurum tesislerindeyiz. Konya Spor şu anda dualarla uğurlanıyor. Bizler de birazcık duayı dinleyelim isterseniz.
1: Ruhu paki Muhammed Mustafa ara salavat. Azamet Huda ve icabeti duara tekbir. Allahu Ekber, Allahu
2: Evet, Konya Spor zorlu mücadele için iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve şu anda maça çıkmak için buradan iki otobüsle birlikte hareket ediyor. Konya Spor'u uğurlamak isteyen birçok kişi bu noktaya geldi. Uğur İbrahim Altay var, belediye başkanı, milletvekilleri var, il protokolü var. Herkes burada. Konya Spor'un Antalya yolunda Trabzonspor ile karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde hem moral vermek hem de dua etmek için bu noktada uğurlama töreni gerçekleşiyor. Şu anda Konya Spor Murat Kurum tesislerindeyiz. Taraftar da burada. Konya Spor şu anda dualarla uğurlanıyor. Bir yandan da yine taraftarın sesini duyuyorsunuz. Onlar da burada. Çiçekler verildi hocaya. Çiçeklerle birlikte otobüse biniyorlar. İki otobüs, iki kafile halinde yaklaşık olarak 55-60 kişilik bir kafilenin olduğunu belirtelim. Bu otobüslerle birlikte gidiyor. Tabii ki birçok taraftarın şu an itibariyle bu maç için, zorlu maç için zorlu maç öncesinde biletlerini aldığını belirtebiliriz. Ve buradan Cuma günü oynanacak olan maça doğru taraftarında hareket edeceğini bilgisini vermiş olalım. Kameraman arkadaşım Tunahan Konuk'un görüntüleriyle şu anda gösteriyoruz. Evet, ilçe belediye başkanları, il belediye başkanı, fotoğraflar çekiliyor ve Konya Spor zorlu mücadeleye, Trabzonspor maçına buradan uğurlanacak futbolculara da şu anda kaptana da çiçek verildi. Kaptan da çiçeğini aldı. Başkan da burada, Konya Spor Başkanı. O da buraya uğurlamaya gelenlere tek tek burada bu noktada vedalaşıyor. Takımın hocası, teknik direktörü, o da burada İlhan Polut birlikte, protokolle birlikte bu noktaya geldi ve uğurlama töreni şu an itibariyle yapılıyor. Konya Spor mutlak galibiyet parolasıyla bu maça çıkıyor. Daha önce Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası'nı Konya'ya getirmişti. Bu defa da getirmek istiyor. Ve şu anda gördüğünüz gibi İlhan Polut da takım kafilesinin başında yola çıkıyor ve birazdan da şöyle taraftarı da göstersek. Tunahan burada taraftar da var. Taraftar da uğurlamaya geldi. Tabii ki taraftar Cuma günü statta olacak. Konya Spor için ayrılan biletlerin ilk an itibariyle satıldığını belirtebiliriz. Taraftarın burada coşkulu bir kutlaması var. Onlar da arabalarına binmeye gidiyorlar ve birazdan da Konya Spor aslında buradan konvoy ile birlikte uğurlanacak. İşte Konya Spor tesislerini de göstermiş olalım. Yoğun bir ağırlık dönemi geçirdiler. Yoğun bir şekilde hazırlandılar. Ligden daha çok bu kupa maçına adapte oldu Konya Spor. Düşüncelerinde sadece bu maç vardı. Bu maç için önemli bir çalışma şekli yaptılar ve şu an itibariyle o zorlu maça çıkmak için buradan Konya Spor Murat Kurum tesislerinden hareket edecekler. Lig maçında, son maçında Konya Spor Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmişti. Yine Konyalıların tahminleri yine 2-1 Konya Spor'un galip geleceği yönündeydi. Tabii ki bunun sonucunu Cuma günü oynanacak maç sonrasında öğreneceğiz. İşte belediye başkanı Uğur İbrahim Altay, yöneticiler, belediye başkanları şu an itibariyle takımı bu noktadan uğurluyor. AK Parti İl Başkanı ve partililerin de burada olduğunu söyleyelim. Milletvekillerinin de burada olduğunu söyleyelim. Otobüsün uğurlama töreni yapılıyor. Dualar edildi. Sloganlar atıldı. Taraftarın buradaki coşkulu kutlaması, coşkulu tezahüratı ile birlikte otobüs az sonra buradan yola çıkacak. Yüzler gülüyor. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığını belirtelim. Birçok kişi buradan dua etti aslında. Takımın teknik ekibi de araca binerken buradaki gazetecilerden ve buraya onları kendilerini uğurlamaya gelenlerden dua istediklerini belirttiler. Tabii ki heyecan var. Konsantrasyonları tam olduğunu gördük. Burada Şu anda Tunağan otobüsü bir gösterebilirsek, evet otobüsü de görürsek, evet otobüs şu an itibariyle bu noktadan hareket edecek. Teknik ekip önde, yine futbolcular yerlerini aldılar. Otobüsün de kapıları kapandı ve Konyaspor aracı şu an itibariyle yavaş yavaş alkışlar eşliğinde yola çıkıyor. İki otobüs halinde şu an itibariyle Konyaspor yola çıktığını belirtmiş olalım. Evet, zorlu maç öncesinde Konyaspor otobüsü şu anda buradan tesislerden ayrılıyor ve tesislerin ardından yaklaşık 4-5 saat sonra Antalya'da olacağını belirtelim. İkinci otobüs de burada, futbolcular önde. Futbolcuların yoğunlukla bulunduğu otobüs bu otobüs. Teknik heyet de önde ve maç öncesinde yapılan uğurlama töreninin ardından Konyaspor Antalya yoluna doğru gidiyor ve cuma günü oynanacak maç için Antalya'da kalacak ve cuma günü zorlu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Tabii taraftar da o noktada hazırlanmıştı. Çok sayıda aracın olduğunu belirtelim. Çok sayıda araç da burada, taraftar da burada. Konyaspor'u Antalya yoluna kadar yaklaşık olarak 20-30 kilometre boyunca bu noktadan uğurlayacak. İşte gördüğünüz gibi otobüsler bile o noktada taraftarın coşkusuyla yavaşladı ve şu an itibariyle de Konyaspor zorlu Trabzon maçı için yola çıktı diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
0: Ahmet Çelik'e teşekkür ediyoruz. Tübosan Konyaspor'un Antalya yolculuğu başladı değerli izleyenler. Uğurlama törenini canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Şimdi akışımıza geri dönelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla külliyede gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz.
4: Terörsüz Türkiye sürecine değindik, gençlere seslendi.
3: En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla külliyede gençler ve milli sporcular da bir araya geldi.
3: Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.
4: Erdoğan konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.
5: Bizler kendimizi çağın negatif unsurlarından korumak için neler yapmalıyız?
3: Gençliğimiz alkol, uyuşturucu, bütün bunlardan tamamen uzak ve her şeyiyle pırıl pırıl bir gençlik olmalı. Artık Türk gençliği bütün bu pisliklerden, bu olumsuzluklardan uzak olarak yetişen bir gençlik olmalı.
5: Gençlerle çalışmak sizin için nasıl bir duygu?
3: Gençlerle çalışmak, gençlerle yol yürümek gerçekten bizde

0: için ayrı bir zevk. Hele hele gençlerle hedefe yaklaştıkça da tabii çok büyük bir onur duyuyorsunuz. Bu gençlik Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan bir gençlik.
1: Sosyal medyayı konusunda nasıl bir düşünceleriniz var? Bunu öğrenmek isterim.
0: Sosyal medya gerçekten gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Sosyal medyada inşallah biz gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Ve bunlara kaptırmadan da gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız.
2: Erdoğan gençlerle sohbeti sırasında haftada 3 gün basketbol oynadığını söyledi.
0: Buraya gelmeme rağmen sabah basket oynadım. 68 sayı yaptım. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz.
2: Programın sonunda Erdoğan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
3: 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.
4: Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali bu yıl 8. kez ziyaretçileriyle buluşacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak. Her yıl artan ilgiyle küresel ölçekte büyüyen festival, bu yılda farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürler arası etkileşimin güçlü platformlarından biri olacak. 8. Etnospor Kültür Festivali her yaştan ziyaretçiye etkinlik sunacak. Ziyaretçiler profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilecek ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak.
3: Sırada NBA var. Doğu finallerinde New York Knicks 22 sayı geriden gelerek seride 1-0 öne geçti.
4: NBA Doğu Konferansı'nda final serisi New York'ta start aldı. İlk randevuda Knicks'e konuk olan Cleveland Cavaliers maçın büyük bölümünü domine ederek son çeyreğe 15 sayı önde girdi.
5: Schroeder to Mitchell. Mitchell catches, fires, hits a three. And it's a 21 point.
4: Fark 22 sayıya kadar çıkmasına rağmen ev sahibi ekip son 20 saniyede farkı eriterek maçı uzatmaya taşıdı. Bu bölümde rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Knicks, uzatma performansıyla sahadan 115-104 galip ayrılmayı başardı.
5: Anunoby floats it over to Shamet. Shamet a three pointer. It's good. Tie game with 44 seconds to go.
4: Knicks'te Jaylen Brunson 38 sayıyla takımına liderlik ederken Mikal Bridges 18 sayı üretti. Karl Anthony Towns 13 sayı 13 reboundla double-double yaptı. Cleveland'da ise Donovan Mitchell 29 sayıyla oynarken James Harden ve Evan Mobley 15'er sayı kaydetti. NBA Doğu Konferansı final serisinin ikinci maçı Perşembe gecesi yine New York'ta oynanacak.
3: Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri

0: Xbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo. Bir reklam.
4: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
5: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak

900 TL. Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Türksel gücünde 5G.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.

0: Spor Radyo. Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Savaş Çorlu ve Yusuf Tokaç konuklarımız. Konuklarımızla beraber yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Savaş Çorlu hoş geldin.
1: Hoş bulduk yayına.
0: İyi yayınlar olsun Yusuf Hocam.
2: İyi yayınlar olsun. Hoş bulduk.
0: Fenerbahçe ile bir açılış yapalım. Sarı lacivertli kulüpte biliyorsunuz gündem fazlasıyla yoğun. Bir seçim arefesinde Fenerbahçe camiası ve başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Bursa Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen programda taraftarlarla bir araya geldi. Seçimi kazandıkları takdirde önümüzdeki sezon şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. Açıklamaları ekrana getirelim.
3: Benim sizlere söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bunu inanın, biz inanıyoruz. Sırf söyle olsun diye söylemiyorum. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı olduğu için ben buraya aday oldum. Ve bunu halledeceğiz. Hep beraber ama. Birlik ve beraberlik içinde olursa bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Parasal konuları aşacağız. Bakın hiçbir zaman, Aziz Yıldırım zamanında, 20 sene başkanlığında bir gün para konuşmadık. Sanki Fenerbank vardı, biz oradan aldık harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz yaratıyorduk. Yine yaratacağız. Fenerbahçe her zaman maddi kaynakları bulur. Şu anda bizim futbol takımıyla ilgili, hepsiyle ilgili çalışma yapılıyor. Önceliğimiz iki tane santro aldık. Bu çalışma yapılıyor. Kısa zamanda belki açıklarız. Bilmiyorum ama neticeye göre konuşma yapar şey. Benim geçmişten olan tecrübelerimi biliyorsunuz. Ben şimdi diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Vay diyorlar. Başka almıyor. Bir tane alıyor. Para yok diyor veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor? Ne geliyor? Ne kadar parası var? Biz koyacağız tamam, orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım? Hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Çalışıyor. Ama içeri girmeden de elimizde doneler tam yok. Duyun mu? Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini arttıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır. Anelka'dır. Alex'tir. Ha gerekirse iki tane de alırsın. Ama alacağımız oyuncuların hepsinin değeri Apiak gibi olacak. David gibi olacak. Nobby gibi olacak. O zaman oynayacak.

0: Var, var. 19 zaten yıldız. 7 seçiminden sonra hemen olunca bir kez ayın 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nereye ne oyuncu alacağım? Her şey belli. Her şey belli. Onun için rahat olun. Rahat olun, çalışıyoruz. Hep beraber. El ele, gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bakın, ne? Yani bu kadar bir insan bu kadar iddialı konuşamaz. Ama biz konuşuyoruz. Onlar 12 sene, 14 sene şampiyon olamadılar. Sonunda 1986 yılındaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde hiç bu 12 senelik başarısızlık yok. Biz alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız.
1: Fenerbahçe Başkan Adaylarından Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını sizlerle paylaştık. İki santrfor ihtiyacından bahsetti. 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne takımın hazır olacağını söyledi ki sarı lacivertli camia Şampiyonlar Ligi'ne çok uzun yıllardır hasret. Fenerbahçe taraftarı takımlarını Avrupa'nın en üst seviyesinde görmek istiyor. Çokça da playoff oynadı Fenerbahçe ama playoffları yani sadece Fenerbahçe değil aslında tüm takımlarımızın Şampiyonlar Ligi önelemesinde geçmekte epey zorlandığını çok kötü örneklerle hatırlıyoruz. Yani şampiyon olup direkt gidebiliyorsa takımlarımız gidiyor. Yoksa işler biraz zor oluyor. Fenerbahçe için daha da zor oldu geçtiğimiz dönemlerde. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu için aday oldum diyor Aziz Yıldırım. Sen de hemen hemen hem Aziz Yıldırım'ın hem Hakan Safi'nin açıklamalarını sürekli takip ediyorsun Savaş Çorlu. Nasıl görüyorsun başkanın ya da başkan adayının sözlerini?
2: Şimdi Aziz Başkan'ı da Hakan Safi'yi de gerçekten de sürekli olarak takip ederim. Seçim işlerinde Beşiktaş'ta da olsa Trabzon'da da olsa ben çok seviyorum. Yakinen de takip ediyorum. Dinliyorum da. Sosyal medyadan da takip ediyorum. Günümüz çağında artık sosyal medyalarında canlı yayın da veriyorlar çünkü bütün konuşmaları. Medya ekipleri de var. Ben Aziz Bey'in söylediklerinin birçoğuna katılıyorum ama aynı açıklamaları Hakan Safi de düşünüyordur da o işi yapmayı o da istiyordur. Yani 12 sene şampiyon olmamasının 3-4 senesinde zannediyorum Sayın Başkan var. 12 sene uzun bir süre. Doğrudur. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu şampiyonluğa Aziz Bey ne kadar istiyorsa Hakan Bey de o kadar istiyordur. Maddi olarak da manevi olarak da.
1: Aziz Bey herhangi bir Fenerbahçeli de o kadar istiyordur.
2: Başkan yani adayı olarak çünkü oradaki kulübün geleceği. Herhangi bir Fenerbahçeli şunu düşünemez. Kulübün şu anda bilmem kaç milyar borcu var. Evet. Bunu şampiyon olmaması halinde borç katlayacak. Aziz Bey o açıdan bakıyor. Hakan Bey de o açıdan bakıyordur. Hani ben Aziz Bey'i dinlerken Hakan Bey de en az 2 tane 3 tane yıldız almak isteyecektir. Hı hı. Ortakalı dönemde, Anekalı dönemde, Edulu dönemlerden, Nobile dönemlerden bahsetti. Sayın Başkan o dönemlerde onları alıp şampiyon olmadığınız da oldu. %100 bu futbolcularsınız şu anda ismini açıklamadınız. İğne olamıyorsunuz bazen. Ali Koç da birçok futbolcu aldı, transfer etti. Yıldız da vardı bunlar içinde. O bazen olmadığı zaman olmuyor. Sonuçta Mourinho ismini de ilk ortaya atan siz oldunuz Sayın Başkan. Mourinho geldi, yine olmadı. Bir şeyler eksikse, olmuyorsa her şeyi tam yapacağınızın garantisi var mı? Tecrübeniz var. Her şeyi tam yaparsınız. Futbolcu sahada kaybeder. En rahat burada o sahayı yaşayan sen varsın profesyonel olarak.
3: Evet.
2: Bazen olmadığı zaman olmayabiliyor. Ama genel anlamda fotoğrafa baktığım zaman ben bu şampiyonla sadece bu sene ihtiyaç yoktu Sayın Başkan. İki seçim kaybettiniz. Keşke o seçimleri kaybettikten sonra da Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için mücadele eden Ali Koç ve yönetimine gelip destek olsaydınız.
4: Mourinho konusunda destek oldu herhalde.
2: Mourinho konusunda gelişine destek oldu.
4: Gelişine destek.
2: İsmini attı. Bombayı Sayın Ali Koç'un kucağında bıraktı. O dönemde Acun Ilıcan'ın kucağında bıraktı. Mourinho'nun gelmesinde bir numaralı etken oldu. Doğru. Ama o süreçle ilgili transferlerde, camiadaki kavgayla ben Aziz Bey'in kürsüye çıkıp şu birlik beraberlik mesajlarını hiç hatırlamıyorum yaptığını. Seçim zamanında yaptı. Yani şu 8 senelik dönemde diyeyim. Ali Bey'le girdiği yarışta, 2 tane yarıştan sonra. Şimdi bakıyorsunuz. İş adamı şunu alacağız, bunu alacağız diyor. Alır. Aziz Bey'e çok son derece saygısı olan bir insan olarak söylerim bunu. Ama herhangi bir 7-8 senelik dönemde bir sponsorlukta var mısınız? Bir futbolcunun alınmasında var mısınız? Hakan Bey gelip Ali Koç'un döneminde hem sponsor oluyor hem transfer yapıyor. Hı-hı. Transferlerde katkısı oluyor. Bugün bunları yapacağım derken bir genel kurulu üyesi olmuş olsam Aziz Bey'in geçmişte kattığı şampiyonluklar, tesisler, tesisleşme bunların hepsine son derece saygım var. Ama şu 8 sene 12 senelik şampiyonluk sürecinde 4 senesi kendisinde 8 senelik şampiyonluk yürüyüşü sırasında Fenerbahçe için şu söylediklerinizin %10'unu %20'sini yapabilirdiniz Sayın Başkan. Ya ben

0: Bu yüzden Aziz Bey'in kulübe kattıklarını asla yadırgamam. Çok eskiden beri bilirim. Ta ki voleybol şubesine baktığı, altyapıya baktığı, Vefa Küçük'ten bir oyla seçimi aldığı dönemden uzun süre başkanlık yaptı. Başkanlığı bıraktığı zaman kızıp sonra halkın sokağı, taraftarların yürüyüşe çıktı. Büyük başkan bizi bırakma pankartları binlerce kişiydi o zaman geri dönüşünde. Ama şu an gelinen noktada bu söylemlere rağmen hala Aziz Bey için ben böyle nabzı biraz bakıyorum. Vereceğim diyen de var, vermeyeceğim diyen de var. Çok enteresan bir seçim olacak. İki başkan da isimleri açıklayacak. Hakan Bey'in de her gün açıklamaları görüyorum. Hakan Bey'de de geldiği zaman mutlaka onun da açıklamaları orada oluyor, yapacağız. Ama ben şu andaki süreçte yine bir sözüm vardı benim. Yarın seçim olsa Aziz Bey kazanır ama seçime daha uzun süre var. Hakan Bey böyle geriden bayağı bir kolları sıvamış gelir bir şekilde görüyorum yani. O mesafeyi kapatıyor. Çünkü daha önce bir kelime kullanmıştım. Bugün seçim olsa Aziz Bey kazanıyor diye.
1: Evet.
0: Ama her geçen gün seçimde son güne kadar değişir. Sen de bilirsin seçim işlerini. Sen de bilirsin Yani Beşiktaş camiasını. O son güne kadar hareketli geçer. O yüzden biraz daha bundan sonraki açıklamalarda Aziz Bey sağduyulu açıklamalar yapıyor. Hakan Bey'in açıklamalarına bakıyorum. Kendini çok geliştirmiş görüyorum. O bir hafta 10 gün önceki seçim sürecine başladığı zaman açıklamalarında
1: daha temkinli.
0: Daha temkinli, daha sağduyulu, daha önemlisi galiba prompter kullanmaya başlamış. Çünkü masada önünde bir kağıt sağ. Bu da doğru bir şey. Ona da asla şey yapmıyorum. Hakan Bey'in kelimeleri, kullandığı kelimeler çok daha değişik olmaya başladı. Biraz daha üslubu değişti. Bu da yarışı önümüzdeki günlerde daha farklı yerlere götürecek diye bakıyorum. Hakan Bey cephesinde de, Aziz Bey cephesinde de kim kime yakın bakıyorum. Blokoylar, eski başkanlardan gitgelleri olanlar vardı. Mesela bir eski yönetici ya da eski başkana da edelim. Tam olarak Hakan Bey'i destekleyeceğini duydum. Diğer tarafta Ali Bey'in ne kadar sessiz kalacağını bilmiş olsak da Aziz Bey'in nereden bakarsak bakalım 10 bin kemik oyu var. En son aldığı oyu koruyacaktır bir defa. Net. En son seçimde 10 bin oy alan Aziz Bey üzerine biraz daha koyar, 11-12 yapar. Katılım 25 bin olur, 30 bin olur. Seçimin şekli değişir. Ama bugün seçim olsa Aziz Bey kazanır.
1: Katılıma bağlı.
0: Katılım 20 binin üzerinde olursa seçimin dengeleri çok değişir.
2: Hocam nasıl gördünüz Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını? Şampiyonlukla ilgili inancından bahsediyor. Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı gönül gönüle olmak gerektiğini ifade ediyor. Futbol takımının kalitesini arttıracağız. Alacağımız oyuncuların değeri Apia, David Nobre gibi olacak şeklinde bir ifadesi de var.
1: Değer ederek saha içerisinde koymuş olduğu değer mi yoksa maddi olarak mı konuştu bilemiyoruz.
2: Saha içerisinde,
1: koymuş olduğu değer. Ondandır. Sayın Aziz Yıldırım'ın daha önceki açıklamalarında dinlemiştik. Çok önce zamanlarda ama Fenerbahçe'de ne olursa olsun hani bu yapılanma olayına girdiğiniz zaman o yanınızdaki ekip çok önemlidir. O ekipler sonucunda siz şampiyon olursunuz veya olamazsınız. Hani Apia değerinde, işte onun Nobre değerinde bu maddiyata bakılmadan tabii ki saha içerisinde koymuş oldukları etkilere istinaden herhalde onu konuşuyor. Ve bu senede söyleyeceğim en önemli şey şampiyon olacağız kelimesiyle direkt. Yayına giriyor. Biz de direkt onu duyduk. Ama bu direkt hedefi yükseltmek, bütün herkesin beklentisini tabii ki her sene Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray takım olarak cami olarak şampiyonluk bekleyen kulüpler. Ben o beklentiyi karşılayacak derecede şu an hani o eskiye nazaran ki enerjisini tam anlamıyla %100 göremediğimi düşünüyorum. Ben kendi açımdan bakıyorum ona. Neden? Çünkü karşısında çok yine de iştahlı bir Hakan Safi var. Demin de senin de dediğin gibi Savaş. Hani en son herhalde İtalya'da maç seyrederken gördük onu. Belirli futbolcu isimleri var. Onları da çok fazla zikretmeye gerek yok. Herhalde isimlerle gelecekler. O da karşısına senin dediğin gibi kemik oy 10 bin tane eğer 20 bin üzeri bir katılım olursa çok dengeler değişebilir diyorsun. Tabii ki benim kafamda yine de Aziz Yıldırım'ın başkan olabileceği yönünde.
0: Bugün olsa öyle diyorum.
1: Yani, bugün olsa ama
0: değişkenlik var.
1: Olduktan sonra ama şunu söylemem lazım. Aziz Başkan'ın daha öncesindeki açıklamalar da aynıydı. Sonradaki durumu da görmüş olduk bazı zamanlarda. Şampiyonluktan sonraki zamanlarda ya da Ali Koç olduktan sonra o Mourinho'yla ya da bu isimlerle olunmayacağını anlaması lazım. Hani herkesin anlaması lazım. Yapılanmanın doğru olması lazım. Yanındaki insanların doğru seçimde oraya gelmesi, futbolun içinden gelmesi gerektiğine inanıyorum. Hani şu anda da arkadaşlarımız çok çalışıyor lafını da hani ben daha öncesinde de duydum ama o yapılanmayı kimler yapacak? O çok önemli. Aziz Başkan'ın belki de çehresini değiştirecek, Fenerbahçe'nin çehresini değiştirecek insanların yanında bulunması gerektiğine inanıyorum. Aziz Başkan'ın şu andan itibaren herhalde parayla ilgili Fenerbahçe'nin sorunu yok. Öyle görüyorum ben. Hakan Safi'den de Sayın Aziz Yıldırım'dan da kesinlikle. Fakat bu işlerin yanındaki insanlarla bir ekip çalışmasıyla olabileceğini herhalde çok uzun zamandır görmüş olması lazım. Ona göre konuşması lazım diye düşünüyorum.
2: Bazı isimler var. Bilmiyorum nasıl pozisyonlarda, nasıl görevler için Aziz Yıldırım düşünüyor ama Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Dirk Kuyt gibi daha önce Fenerbahçe'de çeşitli kademelerde görev yapmış, kulübe aidiyeti yüksek, ki Kuyt'u da buraya koyarım. Bilmiyorum onun durumu kesin
3: tam
2: mi?
3: Tam olacaktım yani.
2: Ama o zaten şey bir karakter yani. Buraya gelse, stüdyoda konuk olsa hani buraya da sahiplenir. Yani öyle bir
0: Fenerbahçe'de
2: çok özel biri. Ne diyorsun bu isimlerin kulüpte görev alması, kulübe aidiyeti olan isimlerin Fenerbahçe için bir araya gelmesinin artıları eksileri ne olabilir?
0: Fenerbahçe'de Aziz Bey dönemindeki profesyonellik anlamında aidiyet konusunda saydığı yerli isimlere hiç itiraz kimse edemez. Aykut Hoca'ya da, Volkan Demirel'e de.
2: Evet.
0: Dirk Kuyt'a hiç itiraz etmem. Çok başka bir oyuncuydu. Pierre Van Hooydonk vardı mesela, o da çok profesyoneldi.
2: Yani izlediğim en çalışkan oyunculardan biri.
0: Çalışkanlığı yanında profesyonel.
2: Çok.
0: Çok özel mütevazi. Bir çok özel bir sporcu.
2: Mesela Liverpool'da oynadığı dönem Savaş Çorlu. Çoğu futbol severin, Liverpool'u takip edenler için söylüyorum onlardan biri olarak.
1: Evet.
2: Belki favori oyuncusu değildi ama benim en sevdiğim 3 Liverpool oyuncusundan biriydi. Yani kadroda olduğu her dönem. Onu söyleyebilirim.
1: Salah'ın iyi olduğu dönemler gibi bir pozisyonu vardı aslında.
2: Bu çok başka
1: bir, çok başka bir şeydir.
2: Çok, yok. Salah daha büyük oyuncu.
1: Ayrı ama onun
2: aidiyeti gösteriyordu.
0: Aidiyeti çok önemli. Bak az önce çok güzel bir şey söyledi. Şuraya gelsin bir saat programa otursun, o aidiyeti burada hissettirir.
2: Evet, doğru. Evet.
0: Ben de öyleyimdir mesela. Hangi işi yaparsam yapayım bana 3 tane bir yer. Hani en iyisini yapmak isterim. Ya bunu alayım şuraya koyayım demem.
2: Dirk Kuyt'la ortak özelliğin bu.
0: Ben Dirk Kuyt kadar olmasam da böyle bir özelliğim var. Yani 3 tane bardağı koyacaksam.
2: Ama sahada yanına verebilir misin?
0: Sahada ancak izlerim. Sahada ancak kenarda bakarım abi, izlerim. Ama dediğim gibi karakter olarak çok başka bir oyuncuydu. Evet. Teknik adam olarak da mesela baktığın zaman öyle. Nerede, nasıl konumlandırır bilmiyorum. Eski isimler demeyeceğim, sayılan 3 isim de fena isimler. Şimdi Hakan Safi'nin de kulağıma gelen bazı isimler var. Teknik adam konusunda, futbolcu konusunda. Teknik adam konusunda özellikle büyük bir atılım yapmasını düşünüyorum. Aklından geçen bir iki isimden mesela geçenler şu anda boşta olan hocam daha var, çalışan hocalar var.
2: Conte'yi yazanlar, çizenler var.
0: Bir de boşta olan meşhur bir hoca var. O da mesela olabilir.
2: Boşta olan meşhur hoca.
0: Biraz dinleneceğim dedi.
1: Galatasaray'ın eski...
0: Yok, Alman.
2: Jürgen Klopp mu?
0: Ya biraz onu da mesela çok konuşuyorlar. Arka planda. Conte ismi çok heyecan verir mi? Verebilir. Önümüzdeki hafta, belki de Cuma'dan sonra herhalde bu konuda biraz daha gaza basacaklardır. Ama ben Aziz Bey'in şu andaki... evet, bir heyecan veriyor camiaya. 12 senedir şampiyonluk özleminin 4'ünde kendisi vardı. Ali Bey de o 4 yıl şampiyon olmadığı için Fenerbahçe taraftarının, camiasının kongre üyeleriyle o seçimi kazandı. Ama 8 sene, 7 senesinde Ali Bey vardı. Olmadı. Ben her zaman şunu söylerim. Az önce dikkat önlerini verdin ya. Etrafıma bakalım, 50-52 yıllık hayatıma bakalım. Hep ben kötü gün dostuyumdur. Kötü günde yanında, iyi günde herkes var. Fenerbahçe 8 sene şampiyon olmazken kötü günde yanında olun Sayın Başkan ya. O çok güzel söylüyorsunuz, bu şampiyonluğa ihtiyacı var diye. Ali Bey'i sevmeyebilirsiniz. Ali Bey'i seçimle o taraftarla göndereceğim ben de beraber demiş olabilirsiniz. Kızgın olabilir. Camiası
2: kötü günde de bu arada aday da oldu ya. Yani hani sürekli çıkıp konuşmak, orada göstermek, destek vermek o ayrı bir şey ama mesela aday olması da, hatta kazanma ihtimalinin de hakikaten düşük göründüğü.
0: Peki
2: aylar öncesinden Saadettin, bunu hissettiğim seçimde
0: Bey, de. Saadettin Bey'e karşı, Saadettin Bey'in olduğu zaman niye mesela olmadı Sayın Başkan? O zaman da ihtiyaç vardı.
2: Hı hı.
0: Olağanüstü bir seçimi bekledi. Orada da seçim bir sene diyor mesela. Bir sene şampiyon yapacağım, benim sonra görevim bir sene diyor. Ben o konuda geçmişte birçok başkan gördüm, sonra fikirler değişebiliyor. Bu birçok yerde böyle. Bir tek insan tanırım, Allah gani gani rahmet eylesin, Duygun Yarsuvat Hoca. Galatasaray'da 8 aylığına geliyorum dedi. Devre arasında tek transfer yapmadan Galatasaray şampiyon oldu. Çok da katkısı oldu. Başkan olarak, abilik olarak.
2: Yani.
0: Şampiyon olduktan sonra başkan devam edelim dediler. Hayır, 8 aylık bu camiye söz verdim dedi. Benim görevim tamamlanmıştır. Misyonum tamamlanmıştır dedi. Çünkü 8 aylığına ben söz verdim. Beni öyle seçtiler dedi.
2: Bu Fenerbahçe Beko uğurlanıyor sevgili seyirciler. Euroleague Final Four'una açıklama var, izleyelim.
4: Bu yolculuk için neler söylersiniz?
5: Şimdi tabii çok uzun bir periyot ve zorlu bir dönemden geçtik. bu takım sezon boyunca 90'a yakın maç yapıyor. Bunun için mücadele ediyor. Bunun emeğinin karşılığını almak için elimizde çok güzel bir fırsat var. Eğer bu iki maçı da kayıpsız geçersek zaten mutlu sona ulaşmış olacağız. Tek ümidimiz, umudumuz maçı almak. Heyecanlıyız hepimiz.
3: Tabii son olarak da rakibi de sormak istiyorum. İlk rakip Olympiakos olacak. Onlar da yine bir kendi evinde. Evet, Olympia'da oynanacak ama Yunanistan'da oynanacak karşılaşma. Tanıdık bir rakip aslında. 2017'deki final akıllarda. Üçüncülük maçı var yine Olympiakos'ta oynadığımız. Rakip için neler söylersiniz?
5: Rakip tabii ki çok güçlü, saygı duyuyoruz. Onlar da Yunanistan'da oynayacaklar. 8-9 bin gibi bir taraftar desteğiyle oynayacaklar ama bizim de orada tahminimiz 4000'in üstünde taraftarın olması, bizi desteklemesi. Bu da bence yeterli bir sayıdır bizim orada desteklemeler için. Yeterli bir sayı diye düşünüyorum. Olympiakos'a da başarılar diliyoruz ama kazanan biz olalım inşallah.
3: Peki, çok teşekkür ederiz.
5: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Ve iyi yolculuklar, başarılar diliyoruz Final Four'da. Sağ olun. Cem Şiriç'in görüşleri bu şekilde.
2: Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi'nin açıklamalarını sizinle paylaştık. Cuma akşamı saat 18'de Olympiakos'la Yunanistan'da Final Four yarı final maçına çıkacak Fenerbahçe ve temsilcimiz bu karşılaşmayı kazandığı takdirde Valencia Real Madrid mücadelesinin galibiyle Avrupa şampiyonu olmak için parkede kozlarını paylaşacak. Eğer mağlubiyet olursa da üçüncülük maçı oynayacağını Fenerbahçe'nin, hatırlatalım, Euroleague'de sarı lacivertliler. Artık çok net bir geleneği olan çok önemli bir kulüp ve neden olmasın diyoruz. Bir kez daha Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. OHK'da oynanacak Final Four öncesinde. Savaş Çorlu, sözünüzü kesmiştim. Aslında ben bir soru sorayım mı?
0: Sor.
2: Hatta Yusuf Tokaç'a sorayım, sonra biz üstüne konuşalım. Çünkü aslında tam sizin alanınız. Hı hı. Misal Aziz Yıldırım'ın ilgi alanında olan, hı hı, olduğu konuşulan isimlerden bahsettik. Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Dirk Kuyt, belki daha farklı isimler de olabilir. Fenerbahçe için böyle bir ekip bir araya gelebilir. Bu biraz daha Kuyt'ı da böyle yerli kabul ederek yerli bir ekip. Hı hı. Yani yerli hoca, yerli teknik heyete. Sanki Aziz Bey'in bir maili var. Hakan Safi için de daha yabancı teknik adamlar yazılıyor, çiziliyor. Teknik adamlık da yaptınız ama biraz daha geçmişe giderek o futbolculuk döneminizdeki bakış açınızı merak ederek soruyorum. Aramızda hep tartıştığımız, hı-hı, bir konu. Hı-hı. Yerli ya da yabancı hocayla çalışmanın futbolcular için artısı eksisi nedir? Trabzonspor ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerde de oynadınız. Orada da denk geldiğinizi tahmin ediyorum. Bunu futbolcu gözüyle anlatmanızı rica edeceğim.
1: Tabii ki. Şimdi kimlerle çalıştım ben? İşte Gordon Milne 3 sene üst üste şampiyon olduğu dönemde direkt geldiğimde. Hı hı. İlk defa daha İskenderunspor'dan geldiğimde, biliyorsunuz yerli hocalar var. Direkt Gordon Milne falan gelip çalışmak da çok inanılmaz bir heyecan vericiydi. Arkasından John Benjamin Toşak vardı işte. Hı hı. Daum vardı, Christoph Daum. Bir sürü de yerli hocayla çalıştı. Şimdi aradaki fark
0: hep
1: şöyle.
0: Disiplin olan, 10 numara olan adamlar. Hep disiplin hayranı böyle.
2: Bir anlatsın bakalım.
1: Evet, evet. Hocam. Kesinlikle disiplin yönünde ama başka şeyleri de vardı. Herkesin bir eksik yönü var. Artı yönü olduğu gibi eksik yönleri de var. Beni çağırıp devamlı işte en önemli adamı sensin deyip ondan sonra her hafta sonunda da yedek bıraktığını da biliyorum ben mesela. O da ayrı bir konu. O ayrı. Şu antrenman mesela metotları eskilerle şu anki yabancılar arasında da dağlar kadar fark var. Bizim çalıştığımız dönemde mesela hiç terlemediğimiz yerli hocalarımız da oldu antrenmanlarda. Mesela yerli hocalarda birazcık daha laubali olabiliyorsun. Gidip daha böyle hani derler ya sırnaşırsın falan böyle, uh-huh, hocam hocam falan dersin. Daha da böyle duygusal yaklaşabiliyorlar yerli hocalar bizim oynadığımız dönemde de. Şu anda birazcık daha profesyonelliğe tam anlamıyla dönmüş durumda. Ama yabancı hocalar tam anlamıyla profesyonelce çalışıyorlar. Sistemlerini her zaman yansıtmaya çalışıyorlar. Sistemlerine uygun oyuncularla devam etmeye çalışıyorlar. Saha dışarısında mesela futbolcuyla aralarındaki ilişkiyi korurlar. Fakat saha içerisinde kesinlikle yansıtmazlar. Ama yerli hocalar da öyle değil. Saha dışarısındaki ilişki nasılsa saha içine de öyle yansıtabiliyorlar. Yani en büyük fark aslında arada bu. Başarı da bundan geliyor. Hı hı. Şimdi çok fazla hocayı yerli hocalara...
2: Profesyonellikle duygular mı karışıyor?
1: Karışıyor kesinlikle, %100. Çok doğru tarif
2: Peki,
1: ettin.
2: Peki duyguya ihtiyacın olduğu dönemler varsa eğer, ki Fenerbahçe'de böyle bir şey var. bunun olumlu ya da pozitif sirayet edebileceği bir olasılık söz konusu olabiliyor.
1: Yani yerli hoca geldiği zaman.
2: Evet.
1: Şimdi yerli hoca geldiği zaman olabilir ama eski durumlar gibi değil. Çünkü artık takımınızda tamamen neredeyse hepsi yabancı.
2: Evet.
1: Ondan dolayı çok yerli hoca ya da yabancı hocanın gelmesi bir şeyi değiştirmeyecek.
2: Anladım.
1: Yabancı hocalar geldiği zaman gördünüz Mourinho da geldi. Ama o daha farklı bir pozisyondaydı Mourinho. Biliyorsunuz o dünyada belki değil mi ilk üç arasında en fazla kupa kazanan
2: evet.
1: teknik direktörlerden bir tanesi. Saha içerisinde yabancıların fazla olması yerli hocanın gelmesini değiştirmeyecek. Yani yerli hoca gelse bile çok fazla eski pozisyondaki gibi duygusal hamlelerle oyuna etki etmeyecek. Yani daha profesyonelce bir ortam oluşacak diye düşünüyorum. Yerli hocanın gelmesi. İsmail Hoca geldi diyelim. Örnek. Ya da Aykut Hoca'nın gelmesi. Yanında bir Volkan Demirel'in olması. Bunlar ya da yanında bir Dürkayt dediğin gibi Dikkayt'ın olması. İsmail Hoca'nın ekibinde de olduğu gibi diyelim ki yerli hocalar var. Yerli antrenörler var. Bunlar çok şeyi değiştirmeyecek. Şunu demek istiyorum. Zaman değişti. Olduğu gibi takım içerisindeki o yabancı sayısı çok fazla olduğu için sadece dilin etkisi ne kadar önemli, yabancı dil o da çok önemli. Şimdi bir Aykut Hoca geldiği zaman bir direkt futbolcularla İngilizce konuşması hepsiyle anlaşabilmesi farklı ama yabancı bir teknik direktör geldiği zaman direkt futbolculara o şekilde müdahale etmesi, onların hissiyatına girmesi daha farklı. Aradaki fark da bu. Fakat yerli hocalarımızda eğer İngilizce konuşup futbolcunun derinliğine inebiliyorsun futbolcunun. Yani futbolcuyla konuştuğun zaman saha dışında özellikle ailesel olur, kültürel olur her şeyle konuşabilirsin. Direkt anlaşabiliyorsan o zaman yerli hoca taraftarıyım. Ben onu demek istiyorum.
0: Oradan hemen alayım son cümleden. Ben Galatasaray'ın 4 senelik şampiyonluğunda Okan Hoca'nın böyle olağanüstü bir teknik adam olmadığını hepimiz biliyoruz. 4 senelik şampiyonluk var. Ligi domine etti ama en önemli artısının yabancı dili olması. Hatta bir değil 4 yabancı dili olması.
2: İletişim becerisi.
0: İletişim becerisi. Bu konuda şampiyonlukta futbolcularla birebir sohbet ediyor. Zaman zaman Okan Hoca sistemleri de oldu. Bir Icardi krizi oldu. Zamanında bir Nelson krizi oldu. Sergio, Kerem Aktürkoğlu. Bunları aşarken bir tercüman kullanmadan odaya çağırıp birebir görüşebiliyordu. O özel kalabiliyordu orada. Bunu futbolcu da zaman zaman söylüyor. Okan Hoca için tam bir lider diyor mesela birçok futbolcu. Kriz çözebiliyor. Dediğin olay çok önemli. Futbolcuyla bir şeyi konuşurken eğer orada hele ki çok önemli kritik hayati bir meseleyi konuşuyorsanız ya da bağırmak istersin belki. Özel bir şey söylemek istersin. İkinci kişi aktarıyor. Şimdi bu isimler arasında Okan Hoca gelirken bir lig şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla geldi değil mi? İki tane kupası vardı. Volkan Demirel yakın zamana kadar Gençler Birliği'nde iki takım çalıştırdı. Gitti geldi. Başarısız bir dönem geçirdi. Hatay'da son dönemi başarısız. Gelinen noktada Aykut Hoca hep şunu söyler. Kaç sene, evet ben de o görüşlerim. Uzun süre takım çalıştırmayan teknik adam, yerli yabancı fark etmez. Aykut Hoca özellikle söylemiyorum. Abi şey olursun. Hani geriliyorsun. Ne kadar evde maç izlersen izle. İdman metodu, idman yardımcılarına takım yapmak, antrenman programı hazırlamak bu bambaşka bir şey. Diğer tarafta bir dikkat var. En son çalışan şu anda en hazır gibi ekibe girecek. Tabii bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ben yenilikten yanayım ya. Her zaman yenilikten yanayım. Yerli hoca, yerli futbolcu her zaman sonuna kadar varım. Ama en son bir Sergen Hoca örneği var. Yani belli bir şey ikinci kez, üçüncü kez denemenin bir anlamı yok. Risk alırsınız. Eğer büyük hedeflerle gidiyorsanız şu anda Aykut Hoca'yı teknik adam olarak tercih edecekse saygı duyarım. Aziz Bey'in şöyle bir düşünüp Fenerbahçe'nin efsanesi Alex gibi bir oyuncuyu, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarında %80-90 katkısı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Alex'in Fenerbahçe'den ayrılışı, Aykut Hoca ile beraber olan bir sorun demeyelim ama bu futbol içinde olan şeyler. Biz dikkatli nasıl söylüyorsak Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'le söylememiz lazımdı bunların arasında. Bir barış istiyorsa, bir birliktelik istiyorsa Fenerbahçe Alex'le de barışması lazım Sayın Başkanım bence. Alex'le de bir çubuk uzatması lazım. Ya bu kulüpte görev alacak bir kişi varsa nasıl ki Galatasaray'ı kıyasladıkları George Hagi'nin kulüpte iki defa teknik adam olarak gidip gelmesi futbolculuktan sonra ve hala efsanesi olaraksa Fenerbahçelilerin birçok futbolcusu efsanesi Alex'tir mesela. Öyle değil midir yani?
1: Evet,
0: hala
1: evet.
0: Alex Fenerbahçe'de çok ciddi şekilde attığı gollerle katkısıyla alınır. Ben bu isimlere baktığın zaman her birine birbirinden farklı saygım var. Ama yeni oluşumun içinde başarı gelir mi dersen bu isimlere birkaç isim daha katılabilir. belki biraz daha kalabalık olabilir.
1: Şey, yani görev dağılımı çok önemli burada. Mesela yeni gelecek o eski futbolculardan kurulu bir portföy var ya.

0: şu an başkan yanında.
1: Şimdi var mesela, şu anda hala kulüpte galiba.
0: Kulüpte altyapıya geçti o. Sedat Uç'a gittikten
1: sonra aynı jenerasyon
0: olduğu gibi. Hep aynı jenerasyon ama. Şimdi aynısını Beşiktaş'ta yaşanmadı mı Beşiktaş'ta? Hocalar geldi işte, Ahmet hocalar geldi, Feyyaz abi vardı işte. Diğer taraftan daha öncesinde Rıza hocalar geldiği zaman bir yapılanma vardı işte, Gökhan abiler falan. İşte birbiriyle anlaşabilecek aslında futbolculuk zamanı farklı.
1: Ama bunu yapmak kolay olmuyor. Şeyler. Bunu şimdi bir senede yapacağım.
0: Çok kolay bir şey değil
1: çok
0: bu.
1: Çok büyük risk bak. Bir senede yapacağım. İsterseniz dört tane dünyanın sayalım şu anda en iyi dört tane topçusunu getirelim. Bir anda yapmak kolay değil. Kadir abiler, Ulvi abiler, Metin Ali Feyyazlar, Rıza Çalınbaylar, Recep Çetinler, bunlar hepsi hep böyle bir yerden geldi, sonra bir oluşturdular o zinciri. Galatasaray'da da bu mesela. UEFA Kupası kazanıldığı dönemde hep böyle arttan gelerek oldu. Galatasaray bunu yapabildi ama aidiyet duygusuyla gelen herkes takıma çok çabuk uyum sağladı. Yani böyle 13'lükten sonra gelip 4 sene şampiyonluk kolay bir şey değil. Burada teknik adam, ben Sanchez'le röportaj yaptım işte, bugün yarın yayınlanır. Orada mesela çok güzel bir sözü vardı. Lider diyor çok fazla. Yani herkes mesela, asker de var, lider de var, kaptan da var, komutan da var mesela. Birçok şey var orada. Galatasaray'ın en büyük özelliği. Bunu yakalaman lazım. Şimdi 4 tane yıldız getirdin. Herkes ben yıldızım derse olmaz. 2 kaptan var. Gerekirse 2 kaptan dışında 3. kaptan
0: da. Ben de onu demeye getirdim zaten. Aynısını söylüyorum. Hepsi lider. Yani isimler olarak baktığın zaman.
1: Onu sahaya yansıtamazsan, eğer orada ego olursa olmaz.
0: Olmaz işte, onu diyorum. Ben de o yüzden zor. Bunun örnekleri daha önce gördüğümüz için görev dağılımını iyi yaparak gelmeleri lazım. Yani hepsi transfer komitesi ayrı bir şey. Şimdi kulübün içerisine geldiğinde o futbolcularla hocaların, hocalarla yönetimin arasını, o bağlantıyı sağlayacak bir tane eskilerden futbolcu. Kim var mesela? Oğuz abinin ismi geçiyor mesela. Örnek. Kim olabilir dışarıdan geliyor? Şimdi belki Rıdvan abinin vardır, Rıdvan hocanın vardır. Eskilerden kimler var? Çok eskilerden Müjdat abi vardı. Belki onu bile düşünüyorlardı. Bilmiyorsunuz ama hani hiç bilmediğimiz isimler de gelebilir. Görev dağılımlarını çok iyi yapmak
1: burada
0: lazım.
1: Burada Aziz Bey'in ego yapmaması lazım ama.
0: İşte onu
1: Aziz Başkan
0: ben.
1: Burada geçmişte Ali Koç'ta çalıştı. Ben buraya almam olmaz işte.
0: Öyle bir şey olmuyor.
1: Bak çok güzel bir şey değindi.
0: Evet.
1: Bak o saydığın isimler şimdi hep Aziz Bey'e yakın adamlar.
0: Evet.
1: Bir de Aziz Bey döneminde Aziz Bey normalde Aziz Başkan şunu yapabilir. Ya benle beraber, ben şimdi burada isim vermiyorum ama yıllarca beraber yol yürüttüğü, 40 yıldır beraber olduğu isimlerden şu anda Hakan'ın yanında olanlar var. Ali Bey zamanında senden aynı olmadı. Şu anda Fenerbahçe'nin menfaatleri için oradan çekip alabiliyorsan burada işte liderlik önemli. Ya burada işte Fenerbahçe, eğer amaç Fenerbahçe ise abi her şeyi bir kenara bırakacaksın. Kavga, gürültü, işte kızgınlık, öfken, geçmişte yaşananlar.
0: Ama onu
1: eğer
0: bırakamazlar.
1: Bugün, olmaz işte öyle.
0: Onu hiçbir camiada bırakamaz.
1: Amaç Fenerbahçe'nin şampiyonluğu diyorsanız, bu sene Fenerbahçe'nin bu şampiyonluğuna o kadar çok ihtiyacı olduğunu ifade ediyorsanız, geçmişte 8 buradan 4 adam 12 yılda sizinle olanlar, olmayanlar hepsini bir kenara bırakmak lazım. Saadettin Bey'i, Aziz Bey'i, işte geçmişte beraber çalıştığınız isimleri ben şimdi tekrar vermek istemiyorum. Şu anda çünkü en yakın adamlarından bir tanesinin Hakan Safi'nin yanında olduğunu biliyorum. Eski sporcular önemli isimler.
0: Ben de orayı söyleyecektim işte. Hakan Bey'in yanında olan ismi sen biliyorsun.
1: Onu birkaç isim var benim
0: birkaç
1: bildiğim.
0: İsim var. 3-4 tane. Şimdi oradan Aziz Başkan da Aziz Bey de hadi benim yanıma gelin diyemez. Ya da Hakan Bey de diğerleri için benim yanıma gel falan diyemez. Şimdi orada bir ayrıcalık oluşmuş.
1: Niye oradalar? Ona şimdi, bakmak lazım. Ama Fenerbahçe
0: şöyle olur mu?
1: Fenerbahçe.
0: Şöyle oluyor mu? Aziz Başkan mesela, Aziz Bey başkan olduktan sonra tekrardan diğer Hakan Safi'nin yanında olan eski futbolcular o isimlere tekrar gel diyebilir mi? Diyemez. O şekilde olmaz. Hani birlik beraberlik buradan zaten doğmuyor. Ayrılımlar var ve bu her yerde oluyor. O yüzden onları bir araya getirmek çok zor Şenol. Yani zamanında ben Aziz Başkan'ın yanında...
2: Savaş
0: ya. Sana her zaman öyle diyoruz.
1: Başkaları da diyor.
0: Her zaman öyle diyoruz. Özür diliyorum.
2: Şenol Çorlu.
0: Şenol diyoruz. Savaş kardeşim. O zamanlarda da yani birlik beraberlik bu şekilde olacağını ben düşünmüyorum. Olmaz. Yani yanındaki bak, adamlarla gidebilir.
1: Ama işte başarı böyle oluyor. Bakın Sayın Dursun Özbek Galatasaray'da bir önceki döneminde Galatasaray tarihinin neredeyse en kötü başkanı olarak gönderildi. Çok özgüvenle bir seçime girdi. O seçimi kaybetti. Mustafa Cengiz Allah rahmet eylesin geldi. Hazır Dursun Özbek'in kurduğu kadroya 2 senelik şampiyonluk yaşadı. Hı-hı. Elinde de ciddi oyuncular vardı. Oradan da ekonomik olarak ciddi gelir elde etti satışlardan. Ama kazandığı seçimde çıktı. Ben demedi. Biz dedi başkan adaylarını birleştirdi. 3 tane başkan adayı vardı. Bir tanesi yanına aldı. Direkt ikinci başkan olarak. Diğer bir başkan adayı olarak ve Galatasaray Camiası önemli isimlerinden bir tanesi. Erden Timur'u gitti. Sportif AŞ'yi aldı. Derneklerle bir şekilde inatlaştı. O inadı kırdı. Herkese bir dal uzattı. Eski sporcular için de aynı şey geçerli. Hı hı. O uzattığı dallar Galatasaray Camiası'nı birleştirdi. Ve tek yürek oldu. Onun geçmişte bir şey var. Tek yürek, tek bilek. Böyle olursa olur. Ben açıkçası böyle bir yola çıksam, eğer amaç Fenerbahçe ise, ki Fenerbahçe, Hakan Bey için de, Aziz Bey için de, Aziz Bey

0: biliyorsunuz geçmişte ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim demişti. Evet, bir bedel yani ödediniz, yani bedel ödediniz. Fenerbahçe için her şeyi yaptınız. Yapmaya da devam ediyorsunuz. Ama geçmiş 8 yılda ben Aziz Bey'in yanında olsam şöyle bir bakarım. Fenerbahçe 8 yıldaki başarısızlıkta, özlenen şampiyonlukta, kendisinden sonraki şampiyonlukta acaba bir yerlerinde gelip hep böyle dosyalarla gelirdi biliyorsunuz şey, evet, divanlara. Evet. Ama hep eleştiri. Yani birleştirici olarak ya da bugün Hakan Bey gibi Fenerbahçe'ye bir yıldız transferi de ben yapacağım. Fenerbahçe'nin şampiyonluysa bu yıldız transferini ben, ya da gelip iki tane oyuncu var şu anda görüştüğü etrafındaki insanlarla. Teknik adamlarda olduğu gibi 20 sene önce çalıştırdığı adamlarla beraber yola çıkıyor. Madem ki futbolumuz gelişime çok açık, futbol gelişiyor. Şimdi baktığın zaman Mahmut Özaydın'ı, Mahmut Bey 20 sene önce de vardı, 2000 yılında da vardı. 26 sene geçmiş. Yine
1: Murat Özaydın.
0: Mahmut Bey de var.
1: Mahmut Uslu.
0: Ömer Temelli. Bunlara baktığın zaman
1: Mahmut Uslu ile Murat Özaydınlı'yı
0: ikisi de
1: bir karma haline getirdi.
0: Şimdi ikisi de baktığın zaman 20 sene önce, 25 sene önce vardı.
2: Şenol dediğim gibi benim.
0: Ömer Bey yine vardı. Olan isimlerle yola devam ediyor. Yani gelişim, yenilik önemli.
1: Ben evet.
0: Biraz daha önümüzdeki günlerde yumuşar mı, sertleşir mi açıklamalar açısından bilmiyorum ama ben son haftaya girdiği zaman bak göreceksiniz. Aziz Bey bu açıklamalarını biraz daha sertleştirebilir. Çünkü gerçekten yarış önümüzdeki hafta başlayacak, evet. Fenerbahçe'de.
1: Fenerbahçe'den yine bir haber ekrana getirelim isterim. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir haberimiz var. Arkadaşlarıma da sorayım hazır mıdır diye. Kerem Aktürkoğlu'nun performansı zaman zaman tartışıldı Fenerbahçe'de ama Türkiye kariyerinin en skorer sezonunu geçirdi oyuncu. Fenerbahçe ile ilk dönemini Kerem 15 gol 10 asistle tamamladı. Bir ekrana getirelim, sonrasında üstüne konuşuruz.
3: Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de ilk sezonunu kişisel rekoruyla tamamladı. Skorer kimliğini oyunun merkezine taşıyan 27 yaşındaki yıldız sarı lacivertli formayla bu sezon 15 gol 10 asistlik performans sergiledi. Toplam 25 gole doğrudan etki eden milli yıldız Türkiye kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı. Kerem ligde 8 gol 7 asist, Avrupa'da 6 gol 1 asist, Türkiye Kupası'nda 2 asist, Süper Kupa'da da 1 golle oynadı. Galatasaray formasıyla 3 sezon üst üste çift tane gol katkısı yapan Kerem, geçtiğimiz sezonda da Benfica ile kariyer rekoru kırmıştı. Yetenekli oyuncu Benfica ile 16 gol 13 asistle tüm kariyerinin en yüksek skoruna ulaşmıştı. Kerem'in bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı gollerin bir başka dikkat çeken özelliği ise yaptığı skorların niteliği. Milli Yıldız attığı gol veya yaptığı asistlerin 14'ünü skor berabereyken sarı lacivertlileri öne geçiren goller de gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu forma giymeye başladığı 2020 yılından bu yana Süper Lig'in en çok gol atan Türk oyuncusu konumunda bulunuyor.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun performansını mercek altına aldık. Hocam çok konuşuldu Kerem. Transfer olduğu günden Fenerbahçe formasını giydiği son maça kadar neredeyse. Yeni dönem planlamalarında da hani mutlaka yer alacağını düşündüğümüz isimlerden bir tanesi. Siz Kerem'in genel hatlarıyla performansını nasıl gördünüz? Beklentileriniz neydi ve bunu karşıladım?
2: Şimdi ben Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğenen bir dışarıdan taraftar olarak diyeyim. Teknik direktör gözüyle ayrı bir şey de. Taraftar olarak baktığım zaman da hani bir isterim takımda da böyle bir oyuncu olsun. Şimdi 15 gol 10 asist yapan, direkt 25 gol katkısı olan bir Kerem Aktürk'ten bahsediyoruz değil mi? Kerem Aktürkoğlu'ndan. Çok kritik maçlarda 3 puan aldıran değil mi? Golleri olmuştu. Ondan da özellikle bahsedebiliriz. Ama taraftar bir şekilde bazen hani tepki de verdiği zamanlarda gördük. Özellikle Tedesco'nun oynatmadığı zamanlarda da onun moral motivasyonuna çöktüğünü de görmüştük. Çok kritik maçlarda. Özellikle ben hatırlıyorum herhalde bir Kasımpaşa maçı vardı. Hiç oyuna almamıştı. Ondan sonraki girdiği maçlarda bazen sorudan giriyordu. Çoğu zaman ilk 11 oynadı ama ben eski bir futbolcu olarak Kerem'in işte çabukluğu, son anda böyle oyuncular her zaman sahada kalmalı. Fenerbahçe için önemli bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Gelecek sezon adına da. Sadece önündeki, sağındaki, solundaki biz tamamlayıcı faktörler eksik kaldığı zaman bazen istediğin her şeyi yapamazsın. Kerem ona

0: rağmen hani devamlı değişen bir kadroda ya da hocanın oynatıp oynatmadığı, oyuna almadığı ya da öyle zamanda oyundan çıkarttığı bir pozisyona rağmen ben Kerem'in başarılı olduğuna inanıyorum. Kerem Aktürk olduğuna. Ve gelecek sezon kurulacak kadroda işte
1: çok tane... özür diliyorum. Fenerbahçe Beko takımı görüntüde sevgili seyirciler, sarı lacivertli takım yarı finalde Olympiakos'la Fenerbahçe Beko oynayacağı mücadele öncesinde Atina'ya doğru yola çıkıyor. Tabii ki Olympiakos maçı kazanılırsa, geçilirse EuroLeague'de final mücadelesi de verecek. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran da takımı uğurlayan isimler arasında başkanlık döneminin tabii ki o da EuroLeague kupasıyla kapanmasını ümit ediyor. Bu görüntüleri ekranlara getirdik. Yönetici Cem Ciritçi ile de diyalog halinde olduğunu gördük. Saadettin Saran'ın sarı lacivertli sporcular da ekrana yansıyor. Fenerbahçe Atina'ya doğru yola çıkıyor sevgili seyirciler. Görüntüler Ataşehir'den, salondan Fenerbahçeli taraftarların da basketbolculara ciddi bir ilgisinin olduğunu gözlemliyoruz. Son yıllarda Fenerbahçe camiasını düzenli olarak elde ettiği başarılarla gururlandıran bir ekip Fenerbahçe Beko. Kaptan Melih Mahmutoğlu görüntüde Tarık Biberoviç'le beraber taraftarlarla birlikte poz verdiler. Tarık da son dönemde gelişimiyle en çok dikkat çeken basketbolcularımızdan bir tanesi. Şüphesiz ki Fenerbahçe eğer EuroLeague'de finale, belki de zafere yürüyecekse Tarık'ın da vereceği katkı burada çok ama çok belirleyici olabilir. Tarık'ın Saadettin Saran'la görüntüsü ekrandaydı. Fenerbahçe Başkanı Melih Mahmutoğlu'yla da bir araya geldi. Sarı lacivertli oyuncular Atina'ya uğurlanıyor. Normal sezonda da başarılıydı Fenerbahçe Beko. Son haftalar belki biraz daha zor geçti sarı lacivertli ekip için ama yine de gayet yeterli. Takımın Final Four'a rahat bir şekilde aslında gittiği bir sürece de tanıklık ettik. 24 galibiyet ve 14 yenilgiyle Fenerbahçe Beko EuroLeague'de normal sezonu 4. basamakta tamamlamıştı. Birincilik de olabilirdi ama son 9 haftada 7 yenilgi alınması o birincilik ihtimalinin de önüne geçti. Yine de Fenerbahçe'nin gücü zaten kabul ediliyor Avrupa basketbolunda. Çeyrek finalde Litvanya ekibi Žalgiris Kaunas'la karşı karşıya gelmişti. Sarı lacivertli temsilcimiz İstanbul'da oynadığı ilk iki maçı 89-78 ve 86-74 ile kazanan Fenerbahçe, Litvanya'daki ilk maçı 81-78 kaybetse de ikinci maçta uzatmada rakibine 94-90'lık üstünlük kurup adını Final Four'a yazdırmıştı. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın da sarı lacivertli takımı uğurladığı anları sizinle paylaştık. Fenerbahçe'nin gündeminde kalacağız ama tekrar futbola dönüş yapacağımızı belirtelim. Kerem Aktürkoğlu üstüne konuşuyorduk. Sezon içerisinde yani yeni dönemde kim başkan adayı, hangi başkan adayı seçilirse seçilsin. Bu arada bir sıcak haber var ekranda. Bir sıcak haber var. Beşiktaş Önder Özen'i açıklamaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı Önder Özen'le buluştu ve teknik direktör adayları da görüşülecek. Önder Özen'in de siyah beyazlı kulüpteki görevi bugün itibariyle tanımlanacaktır, açıklanacaktır diye de düşünüyoruz. Arkadaşımız Efecan Öztaş'a da az sonra bir bağlantı kuracağımızı ifade edelim. Fenerbahçe gündemine dair aslında uzun uzun konuştuk. Belki burada Beşiktaş'a bir dönüş yapmış oluruz. Kerem'i de sonra konuşuruz. Efecan Öztaş bizi bekliyor. Efecan, Önder Özen'le ilgili gelişmeler sende.
2: İyi yayınlar diliyorum Kerem Canbolat sana ve konuklarına. Beşiktaş Önder Özen'le anlaşmaya artık çok yakın. Zaten prensip anlaşması olduğunu biz geçtiğimiz günlerde söylemiştik. Bugün de Sayın Başkan

0: Serdar Dolar önce Nevzat Demir tesislerine girdi. Ardından az önce de Önder Özen Nevzat Demir tesislerine giriş yaptı. Başkan Serdar Dolar ile kritik bir toplantı gerçekleştirecekler. Artık resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Resmi imzalar bugün atılacak. Yaklaşık yarım saat ya da bir saat sonra açıklanmasını da resmi siteden bekliyoruz. Taraflar arasındaki resmi imzaların atılması bekleniyor. Görüşmenin ardından teknik direktör adayları da masaya yatırılacak. Sayın Başkan Serdar Adalan'ın kafasındaki isimler zaten net bir şekilde belli. Bizler de bu isimleri geçtiğimiz saatlerde zaten yaptığımız bağlantılarda söylemiştik. Bu isimleri Önder Özen'e soracak Sayın Başkan, hangisinin Beşiktaş takımına daha uyumlu, daha iyi çalışabileceğini soracak ve ardından görüşmeler başlayacak. Siyah beyaz ekipte teknik direktör çalışmaları, harekatları perşembe günü itibariyle net bir şekilde masaya yatırılacak. Artık hoca adaylarının vereceği karar beklenmeye başlanacak. Tabii başkanın gönlünde yatan birkaç isim var. Daha önceki yayınlarımda da söylemiştim. Çok büyük bir ismi arzuluyor Sayın Başkan Serdar Adalan ama somut bir gelişme olmadığı için o ismi söyleyemiyorum şu an itibariyle, ama eğer somut bir gelişme olursa o ismi de Aspor ekranlarına açıklayacağız. Fakat şu bilgiyi verebilirim. Ante Postecoglou'yla Razvan Lüçescu'nun Önder Özen'le Sayın Başkan'ın dün yapmış olduğu görüşmede beğendiğini ve Beşiktaş'a uygun olduğunu düşündüğünü söylediği isimlerden iki isim. Bunları dile getirebiliriz. Arda Turan konusu da var siyah beyaz ekipte. Arda Turan da Beşiktaş yönetiminin beğendiği isimlerden biri ama tabii Arda Turan'ın Avrupa başarısı ve Shakhtar Donetsk'te yaşadığı şampiyonluk sonrasında Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça düşük. Zaten kendisi de an itibariyle Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini belirtiyormuş ama siyah beyazlı yönetim kendisini isteğini ve arzusunu belirtmiş durumda. Ama öne çıkan iki isim var, Razvan Lüçescu ile Postecoglou diyebiliriz Kerem Can Bulat.
1: Efecan, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yoğun bir gün, bir gelişme olursa ilerleyen saatlerde yeniden görüşürüz. Beşiktaş Önder Özen'in görevini açıklayacak sevgili seyirciler. Sonrasında da teknik direktör tercihinin ne olabileceğiyle ilgili kafa yoracaklar belli ki. Ve Beşiktaş hızlı bir şekilde aslında teknik direktör operasyonunu da bitirmeyi hedefliyor. Razvan Lüçescu ve Postecoglou'nun biraz daha öne çıktığını söyledi Efecan Öztaş. Arda Turan'ın isminin yine gündemde olduğunu ifade edebiliriz. Savaş Çorlu'ya dönmek istiyorum. Az sonra Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın bu sezonu nasıl geçirdiğinin özetini daha spor ekranlarında sizinle paylaşacağız. Bir süre Beşiktaş'a odaklı olacağımızı söyleyelim. Çok hareketli günler yaşanıyor Savaş Çorlu. Önce Önder Özen kısmını konuşalım. Daha önce de camiada görev yapmıştı. Medyada da aslında çok uzun yıllardır çalışan, benim tanımadığım, kişisel bir tanışıklığım yok ama onu tanıyan insanlardan bu kadar böyle olumlu cümleler duyduğum çok nadir kişilerden bir tanesi. İnsani özellikleriyle ilgili onun bir altını çizmek isterim. Çünkü dediğim gibi ben tanımıyorum. Böyle bir profile yöneldi Beşiktaş. Ne dersin, ne katabilir
2: camiaya? Beşiktaş camiası gibi büyük bir camiada istenen adam olmak güzel bir şey. Evet. İkinci kez çok kısa bir süre önce. Demek ki Sayın Başkan o günün şartlarında o zaman çok ya samimi olmadı ya da böyle o günün şartlarında öyle bir açıklama yaptı. Serkan Reçber göreve getirildiği zaman da ben istedim demişti Sayın Başkan. Sergen Hoca istediği için değil demişti Serkan Reçber için. O zaman Serkan Reçber kalsaydı. Ben Serkan Reçber'in Sergen Hoca ile beraber hala görev tanımını bilmiyordum. Ne yaptığını bilmiyordum. Transferlerde Akbadu transferi olsun, Yasin transferi olsun, diğer o transferi olsun. Bunları Sergen Hoca ile Serkan Reçber beraber yaptılar. Gelinen noktada o gün iki isim arasında kalınmıştı. Bence Sergen Hoca'nın ısrarı üzerine Sergen Reçber Beşiktaş'a transfer edildi.
3: Ben de öyle biliyorum.
2: Net. Ama Sayın Başkan orada biz beraber istedik, beraber bu kararı aldık dedi.
1: Başkan ne diyecek? Evet, Sergen Hoca istedi, o yüzden getirdim diyecek hali yok ya.
2: O zaman Sergen
1: orada,
2: Hoca
1: hani işler kötü
2: zaten
1: giderse
2: şuradan,
1: de başkan
2: zaten şuradan belli oluyor. 10 gün önce kardeşimizin yaptığı bağlantılarda, Efecan'ın yaptığı bağlantılarda Sergen Hoca her şey iyi giderken benim istemediğim hiç futbolcu bu kulüpten içeri giremez demişti.
3: Evet.
2: O zaman bazı şeyler iyi gidiyordu. Ne zaman kupadan elendi, hedeflerden kopuldu. Ondan sonra böyle Serkan Reçber'le beraber kol kola gidersiniz hocam. Şimdi bundan sonraki süreçte de alırsınız. Kasımpaşa'ya 300 bin euro transfer, Beşiktaş'a 18 milyon euro transfer. Ne güzel değil mi? Önder Hoca'yı ben de çok fazla tanımıyorum. Hayırlı olsun. Daha önce Beşiktaş camiasında çalıştı. Beşiktaş camiasını biliyor. Ayrılışı da biraz
1: sevilen
2: olaylı olmuştu.
1: Sevilen o da camiada gözlemlediğim
2: kulüp
1: kadarıyla.
2: Kulüp çalışanlarda, profesyonellerde sevilen, ya iş yapacaksınız abi. Sevilmek dışında iş yapacaksınız.
3: Ilımlı bir insan.
2: Çok ılımlı. Sevilebilirsiniz.
3: Öyle, medyadan herkes
2: da,
3: ılımlı.
2: En azından medyada şunu da söyleyebilirim. Sergen Hoca gibi Rafa Silva ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yapmış olduğu açıklamalar, kulüplerle ilgili yaptığı açıklamalarda Sergen Hoca gibi böyle

0: dik ve net değil. Çünkü Sergen Hoca'nın Rafa ile ilgili yaptığı açıklama sadece Anadolu'da maç kazanır, büyük maç kazandıramaz gibi. Hı hı. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona finalinde bir sürü şey sayarım böyle.
1: Sergen Hoca'nın zaten tespitleri genelde başarısız yani.
0: Ama şimdi başarısız Önder Hoca da Sergen Hoca'dan daha fazla medyada yer aldı. Dijital medyada, kulüp televizyonda, yayıncı kuruluşta bakıyorsun daha alımlı. O gün inşaattan da basın toplantısında bir arkadaşımızın sert bir sorusu vardı. Sert soru değil, sorudan daha çok böyle eleştiri, artık hakaret var neyse. Ben Beşiktaş camiasında iyi işler yapacağını düşünüyorum. Görev tanımı belli olması lazım. Çünkü ben Serkan Reçber'in Beşiktaş'taki görev tanımını geldi gitti hiçbirimiz bilmedik. Eşofman giyiyor. Antalya hocam sen yıllardır antrenmanlarda da hocalık yaptın. Sergen hocanın da Serkan Reçber'in görev tanımını öğrenebildin mi?
2: Yok.
0: Antrenmanda eşofmanla var. Taktik veriyor. Saha içinde futbolcu değişikliğinde var. Gol sevincinde var. Transferde var. Şimdi Önder Hoca bu kadar marifetli bir insan değil biliyorum yani.
2: Serkan Hoca oraya kadar... başkan mı koydu kulübeye? Yok. Sergen Hoca istemedikten sonra orada olmasını istemedik.
0: Olur zaten.
2: He işte yani.
0: Başkan da o zaman o şartlarda açıklama. Aslında başkanın o zaman gönlüne geçen yine aynı şekilde Önder Özen'di. Önder Bey'i çok fazla tanımam. Zaman zaman seyahatlerde, zaman zaman maçlarda karşılaşırız. Kulüp içinde sevilen bir insan. Görev talimi belli olur. Hoca konusunda da mutlaka başkanla beraber işler yapacaklardır. Şu anda ismi geçenlere bakıyorum. Bilemedim yani böyle sürpriz isim çıkar mı diye. Bir ara bir ismi çıktı hoca olarak.
1: 30 saniyemiz.
0: Postecoglou'nun çok agresif bir adam olduğu söyleniyor. İsmi geçiyor ya mesela. Beşiktaş'ı direkt mesela dengeleri bozabilecek bir hoca
1: çok
0: olabilir.
1: Çok agresif bir adam değil benim gözlemlediğim kadarıyla.
2: Başka
1: agresif
2: isimler var. Onlar
1: futbol oynatmayı sever.
0: Daha önce
1: yani.
0: Bilişle çalıştı. Bilişle çalıştı. Yeniden belki Bilişle çalışacak. Biliş ismi de geçiyor. Bilişin bir sağlık sorunu var mı bilmiyorum ama Önder Hoca da ister istemez inandığı güvendiği adamla çalışmak isteyecektir. O biraz daha zaman alabilir belki. Hayırlı olsun Önder Hoca'nın yeni görevi diyorum.
1: Orada isimleri konuşacağız. Onu söyleyelim ama şimdi kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Beşiktaş'ın sezon özeti Aspor ekranlarında olacak. Dönüşte teknik direktör tercihi nasıl olur? Önder Özen'le ilgili Yusuf Hoca'nın görüşleri nelerdir? Bunları soracağım ve üstüne konuşacağız. Bir yere ayrılmayın.
3: Spor'un radyosu Aspor Radyo.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
3: Reklam. Aspor Radyo. Reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Nefis. Reklam. A-Spor Radyo. Reklam.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Airbnb'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.

0: Konuşmaya devam edeceğiz. Lakin saat 22'de bu akşam UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ve Freiburg kozlarını paylaşacak çok çok önemli mücadeleye Dolmabahçe Beşiktaş'ın stadyumu ev sahipliği yapacak. Şimdi kameralarımızı Taksim'e çevireceğiz sevgili seyirciler. Aston Villa taraftarının toplanma merkezi Taksim, Salih Sarı. Hem Taksim'deki atmosferden hem de bu akşama dair beklentilerden bize bahsedecek. Söz Salih'te.
1: Kerem Can Bulat, çok teşekkür ederim. Dediğin gibi Taksim Meydanı'ndayız. Burası Aston Villa taraftarının bugün için buluşma noktasıydı. Sabah saatlerinden itibaren meydanı doldurmaya başladılar ancak öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış nedeniyle şu anda ortam çok kalabalık değil. Yan tarafımızda büyük bir sahne kurulmuş durumda. Etrafında etkinlik alanları da mevcut. O öğle saatlerine kadar buradaydı taraftarlar. Şu anda daha çok kapalı mekanları tercih etmiş durumdalar. Taraftarlar dün sabah veya bir önceki gün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'a geldiler. Hem Aston Villa hem de Freiburg taraftarları dün UEFA organizatörlüğünde bir alan kurulmuştu. Fan zone alanı kurulmuştu. Orada güzel de bir hava vardı, güneşli bir hava vardı. Sabah 10'dan akşam yaklaşık 10'a kadar taraftarlar orada vakit geçirdiler. Bugünse Aston Villa ve Freiburg taraftarları, Aston Villa taraftarları Taksim'deydi. Freiburg taraftarları ise Beşiktaş'ta toplandılar ve akşam saatlerine kadar burada vakit geçirecekler. Akşamleyin ise hep bir Tüpraş Stadyumu'na doğru ilerleyecekler, geçecekler ve bu önemli maçı seyredecekler. Tabii iki taraf için de çok önemli bir karşılaşma. Aston Villa taraftarları yaklaşık 30 yıldır kupaya hasretler ve İstanbul'a da o hasret oldukları kupayı almak için geldiler. Dolayısıyla Aston Villa taraftarlarının da büyük bir heyecanı olduğunu söyleyelim. Öte yandan Freiburg taraftarı bu kupa onlar için tabii ki büyük bir sürpriz. Şu ana kadar hiç bu seviyeye ulaşmamışlardı. İlk kez Avrupa Kupası'nda final oynayacaklar ve eğer kazanırlarsa bu akşam onlar da ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler tarihlerinde. Dolayısıyla onlar için de böyle bir önem teşkil ediyor bu karşılaşma. Sağanak bir yağış var şu anda. Akşam saatlerine kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta yollar da kapalı. Dolayısıyla ulaşım için şu anda biraz zorluk olabiliyor bu noktada. Akşama kadar taraftarlar bu bölgede vakitlerini geçirip sahaya geçecekler. Şu anda genel durum bu şekilde. Gelişmeler oldukça biz aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda herhangi bir değişiklik olması durumunda da taraftarların tekrar bir araya gelmesi halinde de yine A-Spor ekranlarından sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Teşekkürler Salih. Aston Villa Freiburg mücadelesi öncesinde Salih Sarı detayları bizimle paylaştı. Belki kısaca da olsa maça dair beklentilerimizi de konuşabiliriz. Sonrasında hocam tekrar size döneceğim. Hı hı. Ne vaat ediyor Aston Villa Freiburg karşılaşması size?
2: Şimdi herkesin gözünde Aston Villa herhalde maçın favorisi olarak görünüyor. Evet. Tabii İngiltere kendi liginde 4. Freiburg'da 7. Yalnız Freiburg hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Freiburg hep hani küllerinden doğan böyle altyapıdaki futbolcularla beraber kendi futbolcusunu dışarıya pazarlamayı seven bir kulüp. Yıllardır da böyle oldu. Bir önceki teknik direktörleri de zannediyorum çok uzun yıldır yani 18 senedir. 18 sene, 12 senesi herhalde altyapı, 6 senesi takım başında. Şimdiki gelen eski futbolcusu 2 senedir de takım başında. Geçen sene de Almanya'da final oynamış kupada. Mesela hep altyapıdan yetiştirip her sene en az 5-6 tane futbolcu satan bir kulüp.
0: Christian Streich
2: bahsettiğimiz. Evet, evet, aynen öyle. Ve bu kendi değerlerine sahip çıkan, değer veren, hatta başkanlarını dışarı çıksan kimsenin tanımayacağı bir şekilde söyleyebiliriz. Hep böyle bisikletle gidip gelirmiş antrenmanlarına falan, seyredermiş uzaktan, kimseyle muhatap olmazmış. Sadece herkes satılan futbolcuları ve hafta sonu oynanacak maçlara gider gelirlermiş. Başkanları bile yöneticileri çoğu tanımayan bir kulüpten bahsediyoruz. Yani değerlerine çok önem veren, altyapıya çok önem veren Bayern Münih'le beraber herhalde borcu olmayan, Bayern Münih'in var mı bilmiyorum ama Almanya'da da borcu olmayan kulüplerin başında geliyor Freiburg'da. Çok önemli değerleri var. Bu maçta da Aston Villa herkes favori gösterse de çok zor bir maç geçeceğini düşünüyorum. Aston Villa zaten bildiğimiz Aston Villa. O kazanmaya endeksli, beraberliği çok fazla düşünmeyen fakat Freiburg'da beraberliği düşünüp sonrasında kazanmayı düşünen bir ekip. O yüzden çok zor geçecek. zevkli bir karşılaşma olacak diyorum.
0: Salahçıoğlu ne bekliyorsun bu akşamda?
3: Maç öncesi Aston Villa.

0: Taraftarların büyük şanssızlığı yalnız böyle bir yağmur yağması. Şu anda orası karnaval alanı gibi olurdu böyle. Tam çünkü stada yakın. Hı hı. O yüzden oradaki o güzel görüntüyü kaçırdık yağmurdan dolayı. Vallahi ben bu tip maçlarda sürprizden olabileceğini düşünüyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani Alman disiplini, Arda Hoca'nın takımına karşı oynadıkları futbol. Aston Villa net favori gibi gözükse de bu tip maçlarda çok fazla favori olmaz. Freiburg eğer kupayı alırsa ben açıkçası benim için sürpriz olmaz. Disiplinli, oyun disiplini oynadan bırakmayan. Aston Villa'da biraz daha tecrübe fazla ama çok isteyen kazanacak. Havada yağmurlu, belki çok fazla hata, maç saatinde nasıl olur bilmiyorum ama hataların çok olabileceği bir maç olabilir.
1: Evet, evet.
0: Çünkü oraları ne kadar profesyonel olsun kaymanın çok fazla olur. Şimdi zeminler ne kadar güzel olursa olsun aşırı yağışlı havada ve zemin ıslandığı zaman farklı olabiliyor. Biraz da stres, bir tarafta fazla tecrübe var. Hı hı. Ama iki tarafta çok isteyecek. İnşallah güzel bir maç izleriz. Maçın sonunda da Türkiye'de inşallah çok güzel bir ev sahipliği yaptığımız konuşulur Avrupa'da. Ben buna çok dikkat ediyorum çünkü.
1: Bu arada Almanya'da da bütün herkes maçı bekliyor. Almanya'da Ali Polat diye bir kardeşimiz var bizim Freiburg'da. Futbol camiasının içinde olana da selam olsun. Bilgilerle falan inanılmaz derecede bir heyecan varmış Freiburg'da. Akşam vaktinde şey açılacak tekrardan. Ne derler ona? Büyük ekranlar falan açılıp bekleniyor. İnanılmaz bir heyecan var.
2: Bütün şehir bu karşılaşmayı bekliyor.
1: Aynen.
2: Dönelim Beşiktaş'a. Siyah beyaz takımın gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyorduk. İki takıma da başarılar dileyelim. Tabii güzel bir maç olmasını da futbol severler olarak temenni ediyoruz muhakkak. Önder Özen'le ilgili ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Ya Önder Özen ben hani kişisel olarak tanıdığım bir insan değil. 2017-18 yılında mıydı Kerem? Herhalde geldiği zaman Beşiktaş'a. Bir bakar mıyız bir oradan? Yanlış lazım. Olmasın. Yıl olarak, tarih olarak
2: biraz daha önceydi sanki diye hatırlıyorum ama
1: buradan ben de şey yapayım.
2: Ben söyleyeceğim. 2013-14 sezonu.
1: 2013-14. Geldiği dönemde Bilic hocaydı zaten. Bilic hocayı da getirmişti. Evet. Yani ılımlı bir insan olduğunu, sevilen bir insan olduğunu, hani güvenilen, saygı duyulan bunları duyduk. Bunları duymak da zaten güzel. Ve böyle insanların şunu söylemek istiyorum. Şimdi demin bahsettiğimiz konulara tabii tekrar dönmek istemiyorum çok fazla da. Hani işte Serkan Eşber, Sergen Yalçın, işte o graf olayları, işte aradaki anlaşmazlıklar ılımlı insan olduğu için. Zannediyorum başkanın da çok işine gelecek. Şimdi grafın gitmemesi, Önder Özen'in gelmesi tekrardan ortamın yumuşaması anlamına gelecektir orada. Hani bir takım transferlerin daha güzel biçimde anlaşılarak, konuşularak yapılacağı anlamına geliyor. Öbür türlü kavga dövüş olmuyordu zaten o işler. Kulüp içerisinde sevilen bir teknik analizci de diyebilirim dışarıdan da öyle diyeyim. Sonuçta teknik direktörlüğü de var, antrenörlüğü de var kendisinin. Şunu söylemek istiyorum. Geldiği dönemde futbolcularla ilgili getirmiş olduğu futbolcuların biliyorsunuz maliyetleri konusunda çok konuşuldu. Hı-hı. Çok ucuz maliyetlere çok iyi futbolcular getirmişti. Bir sürü futbolcu sayabiliriz bu konuda. İsimler de var. Aklımda da birkaç isim var. Bilic'le beraber o dönemde başarılı olmalarının en büyük sebeplerinden bir tanesi de zaten hem bedelsiz olarak 5 tane Atiba da bunlara dahildir mesela. İlk zamanlarda Atiba da olması gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. Hem takıma böyle kaliteli futbolcular getirip ucuz maliyetle ve arkadaşlık bağlarını, iletişimleri iyi olan insanları, futbolcuları bir araya getirip düzeni sağlayan bir profil diyelim Önder Özer için. Çok ılımlı. Ben Beşiktaş için iyi olacağını düşünüyorum.
2: Peki teknik direktör adaylarına da bir geçiş yapabiliriz. Lucescu, Razvan Lucescu tabii ve Ange Postecoglou'nun isimlerinin biraz öne çıktığı konuşuluyor. Arda Turan'ın da adaylardan biri olduğunu ifade edelim ama sanki çok kolay bir operasyon değil. Bu isimleri nasıl görüyorsunuz?
1: Ben Arda Turan'dan başlayayım ilk önce.
2: Tabii ki.
1: Arda Turan Shakhtar Donetsk'te şimdi şampiyon yapmış takımı. Ben Türkiye'ye geleceğini kesinlikle düşünmüyorum Kerem. Onu söyleyeyim. Hani Beşiktaş da olsa başka takımlar kim olursa olsun geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Avrupa'da şu an daha yol almış. Çok önemli bir zamanda Shakhtar'ı şampiyon yapmış. Hedeflerinin Avrupa olduğunu az çok biliyorum ve Türkiye'ye özellikle Beşiktaş'ın ona karşı ilgisi olsa da onun çok fazla Türkiye'de çalışacağını düşünmüyorum şu ara özellikle. Onu ben eledim kendi kafamda. Onun haricinde Razvan Lucescu. Şimdi taraftar ne istiyor? Beşiktaş taraftarı. Artık diyor kendi sahamızda biz baskılı oynamak istiyoruz. Her gelen topun gol olmaması gerektiğini düşünüyor. Razvan Lucescu daha çok PAOK'ta hani defansif, babasından da kaynaklı birazcık, defansif olarak futbol oynatan, o sistemi seven bir hoca profili var aslında. Beşiktaş taraftarı bunu ne kadar kaldırır? Şimdi bunu da konuşmak lazım. Beşiktaş taraftarı kendi sahasında da olsun, deplasmanda da olsun, devamlı atık oynayan, rakibini boğan artık bir takım kurulmasından yana.

0: hani göze hoş gelen futbolun yanında her gelen topun gol olmadığı bir defans hattının kurulması ve rakibi boğan bir takım kurulması, ona göre futbolcular alınmasından yana Radvan Lucescu bu yönde olur mu? Bir kere onu tartışmak lazım. Şimdi ben Postekoğlu. Onun ismini söyleyemedik bütün. Postekoğlu Nottingham Forest'te geçen sene vardı. Şu an boşta herhalde, değil mi?
1: Evet. Nottingham Forest dönemi de çok kısa sürdü.
0: Çok
1: bu
0: kısa
1: arada.
0: Sürdü. Yani o isim doğru mu değil mi onu da bilmiyoruz. Hani öyle bir durum var mı yok mu? Onu da bilmiyoruz
1: bir
0: ama...
1: Bir aday gibi görünüyor.
0: Bir aday gibi görünüyor. Birkaç tane daha isim biliyorum
1: İki
0: ben.
1: İki İskoçya Ligi şampiyonluğu var hocanın Celtic'le. İskoçya kupaları var. UEFA Avrupa Ligi'ni geçtiğimiz sezon izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Evet. Tottenham'la beraber kazanmış ve takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürmeyi de başarmıştı. Sonrasında kendisiyle yollar ayrıldı. Nottingham Forest tercihi hoca için hiç uygun değildi. Yani savunma yapan, evet, çok bekleyen bir takıma gitti. Ange Postecoglou önde baskı yaptırmayı seven, pas oyununu, hı-hı, oynatmayı arzulayan bir teknik direktör. Forest tercihi korkunçtu. Zaten çok kısa sürdü, 8 maç. Ama onu hocaya bağlamıyorum. Çünkü kadro yapısı hocanın kafasındaki mantaliteye çok çok uzaktı.
0: Şimdi çok güzel bir şey söyledin. Peki hoca geldikten sonra mı acaba Beşiktaş'ı transfer yapacak? Hoca gelmeden önce de transferleri yapacak mı?
1: Yani sisteme göre. Önce hocayı belirlemek.
0: Önce hocayı belirlemeleri gerekir. Lazım. Şimdi Radvan Lucescu bana göre tam şu an Beşiktaş taraftarının isteyeceği bir model değil. Oynattığı oyun. He, iyi bir hoca, iyi bir hoca. O ayrı. Yani ama model olarak şu anda artık Beşiktaş taraftarı daha farklı bir model bekliyor. Ben Radvan Lucescu'yu da kendi kafamda eledim. Onu da söyleyeyim. Bu arada değişik isimler de var. Hani onları da burada şey yapsak olur mu bilmiyorum ama.
1: Bilmiyorum, hani, söyleyebilirsin.
0: Parker'in olduğunu, gerçi biliyorsunuz Leeds United ama çok başarılı bir teknik direktör. Onunla ilgili bayağı bir dolaşıyor. Onun haricinde Valverde vardı. Atletico Bilbao hocası. Şu anda da herhalde oraya...
1: Hoca ayrılıyor.
0: Hoca ayrıldı. Ayrıldı ve... Bak, ekranda, olur diye düşünürken...
2: Mancini var. Mancini ismi de geçiyor.
0: Mancini ismi de geçiyor ama Valverde ismi de geçiyor. Atletico Bilbao'dan. O da ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayacağından bahsediyor şu an. Öyle bir durum da var. Bu isimler de var. Onları da söyleyeyim. Hani geçiyor, dolaşıyor. Dediğim gibi modele uygun. Şunu yapması lazım Beşiktaş'ın. Tam anlamıyla. İlk önce hocayı getirecekler ya. Nasıl bir hoca getirmeleri lazım? Bana göre defansa ona göre hani şef stoper alacaklar ya. Diyeyim üçlü oynayacak. Bana göre Beşiktaş'ta da üçlü oynayacak. Üçlü modele uygun bir hoca getirmemeleri lazım. Devamlı dörtlü.
1: Dörtlü oynamaları.
0: Evet, oynamaları gereken bir, oynattıran bir hoca olması lazım. Ve ona göre de çabuk oyuncular almaları gerekiyor. Ve bu sistemi sahada uygulayan, pasla beraber rakibi boğan bir savaşçı teknik direktör diyebilirim. Yani çok fazla uzatmaya da gerek yok.
2: Şu anda geçen isimlerin böyle sanki hepsinin yakıştırma olduğunu düşünüyorum. Sürpriz isimler çıkabilir. Önder Hoca ile bugün yapılacak olan toplantıda başkan biraz en azından %50, %60 belki belli oluyor. Belki şimdi bizi izlerken bu isimlerin dışında farklı isimlerle görüşüyor olabilir.
0: Ya şey bile var Savaş. Yani Gurbanov, onun bile konuşmadık. Onun ben, bile ismi geçiyor
2: Beşiktaş'ta
0: yani.
2: Beşiktaş'ta öyle hemen bu kadar o zaman kendi özellatlarından birisine giderim. Yani şu anda geçen isimlere bakıyorum. Ravzan eğer olacaksa, Ravzan Hoca kadar burada Beşiktaş'ın geçmişte futbolculuk yapmış, teknik adamlık yapan birçok isim sayarım.
1: Kim mesela?
2: Ravzan Lucescu konusunda.
1: Razvan. Kim mesela?
2: Ravzan Lucescu konusunda şunu söyleyeyim. Toprağı bol olsun. Uzun yıllar babası Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ne zaman hocasız kalsa hep yazıldı. Milli takıma da geldi gitti. Şu anda da babadan ola geçmiş. Yani bu çok iyi bir şekilde hemen her Beşiktaş'ın hocasız kalışında hoca konusunda son 3 senedir tartışmasız geçiyor. Kim var dersen bazıları denendi tabii ki. Tekrardan denenmesine ben baktığım zaman karşıyım. Şu anda Beşiktaş'ta çok hocalık yapmış, dışarıda teknik adam var ama çok...
0: Şenol Hoca'yı konuşmuştuk. Onlar da ilgi açıklama yaptı zaten.
1: Evet. Şenol Hoca bir olasılık
0: öbür
1: değil.
0: Öbür geri gitti artık. Şenol Hoca yok. Onun haricinde olacak yerli oyuncu olduğunu da ben düşünmüyorum.
2: Yerli kesin. Hoca şu anda zaten gündemde olan yok. Arda Hoca konusunda ben de seninle aynı fikirdeyim.
1: Ne düşünüyorsun?
2: Olacağını asla ihtimal vermiyorum.
1: Olsa?
2: Arda Hoca olsa renk katar. Lige de renk katar. Kendisi de ama ben planlamasında sanki bir İspanya var. Orada bir takım beklenti içinde, görüşmeler içinde. İspanya'yla şu anda dirsek temasında. Sonunda nerede olur bilmiyorum. Bir tarafında da İtalya'da gurur duyarım. Yani biz Arda Turan gibi futbolculuğunu ta ki sahadaki top toplayıcılığı döneminden beri bildiğim, tanıdığım, altyapıda çok kavur çekerek buralara gelmiş, hak ederek gelmiş bir futbolcunun, teknik adamın İtalya'da, İspanya'da bir takım çalıştırmasıyla gurur duyarım. Beşiktaş o yüzden olmaz diyorum. Çünkü hakikaten bu iki ülkeden bir tanesinde bekliyorum ben yani. Ya bu destek olur ya da bu tarafta
0: burası olmaz yani.

0: Yok. Ben burada Beşiktaş sanki şu isimlerin dışında bir isme gidebilirdi diyorum yani. Ben şu anda hemen Sergin Hoca gider gitmez yakıştırma yapılan hocalar. Nuri Hoca var mı bunların içinde?
1: Yok. O... Mancini'yi yakından tanıyorsun. Uygun mudur?
0: Çok uygundur.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Çok uygundur.
2: Oyun İnanılmaz. Sistemi olarak mı diyorsun?
0: Oyun yani sistemi şimdi... olarak da, karakter olarak da çok babacan. Mütevazi bir adam bir defa her şeyden evet. önce. Çok mütevazi bir adam. Beşiktaş camiası da bu mütevaziliğe mutlaka karşılık verir. Taraftarla her zaman böyle mesafelidir. Çok ciddi bir duruşu vardır ama içinde de inanılmaz bir babacan tavır vardır. Yani ben Mancini gibi bir teknik adamı Galatasaray'a gelip böyle kibirli olabileceği, İtalyanlarda biraz vardır mesela böyle ama Mancini'de de Prandelli'de de hiç görmedim.
1: Hiç. Ki
0: ikisi de olağanüstü kamplarda,
2: mütevazi.
0: Maçlarda,
1: Juventus maçı. Evet.
0: İkisine de asla laf söyletmem. Yani eğer olursa Mancini'yi Beşiktaş'a yakıştırırım. Ayrı bir renk katar.
2: Sistem Beşiktaş. Olarak da uyar mı diyorsun yani?
0: Uyar. Bir de inatçı bir teknik adam değil.
1: Prandelli oruç tutmuştu hatırlıyor musun?
0: Ya onu çok iyi hatırlıyorum. Hep onu söylerim. Dedi ki bunlar ne yapıyor akşam? İşte biz iftar yapacaktık kampta. Slovakya yok Avusturya kampıydı. Akşam o zaman yarın ben de oruç tutacağım dedi. İftarınız benden dedi hatta. Hep beraber güzel bir iftar yapmıştık.
1: O gün hazırlık maçı vardı hatta.
0: Evet. Doğru.
1: Maçtan bir saat önce hocayı takım otobüsünde gördüm. Hareket edecek durumda değildi.
0: Tutmuş yani.
2: Tutmuş
0: o da. Tutmuş yani. O da tutmuş. Ve iki hoca içinde gerçekten çok güzel şeyler söyleyebilirim yani. Ben sistem olarak da bir şey değil mesela. 4-3-3'te ısrar eden Milan'dan gelen efsane futbolcu Adnan Polat'ın getirdiği teknik direktör.
1: Raycard.
0: Mesela inatçı bir teknik adamdı. O kadro 4-3-3 olmaz diye bas bas bağırıyordu mesela. Burada bizler, herkes, futbol severler. Kimle mesela? Barış.
1: Ama Hollanda'yı ayağım. Getiriyorsan zaten 4-3-3'ü bekleyeceksin.
2: Bir de ayağa pas yapan.
0: Ama bir de tamam bekle ama elindeki mevcut kadro buna evet. uygun değilse biraz değişme kardeşim.
1: O da çok
0: ya.
1: İyi insandı bu arada.
0: O da muazzam. Çok rahattı o da ya.
1: Evet.
0: Çok rahat yani çok insan. Salaş bir insandı böyle iyi insandı bir de fazla rahattı yani.
1: Evet.
0: Yani çantasını alır bir bakarsın yani böyle gezer.
1: Sıfır ego futbolculuğu 10 üstünden 10 teknik direktörlüğü öyle Barcelona'nın hani bugünlere geldiği süreçlerin başlangıcında olan isimlerden biri tabii 2000'ler için söylüyorum daha geriye giderek değil ama o da farklı bir insandı yani insani değerlere de dikkat etmek gerekir tabii ki teknik direktör tercihi tabii yaparken
0: her şeyle
1: Beşiktaş özelinde de bu geçerli.
0: Beşiktaş'ta
1: da iyi insanlar sevilir bu arada.
0: Beşiktaş'ta çok sevilir gerçekten de çok sevilir tribünle futbolcu şeyi eğer bu adaylar arasında Mancini olursa ben Mancini'yi tekrardan Türkiye'de görmekten bir takımda başında olmaktan dolayı son derece mutlu olurum.
2: Kenarda böyle hani maç anında sağ sola giden, devamlı bağıran o çok sakin. Çok sakin istemiyor artık Beşiktaş tarafı.
0: Ya onu
2: hani ben onunla söyleyeyim. Çok fazla iyi de istemiyor artık.
0: City'deyken
2: yani.
0: Bir formaya attığını hatırlarız mesela. Ben hatta dedim ki böyle bir adam bile çıldırtabiliyorsa Balotelli. Fazla söze gerek yok demiştim. Değil mi Kenan?
1: Evet evet.
0: Yani kolay kolay kızabilen bir adam değil. Ya orada işte. Eleğe kaldırıp atmıştı mesela şeyde Hasan Şiş'in de kulakları diyor ama o biraz tabii kalli şakayla karışık atmıştı. Düdüğü fırlatmıştı o zaman mesela böyle şeyler olabiliyor.
2: Kenardakiler de çok önemli. O heyecan katan böyle bir bağıran çağıran özellik de vardır ya. Artık Beşiktaş tarafta da onu istiyor. Onun açısından da sıkıntı
1: futbolcu
2: olabilir. Futbolcu etkiler. İşte onu etkiler. Şimdi ben içeride olduğum zamanlarda kenara bakardım. Hoca çok sakinse, yardımcıları falan sakinse bir tuhaf oluyordum ben mesela. Onlar çok hırslandıkları zaman da ben daha çok hırslanıyordum saha içerisinde.
1: Bu sezon gittiğim bir maçta denk geldim. Hoca adı vermeyeceğim, takım adı da söylemeyeceğim. Hoca o kadar çok konuşuyordu ki kenarda. Hani çok hareketliydi ve çok konuşuyordu. Dışarıdan baktığım zaman takımın konsantrasyonunu da bozduğunu ve oyuncuların da artık hani yeter ya moduna geldiklerinde gördüm. Yani böyle hocalarda...
2: Var ama ben bu dengeyi ayarlayacak olanlardan bahsediyorum mesela. Her şeyde böyle muhalefet olacak değil. Yani sağ içeride niye oraya koşmadın, niye oraya git öyle değil. Hani en azından yapıcı olarak konuşan ama sağ kenarında devamlı hareket halinde olan bak, hocaları da çok seviyorlar.
0: O kadar yani. Başarısı var Galatasaray'da. İşler de yaptı. Juventus... İki gün süren maçta efsane işler yaptı. Drogba'lı Snyder'lik attı. Mancini mesela Galatasaray'da hep şu hatırlanır. Ceyhun Gülselam'ı oyuna alıp Drogba'yı çıkarması. Ceyhun'a da buradan selam olsun kardeşimi çok severim. O da Altay'da kaç senedir oynuyor. Hala 37-38 yaşında oldu. Hani bazen bazı hocaların çok sevdiği isimler vardır. Az önce konuştuk ya yabancı dil çok önemli diye. Takımda 10 tane oyuncu var. 3-4 tane yabancı dil bilen bir oyuncu ile Almancası, İngilizcesi olursa onunla iletişime geçersin. Karabük deplasmandaydı. Bir maç galiba yanlış hatırlamıyorsam.
1: Olabilir.
0: Ceyhun Gülselam'ı alıp Drogba'yı çıkartması orada bir anda bambaşka bir şeye geldi yani hocaya karşı bakış.
1: Hocana biraz mantalite, deplasmanlardan puan alalım. İçerideki maçları kazanalım. Durma bakalım. Ama Fenerbahçe'de
0: Avrupalı.
1: Ersun Yanal'la çok iyiydi ve
0: kadrosu da iyiydi. Rahat bir Ersun Yanal'la hep az söylüyorum. Ersun Yanal'la iyi değildi. Kadrosu çok iyiydi. Ersun Yanal o kadroyla Nisan'da şampiyon oldu. Hı-hı. Sonrasında ne oldu? Daha ona yakın kadrolar geldi. Kadro neyse Yusuf hocamı gönderelim şurada. İyi kadroyla herkes şampiyon yapar sözü var ya. Hı-hı. Katılıyorum abi. Sonra gittikleri takımda niye başarılı olamıyorlar? İyi takımla başarılı olursun. İyi takım varsa şampiyon da olursun. Orada sana çok fazla şey kalmıyor çünkü yani. Hele alternatif ise. Nisan'daki şampiyonlukta Ersun Yanal'ın yüzde kaç payı var dersen saygı duyuyorum ama sonraki dönemlerinde geldiği zaman da gitti takımlarda hiçbir yerde başarılı olamadı. Fatih Hoca da 4 sene şampiyonluk, UEFA Kupası, Galatasaray'dan sonra gittiği baktığın zaman takımlarda kaç tane takımda başarısı var? Çok fazla yok.
2: Yok, çok fazla yok.
0: Yani o iyi takımda şampiyon oluyorsun. Bütçesi geniş olan takımlarda şampiyon olabiliyorsun. O yüzden de ben burada hem Mancini hem Ceyhun Güzelam hem de o Mancini gelirse de böyle şeyler olabilir yani. Ama o biraz Avrupa'da hiç kimse eleştirmez. Avrupa'da Drogba'yı çıkarıp savunma oyuncusu soksan kimse bir şey demiyor. Burada işte o tepki var. Orada bunları yapıyordu çünkü çok fazla.
1: Evet.
0: Çünkü oyunu deplasmandaki bir puanı tutmaya bakıyor.
1: Ama bir puandan daha fazlasına ihtiyacı vardı Galatasaray'ın.
0: Her zaman ama şunu deplasmanı
1: da. Buradaki durumu çok anlamadı yani. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon her maçını kazanmak için çıkar. Yani önce bir skoru tutalım da sonra oyunu alabiliriz ya da skoru alabiliriz mantalitesi çok uygun olmayabiliyor.
2: Ya işte taraftarın ne istediğine de bağlı birazcık bu ya.
0: Taraftar mesela hep galibiyet ister.
2: Ne ister?
0: Hep galibiyet ister.
2: Tamam galibiyet ister. Olması için de bekleyen bir takım kontrataklarla hep galip gelen bir modeli istemeyecek. Yani ben Beşiktaş tarafından bakıyorum mesela. Şu anda daha böyle heyecan verici, devamlı baskılı oynayan, üçlü oynamayan, devamlı dörtlü sistemde işte senin kalecin iyi olacak, stoperin iyi olacaklar, sol bekin iyi olacak, ona göre transferler yapılacak ve biz boğan bir takım pozisyonda olmamız gerekiyor diye düşünen bir taraftar var şu an. Bunu istiyorlar, bunu bekliyorlar. O yüzden saha kenarında da futbolcuları devamlı uyaracak, işte bağıracak derken, hani yapıcı olarak diyorum ben, o şekilde bir teknik direktör.
1: Baskılı futbol istiyorsa oradaki isim Postekoğlu. Ama tabii savunma hattı buna ne kadar uygun. Ona göre bayağı bir düşünmek lazım.
2: Aslında kim hangi hoca gelirse gelsin.
1: Tabii transferler olacak.
2: Olacak yani. Aynı modelde yapmaları lazım. Şef bir stoper, iyi ayakları iyi olan tecrübeli bir kaleci ve sol bek, kanat, forvet bunların hepsini almak zorunda Beşiktaş.
1: Ama tabii şef stoper diye düşündüğün oyuncunun da çaylak çıkmaması lazım.
2: Çaylak çıkmaması lazım. Orada evet. Akbadu şef diyorlar ama Akbadu şef değil. Onu yönlendirecek olan yanındaki evet. Şef olacak. O da değil
0: ben
2: yani.
0: Ben Mancini diyorum ama Mancini bu takımda bu bütçeyle şu andaki takıma çok zor. Çünkü Mancini transfer bütçesini seven ve takımı oluşturmayı seven bir insandır. Evet. Ünal Aysal'la yapmış olduğu görüşmede. Ünal Bey'in o zamanlar galiba 30-35
1: milyon. O rezalet ara transfer döneminde Mancini baktı değil mi?
0: Tabii.
1: Evet. Galatasaray tarihinin en kötü ara transfer.
0: Şoförü vesaire bilmem ne o zamanki transfere bakanlar da 1 milyon euroya 18 yaşındaki oyuncuyu Drogba'yla hayranı olup resim çekilip sonra o transfer gördük o adamı ya. İddana geliyor bir gün Drogba'yla bir hatıra resmi çekiliyor. Sonra bir bakıyoruz ki 1 milyon euro vererek transfer edilmiş. Belçika'dan bilmem kim.
1: 8-9 oyuncu alınmıştı. Bir tek Alex Telles aralarından
0: vardı.
1: İdare eder performansı.
0: Onun dışındaki sahipti. Yapılan transfer görüşmesinde
1: Koray potansiyelliydi ama tam bulamadı. Koray Günter'den bahsediyorum.
0: Biraz tabii o varken bulamadı yani takımdaki yerini. Şey de o zaman şans bulması çok zordu o zaman. Takımdaki evet. Oynayanlar da dahildi. Ama esas oradaki patlak Ünal Aysal'la yapmış olduğu görüşmede o kadar transfer rezalet değil ama başarısız bir transfer dönemine rağmen 30 milyon euro bütçeyi beğenmeyip 50-55 demişti. Sonra Ünal Bey dedi ki bu olmaz. Anlaştılar sabahleyin ben burada olmam diyor ve gidiyor tazminat almadan. Böyle de bir adam yani. O yüzden diyorum adam yani. Galatasaray'dan gerçekten tazminat almadan giden yabancıdır yani. Orada ayrılıp ben tazminat da istiyorum diyebilirdi.
1: Beşiktaş için adı geçen oyuncular da var bu arada transferde. Hı-hı. Tabii öncelik teknik adamı belirlemek olmalı. İşleyişin doğru bir şekilde gelişimi hayal ediliyorsa o ayrı bir konu ama Napolili Zambo Anguissa ismi dikkat çekiyor ki bu sezon ciddi bir sakatlık da geçirdi. Sezon sonunda geri döndü ama yeni dönemde ne kadar iyi olur, ne kadar hazır olur orada bazı soru işaretleri söz konusu. Böyle savaşçı, agresif, fizik gücü, yüksek bir orta saha oyuncusu. Sizce hocadan bağımsız ne tip profillere yönelmesi gerekiyor Beşiktaş?
2: İşte ben de onu demiştim demin. Hani hocadan bağımsız bu tip profillere yani orta sahada şöyle söyleyeyim ben. Daha öncesinde Atiba tarzı dedim ben her zaman. Hani hem mücadeleci ayaklarına hakim olan şef bir ön libero dedim. Şef bir stoper dedim. Bir tane

0: kaleci bir tane sol bek diyorum ya. Şimdi sol beki daha genç alabilirsin. Ama tecrübeli şef bir stoper alabilirsin. Angolası tarzında eğer sakatlığı varsa ki önceki dönemlerde isim olarak da iyi anılan isimlerin de sakat çıktığını biliyoruz.
1: Bu arada topu da taşır.
0: Taşır, götürür, güçlü, kuvvetli. Evet. Dediğin gibi. Ama o sakatlık boyutu nedir? Onu tam anlamıyla araştırmak lazım. Bir sürü futbolcu var. Bir sürü isimler geçiyor. Grimaldo geçiyor mesela. Şimdi hoca gelmeden sen Grimaldo'yu alır mısın, almaz mısın? Alırsın mesela. Oyun sistemine göre Grimaldo'yu alırsın isim olarak da. Öyle değil mi? Onun gibi tarzında diyorum. Şunu demek istiyorum. Yani bir senesi var. Senesini biliyorsunuz Rusya'da çok önemli.
1: Grimaldo da bu arada çok net bir üçlünün sol kanat beki yani.
0: Sol kanat beki. Onu dediğin hani doğru.
1: Dörtlü oynuyorsun, oraya Grimaldo'yu koydun. Ya çok olağanüstü özellikleri var. İnanılmaz bir şütör, müthiş duran top kullanır, çok iyi pasör. Ama işin savunma boyutunda ya bu adam niye burada diye de düşündürebilir. Yani çok iyi bir oyuncu olmasından bağımsız olarak söylüyorum.
0: Onun arkasındaki adam çok önemli.
1: Formasyonla alakalı. Evet.
0: Dediğin çok doğru. Onun arkasındaki şef stoper de onun açıklarını kapatacak. İşte çabuk, işte akıllı, yönlendiren bir lider oyuncu pozisyonda birisi olursa o zaman Grimaldo tarzında birisini alırsın oraya. Ha, bu planlamayı iyi yapmak lazım. Yani hocaların gelmesine de hani beklememek lazım onların gelmesinden. Şimdi bir tane hoca gelecek. Geldikten sonra biz şu futbolcuları alalım muhabbetine dönmezler. Kafalarında netleştirdikleri adamlar varsa çabuk, işte tecrübeli, takımlarında devamlı oynayan, istikrarlı futbolcuları alırsın.
2: Sergen Hoca gibi benim istemediğim futbolcu giremez diyecek bir hoca çok fazla yok şu anda. Yani yok, genel hocalar onu o sistemine göre bir şekilde dayatırsın, oynatırsın. Ama şimdi Beşiktaş yönetimi de Sayın Önder Özen de tamamen kartları yeniden açıyor. Çünkü burada 15 gün öncesine kadar bütün transfer planlamasını Sergin Hoca'ya ve yanındaki Serkan Eşmer'e bırakan bir yönetim vardı.
0: Ümraniye'de kurulacak bir scout ekibi falan.
2: Şimdi işte bundan sonraki kartlar yeniden açılıyor. Önder Özen, Sayın Başkan mutlaka geniş. Ben Beşiktaş'ın da bu arada transfer döneminde çok başarılı işler yapacağını inanıyorum bu sezon. Hı hı. Çünkü kolay değil yani. Ben başkanım, bir futbolcu getiriyorum. Sergin Hoca diyor ki veto ediyor. Yani burada maddi olarak da bakmıyorum yani. Ya hep o var. Bu Mancini'de olsan, Mourinho'da olsan, dünyanın başka sayabileceğin en iyi hocaları da olsan, kim olursanız olun, Fatih Terim için de geçerli. Yönetim oyuncu getirir, 3 taneden 2 tanesini sen beğenmezsin, bir tanesini. Benim istemediğim hiç pozisyon giremez dediğiniz zaman orada duracaksın abi, kim olursan ol.
0: Şimdi aynı.
2: Ben bu yönetimin, evet, bu yönetimin bu işlerde de bu sefer Önder Özen'le beraber muhtemelen hocası da belli olmuş olabilir de. Bak Kerem mesela, şimdi açıklama kolay değil. Şu anda belki de bugün bir aşağı bir yukarı görüşecekler, oyuncu dönerecekler. Yani Beşiktaş'ın hem transferde hem teknik adamda ben nokta atışı yapacağını düşünüyorum bu sezon.
0: Sergen Hoca'nın devre arasında özellikle benim istemediğim oyuncular olmazsa kesinlikle alınmayacak. Mevcut kadroyla devam
2: yakın
0: edeceğiz diye bir açıklama
2: ya, daha
0: olmuştu.
2: Bir 10 gün önce, 15 gün
0: ondan
2: önce.
0: Ondan sonra alınan futbolcular da hani daha önceki yapılan transferlerde harcanan paralara göre belki devide kulak gibi görünüyor. İşte bir Agbado'yu bir Oh'un parası olur. Diğerlerin parası yok neredeyse. Kiralık gelen bir Aslani vardı işte. Murillo var. O da gece pazarı diyorlar herhalde. Direkt önlerine düşmüş bir futbolcu pozisyonda. Başkasını almaya gidiyorsun. O çıkıyor önüne. Onun haricinde kim vardı tekrardan?
1: Kötü oyuncu da değil bu arada.
0: Kesinlikle değil. Ama yani zarara mı uğrattı yok. Kesinlikle öyle bir durumda yok. Fakat 7 tane oyuncu alınmış. İşte bir Yasin alınmış. İşte Kasımpaşa'da.
2: Ya bunlar çok özür dilerim. Hepsi Serkan Reçber'in oyuncusu. Madem ki başkan 2 olmuyorsa Serkan Reçber 2 niye oluyor o zaman? Ben de başkan o zaman derim ki bir dakika ya. Serkan Reçber'in her aldığı oyuncu doğru. Yasin.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Çıkalım mı Sergen Yalçın'dan?
2: Doğru söyle. O zaman
1: bitti yani o dönem.
0: Yok yok, şuraya getireceğiz şimdi. Şunu demek istiyoruz. Hani hocaların isteğiyle alakalı futbolcular alınmayacak bu saatten sonra. Şunu demek istiyorum. Kafalarında bir futbolcu profili vardır diye düşünüyorum. Önder Özen'in de, başkanın yanındakilerde, yöneticilerin de. Hatta ve Sergen Hoca gitmesine rağmen ondan bilgi alınacağını da söyledi başkan. Serkan Reçber de dahil. Onların planlaması da vardı tabii ki. Futbolcu planlamaları. Hoca gelmese bile şu an, olmasa bile çabuk. Hani orada şef stoper diyoruz ya, belirli isimler. Parayı vereceksin, alacaksın. Parasız da olmaz o işler. Şu anda Beşiktaş'ta para sıkıntısı var mı? Birazcık var. Ama istedikleri her futbolcuyu da alamayacaklar. Ona göre bence bir planlama yapmaları lazım. Biz kesin bu sene şampiyon olacağız muhabbetiyle giderlerse gerçekten battıkça da batarız daha çok. Onu da söyleyeyim.
1: Savaçoğlu doğru mantalite nedir? Yani bu sene şampiyon olacağız mantalitesiyle aşırı harcamalardan uzak durulması gerektiğini lazım düşünüyor hoca. Yani camiayla konuşmak mı gerekir, ikna etmek mi gerekir? Bilmiyorum, hatırlar mısın? Geçen yaz çok konuştuk. Hani Beşiktaş camiası halden anlar, taraftarı halden anlar. Kötü gün dostudur. Biraz daha farklıdır aslına bakarsan taraftarın bakış açısı. Acaba bunlar anlatılmıyor.

0: olarak mı bir planlama önümüzdeki yıllar için yapılmalı? Bunu çok sorguladık. Hı hı. Öyle yapılmadı. Şimdi ne yapmak gerekiyor?
1: Beşiktaş camiası şöyle son 10 yıla baktığın zaman, 15 yıla baktığın zaman iyi anlatırsanız Türkiye'de bir feda dönemi geçiren Beşiktaş camiasının dışında başka bir camia yok. Feda diyerek 2 sezon gençlerle, gurbetçilerin aldığı oyuncularla, o zaman hatırlayalım böyle Olcayları falan aldığı dönemlerde mesela çok ucuz paralara bir kadro yapıp Samet Hoca'nın başlattığı o dönemde hatta feda sezonu, Menemen dönemi falan vardı. Ardından gelen Şenol Hoca ile beraber Avrupa'da neredeyse çeyrek final namağlup bir turu geçmesi o süreci Beşiktaş çok iyi anlattı. Beşiktaş camiası o dönemde Sayın Fikret Orman'la beraber statlar, kendi stadında oynamayıp farklı statlarda Türkenler yerine maçlara giderek çok iyi sezonlar geçirdi, şampiyon olmadı ama 2 sene sonunda o süreci iyi anlattıkları için gelinen bir şampiyonluk oldu. Hatta ikinci şampiyonluk, sonra Avrupa'da başarı. Bugün de baktığın zaman gelen başkan adayı şunu söylüyor. Yıldız alacağız, dünya yıldızı alacağız, takımı güçlendireceğiz vesaire gibi. Bugün Sayın Başkan Serdar Adalı Önder Özen'le yaptığı toplantıdan sonra en gerçekçi bir şekilde çıkıp transferde 30 milyon euro bütçemiz var. Mesela atıyorum 20 milyon euro bütçemiz var. Bu parayla hocamızı da belirleyip en doğru şeyleri alacağız. Bu yarışın içinde olacağız. Sayın Başkan devre arasında yapılan transferlerden de öz eleştiri yapacaktır. Çünkü devre arasında da büyük konuşmuştu. Kupayı alacağız, şampiyonluk için hala şansımız var diye. Yeni sezona başlarken ne kadar camiaya umut her zaman olmalı. Hı hı. Ama gerçekçi bir şekilde. Ben transfer bütçesinde ne kadar ayrıldıklarını, kaç tane oyuncu, bu takım çünkü golcü istiyor, savunma istiyor. Sol bekten bahsediyoruz. Orta evet. Sahada çünkü net bir şekilde Beşiktaş camiası sabreder. Şampiyon olamayabilirsiniz. Şampiyonluklar da gelir. Ama gerçekçi bir şekilde anlatmak lazım. Seçim zamanlarında çünkü bol keseden atıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Değil seçim çok zamanlarında da, evet. Çok güzel bir şey çıkıyorlar. Şampiyon olacağız. Onu alacağız. Bunu yapacağız. Ama gelinen noktada o günün şartlarında geldikten sonra değişebiliyor.
0: Yani gerçekçi bir düzlemde Beşiktaş'ın önümüzdeki sezona zaten şampiyonluğun en büyük favorisi olarak başlama ihtimali yok.
1: Açıklamaları görelim bakalım.
0: Yok şampiyon. Yani.
1: Şöyle Galatasaray...
0: Bu şampiyon olamaz anlamına gelmiyor. Tabii ama ki. En büyük favori olarak başlama ihtimali yok.
1: En büyük favori olarak başlama ihtimali bugün yok demek erken. Şimdi Sayın Serdar Adalı...
0: Nasıl erken yeni ya?
1: Abi şimdi transfer dönemi başlasın.
0: Şöyle düşün hani Galatasaray'ın seviyesine yakın bir kadro kurabilir
1: Galatasaray'ın kadrosunun %100 aynı kadroya devam edeceğinin garantisi var mı? Bu 10+4'le beraber 4-5 tane değişim olabilir.
0: Hiç fark etmez.
1: Çok fark eder. Torreira git. Yani şimdi ben diyeceğim insanlar diyecek bu alıyorlar buradan çünkü. Hayır,
0: Beşiktaş'ın Galatasaray'dan ciddi konuşalım. Daha iyi bir kadro kurabilme ihtimali bir transfer döneminde. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli hatta. Mümkün mü böyle bir şey?
2: Şu an için mümkün değil de.
1: Daha iyi kadrodan ziyade mesela isim olarak.
2: İsim olarak değil.
1: Öyle bir kadro yaparsın daha iyi sonuçlar alır.
2: Mümkün değil dedi. İsim bugün, olarak bir Osimhen getiremezsin. O ayrı bir konu. Hani bir isim olarak futbol. Bir de parasal yönden baktığında zaten çok ciddi paraların dönmesi lazım. Bir Torreira ile bir Osimhen'i çıkarttığın zaman şu an ya da bir Sané'yi çıkarttığında düşün, sıkıntı olur değil mi Galatasaray'ın?
0: Beşiktaş'ın 11'inden Orkun Kökçü dışında Galatasaray'da ilk 11 oynayabilecek oyuncu var mı?
1: Ben bugün itibariyle sana katılıyorum. Orkun tamam. Kökçü Beşiktaş'tan
0: bu
1: gidebilir.
0: Bu da aradaki farkı anlatıyor zaten.
1: Orkun Kökçü Beşiktaş'tan ayrılabilir. Beşiktaş'ın Galatasaray'ın nasıl ki 13'lükten sonra şahane bir kadro yaptı. 4 sene şampiyon oldu. Hı. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da bugün itibariyle hala böyle bir kadro yapma şansı var. Bir Osimhen belki bulamazsınız. Ama Osimhen'in de ayrılma durumu var. Bugün itibariyle şampiyonluğun en güçlü adayı 5. şampiyonluk için yine Galatasaray'dır. Hem de açık ara. Önümüzdeki sezon için. Hı hı. Ama bugün yarın ne olacağını göremiyoruz. Önümüzde bir Dünya Kupası var. Gelen teklifler olacaktır. Belki Orkun'u satacak Beşiktaş 50-60 milyon liralardan bahsediyor çünkü gelen tekliflerde. Onu satar yerine başka bir oyuncu kurar. Üzerine 40 daha koyar. Bir Osimhen bulmak zor.
0: Orkun'u da satmamalı ya.
1: 50-60 milyon euroyu görürse hemen satarım.
2: Hiç. 50 inan satmazlar. Satmazlar sen satarsın. Ama satmazlar. Orkun'u da sattığın zaman zaten bitmez. Zaten Orku geldiği zaman Gesson'la gitmemesi gerekir ona bakarsan. Düzgün hocam, bir planlama. Çok farklı bir şeydir.
0: Orkun o. Kalıyorsa ki
2: kalacak.
0: Herhalde camia kalmasını da çok arzu evet. Edecektir. Evet. Onun etrafında bir takım kurmak. Burada mantıklı gibi görünüyor.
2: Kesinlikle öyle. Orkun'un etrafında takım kuracaksın zaten. Zaten Beşiktaş'ın en büyük sorunlarından bir tanesi omurgası yoktu. Omurgası sağlam değildi yani. Kaleciden itibaren forvete kadar. Son 4-5 sezondur. Şimdi Galatasaray'la arasındaki şey de o. Galatasaray'ın bir omurgası var değil mi? Etrafına devamlı futbolcular
1: getiriyor. Onu korumak lazım işte.
2: Onu korumak lazım. Fenerbahçe'de aynısı vardı. Onda da bir omurga yoktu yani. Omurgayı sağlam yaptığın zaman etrafını kurarsın. Beşiktaş yıllardır omurgayı sağlam kuramadı. Devre arası da tam anlamıyla kötünün iyisi oldu.
1: Kurulanı da bozdun. Kurulanı da bozdun. Rafa Silva gibi bir oyuncam vardı. Onu da

0: olsun. Yani sezon başında Beşiktaş'tan kimi alırsın dediğin zaman az önce sorduğun soruda tartışmasız Rafa Silva isterdim. Bugün hala Galatasaray'a bir tane oyuncu al desem ben Rafa Silva isterim bir 10 numara olarak Galatasaray'a Beşiktaş'ta yani Beşiktaş'ta olsa. Bugün tamam. Orkun sen elindeki Rafa Silva'yı bile gönderdin yani öyle bir gönderdin ki hem de yani öyle böyle değil hem de yani.
1: Kesinlikle şimdi yarıştıramaz senin dediğin çok doğru şu anda yarışacak pozisyonda değil. Alacağı futbolcular da isim konusunda da yarışacak futbolcular olmayacak. Zaten sezon başı Sayın Serdar Adalı Başkan'ın da söylemiş olduğu, yapmış olduğu yanlışların başında işte bayrakları hazırlayın, Avrupa'da yokuz gibi bazı böyle negatif şeylerle başladı. Öyle devam etti. Bunlar da yanlış şeyler. Şimdi rakiplere göre de sen futbolcu getirmeye kalkarsan yanılırsın orada. Orada patladı zaten. Öyle gitti ondan sonra. Çünkü sen şimdi bir tane Davinson Sanchez'in yok. Öyle değil mi? Bir tane Sanen yok. Bir tane Barış'ın yok. Osimhen'in yok. Osu yok. Torreira'n yok. Bir sürü futbolcu sayarım ben. Şimdi ona göre de futbolcu getirmeye kalkmayacaksın. Sen kendi içinde dediğin gibi bizim bütçemiz 100 milyon euro. Ona göre futbolcu alıp planlama yapıp ona göre gitmek lazım. Biz her zaman şampiyonluk yarışının içinde olacağız. Ama şampiyonluk sözü veremiyoruz. Hani bu kadar gerçekçi konuşmak lazım. Ama 2 sene sonra, 3 sene sonrasında biz şampiyonluk sözü kendi adımıza kuracağımız, o omurga etrafına alacağımız savaşçı oyuncular, arzulu, istekli, aç oyuncularla beraber o yapılanmayı yapıp 2 sene, 3 sene sonrası için konuşabiliriz diyebilmeleri lazım. Yoksa gittikçe de durum kötüye gidiyor yani.
0: Ben biraz daha önümüzdeki günlerde görmek lazım. Bugün itibariyle yine Kerem'e katılıyorum. Galatasaray önümüzdeki sezon şampiyonluğun favorisidir. Ama o omurgaları da bozmamak şartıyla. Şimdi Lemina, Torreira bu takımdan giderse 2 tane bir Lemina bir Torreira bulmak kolay olmaz. Sara bu takıma oturdu. Oraları bozmayacaksın.
1: Beşiktaş'ta olsan, başında olsa şu an kaç tane oyuncu ilk 11 oynatırsın da devam edersin? Yanına yani kaç tane futbolcu alırsın? Kağıda yazdın. İlk 11'e gelecek sezon koydun.
0: Kaleyle beraber başlarsak şu anda herhalde yani
1: 3 tane Orkun'u koydun, Agbadu'yu koydun, bir de Murillo'yu koydun. Başka adam koyamıyorsun tam anlamıyla.
0: Agbadu bile bir son performansa baktığın zaman direkt koyabileceğin adam değil yani.
1: Bak şöyle söyleyeyim, yanına gelecek adamla beraber daha iyi olacaktır, o farklıdır. Onu da zaten gönderirsen bu sefer alamazsın, yapamazsın. Jalo en iyi adamlardan bir tanesiydi. Sergen Hoca onu tercih etmedi. Ben neden tercih etmediğini bilmiyorum hala. Burada... O da ayrı bir konu. Şunu söylemek istiyorum, Beşiktaş oh gibi, Olaytan gibi, Çerni gibi.
0: Çerni onları kazanması lazım.
1: Şimdi onları kazanması lazım ayrı. Eğer kulübünde senin Olaytan gibi, oh gibi, Çerni gibi, işte El Bilal gitti. Onun tarzında, onun isminde güçlü kuvvetli, işte Rıdvan var. Onun haricinde Jalo gibi adamları sen kulübede tutmazsan, öyle isimler kulübende olursa, senin ilk 11'indeki adamlar onların 1-2-3 kademesi olmalı ki şampiyonluk yarışının içinde olmalısın.
0: Muçi mesela Beşiktaş'ta Trabzon'daki performansına bak. Sergen Hoca'da Beşiktaş'taki performansına bak mesela. Yani bazen teknik adamlar
2: Sergen dokunuşu... Hoca'dan önce de kötüydü.
0: Doğru ama herhalde...
2: Bu arada skor,
0: Cengiz Ünder,
2: skordan skor da üretiyor. Cengiz, bak, skor üretmese de hiç çekilmiyor.
0: Cengiz yani. Ünder kadar oynardı.
1: Ama şu var. Muçi ile ilgili oynardı. Sergen Hoca'ya katıldığım ve katılmadığım bir şey var. Muçi ile alakalı. Gelecek sezon planlaması ilk 11'de olmayabilir. O ayrı bir konu. Çok iyi bir alternatif Beşiktaş'ta olabilir düşüncesi. Olabilirdi fakat... O andaki mevcut kadroda kesinlikle oynatman gereken futbolcuların başında geliyor. Mevcut kadronda. Varsa Muçi'yi orada oynatıp kazanacaktı hoca. Bana göre orada yanlış yaptı yani.
0: Ya tabii artık bundan sonra geçmişe değil. Kerem de dediği gibi artık bundan sonra öne bakmak lazım. Beşiktaş'ın transfer planlamasında yapacağı her adımı taraftar camiasına iyi anlatması lazım. Bu sezon çünkü taraftar baktığın zaman gereğinden fazla üzüldü. Özellikle Sergen Hoca'nın Solskjaer'den sonra gelmesiyle beraber taraftarın çok ciddi bir desteğiyle gelmişti. Sergen Hoca şu anda Beşiktaş camiasına taraftarın çok ciddi şekilde güven kaybına uğrattı. Bundan sonra bir süreçle ilgili tekrar gelir mi, nasıl gelir, ihtiyaç olur mu bilmiyorum ama artık yeni hocaya bakmak lazım. Ben yeni hocanın da birkaç gün içinde olabileceğini düşünüyorum. Yani.
1: Olması çünkü, gerektiğini düşünüyoruz zaten. Mecbur olmak
0: eğer
1: zorunda.
0: Şampiyonluk yarışında olacaksa şu Dünya Kupası başlamadan önce hem iç transfer hem dış transfer. İç transferde de bazı şeylerin belli olması lazım. Bir de gelen hocanın kadroya Beşiktaş camiasında yerli ya da yabancı forma giymiş Atiba gibi. Başka kim söyleyeyim mesela?
1: Quaresma gibi.
0: Quaresma gibi. Yani ağırlığı olan.
1: Evet.
0: Yurt içinde yurt dışında ağırlığı
1: Mario
0: olan.
1: Mario Gomez gibi.
0: Gomez gibi. Bu eskiden o özellikle Şenol Hoca dönemindeki Avrupa'daki başarılı dönemlerinde forma giymiş oyunculardan yararlanması lazım. Nasıl ki az önce Aziz Bey'in şeylerini saydık orada. Necip'e bir vefa borcu var mıdır yok mudur ona ben bilemem ama ayrılışı çok hoş olmadı. Evet. Burada da Sergen Hoca mesela o zaman da eleştirmiştim. Geriye dönmek istemem ama Belki onlara bir görev olabilir. Altyapıda, üst yapıda, teknik.
1: Ahde Vefa diyelim.
0: Ahde Vefa mutlaka olmalı lazım. Yani 20 sene forma

0: bir oyuncuyu bu şekilde ayrılışı Beşiktaş'ın kötü gidişinin de önemli başlangıçlarından bir tanesi olmuştur yani.
1: Bir de Savaş şey var, Kerem, yerli oyuncularda bir sıkıntı var Beşiktaş'ta, kalitede. Onu yükseltmesi lazım artık yurt dışından, hani gurbetçi oyuncular olsun, çok iyi bir tarama yapıp almaları lazım. Hani o yerli oyuncular bir kere çok önemli.
0: İşte o Feda hani, döneminde gelenlerin hepsi sonra o
1: Olcay'ı, Velisi, şunlar bunlar hepsi oynayan adamlardı o zamanlar mesela. Gelenlerden bahsediyoruz. Kimler? Cenkler vardı. Bir sürü adam sayarız.
0: Kaptan Oğuzhanlar.
1: Oğuzhanlar vardı. Iyi. Öyle adamlar bulması
0: onlar
1: lazım.
0: Ama Veda işte döneminde geldi işte. Hocam onu söyledim.
1: Evet evet,
0: beklenti
1: doğru.
0: Yükseltmesen bu oyuncularda da çıkış oluyor. Oğuzhan mesela o dönemde çok iyi işler yaptı. Sonra o da aşağı doğru indi. Biraz böyle yıldızlaşınca kaptanlık vesaire. O da aşağı doğru inmeye başladı. Böyle oyuncular bulursanız şampiyonluk yarışında.
1: Başka türlü olmaz.
0: Arda Turan'ın bu takımı nasıl şampiyon oldu? Genç. Kaç tane yıldız vardır mesela Arda Turan'ın takımında?
2: Şaktar'dan bahsediyoruz. Evet. Yani Ukrayna Ligi'ni hiç bilmiyorum.
1: Kanat zaten, vardı bir tane.
0: Yani
1: bir
0: bütçe olarak çoğundan daha düşüktür ama.
2: Yok. Şaktar'la yok. Şampiyon olman gerekir zaten.
1: Zaten 16. şampiyonluk, 16 tane şampiyonluk yaşadı.
0: Ama Arda Hoca'nın gittiği şampiyon toplantısı neydi? Kiev'in şampiyonluğunu kaç kere daha izleyeceksiniz ya da izlemeye mi hakkınız?
2: Şöyle bir
0: daha
2: durum
0: direkt,
2: var.
0: Direkt takıma bir motivasyon.
2: Eskisi kadar hani Şaktar'la Dinamo Kiev zaten makas olarak yukarıda değildi diğer takımlara göre. Ama Şaktar zaten şampiyonluk adayıydı.
0: Ama hep genç oyuncularla. Evet. Yani sonuçta onu demek istiyorum.
2: Kulüp
0: genç,
2: kültürü de öyledir bu arada.
0: Kulüp kültürü zaten öyle. İçinde bulundukları durum zaten birkaç senedir liginde yaşadıkları ülke genelindeki yaşanan sıkıntıdan dolayı o şartlarda bu takımı şampiyon yaptı ve genç inanmış oyuncularla. Genç ve inanmış oyuncularla.
2: Avrupa'da da
0: bugün belki burada biz Arda Hoca'yı ülkemizde finalde görebilirdik.
2: Konferans liginde.
0: Konferans liginde, özür diliyorum, pardon.
1: Ligler çoğaldı.
0: O kadar çoğaldı ki konferans liginde de olsa o finalde görebilirdik. Görmek isterdik. Ama ben Arda Hoca'nın İspanya'da, İtalya'da teknik adam olarak da o başarılı kaldırdığı kupaların kaldırabileceğine inanıyorum.
1: Ya daha yolun olabilir. Başında. Yani başında derken başlayış çok önemliydi. Çok iyi başladı. Devamı da çok iyi getirecektir. Ben gerçekten kendisini seviyorum karakter olarak da. Yapı olarak da çok enerjik bir insan olduğunu düşünüyorum. En azından Türkiye'mizde dışarıda çok iyi temsil eden bir teknik direktörlerinden biri olacak yani.
2: Galatasaray'a bir dönüş yapalım mı son bölüme doğru giderken?
0: Yapalım bakalım.
2: Galatasaray'da özellikle transfere dair tabii ki merak edilen çok şey var. Sabah Çorlu'nun da yakın takipçisi olduğu konulardan biri. İlkay Gündoğan'ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj söz konusuydu. Tecrübeli futbolcu, bazı eski takım arkadaşlarım beni arayıp kulüple ilgili bilgi aldı demişti. Önemli bir açıklamaydı. Bu açıklama sonrasında gözler biraz Bernardo Silva'ya çevrildi. Ama zannediyoruz ki bir isim daha var. İzleyelim haberimizi, üstüne konuşacağız.
3: Kadrosunu Avrupa futbolunun önemli yıldızlarıyla güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da gözler İlkay Gündoğan'ın işaret ettiği isimlere çevrildi. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum demişti. Akla gelen ilk isim adı uzun süredir Galatasaray'la anılan Bernardo Silva oldu. Ancak Silva dışında Marmuş'un da İlkay Gündoğan'la temasa geçtiği ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı. Devre arasında menajer George Gardner'in gündeme getirdiği Marmuş sezonu 8 gol 3 asistle tamamladı. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki Mısırlı Yıldız hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor. Icardi ile devam edilmemesi durumunda Marmuş operasyonu için harekete geçilmesi bekleniyor.
2: Spor gündeminde Galatasaray'ı konuşmaya başladık. Eski takım arkadaşlarım kulüple ilgili benden bilgi aldı dediğinde İlkay Gündoğan, Bernardo Silva olabileceğini zaten kestirebiliyorduk. Hatta belki takım arkadaşı olmayan bazı isimler de bilgi almış olabilir. Çünkü çok üst düzey bir profil ve çok üst düzey oyuncularla yıllarca beraber oynadı İlkay Gündoğan. İkinci isminde Omar Marmuş olduğu dile getiriliyor Savaş Çorlu. Bu olasılıkları nasıl değerlendiriyorsun merak ediyorum.
0: Olabilir. Tabii ki daha transfer sürecinin başındayız. Mısırlı oyuncu için Mehmet Özcan ve Fotomaç'ta dün bu haber çıkmıştı. İlkay'ın bilgi alması Galatasaray'la ilgili gayet sadece başka oyunculardan da alınıyor. Yani biz röportaj yapsak birçok ülkemiz, her ülkede forma giyen oyuncular Galatasaray'la ilgili bilgi aldıklarını ve Türkiye'yi sevdiklerini, transfer sürecinde eğer kulüple anlaşılırsa Türkiye'de oynamanın gerçekten artı birle başlıyor maddi olarak anlaştıysan.
1: Maddi olarak artı bir.

0: Maddi olarak zaten artı bir. Bir de bu ülkenin her tarafı baktığın zaman bir cennet olarak görüyorum. Evet. Bizim çok güzel bir ülkede yaşıyoruz çünkü. Bunun da önemli etken olmuşum. Aile bağı olarak baktığın zaman Galatasaray'da 4 senenin şampiyonu. Yerli yabancı bakıyorsun, her sene şampiyonluk kutlamalarını izliyorsun. Çıkan herkes güzel bir şey söylüyor. Osimhen'inden tutun, işte Icardi'sinden, Torreira'sından, Sanchez'inden, Singo'sundan. Kötü söz söyleyen yok. Icardi'yi belki de ülkeye tatile gelmek için arayan bile vardır ya İlkay'ı. Yani transfer Galatasaray değil, ben Türkiye'ye tatile geleceğim, nereye geleceğim diye arayan da vardır. İlkay transferini de hatırlayalım. Bir iki sene, üç sene falan gecikmeli oldu herhalde. Sürekli görüşüyorduk. O da çok istiyordu gelmeyi. Zamanı var dedi. Hocası bir sene önce bırakmadı, hatta iki sene önce. Hala röportajında da en iyi çalıştığın teknik direktör ve en sevdiğin direktör dedikleri zaman direktörün adını veriyor zaten. Ben dolayısıyla İlkay'ın önümüzdeki günlerde yaptığı açıklamada yeni sürprizlerin de olabileceğini düşünüyorum. Yani bu iki ismin dışında bazı isimler daha çıkabileceğini düşünüyorum. Transfer dönemi çünkü
1: Hakan
0: daha...
1: da vardı. Hakan Çalhanoğlu'nun ismi de geçiyor.
0: Hakan'ı konuşma olarak zaten gerek yok. Sürekli beraberler zaten.
1: Değil mi?
0: Yani ben Hakan'a ekstradan bir Galatasaray bilgisi almasına ihtiyaç yok. Galatasaray'ı çok istiyor. Her ne kadar geçen sefer transfer sürecinde Fenerbahçe ile Sayın Ali Koç'la görüşmesinde ben çok kızmıştım çünkü.
2: Çok özür diliyorum. Son dakika gelişmesi ekranda. Beşiktaş Önder Özen'i açıkladı sevgili seyirciler. Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirildi. Canlı canlı sizinle bu gelişmeyi de paylaşmış olalım. Geride kalan dakikalarda üstüne konuşmuştuk ama ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bu önemli gelişmeye dair detayları Efecan Öztaş bize aktaracak. Efecan, söz sende.
3: Teşekkürler Kerem Can Balat. Sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş futbol ağ takımında sportif direktör, futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'le anlaşmaya vardığını açıkladı. Bizler de zaten geçtiğimiz saatlerde bu anlaşmanın olacağını, yaklaşık yarım saat sonra olacağını söylemiştik ama Sayın Başkan Serdadalı Önder Özen'le anlaşmaya vardıktan hemen sonra da an itibariyle artık sıcak bir gündem olarak teknik direktör adaylarına bakmaya geçmiş durumda. Somut bir şekilde de adımların Perşembe günü itibariyle başlamasını bekliyoruz. Önder Özen artık kısaca Beşiktaş'ın yeni futbol aklı olmuş durumda. Nevzat Demir'de de önemli değişikliklerde bulunacak Önder Özen. Özellikle Nevzat Demir tesislerindeki çıkan birçok haberin artık durdurulmasını sağlayacak da gelişmelere adım atacakmış. İçeride yeni yenilemeler yapacağını söyleyebiliriz Önder Özen'in. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Beşiktaş'ta artık yeni futbol direktörü Önder Özen Kerem Can Bulut.
2: Efecan Öztaş, tabii ki teknik direktör tercihi sezonun gelişimiyle ilgili çok belirleyici olacak. Hızlı bir aksiyon bekliyor musun Serdal Adalı ve Önder Özen'den?
3: Şu bilgiyi verebilirim. Önder Özen'le Sayın Başkan Serdal Adalı'nın görüşmesinde teknik direktör konusunun çok uzamaması gerektiği konuşulmuş. Yaklaşık olarak bir 10 ya da 15 gün içerisinde Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuşabilir Kerem Can Bulat.
2: Çok teşekkür ediyorum Efecan Öztaş bizimle beraberdi. Ekranlarını yeni açan siyah beyazlı izleyicilerimiz için biraz Önder Özen hakkında konuşalım isterim. Saat başına geçerken Galatasaray'a bir dönüş yapacağız ve bu fotoğraflar çok sıcak, çok taze Beşiktaş kulübünden fotoğraflar paylaşıldı sevgili seyirciler. Başkan Serdal Adalı ve siyah beyazlı kulübün yeni futbol direktörü Önder Özen bu şekilde ekrana yansıyor. Hem Beşiktaş'a hem Önder Hoca'ya hayırlı olsun diyelim. Uzun yıllar boyunca medyada da gördüğümüz bir yüz. O yüzden biraz daha fazla tabii empati de yapabiliriz. O da ayrı bir konu. Ama Beşiktaş'ta da daha önce çalışmıştı Önder Özen. Camiada sanki güzel karşıladı, hoş karşıladı gibi hissediyorum.
0: Daha önce Fenerbahçe'de çalıştı. İşinizi doğru yapıyorsanız Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş değil abi. Kulübe katkı sağlayacak ismi alın. O konularda da çok tartışma oluyor çünkü şu takımdan geldi, bu takımdan geldi diye. Ben ona da katılmıyorum. Güzel bir fotoğraf. Kaç gün dedi Efecan ben orada olacağım?
2: 15 gün en geç.
0: 15 güne kalmaz. O zaman bir hafta içinde belki bayramda bile olabilir. O fotoğrafın arasına yeni hoca girer. Orada üçlü bir fotoğraf olur diye düşünüyorum. Görev tanıdığımın hemen belli olması da çok iyi. Çok sıkı bir çalışma var. Bayramda bence Beşiktaş camiasına bir iki müjde
1: verecek. İsim belli
0: vardır.
1: Futbol direktörü. Yani daha önce sen açıklamadı ya.
0: En azından futbol direktörüsün.
1: Yani belli oldu şimdi en azından.
0: Tanıdım. Yani çünkü daha önce Kerem
1: bir de basın sözcüsünü bir açıklasalar.
2: Futbolun başında Önder Özen var artık Beşiktaş.
0: Bence, evet, bence daha çok ondan açıklama yapacaktır. Futbol direktörü olarak bir basın sözcüsüne gerek yok. İyi günde kötü günde Önder Bey konuşmasını da seven, çünkü iletişimi de güçlü bir insandır. Bundan sonraki süreçte transferleri resmi olarak çoğu kez ondan duyacağız. Ben bayramda Beşiktaş bence bir iki

0: sana müjde verir. Başta hoca olmak üzere. Bayrama kaç gün var?
1: 27'sinde işte. Bir hafta var.
0: Bugün evet. 19'u. Bir hafta var. En fazla 15 gün demişti. Bayramda Beşiktaş taraftarına belki hoca, bir iki tane de futbolcu ismi oraya çıkabilir diye düşünüyorum.
2: Hocam ne dersiniz?
1: Yani öyle olması gerekiyor aslında. Doğrusu da bu. En başından beri söylüyoruz bunu. Çıkarsalar o zaman en azından taraftarın birazcık ateşini düşürürler diye düşünüyorum. Burada olması gereken bir durum zaten.
0: Şu aklıma geldi. Geçen sezon Sayın Başkan da zaman zaman çok fazla hata yaptı. İki tane sağ bek, birisi Fenerbahçe'den geldi, geliyor, anlaşıldı. Diğer İngiltere'den bir sağ bek daha vardı.
2: Osay Samuel senin.
0: Samuel'den sonra bir tane geldi denildi. Salı günü gelecek denildi. Salı oldu, çarşambaya kaldı. Neydi o sağ bekin ismi ya?
1: Kimin? Şeyin mi?
0: Sezon başında Sayın Başkan'ın bizzat kendi ifadesi
1: şeyde,
0: vardı.
1: İngiltere'de.
2: Ola şimdi aynı mıydı acaba?
1: Hayır.
0: Değil, değil. Değil mi?
1: Bak şimdi unutturdum.
2: Hatırlamıyorum ya.
0: Sen çok net hatırlıyorsun ya. Daha önce konuştuk ya şimdi.
1: Ben devamlı konuştum. Ben de unuttum.
0: Tüsadı var hatta. Şimdi ben şey yapacağım. Neredeyse. Orada Sayın Başkan geliyor dedi. Sonra ailevi sorunları var. Gecikme var dedi. İki gün sonra yine olmadı. Bir sabek konusunda çok fazla hataydı yani başkanın. Burada şimdi Öndür Özen gibi bir isim olduğu zaman bu hataları da sürekli başkanın yükünü de hafifletmiş olacak. Başkan çünkü geçen sezon hem Sergen Hoca'yı idare et, hem Serkan Reşber'i idare et, hem transferler hem ekonomik boyutu kolay bir şey değil.
2: Sabek de yani böyle çok sezonun gidişatıyla ilgili belirleyici bir pozisyonda değil abi bu arada.
0: Ama o süreçte açıklamalar, başkanın çok net açıklamaları
2: evet,
0: vardı.
2: Evet.
0: Yani net aldık, geliyor, sonra yattı denildiği zaman bir kez daha hayır yatmadı transfer dedi. İki gün sonra oldu. Bunları biraz başkanın üzerinden alacaktır Önder Özen. Transfer sürecinde ortak bir şekilde görüşülür. Önümüzdeki günler bence Beşiktaş taraftarı iyi haberler alır.
2: Son bir dakikamız içindeyiz. Bir kere daha son gelişmeyi paylaşalım. Son dakikamız ekranda. Beşiktaş Önder Özen'i açıkladı. Son iki günde zaten bu olasılığın hızlı bir şekilde başlayıp giderek güçlendiğini bu ekranlarda konuşmuştuk, dile getirmiştik. Ve futbol direktörlüğü görevine getirildi. Tecrübeli futbol adamı Başkan Serdal Adalı ve Önder Özen'in birlikte verdikleri pozlarda Beşiktaş Kulübü'nün resmi sayfalarından açıklandı. Taraftarlarla buluşturuldu diyelim. Hayırlı olsun Beşiktaş camiasına. Yeni sezonda tabii ki hedefler her zaman olduğu gibi büyük. Ayakların yere sağlam bastığı ve Beşiktaş taraftarını da ikna edici bir transfer dönemi için muhakkak çalışılacaktır. Bir araya gideceğiz. Uğurcan Çakır'ın bu sezonki performansını ekranlara getireceğiz. Galatasaray'ı konuşuyorduk zaten. Sonrasında Galatasaray'a dönüşümüz söz konusu olacak. Bir yere ayrılmayın.
3: A Spor Radyo.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

direntel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın. Reklam.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın

0: fonu, İsrail'in dokunulmazlık kalkanı, Hristiyan Siyonizm, kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Yıl 1977. Karadeniz fırtınası Trabzonspor, 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la gollerini paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Güzellikler
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Kameralarımızı Dolmabahçe'ye çevireceğiz. UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam Aston Villa ve Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde ortama, atmosfere dair tüm gelişmeleri Salih Sarı bize aktaracak. Söz Salih'te.
1: Kerem Can Bulat, çok teşekkürler. UEFA Avrupa Ligi final mücadelesi öncesinde Tüpraş Stadyumu'nun önünde nefesler tutuldu. Saatler 22'yi gösterdiğinde Avrupa Kupalarının 2 numaralı organizasyonunda final karşılaşması Aston Villa ve Freiburg'la arasında oynanacak. Aston Villa sezon başından itibaren Avrupa Ligi'nin favorileri arasında gösteriliyordu. Sezona iyi başladı. Ligde 13'te 12 yaptı ve bu süreç içerisinde Arsenal, Manchester City, Manchester United ve Chelsea gibi ekipleri yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Aynı zamanda Avrupa Ligi'nde de 8'de 7 yaptı. Yalnızca Go Ahead Eagles'a, Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'a yenildi ve Avrupa Ligi'nde lig aşamasında Lyon'un ardından ikinci sırada bitirdi. Daha sonra Lille, Bologna ve Nottingham Forest ekiplerini geçerek finale gelerek Freiburg'un rakibi oldu. Şu anda Premier Lig'de de 4. sıradalar. Favori iddiasını sürdüren bir ekip, İngiliz ekibi. Tabii Aston Villa Avrupa Kupalarında büyük başarılara imza atmış bir ekip tarihinde. Ancak 30 yıldır bir şampiyonluk yaşamadılar. Dolayısıyla kupaya hasret olarak buraya geldiler. Takımın başında Unai Emery var. Kendisi için bir Avrupa Ligi canavarı benzetmesi yapılıyor. Çünkü kariyerinde 4 tane Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. 3 tanesi Sevilla ile, bir tanesi Villarreal ile ve koleksiyonu arasına 5. kupayı da eklemek için bugün sahaya çıkacak Aston Villa ile birlikte. Aston Villa'da göz önüne çıkan oyunculardan bir tanesi Morgan Rodgers, takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu. Şüphesiz bugün gözler onun üzerinde olacak. Ancak rakip Freiburg, Alman temsilcisi, bugün daha sürpriz olarak finale çıkmış taraf olacak. Alman ekibi tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarında final görüyor ve eğer kazanırsa yine tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gitme başarısı gösterecek. Onlar da Avrupa Ligi'nde iyi bir performansa imza attılar. Tek mağlubiyeti lig aşamasında Lille karşısında aldı. Bologna ve Victoria Pilsen'le berabere kaldı. Aynı şekilde sonrasında da Genk, Celta Vigo ve Braga ile karşı karşıya gelerek bu güçlü takımları mağlup ederek Avrupa Ligi'nde finale çıktı. İki takımı karşılaştırdığımız zaman ciddi bir piyasa değeri, kadro değeri farkı olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 550 milyon euro değerindeki kadroya sahip Aston Villa'nın karşısında 191 milyon euro kadro değerine sahip Freiburg var. Tabii bu başarıyı neye borçlar diye soracak olursak, çok iyi bir akademi başarısı gösterdiğini söyleyelim Freiburg'un. Kadrolarındaki şu anda en göz önündeki en değerli oyuncuların Manzambi ve Atubolu'nun altyapıdan yetişen oyuncular olduğunu belirtelim. En golcü oyuncuları Matanovic, Schuster yönetiminde Freiburg bu sezon büyük başarılara imza attı ve bu başarılarını Avrupa Ligi kupasıyla taçlandırmak istiyorlar. Kadrolarında yalnızca 5 yabancı oyuncu var. Geri kalan hepsi Alman futbolculardan ve Alman asıllı oyunculardan oluşuyor Freiburg'un. Dün güneşli bir hava vardı. Taraftarlar İstanbul'a geldiklerinde dün Beşiktaş'ta UEFA organizatörlüğünde bir fanzone etkinliği oluşturuldu ve burada güzel havada İstanbul'un tadına vardı taraftarlar. Bugünse biraz daha sağanak bir yağış olduğunu, şu an yağmur durdu ancak öğle saatlerinde bir sağanak yağışın bastırdığını söyleyelim. Tabii İngiliz taraftarlar için çok aşina olmadıkları bir hava değil. Belki onlar için daha çok zorlu geçmemiştir bugün, ancak Freiburg'un taraftarları açıkçası daha görmekte zorlandık etrafta. Bunu da belirtelim. Saatler 22'yi gösterdiğinde mücadele başlayacak Tüpraş Stadyumunda. Şu anda havanın biraz daha açıldığını ve futbola daha elverişli bir hava olduğunu söyleyelim. Saatler 22'ye yaklaştıkça tabii ki buradaki heyecan da artıyor. Bizler de burada gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Burada takipteyiz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Salih Sarı'ya. İlerleyen

0: saatlerde Aspor ekranlarında yine mücadele öncesindeki detayları sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Önder Özen açıklaması gelmeden önce Beşiktaş'tan yeniden sarı kırmızılı kulübün gündemine dönelim. İlerleyen dakikalardaysa Trabzonspor ve Konyaspor arasında oynanacak Zira Türkiye Kupası öncesinde değerlendirmelerimiz olacak. Bernardo Silva, Omar Marmuş ikilisi üstüne konuşuyorduk. Sen bu iki isimden biri için transfer şartlarının en azından biri için olgunlaşacağını düşünüyor musun? Marmuş'un da 1,5 sezon önce 75 milyon euroya kadroya katıldığını ama özellikle bu dönemde forma şansı bulmakta zorlandığını da hatırlatalım. Formül ne olabilir? Biraz kafa karıştırıcı.
1: Marmuş'un ona rağmen istatistiklere baktığın zaman fena bir istatistikleri yok. Gol asist olarak. Aha. Yani iki transferde kolay gözükmüyor ama Galatasaray her zaman transferde zoru başarıyor. Galatasaray'ın bu sezonki transfer planlaması daha tam olarak baktığımız zaman netleşmedi açıkçası. Gidenler olacak, gelenler olacak. 10+4 olayındaki planlama tam olarak daha netleşmedi. Biraz transfer bütçesi buna da bağlı olacak. Gidenler olabilir. Çünkü 10+4 Galatasaray'ın planlamasındaki değişikliği ya da yapması gerekenleri ona göre belirleyecek. Mutlaka gidenler de olacaktır. Gelen isimlerde ama transferde Galatasaray beklentiyi o kadar yükseltti ki her sezon, her dönemde devre arası, sezon başı bir yıldız transferi gerçekleştiriyor. Bu sezonda 4 sene üstte şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde özellikle beklenti yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ndeki beklenti nedir dersek, yani geçen sezon çeyrek finalin böyle baktığımız zaman kapısından döndü. Bu sezon en az bir çeyrek final hedefliyor. O yüzden de Galatasaray kadroyu çok fazla bozmadan mevcut oyuncularla yapılacak birkaç takviye ile daha güçlü olup ligi zaten bir şekilde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray üzerine baktığın zaman Galatasaray mevcut kadrosu yine ligi şampiyon olabilecek bir şekilde. Ama Şampiyonlar Ligi için hakikaten Marmuş da, Bernardo Silva da maliyetli oyuncular ama çok tecrübeli oyuncular. Bu iki isimin dışında ben süre çok uzun yeni isimlerin de radarına gireceğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın Kerem Özdek günlerde.
0: Bu isimler size Galatasaray'ın olası planlarıyla ilgili ne düşündürüyor?
2: Yani bu isimleri tartışmaya bile gerek yok aslında da. Şimdi Galatasaray'a gelip gelmeyecekleri konusunda aslında gelmeleri için çok şey var. Hani önlerinde
1: sebep var.
2: Sebep var yani. Şimdi Bernardo Silva'yı tartışmaya gerek yok. Marmuş'u tartışmaya gerek yok. Şimdi baktım birazcık istatistiklerine Marmuş'un da. O da herhalde bütün maçlarda oynamamış. Yani 16 maç ilk 11 oynamış. Evet. Ama çoğu maçta da oynamış. 8 gol 3 asisti var. Ben çok beğendiğim futbolculardan bir tanesi. Bernardo Silva'yı zaten beğenmemek elde değil. Çok iyi bir futbolcu. Fakat onları getirdiğinde kimleri göndereceksin? Kimler olmayacak mesela takım içerisinde? Dediğin gibi işte şampiyon Galatasaray 4 sene üst üste olmuş. Onların en büyük sebeplerinden bir tanesi de o omurgayı sağlam tutması. Etrafına devamlı 3-4 oyuncu fazla değil. Bazıları 2 tanesi ilk 11 oynayabiliyor. Zaten şampiyonluk da buradan geliyor daha çok. Onu da söylemek gerekiyor. Hani bu Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor için de geçerli. Şu andan itibaren beklentiyi çok artık yüksek tutan bir tarafta var. Beklentisi. Niye? Çünkü artık 16 değil de belki 8'e kalmak isteyecek en kötü ihtimalle Avrupa Şampiyonu Ligi'nde.
1: Çeyrek final değil mi işte orada?
2: Tabii çeyrek final muhabbetini düşünecek olursak böyle futbolcuların gelebileceğini düşünüyorum ve almaları gerektiğini de düşünüyorum artık. Çünkü Galatasaray'ın şu saatten sonra Türkiye Ligi'nden ziyade Şampiyonlar Ligi gibi en kötü 8'e kalma muhabbetini, hani belki yarı finale kadar çıkabilecek bir kadro da kurabilirler. Şu andaki ellerindeki kadroyu koruyarak da. Öyle bir ihtimalleri de var.
1: Çok kolay bir şey değil ama müzede olmayan tek kupa hocam. Mutlaka bir gün olur ama ne zaman olur bilmiyorum. Kolay bir şey değil. Çünkü artık bütçeler o kadar çok yukarılarda ki. Yani
0: 8-10 takım var. Onlarla diğerleri evet. Arasında
1: oralara,
0: ciddi bir fark var.
1: Oralara yani. Girdiğiniz zaman.
0: Kadro kalitesi anlamında da.
1: Kalite tabii. Anlamında. Bunu Sanchez'e de sorduğun zaman da çok güzel şeyler söyledi onunla ilgili. Yani ben Şampiyonlar Ligi kupasını tabii ki herkes ister. Herkes kaldırmak ister. Ama o son viraja girdiğin anda 8-10 takımla kıyasladığın zaman bir tanesini üst düzey bir şekilde belki hadi yendin ama diğerine geldiğin zaman bir şekilde sıkışırsın. Yani bir UEFA kupa süreci gibi olmaz. O günle bugün arasında korkunç bir oyun farkı var, kalite var, yıldız farkı var. Neresinden bakarsak bakalım herkesin hayali. Başkanından yöneticisine, taraftarına, camiada herkesin herhalde en büyük hayaldir. O olmayan kupayı da müzeye sokmak, müzeye getirmek. Bu kolay bir şey değil ama hep hayalinde, hayalin peşinde koşmak da. Bugün başkanında vardır, hocasında da vardır. Okan Hoca'ya şimdi 5. şampiyonluk mu, Şampiyonlar Ligi'nde bir kupa mı dersen, 4 şampiyonluğu feda etmeye razı olur yani Şampiyonlar Ligi kupası yani, deyince.
2: Daha çok Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor yani şu an. Şunu yapıyorlar zaten. Şimdi Osimhen kalacak mı, Torreira kalacak mı? Şimdi elindeki mevcut kadroyu koruyup üzerine böyle futbolcular aldıklarında çok daha farklı bir pozisyon çıkacak ortaya. O da hepsini tutamazsın elinde. Mesela bir Osimhen'in gitme ihtimaline karşı herhalde kafalarında vardır. Kimlerin geleceğiyle alakalı bilmiyorum. Tabii öyle bir duyumunuz var mı? Onu da bilmiyorum ama Osimhen gidebilir mi? Belki de gider.
1: İhtimaller de var.
2: İhtimal de var. Osimhen gittiği zaman yerine getireceğin oyuncu çok önemli. Hedefinde eğer Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, belki yarı final, belli de olmaz. Belki final oynarsa hiç belli olmaz kuracağın kadroya göre. Çok zor ihtimallerden bir tanesi ama olsun. Sonuçta Galatasaray kadrosunu koruyan yıllardır da süre gelmiş. Dediğin gibi artık Türkiye Ligi şampiyonluğu kendilerine göre ikinci planda. Şampiyonlar Ligi direkt hedefleri. Olmalı da zaten bu saatten sonra. Onu da söylüyorum.
1: Galatasaray'ın mazereti yok. Baktığın zaman şu anda 4 yıldızlı şampiyon olmuş. Yayın gelirleri, işte galibiyetler, Şampiyonlar Ligi geliri, forma gelirleri 1 milyona çıkmışsın. Birçok ekstra gelir sponsorluklardan, localardan, kombinelerden, yani aklınıza ne geliyorsa Galatasaray gelir olarak çok üst düzey bir kulüp haline geldi. Çünkü 4 sene şampiyonluk. Burada ekonomik anlamda ben şu futbolcuyu alamam, işte durumumuz iyi değil falan gibi bir durum da olmaz. En doğrusunu ben biraz Sané'de olduğu gibi bir transfer yapıp nasıl ki Osimhen'i son ana kadar beklediler. İlkay'ı beklediler transferin son gününe kadar. Galatasaray'da yine Sayın Başkanım Dursun Özbek'in bu sene transferde biraz daha ön planda olacağı, yetkilerin tamamen olacağı. Bu Gardiel olabilir, yeni başka bir menajer olabilir. Hani bir transfer yapıp o Dünya Kupası'nda boyunca transfer gelecek mi gelmeyecek mi deyip önden bir tane yıldız transferi yapıp biraz daha rahat edeceğini düşünüyorum. Rahat hareket etmeyi düşüneceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray taraftarı bekliyor çünkü.
0: Senin söyleyebileceğin ya bu isim de olabilir dediğin birisi var mı? Öyle bir profil var mı?
1: Şu anda çok kapalı kutu. Daha tam olarak çünkü orada oturup böyle transfere tam olarak şampiyonluk kutlamaları, planlama, seçim. Çünkü 23 Mayıs'ta seçim de var. Tek adaylı bir seçim var. Seçimi de olur. Sayın Başkan o seçimi de tek aday olarak zaten kazandı. Orada biraz daha güçlenerek çıktıktan sonra transfere düğmeye basacaktır. Çünkü daha yeni yeni böyle o şampiyonluk zafer kutlamaları üzerlerinden yeni atmak üzereler. Şu isim olur demek için bence çok erken ama başkanın ve başkan önerilen bazı futbolcuların gizli isimlerin olduğunu duyuyoruz. Dünya Kupası'nı beklemek çok doğru olmaz. Yani Dünya Kupası serüveni çünkü uzun bir süreç olacak.
2: Evet.
1: Evet, Galatasaray için bir avantaj var. Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi ligi erken açmayacak. Şampiyonlar yine direkt katılacağı için en geç açan olacak yani.
2: Beklemek zorundalar ama ya. Bazı istedikleri futbolcular da imza atmıyor olabilirler. Hocam, Dünya Kupası'ndan sonra da diyebilirler.
1: Bazı
2: yani.
1: İsimler için beklersin ama o
2: fiyatlar da artar.
1: O işte fiyat artar. Yani, ön anlaşma yapmış olsan bile yetmeyebilir. Evet. En azından bir imza ve ardından rahat bir transfer dönemi. Çünkü Sané Galatasaray'ın işini çok kolaylaştırdı. Sané transferi Galatasaray tarihinin herhalde en erken transferinden bir tanesidir. Yıldız olarak baktığın zaman. Kaçtı? 12 Haziran'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam transfer yapıldı. Ondan sonra Galatasaray Osimhen'di, İlkay'dı, işte diğer transferlere biraz daha zaman ayırdı beklemek için. Burada da bir transfer yapıp Galatasaray camiasının, taraftarının o transfer gazını alıp ondan sonraki süreci rahat hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünya Kupası'nı mutlaka bekleyecektir ama Dünya Kupası adı üzerinde dünya bekliyor yani. Dünyadaki bütün takımlar bekliyor.
2: Bütün takımlar. Türkiye'de öyle. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon hatta bekleyen takımlar var. Ben bir sürü isim biliyorum da onları da zikretmiyoruz ne olur ne olmaz
1: hocam,
2: diye.
1: Beklediğiniz şimdi, zaman mutlaka bir anlaşma
2: fiyat
1: yapmanız lazım.
2: Yani büyük bir ihtimal ama ellerinde de yaratıyor. Dünya Kupası gelmiş. Şimdi istediğiniz futbolcuların çoğu da zaten oraya gidiyor. Almak zorunda kaldığınız futbolcular da mecburen öyle isimler olmalı.
1: Sané gibi oyuncuyu şöyle alırsınız. Sözleşmesi bitmiştir. En az 2 ay, 1,5 ay öncesinden bunun bir şeyi vardır çünkü en hazırlığı vardır. Öyle sözleşmesi biten bir oyuncuyu alabilirsiniz ama şu anda kulüplerde sözleşmesi olan bir oyuncuyu prensip anlaşması yaparsınız. Bir imza aşamasına getirirsiniz. Dünya Kupası'na bir giriş yapar. İstediğiniz oyuncu gider final oynar bir de. Alma şansınız çok. Geçmişte böyle
2: şimdi
1: çok oldu.
2: Şimdi Bernardo Silva'yı almaya kalksa Marmuş'u artık Dünya Kupası'nı beklemeye gerek yok. Zaten kendilerini kanıtlamış futbolcular. Onların bir değeri vardır. O değerden böyle 2-3 katı olacak halleri yok sonuçta.
1: Kulüpleri örnek de bunları mesela, bırakmayabilir ama işte.
2: Kulüpleri de bırakmayabilir ama öyle futbolcular üzerinden gidebilirler mesela Galatasaray'da. Yani gitmek zorundalar aslında. Çünkü Dünya Kupası'nı beklediğinde çok daha maliyetler artacak. Onları da bile bile işte Bernardo Silva gibi, Marmuş gibi, işte diğer İngiltere takımında birkaç isimler daha var. Kendilerini kanıtlamış, fiyatları da belli olan futbolcular ama üzerinden gidecekler.
1: Aynısını Galatasaray'da yapacaktır mesela. Şimdi Osimhen Dünya Kupası'nda olmuş olsaydı bütün herkes oradaki performansını çok daha farklı bir şekilde izleyecekti yani transfer listesinde olan. Sané mesela Almanya milli takımındaki performansı önemli. Yani sen nasıl bu şekilde takip ediyorsan senin oyuncuların için de aynı şeyleri takip eden kulüpler olacaktır.
2: Tabii doğru. Ama isim olarak gittiğin zaman Galatasaray beklentiyi çok

0: sayıyı çok yukarı çekmek zorunda. Artık hedefi direkt Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar olmalı.
1: İsmi çıkmayan
0: olmalı.
1: Birkaç tane önemli oyuncuyla temasta olduklarını söylüyorlar. Şu ana kadar hiç ismi çıkmayan. Yani o yüzden önümüzdeki günlerde farklı böyle yıldızlar görebiliriz, duyabiliriz.
2: Barış Alper Yılmaz'ın açıklamaları var. O açıklamalara bir göz atabiliriz. Şampiyonluğu ve kişisel performansını değerlendirdi Barış Alper. Osimhen'in sahadaki varlığının takım için önemine değinirken Dünya Kupası'na gidecek olmaktan duyduğu heyecanı ve mutluluğu da konuştu. Az sonra bu haberi ekranlara getireceğiz sevgili seyirciler. Galatasaray için tabii ki çok çok önemli bir isim Barış Alper. Neler dediğini merakla bekliyoruz. Ekrana gelsin.
3: Öncelikle mutluyuz. Şampiyon olduğumuz için 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. İnşallah 5. şampiyonluğumuzda olacağız. Tabii ki öncelikle futbolcu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz, personellerimiz. Yani çünkü sadece futbolcular diye bakmamak lazım olaya. Bütün personeli dahil etmemiz lazım. Onların da çok büyük emeği var. Onlar her zaman bizimle beraber oldular. Hep beraber ailece şampiyon olduk. 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Mutluyuz. Çok kaliteli futbolculara sahibiz. Tabii ki de bu futbolda olmazsa olmaz sakatlık. Çok şükür bende çok bir şey olmadı ama tabii ki de bu futbolun bir parçası. Hocamız buna göre bir taktik analiz yapıyor. Hocamız gerçekten çok değerli, çok büyük bir zekaya sahip. O yüzden şanslıyız biz futbolcular. Yani hocamızın taktiği aslında gerçekten orada çok iyi bir yol izledi. Sonuçta çok büyük bir sakatlık yaşattırmadan bütün maçlarda da çok bir sıkıntı çektiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Sezon başında kendime bir hedef koydum. Yani sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında 30'du kafamdaki rakam. Buna çıkamadığım için tabii ki üzüldüm. Ama tabii ki de önemli olan burada takıma katkı sağlamak. Yani sonuçta hep beraber biz futbolcular kulübümüzün bir hedefleri var. Bunları gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Çoğunu da gerçekleştirdik zaten. O yüzden mutluyuz. Tabii ki de hiçbir zaman bu maç sayısıyla ya da gol, asist bunlarla yetinen bir çocuk değilim. Her zaman fazlasını isteyen bir çocuğum. Sonuç böyle. Keşke gönül isterdi daha fazla skor üretebilseydim, daha fazla maç oynayabilseydim. İnşallah daha iyisini yaparım. Çünkü bunu istiyorum. Biz gerçekten çok kaliteli futbolculara sahibiz. Bunu tekrar dile getiriyorum. Bizim çünkü hedeflerimiz çok farklı. Yani biz Şampiyonlar Ligi'nde belki de ilk 16'yı da geçmeyi planlıyorduk. Yani biz bu futbola oranın takımı olduğunu hissettirdik. İnşallah yeni sezonda onun da bir üstüne çıkmak istiyoruz. Çünkü buna yetinen bir takım değiliz. Daha fazlasını isteyen bir takımız. Bizim için güzel bir deneyim oldu ama bu bize yetmeyecektir. Daha fazlasını isteyeceğiz. Tabii ki Osimhen bizim oyun planımızı çok değiştiriyor ama bir B planımız da olmak zorunda. Bazen ben de olmayabilirim, Osimhen de olmayabilir. Yani tabii ki bizim performansımızı etkiliyor mu? Evet, gerçeğe bakılırsa evet etkiliyor. Gerçekten çok büyük bir oyuncu. Çok da iyi bir insan. Ama dediğim gibi bir B planımız oluyor. Çünkü Galatasaray'da girecek oyuncular belli. Yani yapabilecek şeyler de var. Futbolcular çünkü çok yetenekli oyunculara sahibiz. Giren oyuncular da bunu hazır hissetmek zorunda. Çünkü her an forma şansı gelebilir. Vücut olarak mı yoksa? Biraz değil. Ben çok çalıştım onun. Geçmişte çok büyük bir emeği var yani. O vücuda gelmek öyle kolay olmadı yani. O yüzden orada tabii ki öyle bir gol attım Fener'e. Ve o an öyle bir şey gerçekleşti. İsterimle hareket ettiğim için yani o an içimden öyle bir şey geldi. Onu yapmak istedim. Tabii ki de sezon başında benim için kolay olmadı açıkçası. Ben her zaman iyi insan olmaya çalışıyorum. Vicdanımın iyi olmasını düşünüyorum. Ya ben sadece şunu orada da söyledim. Ben küçükte şunu öğrendim. Aile içerisinde bir problem varsa bu aile içerisinde kalmalı. Tabii ki dediğim gibi kolay olmadı benim adıma ama şu an şampiyon olduk. Bence bunların zamanı geldiğinde tabii ki de konuşulur. O yüzden

0: çünkü vicdanım rahat olduğu için açıkçası ben çok sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Yani mutluyum açıkçası. En son 2002'de gitmiştik. Tabii ki ben hatırlayamıyorum. Bizim aile bireyleri hatırlıyor. Yani mutluyum açıkçası. İnşallah heyecanlıyım. Göreceğiz bakalım. Açıkçası henüz çok erken. Yani daha kampımız var. Bir arkadaşlarımıza kavuşalım, bir antrenmanlarımıza çıkalım. Orada bakacağız, göreceğiz. Ama biliyorsunuz çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Çok yetenekli oyuncularımız var orada da. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.
1: Savaş Çorlu, Galatasaray'a kimler gelebilir? Onun üstüne konuşuyoruz ama takımdan ayrılabilecek oyuncular da var. Üstünde ilgi olan, spot ışıkları olan oyuncular da var. Barış Alper bunlardan biri midir?
2: Net onlardan birisidir ama Galatasaray'da gidecekler konusunda baktığımız zaman maaş konusunda Galatasaray biraz hovardaca davranıyor. Bu maaşlar giderken sıkıntı çıkarabiliyor futbolculara. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ın sezon başı aldığı maaşın o Arabistan olayından sonra Sayın Başkanı Okan Buruk'un birlikte yaptıkları görüşmeden sonra ciddi bir düzeltmeyle ve bonuslarla beraber 7-8 milyon euroları bulan bir maaş skalası ortaya çıktı. Tabii ki baktım şöyle, sadece ligde Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi oynadığı maç sayısı 49. Buna milli maçları da falan koyarsak 60 maç istediğim sayıya ulaşamadım diyor Barış maşallah. Yani kaçtır bunu hocam? Bir sezonda 60 maç oynamak daha çok, istediğim sayı ne olabilir yani? 60 maç
3: çok ciddi bir
2: yani rakam. Bunun içinde o 2 hafta 3 hafta o süreçte oynamamıştı. Hı. Neredeyse tüm maçlar oynayan, maç kaçırmayan bir Barış'tan bahsediyoruz. İzin yapmadan milli takımlara sürekli kadroda yer alan bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok mütevazi bir açıklama yani baktığın zaman. İstediğim sayıya ulaşamadım diyor. Demek ki daha fazla maç sayısı var. Kendine çok iyi bakan bir oyuncu. Yani sezon başı Arabistan o zaman 40-50 milyon dolar civarında bir bonservis beklentisi vardı. 30 milyon euroyu görmüştü. Buna rağmen 4 sene üstü şampiyon olan takımda birçok oyuncunun transfer teklifi alması lazım. Avrupa'da böyle 4 sene üstü şampiyon olan takımlarda oyuncu tutmak kolay kolay zor olur yani, tutamazsınız. Ama şu anda Barış da bunlardan bir tanesi. Bunun içinde bir de Dünya Kupası olacak hocam. Orası da çok önemli. Yani Dünya Kupası'nda biz nasıl takip ediyorsak, Barış'ın oradaki göstereceği performans, orada alınacak sonuçlar, çeyrek final, yarı final, final, bunların hepsini bekliyoruz çünkü yani. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisine sorulan soruda Sayın Osman Aşkın Baka, sen bunu cevapladıktan sonra efendim sürpriz yapacağız, çeyrek final. Hayır, final neden olmasın, kupayı alalım gibi bir ifadesi vardı. Orada da beklenti gerçekten, ben o 2002 Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu kadrodan bir sürpriz değil, ciddi bir beklenti içindeyim yani.
3: Sürpriz olmaz.
2: Burayı geçtikten sonra bu kadro, hı hı, gerçekten genç, dinamik, hepsi Avrupa'da iyi takımlarda oynayan bir kadroya sahibiz. İyi de bir hocamız var. Hı hı. Biz yani finale kadar gidersek 2002'de olduğu gibi o 22 sene sonra geldiğimiz yerde o başarıyı tekrarlamamak için bir sebep yok. Ciddi bir kadromuz var. Barış için de mutlaka teklifler gelecektir. Bu teklifler ne olur, nasıl olur bilmiyoruz ama sadece Barış değil, Galatasaray'da Yunus için de teklif gelebilir. Yabancı Torreira için de gelebilir. Singo'yu Galatasaray ciddi bir bonservis ödeyerek almıştı. Onunla ilgili de olası bir teklifte farklı şeyler olabilir. Ben Galatasaray transfer döneminin hareketli geçeceğini düşünüyorum. 10 artı 4'ün Galatasaray'ı biraz zorlayabileceğini düşünüyorum. Ama gelen tekliflerde Osimhen diyoruz hocam. Osimhen'e teklif gelmesi kadar normal bir şey yok. Osimhen çünkü dünya üzerinde sayabileceğimiz 5 golcüden bir tanesidir şu anda. Mevcut, hali hazırda. Ama gelen teklifse takımında kaç para ödediğin zaman, bugünkü o piyasalarda Arabistan piyasası çok yüksek bir piyasa şu anda, evet, baktığın zaman. İngiltere, İtalya piyasası Galatasaray'da aldığı parayı şu anda verir mi dersen, ben biraz zor görüyorum yani. O yüzden Osimhen'i de kalma ihtimali yüksek görüyorum. Yani Galatasaray'da Osimhen'e mutlaka teklif haberlerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Teklifler gelecektir. Ama bilmiyorum, Kerem bana katılır mısın? Rakam olarak aldığı maaş Türkiye'de çok iyi bir rakam.
1: Çok.
2: Nasıl bonservisi en yüksek rakama geldiyse, aldığı maaş da çok yüksek. Avrupa'da bu maaşları ödemek kolay olmuyor.
3: Ödemezler zaten.
1: Hoca noktayı koydu.
2: O zaman Galatasaray'da kalmaya devam.
3: Hocam, Galatasaray'da kalmaya devam.
1: Siz Barış Alper'i nasıl görüyorsunuz? Onun gelişimini, Dünya Kupası ile ilgili ondan ne beklemeliyiz? Galatasaray hakikaten Barış Alper'den iyi bir para kazanabilir mi, satabilir mi? Çok fazla olasılık var gibi sanki.
3: Ya Barış Alper bana göre birazcık daha hani gücünden ziyade kafaya odaklansa, yani saha içerisinde pratik zeka derler ona. Biraz ona odaklansa çok daha iyi yerlerde zaten olacak yani. Şu an dünyanın en iyi takımlarında oynayabilecek bir gücü, kuvveti var. İngiltere

0: Ligi, Fransa Ligi, İtalya Ligi kuvvet konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Sadece anlık düşünmedir biliyorsunuz. Pratik zeka saha içerisinde çok önemlidir o. Bazen boş hani boş koşular yapıyor. Gücünü fazla harcıyor. Fazla kuvvetten midir nedir o da ayrı bir konu bilemiyoruz ama bir takım için çok önemli futbolculardan bir tanesi. Her takıma lazım Barış Alper. Yani gideyim 20 tane takım alsam 20 senede ben Barış Alper'i alırım. İsterim mesela. Öyle futbolculardan bir tanesi. Sadece son anlarda hani kale içerisine kadar gidiyor, sıfıra kadar iniyor. Oradan sonrasını daha iyi becerebilse çok daha farklı olacak bir Barış Alper görebiliriz. Dünya Kupası'nda da bizim grupta ABD var, Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay var ve Avustralya var değil mi?
1: Doğru.
0: O gruptan birinci çıkma şansımız var mı?
1: Var.
0: Var. Gruptan birinci çıktığımızda zaten oynayan, sonradan da giren hiç fark etmez kim olursa olsun hepsinin piyasa değeri yükselecek. Yani bu da bir olası ihtimal. Barış Alper de mutlaka bu 4 şampiyonluğun üzerine ve Dünya Kupası'nda gruptan çıktıktan sonra o da devamlı oynarsa ve normal bir Barış Alper gibi oynarsa daha da fazla oynayacağını düşünüyorum. O zaman değerine değer katacak ve diyorum ki mutlaka kendisi zaten çok profesyonel yaşıyor. Ha, şunu da söyleyeyim, devamlı Osimhen'den bahsetti ya, demin de konuştuk. Icardi'nin de hakkını yememek lazım, sadece Osimhen'le değil Icardi'nin de ona çok o şekilde bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Keşke onun da ismini zikretseydi diye. Belki unutmuştur. Onu da söyleyeyim buradan yani.
2: Unutmuş olabilir. O da hala
0: unutmuş olabilir ama şeyinde, Icardi'yi de es geçmemesi lazım.
2: Icardi'yle de iyi geçinen takım içinde anlaştığı oyunculardan. Icardi'yi herkes merak ediyor esas mesela. Şimdi evet. Osimhen performansı Icardi kalacak mı kalmayacak mı? Son 3-4 ayda çok fazla yıpratıldı. Zaman zaman olumsuz haberler. Şu anda başkanın menajeriyle bir görüşme yapması. Kendisini Japonya'ya tatile çıkması. Hala sokakta insanlar bana Osimhen kalacak mı değil mi? Icardi kalacak mı kalmayacak mı diyor. Çok soru soran var mesela yani. Yani Icardi'nin, Osimhen'in yaptıkları 2 senede tamam ama Icardi başka bir aurası olan bir oyuncu yani. Icardi'nin en kötü oynadığı maçta bile Icardi severler çok fazla. Katkı 2 şampiyonlukta var. Bu sezonda mesela yine bu şampiyonlukta katkısı var attığı gollerde. Ben hala mesela Icardi kalıp kalmayacağı konusunda böyle şeyim var.
1: Acaba tereddütlüsün.
2: Tereddütlüyüm. Kalıyor mu kalmıyor mu diye. Herhalde son sözü
0: kalmalı mı söyleyeyim. Kalmamalı mı aslında onu da konuşmak
1: soru bu.
0: Lazım.
1: Doğru hoca, doğru soruyu hoca sordu.
2: Çok bir, iyi bir Icardi sever olarak, Icardi'ci olarak Icardi'den daha iyisini bulamıyorsan Icardi kalması lazım. Icardi, şu anda bakıyorum konuşulanlara, yapılan yorumlara oynama garantisi diye bir şey. Icardi böyle bir şey söylediyse
0: güle ben ona gidiyor. İnanmıyorum ya. Öyle
2: ben
0: bir şey
2: de yok. İnanmıyorum. Yani başkanla
0: Osimhen'in olduğu yerde öyle bir şey söylemedi.
2: Başkanla söylemedim. Yaptığı görüşmede, Osimhen olmasa bile hocam hiçbir futbolcu...
0: Şöyle.
2: Bak, Bernardo Silva diyorsun değil mi? Bernardo Silva oynama garantisi. Abi zaten sen bellisin oynama garantisi. Bunu bir tek Okan Hoca'nın bazı transferlerde oyuncularla birebir görüştüğünü biliyorum. Görüntülü olarak görüşüyor, takımı anlatıyor, oyun sistemini anlatıyor vesaire gibi. Orada olabilir. Bir Frankos gibi Beşiktaş maçından sonra bir açıklama yaptı. Ben hoca bunu söylemişti falan gibi. Yani oynama sağ önde oynayacağımı söyleyerekten gibi. Sonra beni sağ bek oynattı diye. Şimdi Icardi oynama garantisi Osimhen varken nasıl isteyebilir?
0: Öyle bir şey istememiştir ya. Öyle bir şey yoktur ya.
2: Bu da konuşulan şu anda. Menajeriyle yapılan görüşmeler.
0: Messi istememiştir. Eğer Maradona istemiyor.
2: 10 milyon, nasıl... 10 milyon euronun üzerinde alan bir Icardi 4-4,5 milyon euroyu kabul ettiyse ben takımda tutarım. Icardi 4-4,5 milyon euroyu bir Icardi bulamazsın.
0: Peki 4,5 milyon euro Avrupa'da verirler miydi Icardi'ye? Şu an gitsin.
2: Verebilirler.
0: İmkansız. Vermezler. İmkansız.
1: Yani, imkanı yok.
0: İmkanı yok. Bence de imkanı yok. Bir de öyle düşünmek lazım. Yani sonuçta Icardi yani çok düşün, önemli bir oyuncu ama eskisi gibi değil.
1: Alacaksa bir kulüpten, Avrupa için söylüyorum bunu, iyi seviyede bir kulüpten alabilir. Ama iyi seviyede bir kulüp 4,5 milyon euroyu fiziksel olarak ciddi anlamda artık düşüşte olduğu bariz göz önünde olan bir oyuncu için harcar mı, masaya koyar mı? Büyük sürpriz olur.
2: Icardi kalsın mı gitsin mi diye bir anket yapsak şu anda insanların kafası karışık olur. Yani karışır yani. O butona basarken... Kalsın mı desem, gitsin mi desem bir tereddütte kalır böyle. Ya. Basamaz yani, ortada kalır böyle.
0: Ki 3 dönem şampiyonluğun en büyük temsilcilerinden bir tanesi değil mi? Başı çeker yani. Evet. O ayrı bir konu ama şu anki performansına, durumuna göre çok ciddi goller katkıları var. Şu son sezondan bahsediyorum. Tartışılmaz fakat o paraları kesinlikle Avrupa'da alır ama yarısından fazlası vergiye kesilir. Eline geçen para da çok cüzi bir miktar olur.
2: Sen Icardi gibi bir oyuncuyu bulabilir misin 4-4,5 milyon euroya?
0: 4,5 milyon euroya almam ki zaten. Direkt eline 5 milyon euroya falan şu saatten sonra. Yaşı 33 oldu değil mi onun da?
1: Evet.
2: 33 oldu.
0: 33 olsa almam yani. Onu söylemek istiyorum. Ben Icardi gibi futbolcu, bakın futbolcunu tartışmıyorum kesinlikle. Müthiş bir futbolcu.
2: Çok zeki bir oyuncu.
0: Çok zeki. Yani takım arkadaşlarıyla arası iyi olan, saha içerisinde

0: bazen çoğu zaman da lider pozisyonda olan bir Icardi'den bahsettik geçmiş dönemlerde. Şu saatten sonra artık o da moral motivasyon olarak da Osimhen'in olduğu yerde kesinlikle ben ona vermezdim.
1: Ben sezon başında geçen sezon
0: Osimhen varsa vermem. Yoksa veririm.
1: Dolayı bir kamp dönemi geçiremedi. Bir iyi kamp dönemi geçirirse kilo da verir. İyi de başlar diyorum. Yani bu sezon bir de arada biraz uzun olacak. O çalışırsa, kendine bakarsa, biraz kilo verirse hareketlenir diye düşünüyorum ben.
0: Yani ben diyorum ki Osimhen'in olduğu yerde 4,5 milyon. Osimhen olmasa ona belki verirsin o parayı. Osimhen'in olmadığı yerde. Diğer gelecek kim bilmem. Ama Osimhen varken de o parayı verip de tutmazsın.
1: Alacağınız golcü de
0: ona göre olmalı.
1: Ama alacağınız golcü de şu anda Osimhen'in arkasında yedek beş, yani bekleyecek bir golcüye de nereden bakarsan bak Avrupa'dan bir golcü alacaksın yine. Icardi yerine bir golcü
0: alacaksın. Satabileceği bir golcü alsın Galatasaray'da. Hep bunun üzerine gitmesi lazım.
1: Satabileceği bir golcü nasıl olsa o zaman orada şey var hocam.
0: Vardır scoutlar, bir tane bulmuşlar.
1: Hayır hocam, şunu söylemek istiyorum.
0: Bir sürü futbolcu.
1: Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek, onu satmak isteyeceksin. Gol atmayan bir oyuncu nasıl satacağız ondan sonra?
0: Ya tamam, şu anda yanında Osimhen olacak. Bazen çoğu zaman çift forvete dönmeyecek mi? Dönecek, öyle parlatacaksın
1: çok
0: yani.
1: Fazla olmadı. Ben çok fazla olacağına ihtimal vermiyorum. Yani böyle Osimhen olmadığı zaman, yorulduğu zaman, sakatlandığı zaman arada çift forvete döndüğü maç içinde olur. Çift forvet başladı, hep maçlarda Galatasaray puan kaybetti mesela. O zaman da bir kardeş suçlu ilan edildi.
0: Şunu söyleyeyim. Bu sene baktığımızda set oyunların haricinde Icardi'yi bir sahada göremedik. Set oyun nedir? Üçüncü bölge, rakibin sahanın birinci bölgesine maçı yığdığın zaman, yerleştiğin zaman orada Icardi'yi görebilirsin 18'e yakın bölgelerde, ama eğer rakip orta sahaya çıkmışsa, stoperleri çıkarmışsa, oradan sonrasını Icardi'yi göremiyorsun çok.
1: Peki
0: geçmiş sezonlar gibi değil artık.
1: Burada Icardi mi suç, yoksa mesela Barış'ın, Sané'nin, Yunus'un, Sara'nın oynadığı yerlerde mesela ben şunu anlarım. Icardi bir maçta kaybedilen puan maçına, Samsun maçı diyelim, Kocaeli maçı diyelim, işte Antep maçı, oynadığı maçlar aklıma geliyor. Maçın totaline baktığı zaman birçoğunu canlı izledim. Kaç defa Icardi'ye top geldi de mesela vuramadı. Geziniyor, arıyor, istiyor. Geldiği zaman bir şekilde atıyor zaten. Ama top gelmiyor. Sen şimdi Icardi'nin yerine koy kendini mesela. Biz orada hep mesela Icardi'yi bir günah keçisi gibi koyuyoruz. Ama ben o eleştirdiğimiz maçlarda Icardi'nin karşı karşıya iki tane vurdu, işte golü kaçırdı. Ya da topu avuta attı, dağlara taşlara vurdu diyebileceğim bir pozisyon çok fazla hatırlamıyorum.
0: Gelmiyor. Yok, zaten ama o pozisyonlar geldiği zaman mutlaka
1: yapıyor zaten.
0: Ama o pozisyonlara da çok fazla giremedi demek istiyorum. Girdiği pozisyonlarda da
1: top gelmedi.
0: Şu oldu. Zaten oynamadı çoğunda da. Moral motivasyon olarak da düştü. Hani Osimhen'e verilen bir değerin kendisine verilmediğini düşünerekten de moral motivasyon olarak düştü. Onu çoğu maçta da gördük. Mesela Liverpool maçında Paris forvet oynadı. Çıktıktan sonra Osimhen. Kendisi gene oyuna girmedi. 78'de. Orada da gitmişti.
1: Evet. Orada kendini yerine koy mesela Icardi'si.
0: Tamam, orada diyorum benim de moral motivasyonum gider. O ayrı bir konu. Fakat dediğim gibi set oyuna dönmeyen artık yaş itibariyle de onu da söylüyorum. Çünkü 33 yaşta olan bir golcü, gerçekten ben o durumlardan geçtiğim için yaş olarak biliyorum. 30 yaşta, 31 yaşta, 33 yaş arasında da dağlar kadar fark var.
1: Hocam, onu oradaki, da söyleyeyim. Oradaki ben süreç biraz kötü yönetildi ya. Yani
0: ya kötü yönetildi ama kendisi de o yönetime
1: ondan
0: uydu.
1: Ondan önceki Alanya Lig maçıydı.
0: Uyumasaydı.
1: Liverpool maçından önce. Yine aynı 77-78'de oyunu aldı mesela orada.
0: Bak, ona rağmen iyi gol attı, onu da söyleyeyim ben.
1: 77-78'de oyuna giriyor. Orada sonra bir küsmece mi oldu, kendisi mi gitmedi, Alanya'daki kupa maçına getirilmedi mesela.
0: Biraz
1: orada
0: küstü. Küsmekten de kaynaklı herhalde, performansını çok etkiledi.
1: Bence
0: ama bu
1: zaman zaman haklılık payı
0: gelecek
1: vardı.
0: Sezon olur
1: mu? Ha, bu kadar maç kaçıran, bu kadar antrenman etmeyen Icardi de kendine sorması lazım. Ben bu süreci kötü yönettim diye. Hı-hı. Takım zaten o koca 5 gün izin vermiş Okan Hoca. Sen bir 3 gün daha alıyorsun, 5 gün daha alıyorsun. Orada süreci mesela sana antrenman lazım, sana çalışma ihtiyacı lazım. Hı-hı. Sen takım başlamış, zaten takım burada 8-10 kişiyle çalışıyor. Gelip bir şekilde çalışman lazım. Ekstra izinler de biraz onu mesela taraftarlar arasını soğuttu. O süreçte de mesela Icardi'ye bir yaptırım demiyorum ama niye o duruma geldi ona da bakmak lazım. Evet, aile, o ayrılık süreçleri, çocuklar, yani aile hayatı çok önemlidir.
2: Kalacak mı sence?
1: Ben zor görüyorum. Açık konuşayım, ben zor görüyorum. Yani bir teklif yapıldı kendisine ama bu teklifin içinde şu anda bile oynama garantisi falan konuşulması yine böyle bir
0: konuşuluyorsa gitra, tabii öyle bir şey.
1: Konuşuluyor baktığı zaman.
2: 10+4 konusu da Galatasaray'ın elini biraz zorlaştırıyor mu?
1: Net,
2: tutmak
1: net zorlaştırıyor. 10+4 Galatasaray'ın elini zorlaştırıyor. Öyle bir durumda zaten kalamaz. Ama Sayın Başkan'ın menajeriyle yapmış olduğu görüşmede bir 4-4,5 milyon lirası bir teklifin yapıldığını, onların işte bunu beğenmediği şeklinde bir şey var.
0: Paraya mı bağlı yani kalıp kalmayacağı?
1: Ben parayla olduğunu düşünmüyorum ya. Eğer bu teklif biraz Icardi samimiyete bakar, menajeriyle bir görüşme yapar. Şu anda zannediyorum Japonya tarafına gitmiş tatile. Yani oradaki süreç önümüzdeki günlerde netleşir ama ben Galatasaray'da kalacağına pek ihtimal vermiyorum. 10+4 olursa hiç ihtimal vermiyorum. Kendim açıkçası futbol severi olarak ben kalmasını isterim Icardi'nin. Icardi Galatasaray'da çünkü çok ciddi bir seveni var.

0: Hala da çok fazla seveni var. Kızanlar da var. Gitsin diyenler de var. Ben Icardi kalsıncılardanım. Ama 10 artı 4'te düşünerekten de duygusal davranamam. O zaman da ayrılması daha doğru olur.
1: Kolay bir karar ve kolay bir süreç
0: olmayacak. Bak diyorum ki
1: kalırsa da gidersin.
0: Az önce başlarken söyledim. Bir anket yapılsa, uh-huh, Icardi kalsın gitmesin diye bir hakkım olsa tuşa basarken düşünürüm ya böyle. Hemen basamam yani.
1: Net bir şekilde kalsına basacağını anladık biz.
0: Duygusal olarak öyle. Profesyonel olarak ben çünkü işimi hiçbir zaman duygusal yapmam. Profesyonel olarak bakarım. Profesyonel düşündüğüm zaman da burada kalsın diye basman biraz zor olabilir.
2: Şu an öyle mi diyorsun? 33 yaşındaki bir golcüye ne olursa olsun yaşı bak çok şey değil. Kesinlikle oynar 2 sene daha ayrı ama bu sene göstermiş olduğu performans, atmış olduğu goller bir kere ayrı. Performansı ayrı, atmış olduğu goller farklı. Yani ona baktığın zaman çok iyi bir performans göstermiş olduğunu görürsün
0: taraftar
2: belki de.
0: Olarak basar,
2: taraftar olarak.
0: Taraftar evet. Olarak öyle bir anket gelirse basarım. Ama
2: sen kesin basarsın bakarsan, kalsın diye o ayrı bir şey
0: ama
2: de.
0: Ama gazeteci olarak baktığın zaman düşünürüm Galatasaray'ın menfaatleri işte... Icardi kalmalı mı gitmeli mi? O zaman biraz daha farklı olur.
2: Yani genel anlamda %50'ye bölünmüş bir Galatasaray camiası varsa
0: şu anda öyledir diye
2: düşünüyorum. O zaman büyük bir ihtimalle gitmeli diye düşünüyorum ben.
0: Bir gün bir programda yapılabilir anket bakayım merak ediyorum. Ya şu ana kadar kimse yapmadı.
2: Ama programda yaparsak... onun golcülüğü hiçbir şey tartışılmaz. O da ayrı bir konu yani. Futbolcuyu tartışılmaz.
1: Son 10 dakikaya doğru gidiyoruz. Zira Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşayacağız sevgili seyirciler. Konyaspor ve Trabzonspor'un şu ana kadar kupada nasıl iş çıkardığına bakacağız. Sonrasında takımların son performansları üzerinden karşılaşmayla ilgili konuklarımızın görüşlerini dinleme fırsatımız olacak. Arkadaşlarımız ekrana yansıtacaklar. İki ekibin de kupa yolunu sizinle paylaşıyoruz sevgili seyirciler. Trabzonspor 4. turdan dahil olmuştu organizasyona ve evinde Vanspor'u 2-0 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırmıştı bordo mavili takım. Grup aşamasında evde Alanyaspor'a karşı alınan beklenmedik 1-0'lık yenilgiyle başladı Trabzonspor. İstanbulspor'u 6-1, Fethiyespor'u 3-0 yendikten sonra Başakşehir'le çok önemli karar niteliğinde bir karşılaşmaya çıktı Fatih Tekke'nin öğrencileri ve 4-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Trabzonspor'un Samsunspor deplasmanında oynadığı mücadele son derece çekişmeli geçmiş ve normal süreyle beraber uzatmalarda 0-0'lık beraberlikle tamamlanmıştı. Onana'nın penaltılardaki müthiş performansı 3-1'lik üstünlükle Trabzonspor'a yarı finali getirmişti. Yarı finalde Trabzonspor ligde kalmaya odaklı ve rotasyonlu Gençler Birliği karşısında sahadaydı. Evet, bordo mavillerin kazanması şüphesiz ki futbol severlerce bekleniyordu. Bunu da başardı Trabzonspor ama 1-0 geriye düşüp son bölümde bulduğu gollerle adını finale yazdırdı bordo mavili takım. Gelin Konyaspor neler yaptı? Buna bakalım. Konyaspor daha da zorlu bir yoldan geldi. Özellikle çeyrek ve yarı final aşamalarında Trabzonspor'a oranla. Üçüncü turda Bingölspor'a karşı evinde 4-2 kazanarak zira Türkiye Kupası serüvenine giriş yapmıştı bordo mavililer. Dördüncü turda Muş Spor Kulübü karşısında 4-1 kazandı. Konyaspor alt liglerde oynayan temsilcilerine karşı verdiği mücadelelerde çok da zorlanmadan neticeye gitti. Grup aşamasına baktığımızda Konyaspor evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra Bodrum deplasmanında 2-1 kazanmıştı. Ali Ağa Futbol'a iç sahada 5-0'lık üstünlük kurmasının ardından Konya temsilcisi Eyüp Spor deplasmanında tek golle gülmüştü. Çeyrek finalde normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona eren maçta Konyaspor Fenerbahçe'yi uzatma bölümündeki penaltı golüyle eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ise Beşiktaş karşısında ağırlıklı olarak baskı altında oynasa da Konya ekibi son bölümde bulduğu golle, yine bir penaltı golüyle adını finale yazdırmayı başardı. Üst üste Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi iki iddialı takımı gol yemeden eledi Konyaspor. Aynı dönemde aşağı yukarı ligde Galatasaray'a karşı da iç sahada üstünlük kurduklarını İlhan Palut yönetiminde hatırlıyorsunuz. Aslında o galibiyetin getirdiği özgüven de sanki sezonun şekillenmesi adına pozitif manada çok yardımcı oldu Konyaspor'a. Hocam, tablo ortada. Trabzonspor belki birçokları için favori ama Konyaspor'da oynadığı tüm

0: maçları kazanarak finale geliyor. Ne beklemeliyiz futbol severler olarak cuma akşamından?
1: İki tane teknik direktörün performanslarını görmek beklenir. Ben teknik direktörler açısından da bakıyorum böyle maçlara. Tek maçlarda biliyorsunuz futbolcuların psikolojilerini oraya en iyi yansıtacak olan hocalardır, teknik direktörlerdir. Onların sistemleri zaten maçı alır. Onların savaşı olacak, onların taktik savaşı olacak bence. Bu çok önemlidir. Şimdi şu ana kadar, finale kadar Konyaspor kaybetmeden gelmiş, hepsini kazanmış. Sadece Fenerbahçe maçında, onu da uzatmalarda penaltılara gitmeden kazanmış. Sonra Beşiktaş, o maçta dedim zaten, seyretmiştim. Orada çok iyi bir taktiksel anlayış içerisindeler. İşte defansif kontra ataklarla çıkan, ikinci bölgede hatta çok geriye çekilmeyen bir Konyaspor seyretmiştim. Sonrasında da Trabzonspor'u da seyrettim tabii ki de. Trabzonspor sadece Alanyaspor'a herhalde bir mağlubiyeti var. Onun haricinde bir de penaltı atışlarıyla Samsun'dan çeyrek finalden sonra yarı finale Gençlerbirliği maçına dönmüş bir Trabzonspor. Şunu demek istiyorum. Çok başarılı bir Fatih Hoca var. Fatih Tekke var. Çok başarılı bir Rize Spor'dan sonra Konya Spor'a gelip çok önemli çıkış yapan, çok önemli maçlar kazandıran bir İlhan Palut ve ekibi var. İki tane teknik direktörün maçı olacak en başta. Sistemsel olarak söylüyorum. Tek maçlı sistemli şampiyon final maçında, şampiyonluk maçında orada hocaların sahaya uygulayacakları sistemden yola çıkarak futbolcuların göstereceği performans ve bireysel hatalar, onlar maçın sonucunu belirleyeceklerdir diye ben düşünüyorum. Çok zevkli, çok güzel bir maç olacak, fakat iki tane bekleyen, birbirine saldırmayan iki ekip olacağını düşünüyorum ben. Hani böyle
0: temkinli bir maç
1: olacak. Bekleyecekler ikisi de birbirini. Gol yemeden bir gol atan hani üzerine yatacak gibi, hatta golü atan kazanacak gibi bir maç görüntüsü benim gözümde.
0: Sabah Çorlu, ne hayal ediyorsun?
2: Şimdi şu üçüncü tur, dördüncü tur, dördüncü tur aşamalarına bakmadan önce son oynadıkları iki maç aslında her şeyi gösteriyor. Baktığın zaman Trabzonspor, Samsunspor maçı çok güzel bir maç olmuştu.
0: Bu arada Konyaspor'un da evinde Trabzonspor'u ligin son bölümünde 2000. mağlup ettiğini de hatırlatalım.
2: Gençlerbirliği maçı, Samsunspor maçı, iki maça da baktığımız zaman Trabzonspor için kolay olmayan maçlar. Özellikle Gençlerbirliği maçı 62. dakikada kendi kalesine gelen golde Trabzonspor adeta maçta uyuyordu yani. Bir gol Trabzonspor'u uyandırdı ve maçı çevirmesini bildi. Konyaspor'da İlhan Palut Hoca beni olumlu anlamda şaşırtmaya başladı. Çünkü Rize ve Hatay dönemleri öncesinde git gel, tekrar Konyaspor dönemlerine baktığın zaman en başarılı dönemi yaşıyor şu anda Konyaspor'la.
1: Evet.
2: Hakikaten teknik adamlık olarak baktığın zaman çok üst üste takımlar çalıştırdı Konyaspor'da, Rize'de. Çok zor maç kazanıyor. Büyük maç kazanmayı öğrendi bir defa İlhan Hoca. Onu söyleyeyim yani. Rakibini iyi analiz ediyor. Hem Beşiktaş'ı hem Fenerbahçe'yi bütün hocalık dönemine baktığımız zaman böyle iki maç arka arka iki tane kritik maçı kazandığı maç yoktur İlhan Hoca'nın. Oyuncu topluluğu hocayı sevdi. İkinci gelişinde kendini geliştirdi. İki maça da baktığı zaman Beyzer kontrollü, hocamın söylediği gibi iki maçı da kontrollü bir şekilde oynattı. Uzatmalarda Beşiktaş maçı da tam uzatmalara gidiyor derken bir gol ve gelen tur. Trabzonspor son iki finali kaybetmiş bir Trabzonspor var. Konyaspor hem kupa kazanmış hem finalde kaybetmiş bir takım var. Ben çok şahane bir derbi olacağını düşünüyorum. Kontrollü futbol sergilerler mi? Ama bir gol atan turu geçer mi dersen, o golü yiyen de kırılma anı olup açılabilir hocam. O bir gol atan turu geçer bana biraz şey geliyor. Yani golü 80'lerde falan atarsan tamam, maçın başında.
1: Neden öyle söyledim? Çünkü ikisi de hani baskıyı tam anlamıyla rakip sahasında kuracak bir şeyleri yok, pozisyonları yok. Sistemleri var ama futbolcu potansiyel olarak baktığımda bir Onaçu'yu koyabilirsin oraya. Mesela set oyunu devamlı sen 15-20 dakika Konyaspor'un sahasında oynayamazsın Trabzonspor'a baktığımızda. Ya da Konya aynısını oynayamaz. O yüzden daha temkinli oynayacaklar diye düşünüyorum.
2: Orada da şöyle bir şey var. Kim golü yerse karşı taraf biraz daha harekete geçebilir. Onaçu, Augusto, Umut, yani onları tabii koyduğun zaman biraz daha böyle hemen gol istediğin zaman bu sefer 2'yi de yiyebilirsin. Bak orada da kopabilir. Yani gol lazım olacak. Ben nereye kadar temkinli davranabilirsin? Bol golü de olabilir. 0-0, 0-0 penaltılar da olabilir. Böyle bir maç da olabilir.
1: İki takım da öne geçmek isteyecek değil mi?
2: Tabii.
1: Golü bulduktan sonra ona göre bir sistemi var yani. Bekleyecekler, kontra atakla çıkacaklar. Mecbur. Başka yapacakları bir durum yok. O yüzden ilk golü atan çok önemli bu maçta.
2: İlk golün kaçıncı dakikada geleceği de önemli. Yani ilk golü uzatmalara yakın atarsan, ikinci yarının belli bölümünde atarsan o zaman dediğin gibi olabilir. Ama maçın başında bir gol atarsan çok değişebilir. Trabzonspor işte son Gençlerbirliği maçında bir gol attı kendi kalesi, sonra bambaşka bir Trabzon oldu. Yani golü atana kadar sahada yoktu. Ben o gol yedikten sonra biraz daha
1: kafadan öyle olacağını düşünmüyorum. Bekleyecekler. Daha temkinli davranacaklardır. İkinci yarı çözülecek herhalde olay.
2: Ama öyle güzel bir final izleyecekler bize. Evet. Ondan eminim yani. Hem taraftar hem şehirli. Antalya'da güzel bir final izleyeceğiz gibi geliyor yani.
0: İyi maç olur diyorsun.
2: Çok iyi maç olur. Yani pozisyonlu maç olur. Ben seyir zevki böyle bazen finaller vardır. Çok kısır geçer. Ben o beklenen golün de erken olabileceğini düşünüyorum yani. Erken gol böyle bol gol izlettirebilir. Bazı maçlar var bol olabilir, gol olabilir. Olabilir.
0: Hocam Konyaspor daha yükselen bir ivmeyle tamamladı sezonu. Bu bir avantaj olur mu İlhan Palut'un öğrencileri için? Gerçi ligde son 3 maçı kaybettiler ama artık hani kupaya da odaklanmalarının, orada yaptıkları rotasyonların da burada etkisi var.
1: Tabii tabii. Özellikle o Beşiktaş yarı final maçından önce de başlamışlardı o rotasyona. Sonuçlar önemli değildi kendileri. Artık bu Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin olmadığı bir kupada, şimdi Beşiktaş da sonra eledikten sonra daha doğrusu Konya, artık bundan sonra kaçınılmaz oluyor bazı şeyler. Rotasyonlu maçlarda dahi oynattığı oyunculardan sonra hani bu uzayabilir bu maç. Öyle değil mi? Uzayacaktır. 120 dakika olabilir. Diğer futbolcuları da hazırlama babında da çok önemli. Diğer rotasyonlu maçlar aslında. Ona da bakmak lazım. Hepsinin moral motivasyonunu en üst seviyede tutmak lazım. Onun için de başarı gerekiyordu. Zaten o başarıyı elde etti oyuncularla beraber.
2: Erken gol gelirse çok gol izleriz hocam.
1: Sen erken gole taktın.
2: Erken gol gelirse ama gelmezse senin dediğin gibi olur.
0: Ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
2: Erken gol olursa
0: acaba son bir dakika
2: arka arkaya gidebilir. Ama gol gelmedikçe iki teknik adam da maçı uzatmaya götürebilir.
0: Savaş Çorlu, teşekkür ediyorum. Ben bu maçı uzatmaya götüremiyorum. Son anlarımız
2: için. Maç anlatan için uzatmayı, maç anlatan için uzatma güzel midir?
0: Duruma göre değişir. Maçına göre değişir.
2: Keyif veriyor da pozisyon.
0: İyi maçsa güzeldir.
1: Teşekkür ederiz.
0: Noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Spor gündemini A-Spor ekranlarından ayrılmayın. İki takımın son yarı final maçlarının özetleriyle beraber çıkıyoruz. Hoşçakalın.
3: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu. Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. A-Spor Radyo. Spor'un radyosu. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Hanım'la günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
9: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
10: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: çeyrek finale yükseldi. Freiburg ise lig aşamasını 17 puanla 7. sırada bitirdi. Alman ekibi Genk, Celta Vigo ve Braga'yı eleyerek adını finale yazdırdı. Aston Villa 1981-82 sezonunda kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferine yeni bir Avrupa Kupası daha ekleme hedefinde. Ada temsilcisinin en büyük kozu şüphesiz Unai Emery. İspanyol teknik adam Avrupa Ligi'ni daha önce tam 4 kez kazandı. Formda bir dönem geçiren Aston Villa Premier Lig'de de 4. sıraya yükselerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Freiburg ise tarihinde ilk kez bir Avrupa finalinde mücadele edecek. Siyah beyazlı ekip genç teknik adamı Julian Schuster'le ikinci yılını yaşarken bu sezon yalnızca 32 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Bundesliga'yı 7. sırada tamamlayan Freiburg hem ilk Avrupa Kupası'nı kazanmak hem de gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor. Finalde sahaya çıkacak iki ekibin toplam kadro değeri 683 milyon 875 bin euro. Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin euro. Aston Villa'nın 492 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Finalin en değerli oyuncusu ise Aston Villa'nın İngiliz yıldızı Morgan Rodgers olacak. Rodgers'ın güncel piyasa değeri 80 milyon euro. Tüpraş Stadyumunda oynanacak Freiburg Aston Villa maçı saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.
1: Freiburg Aston Villa finali öncesi iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Finaldeyiz. Yeni bir tecrübe yaşayacağız. Yine yapısal olarak konuyu nasıl ele aldığımız önemli. Çok maç oynadık, çok duygusal anlar yaşadık. Baskı tabii ki olacak. Baskıyı olumlu bir şey olarak görmemiz gerekiyor. John McGinn ve Emiliano Martinez çok tecrübeli oyuncular. Aston Villa olarak buradayız. Taraftarımız burada olacak. Ne kadar zor olduğunu bilerek sahaya çıkacağız. Kendi karakterimizi sahaya yansıtarak oynayacağız. Çok kötü başladık farklı sebeplerden dolayı ama oyuncuların zor anlardaki verdikleri tepkiler benim için harikaydı. Oyuncular bu durumu kontrol altına aldılar. Doğru zamanlarda olgun davranmaya başladık. Sezon içerisinde olgun ve sorumlu davranmak önemli. Önceliğimiz profesyonelliği korumaktı. Biz de bunu yaptık. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek üst üste koyulduğu zaman büyük bir ilerleme. Zor anlarda çözümler bulmaya çalıştık. Oyuncular bana bu konuda yardımcı oldular ve bunun neticesinde buradayız. Gerçekçi olursak bugüne kadar yaptığımız her şeyden memnunum ama final çok zor olacak. Rakibe saygımız var. Saygı göstermezseniz kaybetmeye yaklaşırsınız. Turnuvaya gereken saygıyı göstermezseniz kaybetmeye yaklaşırsınız. Dakikalarda sizin işiniz elinizden gelenin en iyisini yapmak ve kupayı kaldırmak. Kötü performans gösterirsek tabii ki kazanamayız. A lot of matches under a lot of
3: emotions and matches one of these geride bıraktığımız birkaç yıl içinde kendimizi farklı durumlarda bulduk. İkinci lige düştük ama bugün buradayız ve bir Avrupa finaline çıkıyoruz. Şu an çok büyük bir baskı hissetmiyorum. Bazı oyuncuların daha önce final oynamış olmaları önemli. Sezon içindeki performansımız bize gerekli güveni veriyor. Unai Emery, Avrupa Ligi'nin kralı. Duyduklarım, bildiklerim, okuduklarım her zaman kendisinin iyi bir planı olduğunu işaret ediyor. Bizim birçok maçımızı izlemiş ve mükemmel bir hazırlık yapmıştır. Yüz ifadesi beklentilerin ne olduğunu, nasıl bir enerji içinde olduğunu anlatıyor. Bu tür hocaların tecrübelerine kulak vermek, futbolla ilgili düşüncelerini analiz etmek, takım nasıl yönetilir gibi konularda anlattıklarını dinlemek önemli. Daha iyi bir hoca olmak için elimden geleni yapıyorum. Önemli olan bu hocalardan yeni şeyler öğrenmek, böyle anlarda söylediklerine kulak asmak gerekiyor. En önemli şey bu kulübü daha da geliştirmek. Bu takımla birlikte, bu kulüple birlikte bir oyuncu olarak büyüme fırsatı buldum. Şimdi antrenör olarak, hoca olarak aynı şeyi yapıyorum. Kişisel gelişimimde kulübün çok büyük bir payı oldu. Buna karşılık olarak oyuncuları, kulübü, takımı daha da geliştirmek benim en büyük motivasyonum. Benim şahsi hedefim oyunculuğuma kıyasla daha iyi bir hoca olmak, daha iyi bir antrenör olmak.
1: Ve şimdi kameralarımızı Dolmabahçe'ye çevireceğiz değerli

0: İzleyenler Salih Sarı ve Hüseyin Özkök bizi bekliyor. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg Aston Villa mücadelesini değerlendirmek üzere hemen sözü kendilerine bırakalım.
1: Ezgi çok teşekkürler. Tüpraş Stadyumunda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde nefesler tutuldu. Saatler 22'yi gösterdiğinde Aston Villa ve Freiburg karşı karşıya gelecek. Biz de Tüpraş Stadyumunun önündeyiz. Yanımızda A-Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'le birlikteyiz. Evet Hüseyin abi, maç öncesi öncelikle senden maçla ilgili izlenimlerini, son günlerde taraftarlarla birlikte bir aradaydın. Hem izlenimlerini alalım hem de maçla ilgili görüşlerini alalım.
2: Şimdi Salih, böyle finallerin organizasyonu gerçekten güzel olduğu kadar çok da zor. Ben pazar gününden beri işin içindeyim. O kadar çok ayrıntı var ki, yani binlerce ayrıntı var. Hem işin UEFA tarafı var, bir de yayıncılık tarafı var. Her ikisinde de inanılmaz bir çalışma söz konusu. Bunun yanında işte gönüllüler de çalışıyor. Şehrin çeşitli yerlerine tabelalar asmak, bunları yönlendirmek, insanları stada doğru filan, bunlar en küçük ayrıntılar düşünülmüş böyle finallerde. Hakikaten burada emeği geçen herkese, İstanbul şehrinde kimin emeği geçiyorsa herkese, UEFA çalışanlara, medya çalışanlara bir kere teşekkür etmek lazım. Pazar gününden itibaren ben buradaydım. Pazartesiden itibaren İngilizler bir kere gelmeye başladı. Ben Taksim'de bir otelde kalıyorum. Tabii ki İngilizlerin toplanma yeri Taksim olarak belirlendi bu Avrupa Ligi finalinde. İngilizler tabii ki toplanıyorlar ve şarkılar söylüyorlar. İşte takımlarıyla ilgili olarak içiyorlar, coşuyorlar diyeyim. Gerçekten eğlenceli. Herhangi bir olay kesinlikle çıkmadı. İngilizler ki bazı gittikleri yerlerde biliyorsun olay da çıkabiliyor ama burada en ufak bir problem olmadı. Şarkılar söylediler, sabahlara kadar eğlendiler. Şimdi maç saatini bekliyorlar. Onlar Taksim'de toplanıyorlar ve buraya yine yürüyerek gelecekler. Şunu da söyleyelim, stadyuma gelen her türlü yol şu anda kapatılmış durumda. Yani buraya arabayla, araçla gelmenin herhangi bir imkanı yok. Bunun yanında Freiburg taraftarları Beşiktaş meydanında toplanıyorlar. Onlar da yine yürüyerek buraya gelecekler ve içeriye girecekler. Dolayısıyla çok büyük güvenlik önlemleri var. Maçla ilgili olarak polis teşkilatı da her türlü önlemi almış durumda. Onlara da teşekkür etmek lazım. Mükemmel bir organizasyon yürüyor şu anda. Bu arada hava çok güzeldi biliyorsun düne kadar. Bugün hava bozdu, çok şiddetli yağmur yağdı. Bu tabii ki sahayı biraz etkileyecektir. Saha biraz kaygan hale gelecektir diye düşünüyorum. Hani sulamaya gerek kalmayacak bu akşam sahayı. Ama maç sırasında yağmur yağmazsa tabii ki güzel olur. Şu anda da biz güneş altında iyi yapıyoruz ama biz yayını beklerken bir anda yağmur yağdı. Şemsiyelerimizi aldık. Sonra bir anda durdu, tekrar bıraktık şemsiyeleri. Ama çok güzel bir ortam. Ben böyle organizasyonlarda olmayı çok seviyorum. İşte son Avrupa Şampiyonası'ndaydım. Finallere gidiyorum. İnşallah kısmetse Şampiyonlar Ligi finaline de gideceğim Budapeşte'ye. Böyle ortamlarda yer almak bir futbol sever için, bir spor gazetecisi için çok güzel. Ben hayatımdan çok memnunum. Bu akşam da umarım çok güzel bir final olur. Böyle adına yakışır bir final olur. İstanbul'a yakışır bir final olur. Ve yine adından çok güzel ettirir. Bakalım, göreceğiz sahaya çıkınca takımlar.
1: Peki bir tarafta 30 yıldır yaklaşık Avrupa kupalarına hasret Aston Villa var. Bir tarafta da turnuvanın sürpriz takımı Freiburg var. O da büyük bir başarıya imza atarak finale geldi. Karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerin nelerdi?
2: Şimdi kağıt üstünde baktığımızda Aston Villa tabii ki favori. Çünkü Premier Lig takımı ve ligin de ilk dördünde yer alıyor şu anda. Hani 5 bitirme ihtimali de var ama Aston Villa şu an sonuçta Premier Lig takımı ve kuvvetli bir takım. Bu sene de iyi gidiyorlar. Freiburg Almanya'nın mütevazı kulüplerinden biri. Gerçekten çok iyi yönetiliyor. 29 yıl boyunca Christian Streich vardı teknik direktör olarak. O ayrıldıktan sonra Julian Schuster geldi ve o da takımı sistemli kulüp olduğu için gayet iyi götürüyor. İşte bu sene Bundesliga'yı 7. sırada tamamladılar ama 7. sırada tamamlamaların bir nedeni de tabii ki Avrupa Ligi'nde de oynadıkları için, hani ikisini beraber götürmek kolay değil böyle mütevazı takımda. Onlar bu maçın favorisi değil ama bir yandan da işin ucunda Şampiyonlar Ligi havucu var. Şampiyonlar Ligi havucu bu futbolculara, Freiburg futbolcularına ekstra bir motivasyon sağlayacaktır. Bu kesin. Aston Villa ne kadar iyi olursa olsun günlük form, günlük motivasyon her zaman etkili olur ve böyle orta ölçekli takımlarda sürpriz yapabilirler. Dolayısıyla ben favori olarak Aston Villa'yı görüyorum ama bir sürpriz çıkarsa da ondan mutlu olurum. Çünkü Ezgi de bilir, ben böyle küçük ölçekli, orta ölçekli takımların daima bir romantizmle ilgili böyle hikaye yazmasını seviyorum. İnşallah bu akşam da Freiburg şampiyon olursa üzülmem yani, sevinirim aksine.
1: Hüseyin abi, kesinlikle hepimiz hikayeleri seviyoruz. Evet. Bir takımın hikaye yazmasını seviyoruz ama diğer tarafta da Unai Emery var. Avrupa Ligi canavarı diyebileceğiniz bir teknik direktör ve 5. Avrupa Ligi kupasına ulaşmak istiyor. Ona da bir parantez açmayı hak etmiyor mu kendisi?
2: Kesinlikle. Çok başarılı bir teknik direktör. 2 ayrı takımla Avrupa Ligi'ni defalarca kazanmış bir teknik direktör. Zaten son dönemlerde biliyorsun İspanyol teknik direktörler çok başarılı bir dönem geçiriyorlar ve çeşitli takımlarda başarılar elde ediyorlar. Hatta bu sene oynanacak finallerin 8'inin 6'sı takımlardan, İspanyol teknik direktörlerden oluşuyor. Dolayısıyla çok başarılı. Unai Emery de bunların başında gelen teknik direktörlerden biri. Onun bu tabii ki final tecrübeleri çok önemli. Takımını ona göre organize edip ona göre motive eden bir teknik direktör. Belli ki çünkü başarılar ortada. Ama Freiburg'da mütevazı kadrosuyla ve mütevazı teknik direktörüyle çok fazla tanımayan bir şeyler yapmaya çalışacak bu akşam. Hep beraber inşallah zevkli, güzel bir maç izleriz. Sonunda da hak eden kazanır.
1: Son bir soru daha sormak istiyorum. Alman futboluyla çok içli dışlı birisi olarak sana bu soruyu yönelteceğim. Şimdi Freiburg akademisi çok kuvvetli bir takım. Evet. Kendi altyapısından çok başarılı oyuncular yetiştirmiş bir takım. Bu Freiburg'a ne kazandırıyor? Yani bununla alakalı acaba neler söylemek istersin?
2: Freiburg her zaman Bundesliga'nın stabil kulüplerinden biri bir kere. Mutlaka ilk 10 içinde yer alıyorlar. Hatta işte Avrupa Kupalarına da katılma dereceleri de var. Şu anda Avrupa Kupası'nda da finale kadar geldiler ve oynayabildikleri için. Dolayısıyla Freiburg çok iyi yönetiliyor. O Christian Streich'in 29 yılda oluşturduğu sistem gayet başarılı bir şekilde yürümeye devam ediyor. Bu arada Christian Streich de burada. Onu da söyleyeyim. Ve Joachim Löw de kulübün davetlisi olarak buraya geldiler. O iki futbol insanı da şu anda buradalar. Mesela benim rehberlik yaptığım, yardımcı olduğum Alman televizyonu RTL'in yorumcusu Lothar Matthäus. Biraz önce TNT Sports var. Onun yorumcusu Owen Hargreaves, Bayern Münih'in Manchester United'ın İngiliz milli takımının eski futbolcusu. Onunla da bir sohbet etme imkanı buldum. Çünkü ofislerimiz yan yana. Dolayısıyla böyle ünlü futbol insanları da bu akşam burada Avrupa Ligi finalinde yer alıyorlar. Freiburg kulübü gerçekten senin soruna dönecek olursak Almanya'nın en iyi yönetilen kulüplerinden bir tanesi ama kendi ölçeği içinde tabii ki.
1: Çok teşekkür ederim güzel görüşlerini bizlerle paylaştığın için.
2: İyi akşamlar diliyorum herkese. Tabii ki iyi seyirler, iyi eğlenceler.
1: Çok teşekkürler. Saatler 22'yi gösterdiğinde dev mücadele başlayacak. Bizler de burada takipte olmaya devam edeceğiz. Şimdilik sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Hüseyin Özkök ve Salih Sarı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bize Dolmabahçe'deki atmosferi, heyecanı yansıttıkları için. Hemen gelin şimdi devam edelim akışımızdan değerli izleyenler. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın gönderilmesinin ardından sıcak saatler yaşanıyor. Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirildi. Beşiktaş'ın yeni futbol aklı Önder Özen oldu. Siyah beyazlılar futbolda yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı. Özen Beşiktaş'ta 2013-14 sezonunda futbol genel direktörlüğü görevinde bulunmuştu. 56 yaşındaki futbol adamı yeni dönemde ilk olarak teknik direktörün belirlenmesi için çalışacak. Özen gidecek ve kalacak oyuncularla transferler konusunda da aktif rol alacak. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Napoli'de forma giyen Frank Zambo-Anguissa'yı listesinde üst sıralara aldı.
3: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı yönetim gelecek sezon güçlü ve yarışmacı bir kadro kurmak adına önemli isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor. Öne çıkan adayların başında Napoli'de forma giyen Frank Zamboangisa geliyor. Kamerunlu orta saha başkan Serdal Adalı'nın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Özellikle fizik gücü, dinamizmi ve iki yönlü oyun yapısıyla öne çıkan yıldız futbolcu için şartların zorlanacağı öğrenildi. ...30 yaşındaki Angisa'nın yıllık maaşının yaklaşık 3,5 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken... ...Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde Napoli'ye resmi teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı. Siyah beyazlıların transfer sürecini bizzat Başkan Serdal Adalı'nın kontrolünde yürüttüğü... ...ve oyuncu cephesinin de yakından takip edildiği ifade ediliyor. Orta sahaya lider özellikli ve üst düzey bir isim kazandırmak isteyen Beşiktaş... ...Angisa transferinde tüm şartları zorlamayı planlıyor. Temmuz 2022'de 16 milyon euro bonservisle Fulham'dan transfer edilen Frank Zamboangisa'nın Napoli ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezon 22 maçta forma giyen Kamerunlu orta saha 4 gol 1 asist üretti.
0: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım Bursa Fenerbahçeliler Derneği'nde konuştu ve göreve geldiklerinde şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.
4: Benim sizlere söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bunu inanın, biz inanıyoruz. Sırf söyle olsun diye söylemiyorum. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı olduğu için ben buraya aday oldum. Ve bunu halledeceğiz. Hep beraber ama. Birlik ve beraberlik içinde olursak bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Parasal konuları aşacağız. Bakın hiçbir zaman Aziz Yıldırım zamanında 20 sene başkanlığında bir gün para konuşmadık. Sanki Fenerbank vardı, biz oradan aldık harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz yaratıyorduk. Yine yaratacağız. Fenerbahçe her zaman maddi kaynakları bulur. Şu anda bizim futbol takımıyla ilgili, hepsiyle ilgili çalışma yapılıyor. Önceliğimiz iki tane santfor almak. Bu çalışma yapılıyor. Kısa zamanda belki açıklarız. Bilmiyorum ama neticeye göre konuşma yapar şey. Benim geçmişten olan tecrübelerimi biliyorsunuz. Ben şimdi diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Vay diyorlar. Başka almıyor. Bir tane alıyor. Para yok diyor veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor? Ne geliyor? Ne kadar parası var? Biz koyacağız tamam. Orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım? Hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Çalışıyor. Ama içeri girmeden de elimizde doneler tam yok. Duyumla. Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini arttıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır. Anelka'dır. Alex'tir. Ha gerekirse iki tane alırız. Ama alacağımız oyuncuların hepsinin değeri Apiak gibi olacak. David gibi olacak. Nobby gibi olacak o zaman oynayanlar. Van Aanholt zaten yıldız. 7 seçiminden sonra hemen olunca bir kere ayın 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nereye oyuncu alacağım? Her şey belli. Onun için rahat olun çalışıyoruz. Hep beraber. El ele, gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bakın, bu kadar bir insan bu kadar iddialı konuşamaz. Ama biz konuşuyoruz. Onlar 12 sene, 14 sene şampiyon olamadılar. Sonunda 1986 yılındaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde hiç bu 12 senelik başarısızlık yok. Biz alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız.
0: Ekranda bir son dakika transfer gelişmesi var değerli izleyenler. Trabzonspor Muçi'nin opsiyonunu kullandı. Bordo Mavililer 8,5 milyon euroya oyuncunun bonservisini Beşiktaş'tan aldı. Hemen bu haberin detaylarını öğrenmek üzere Yunus Emre Sel'le bir telefon bağlantısı yapalım.
5: Teşekkürler Ezgi, yayınlar dileyelim. Trabzonspor Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanma kararını geçtiğimiz hafta içerisinde almıştı. Bugün 20 Mayıs ve o satın alma opsiyonunun son günü bugün itibariyle doluyordu ve Trabzonspor Kulübü bugün itibariyle kamuya aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada Ernest Muçi'nin 8 milyon 500 bin avroluk bonservis satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu. Ernest Muçi'nin kendisiyle de 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Zaten oyuncu hem son dönemdeki performansı hem de sezon başından itibaren ki performansıyla camiada oldukça sevilmiş, teknik ekip tarafından da oldukça başarılı bir tanesini yaşıyordu. Gelecek sezondan itibaren Ernest Muçi Trabzonspor'un direkt oyuncusu olarak yoluna devam edecek. Ancak burada şöyle bir durum var Ezgi. Ernest Muçi Beşiktaş'tayken, yani sözleşmesi Beşiktaş tarafında devam ederken oyuncuya ilgi gösteren farklı takımlar vardı. Eğer herhangi bir teklif gelirse bundan sonra süreci Trabzonspor yönetecek ve Trabzonspor kurmayları bu konuda resmi kararı vermiş olacak. Yeni sezon öncesi, gelecek sezon öncesi Trabzonspor'un duyurduğu ilk resmi transfer olarak dikkat çekiyor. Ama önümüzdeki günlerde Malinovski, Thierry Karadeniz ve devam eden süreçte hem iç transferde hem de dış transferde yeni hamlelerinde yapılması bekleniyor. Özellikle Onana sürecinde de Onana yeniden kiralama noktasında Trabzonspor'un girişimlerini sürdüğünü söyleyebiliriz.
0: Yunus Emre Sel'e çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve akışımıza geri dönüyoruz değerli izleyenler. Yine Fenerbahçe'den devam edeceğiz. Sarı lacivertlilerin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor.
6: Sofyan Amrabat Real Betis'te devam etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan faslı orta saha kariyerine İspanya'da devam etmek için maaşında indirim yapmaya hazır. Amrabat'ın kiralık sözleşmesini bir yıl daha uzatmak isteyen Real Betis yönetimi, Sarı Lacivertlilere 7 milyon euroluk satın alma opsiyonlu yeniden kiralama teklifi yapacak. Teknik direktör Pellegrini, Sofyan Amrabat için takıma çok büyük katkı sağladı. Mevkisinde bir uzman gibiydi diyerek 29 yaşındaki orta saha için övgülerde bulunmuştu. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan faslı orta saha, Real Betis'te 23 maçta görev alırken takımının 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi alması önemli pay sahibi oldu.
0: Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz şampiyonluğu ve bu sezonki performansını değerlendirdi. Barış Alper ayrıca Dünya Kupası için de çok heyecanlı olduğunu söyledi.
7: Öncelikle mutluyuz. Şampiyon olduğumuz için 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. İnşallah 5. şampiyonluğumuzda olacağız. Tabii ki öncelikle futbolcu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz, personellerimiz. Yani çünkü sadece futbolcular diye bakmamak lazım olaya. Bütün personeli dahil etmemiz lazım. Onların da çok büyük emeği var. Onlar her zaman bizimle beraber oldular. Hep beraber ailece şampiyon olduk. 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Mutluyuz. Çok kaliteli futbolculara sahibiz. Tabii ki de bu futbolda olmazsa olmaz sakatlık. Çok şükür bende çok bir şey olmadı ama tabii ki de yani bu futbolun bir parçası. Hocamız buna göre bir taktik analiz yapıyor. Hocamız gerçekten çok değerli, çok büyük bir zekaya sahip. O yüzden şanslıyız biz futbolcular. Yani hocamızın taktiği aslında gerçekten orada çok iyi bir yol izledi. Sonuçta çok büyük bir sakatlık yaşattırmadan bütün maçlarda da çok bir sıkıntı çektiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Sezon başında kendime bir hedef koydum. yani sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında 30'du kafamdaki rakam. Buna çıkamadığım için tabii ki üzüldüm. Ama tabii ki de önemli olan burada takıma katkı sağlamak. Yani sonuçta hep beraber biz futbolcular, kulübümüzün bir hedefleri var. Bunları gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Çoğunu da gerçekleştirdik zaten. O yüzden mutluyuz. Tabii ki de hiçbir zaman bu maç sayısıyla ya da gol, asist bunlarla yetinen bir çocuk değilim. Her zaman fazlasını isteyen bir çocuğum. Sonuç böyle. Keşke gönül isterdi daha fazla skor üretebilseydim, daha fazla maç oynayabilseydim. İnşallah daha iyisini yaparım. Çünkü bunu istiyorum. Biz gerçekten çok kaliteli futbolculara sahibiz. Bunu tekrar dile getiriyorum. Bizim çünkü hedeflerimiz çok farklı. Yani biz Şampiyonlar Ligi'nde belki de ilk 16'yı da geçmeyi planlıyorduk. Yani biz bu futbola oranın takımı olduğunu hissettirdik. İnşallah yeni sezonda onun da bir üstüne çıkmak istiyoruz. Çünkü buna yetinen bir takım değiliz. Daha fazlasını isteyen bir takımız. Bizim için güzel bir deneyim oldu ama bu bize yetmeyecektir. Daha fazlasını isteyeceğiz. Tabii ki Osimhen bizim oyun planımızı çok değiştiriyor ama bir B planımız da olmak zorunda. Bazen ben de olmayabilirim, Osimhen de olmayabilir. Yani tabii ki bizim performansımızı etkiliyor mu? Evet, gerçeğe bakılırsa evet etkiliyor. Gerçekten çok büyük bir oyuncu. Çok da iyi bir insan. Ama dediğim gibi bir B planımız oluyor. Çünkü Galatasaray'da girecek oyuncular belli. Yani yapabilecek şeyler de var. Futbolcular. Çünkü çok yetenekli oyunculara sahibiz. Giren oyuncular da bunu hazır hissetmek zorunda. Çünkü her an forma şansı gelebilir. Vücut olarak mı yoksa? Biraz değil. Ben çok çalıştım. Onun geçmişte çok büyük bir emeği var yani. O vücuda gelmek öyle kolay olmadı yani. O yüzden orada tabii ki öyle bir gol attım Fener'e. O an öyle bir şey gerçekleşti. Hislerimle hareket ettiğim için yani o an içimden öyle bir şey geldi. Onu yapmak istedim. Tabii ki de sezon başında benim için kolay olmadı açıkçası. Ben her zaman iyi insan olmaya çalışıyorum. Vicdanımın iyi olmasını düşünüyorum. Ya ben sadece şunu orada da söyledim. Ben küçükte şunu öğrendim. Aile içerisinde bir problem varsa bu aile içerisinde kalmalı. Tabii ki dediğim gibi kolay olmadı benim adıma ama şu an şampiyon olduk. Bence bunların zamanı geldiğinde tabii ki de konuşulur. O yüzden çünkü vicdanım rahat olduğu için açıkçası ben çok sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Yani mutluyum açıkçası. En son 2002'de gitmiştik. Tabii ki ben hatırlayamıyorum. Bizim aile bireyleri hatırlıyor. Yani mutluyum açıkçası. İnşallah heyecanlıyım. Göreceğiz bakalım. Açıkçası henüz çok erken. Yani daha kampımız var. Bir arkadaşlarımıza kavuşalım, bir antrenmanlarımıza çıkalım. Orada bakacağız, göreceğiz. Ama biliyorsunuz çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Çok yetenekli oyuncularımız var orada da. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

Ziraat Türkiye Kupası finali için nefesler tutuldu değerli izleyenler. Cuma günü Antalya'da TÜMOSAN Konyaspor'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek final mücadelesinde ve biz de A-Spor ekibi olarak Trabzon'da Trabzonspor taraftarlarının tahminlerini sorduk. Gelin birlikte izleyelim.

0: Kayemeden Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi!
1: Süper Lig'de sezon tamamlandı. Trabzon'da ise Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı. Trabzonspor bundan önce

0: kupayı 9 kez müzesine getirdi ve 10. defa kupayı Trabzon'a getirmek için Konyaspor'la karşılaşacak. Peki Trabzonspor taraftarı bu maç için ne düşünüyor? Skor tahminleri nelerdir? Gelin Trabzon'a soralım. Tabii Trabzonspor'da bayan taraftarlar oldukça fazla ve önemli. Maçı ne düşünüyoruz?
1: Bence biz nerede olursak olalım o kupayı alacağız. Ben çok inanıyorum kupayı alacağımıza. Bu sene çok iyiydik zaten. Alacağız yani. Nerede skor? Olursak olalım. Bence 3-1 Trabzonspor alır.
2: Bence 2-1.
0: Kazanır diyorsun.
2: Kazanır.
0: Kupa buraya gelecek.
2: Gelecek. Hazırız.
3: Şimdi koca bir sezonun sonuna geldik. Biraz inişli çıkışlı bir sezon oldu. Bence Trabzonspor bu kupayı müzesine getirerek taraftarından da bir nevi sevindirmek istiyor taraftarını. Sezon sonunda güzel bir armağan vermek istiyor onlara. Fatih Tekke bence başarılı. Trabzonspor'un olduğu her yerde başarı vardır zaten. Bu sezon biraz düşük, inişli çıkışlı bir sezon oldu. Ama kupayı müzemize getirmek istiyor.
0: Skor?
3: 1-0 olsun, bizim olsun.
4: Müzeden Wagner Pina'ya. Pina çevirdi. İkinci gol. İkinci gol geliyor. Onuachu.
5: Trabzonspor'umuza bu yolda başarılar diliyoruz. 10. kupamız olacak inşallah. Zira Türkiye Kupası'nda 10. kupamızı alacağız. Sonra da direkt playoff finaline kalıp gruplara gitmeyi temenni ediyoruz. Başarılar diliyorum Trabzonspor'umuza ve buradan Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'a her konuda camiye olarak, taraftar olarak yanındayız. Sağ dışında da, sağ içinde de yanındayız. Anlayan anladı diyorum. Başarılar
0: skor
5: diliyorum.
0: Oldu.
5: Skor 3-1 Trabzonspor'umuzu alırız.
0: Kaç yaşındasın?
6: 95.
0: Ölümüne Trabzonsporlusun ama galiba.
6: 55 sene oldu. 50 sene Dumaç'a gidiyorum. Ama ha şimdi gidemiyorum. Kocadım.
0: Kupa ne olur, kupa maçı Konyaspor'da?
6: Biz alacağız maçı. Konya'yla şey edecek da. Gece sabaha kadar yanar benim fenerim. Gayret edin uşakla, Konya'yı da yenelim, Konya'yı da yenelim.
0: Skor?
6: Ha, bu yalan dünyada ben gazıyım, gazıyım. Uşakla gayret edin. 2-1'e razıyım, 2-1'e razıyım.
1: 3-2 falan alırız diye düşünüyorum. Atıyorum diğer maçlara bakacak olursak yani nasıl anlatayım? Sürekli alabileceğimiz bir maç değil.
0: Biraz düşüş mü var son dönemde?
1: Evet,
0: ondan sebep.
1: Evet, evet. Çok düşüş oldu. Çoğu maçları bir alıyoruz, iki kaybediyoruz. Bir alıyoruz, iki kaybediyoruz.
7: Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi! Jeneriklik bir gole imza atıyor.
8: Abi bence alır kupayı ya. Kupada alır. Normalde ligde biraz düşüşü var gibi, evet, ama bence kupayı alır yani. Göze girmek için alır bunu. 2-1 ya da 3-2 alır.
9: Maçı alacağız. Başka çıkışımız yok. Hı. Kupa hedefimiz. Kupayı alacağız.
0: Peki skor ne olur?
9: Skor 2-0, 3-0, 2-1 olabilir.
10: Getirecek abi, kaçıracak, sezonu kupayla kapatacağız. Fatih Tekke'ye de yakışan bu, artık bir kupa gelmesi lazım. Ben 2-0 bizim diyorum. Yani, Trabzon alır 2-0.

haberde şimdi Borsa İstanbul'da spor endeksine ve 4 büyük kulübün günü nasıl tamamladıklarına bakacağız değerli izleyenler. İlk olarak bir spor endeksine bakalım. Bugünün %3,09'luk bir yükselişle tamamlandığını görüyoruz. Biz spor endeksinde hemen kulüplere geçelim. Beşiktaş'ta %1,89'luk bir düşüş var. Bugün Fenerbahçe'de ise dikkat çeken bir yükselme %8,04 oranında. Hemen Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz bugünün kapanışı itibarıyla ve Trabzonspor'da da yine Galatasaray gibi herhangi bir değişiklik yok bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da spor endeksinde. Ve akışımıza geri dönelim, devam edelim değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla

0: ile külliyede gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Gençlere seslendi.
1: En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla külliyede gençler ve milli sporcular da bir araya geldi.
1: Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.
2: Erdoğan konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.
3: Bizler kendimizi çağın negatif unsurlarından korumak için neler yapmalıyız?
4: Gençliğimiz alkol, uyuşturucu, bütün bunlardan tamamen uzak ve her şeyiyle pırıl pırıl bir gençlik olmalı. Artık Türk gençliği bütün bu pisliklerden, bu olumsuzluklardan uzak olarak yetişen bir gençlik olmalı.
5: Gençlerle çalışmak sizin için nasıl bir duygu?
4: Gençlerle çalışmak, gençlerle yol yürümek gerçekten bizler için ayrı bir zevk. Hele hele gençlerle hedefe yaklaştıkça da tabii çok büyük bir onur duyuyorsunuz. Bu gençlik Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan bir gençlik.
3: Sosyal medyayı konusunda nasıl bir düşünceleriniz var? Bunu öğrenmek isterim.
4: Sosyal medya gerçekten gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Sosyal medyada inşallah biz gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Ve bunlara kaptırmadan da gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız.
2: Erdoğan gençlerle sohbeti sırasında haftada 3 gün basketbol oynadığını söyledi.
4: Buraya gelmeme rağmen sabah basket oynadım. 68 sayı yaptım. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz.
2: Programın sonunda Erdoğan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
0: Bir son dakika gelişmesi, zira Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu değerli izleyenler. Trabzonspor Tümosan Konya Spor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. Son dakika bilgisi olarak paylaşalım. Zira Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konya Spor'un karşı karşıya geleceği final mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak değerli izleyenler. Yeniden akışımıza dönüyoruz şimdi. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.
6: Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali bu yıl 8. kez ziyaretçileriyle buluşacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak. Her Her yıl artan ilgiyle küresel ölçekte büyüyen festival, bu yılda farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürler arası etkileşimin güçlü platformlarından biri olacak. 8. Etnospor

0: Kültür Festivali her yaştan ziyaretçiye etkinlik sunacak. Ziyaretçiler profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilecek ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak.
1: Premier Lig'de zafere ulaşan takım Arsenal oldu değerli izleyenler. Arteta ve ekibi Manchester City'nin Bournemouth karşısında puan kaybetmesiyle birlikte 22 yıl sonra şampiyon oldu.
2: İngiltere'nin başkent temsilcilerinden Arsenal Premier Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. En yakın rakibi Manchester City'nin erteleme maçında konuk olduğu Bournemouth'la 1-1 berabere kalması, Arsenal'ın son haftaya 4 puan önde girmesini sağladı. Son olarak 2003-2004 sezonunda Arsene Wenger'in yenilmez kadrosuyla şampiyon olan Kırmızı Beyazlılar, böylece 22 yıllık hasrete son vermiş oldu. Kulüp tarihinin 14. şampiyonluğunu elde eden teknik direktör Arteta 7. sezonunda mutlu sona ulaştı. 44 yaşındaki İspanyol menajer bu sezon yakaladığı %61.4'lük galibiyet oranıyla da kulüp rekoruna imza attı. Topçularla kaplı Arsenal'ın duran top performansı oldukça dikkat çekti. Arteta'nın öğrencileri bu sezon 19 maçta penaltılar hariç duran toplardan gol buldu. Sadece kornerden 18 gol kaydeden takım bu alanda da rekor kırdı. İngiltere şampiyonu Arsenal 30 Mayıs Cumartesi akşamı Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain'le UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak. Karşılaşma Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynanacak.
1: Şimdi gelin Arsenal'ın Premier Lig şampiyonluğunda öne çıkanlara şöyle bir göz atalım değerli izleyenler. Hasret 22 yıl sonra sona erdi demiştik. Son olarak 2003-2004 sezonunda teknik direktörlük koltuğunda Arsene Wenger otururken şampiyon olmuştu Londra ekibi ve 22 yıllık hasrete de son vermiş oldu. Bu şampiyonluk Arsenal'ın 14. zaferi anlamına geliyor ve Mikel Arteta'ya elbette bir parantez açmak lazım. Arteta'dan ilk lig şampiyonluğu geldi ve 7. sezonunda mutlu sona ulaştığını da söylemek lazım. Mikel Arteta'nın özellikle ilk geldiği dönemlerde çok eleştirilen bir teknik direktördü. Ardından ikinciliğe abone oldu ve bu sezon itibarıyla da Manchester City'nin Bournemouth karşısında hata yapmasıyla birlikte Mikel Arteta da ilk lig şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Ve son maddemizde dikkat çeken bir detay Arsenal'ın şampiyonluğunda duran toptan gol rekoruyla gelen bir zaferden bahsediyoruz. 19 maçta penaltılar hariç duran toplardan gol buldu Arteta'nın öğrencileri. Sadece köşe vuruşlarından 18 gol kaydeden takım bu alanda da bir rekora imza atmayı başardı. Topçular zafere ulaştı Premier Lig'de. Evet değerli izleyenler, Arsenal'ın şampiyonluğundan sonra yine İngiltere'den devam edeceğiz. Championship finali öncesi beklenen karar açıklandı. Casusluk iddiası incelenen Southampton finalden ihraç edildi.
0: İngiltere Championship'te finalin adı değişti. Hull City'nin rakibi Southampton, rakip takımların antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden men edildi. İngiltere Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Bağımsız Disiplin Komisyonu, diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz olarak kayıt altına alınmasıyla ilgili yönetmelik ihlali nedeniyle Southampton'ı Championship playofflarından ihraç etmiştir. Açıklamada Southampton'ın yerine yarı finalde elediği Middlesbrough'un playoff finaline dahil edildiği duyuruldu. Southampton kulübüne ayrıca Championship'te gelecek sezon sonunda 4 puan silme cezası uygulanacak. Karar ve cezalarla ilgili Southampton yönetiminin bugün temize başvurması bekleniyor. Kırmızı beyazlı kulübün Middlesbrough'un yanı sıra Oxford United ve Ipswich Town'un antrenmanlarına da casus gönderdiği ortaya çıkmıştı. İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselmek için oynanacak finalin tarihi 23 Mayıs Cumartesi olarak açıklandı. Hull City ve Middlesbrough'un mücadelesi başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

0: sırada NBA var. Doğu finallerinde New York Knicks 22 sayı geriden gelerek seride 1-0 öne geçti.
1: NBA Doğu Konferansı'nda final serisi New York'ta start aldı. İlk randevuda Knicks'e konuk olan Cleveland Cavaliers maçın büyük bölümünü domine ederek son çeyreğe 15 sayı önde girdi.
2: Schroeder to Mitchell. Mitchell catches, fires, hits a three. Done. And it's a 21 point.
1: Fark 22 sayıya kadar çıkmasına rağmen ev sahibi ekip son 20 saniyede farkı eriterek maçı uzatmaya taşıdı. Bu bölümde rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Knicks uzatma performansıyla sahadan 115-104 galip ayrılmayı başardı.
2: Anunoby floats it over to Shamet. Shamet a three pointer. It's good. Tie game with 44 seconds to go.
1: Knicks'te Jalen Brunson 38 sayıyla takımına liderlik ederken Mikal Bridges 18 sayı üretti. Karl Anthony Towns 13 sayı 13 reboundla double-double yaptı. Cleveland'da ise Donovan Mitchell 29 sayıyla oynarken James Harden ve Evan Mobley 15'er sayı kaydetti. NBA Doğu Konferansı final serisinin ikinci maçı Perşembe gecesi yine New York'ta oynanacak.
0: Bu haberle ana haberde ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
7: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
8: Garanti BBVA yatırım.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bir reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
5: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
10: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
11: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye geçiyorum.
13: Hanımların beylerin dikkatine. Superbox 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell
1: gücünde 5G. Reklam.
14: A-Spor Radyo.
1: Bir reklam.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve

0: Kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Spor Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Spor yaşatır. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Sporun radyosu. A Spor Radyo.
10: Şimdi gelin bir kez daha kameralarımızı Dolmabahçe'ye çevirelim. Arkadaşımız Salih Sarı bizleri bekliyor. Yine son detayları paylaşmak üzere. Anladığım kadarıyla hava iyice

0: Taraftarlar kapalı alanlara saklanmıştı ancak bu saatlerde güneşin açması ve havanın güzelleşmesiyle taraftarlar da açığa çıktı. Artık maç havasını derinden hissetmeye başladığımızı artık söyleyebilirim. Tabii bir tarafta turnuvanın sürpriz takımı Freiburg, bir tarafta kupaya, başarıya aç, 30 yıldır Avrupa'da başarı görememiş Aston Villa var. Dolayısıyla heyecan dolu bir karşılaşma bizleri bekleyecek. Unai Emery'e karşısında Streich'in, Schuster'in takımı karşı karşıya gelecek. Unai Emery Avrupa Ligi'nde defalarca başarılı olmuş, 4 kupa kazanmış bir teknik direktör. Karşısında akademi başarısıyla biraz mütevazı bir takım olsa da takım istikrarıyla öne çıkan Freiburg var. Şüphesiz onlar da bugün sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Gün boyunca yağan yağışlar nedeniyle tabii ki sahadaki oyunda etkilenecektir. Belki daha kaygan bir zemin olacaktır. Bu şekilde etkileyecektir. Ancak şu andan itibaren son saatlerden, yaklaşık bir saattir diyeyim, yağışın tamamen sona ermesiyle burada maç heyecanını çok daha iyi hissettiğimizi söyleyelim. Tabii maça şu an yaklaşık 3 saatlik bir vakit var. Saatler 22'yi gösterdiğinde Aston Villa Freiburg mücadelesi başlayacak. Biz maça kadar tabii yayınlarımıza devam edeceğiz. Burada sahadan sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda atmosfer bu şekilde. Gelişmeler oldukça yine aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Evet, Salih Sarı'ya bir kez daha paylaştıkları için çok teşekkür edelim ve şimdi gelin İstanbul'un ev sahipliği yaptığı finalleri birlikte bir hatırlayalım değerli izleyenler. İlk olarak 2005 yılına gideceğiz şimdi. 2005'te hatırlayacaksınız, İstanbul Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı değerli izleyenler. Liverpool'la Milan normal süresi 3-3 biten finalde karşı karşıya gelmişlerdi ve zafere uzanan taraf penaltılar sonucunda Liverpool olmuştu. Hemen ardından 2009 yılında UEFA Avrupa Ligi finalinde, UEFA Kupası finalinde Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen karşı karşıya geldi ve zafer 2-1'lik skorla Shakhtar'ın olmuştu. UEFA Süper Kupa organizasyonu 2019 yılında yine İstanbul'da oynandı değerli izleyenler. Yine Liverpool'un olduğu bir mücadele, yine normal süresi beraberlikle tamamlandı. Liverpool'la Chelsea arasında normal süresi 2-2 biten mücadeleyi penaltılarda yine kazanan Liverpool olmuştu. Ve 2023 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşı karşıya gelmiş ve İngiliz ekibi 1-0'lık skorla zafere uzanan taraf olmuştu. Ve bu akşam da az önce yayınlarımızda da belirttiğimiz üzere İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi finali oynanacak Freiburg'la Aston Villa arasında. Bakalım bu karşılaşmanın sonucu ne olacak ve zafere kim ulaşacak, birlikte göreceğiz. Evet, şimdi kulüp haberleriyle devam edeceğiz. İlk olarak Fenerbahçe diyelim. Sarı lacivertliler 6-7 Haziran'da yapılacak seçime hazırlanmaya devam ediyor ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın 22 Mayıs'ta duyuracağı yönetim kurulu listesi de netleşiyor.
2: Fenerbahçe olağanüstü seçimli kongre için geri sayım sürüyor. Sarı lacivertliler 6-7 Haziran'da Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu kongrede yeni başkanı seçecek. 22 Mayıs'ta başkan adayları 500 imza ve yönetim kurulu listelerini teslim edip başkan adaylığını resmileştirecek. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tamamladı. Uzun yıllar başkanlık yapan Yıldırım finansal açıdan güçlü bir yönetim kurulu oluşturdu. Transfer çalışmalarıyla da bizzat ilgilenen Aziz Yıldırım, 2 santrfor, 2 stoper, sol bek ve kanat oyuncusu için belirlenen isimlerle temas kurdu. Aziz Yıldırım 22 Mayıs Cuma günü düzenlenecek basın toplantısıyla yönetim kurulu listesini tanıtacak. Yıldırım bu toplantıda futbol yapılanmasına dair de detaylı bilgi verecek. Teknik direktör olarak bir numaralı adayı Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile önemli başarılara imza atan Aykut Kocaman'ın ekibinde Volkan Demirel ve Dirk Kuyt gibi önemli isimlerin de olması bekleniyor. Aziz Yıldırım Fenerbahçe forması giymiş efsane isimlere de futbolu haşede yer vermeyi planlıyor. Yıldırım kulüp geleneklerine bağlı yeni futbol yapılanmasını da bu toplantıda açıklamayı düşünüyor.
1: Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör tercihleri de netleşiyor.
3: Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin 6-7 Haziran'da yarışacağı seçimde Sarı Lacivertliler yeni başkanını belirleyecek.

0: Eski Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları futbol yapılanması üzerine toplantılar gerçekleştiriyor. Yıldırım, gelecek sezonda acil şampiyonluk parolasıyla seçim propagandasını yürütüyor. Aziz Yıldırım, kritik süreçte takımın başına getirilecek yabancı teknik direktörün riskli ve zaman kaybı oluşturacağı düşüncesinde. Yıldırım, daha önce beraber kader birliği yaptığı ve şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a takımı emanet etmeyi planlıyor. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacak Barış Göktürk ise Nuri Şahin fikrini ortaya koysa da yönetimde İbra Aykut Kocaman'a dönmüş durumda. Hakan Safi'nin ilk tercihi ise takımı yabancı bir teknik direktöre teslim etmek. Safi, Napoli'den ayrılacak Antonio Conte'yi Fenerbahçe'ye getirmenin planlarını yapıyor. Ancak İtalyan teknik direktörün uluslararası piyasada çok fazla karşılığının olması bu hamleyi zorlaştıran etkenlerden. Jorge Jesus'un da durumunu takip eden Hakan Safi, yabancı teknik direktörlerden istediği geri dönüşü alamaması durumunda rotayı yerliye çevirecek. Safi'nin yerli listesinde ise İsmail Kartal bulunuyor. Hakan Safi'nin kongreden önce hoca adayını açıklaması bekleniyor. Hızlı başarıyı getireceğiz.
1: Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Fred'in talipleri artıyor.
0: Fenerbahçe'de Fred'in talipleri artıyor. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred'in durumunu Brezilya ekibi Atletico Mineiro yakından takip ediyor. Tecrübeli Brezilyalı orta sahaya ülkesinin takımları dışında Dubai ve MLS'ten de ilgi var. 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı yeni yönetim verecek. Yönetim değişiminin ardından yeni gelecek teknik eğitim raporu doğrultusunda Fred'in takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak. Yaz tatili için ailesiyle ülkesine dönen 33 yaşındaki oyuncunun Belo Horizonte kentinde bir ev yaptırdığı ve önümüzdeki yıllarda Brezilya'ya taşınmayı planladığı belirtildi. Tedesco döneminde gözden düşen Fred, İtalyan teknik adamın ayrılmasının ardından performansıyla dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu son 3 maçta 3 gol 2 asist kaydetti. Fenerbahçe'de 3. sezonunu geride bırakan Fred, sarı lacivert formayla 124 karşılaşmaya çıktı.
1: Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi. Beşiktaş'ın yeni futbol aklı Önder Özen oldu. Siyah beyazlılar futbolda yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı. Özen Beşiktaş'ta 2013-2014 sezonunda yine futbol genel direktörlüğü görevinde bulunmuştu. 56 yaşındaki futbol adamı yeni dönemde ilk olarak teknik direktörün belirlenmesi için çalışacak. Özen gidecek ve kalacak oyuncularla transfer konusunda da aktif rol alacak. Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta en çok süre alan futbolcu kaptan Orkun Kökçü oldu. Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu Orkun Kökçü oldu. Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan siyah beyazlılarda teknik direktörler Ole Gunnar Solskjaer ile Sergen Yalçın yönetiminde toplam 37 futbolcu forma şansı buldu. Orkun Kökçü, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz en fazla süreyi alan 3 isim olarak ön plana çıktı. ...34 haftalık maratonda cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemeyen Orkun... ...kalan 30 maçın 29'unda ilk 11'de görev yaptı. 2485 dakikayla en fazla süre alan futbolcu olan Yıldız isim... ...8 gol 10 asistlik katkı sağladı. Orkun'u 25 mücadelede 2250 dakikayla kaleci Ersin Destanoğlu... ...ve aynı sayıda maçta 2088 dakika görev yapan sol bek Rıdvan Yılmaz takip etti. Beşiktaş'ta bu sezon forma giyen oyuncular arasında en tecrübelisi devre arasında takımdan ayrılan 36 yaşındaki kaleci Mert Günok, en genci ise 19 yaşındaki Mustafa Erhan Ekimoğlu oldu. 37 oyuncunun forma giydiği Beşiktaş'ta 20 yabancı oyuncu görev yaptı. Milli oyuncular Kaan ve Mertcan Ayhan'ın aileleri bu sezon çifte şampiyonluk sevinci yaşıyor değerli izleyenler. Kaan Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Mertcan da Schalke ile Bundesliga 2'de zafere uzandı. İki milli oyuncunun babası Erol Ayhan duygularını Anspor'la paylaştı.
2: Oğlunuz...

0: Galatasaray'da Kaan Ayhan şampiyon oldu. Burada da Mertcan ilk sezonda şampiyon oldu. Neler düşünüyorsunuz?
1: Valla çok büyük bir gurur. İkisine de yetişmek çok zor. Dün iki gün önce onlar kutlama yaptı. Şimdi bunlar burada kutlama yapıyor. Böyle arada bir de gidip geliyoruz. İkisiyle de çok gurur duyuyorum. İnşallah milli takımda VM'de tekrar çok büyük bir başarı kazandınız onunla. 3 kupayla kapatmış oluruz.
0: Acaba ileride iki oğlunuzun aynı takımda oynamasını nasıl görürsünüz?
1: Valla şimdiye kadar ben hep bunu düşündüm. Daha çok benden önce hep Kaan'ın hayaliydi. İkisi bir takımda oynamak. İnşallah başarırlar. Bilmiyorum yani. Bakalım yani bu milli takım mı olur, başka takım mı olur? İnşallah birisinde bir şekilde başarılı olurlar.
0: Kaan'ın Almanya'ya dönme ihtimali var mı?
1: Valla hiçbir şey belli olmaz. Yani şimdi ben bir şey demeyeyim ama olabilir de yani olabilir dersemse olmayabilir de. O yüzden şöyle bir kalalım inşallah. Yani tabii ki daha çok Galatasaray'da büyük başarılar elde etmesi. 4 senede 4 şampiyonluk büyük bir başarıdır. İnşallah 5. şampiyonluğu da orada yaşar.
0: Mertcan'dan bu sene bekliyor muyuz bu performansı? Mertcan 19 yaşında ilk sezonunda 11'in değişmez ismi oldu.
1: Valla aslında gerçeğini konuşmak gerekirse değil yani. Tabii ki ben diyordum yani bir 4-5 maç yapabilir mi diye. Ama çok şükür ki çok büyük bir başarı elde etti. Güzel şey oldu. Yani 26-27 maç yaptı. Şampiyonluğunda çok büyük bir başarı elde etti.
2: Galatasaray'ın şampiyonluğunda bu sezon en fazla öne çıkan isimlerden biri yine aslında Barış Alper Yılmaz'dı değerli izleyenler. Şimdi gelin yetenekli oyuncunun alt liglerden başlayıp bugünlere ulaşan futbol yolculuğuna daha yakından bakalım.

0: Bugünlerde Türk futbolunun zirvesinde genç futbolcu adaylarına emsal nitelikte bir hikaye yazılıyor. Hikayenin ne kadar özel olacağı başlangıç tarihinden emarelerini veriyordu. Galatasaray tarihinin en özel günlerinden 17 Mayıs 2000 tarihinden yaklaşık bir hafta sonra Rize İkizdere'de bir çocuk dünyaya geldi. Bu isim günümüz Galatasaray kadrosunun en önemli yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'dan başkası değildi.
1: Kerem ceza alanına gönderdi. Kafa topalarda gol. Barış Alper.
0: Rize'de çocukluğundan itibaren top peşinde koşturmaya başlayan Barış, futbol kariyerinin ilk adımını özel idare sporda attı. 2017'de doğup büyüdüğü memleketinden ayrılan yetenekli futbolcu, kariyerinin şekilleneceği Ankara'da futbol hayatına devam etti. Ankara Demirspor'la gün yüzüne çıkan Barış Alper, ilk sezonunda TFF 3. Lig şampiyonluğu yaşadı. Mavi Beyazlı kulüpte 2 sezon daha forma terleten Barış, 2020 yılında yıldızının asıl parlayacağı bir diğer başkent ekibi Keçiören Gücü'ne transfer oldu. 3. Lig ve 2. Lig deneyimleri sonrasında Mor Beyazlılarla 1. Lig macerası başlayan milli oyuncu, tek sezonda gösterdiği performansla adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Sezonu 8 gol 5 asistle tamamlayan Barış Alper, yaz transfer döneminde Galatasaray'la sözleşme imzaladı. İlk sezonunda Fatih Terim'le çalışan hücum oyuncusu, takımın da kötü gidişatının etkisiyle arka planda kaldı ve 23 maçta yalnızca 500 dakika süre alarak sezonu gol asist üretemeden bitirdi.
1: Ligde rotasyonda forma şansı bulan Barış Alper Yılmaz, genç yetenekte bugün ilk 11'de.
0: 2022 yazında yeni yönetim, yeni teknik adamla farklı bir yapılanmaya giden Galatasaray'da önemli yıldızlar takıma katıldı. Barış Alper, Okan Buruk'un ilk sezonunda da istediği süreleri bulmakta zorlandı. Başarılı futbolcu tam bu süreçte mantalitesini en net gösteren davranışlarından birine imza atarak form tutmak amacıyla rezerv takımla maçlara çıktı. 22 yaşındayken akademi oyuncularıyla birlikte sahaya çıkan Galatasaraylı yıldız, çalışkanlığının ödülünü de kısa sürede aldı. Kasım 2022 tarihinde Okan Buruk tarafından ilk kez ilk 11'de görevlendirildi ve Beşiktaş karşısında etkili bir oyunla yükselişinin fitilini ateşledi. Sezonun kalanında bir numaralı kulübe kozu haline gelen milli oyuncu, Icardi'nin sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yer almadığı Fenerbahçe deplasmanında santrfor performansıyla göz doldurdu. Sarı Kırmızılıların 3-0'lık galibiyetiyle sonlanan derbiyle birlikte Barış Alper, Galatasaray'daki statüsünü farklı bir pozisyona taşıdı. 2023-24 sezonuyla birlikte ise tamamen takımın ilk 11'inin vazgeçilmez parçası haline geldi. Okan Buruk tarafından görev aldığı bek, kanat ve forvet mevkilerinin hepsinde maksimum eforla mücadele eden başarılı futbolcu takımın jokeri olmayı başardı. Bu sezonsa 25 yaşındaki yıldız için övgü ve yergilerin en üst düzeye çıkacağı yıl olacaktı. Osimhen'in takıma geç katılmasıyla sezona santrforda başlayan Barış, perdeyi çok yukarıdan açtı.
1: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı finalde 1-0 önde.
0: İlk iki haftada toplam 3 gol 2 asist üreten hücum oyuncusu, kariyer sezonunu yaşayacağının sinyallerini verirken sarı kırmızılılarla beklenmedik bir kriz yaşadı. Suudi Arabistan takımı Neom'dan astronomik bir teklif alan Barış Alper, bu fırsatı değerlendirmek isteyince camia ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Kısa bir süre Galatasaray formasından uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, dönüşünde ufak bir performans kaybı da yaşayınca tribünlerden memnuniyetsiz sesler yükselmeye başladı. Ancak başarılı oyuncunun rüzgarı yeniden arkasını alması fazla uzun sürmedi. Kasım ayında 11 maç sonra Gençler Birliği'ne karşı fileleri havalandıran sol kanat sezonun kalanında tam bir istikrar abidesi haline geldi. Ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir maçta sarı kart cezalısı olan milli oyuncu oyununu da başka bir seviyeye çıkardı.
2: Icardi ortaya gitti. Barış'ın kafası, Barış Alper Yılmaz.
0: Duran topları da kullanmaya başlayan Barış Alper, kariyerinin en çok asist yaptığı sezonunu yaşadı.
1: Barış Alper Yılmaz kontrol, Barış, Diego!
0: Başarılı futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 16 asist üretti. Barış Alper Yılmaz fırtınası Şampiyonlar Ligi'nde de esti. İlk kez takımın ana parçalarından biri olarak Devler Ligi'nde sahne alan milli futbolcu tüm Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı. Lig aşamasında Liverpool'a karşı kazanılan 1-0'lık zaferde Szoboszlai karşısında imza performanslarından birini sergileyen yıldız futbolcu son 16 playoff turundaysa kariyer zirvesini yaşadı. 5-2 kazanılan Juventus maçında sağ kanat olarak görev yapan Barış, rakip sol beklere gösterdiği kartlarla maça ve tura damgasını vurdu. Milli takımında önemli yapı taşlarından biri haline gelen Barış Alper, Vincenzo Montella'nın da gözdelerinden. Milli formayla ilk turnuvasını 2024 yazındaki Avrupa Şampiyonası'nda yaşayan başarılı futbolcu, çeyrek final oynayan Ay Yıldızlıların öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.
3: Şimdi pas savunmanın arkasına, Barış Alper Yılmaz karşı karşıya, Barış vurdu topu, ağlarda gol. 4-1.
0: Milli Yıldız 22 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek Türk milli takımının en önemli kozlarından birisi olacak. Barış Alper Yılmaz'ın giderek büyüyen ve derinleşen hikayesine şu ana dek 6 kupa sığdı.

Galatasaray'la ligde 4 sezondur şampiyonluk yaşayan yetenekli futbolcu bir Süper Kupa, bir de Türkiye Kupası kaldırdı. Icardi, Abdülkerim, Kaan Ayhan ve Torreira ile birlikte 4 sezondur takımın içinde yer alan Barış, Okan Buruk döneminde en fazla süre alan 3. futbolcu konumunda. Çocukluk tutkusunu azim ve profesyonellikle harmanlayan Barış Alper Yılmaz'ın öyküsünün ilerleyen yıllarda nasıl seyredeceği Türk futbol kamuoyu tarafından merakla takip edilmeye devam edecek.

0: Spor'da forma giyen Van Drongelen'i gündemine aldı.
1: Trabzonspor gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo Mavilerin radarına giren son isim Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Hollandalı stoper Rick van Drongelen oldu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bu kritik transfer için bizzat devreye girdiği ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı arayarak 27 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi. Görüşmede Doğan'ın Hollandalı stoperin satış listesinde olup olmadığını ve kulübün bonservis beklentisini sorduğu kaydedildi. Samsunspor cephesi ise bu sürpriz teklife karşı ilk etapta temkinli yaklaşarak takımın iskeletini korumak istediklerini belirtti. Kırmızı beyaz yönetimin şu an için Van Drongelen'le yolları ayırma gibi bir planları olmadığını açıkça dile getirdiği öğrenildi. Ancak iki kulüp yetkilileri arasındaki diyalog kapısının tamamen kapanmadığı ve ilerleyen günlerde yeni bir görüşmenin daha gerçekleşebileceği ifade edildi. Temmuz 2023'ten beri Samsunspor forması giyen başarılı savunma oyuncusunun 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Van Drongelen geride kalan sezon 47 maçta forma giyerken 2 gol 1 asistlik katkı sundu.
0: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Cuma günü Trabzonspor'la Tumosan Konyaspor karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Bir önceki saat diliminde Trabzonspor taraftarlarının finalle ilgili görüşlerini paylaşmıştık. Şimdi de gelin Tumosan Konyaspor cephesinin tahminlerine birlikte göz atalım.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor Antalya'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Final maçı için şehir hazırlandı. Şehir mutlak galibiyet diyor.

0: Vallahi ne söyleyelim, buradan Konya sporumuza başarılarımızı diliyoruz. İnşallah kupayı Konya'mıza getireceğiz. Geçen İlhan Palut hocamızı yakaladık burada. Onunla da böyle bir ayaküstü muhabbet ettik. İlhan hocam da çok böyle bir kendini vermiş. Maça adapte olmuş. İnşallah o Konya'ya, bu Konya'ya o kupayı gelecek abi inşallah.
1: Skor ne olur?
0: Abi skor 1 olsun da bizim olsun diyelim, anladın mı? Yani hiç skorun 3'ü 5'i yok. 1 olsun bizim olsun, Konya'mıza inşallah o kupa gelsin diyelim.
2: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konya Spor öne geçiyor.
3: Yeneceğiz. Başka çare yok. İkinci kupayı alalım yani şöyle. İyi bir inşallah Allah'ın izniyle orayı fethedeceğiz yani inşallah. Bitireceğiz yani bu işi. Yani yıllardır 57-58'e Konya Spor'dayım. Yani...
1: Skor ne olur?
3: Skor 1-0 olsun bizim olsun.
1: Öyle bir sıkıntı çekeceğiz abi, nasıl olur?
4: 2-1 Konya alır diyorum ben.
1: Konya mı?
4: Konya'da 2-1.
5: Konya alır diyoruz.
1: Kaç kaç?
5: 2-0.
6: O Konya kupaya, Konya'ya gelecek. O kupa Konya'ya gelecek inşallah. Ama 1-0 olsun bizim olsun.

0: Konya Spor'umuz, özellikle söylemek istiyorum, kupayı Konya'ya getirecek. O kupa Konya'ya gelecek abi. Ne? Konya Spor'muş be diyeceğiz. Arkasından ne diyeceğiz? Anneo diyeceğiz. Buradan İlhan hocamıza sonsuz güvencimiz var. İnşallah o kupa Konya'ya gelecek abi.
1: Skor ne olur?
0: Skor mu? Skoru ben söylemek istiyorum. Benim düşüncemi söylüyorum. Sadece düşüncemi söylüyorum. 2-1 Konya.

0: Konyaspor 2-1 alır diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum.
1: İlginç bu Konya.
0: İnşallah. Ümidimiz o.
1: Biz her maçta basıyoruz çünkü.
0: Çok. Hep gidiyoruz.
1: Nasıl bir maçta?
0: Yani bu maç bence Konyaspor 2-1 alır diye düşünüyorum. Çünkü zorlu bir maç olacak biraz. Ondan dolayı da bütün temennimiz Konya'nın yanında olmak. Başka bir şey değil yani.
1: Konya'ya gelecek mi?
0: Bence gelecek. Allah'ın izniyle diyelim de gelsin.

0: İKA Seyip Spor Teknik Direktörü Atilla Girin A Spor mikrofonlarına konuştu. 58 yaşındaki teknik adam zorlu ligde serüvenlerinin bilinmeyenlerini anlattı.
1: Hocam hayırlı olsun. Gemiyi karaya yanaştırdınız. Çok zorlu yollardan geçti bu sene İKA Seyip Spor. Birçok kişinin düşme adayıydı ama siz takımı iyi idare ettiniz ve ligde kaldınız. Bir sezon değerlendirmesiyle başlayabilir miyiz? Nasıl bir sezon geçirdi İKA Seyip Spor?
2: Şimdi çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sezona biz normalde başından alayım. Sezona biz ilk 8'de, ilk 6'da olabilecek bir kadroyla başladık. Yine bizim geçmiş prensiplerimize, sistemimize uygun, onları sahada bir futbol felsefesine inanan, planlamaya inanan genç pırıl pırıl Selçuk Şahin hocamızla başladık. Selçuk Şahin hocamızla ben daha önce futbolcuyken ben onun hocası olarak talebemdi, kaptanımdı. Hem gençlerde hem Bursa'da çalıştım. Sonra ben onun yardımcısı oldum burada. Şanssızlıklar, orayı geçtik. Biraz kısmetsiz başladık. Sonra Orhan Ak hocamız geldi. O da planlamaya inanan pırıl pırıl bir hoca. Onunla da ufak tefek gene aksaklıklar derken sezonun ilk yarısını 13 puanla sondan ikinci sırada bitirdik. Kötü bir yerde bitirdik. Şimdi benim bu kulüpte bulunmam, kalmam, 4,5 sene kulüpte çalışmamdan dolayı kulübün her tarafını biliyorum. Yani DNA'sı bende ve yetkili bir ikinci yardımcıydım ben burada. Yardımcı hocaydım. Hem teknik ekipte yardımcı hocaydım hem de Fatih Başkan'ın yardımcısıydım. Onun için personelde yetkim vardı. Diyaloglarda yetkim vardı. Teknik heyetle yönetim arasındaki köprü bendim. Salı günü toplandık burada ilk antrenmanımızda fitness salonunda. Bütün oyuncularıma dedim ki bugünden itibaren, bu saatten itibaren tesiste Trabzonspor Gençler Birliği maçı, Kasımpaşa Galatasaray maçı, Antalyaspor Kocaelispor maçı hakkında konuşmak yasak. O takımda bu oynayacakmış, bu takımda bu oynayacakmış, o gelmiş, bu gitmiş, her şey yasak çocuklar. Bir tane bir şey var dedim, bir tane bir şey. Ne? Kadıköy'den bir puan alıp geleceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu motivasyonla başlayacağız, bir haftamızı böyle çalışacağız. Allah nasip ederse Türkiye'ye Kadıköy'den bağlanacağız diye bir slogan koyduk. Ben Eyüp Spor'la 4,5 senedir çalışıyorum. Artık çok içli dışlı etli tırnak gibi olmuş bir hocayım. Kulübe aidiyetim çok yüksektir. Kulübü çok başarılarla geçti bu 4,5 yılımızda. Çok keyifli günlerimiz oldu. Bu zor olmasına rağmen sonu da çok güzel oldu. Kendi adıma bir de birinci adam olunca, teknik adam olunca o da çok iyi oldu. Şu anda tabii bir kayyum heyeti var. Yeni yönetimimiz var. Onlarla süreci oturup konuşacağız. Nasıl yöneteceğimize bakacağız. Ben şu anda mukavelem bitmiş durumda. Ama bana git diyen olmadı. Bir şey diyen olmadı. Oturup konuşacağız. Yani şartlar nasıl oluşur? Takım nasıl oluştururuz? Kalanlar gidene çok kiralık oyuncu var. Yeni bir takım oluşması lazım. Burada gençlerden iyi bir takım oluşturup yine kümede kalıp yeni oyuncular yetiştirip bu ekonomiyi daha derli toplu hale getirebilecek bir proje üzerinde duruyorduk hep beraber. İnşallah onun devamı gelir. Futbol felsefemizi devam ettirecek bir takım oluşturabiliriz. Biz can kata İlk maç diyelim. İlk maç Konya'ya giderken bile Marcos gelmek istemişti. Ben çalışmadı diye götürmedim.

0: oraya. Can Kat'ta gittim. Marcos varken de oynadı. Yani mecburiyetten başladı bir maç. Sonra o varken de oynadı. Ve hakkını verdi. İnanılmaz güzel bir sezon geçirdi. Hem ülkemiz iyi bir kaleci kazandı. Süper Lig'de oynayacağını, oynayabileceğini, iyi işler yapabileceğini gösterdi. Umut Bozok tekrar döndü. Sahne aldı. Çok çok büyük katkılar sağladı hepsi gibi. Oyuncularının hepsi, ama hepsi işte sayıyorum. Metehan Altınbaş, Can Kat'ın Süper Lig ilk maçı. Metehan'ın öyle. Baran Ali'nin çok kısa bir Süper Lig şeyi vardı mecburiyetten Kayseri'de. Muhteşem bir 17 maç oynadı bize. 16,5 maç diyeyim. Bir tanesi de sakattı, sonradan girdi. Arda Turan'a hemen hemen haftanın 3-4 günü, her maçın öncesi, her maçın sonrası görüntülü, FaceTime sağ olsun. Yani onu çok seviyorum. Bir kere onu bir tebrik ediyorum. Onu da bir tebrik edelim. Yani bizi çok büyük gururlandırıyor. Daha çok çok büyük başarılara gelecek. Bu benim için başlangıç ya. Ben Arda'nın, hocanın, ya Arda diyorum bazen, o benim canım ciğerim. Yani o bana Ati Baba der, hocam der, abim der. Onun için bazen ağzımdan kaçıyor. O da kusura bakmasın. Arda Hoca da bu benim için başlangıç. Yani inanılmaz bir potansiyel var. İnanılmaz. Yani gördüğümüz ilk gün söyledik bunu. Antrenmana çıktığı ilk gün söyledik. İlk gün. Ya burada başkanlara söyledim. İnanılmaz bir potansiyel var. Dünya çapında, inanın dünya çapında olacak Allah'ın izniyle. En büyük liglerde, en büyük liglerdeki en iyi takımlarda çok büyük başarılar alacak.
1: Corendon Alanyaspor'un Portekizli teknik direktörü João Pereira, ülkesinin 2026 Dünya Kupası'nda büyük şansı olduğunu söyledi.
2: Argentina, Brazil, no matter, because I think Portugal have a great team, great players.
3: Grup çok fark etmez diye düşünüyorum. Arjantin de olsa, başka takım da olsa Portekiz için fark edeceğini düşünmüyorum. Çünkü çok iyi bir takıma sahibiz. Çok iyi oyuncular var. Mesela Cancelo Barcelona'da zaten şampiyonluk yaşadı. Ronaldo 40-41 yaşında Arabistan'da şampiyonluk yaşayacak. Böylesine bir yaşta, çok yaşlıyken böyle bir başarı yakalayacak. Sonrasında Pedro Neto var, Ruben Neves var. 20 tane oyuncu sayabilirim bu şekilde. Çok iyi oyuncular var. Hatta belki iki farklı takım bile çıkartabilirler Dünya Kupası'nda şampiyonla oynayacak. Ama tabii ki Dünya Kupası bir lig gibi değil. 34 maç yok. İdare edebileceğiniz, telafi edebileceğiniz durumlar yok. Maç maç gidiyor. 3 maçla başlıyorsunuz grupta. Bu maçların birini kaybettiğiniz, ne oluyor, eleniyor muyuz diye düşünmeye başlayabiliyorsunuz. Ama Portekiz'in ben gerçekten büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çok zor ama olabileceğini düşünüyorum. Geçen Dünya Kupası'nda Arjantin ve Messi örneğini çok iyi bir şekilde gördük. O takımda herkes Messi'nin Dünya Kupası alması için yardım etmeye çalışıyordu, savaşıyordu onun için. Bence bu sene aynısı Portekiz'de Ronaldo için olacak. Çünkü kariyerinde Dünya Kupası Ronaldo'nun eksik ve bu iki mükemmel oyuncunun son Dünya Kupası olacak. Tabii ki eski oyuncuları görmezden gelip benim zamanımdaki oyuncular en iyi oyunculardı gibi bir şey kastetmiyorum. Ama kupa olarak baktığımızda, performansa, istatistiklere baktığımız zaman her zaman futbol kitaplarında yer alacak iki isimin son Dünya Kupası olacak. Tabii ki bir kupa daha kariyerlerine eklemek onun için ekstra bir motivasyon. Tabii ki favori olarak her zaman Arjantin, Brezilya gibi takımlar var. Gerçekten çok iyi milli takımlara sahipler. Ama benim favorim Fransa. Çünkü gerçekten çok iyi oyunculardan kurulu bir takım ve bu sene çok iyi şeyler başarabileceklerini düşünüyorum. Gizli favori olarak da her zaman elimizde İspanya ve Portekiz gibi takımlar var bence. Onlar da çok iyi oyunculara sahip. Bizden de bir oyuncu olacak, Meşak Eria. Bir de Portekiz'de aynı grupta olacaklar. Umarım grubu Portekiz birinci, Kongo ikinci bitirir. İkisi de tur attılar.
1: Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu Brighton'da sezonun oyuncusu seçildi.
4: Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu kulübünde sezonun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. Amex stadında düzenlenen ve mavi beyazlı kulübün 125. yıl kutlamalarını başlattığı törende ödül erkek takımında Ferdi'ye, kadın takımındaysa Frank Kirby'ye takdim edildi. Ödül töreninin ardından açıklamada bulunan Ferdi Kadıoğlu, kendisine oy verenlere teşekkür ederek, "Ödülü kazandığım için gerçekten çok mutluyum. Benim için anlamı çok büyük." dedi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu yaklaşık bir yıllık sakatlık arasının ardından bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 41 karşılaşmada bir gol kaydetti. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'la 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Avrupa liglerinde bu sezon belki de eşine rastlan

0: alınmamış sonuçlar yaşandı değerli izleyenler. Tam 9 ligde ya seneler sonra bir takım şampiyon oldu ya da tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Avrupa futbolunda sezon finali birçok takımın sonlanan şampiyonluk hasretlerine sahne oldu. Son dönemlerde futbolun endüstriyelleşmesiyle birlikte ağırlığını yitiren birçok köklü kulüp uzun yılların ardından yeniden zirveye adlarını yazdırdı. Macaristan'da Győr 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Son olarak 2013'te sezonu zirvede tamamlayan Győr Eto FC bu sezon 5. şampiyonluğunu yaşadı.
1: Balázsik megszakítják a Ferencváros 7 éves egyeduralmát és megnyerik a Fizligát.
0: Romanya'da Craiova tam 35 yıl sonra ligi lider bitirerek tarihi bir başarıya imza attı. Rumen ekibi sezon başında temsilcimiz Başakşehir'le Konferans Ligi elemelerinde karşılaşmış ve turu geçen taraf olmuştu. Mavi Beyazlılar tarihi şampiyonlukla birlikte 5. kez bu sevinci yaşadı. Bulgaristan'ın köklü kulüplerinden Levski Sofya'da 17 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Başkent ekibi 14 yıldır Bulgar futbolunu domine eden Ludogorets'e karşı kazandığı şampiyonlukla birlikte 27. kez ipi gözledi. Kuzey Avrupa'da da benzer hikayeler yaşandı. Geride kalan sezonda Norveç'te Viking FC 35 yıllık hasreti bitirerek taraftarlarına unutulmaz bir sezon hediye etti. Bodø Glimt'in dominasyonuna son veren Mavi Beyazlı ekip toplamda 9. şampiyonluğuna ulaştı. Danimarka'da Aarhus 40 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Son 11 sezonun 10'unda Kopenhag ve Midtjylland Ligi zirvede bitirirken 40 yıllık hasreti dindiren Beyazlar 6. kez ipi göğüsledi. Dikkat çekici bir diğer sonuç Avusturya'da yaşandı. LASK Linz tarihe geçen bir başarıyla 61 yıl sonra 2. şampiyonluğunu kazandı. Siyah beyazlılar Salzburg'un 4'te 1'i kadar kadro değerine sahipken 12 takımlı ligde de en pahalı 4. ekip konumundaydı. Bu sezon Avrupa futbolunda ilkler de ön plandaydı. İsviçre'de Thun 128 yıllık tarihinde ilk kez zafere ulaştı. İsveç'te biten sezonda Mjällby de tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan etmişti. Azerbaycan'da da Karabağ'ın dominasyonu sona erdi. Sabah kuruluşundan yalnızca 8 yıl sonra tarihindeki ilk lig zaferini elde etti. Uzun yıllar sonra gelen şampiyonluklar ve tarihi ilkler futbolun sürprizlere açık yüzünü bir kez daha gösterdi.
2: 2025-2026 yılları mevsimi Azerbaycan şampiyonatının galibidir ve şampiyonluk kuboku komandanın başı üzerinde de.
0: Fenerbahçe Beko cuma günü başlayacak EuroLeague Final Four organizasyonu için Yunanistan'a gitti.
3: Fenerbahçe Beko 2026 EuroLeague Final Four organizasyonu için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya uğurlandı. Yağışlı havaya rağmen salon önünde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarla takıma destek verdi. Organizasyona Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın yanı sıra Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cem Ciritçi de katıldı. Ciritçi, Atina'da son topa kadar mücadele edeceklerini ve hedeflerinin 3. EuroLeague şampiyonluğu olduğunu söyledi.
4: Sağ olsunlar, bu yağmurlu havada takımı uğurlamaya geldiler. Birazdan oyuncular da otobüse geçecekler. Ve akabinde Atina'ya yolculuğumuz başlamış olacak. İşte bir camianın inancı, bir takımın karakteri hepsi bugün

0: Atina'ya doğru yola çıkacak inşallah. Tek umudumuz orada milletimizi, taraftarlarımızı sevindirip kupayı almak. Çok uzun bir periyot ve zorlu bir dönemden geçtik. Bu takım sezon boyunca 90'a yakın maç yapıyor. Bunun için mücadele ediyor. Bunun emeğinin karşılığını almak için elimizde çok güzel bir fırsat var. Eğer bu iki maçı da kayıpsız geçersek zaten mutlu sona ulaşmış olacağız. Tek ümidimiz, umudumuz maçı almak. Heyecanlıyız hepimiz. Rakip tabii ki çok güçlü, saygı duyuyoruz. Onlar da Yunanistan'da oynayacaklar. 8-9 bin gibi bir taraftar desteğiyle oynayacaklar. Ama bizim de orada tahminimiz 4 binin üstünde taraftarın olması, bizi desteklemesi. Bu da bence yeterli bir sayıdır bizim orada desteklemeler için. Yeterli bir sayı diye düşünüyorum. Olympiakos'a da başarılar diliyoruz ama kazanan biz olalım inşallah.
1: Başkan Saadettin Saran da oyuncuları tek tek uğurladı. Son şampiyon Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four'daki ilk maçında Cuma günü saat 18'de Yunan ekibi Olympiakos'ta karşı karşıya gelecek.
2: Ve bu haberle bugün ana haberi noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam.

0: Asapor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Avantajlı rota oluşturuldu.
10: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Reklam.
0: Aspor Radyo.
4: Bir reklam.
13: Bu bilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel

0: Nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet fast, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Türk sporunun ve Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay. Jübile maçını Fenerbahçe ile oynamak istiyordu. Şeref Bey, 10 dakikalığına Fenerbahçe forması giyer misin Metin dedi. Hayatını sarı kırmızıya adamış Metin Oktay şu cevabı verdi. Şeref duyarım. Beşiktaş, parası yetenlerin değil, hakkı yetenlerindi. Saha içinde maçın en gergin anında bakışı yetiyordu herkesin sakinleşmesi için. O Türk futbolunun baba hakkısıydı. Defter, büyük adalı bir balıkçının oğlu olarak yazdırdı adını unutulmazlar arasına. Türk futbolunun ordinaryosu, kaptanlık kozu bantını şerefle taşıdı Fenerbahçe'de. Trabzonspor, birinci lige çıkarken de, ilk iki şampiyonluğunu kazanırken de, Liverpool'u devirirken de kaptandı Dozer Cemil. Bordo Mavi'nin ebedi kaptanı ve beyefendisiydi. A-Spor olarak renklerin kardeşliğine inandık. Fair play ruhuna, futbolun dostluğumuzu pekiştirmesine. Tüm renklerin evi olduk. Heyecanınızı, tutkunuzu, sevincinizi paylaştık. Hangi renklere gönül veriyorsanız yeriniz A-Spor. Şeref duyarız.
4: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
5: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
6: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
7: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
8: Kupalarda gol!
9: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A-Spor'da.
10: A-Spor Radyo, Türkiye'nin

Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin ile birlikte futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Bu sezonun ilk programı. Bir yandan sizlere geçmişin kimi zaman üzünlü, kimi zaman çok keyifli anılarını hatırlatacağız. O günleri yaşamayanların da hakikaten öyle miymiş diyecekleri enteresan, keyifli hikayeler.

0: ile karşınızda olacağız. Bugünkü programda Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Cümleten bir yaz arasından sonra yeniden kaldığımız yerdeyiz. şöyle başlayalım istiyorum. Sezonun geçtiğimiz sezonun son bölümünde bir Fenerbahçe-Başakşehir Kupa yarı finali yaşamıştık. Rövanşta bitmemişti bir türlü penaltılar.
1: Evet.
0: Bir kısım futbol severler hatırlayacaklardır. Hatırlamayanlar için hatırlatalım. Bunun megasını nerede yaşadık diye. Tabii unutulmaz bir 1996 Türkiye Kupası finali var değerli izleyenler. Galatasaray ile Gençler Birliği arasında. İşte o maç üzerine, o maçtan bazı anekdotlarla başlayacağız programımıza. Bir karşılaşmanın normal süresi uzatmaları penaltı vuruşlarına geçiliyor. Galatasaray'ın kalesinde Hayrettin var. Gençler Birliği'nin kalesinde de o sezon Edirnespor'dan transfer edilen Kubilay var. Penaltılar başlıyor ama bitemiyor.
1: Evet.
0: Enteresan bir maç gerçekten. Şimdi o maça ilişkin görüntüler de ekrana yansıyor. 96 hani aşağı yukarı 20 yıl mı geçmiş?
1: 21 sene geçmiş işte yani, tabii.
0: Bayağı bir zaman, 20-21 yıl, 1-1 bitiyor normal süre ve uzatmaların ardından geçiliyor penaltılara. Ne var o penaltılarda? O penaltılarda 17-16'lık bir skor var değerli izleyenler. Ne hatırlıyorsun o güne ilişkin Kemal abi?
1: Maçı izledik tabii.
0: Tabii.
1: Türkiye Kupası finali, Galatasaray Gençler Birliği. Dediğin gibi işte 1-1 bitti, uzatma filan falan derken penaltılara kaldı. Bir tarafta kaleci Hayrettin, deneyimli bir kaleci, Avrupa maçı falan oynamış. Diğer tarafta işte Kubilay diye isimsiz genç bir kaleci. Tabii atışlar başlamadan evvel yani hepimiz diyoruz ki Hayrettin ne yapar yapar, bir tane kurtarır bir şey yapar. Öbür kaleci Kubilay genç bir kaleci. Galatasaray'ın oyuncu profili daha usta.
0: Evet.
1: Yani teknik yapıdan.
0: Mutlak favori olarak çıkıyor zaten maça.
1: Ondan sonra diyoruz ki yani işte belki de 5. penaltılara bile gelmeden mesele tamamlanır diyoruz.
0: Atıldıkça atılıyor penaltılara.
1: Atıldıkça atılıyor. İlk 5 bitti tabii. Sonra sırayla teker teker başlıyorlar. Başladılar gelmeye. 6, 7, 8, 9, 10, 11 tekrar yani
0: orada tabii oyuncu bitince tekrar geriye
1: tekrar
0: dönüyor.
1: Yeni bir liste yani. Yeni bir oyuncular. İkişer defa, bazıları ikişer defa attı yani.
0: Tabii.
1: İki takımda.
0: Orada Kubilay'ın şöyle dediği söylenir. Kubilay'ın Hayrettin'e, genç kalecinin, ya Hayrettin abi gözünü seveyim bari sen kurtar. Rezil oluyoruz.

0: yapmıştık A-Spor'da. 40 metreden bir golü vardı Logan'ın Hayrettin'e.
1: Yani tarihsiz golleri vardır Hayrettin. Sadece penaltı değil yani.
0: O gün Hayrettin, o günden sonra sevgili Koray'dan rica edelim, şöyle bir açıklama yapıyor o maç sonrasında. Yani 17-16 biten karşılaşma sonrasında, penaltı vuruşlarıyla 17-16 tamamlanan maçın sonrasında. Diyor ki Hayrettin, Kubilay 17 gol yedi, kahraman oldu. Ben 1 gol yedim, kova Hayrettin oldum.
1: Şeyi de sayıyor tabii. Yani
0: normal bir gollerini de sayıyor.
1: Şimdi bu 96 finali, tabii o sene Fatih Terim Hoca ilk defa Galatasaray'da iş başına geliyor.
0: Evet.
1: Ve Galatasaray'ın o 4 sene üstte şampiyon olup rekor kırdığı dönem başlıyor. Sonra orada yanlış hatırlamıyorsam 98 Dünya Kupası'ndan sonra Tafarel geliyor Galatasaray Kalesi'ne. Yani şu güzel bir başlık, Hayrettin'in çilesi diye.
0: Hakikaten
1: yani,
0: çilesi.
1: Hakikaten çok şanssız bir kaleciydi Hayrettin. Sadece bu penaltılar değil, daha başka gollerini de hatırlarım, evet, yediği. Evet. Araya bir arkadaşı girmiştir, topu görememiştir. Çok iyi yere plonjon yapmıştır. Başka birinin ayağına, bir tarafına çarpıp kontrpiyede kalmıştır filan. Yani gerçekten çok talihsiz bir kaleciydi. İyi niyetiyle Galatasaray gibi bir büyük firmanın kalesini korumaya çalıştı.
0: Evet. Yani. Peki bu enteresan anekdotu sizlerle paylaşmış olduk. Bir başka kupa finaline gideceğiz şimdi. Biraz daha eskiye, bir aşağı yukarı 20-21 yıl öncesine. Yani bu tarihten, az önceki tarihten 1975'e. 75 Trabzonspor'un yükselmeye başladığı yıllar artık. Trabzonspor kupa finalinde rakip Beşiktaş. Trabzonspor ilk maçı 1-0 kazanmıştır. İstanbul'da rövanş oynanacak maçın. Beşiktaş takımının kaptanı Sanlı Sarıalioğlu. 1-0 öne geçiyor Beşiktaş. Değerli izleyenler, Niko'nun golüyle.
1: Evet.
0: Daha maçın başlarında. Sonra 30. dakikalar civarı bir penaltı oluyor.
1: Sanlı'ya bak.
0: Evet. 30. dakikalar civarında bir penaltı oluyor. Penaltı için topun başına Vedat Okyar geçiyor. Neden Vedat Okyar geçiyor rahmetli? Çünkü o güne kadar 41'de 41 penaltı atmış.
1: Hep penaltıları o atardı tabii.
0: Ama Trabzonspor'un kalesinde Şenol Güneş var. Vedat Okyar topun başına geçiyor. Diyor ki geçmek istemiyor. Ben geçmeyeyim ya, atmayayım. İçimde kötü bir his var. Sanlı kaptan da diyor ki ya at, sen penaltıcısın. 41'de 41 atmışsın. Ne oluyor ondan sonra Kemal abi?
1: Valla şimdi bu penaltı işi ki Vedat gibi rahmetli benim çok çok iyi arkadaşımdı. Bu kadar çok penaltıyı gole çevirmiş bir adam eğer diyorsa ki ya ben bunu atmayayım.
0: 41'de 41.
1: Ya, iyi görmüyorum yani kendimi bu penaltı için diyorsa onu attırmayacaksınız.
0: Değil
1: bu
0: mi?
1: Tabii bu penaltı öyle bir şeydir. Yani ben bir tane hemen çok kısa bir şey anlatayım bu söylediğimle ilgili. Bir Fenerbahçe-Beykoz maçı. Maç 4-0. Galip Fenerbahçe. Penaltı oldu. Şeref Has'ı, kulakları çınlasın kaptanın, zorla penaltı noktasına gidiyor. Gol krallığına gidiyor çünkü. Yarışıyor. Yahu dedi, ben atamam. Hiç atmadım. Ya dediler, olur mu ya, işte 4-0 zaten. Yani maç bitmiş. Kaleci ne direnecek senin karşına? Sıtkı mıydı rahmetli? Galiba oydu. Gel dediler, at. Yok dedi ya, dedi atmam ben dedi. Penaltıyla benim ne işim var dedi. İte kaka. Şeref'i getirdiler Deniz Kalesi'ne, İnönü Stadı'nda. Penaltıyı attı, taca gitti top. ben size söyledim dedi ya.
0: Dolayısıyla yani, bu öyle bir his. Üstüne yani, gitmemek lazım
1: ki,
0: diyorsunuz.
1: Yani Vedat
0: mi?
1: Orada rakam veriyorsun. 41'de 41 diye. Bunu yapmış bir adam. Ya diyorsa at, ısrar etmeyeceksiniz.
0: Burada ilginç bir devamı da var bu hikayenin. Şöyle, Vedat Okyar kaçırıyor penaltıyı. Ve oyundan çıkmak istiyor, ağlamaklı.
1: Tabii yani.
0: Kupa finali 1-0.
1: Zaten sen... çok duygusal bir adam.
0: Evet, öyle. Yani. Sanlı kaptan geliyor, ya ne yapıyorsun, dur çıkma, bekle vesaire falan. Yanına gelen bir oyuncu var, Lütfü Isıgöllü.
1: Evet, şöyle, çok iyi dostum, çok iyi arkadaşımdır. Hatta Kadıköy'de, çarşıda sık sık hala rastlaşırız. Bazen beraber otobüse biner, o da şeycidir. Yani halk adamı diyeyim, evet, bari. Otobüse biner, otobüste gittiğimiz yere kadar muhabbetimizi de ederiz. Bazen çarşıda ayaküstü

0: anlatırız. Bolu'dan almıştı Beşiktaş Lütfü'yü. Bayağı Beşiktaş takımında yani stoperde şimdiki deyimle aslanlar gibi top oynamıştı Lütfü.
1: Lütfü diyor ki Vedat Okyar'a, ya sen üzülme, ben atacağım gol.
0: Tabii.
1: Cevap ne Vedat Okyar'da? Hemen bakalım o cevap ne? Lütfü dalga mı geçiyorsun oğlum? Sen neredesin, kale nerede diyor Vedat Okyar. Çünkü Lütfü stoper.
0: Stoper. Şimdi rahmetli Vedat da laf. Ansiklopedi doldurur yani öyle.
1: İyi
0: laf.
1: Mi? Yani güzel insan derdi.
0: Çok güzel, güzel insan derdi. Caddebostan'da işte evet, son evet. zamanlarda orada oturuyordu.
1: Aynı sen.
0: Bir hayli beraber arkadaşlığımız vardır sağda solda. Şimdi tabii Vedat'ın yani her tarafa espri, Lütfiye diyor ki ya sen stoper oynuyorsun. Yani biraz da kazmasın diyor yani. Sen kim penaltı kim ya diyor.
1: Diyor da.
0: Ama Lütfi gol yaptı.
1: 75'te.
0: Evet. Kupayı kazandırdı.
1: 2-0 oluyor o. Evet. O Lütfü. Tabii. Çok enteresan. Ya bunlar çok esasında enteresan hikayeler. Ama yani bak, böyle olmayacak şeylerin işte bir araya bak, geldiği işler zaten bak, Lütfü, tarihe kaydediliyor, düşünüyor.
0: Şimdi Lütfü'yü, bizim Lütfü'yü bir daha getirsen belki de at, yok ya hadi bana ne ya der. Ama o anda Vedat kaçırmış. Vedat gibi adam penaltı kaçırmış. Lütfü oraya büyük bir İstek, moral, azim, hırs, aklına ne geliyorsa hepsini üst üste koy, çizgiyi çek, bu penaltıyı atarım diye geliyor. Ve atıyor. Ve attı golü. Beşiktaş'ta kupayı kazandı
1: 2-0
0: yani.
1: 2-0 işte evet. Türkiye Kupası Beşiktaş'ın evet. manşeti gazetelerden böyle yansıyor. Evet.
0: Biz o sene 75'tir bu değil mi? 75.
1: Evet, evet.
0: Tercüman gazetesi olarak
1: 21 Mayıs 1975.
0: Cağaloğlu'ndan Topkapı'ya taşındığımız senedir.
1: O sene.
0: O büyük binaya.
1: He, bu şeydeki o hani güzel enteresan bir yapı.
0: O nereden
1: hala
0: bakarsan
1: orada.
0: Bak T harfi.
1: Aslında ilan kurumu galiba. Ya,
0: T harfidir. Nereden harfi. Bakarsan bak. Amerikalılar zaten yapmıştı. O sene taşındık biz Cağaloğlu'ndan oraya. Ve maçlara da İnönü'de oynanıyor ağırlıklı olarak. Sonra Ali Samiyen de tabii devreye girdi. Sonra Fenerbahçe girdi. Hep minibüsümüz vardı spora ait. 12-13 kişi ona dolar. Öyle giderdik maça.
1: Aa, o zaman o zaman şimdi şöyle bir noktaya geldik. Madem hani farklı işlerden, farklı hatıralardan bahsediyoruz. O 80'li yıllardan ekrana yansıyan o farklı görüntülerden de biraz
0: var mı?
1: İşin içine katalım dedim.
0: Harika.
1: Şimdi bu sefer biraz bize ilişkin. Yani medyaya ilişkin görüntüleri paylaşacağız sizlerle. O 80'li yıllar, 90'ların hemen başı, daha çok 80'li yılların ortaları falan. O zaman tabii işler farklı yürüyor. Çok daha amatör bir ruhla profesyonelce işler yapılıyor. Futbolcular için de, basın çalışanları için de, muhabiri, spikeri, foto muhabiri, evet. yazarı. Bakın nasıl görüntüler vardı o zaman. Şimdi arkadaşlarım ekrana verecek. Onun altını da biraz doldurmak lazım. Çok enteresan.
2: Bir başka atak ve Tayfun'un ümit hareketi.
0: Göremiyorum sen. Ufak o ya.
1: Şimdi gelecek. Evet. Buradan geldi.
3: Ümit nedir problem? Vallahi gördüğünüz gibi bomboş gidiyorum, arkadan vurdu.
1: Levent abi. Levent Özçelik. O zaman o da mesleğinin ve Tayfun'un ümit hareketi
0: sert.
1: Ümit galiba değil mi o sakatlanan?
3: Vallahi gördüğünüz gibi bomboş
1: evet.
3: gidiyorum.
1: Sağ içinde vurdu. Röportaj görüntüsü. Şimdi değil sağ içine girmek. Yanından geçemezsin. T alanın içinde bir tane bırakabiliyoruz. Eskiden sağ içine gir röportaj. Maç bitince sağın içine biz dalardık.
0: Tabii.
1: Mesleğin ilk yılları. Ben 93 girişliyim mesleğe. Futbolcu kovalardık. Kimi buluruz? Kimle canlı yayında
0: Feyyaz'la konuşuyorlar bak.
1: Röportaj yapabiliriz diye. İşte böyle bir görüntü çıkardı ortaya.
0: Tabii.
1: Hatta, 87 yılı bu bizden tabii daha eski bir yıl.
0: Hatta İngiltere'den 8 yediğimiz milli maçla bizim sevgili Ender, Yeldirmen'de Ender eskide futbolcudur.
4: Sayın seyirciler, Beşiktaş,
0: bu Levent değil mi?
1: Evet.
0: Buyurun. Ender koşa koşa gitti. İçeri giriyor takım. Yaşar 8 tane yemiş. Bizim kaleci Yaşar.
4: Çok etkili oynuyoruz ilk
0: Yaşar'a dedi
1: baksana
0: ki
1: baksana Kemal abi sahaya çıkarken röportaj tabii, veren Ali futbolcular Ali Gültüken.
0: Galatasaray'ın golü için offside. Ondan sonra Ulvi
4: oynatması için offside olduğunu zannediyorum ama bilmiyorum.
0: Değil mi o zaman?
1: Samet.
0: Şey Samet pardon.
1: Zalat o dönemde.
0: Zalat, evet.
1: Ya çok enteresan. Yani sahaya çıkarken

0: Röportaj. Maç içinde sakatlandım bu röportaj. Bu biraz daha bizim ATV'nin ilk yılları. Sevgili Mustafa Kemal Gencecik görüntüsüyle Oğuz'la röportaj yapıyor. Ya inanılmaz. Şu an görüntülere bak. Hep böyleydi işte. Ama daha başka, daha amatör, daha enteresan bir ruh vardı. Şimdi tabii işler daha organize, daha planlı yürüyor ama...
1: Hami değil mi öbürü? Evet. İnallah Hami.
0: İnallah Hami. Bekliyor bir yandan da bak futbolcu. Tabii, röportaj yapılsın tabii. Diye kendisiyle.
1: Tabii bu söyleyeyim. Bu gibi Semih değil mi?
0: Soyunma yani?

0: o mesleğe başladığım yıllarda. Aşağıdan fotoğrafı çeker, yukarıya basın tribünün bulunduğu yere makarayla bir şey, o şeyleri değil mi yollarlardı?
1: Tabii. Şimdi tabii bunu daha sonra zaman içinde UEFA, FIFA daha doğrusu yasakladı bu olayı. Foto muhabirlerinin nerede müsabakası?
0: Ahmet lazım? Abi şimdi daha zayıf yalnız.
1: Kim? Ahmet Çakar mı o?
0: Hakemlik yıllarından. İyi kilo verdi.
1: Nerede duracağı, yani kalenin arkasında nerede duracağı ciddi şekilde belirlenerek bu kaosun ortadan kalkmasını,
0: evet,
1: FIFA sağlamıştır. İşte bizim Ender'de 8-0'dan sonra tam tünele gelirlerken girişte İnönü'de Yaşar'a ne haber?
0: Ender Asman.
1: Ender Asman bize ne haber Yaşar diye bir soru soracak oldu. Yaşar ona çok kötü bir cevap verdi. Onu burada söyleyemeyiz.
0: Tabii kapanmayalım. Kapanmayalım.
1: Ama yani şey.
0: Ya şuraya baksana sağlık için.
1: Evet,
0: ana baba
1: yani gibi. Yaşar da ne yapsın? Adam 8 tane gol yemiş kendi seyircisinin önünde ya. Yani ama işte Engin'e bak, bizim kaleci Engin. İşte evet, bu da bir
0: soyunma odası.
1: Soyunma odası koridorları.
0: Şimdi ben şunu hatırlıyorum. Bize derlerdi ki ya o koridorlardan sesleri vesaire, evet, böyle hazırlık, onları verin. Yani o güzel görüntüler. Maçın hikayesini hazırlardık. Bu şekilde hazırlardık.
1: Sen gene
0: şimdi yayıncı kuruluştan başka yayıncı kuruluş da oradan tabii şey çekemiyor.
1: Tabii.
0: Görüntü çekemiyor. Sadece dışarıdan biz de yayıncı kuruluşuz kupada.
1: Oktay.
0: Çekebileceğimiz yani yer şöyle, oralardan görüntü alamıyoruz.
1: Ender'ciğim, mahremiyete girmek yasaklandı. Bu cümleyle özetleyelim bunu. Çünkü Rıza abi, o oyuncuların, hocaların, soyunma odasına gelen yönetici, kimse, hepsinin mahremiyet alanıdır.
0: Ama şöyle de bir güzel tarafı vardı işin. Orayı hiçbir zaman göremeyecek olan insanlar
1: işte,
0: o görüntüleri, o içeride neler olduğunu görüyorlar.
1: Bak şuraya, enteresan foto muhabirlere bak. Bak golden sonra 20 kişi sağ. Harika. Yani tabi bunların hepsi yasaklandı.
0: Bizim Mutluhan yine Show TV'de beraber çalışmıştık. O zaman ATV'de Mutluhan.
1: Bu da Bülent değil
0: Bülent
1: mi?
0: Uygun. Bu da 90'lı yılların başına geldi artık işler. 92, 93, o yıllar 94. Ama Bülent Kocaeli'den Fenerbahçe'ye geldi de göre biraz daha 95 falan, o 96.
1: Gün, evet.
0: O gün.
2: Bülent Yavuz Alpay'a önce ikinci sarı kart.
1: Yani
2: kırmızı kartı
1: bu gösteriyor. Şöyle, özellikle soyunma odası ve koridorlar mahremiyete girmek demektir. Sahanın içinde foto muhabir, işte dediğim gibi, yani foto muhabirleri orada dalıyor içeri. Muhabirler de var ha dalan. Soyunma odası görevlisi maçtan, tabii, sonra onlar da dalıyor. Sırf fotoğraf çekenler değil. Şimdi öbür takımda gol yemiş. Değil mi?
0: Mesela. Baksana, kırmızı kart görmüş içeride röportajda Alpay. Kırmızı kart gördüğü şeyi anlatıyor.
1: Tabii.
0: Onun sesi var mı arkadaşlar? Sesini bir açalım mı?
3: Avrupa'da maçtan söylüyoruz günlerce ya. Bir o kadar maç veriyorsun, hiç bu hakemden maç yetmiyor mu abi ya? Peki, mücadele etmeyeceğiz mi biz ya?
4: Tugay'ın sonraki pozisyonu nasıldı?
3: Tugay sonra arkadan tekme atıyor. Buna ne, hakem bir şey göstermiyor?
4: Hiçbir şey göstermedi.
3: Göstermeyen herkes gördü bunu.
0: Peki, ya çok enteresan. Bayağı isyan ediyor yani. O serzenişini bizim sevgili Mutluhan'la paylaşıyor o dönemde. Ya bu
1: Saffet mi o?
0: Kırmızı kart gelen oyuncunun soyunma odasında verdiği birebir röportaj. Yani hayır, çok enteresan işler.
1: Şifo bu da. Bak şimdi şöyle. Diyelim ki gol atanın arkasından koştu ya 20 kişi. Sevinç fotoğrafını çekmek için. O arada da gol yiyen taraf var. Belki de çok hayati bir önemli maç. Ya sana kalkıp da bir şey söylerse?
5: Bunu da biz zaten hedeflemiştik.
1: Yani oyuncu psikolojisi mi? Ter dökmüş herif. 90, 80 dakika. Ne innesi, Suat'a bak. Yani ya sana bir şey söylerse, bir hakaret ederse, sen ona dönüp de ona karşılık verirsen. Onun için FIFA bütün bunların hepsi, hey be Bülent'e bak, hepsini bunların yasakladı. Bence doğru yaptılar. Mahremiyete girilmez. Futbol oyun alanı, futbolcuların oyun alanıdır. Foto muhabiri, muhabir falan giremez. Filmlerin verilişine gelince.
0: Ha, şeye, yukarıya yollanıyor
1: şimdi,
0: değil mi?
1: Eskiden işte birisini gönderirlerdi aşağıya. Mesela diyelim ki bizim tercümanda.
0: Evet.
1: O bizim tercüman muhabirlerinden aşağıda filmi alır, toplar gelirdi. Fakat tabii o filmleri oraya getirirken işte onu dalıp bir an evvel alayım gelip falan filan, bu da bir mesele olunca. Bu sefer İnönü Stadı'nda oynanıyor maçlar zaten. Şey kolay. Ali Samiyen. Hı hı. Ali Samiyen çünkü neredeyse düz ayak.

0: tribünden atıyorsun, evet, alıp götürüyorsun. Basın tribünü yukarıda.
1: En önemli sıkıntı Fenerbahçe daha sıkıntıydı.
0: Orada da sıkıntıydı. Bir tane şey yapıldı, makara yapıldı. Makarayla böyle bir kutu şöyle. Geliyorsun kutunun içine.
1: Küçük teleferik.
0: Ha, küçük teleferik, bravo. Filmleri koyuyorsun yukarıdan. Kim götürecekse işte mesela bizim tercümandan tık tık tık tık çekiyorsun, yukarı alıyorsun, tekrar salıyorsun aşağıya. Milliyet veriyor filmlerini veya kimse işte Cumhuriyet veriyor, ne Hürriyet veriyor. Filmler beklerdi kapıda, arabalar. Filmleri alır koşa koşa gazeteye gelirdi. İşte gazetede bir banyo meselesi var. Renkliler başka, siyah beyazlar başka yıkanıyor. Ondan sonra vay efendim işte, yani bir sürü problem. Şimdi ben epey oluyor tabii bu söylediğim. Ali Sami Yen'de bir maçtayım. Devre oldu. Bir çay içeyim dedim. Çıktım. Baktım. Bir sürü arkadaşımız. Önlerinde şey. Bilgisayarlar. Tık tık, ne yapıyorsunuz? Abi. Ne yapıyorsunuz oğlum dedim. Abi dediler film geçiyor. Ne filmi dedim ya. Dediler maç çektik işte kalenin arkası. Onu koy. Şimdi bu orada çıkıyor direkt.
1: Orada direkt sayfaya bile koyabiliyor istese.
0: Direkt sayfaya dedi giriyor dedi. Çünkü şimdi bir de banyo yapılacak. Banyodan çıktığın zaman sekreterle müdür kimse veya sorumlu kare beğenecek. Şunu bas diyecek.
1: İşler bunu kolaylaştı da insan kalifiye eleman sıkıntısı da arttı o oranda. Neyse. Peki o yıllardan bir şey daha o zaman. Sevgili Koray, o kale direğini ve bayrağı, o sondaki şeyi verebilir miyiz? İki tane enteresan, o gün olup, o dönemlerde olup, bugün sahada olmayan iki tane obje göstereceğiz size. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? O dönemlerden bu dönemlere hatırlıyorsanız. Sahada eskiden olup da bugün olmayan ne var? İki tane şey. Bakın o dönemlerden şimdi ekrana gelecek. Örneğin dikkat edelim kale direğine şimdi. Var mı bugün kale direğinde böyle çatal? Yok. O dönemlerde bu şekilde çatalı vardı kale direğinin. De, hatta çatal'dan gol tabiri de bundan hareketle söylenirdi.
0: Bu yine yenilenmiş hali. Esasında şöyle gelir.
1: Arkaya doğru da inerdi değil mi?
0: Böyle gelir. Yani direkt hizasına gelir. Bir de aşağıya inerdi demir.
1: İşte bu sonradan, arkadaki bazen bu arkadaki demirden top çarpıp çıkardı.
0: Sonradan bunu yaptılar. Hani çok fazla demir olmasın, bir yaralanma maralanma olmasın diye. Oğuz'un golü. Sonradan da onların hepsini çıkartarak sanıyorum bu bir güvenlik, yani oyuncunun yaralanmaması.
1: O da var falan. Ama o demire çarpıp geri gelen toplar da oluyordu var. Ve tereddüte düşürüyordu tabii, insanları.
0: Tabii, o da var.
1: Yani demirin hemen içine çarpıyor. Nereden geri geldi diye bu top tabii bakıyor. Mesela hemen o çatalın içinden çarpıp geri gelen top hatırlıyorum ben.
0: Tabii canım, çok vardır. Yani vardır da.
1: Bir de bir başka görüntü daha gelecek. O da yok bugün artık ortada. Yine sahanın içinde. Bakın. Şimdi o foto muhabirleri dağılınca göreceksiniz.
0: Yok, gözüküyor karşıdan.
1: Karşıda da var. Şimdi bu tarafta arkadaşlarımız hemen yuvarlağın içine almış olmaları lazım. Bu tarafta da gelecek ekrana. Orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerde bayrak var değerli izleyenler.
0: Evet.
1: Köşe gönderdeki bayrağın bir benzeri orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerde var. Niye var abi Kemal abi bu?
0: Vallahi o zaman işte yani yarıya bölüyor ya sahayı şu çizgi.
1: Evet.
0: O da bayrağı yani onun hizasında. Yani işte ne bileyim belki de offside hani hikayesi var ya.
1: Hmm.
0: Oradan
1: bir hani rengi bayrağı, noktası olabilir.
0: Bayrağı da filan falan diye. Ondan sonra kaldırıldı.
1: Evet. Şimdi yok. Şimdi. Yani hem o direkteki çatal yok hem orta çizgideki şu bayrak yok değerli izleyenler.
0: Bir sürü yenilikler var. Düşünsene maç nasıl başlıyor artık.
1: Tabii. Onlara da yavaş yavaş eskiden
0: ben
1: olup
0: öyle kaç
1: bugün
0: defa,
1: olmayanları programda yavaş yavaş vereceğiz.
0: Kaç tane santranın yeniden yaptırıldığını biliyorum ben.
1: Değil mi?
0: Çünkü topu öbür sahaya.
1: O yine yeni değişiklik.
0: Tabii kendi kutru kadar geçirmiş olman lazım topu. Bazısı geçiyor, düğüt hakem dedik tekrar al getir yeni baştan başla diye.
1: Bu eskiden olup da bugün olmayan şeylere devam edeceğiz. Arkası yarın yapacağız. Bu orta çizgideki bayrakla arkadaki direk enteresan bir iki unutulan obje olarak bugün ekrana vermek istedik. Dediğim gibi bunlara devam edeceğiz. Peki filmlerdeki futbolculara gelelim.
0: Jübileyi atladın.
1: Jübileyi vereceğiz sonunda. Var değil mi daha?

0: süremiz arkadaşlar. Evet, şimdi Gol filmi çok ön plana çıktı. İşte bir Latin gencinin İngiltere'de şans bulduğu, sonra devamları da çekildi. Gol 2, Gol 3 de geldi. Ama bu işin hani futbolcuların ön plana çıktığı, futbol hikayesinin anlatıldığı filmin piri, bu bizde dar alanda kısa paslaşmalar bize ait bir film.
1: Evet.
0: Bir şey gelsin arkadaşlar asıl. İşte bu. Zafer'e Kaçış adıyla.
1: Ha, bu meşhur Pelin filmi.
0: Oynandı.
1: Ardiles
0: sinemalarımızda
1: var,
0: da haftalarca oynadı. Ardiles var. Pele var. Michael Caine ve Sylvester Stallone, yani
1: tabii,
0: futbolcu olmayıp işin yükünü üstlenenlerden. Ama Ardiles var, Pele var. Yanılmıyorsam Bobby Moore var.
1: Var.
0: Var. Bayağı bir oyuncu var. O dönemin Hollandalı, Belçikalı, Polonyalı oyuncularından,
1: tabii,
0: Alman oyuncularından bayağı kadroda isimler var. Bu film 30 küsur hafta oynamıştı sinemalarda Türkiye'de.
1: Şimdi bir kere bu film 2. Dünya Harbi ile ilgili olduğu için ben bunu vallahi saymadım ama 50 defa seyretmişimdir.
0: Hala sinemalarda.
1: Çünkü ben o filmleri,
0: kanallarda oynuyor.
1: O filmleri rekor seviyede, belki dünyada izleyen tek adamım. Rekor seviyede. Bana hatta bazen evde de der, yahu sen bir daha seyredeceğim, sussun herkes. 2. Dünya Harbi ile ilgili filmleri defalarca seyretmişimdir. Bu da tabii en çarpıcı olanlarından biri. Çünkü içinde ünlü futbolcular var.
0: Evet. İşte herkesin hatırladığı gibi kaçmak yerine ikinci yarıya çıkarlar Alman milli takımının tüyeli karşısına. Ondan sonra da o son golün ardından Pele'nin attığı halkın arasında stattan kaçarlar.
1: Tüyeller.
0: Bizde de var böyle bir futbolcuların ön plana çıktığı. Daha doğrusu bir futbolcunun ön plana çıktığı en önemli film herhalde, değil mi?
1: Metin'in rahmetli.
0: Evet, Taksis Kral.
1: Tabii.
0: Yani onun hikayesini İzmir Spor değil mi?
1: İzmir Spor.
0: Buraya kadar, Galatasaray'a kadar gelen hikayesini anlatan gerçekle dramayı, hikayeyi bir karıştıran.
1: Şeyi böyle, biraz tabii bu bir yani film. Metin hakikaten filmi çekilecek bir sporcuydu. Golcüydü, futbolcuydu, adamdı, insandı. O ayrı bir hikaye. Ama biraz da özel hayatıyla futbolu bu kadar net ve zirvede yaşamış bir adamın hayatı filme alındı.
0: Çok ön plandaydı ama, değil mi? Tabii. Özel hayatıyla da, yani, futboluyla da.
1: İzmir Spor
0: tamam da.
1: Başkanının kızıyla evleniyor yani neredeyse. Ondan sonra o arada Galatasaray'dan teklif alıyor. Yani hayali çünkü Galatasaray'da, evet, oynamak. Buna neler şey yaptılar gitmesin diye. Artık düşün yani, sevdiği insan.
0: Evet.
1: Önce Galatasaray, kusura bakma.
0: Çok enteresan değil mi?
1: Önce
0: Galatasaray.
1: Önce Galatasaray dedi ve tuttu Galatasaray'a geldi. İzmir Spor ve o bayandan olan ilişkisine son verdi. Bu çok önemli bir, hem sosyolojik hem tarihsel hem sportif, aklına ne gelirse hepsini koy.
0: Belki o adımı atmasa Türk futbol tarihinde böyle bir isim olmayacak.
1: Tabii. Hatta Baba Gündüz ilk izliyor. Söylüyorlar, diyorlar ki işte böyle böyle bir adam var. Baba Gündüz izliyor. Diyorlar ki ne diyorsun diyor. Herkes soruyorlar, yak ya diyor, işe yaramaz diyor Baba Gündüz. Fakat sonra kalabalıktan ayrılınca en yak diyor, ama hemen alın ha diyor. Aman ha, başkası kapmadan diyor. Hem diyorlar ki baba ya böyle böyle diyor. Ben onu mahsus söyledim. Bir aman diyor, hemen diyor, başkası kapmadan alın getirin diyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Öyle de bir hikayesi var yani işin.
0: Enteresanmış.
1: Tabii. Yani çok tarif edilmesi zor bir adamdı Metin Oktay. Ben futbolculuğunda yani son dönemde gazeteci, futbolcu tanışlığımız vardı. Ama topu bıraktıktan sonra teknik adamlığında Bursa'da yaptı biliyorsun, Galatasaray'da biraz. Ondan sonra neredeyse vefat edene kadar, yani yalan söylemeyeyim saymadım ama bir ayda en az 10-15 gün arkadaşlığımız akşamları şurada burada hep beraber geçmiştir. Metin Oktay'ın çok büyük bir özelliği vardı, onu da söyleyeyim. Metin Oktay sabah, mesela öğlen neyse, evden çıkarken cebinde 400 lira var diyelim. Misal bugünün, evet, parasıyla. O paranın bir kuruşu akşam eve girmezdi.
0: Allah Allah.
2: İlginçmiş.
1: Yani gittiğimiz yerlerde taksiciler kuyrukta bekliyor.

0: derlerdi, metini biz alsak götürsek diye. Çünkü mesela olduğumuz yerden Metin Oktay'ın evine diyelim ki 50 lira yazıyor taksi. Attım kafadan. Metin'in de cebinde 110 lira kalmış. O 110 lirayı taksi şoförüne verir kapıdan girmeden. Evden çıkan para akşam eve girmezlerdi.
1: İlginç.
0: Ya çok değişik bir insandı. Allah gani gani
1: mesela
0: rahmet eylesin.
1: Maçlarda hep tura dermiş. Para atışlarında Atatürk resmi yere gelmesin diye. Ben o da enteresan bir anekdot. Gerçekten değerli bir yaklaşım. Ama tabii böyle futbolcular çıkmıyor artık.
0: Yani iki ayağından topa bu kadar muhteşem vuran. Öyle bir kafa var ki iki ayaktan da bana göre daha önde. Yani dünya beyefendisi fakat oyundan bir kere atıldı. Bilir misin onu Fener Galatasaray maçında?
1: Evet, anlat abi.
0: Şimdi ikisi de rahmetli.
1: Jübilelerden önce son şeyimiz olsun, jübilelere geçeceğiz.
0: Yılmaz Şen rahmetli, o da benim çok iyi.
1: Charlie Yılmaz.
0: Charlie Yılmaz. Fener Galatasaray oynuyor maçı. Galatasaray felaket. Fener'i perişan ediyor, maç 0-0 ama. Yılmaz da çok sert oynardı. Bazen de vururdu yani çaktırmadan. Yine Deniz Kalesi'ne Galatasaray hücum ederken bir Fener top çıkardı. Dönerlerken Yılmaz çaktırmadan Metin'e yine şöyle arkadan bir dokundu. Sen bir dokunan Metin bir döndü, tekme attı. Hakem de yabancı, yerli değil. Hakem de tam oraya
1: bakıyor. Yabancı hakem var yani.
0: Tabii tabii. Hakem de tam oraya bakıyormuş abi.
1: Bugüne onu da bir gün işleyelim tabii. Yabancı hakem işini.
0: Hakem de tam oraya bakıyormuş o anda. Sen tut Metin'i oyundan at abi. Rakibine tekme attığı için haklı hakem ama esas ilk vuran Yılmaz. Sonra Fener o
1: bu
0: maçı...
1: Arada benim... Koltuğum sürekli düşüyor.
0: Sonra Fenerbahçe o maçta 3 defa rakip kaleye gitti. 3'ünde de gol attı. 3-0 bitti maç. O gün Yaşar Abdullah. Yani öyle bir maçtı. O maçta atılmıştır. Ya Metin neler? Askerlikten hapis yattı Ender ya. 20 gün mü 25 gün mü ne hapis yattı Metin Oktay. Resmen hapis yattı askerlik yüzünden. Hapishaneden çıktı bak, bunlar çok enteresan. 2 gün sonra Galatasaray Karagümrük maçı var. Oynayacağım dedi. Ya dediler nasıl oynayacaksın antrenman? Ben oynarım ya dedi. Çıktı İnönü Stadında. Harika bir gol attı frikikten. 2-1, 2-0 mı? 2-1 bine kazandıydı Galatasaray. Fakat müsabaka sırasında 5 defa istifra etti. Kenara gelip. Adam bir aydır hapishanede yatıyor. Antrenman yok, hiçbir şey yok. Ne yemiş ne içmiş belli değil. Sen tut Karagümrük maçında. Ben Galatasaray'ı bu maçta, önemli bir maçtı. Yalnız bırakmam diye çık oyna. Hop bir bakıyorsun alıyorlar kenara. Kapatıyorlar. 2 dakika orada artık işte herhalde bir şey içiriyorlar. Yani ağzını burnunu dikiyor. Hop Metin oyuna giriyor. Frikik oluyor tak Deniz Kalesi'ne gol. Kalede de Tamer var. Karagümrük'ün kalesinde de iyi kaleci. Böyle bir adamdı ya.
1: Evet. Ya ne güzel hikayeler. Enteresan şeyler. Bugün çok alışık olmadığımız.
0: Evet.
1: Şeyler bunlar. Peki unutulmaz.
0: Şeyler var biliyorsun. Şu kılım döndü, ben bu hafta oynamayayım diye.
1: Çok var, çok. Çok, çok. Jübilelere gelelim. Şimdi jübile deyince değerli izleyenler, yakın tarihte pek yaşamadığımız için yaşı 20'li yaşlardaki, hatta belki 30'lu yaşların başı bile yakalayamamış olabilir. Yakalamışlardır onlar da ama böyle 20'li yaşlardaki ya da 10'lu yaşların sonlarındaki futbol severlerin pek aşina olmadığı bir kavram jübile. Ama bir dönemde futbolcular jübile yapardı. Öyle de jübileler yapardı ki futbolu bıraktıkları bir özel maç geliri onlara bırakılırdı. Sonra o jübileler yavaş yavaş tarih sahnesinden silindi gitti, takımlar jübile yapmamaya başladı futbolcularına. Doğru muydu yanlış mıydı? Bir tartışma konusu tabii. Ama enteresan bir vefa örneğiydi, onu da vurgulayalım. Tabii. İşte az önce konuştuk Metin Oktay'ın jübilesinde örneğin Fenerbahçe formasıyla o Can Bartu ile resmi vardır.
0: Tabii.
1: Unutulmaz
0: formaları
1: bir andır
0: değiştiler,
1: o. O görüntü belki vardır arkadaşlarımızda. Fenerbahçe'de son jübile mesela Müjdat'ın. Çünkü ben Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın neden ben ya bak işte forma değiştirdikleri güzelliğe baksanıza.
0: Evet.
1: Şimdi tribünde giydirmiyorlar. Tribünde başka takımın
0: çocukları dövüyorlar.
1: Çocukları dövüyorlar tribünde şimdi. Bakın Fenerbahçe ve Galatasaray kaptanları
0: de bak.
1: Formaları değiştiriyor Can Bartu ile Metin Oktay.
0: Değiştirenlere
1: yani,
0: bak
1: tribüne
0: abi.
1: Oturamadığımız 2017 yılı.
0: Evet.
1: Bu da işte kaç 60'lı yıllar.
0: Arkada da Gökmen galiba yani, bizim değil mi o?
1: Yani. 70'li yılların başı belki de işte bilemiyorum şu an.

0: yine böyle bir görüntü çıkıyor
1: Metin,
0: ortaya.
1: Metin 68'de mi bıraktı galiba? Bir sene sonra da Can bıraktı galiba, yanlış hatırlıyorum.
0: Yanılmıyorsam Can Bartol'un işte 60'ların sonu, 70'lerin başı Can Bartol olabilir. Metin Oktay'ın da 60'ların sonu diye hatırlıyorum. Artık bilemiyorum, artı eksi 2 yıl. Aradan geçmiş neredeyse 40-45 belki de daha fazla süre. Hatta 60'lı yılların sonu işte 50 yıl.
1: 47 sene geçmiş değil mi? 50 sene.
0: Geldiğimiz nokta bu.
1: Evet, bravo.
0: Geldiğimiz nokta tribünde oturamayan çocuklar ve Galatasaray ile Fenerbahçe kaptanlarının forma
1: değişimi. Bak bu tam hani eğrisi doğrusuna geldi diye bir laf vardır ya halk arasında. Tam bugünle ilgili birebir örtüşen bir görüntü, bir çekim yani bu.
0: Evet. Müjdat Fenerbahçe'de mesela son jübi.
1: Evet.
0: Çünkü Aziz Yıldırım diyor ki ya ben yani zaten paralarını veriyoruz, futbol oynuyorlar. Neden ben bir de onlara jübile yapayım? Niye Fenerbahçe takımını kullandırayım tarzı. Aşağı yukarı bu minvalde, tam cümleler bu olmasa da böyle bir açıklama yapıyor ve jübile yapmayacağım diyor artık futbolculara. Son jübile Müjdat'ın diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Müjdat'tan Az Yıldırım'ın hiç alakası yok yani. Müjdat topu bıraktığında.
0: Tabii yani Fenerbahçe'deki son jübileyi Müjdat'ı hatırlıyorum.
1: Valla şimdi şöyle, biraz evvel bir laf ettin vefa diye. Şu ön plana çıkınca bu vefa mefa semt olarak kaldı. Bir de bozacısı vardır biliyorsun vefanın, ünlü.
0: Bir, bu da pek tat vermiyor şimdi.
1: Bir, iki, bana söyler misiniz bugün?
0: 95 Müjdat'ın jübilesi.
1: Aziz Bey 98. Şimdi acaba bugün ağırlıklı olarak eski kulüplerimizde diyelim, hadi böyle üç büyük falan diye ayırmayalım, eski kulüplerimizde, bana söyler misiniz yönetimlerinde tarih o kulübün bünyesinde tarihsel gelişimi olan kaç kişi var? Bir tane var biliyorum. Benim arkadaşım. Cengiz Özyalçın. Bu Metin Oktay'la aynı takımda top oynamış. Diş doktoru, Kadıköy Belediyesi eski başkanı falan. Bana söyler misiniz? İki tane daha söyleyin ya. Bu büyük kulüplerin yönetimlerinde bulunan, o kulübün içinde tarihsel gelişimin içinde yer almış iki kişi daha söyleyin ya. Cengiz'i de kazara aldılar galiba. İşte, yani
0: ağzı laf yapıyor, kibar, şey.
1: Öyle olmayınca sevgili Ender.
0: Önemli bir karakter.
1: Böyle bu tip insanlar olmayınca ne vefa kalır, ne bir şey kalır abi. Ne de şimdi bir adam mesela diyeyim ki aklıma geldi. Şu Muslera diye bir oyuncu var Galatasaray'da. Evet. Kaç senedir var abi? 7-8 sene oldu. Belki 2 sene, 10 seneyi tamamlayacak belki adam. Şimdi Muslera ben topu bıraktım derse 36 yaşında. 12 senede Galatasaray'da top oynamış. 13 sene. Yapsanız ne olur Muslera'ya bir jübile? Bu bir vefadır. Ha bir sene gelip, 2 sene gelip de ondan sonra başka yere giden veya onları tamam, onlar zaten yani jübile yapmayı. Burada sen bir liste yapmışsın. Metin Oktay. Can Bartu yazmamışsınız ama benim aklıma
0: o
1: geldi.
0: O görüntüyü kullandım. Şimdi mesela Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta ben mesela biz o zaman o maçı yayınlamıştık. Mehmet Özdüley'in jübilesi muazzam olmuştu. Samet Aybaba'nın, Samet Kaptan'ın jübilesini hatırlıyorum ben mesela kendi.
1: Cüneyt Tamman Galatasaray'a. Bunlar senelerce takım kaptanlığı yapmış. Artık yani Beşiktaş, Galatasaray veya Fenerbahçe dediğin zaman bu ilk, o zaman da akla gelen ilk isimler bunlar.
0: Baksana şifonun Onur günü diye gazetelere yansıyor evet, o jübile.
1: Evet. Yani Milan maçı şeydi, Fatih Terim bir Milan'ın o zaman teknik tabii direktörü. Şifonun jübilesinde. Sirkeci'de meşhur bir yer vardı. Sirkeci iskelesinde de orada bir yemek verilmişti gece. Orada ben de oradaydım. Fatih Hoca da Milan'dan geldiydi. Milan'ı Fatih Hoca getirdi.
0: 2-1 bitmişti.
1: Evet, Fatih getirdi şifonun jübilesine. Yani ama dediğim gibi bunu yani bunu hissedebilecek hangi acaba bu büyük kulüplerde kaç kişi var? Hissedebilecek, ben bir şeyden bahsediyorum. Atmasyon demeç zenginlerinden değil. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, hatta Trabzon'da 10 sene oynamış olmak ne demek biliyor musunuz?
0: Şimdi Cüneyt Tanman işte, Galatasaray'ın evet, Galatasaray'a mal olmuş, evet, çok önemli bir isim. Evet. Kaptanlığını yaptı, evet, yıllarca.
1: Evet. Bak ağladı ve ağlattı. Yani ne yapsanız yani? Ha biz onların demişler ki işte biz onların paralarını veriyoruz. Ya tabii vereceğiz. Bedava oynayacak halleri yok da. Ama ne olur bir de böyle yani kendi sevenlere, kendi seyircileri ve aklıma bir şey geldi. Bak Fatih Terim değil mi? Galatasaray kaptanı. Kaç sene orada? 12-13 sene oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Eksikse özür dilerim. Jübilesini nerede yaptı biliyor musunuz? Fatih Terim. Jübilesini nerede yaptı biliyor musunuz Fatih Terim? Bir daha soruyorum. Fenerbahçe stadında. Helikopterle indi.
0: Yeah.
1: Ya. Fenerbahçe stadında. Ha. Fenerbahçe Fatih Terim'in jübilesini yapması için kendi stadında bu jübilenin yapılmasına o günlerde izin verdi.
0: Peki.
1: Ders alın, ders.
0: O zaman tam yerine denk geldi. Şunu da verelim. Şenol Güneş'in jübilesi.
1: Vefadır. Niye? Şenol Güneş senelerce milli takım kaleciliği yapmış bir adam. Değil mi? Şenol Trabzon'un takım kaptanlığını yapmış bir adam. Yani ne? Yani Şenol'a bunu yapmak fazla bir şey mi ya? Fatih Terim gibi bilmem kaç sene Galatasaray'da oynamış bir adamın Fenerbahçe stadında jübilesi bir şey mi yani? Veyahut da Fenerli bir futbolcunun Galatasaray'la mesela şimdi biraz evvel gördük Can Bartu. Öyle mi? Efsane.
0: Forma değiştirir. Siz daha dünya... Görüntüyü bir kez daha verelim.
1: Neyi? Ha. Siz daha dünyada yokken Can Bartu Fenerbahçe genç takımında hem basket hem futbol oynadı. İkisinde de
0: aynı
1: milli
0: gün
1: oldu ya abi.
0: Aynı gün.
1: Milli oldu abi ikisinde de. A milli. Siz daha dünyada yokken. Ne oldu? Çıktı. Geldi Metin'in jübilesine. Öyle mi?
0: Fatih Terim'in jübile örneği de ilginç gerçekten.
1: Tabii. Helikopterle indi ya. Hatta ben sana başka bir şey söyleyeyim. Yanlış hatırlıyorum.
0: Yok bu da Müjdat'ın ki Müjdat da demek ki helikopterle inmiş. O hadi kendi sahasına inmiş de
1: ha.
0: Fatih Terim'in Fenerbahçe stadına inerken
1: hatta
0: o görüntüsü enteresan.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Cevat Prekazi'nin Galatasaray forması içinde büyük sahada oynadığı ilk maçtır o. Çünkü biz beraber Alp Yalman'ın sahasında oynuyorduk minyatürde.
0: Arkadaki o şirketin arkasındaki Mecidiyeköy'deki
1: Gayrettepe'de orada oynuyorduk beraber de. Büyük sahada Galatasaray formasını giyerek ilk oynadığı maçtır. Fatih'in jübilesi Fener stadında. Ya bunları yapın ya. Ya siz Türkiye'nin temelindesiniz. Daha Cumhuriyet yokken 1903, 1905, 1907 siz Türkiye'nin temelini oluşturmuşsunuz. Ne yapsanız ya ne yapar yani bunları yapsanız ne olur ne kaybedersiniz? Çok şey kazanırsınız. Ya bu fırsat oldu.
0: Şimdi Vefa semt haline geldi.
1: Vefa semt diye. Bir de Boza.
0: Bir de Boza haline geldi değil mi? Evet artık
1: Samet'e bak.
0: Sağlarımızda olmayan şeyler dedik. Dönemin Cumhurbaşkanı geliyor. Bakın Turgut Özal rahmetli.
1: Evet.
0: Samet Aybaba'nın jübilesinde orada.
1: Tabii.
0: Jübile maçı için bak, orada bulunuyor.
1: Bak Schumacher görüyor musun? Yani ne derdi Schumacher? Hadi ya ben Alman milli takım Dünya Kupası oynamış kalecisiyim. Ne işim var? Niye demiyor Schumacher? O da diyor ki bak elinde çiçek Samet'le emek vermiş bu kadar sene diyor. Seve seve geliyor oraya adam. Arkasında da Müjdat zaten sonra da o da. Yani bunları yapsak ne kaybederiz ya? Çok şey kazanırız. İşte belki sevgilenler bunları yaparsak o tribündeki çocuğun üzerinden o formayı belki çıkartmayız artık. Deriz ki ha çocuk gelmiş o takımı tutuyormuş. Ol otur olmuş gazoz içer misin filan deriz belki. Ama bunları bu şimdi yapmadığımız için o biraz evvel anlattığın çocukları neredeyse al aşağı at, tekme atıp sattan atacağız dışarı. Niye? Bu yüzden. Herkes birbirinden uzaklaştı bazı kafalar yüzünden. Yani yazık ama. Ya. Hele ki altını çiziyorum. Trabzon 75'te Türkiye Ligi'ne geldi filan. Daha onunki 40 sene de. Ama ötekiler söylüyorlar. 115 senedir, 118 senedir. Hani nerede abi 110? Hani nerede abi asır? Böyle mi büyüdünüz? Ben
0: şu,
1: sizi...
0: Şu görüntünün...
1: Şuraya bak.
0: Şu anda hayalini bile kuramaz.
1: Mümkün mü ya? Siz gelin de ben size biraz bunların tarihini anlatayım. Gelin biraz. Bilmiyorsunuz çünkü. Veyahut da biliyorsunuz bilmezlikten geliyorsunuz. Bak işte, şuraya bak abi.
0: Metin Oktay'ın jübilesi bu.
1: Bir tanesi Galatasaray'ın efsanesi Fener forması. Öbürü Fenerbahçe'nin efsanesi Can Bartu. Hala sağ, Allah selamet versin.
0: Çubukluyla parçalı.
1: Evet abi bak öpüşüyorlar. Bir de hale bak abi. Yani.
0: Diğer takımlarda oynuyorlar.
1: Evet
0: bir
1: abi.
0: Orada, bir devre
1: evet,
0: orada.
1: Bir devre orada, bir devre orada abi. Ya. Yani.
0: Yani şu düşüncenin güzelliğine bakın.
1: Bu zaten parayla olan bir şey değil. Yani şimdi Can Metin'in jübilesine geldi de para mı aldı? Yo. Seve seve ki Fener takımı geldi zaten. Can da takım kaptanı o takımın. Bu kadar.
0: Evet. Geçmişten ders alacak. Kimi zaman gerçekten çok fazla şey var. Kimi zaman keyifle hatırladığımız. Kimi zaman da gerçekten bugüne önemli mesajlar veren hikayelerle bir programın daha sonuna geldik Kemal abi.
1: Evet.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse birçok şeyi aralarda bir yerlerde kaybetmişiz.
1: Tabii. Çok iyi oluyor Ender bu program. O yüzden. Eskilerden böyle şeyleri anlata anlata, görüntülerle de gündeme getirerek çok güzel söyledin. Nereden neleri kaybederek nerelere gelmişiz?
0: Peki, keyifli, güzel anekdotlarda daha fazla buluşabilmek dileğiyle diyelim. Ve bir zamanlar futboldan bu haftalıkta bu kadar diyerek sizlere veda edelim efendim. Esen kalın.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: A Spor Radyo. A Spor ekranlarından merhabalar. Spor Merkezi'ne hoş geldiniz. 2 saat boyunca birlikteyiz. Kulüplerin gündemini 2 saat boyunca A Spor ekranlarında sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. 3 kıymetli muhabir arkadaşım bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Emre Kaplan, Efecan Öztaş ve Erdem Akbaş. Güzel bir yayın olsun. Oldukça hareketli gündem. Süper Lig'de artık sezonu tamamladık ama kulüplerde devam eden Fenerbahçe'yi bekleyen bir seçim süreci var. Beşiktaş'ta bir teknik direktör değişikliği gerçekleşecek. Galatasaray'da ise artık gözler tamamen transfere çevrildi gibi. Emre Kaplan'a elbette soracağımız çok önemli dünya yıldızları olacak program içerisinde. Bugün spor merkezine Fenerbahçe ile başlıyoruz. Seçim gündemi Fenerbahçe'nin devam ediyor ve adaylardan da iki başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'den de gelen sıcak açıklamalar, demeçler var. Bunları biraz Erdem'le konuşarak bu akşam spor merkezine başlayalım. İstiyorum Erdem, İzmir'de sanırım Aziz Bey bugün akşam saatlerinde üyelerle bir araya geldi ve özellikle çok merak edilen konulardan birisiydi Sayın Aykut Kocaman konusu. Bu konuda bir üyenin 8 Haziran'da Aykut Hoca'yı antrenmanda görmek istiyoruz sözüne Aziz Bey'in şöyle bir yanıtı oluyor. Temennine teşekkür ederim. Bu konuyu konuşacağız. Arkadaşlarla masaya yatıracağız. Şunu bilin ki bütün değerlerimize sahip çıkacağız diyor Aziz Bey. İstersen bunu konuşarak başlangıcı yapalım.
1: Elbette. Direkt biz bilgi kısmına geçin.

0: Burada isimler konuşulacak. Sayın Aziz Yıldırım bu süreçte bazı yabancı teknik adamlarla da temasa geçilmiş ama şu an itibariyle konu tamamen yerli teknik direktör üzerinde. Birinci sırada da Aykut Kocaman var. Bundan iki hafta önce yaptığımız yayında söylediğim yerdeyim hala. Sayın Aziz Yıldırım'ın bir numaralı teknik direktör adayı Aykut Kocaman. Ve bunu yönetim kuruluyla beraber de enine boyuna tüm ayrıntılarıyla konuşmak istiyor Aziz Yıldırım. Bu da gayet makul bir durum. Yönetim kuruluyla beraber karar vermek istiyor. Teknik direktör konusuna. Tek başına değil. Yani Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı istedi getirdi değil. Aziz Yıldırım ve ekibi futbol aklı Aykut Hoca konusunda birleşti ve Aykut Kocaman'ı getirdik demek istiyor. Seçime girmeden önce belki açıklayabilir, belki seçimden sonra açıklayabilir ama Aykut Hoca konusu Cuma günü listeler verecek, yönetim kurulu listesini tanıtacak Aziz Yıldırım basın toplantısında. Ardından devam eden haftada, hafta sonu olmayabilir ama devam eden hafta içerisinde teknik direktör konusu Aziz Yıldırım cephesinde nihayete kavuşacak. Aykut Kocaman konusuyla alakalı bakış açısı tamamen bu. Aziz Yıldırım, Aykut Hoca'nın hızlı bir şekilde sonuç alabileceğini biliyor. Evet, yakın dönemde Aykut Kocaman'la konuşmadı Aziz Yıldırım ama bunun 1,5 ay öncesinde Aykut Kocaman'la konuşmaları oldu. Aykut Hoca cephesiyle alakalı da bilgilerim var. Oraya da geleceğim Furkan ama neden Aykut Kocaman'ı istediği noktasına dönecek olursak şunu diyor Aziz Yıldırım. Bugün bütün sezon şunu konuştuk. Samandıra'da bir otorite sorunu var dedik mi? Dedik.
1: Evet.
0: Samandıra'da bilgi çıkıyor, çok fazla bilgi çıkıyor dedik mi? Dedik. Futbolcular arasında bir bütünlük sağlanamıyor dendi mi? Dendi. Yani Samandıra'yı en iyi bilen isimlerden bir tanesi olarak Aykut Kocaman'ı görüyor. Ve ligi de çok iyi tanıyan bir teknik direktör, Fenerbahçe'nin genlerini de çok iyi tanıyan bir teknik direktör olduğu için Aykut Kocaman konusunda Aziz Yıldırım'ın bir ısrarı demeyeyim ama altını dolduracak bir sürü maddesi var.
2: Gerekçesi var.
0: Gerekçesi var. Bu sebeple Aykut Kocaman ismini Aziz Yıldırım ortaya koyuyor. Elbette yönetimin içerisinden de Aykut Hoca ile alakalı olumlu görüş bildiren isimler var. Ve şunu söylüyor Sayın Aziz Yıldırım. Ben sosyal medya tepkilerine bakarak Fenerbahçe teknik direktörünü belirlemeyeceğim diyor. Bu da Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de atacağı adımlara bir bakış açısı. Yani ben insanlar ya da sosyal medya ne tepki veriyor diye teknik direktör kararımı, oyuncularla ilgili kararımı değiştirmeyi düşünmüyorum diyor. Aziz Yıldırım'ın teknik direktör konusuna bakışı bu. Tekrar edeyim. Önümüzdeki hafta tam olarak netleşecek. Ekibiyle beraber toplantı yapacak. %100 yerli bir teknik direktör gelecek Aziz Yıldırım cephesinden. %100. Ve ben bu ismin de kuvvetli ihtimal Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum. Düşünüyorum değil, aldığım bilgiler de o yönde. Şimdi yorum kısmına geçeceğim. Ya bunu söylemek neden ayıp oluyor? Aykut Kocaman'ın isminin Fenerbahçeli anılması kadar doğal bir şey yok.
2: Kesinlikle.
0: Bugün Domenico Tedesco'ya böyle veda eden, havaalanında uğurlayan bir taraftar topluluğu Aykut Kocaman'ı sokakta gördüğünde fotoğraf çekinmek için sıraya geliyor. Bunu da görüyoruz. Yaklaşık 1,5 ay önce bu stüdyolardaydı Aykut
1: evet,
0: Hoca.
1: Mart ayının
0: Aykut
1: sonunda, Kocaman. Doğru.
0: Çok da güzel bir yayın oldu. Aykut Hoca Fenerbahçe'nin çok önemli bir değeri. Aziz Yıldırım'ın da bu değeri Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu bir numaralı ismi yapmak kadar, istemesi kadar bir doğal bir girişim yok. Tepkiler bence tamamen sosyal medya odaklı tepkiler. Ama Aykut Hoca'ya bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bir itibar suikastine giriyor bir yerden sonra bu ısrarlı tepkiler. Aykut Hoca ne yaptı bu süreçte? Yaklaşık 2 aydır Fenerbahçe futbol takımıyla alakalı çok detaylı bir şekilde çalışmaları var Aykut Kocaman. Çok speküle edildiği için söylüyorum. Alex'le yaşadığı o dönemdeki hikaye hemen uyarlanıp Asensio'ya vurgulandı ya, yapılıyor bu sosyal medyadaki yorumlardan bir tanesi. Aykut Kocaman Asensio için şunu söylüyor. Takımın merkezine tam olarak Marco Asensio'yu koyuyor. Kurmak istediği takımın merkezinde Marco Asensio var.
1: Onun çevresinde bir takım.
0: Evet, onun çevresinde önemli oyuncularla kurulu bir takım. Hücum futbolu oynayan bir takım. Ön bölgeye yerleşen bir takım. Aykut Kocaman'ın oynatmak istediği oyun Fenerbahçe'nin 96 sezonunda rekor kırdığı, gol rekoru kırdığı sezon.

0: Bunlarda da Aykut Kocaman'ın formasını giydi. 95-96'da şampiyonluk yaşadığı dönemdeki oyunları ya futbolculuk döneminde Fenerbahçe'nin oynadığı oyunları oynatacak takımın kurulmasını istiyor. Ve Asensio için de şunu söylüyor. Çalışmaktan çok fazla keyif alacağım bir oyuncu. Kamp yapmadığı için sakatlık geçirdi. İyi bir kamp geçirirse güçlü antrenman temposuyla Asensio bizim takımımızın merkezinde olacak diyor. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin futbol takımına bakış açısı bu. Aziz Yıldırım'ın da zaten transfer hamleleriyle onları da geleceğim. Bunları destekleyeceğini söyleyebilirim. Şimdi iki tane forvet.
1: Evet.
0: Net olarak iki tane forvet almak istiyor Aziz Yıldırım.
1: Dün sanırım bu açıklamaları yaptı,
0: evet, dün
1: Aziz Bey.
0: Bu açıklamaları yaptı. Ben isme şimdi girmeyeceğim ama Aziz Yıldırım'ın
1: transferde önceliğimiz iki tane santrafor almak.
0: İki tane santrafor ve biri yerli.
1: Sayın Aziz Yıldırım.
0: Biri yerli, biri yabancı, iki stoper. Mevkileri sayacağım Aziz Yıldırım'ın ve hatta şöyle de söyleyeceğim. Ben Aziz Yıldırım'ın düşündüğü transfer mevkileriyle Aykut Kocaman cephesindeki transfer mevkilerini de araştırdım. Tamamen örtüşüyor. Sadece bir mevkide eklemesi var.
1: Hangi
0: Sayın
1: tarafı?
0: Aziz Yıldırım.
1: Başkanı.
0: Sayın Aziz Yıldırım'ın bir mevkide eklemesi var. Yani iki tarafın bu takıma dair düşündüğü transfer hamleleri ortak. De birebir ortak. Yani ortak belirlediler
1: bir
0: demiyorum ama.
1: Bir plan olduğunu gösterir bu.
0: Ortak belirlememişlerdir belki ama aynı ortak akılla Fenerbahçe futbol takımına bakıyorlar. O yüzden iki ismin de yapmak istedikleri hamleler aşağı yukarı belli. Aziz Yıldırım'ın forvetle alakalı, hatta bugün bir açıklaması var. İzmir'den döneceğim, gece 2'de olsa transfer görüşmesi yapacağım diyor. İsmini söylemeyeceğim. İspanya'dan bir forvetle alakalı Aziz Yıldırım'ın bir çalışması var.
1: En sevdiğimiz böyle.
0: İspanya'dan bir forvetle alakalı Aziz Yıldırım'ın ciddi bir çalışması var.
1: Daha önce
0: var.
1: Gündeme gelen bir isim miydi?
0: Evet, daha önce gündeme gelen bir isim. Tamam. Bir çalışması var. Aziz Yıldırım bunu seçime kadar demeyeceğim ama seçim bittikten hemen sonrasına yetiştirmek istiyor. Ve bunları nasıl yapacak? Bugün ben böyle seri bir şekilde gidiyorum.
1: Lütfen Furkan. Gayet iyi ilerliyoruz.
0: Bunları nasıl yapacak Aziz Yıldırım? Herkesin konuştuğu bir bütçe konusu, para konusu var. Şimdi hızlı bir şekilde kesinleşmemiş ama benim topladığım istihbaratların ardından bir yönetim kurulu listesi okuyacağım.
1: Tamam.
0: Henüz kesinleşmedi bu
1: isimler. Cuma günü açıklamasını
0: bekleyeceğiz
1: liste.
0: Cuma günü Aziz Yıldırım açıklayacak. Buradakilerin çok büyük, yani %90 oranında ben doğru olduğunu biliyorum ama elbette Sayın Aziz Yıldırım bunları açıklayacak. Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağ, Barış Göktürk, Batuhan Özdemir, Fatih Öztürk, Ozan Balaban, Ömer Onan, İlhami Yazıcı, Mehmet İman'a bir soru işareti koyuyorum. Feridun Geçgel, Hande Tibuk, Ahmet Özokur'a da bir soru işareti koyuyorum. Yani bu isimlerden burada yaklaşık 2, 4, 6, 8, 12, 14 isim var. 12 tanesine yaklaşık tik koyuyorum ben. 2 tanesi soru işaretli. Şimdi bu yönetim kurulundan Aziz Yıldırım görüşmeleri yaparken, bu yöneticileri listesini ararken elbette liyakata önem verdi ama önem verdiği bir diğer konu da finansal destekti. Mevcut yönetim kuruluyla Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye 200-250 milyon euro arasındaki bir bütçeyi kulübe sokmak istiyor. Ve yönetim kurulu listesini oluştururken de bu isimlere o oranda dikkat etti. Yani mevcut saydığım isimler ve eklenecek isimler, belki de benim öğrenemediğim de birçok isim var. Çünkü 21 yönetim kurulu yedeklerle beraber, bunun sportif haşiyesi de var, daha fazla isim olacak. Yani Aziz Yıldırım para konusunu halletti Furkan Yıldız.
1: Kısa vadede gereken miktar neydi Erdem?
0: Kısa vadede Aralar şöyle 92 milyon euro gibi bir rakam. Kısa vadede gelir gelmez size lazım bu para. Ama Aziz Yıldırım bunun fazlasını da hallettiğini Aziz Yıldırım cephesi söylüyor. 200-250 milyon euro arasında bir para girişi yapacak bu yönetim kuruluyla beraber. Ve bu da Fenerbahçe'nin mevcut giderleri ve transfer harcamasında kullanacağı para. Bunlara parantez olarak Sayın Nihat Özdemir, zaten oğlu Batuhan Özdemir yönetim kurulu listesinde. Nihat Özdemir bizzat şunu diyor. Her türlü desteği vermeye hazırım. Paraysa para, destekse destek diyor. Nihat Özdemir tüm benliğiyle Aziz Yıldırım'ın yanında bu anlamda destek vermeye hazır. Yani bu güçlü yönetim kuruluyla da Fenerbahçe'nin mevcut sorunlarını çözebileceğini ifade ediyor Aziz Yıldırım. Ve şunu ekleyeceğim Furkan, elbette bu yönetim kurulunun içerisinde de Aziz Yıldırım'ın yanında yoğun bir şekilde çalışan başkan vekili olarak görevlendirilecek olan Barış Göktürk var. Barış Bey neler yapıyor? Barış Bey de meblağı ben söylemeyeyim. Ciddi bir meblağ koyacak. Aziz Yıldırım'ın 2018 yılında listesindeydi. Bugün kendisiyle de konuşma fırsatım oldu. Barış Bey şunu ifade ediyor Furkan. Biz diyor baba oğul gibiyiz diyor Aziz Yıldırım'la diyor. Baba oğul gibiyiz diyor. Ve bu birleşme olmadan önce Aziz Yıldırım Sayın Barış Göktürk'e ben tek geliyorum, sen de tek gel. Devamında bu yolda listeyi beraber yapalım diyor. Ve şunu da söylüyor. Barış Göktürk Aziz Yıldırım'dan hiçbir şey istememiş. Yani beni listeye al dahi bile dememiş. Ama tüm etkinliklerde beraberler, birlikte hareket ediyorlar. Aziz Yıldırım'ın yanında görev yapmanın, yönetiminde görev yapmanın çok ciddi bir eğitici görev olduğunu da ifade ediyor. Ve 22'sinde diyor Cuma günü çok güçlü bir yönetim kurulunu tanıtacağız. Aziz Başkan kürsüye çıkacak, tüm yöneticilerini tek tek tanıtacak. 22'sinde ekstra şunları da anlatacak. Şimdi yönetim kurulunu saydık. Emre, Furkan, Efecan değil. Hangi isim hangi konuda uzman? Hangi isim hangi konuda Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak? Yani Aziz Yıldırım
1: alanlarda.
0: Aziz Yıldırım tüm şeffaflığıyla her şeyi anlatacak. Yani 22'sindeki basın toplantısı bu sebeple kıymetli. İlave olarak şunu da söyleyeyim. Aziz Yıldırım orada futbol aklıyla alakalı da, yani futbol yapılanması, aslında futbol aklı demeyelim ama futbol yapılanmasıyla alakalı da çok somut bilgiler verecek. Eski futbolculardan kurulu bir komite var. Oğuz Çetin bunların başında. Çok değerli eski futbolcuların da olacağı söyleniyor. Bunlar demek değil ki tüm karar vericiler. Ama Sayın Aziz Yıldırım futbolu iyi bilen isimlere Fenerbahçe Futbol Kulübü ile alakalı, futbol takımı ile alakalı danışmalarına devam şu anda dahi danışıyor. Bir taraftan dernek gezileri, diğer taraftan transfer çalışmaları. Yani Aziz Yıldırım'ı dernek gezilerinden görmediğimiz kısımlarda Sayın Aziz Yıldırım ne yapıyor? Altunizade'deki ofisinde transfer görüşmeleri yapıyor ve şunu da duydum. Gerçekten hepimiz için de zor bir dönem geliyor eğer Aziz Yıldırım seçilirse. Gerçekten transfer görüşmelerini çok gizli yürütüyormuş Furkan. Yani telefon mu geldi, kalkıp gidiyormuş. Yani kalkıp gidiyor. Yani hiç kimsenin yanında bir şey konuşmuyor. Hatta Aziz Yıldırım'ın yanındaki isimler de Aziz Yıldırım bir şey konuştuğu zaman yanından kalkıp gidiyor. Yani öğrenmek de istemiyor yanındaki insanlar.
1: O sorumluluğu da almak
0: istemiyor. Yani Aziz Yıldırım'ın böyle bir tarzı var. Bu sebeple titiz ilerleyen, gizli ilerleyen bir transfer çalışması var. Aziz Yıldırım biri yerli biri yabancı. İki stoper almak istiyor bu takıma. Sağ bek konusunda henüz bir karar verilmiş değil. Sol bek almak istiyor. İki santrafor net olarak hedeflerinden bir tanesi. Çok yoğun ilerliyor.
1: Peki, bir araya
0: açıklamaları da vardı tabii.
1: Bir soru sormak istiyorum. İsim veremesen de en azından bu yerli stoper ligimizde mi oynuyor yoksa yurt dışında
0: Ligimizde oynayan bir yerli stoper.
1: Süper Lig'den bir yerli stoper.
0: Hatta şu bilgiyi de vereyim. Yani bence iyi bir sezon geçirmedi. Son iki sezon da iyi değildi. Aziz Yıldırım'ın Çağlar Söyüncü'yü de yollara ayırmak istediğini söyleyebilirim. Çağlar Söyüncü. Yani da şöyle bir durum var. Aziz Yıldırım savunma hattında şunu hedefliyor. İyi bir sol bek, yeni bir sol bek. İyi bir sol stoper. Milan Škriniar, Semedo kalıyor. Şu an itibariyle daha iyisi yoksa. Ve bir stoper daha. Yani Semedo ya da bir alternatif çıkarsa Škriniar harici tüm savunma hattını değiştirmek gibi bir düşüncesi var.
1: Peki bu bilgi değil, yorum da olabilir. Kaleci konusunda bir planlaması sanırım başkanın
0: yok. Yani iki adayında benim ilk başta duyduğum kaleci konusunda bir planlaması vardı Furkan. İki adayında. Ama burada Ederson'un durumu belirleyici olacak. Ederson gitmeden Fenerbahçe oraya böyle A sınıfı bir kaleci alamaz. Zaten mümkün değil. Önce Ederson'un durumu izlenecek. Ederson'un Dünya Kupası performansı izlenecek. Ederson'un ne düşüneceğine bakılacak ve gelecek teknik direktörler Ederson gibi. Ederson iyiyse zaten herkes ister. Yani Ederson'un kafası %100 sahadaysa ve şöyle bir bilgi vereceğim. Ederson'u çalıştıran kaleci antrenörü gerçekten iyi bir kaleci antrenörüyse, çünkü bu sezon Fenerbahçe'de Tedesco'nun ekibinde görev yapmış olan kaleci antrenörü çok fazla soru işaretinin olduğu bir kaleci antrenörüydü.

0: Hatta şöyle söyleyeyim, ekleyeyim. Lisansı yoktu. Lisansı yoktu.
1: Tedesco ile beraber gelen bir isim miydi?
0: Tedesco ile beraber gelen ismi, çok fazla soru işareti olan bir kaleci antrenörüydü. Ederson'daki dalgalanmada da katkısı olduğu söyleniyor. Ederson konusunu bir çözmek lazım.
1: Peki bir sorum daha var Ederson'la ilgili. Evet. Taraftarlarla konuşuyorsun. Stad'da birçok kez maç izledin. Oradaki atmosferi de iyi soluyan isimlerden birisin. Ederson'la taraftarın barışma, tırnak içinde barışma ihtimalini nasıl görüyorsun?
0: Sezonu açarsın üst üste 3 galibiyet. Ederson iyi performans gösterir. Her şey herkes unutulur. Barışır. Herkes doğru. Barışır. Yani Kadıköy'de hatırlayalım. Şöyle bir durum var Furkan. Sezon başı İsmail Kartallı sezon. İrfan Can Kahveci yuvalanmıştı. Sezon sonu bütün stad İrfan Can diye bağırıyordu. Yani o yüzden bu iş performansa odaklı bir konu. Ederson çıkar, iyi performans gösterir. Fenerbahçe sahada kazanır, o zaman göklere çıkarılır. Ama Ederson konusu çözülmeden iki adayla ilgili kaleci konusunda öyle hemen bir kaleciden ziyade önce Ederson konusu çözülmeli. Aziz Yıldırım'ın önemli açıklamaları vardı. Aykut Kocaman konusu, tekrar edeyim ben, önümüzdeki hafta netleşir. Önümüzdeki hafta netleşir. Aykut Hoca'yı konuşmak ayıp değil. Aykut Hoca, Aykut Kocaman, X başkan adayı dahi olsa Fenerbahçeli ismi anılması gereken, milli takımla ismi anılması gereken bir teknik direktördür. Aykut Kocaman'a da bence, burada biraz yoruma gireceğim ama, en büyük ayıbı Fenerbahçe kamuoyu yapmıştır. Yani o yüzden Aykut Hoca'yı burada

0: taraftarın barışma, tırnak içinde barışma ihtimalini nasıl görüyorsun?
1: Sezonu açarsın üst üste 3 galibiyet eder, sonra iyi performans gösterir. Her şey herkes unutulur. Barışır. Herkes doğru. Barışır. Yani Kadıköy'de hatırlayalım. Şöyle bir durum var Furkan. Sezon başı İsmail Kartallı Fenerbahçe kamuoyu. Evet. Çıkanları zaten kötülüyorsun. Yani çıkanların değerini bilmiyorsun ki yeni bir isim gelsin.
0: Doğru.
1: Yani o yüzden bu konuya bakacağız. Ama devam edecek Sayın Aziz Yıldırım'ın programları. Onları da elimizden geldiği kadar takip etmeye çalışıyoruz.
0: Sayın Hakan Safi cephesini de tabii merak ediyorum ama geçmeden istersen sen de biraz soluklan. Ben Emre'den özellikle Aykut Kocaman konusunda, yani Fenerbahçe kamuoyunun diyelim Aykut Kocaman ismini olan yaklaşımı, bakış açısı, bu konudaki oluşan görüş

oynatmış. Ligde şampiyonluk kazanmış. Yani çok çok önemli işlere imza atmış bir isim ve baktığın zaman futbolculuk döneminde de çok Fenerbahçe'nin efsane olmuş dönemlerinin en sembol isimlerinden bir tanesi. Yani bizim yaşımız çok fazla yetmiyor ama bizden bir önceki neslin çok yakından bildiği, bizim de sonrasında yani böyle maçlarını izlerken hakikaten mesela o dönem hem Aykut Hoca için bunu söyleyebilirim, hem Oğuz Çetin için söyleyebilirim. O dönem Fenerbahçe'de efsane olan isimler. Ya böyle çok çağın ötesinde futbol oynayan, sonrasında da ya benim sohbet etme imkanım da oldu gazetecilikten dolayı Aykut Hoca'yla. Hakikaten futbola da inanılmaz derecede kafa yoran. Hani yıllar önce mesela çok karikatürize bir eleştiri vardı Aykut Kocaman'la ilgili. Buradan bile eleştiriliyordu. Korner kullanırken niye kardeşim iki kişi gidiyor, işte bir kişi eksiliyor oradan falan filan. Buralardan falan eleştiriliyordu Aykut Hoca. Onu bile, yani oradaki ihtimalleri bile o kadar çok hesaplayıp onun üzerine yaptığı bir plan vardı ki açıkçası çok etkilenmiştim. Yani Aykut Hoca'yla böyle bir vesileyle bir futbol sohbeti yaparken, ha şu olabilir, genel dışarıdan baktığım zaman sadece kafalarda şu soru işareti olabilir: Aykut Hoca çok uzun zamandır görev yapmıyor, aktif olarak görev yapmıyor. Evet. Ha bu olumlu da yansıyabilir, olumsuz da yansıyabilir. Olumlu olarak şöyle yansıyabilir: çok uzun zamandır yani biraz kafasını dinlemiş, biraz daha yani futbola sakin.

0: film içerisinde çalıştılar ki aslında dışarıdan baktığımızda karakter olarak da sokakta yan yana çok kolay gelebilecek iki insan değil Aziz Yıldırım'la evet. Aykut Kocaman, ama yine o dönemi ben biraz hatırladığım için çok doğru bir şekilde kendi aralarında çizgileri belirledikleri, Aziz Başkan'ın da Aykut Kocaman'a o dönem yani o çizgileri, o çalışma alanını çok doğru bıraktığını hatırlıyoruz. Yani o yüzden bilineni devam ettirmek ya da bilineni tekrarlamak doğru olabilir bir formül olarak. Ama biraz iş şunu da çağrıştırıyor. Yani böyle yani bunu tamamen egzajere etmek için söylüyorum. O zaman forvete de Musa Sow mu gelsin gibi böyle bir esprili bir yaklaşım da olabilir. Çok böyle sanki evet. geçmişi tekrar eden bir süreç, ama Fenerbahçe'nin çok fazla zamanı yok.
1: Aynen öyle.
0: Yani seçim bittikten sonra hemen bir kadro yapılanması, hemen transfer, hemen kamp, hemen takımın hazırlanması gerekiyor. O yüzden orayı bilen isme ihtiyacı var.
1: Şöyle araya gireceğim Emre. Yani ligi tanımayan bir yabancı hoca getirdiniz, isimli. Klopp'u getirdim mesela. Ya Samandıra'da soyunma odalarının yerini öğrenip işte duş alınacak yeri, sahaları kavrayana kadar, yemek restoranı falan öğrenene kadar zaten 10 gün, 15 gün.
0: Ya insanlar bak bu kelimeden, yani, bu cümleden daha doğrusu hoşlanmıyor Erdem. Dışarıda hayır, doğru ligi, da. Ligi bilen hoca. Bu çok böyle klişe geliyor klişe, ama
1: evet.
0: Ama işin de bir gerçeği var.
2: Doğru.
0: Bu ülkenin de yani şimdi Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu gerçekler var.
1: Evet.
0: Yani ülkenin genel gerçeği bu olsun, ideal düzen bu demiyorum ama getirelim abi mesela, tamam o işte Tedesco getirdim. Profilinde bir hoca geldi.
1: Filipe Luis'i getirdin ya.
0: Tamam Filipe Luis diyeyim isim olarak, evet. Filipe Luis'i getirdin. Dediğin gibi geldi, Samandıra'yı öğrendi, İstanbul'da trafik nasıl akıyor, işte ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, takım ne oluyor falan derken tamam diyelim ki bir sabır gösterileceği söylendi. Ya başkanın zaten önümüzdeki sene devam edeceğinin tamam. garantisi yok.
1: Aynen öyle.
0: O yüzden yani ben gerçekçi ifadelerden, gerçekçi vaatlerden daha yanayım, daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani işte biz başlayacağız, bu sene hadi inşa edelim. Fenerbahçelilerin bugün duyduğu anda hepsinin tüylerinin diken diken olacağı bir tane kelime var, sabır. Diyebilir misin sen bugün Fenerbahçe diyemez. Taraftarına? Sabredin.
1: Ya bir önceki başkanın sloganı ne sabır ne süre. Sana söz Fenerbahçeli Saadettin Saran'ın. Yani bunun üzerine bir anti slogan üreterek başkan, yani sabrımız yok, süre de vermiyoruz demişti. Yani o yüzden sabır kelimesinin Fenerbahçe'de bir karşılığı yok.
0: Ya tüyleri diken diken olur abi. Benim Fenerbahçeli arkadaşıma ben diyeceğim ki bir başkan adayı geliyor. Bir tane sizden ricası var, sabret. Yani böyle tüyler havaya
1: i̇şte
0: kalkar.
1: O yüzden bunu... Aykut Kocaman'la ilgili
2: tartışma
1: bakışı
2: çıkabilir
1: da,
2: aranızda,
1: Emre, bakış tam olarak senin anlattığın gibi. Diyor ki Aykut Hoca gelir, hızlı bir şey. Ya bir de şöyle bir durum var. Şimdi bunu söyle. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa gidiyordu, evet. Bence gönülden Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, Hakan Safi, herkes, Sayın Ali Koç, herkes şampiyon olmasını istedi ve olamadı, ama Aykut Kocaman gerçekten özellikle son 1,5 aydır çok ciddi bir hazırlık yapıyor. Şu an geldiği zaman, hatta şöyle söyleyeyim ben, alınacak oyuncular, gidecek oyuncularla alakalı tüm raporlar hazır. Tüm planlama hazır. Yani şu an hedefi de bu.
0: Ya bir de Erdem, özür dilerim kesiyorum. Şimdi bugün tabii ki birlikte çalışmıyorlar ya da yan yana oturup evet. Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman kağıdı kalemi ellerine aldılar ve Fenerbahçe'ye dair plan yapmıyorlar, ama bundan önceki süreçte de zaten ne kadar yakın olduklarını biliyoruz. Yani hiçbir şey olmasa, en böyle kaba örnekle söyleyeyim, birlikte yan yana maç izlerlerken, ki olmuştur geçen sezon belki bir kere olmuştur, izlerken bile ortak zaten kafalarında bir fikir oluşmuştur. Aynen, bunun evet. sohbetini yapmışlardır. Yani o telepatinin oluşması çok daha
1: çok
0: kolay Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman
1: çok
0: arasında.
1: Normal. Yani yıllarca beraber çalıştılar, bu sebeple olay buraya gidiyor. Tabii ki burada isimlerin ağzından duymak lazım. Başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım seçimden önce açıklarsa Aykut Kocaman ismini resmileşir. Açıklamazsa zaten bu konuyu resmileştiremiyorsun, imza yetkin yok. Ama ben tekrar edeyim, yani Sayın Aziz Yıldırım seçilirse, seçime kadar da ismi açıklamazsa, bence 8 Haziran'da Aykut Kocaman açıklanacak yani.
2: Peki.
1: Bence.
2: Hakan Bey'in açıklamalarına geçelim.
1: Geçelim.
2: Orada da çünkü çok önemli konu başlıkları var. Belki de taraftarı en çok heyecanlandıracak olan kısım. Söz aldığımız oyuncular var.
1: Evet.
2: Para harcayarak zoru kolay yapacağız diyor evet. Sayın Hakan Safi. Ve teknik direktör konusunda da Türkiye'yi bilen bir hoca getireceğiz. Çünkü özellikle Hakan Bey ile ilgili olarak çok fazla yabancı teknik direktörlerle görüşme yaptığı konusu vardı. Ama burada bence ligi bilen hoca tanımlaması kıymetlerdi.
1: Yabancı hocalarla teması oldu. Onu söyleyelim, onu paylaşalım. Ama günün sonunda geldiği nokta onun da Aziz Yıldırım'ın aslında baktığı pencere oldu. Türkiye Ligi'ni bilen

0: Yerli ya da yabancı. Ben de konuştum kendisiyle. Ekibine de sorma şansım oldu. Yerli ya da yabancı konusunda bir renk verilmiyor Furkan. Yani hani yerli bir teknik adam ya da yabancı bir teknik adam denilmedi ama yabancı teknik adamlarla teması oldu. Conte ismi ortaya atılmıştı. Conte ile alakalı da düşünceler oluştu. Ama Conte'nin çok daha farklı yönelimleri var. Beklediği yerler var. Ve günün sonunda da ligi bilen bir teknik direktör eğilimi var Hakan Safi tarafında. Bu da demek oluyor ki daha önce ligimizde görev yapmış yerli ve yabancı teknik adamlar Hakan Safi'nin hedefinde. Ve burada güzel izler bırakmış teknik adamlar hedefinde. Ligi bilen ve güzel izler bırakmış teknik adamlar.
1: İsim aklıma geliyor ama söylemeli miyim diye.
0: Yani ismi dediğim gibi ismi önümüzdeki günlerde kendisi, şimdi %100 söyleyeyim onu, %100 seçime gitmeden önce teknik direktör adayını açıklayacak. %101 bu isim güzel izler bırakan o yerli teknik direktör mü? İsmini söylemeyeceğim. Yoksa güzel izler bırakan o yabancı teknik direktör mü? İkisi de olabilir.
1: Ama net olan durum şu ki iki isim de ligi ve Fenerbahçe'yi iyi
0: ligi
1: bilen.
0: Ve Fenerbahçe'yi bilen
1: isimler.
0: İkisinde oynattığı oyun çok güzeldi. Ofansif oyunlar oynattı, ön bölgeye yerleşen oyunlar oynattı. Takımı da öyle bir takım olarak kurmak istiyor. Şimdi şuraya geleceğim. Transferle ilgili iki hafta önce burada verdiğimiz notun aynısını paylaşıyorum. 3-4 tane dünya yıldızı getirmek istiyor Hakan Safi. İki tanesini seçimden önce açıklama isteği var. İsimleri açıklayacağını düşünüyorum ben. İsimleri kendisinin açıklayacağını düşünüyorum. O kontrat mevzusu, oyun protokolü, onlar çok mümkün gözükmüyor. Bildiğim kadarıyla işin teknik kısımlarını ben de araştırdım. Yani şu an imza yetkiniz yok, yapamıyorsunuz. Ama isimleri kendisinden açıklamasını bekliyorum. Açıklayacaktır seçime gitmeden önce. Hatta onu da söyleyeyim, onu da %100 açıklayacak. Transferi de açıklayacak seçime gitmeden önce. Hakan Safi'nin durumu bu.
1: Planı net bir şekilde seçimden önce ortaya koyacak, masaya
0: planı
1: koyacak.
0: Planı net bir şekilde. Hakan yani Bey diyecek ki sağ kanat işte forvete bu, stopere bu. Örnek veriyorum, mevkileri sallıyorum. Ya da forvete bu, 10 numara bu ya da işte sağ kanata bu. Ben sağ kanat diyebiliyorum. Sağ kanata iyi bir isim düşünüyor. Yani o ismi açıklamak istiyor. Yani seçimden önce ismi vermek istiyor Fenerbahçe kamuoyuna. Onun da stratejisi bu. Aziz Yıldırım'ın stratejisi net olarak güçlü yönetim kurulu. Sıcak para girişi, teknik futbol yapılanması. Hakan Safi de diyor ki sportif direktörle çalışmayacağım. Bir sportif direktör olmayacak Hakan Safi'nin. Maldini ile alakalı konu, transferlerde danışacağım, uluslararası piyasada kontakları olan, zaman zaman görüşeceğim, futbol aklından faydalanacağım bir isim diyor Maldini için.
1: Bir elçi
0: için.
1: Gibi aslında.
0: Bir elçi gibi, aynen öyle. Bir elçi gibi, danışmanlık gibi. Evet. Gibi. O yüzden teknik direktörün üstünde bir sportif direktör olmayacak. Ben kendi şirketlerimde nasılsam aslında benzer bir yapıyı kuracağım diyor. En başta ben olacağım. Tabii ki teknik direktörle koordineli bir şekilde konuşacağız. Ve Sayın Aziz Yıldırım nasıl dernek gezilerinden fırsat bulduğunda transfer görüşmesi yapıyorsa, Hakan Safi de dernek gezileri, kongre üyeleriyle buluşma anları bittikten sonra ofisinde transfere dair temaslarına devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yurt dışına gideceği konuşuluyordu ama yurt dışına gitmeden de transfer çalışmalarını yürütüyor şu an. Yetiştirmeye çalıştığını ifade etti Sayın Hakan Safi. Cuma günü yönetim kurulu listesini verecek. Yeni isimlerin olduğu, yeni yüzlerin olduğu bir yönetim kurulu listesi hazırladığını ifade ediyor Hakan Safi cephesi. Güçlü ama işini iyi yapan isimlerden oluşacak bir yönetim kurulu listesi vermek istediğini söylüyor. Finansal konularla alakalı zaten başkan olarak kendisi çok ciddi meblağları karşılayacağını ifade ediyor. Zaten bunu etti, kendi açıklamaları vardı. Hakan Safi'nin durumu bundan ibaret. Zaten açıklamaları da var, geniş açıklamalar. Fenerbahçe'ye iyi bütçe lazım, biz de bunu yapacağız diyor. İyi maç iyi topçuyla oynanır, iyi topçu verilen parayla çıkarır. Harcamaktan korkmayacağız ifadesini kullanmış. Fenerbahçe böyle şampiyon olur. Söz aldığımız oyuncular var, sen de söyledin. Para harcayarak zoru kolay yapacağız dedi Hakan Safi. Bunlar önemli açıklamalar. Ben bu açıklamaları artık somuta dönüştürmesini bekliyorum.
1: Cuma gününden sonra yeni haftayla beraber.
0: Yeni haftayla beraber, hatta cumartesi günü.
1: Tablo netleşecek
0: cumartesi
1: gibi.
0: Cumartesi günü Hakan Safi yönetim kuruluyla beraber bir basın toplantısı düzenleyecek. Cumartesi öğleden önce olacak bildiğim kadarıyla. Bu basın toplantısında tüm yönetim kurulu sahne alacak. Hakan Safi orada çok daha açıklayıcı bir şekilde Fenerbahçe kamuoyuna seslenecek. Sonraki hafta da yayınlar başlıyor zaten. Yayınları izleyeceğiz. Şunu da eklemem gerekiyor. Bugün Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya geldi Hakan Safi. Onlar için bir sözü olmuş. Kaliteli yaşam merkezi oluşturacağını ifade ediyor. Yüksek Divan Kurulu üyeleri için camianın her kesimine ulaşmaya çalışıyor. Hakan Safi'nin de iyi niyetle çalışmaları var. Ve şöyle bir planlaması da varmış. Son olarak onu da aktarayım. Akil adamlardan oluşacak bir akil adam ekibi kurmak istiyor. Başkan olduktan sonra. Yani kimdir bunlar? Abdullah Kıyılı gibi. Camianın içinde önemli isimlerin olduğu bir sürü deneyimli eski yönetici var. Bunların olduğu, bunların bulunduğu bir akil adam ekibi kurmak istiyor. Ayda bir de onlarla bir araya gelmek istediğini, başkan olursa bu konuyu da hayata geçirmek istediğini ifade ediyor Hakan Safi cephesi. Artık şeye girdik Furkan, Cuma'dan sonra, Cuma Aziz Yıldırım açıklıyor, Cumartesi Hakan Safi açıklıyor, yönetim kurulu listelerini görüyoruz ve maraton başlıyor. Ondan sonra göreceğiz. Yani seçimin rengi aslında son haftalarda belli olacak. Evet. Biz de noktalamadan önce şunu söyleyeyim, tarihleri ilerleyen günlerde elbette açıklarız. İki başkan adayını da, Sayın Aziz Yıldırım'ı da, Sayın Hakan Safi'yi de A Spor stüdyolarında konuk edeceğiz. Sorularımızı yönelteceğiz. Seçime dair gündemi belirleyen yayınlar yapacağımızı tahmin ediyorum.
1: Tarihler netleştiğinde
0: gerekli bilgilendirme zaten sosyal medya hesaplarımızdan ya da A Spor ekranlarından paylaşıyor olacağız. İyi bir seçim süreci geçiriyor Fenerbahçe. Ben noktalamadan onu söyleyeyim. Çok sataşmalar yok, kavga yok, gürültü yok. Bu anlamda Fenerbahçe'nin özlediği bir seçim ortamı var. İnşallah hayırlı uğurlu olur Fenerbahçe için. Biz de dilimiz döndükçe haberleri paylaşmaya, yorum yapmaya gayret ediyoruz.
1: Evet, şimdiden hayırlısı olsun Fenerbahçe camiası için. Tüm bilgileri Erdem Akbaş tabii ki bu ekranlarda paylaşmaya devam edecek. Fenerbahçe'ye şimdilik bir nokta koyuyoruz. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Hareketli günler yaşayan bir diğer kulüpte Beşiktaş. Aslında benzer süreçler yaşıyor Beşiktaş kulübünde. Teknik direktör konusunda bir belirsizlik var. Bugün Sayın Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirildi. Bir kez daha hayırlı olsun. İkinci kez görev yapacak, evet. Beşiktaş'ta. Özellikle Önder Özen'in göreve gelmesiyle beraber Efecan, Beşiktaş'ta yol haritası nasıl olacak? Kadro planlaması, teknik direktör tercihi nedir şu anda yönetimin en azından kafasındaki plan? İstersen bununla başlayalım Beşiktaş bölümüne.
2: Tabii Önder Özen an itibariyle Beşiktaş'ın yeni futbol aklı. Futbol şubesinde Beşiktaş'ın en yetkili ismi Önder Özen oldu. Futbol komitesinde de 3 isim var siyah beyaz ekipte. Sayın Başkan Serdar Adalan, hemen sonra en yetkili ikinci isimler bunlar. Sayın As Başkan Murat Kılıç ve bir diğer As Başkan Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu, Futbol AŞ'de sorumlu yönetici. Bu 3 isimle beraber Önder Özen eş düğümlü çalışacak. Tabii Önder Özen'in konusuna geçmeden önce de şunu da ifade etmek istiyorum. Eduard Graf, Beşiktaş'ta hala görev yapan, maaşını alan bir isim. O da dünya çapında network'e sahip olan önemli isimlerden biri aslında. Dortmund'da scout şefliği yapmış, sportif anlamda önemli işler imza atmış bir isim. Sayın Başkan'a sorduğumuz zaman da Eduard Graf'la ilgili ondan da faydalanacağız diyor. Ama futbol şubesinde tüm fikir, yetki Önder Özen'e ait. Eduard Graf Önder Özen'e bağlı olarak eş düğümlü olarak çalışacak. Futbol komitesi Önder Özen ve Eduard Graf beraber çalışacaklar. Yani şurada şunu da söylemek istiyorum. Sergen Yalçın ve Serkan Reçber döneminde aslında elde edilemeyen o sistem Nevzat Demir tesislerine an itibariyle gelmiş durumda. Bunu da söyleyebiliriz. Artık orada Beşiktaş'ta bir futbol aklı var. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Feda döneminde az bütçeyle önemli işler yapmış bir isimdi Önder Özen. An itibariyle de şunu da söyleyelim. Beşiktaş yetkililerden aldığımız bilgi de bu yönde. Önder Özen'e önemli miktarda bir maaş bütçesiyle bonservis bütçesi verilecek. Yani Feda dönemindeki o önemli işleri imza atan Önder Özen an itibariyle yüksek bonservis bedellerine çıkabilecek ve maaş beklentilerini karşılayabilecek bir bütçeyle çalışacak siyah beyaz ekipte. Sayın Başkan Serdar Adalı da
1: bu kez ikinci bir feda dönemi beklemiyor.

0: Önder evet. Özen'e biraz daha ekonomik anlamda güçlü bir Beşiktaş var onun da elinde, öyle söyleyelim.
1: Evet. Tabii şu saati de biraz geriye saralım zamanı. Önder Özen zaten geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a gelecekti. Sayın Başkan'ın en çok istediği isimlerden biriydi. Özellikle zaten seçim döneminden hemen sonra da getirmek istediği bir isimdi. O dönem Önder Özen kabul etmemişti. Fakat geçtiğimiz yaz teklifi kabul etmiş ama ardından Sergen Yalçın'ın gelişiyle beraber ikiyle beraber çalışmak istememişti. O yüzden bu gerçekleşmemişti. An itibariyle Sergen Yalçın'ın gitmesiyle ve Serkan Reçber'le yolların ayrılması süreciyle beraber Önder Özen an itibariyle artık Beşiktaş'ın genel sorumlusu olmuş durumda. Tabii Sayın Başkan'la da bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu görüşme dün gerçekleşti. İlk görüşme telefonda, ardından bir kahvaltı organizasyonunda buluştular. Sayın Başkan prensipte anlaştı dün öğle saatlerinde. Ardından teknik direktör konusu ve futbol planlamasına geçildi Önder Özen'le beraber. Bugün de ilk sorum şu oldu Beşiktaş'ta yetkilere ve Sayın Başkan Serdar Adalı'ya. Başkanım, Önder Özen geldi. An itibariyle siyah beyazlı ekibe artık futbol aklı olarak oturdu. Eğer teknik direktör konusunda o mu bir fikir sunacak, siz gündemde olan isimleri mi kendisine sunacaksınız? Bunları sorduğumuzda da tabii bizim de elimizde olan hoca adayları var. Önder Özen'in de elinde hoca adayları var dedi ve ortak bir şekilde mutabık olarak yol haritasını çizeceğiz dedi. Yarından itibaren Önder Özen bütün teknik direktör adaylarının Beşiktaş'a uyan menajerleriyle görüşmeye başlayacak. Sabahın ilk saatlerinde, öğle saatlerinden hemen önce. Beşiktaş net olarak yarın elindeki 4 adayın, teknik direktör adayının menajerleriyle görüşmeye başlayacak ve futbol planlaması adına da önemli hamleler yapmaya başlayacak. Teknik direktör ne zaman gelir diye de bir soru sorarsan bana, teknik direktör isimleri yaklaşık 10 gün ya da 15 gün içerisinde siyah beyazlı ekipte artık anlaşma neticesine kavuşarak Nevzat Demir tesisine indirilme amacıyla getirilecek diyebiliriz.
0: Yani Haziran ayında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli olmuş olacak.
1: Transfer sürecinde de etkili olabilecek durumlar var. Özellikle transferi etkileyecek teknik direktör adaylarına gidilmek isteniyor. Çünkü geçtiğimiz yaz transfer döneminde Abraham'ın transferi gerçekleşti siyah beyaz ekipte. Sorduğumuzda Temi Abraham'ın Ole Gunnar Solskjaer etkisinden dolayı İstanbul'a geldiği söyleniyor. Beşiktaş da teknik direktör adaylarına bunu da arıyor. Yani İstanbul'a getireceği önemli yıldızlar olacak Beşiktaş'ın hedeflediği, getirmek istediği. Teknik direktör adaylarında da bu sistemi kurmak istiyor siyah beyaz ekip. O yüzden profil şu teknik direktörde. Kupalar kazanmış, başarılar elde etmiş ve şampiyonlukları olan teknik direktör adaylarına.
0: Peki bir görelim adayları. Bir barkomuz vardı. Beşiktaş'ın teknik direktör adayları kimler? İsimler üzerinden biraz daha devam edelim o halde. Hazır Efecan da bize profili çizmişken yerli isim olarak Arda Turan ismi var ama bunu dün de aslında konuşmuştuk. Evet. Yine senden gelen bir bilgi ışığında konuştuk tabii ki. Hocanın şu an Süper Lig'de görev yapma gibi bir planlamasının olmadığı bilgisi var. Senden yine detayları alırız ama yabancı adaylarsa Roberto Mancini, Razvan Lucescu, Postekoğlu ve Olivier Glasner. Burada şu an aktif olarak görev yapmayan tek isim Postekoğlu. Diğer 4 aday aktif olarak şu anda takım çalıştırıyorlar.
1: Roberto Mancini'nin Körfez ülkesinden çıkış yapma isteği var. Özellikle savaş durumu kendisini etkiliyor. Menajerler tarafından.
0: Evet, Katar'da görev yapıyor. Esat'ta.
1: Menajerler tarafından önerilen bir isim. Yani benim saydığım o profile zaten çok uygun bir isim. Kupalar kazanmış bir isim. Zaten Süper Lig'de de çalışmış önemli bir isim. O yüzden muhtemel adaylardan biri olarak geliyor. Ama en ciddi adaylar Razvan Lucescu ile Postekoğlu. Glasner'de şöyle bir detayı vermek istiyorum. Biz Beşiktaş'ta yetkilileri sorduğumuz zaman Glasner özellikle Beşiktaş'ın oyununa uygun mu? Geçtiğimiz sezonlarda geçiş oyunundan Beşiktaş çok çekti. Hani siz neler düşünüyorsunuz? Bu isim olumlu mu diye sorduğumuzda bize şunu söylüyorlar. Glasner zaten bizim yönetim kurulu toplantımızda Sergen Yalçın'ın Nevzat Demir tesislerinden hemen çıktıktan sonra Beşiktaş bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi yöneticileriyle beraber. İki yöneticinin söylediğini, bu ismi başkanı önerdiğini, Sayın Başkan'ın da zaten Glasner'in üçlü oyun sistemiyle oynadığını ve Beşiktaş'a uygun olmadığını söylüyor. Ve o da an itibariyle aslında listeden çıkan isimler olarak da yerini alıyor. Onu söyleyebilirim. Yani Glasner artık şu an itibariyle listesinde değil. Arda Turan'da da şöyle bir detay vermek istiyorum. Arda Turan Shakhtar Donetsk'te çıkış maddesi var. 5 milyon euro Arda Turan'ın çıkış maddesi var. Ama hocada şu durum var. Shakhtar Donetsk'te önemli başarılar elde etti bu sezon içerisinde. Uzun yıllar sonra Shakhtar'da bir şampiyonluk elde etti. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın da çok istediği, siyah beyaz takımı getirmek istediği isimlerden biri olarak yer alıyor. Ama onda da

0: listeden çıkartan şu durum var. Arda Hoca Shakhtar'dan izin almadan bir onay vermek istemiyor. Yani Shakhtar Donetsk'i yarı yolda bırakmak
1: onayıyla
0: istemiyor.
1: Evet. Olacaksa olsun istiyor. Evet. Kulüp onay verir mi?
0: Kulüp tarafı da an itibariyle Shakhtar Donetsk'in başkanı Arda Turan'dan ayrılmak istemiyor. Zaten orada Sırna gibi önemli bir oyuncu var sportif direktör olarak. Arda Turan'la önemli ilişkileri var. O da Arda Hoca'yı bırakmak istemiyor. En az bir ya da iki sene daha devam etmek istediklerini belirtmişler Arda Turan'a. Arda Turan da o yüzden büyük ihtimalle Beşiktaş'ta olmasa bile Shakhtar'da yoluna devam edecek. Yani herhangi bir Avrupa takımına da gitme ihtimali bulunmuyormuş Arda Hoca'nın. O yüzden Razvan Lucescu'yla Ange Postecoglou Beşiktaş'ın en net iki adaylarından biri.
1: Peki hangisi en gerçekçi? En gerçekçi demeyelim de en muhtemel isim sence bu listede?
0: Şimdi Razvan Lucescu'da da 3 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunuyormuş. PAOK da çalıştırıyor şu an takımı.
1: Evet, bir yıl daha kontratı var evet. PAOK'la.
0: PAOK başkanıyla önemli ilişkileri varmış. Bu sebepten ötürü de bu ilişkileri bozmak istemiyormuş an itibariyle. Ama İstanbul'da babasının bıraktığı etkiyi devam ettirebileceğini düşünüyormuş. Ve siyah beyaz ekipte de babasının bıraktığı izleri en iyi kendisini tamamlayacağını dile getiren isimlerden biriymiş Razvan Lucescu. O yüzden Beşiktaş'a sıcak olabilir diyorlar. Bunu Beşiktaş yöneticiler de söylüyor. Ama an itibariyle Ange Postecoglou Beşiktaş'ta ondan bir adım daha önde diyebiliriz. Özellikle oynattığı pozitif futbol onu bir adım daha oynatan detaylar arasında yer alıyor. Siyah beyaz yönetimde de çok seviliyormuş. Çok isteniyormuş. Onu da söyleyebilirim bilgi olarak. Özellikle Sayın Başkan'ın da bir önceki dönem Sayın Yıldırım Demirören zamanında as başkanlığını yaptığı zaman Beşiktaş'ta Şükster'e getirmişti Sayın Başkan Serdar Dalı. Hatta bize de sürekli ana olarak da anlatıyor. Şükster'e şu ifadeyi kullanmış Sayın Başkan. Ben ne olursa olsun basan bir futbol istiyorum. 5 gol atalım, 3 gol yiyelim. Bana bu oyunu oynatır mısın demiş İspanya'da Şükster'e. Şükster de başkan, senin gibi başkan kalmadı demiş. Yani bu anıyı da anlatayım. O futbolu oynatabilecek isimlerden biri olarak görüyor Ange Postecoglou'nu. O yüzden ben kendisini Razvan Lucescu'dan bir adım daha ileride görüyorum. Kendisi de başkana Şükster'i hatırlatıyormuş, onu da söyleyelim.
1: Evet, biraz renkli de bir karakter evet. Postecoglou. Emre, sen ne düşünüyorsun bu listeye baktığında, adaylara baktığında ya da senin açından hangi profilde bir teknik direktör Beşiktaş'a çare olur bu dönemde?
2: Yani şimdi az önce söylediğimizde çelişmemek adına şu girizgahı yapayım. Ben Fenerbahçe için şunu dedik. Sabır kelimesini duymaya kimsenin tahammülü yok. Beşiktaş için de benzer bir şey geçerli. Yani orada yerli daha uygun diyorduk ama zaten Beşiktaş yani yerlinin en dibini kendi adına denedi. Çünkü kendi camiasının en önemli değerlerinden bir tanesiyle bu denemeyi gerçekleştirdi. Çok da istediği gibi sonuçlanmadı. Yani daha öncesinde Beşiktaş adına da şöyle daha önce denenmiş ve sonrasında en azından başarıya ulaşmış bir formül var. Önder Hoca geldiğinde Slaven Bilic'le birlikte çalışmıştı. Evet. Bir yapı oluşturdular o dönem. Yani az önce mesela işte Feda döneminden bahsettik. Belki o yıllar başarıyla sonuçlanmadı ama sonrasında o Şenol Hoca dönemindeki şampiyonlukların da temelleri biraz oralarda atıldı. Yani evet. Bir günde gelen şeyler değil. Tabii ki herkes üstüne koyarak gitti. Önemli yıldızlar eklendi ama Önder Hoca'nın bunu Beşiktaş'ta daha önce yapmışlığı var. Az önce yine Aykut Hoca'da söylediğimi Önder Hoca için de söyleyeyim. Çünkü iki camia adına da biraz benzer. Tabii şu an Fenerbahçe'de muhtemel olmuş bir şeyden bahsetmiyoruz ama Beşiktaş'ta resmileşmiş bir şey olduğu için Önder Hoca da yani çok uzun zamandır televizyon yorumculuğu yapıyor ve ya yani o reflekslerini ne kadar koruduğunu şimdi göreceğiz. Yani daha önce çünkü bunları başarıyla gerçekleştirmiş. İnsan olarak da tanıyan hiç kimsenin hakkında kötü bir şey söylediğini duymadığımız.
1: Doğru.
2: Birçok insanla özellikle medyanın içinde olduğumuz için hep iyi şeyler duyduğumuz bir insan zaten Önder Hoca. O konuyla ilgili yorum yapmak zaten bize düşmez. Yani profillere baktığımda Arda Turan'la ilgili biraz daha yakın ilgi alanım olduğu için yorum yapabilirim.
1: Senin o konudaki özellikle yaklaşımını ve varsa bilgilerini merak ediyorum.
2: Ya Arda Hoca şimdi zaten Shakhtar Donetsk'le Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar. Direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar.
1: Doğru.
2: Ha şu var şimdi kariyer olarak hakikaten çok çok önemli. İşte Konferans Ligi yarı finali, ilk sezonunda şampiyonluk ve önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'nde olmak dışarıdan bakıldığında çok cazip ama gerçekten çok zor şartlarda mücadele ediyorlar. Zaman zaman bunun altını çizdi işte orada antrenman yaparken bir anda saldırı alarmı oluyor. Sığınağa girmek durumunda kalıyorlar. İşte kendi statlarında oynayamıyorlar. İç saha maçları için bir sürü karayolu gitmek zorunda kalıyorlar. Yani Arda Hoca için zorlayıcı bir şey olabilir ama yani gelecek projeksiyonuna baktığım zaman biraz daha işte o Galatasaray

0: liderlik durumundan da ötürü. Zaten Okan Buruk'tan sonraki de böyle olası bir, artık bu ne zaman olur? 5 sene sonra mı olur, 3 sene sonra mı olur bilmiyorum ama olası bir Okan Hoca ayrılığında da en doğal adaylardan biri olduğu için yani nezaketle görüş edebilir bu arada Beşiktaş'la. Zaten onun da insanlarla ve kulüplerle olan ilişkisini biliyoruz. Çok olmayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta zaten ısrarcı olmayacak.
1: Hocanın evet Beşiktaş'a karşı bir zaten hep olumlu yaklaşımı olduğu özellikle son dönemde ama bu konu bence biraz ondan bağımsız ondan farklı. Bir konu. Evet, yani bu, onunla çok bağdaştırmamak gerekiyor bence bu dönemde.
0: Bu tamamen nezaket ve saygı çerçevesinde olan bir yaklaşım. Ki daha önce işte Beşiktaş formasıyla pozu da vardı Arda Turan'ın Atletico Madrid'de oynadığı dönemde. Geçtiğimiz seneki eşleşmede burada gerçekten çok güzel şeyler söyledi Beşiktaş'la ilgili basın toplantılarının iki maçtan önce de sonra da. Bunlar ayrı, bu nezaket kısmı ayrı ama onun da tabii ki bir kariyer planı vardır ve bir noktada Galatasaray'la yollarının kesişeceğini o da biliyor yani. Çok doğru. Doğal bir durum. Onun önünü kesmek çok istemez. Dediğim gibi Beşiktaş'ın da zaten çok çok ısrarcı olacağı bir durum olduğunu zannetmiyorum. Yani burada şöyle isimlere bakınca tam zaten ortaya da koymuşuz Barco'yu yaparken. Lucescu ismi çok böyle oradan gel gel yapıyor gibi yani Beşiktaş için. Bilmiyorum tabii ki şartlarını, Efecan daha güzel anlattı bilgi kısmını. Ben sadece dışarıdan bakan bir göz olarak. Yani orada da çünkü Yunanistan'da da hakikaten önemli işler yapıyor. Sadece sanki böyle Mircea Lucescu'nun oğlu ve o yüzden bir şans verilecek diye değil. Hakikaten teknik adam olarak önemli işler yapıyor. Bilmiyorum oradaki ilişki durumunu. Yani benim adıma şu an Lucescu ismi böyle o hani az önce bahsettik ya ligi belki tam bilen değil ama
2: abi
0: burayı çok net anlayabilir.
2: Dinlediyse bir şey söyleyeyim mi? Ligi babasından dinlediyse Arda Turan'dan daha iyi biliyor olabilir.
0: Abi yani o dinlemekle tam olmaz. Yaşamak, görmek lazım evet. Tabii de. Ama yani ligi en yakından idrak edebilecek, en kısa sürede idrak edebilecek, şartlara uyum sağlayabilecek isim
1: biraz,
0: sanki
1: Lucescu gibi gözüküyor. Tarzı da buraya çok uygun yani.
2: Hani Furkan, bir de şöyle bir durum var.
1: Sert de bir teknik direktör
2: konusunda. Hikaye var orta değil mi? Bir de, mesela Arda Turan olsa Arda Turan bence hani böyle çok daha böyle hani kabul ettirebilirsin. Yani Arda Turan da bence çok ciddi bir çıkış yakaladı kısa sürede ama Razvan Lucescu'da şöyle bir durum var. Rahmetli babası Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı.
1: Evet.
2: Son maçına Tüpraş Stadyumu'nda çıktı.
1: Doğru.
2: Babası görev yaptığı dönemde çok genç bir isimdi. Ülkemizde buralarda yaşadı. Buraları bulundu. Biliyor. İstanbul'u
1: havasını
2: biliyor.
1: Havasını soludu.
2: Havasını Beşiktaş. Soludu. Yani bu sebeple aslında hazır bir hikaye var. Postecoglou ile alakalı da bilmiyorum. Yani daha sıcak dedi Efecan ama ben olsam Razvan'a daha sıcak olurdum. Beşiktaş'ta bir karar verici olsam Razvan'daki Lucescu'ya daha sıcak olurdu.
3: Sorun PAOK başkanıyla yakın ilişkileri olması. Beşiktaş'la ilgili olumsuz değil. Süper Lig'e gelmeye sıcak, İstanbul'da yaşamaya sıcak ama PAOK başkanına peki, ikna ederseniz, peki ben benim bir çıkış şey maddemi verirseniz ben gelirim diyor.
1: Yani 3 milyon euro mu?
3: 3 milyon euroluk bir
2: benim
3: çıkış
2: bir sorun var. Yani mesela Roberto Mancini'yi buraya getirmek için ciddi bir maaş ödemen gerekiyor. Evet. Eminim isteyecektir. Beşiktaş'ın teknik direktörle alakalı yıllık ücret konusunda çifhanelileri görme ihtimali var mı?
3: Yani başkanın gönlünde yatan çok büyük bir isim var, onu biliyorum. O yüzden ama bu ismi de şimdi burada söylemek doğru olmaz. Somut bir adım atılırsa o
2: hiç isim
3: burada
2: duyamadı izleyiciler.
3: O yüzden burada somut adım atılırsa Aspor ekranlarında hemen söylerim. Okay. Nuri Şahin'le ilgili bir konuda değinmek istiyorum. Burada Barco'da yok ama Nuri Şahin konusunu ben hem Beşiktaş yetkileri soruyorum hem de Başakşehir yetkileri soruyorum. Özellikle az önce tekrardan Başakşehir'li yetkilere sorduğumda Nuri Şahin'den bir bonservis eğer Beşiktaş öderse ancak o zaman düşünürüz diyorlar.
1: Onun var mı çıkış?
3: Onunla da yanılmıyorsam 7 milyon euroluk bir çıkış maddesi var.
4: Ben de 6 diye duymuştum. Evet. 7 mi?
3: 7 milyon euro diyorlar. O yüzden Başakşehir kulübünden itibaren Nuri Şahin'i yollama gibi
1: artık
3: bir niyeti var.
1: Artık teknik direktörler için
0: şey diyeceğim. Nuri Hoca'nın
1: 7 milyon eurolar
0: futbolculuk döneminde çok böyle bonservisler bir yere gitti gibi hatırlamıyorum ben. Gidişleri
2: Real
0: genelde
2: Madrid'e
0: böyle şeydi.
2: Real Madrid'e sanki kaça gitmişti? Real Madrid'e giderken
1: kiralık mı gitmişti?
2: Yok gitti.
1: Yok, Liverpool'a kiralık.
0: Real Madrid'den sonra tekrar Dortmund'a kiralandı.
2: Sanki 15 miydi? Bir bakacağım hemen.
3: Bu arada Önder Özen'in de Sayın Önder Özen'in de yerli oyuncularla ilgili bir planı varmış. Kendi listesi varmış.
1: Peki reklam dönüşü alayım mı?
2: Nuri Şahin'i söyleyeyim hemen. 10 milyon euro ödemiş Real Madrid.
1: Real Madrid. Dortmund'dan Real Madrid'e
0: gidiyor. Dortmund'da 10'du baba yani.
2: O zaman ama 10'du
0: ya. Olmaz yani. 7 çok
1: kısa bir ara reklamların ardından sohbetimiz devam edecek.
5: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Sport Radio.
1: Reklamların ardından spor merkezi devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Teknik direktör adaylarını değerlendirdik Beşiktaş'ın ve biraz da transfer kadro planlaması nasıl olacak, bunu Efecan'a soracağız. Listedeki isimlerin bazıları senin de haberleştirdiğin, evet. Angissa ismi var. Daha önce de gündeme gelmişti. Napoli'de forma giyen orta saha oyuncusu. Angissa'yı ve bunun dışında varsa listedeki isimleri de Efecan senden toparlamanı rica ederim.
2: Şimdi şöyle, Beşiktaş'ta kamp dönemi erken olacak. Dördüncü olumlu için. O yüzden Sayın Başkan Serdar Dalı birçok önemli yerde, mevkide bu isimleri kamp dönemine yetiştirmek istiyor. Önce bölgeleri söyleyeyim, ondan sonra isimlere geçeceğim. Kaleci zaten şu an itibariyle Ersin Destanoğlu'yla bir anlaşma sağlanmış değil. Ersin Destanoğlu'ndan haber bekliyor Sayın Başkan Serdar Dalı.
1: Kararı Ersin mi verecek?
2: Kararı Ersin Destanoğlu verecek. Beşiktaş kulübü Ersin'e devam etmek istiyor. Eğer Ersin devam etmek isterse bir hafta 10 gün içerisinde Ersin Destanoğlu konusunu çözüleceğini düşünüyorum ve bunu da bilgi olarak söyleyebilirim. Ardından Altay Bayındır mevzusu var kaleci mevkisinde. Beşiktaş Altay Bayındır'la özellikle 10+4 konusu ciddi bir şekilde artık açıklanırsa Süper Lig'de önümüzdeki sezon, Altay Bayındır konusunda Beşiktaş çok sıcak. Kaleci mevkisinde Altay Bayındır'ı konuşmaya başlarız. Bunu hem bilgi olarak söylüyorum hem yorum olarak söylüyorum. Bir Beşiktaş kaleciye gidecek. Ardından sol bek. Orada Grimaldo vardı. Beşiktaş'ın ilgilendiği önemli bir isimle Berkuzen'de. Bir senesi kaldı oyuncunun, İspanyol oyuncunun. O yüzden çıkış yapmak istiyor. Ama ailesiyle yaşadığı bir durum var. Eşiyle boşanıyormuş. Bu nedenden ötürü de siyah beyaz ekibi bekletiyor. Mart ayında çok sıcaktı İstanbul'a gelmeye. Ama ailevi sebeplerden ötürü şu an Beşiktaş'a o kadar sıcak mı? Tartışılır. %45 diyorum ben Grimaldo'ya. Bunu bilgi olarak söyleyebilirim. Transfer döneminin açılmasıyla beraber Grimaldo konusunun üstüne gidilecek. Görüşülen isimlerden biriydi. Serkan Reçber'in listesinde olan ve Almanya'da görüşme yaptığı ve ardından yemek yediği bir isimdi Grimaldo. Ve Beşiktaş'ta sol kanatta orta saha. Orta sahada da Anguissa ismi geçtiğimiz yazda zaten siyah beyazlı ekibin, özellikle Sayın Başkan Serdar Adalı'nın siyah beyazlı ekibi kazandırmak istediği hayali olan oyunculardan biri. Bu ismi Önder Özen'e de iletiyor Sayın Başkan Serdar Dalı. Görüşme yaptıklarını ve Napoli tarafıyla da büyük ölçüde bütün pürüzleri konuştuklarını aktarıyor. Oyuncunun yıllık maaşı 3,5

0: Yaklaşık 100 milyon euroya yakın, belki daha fazla hedeflenen bir bütçe var siyah beyaz ekipte.
1: Bonservis için mi?
0: Bonservis için hedeflenen. İyi bir takım kurmak istiyor Sayın Başkan Serdar Dalı. Önder Özen'in de bu isimlerle yapacağı görüşme sonrasında tekrardan bu isimler artık geleceği Beşiktaş'ta mı olacak yoksa başka takımlarda mı olacak göreceğiz. Ama an itibariyle siyah beyaz ekipte ön plana çıkan isimler şu an bu durumda.
1: Peki bir konu daha var, tam reklama giderken ifade etmiştin. Yerli oyuncu takviyesi. Evet. Yeni kural çünkü 10 artı 4 kuralı bütün kulüpleri zorlayacak ki birazdan yine Galatasaray bölümünde de konuşacağız 10 artı 4 yabancı kuralını. Beşiktaş'ın nasıl bir planlaması olacak?
0: Beşiktaş'ta özellikle Önder Özen'in Sayın Başkan'la oturduktan sonra, teknik direktör konusunu kapattıktan sonra masada yatırdığı en önemli konulardan bir tanesi siyah beyazlı ekibin yerli kontenjanına çok düşük olduğu. Ve şampiyonluktan geçen yolunda yerli oyuncudan geçtiğini düşünüyor Sayın Önder Özen. Ve az önce Emre abi de söyledi, feda döneminde oluşturulan o ortamda en önemli kısım yerli oyuncu kısmıydı. Siyah beyaz ekipte Olcay Şahan, Veli Kavlak, Oğuzhan Özelkup,
1: Gökhan Töre
0: bu isimleri Beşiktaş'a kazandıran bir isimdi Önder Özen. O yüzden gurbetçi oyuncular ağırlıklı olarak 6 ismi Sayın Başkan'a sunuyor. Ve yakın zamanda teknik direktör konusunun artık nihai kararı kavuşmasından sonra bu isimlerle görüşülmesi planlanıyor. Şunu da söyleyeyim, bir şifre vereyim. Ziraat Türkiye Kupası'nın önemli işler yapmış bir takımda oynayan, savunma hattında oynayan önemli bir isimle beraber Beşiktaş görüşmeler gerçekleştirebilir.
1: Evet.
0: Aynı zamanda geçtiğimiz yaz yine
1: çok net bir şifre oldu.
0: Beşiktaş'ın yine gittiği önemli bir genç oyuncu, gurbetçi, milli takım havuzunda olan oyuncu Önder Özen'in lisesinde. Aklında, onu da söyleyeyim. Bu şifreler dışında somut bir adım atılırsa tekrardan bu
1: yerli stoper dedin.
0: Evet.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon önemli işlere imza atan takımın savunmacısını Beşiktaş yakından takip ediyor dedi. İsim konusunda çok zorlamıyorum muhabir arkadaşlarım. O yüzden daha çünkü transfer dönemine de epey bir süre var. O yüzden daha çok bu aralar şifreler üzerinden gidiyoruz.
0: Evet, diğer gurbetçi oyuncunun da mevkisini söyleyeyim. O da lütfen. Kanat oyuncusu. Milli takım havuzunda olan bir kanat oyuncusu.
1: Danimarka.
0: Yani mi? Çok şifreyi verirsek anlarlar ama onu da söyleyelim. Yusuf Sarı'yı da zaten...
1: Çünkü o oyuncu için Galatasaray'ın da adı geçiyor. Birazdan belki ikisi için konuşuruz. Ama eğer sen daha fazla şifre vermek istemiyorsan tabii ki buna sonsuz saygı duyarım. Varsa ekleyeceğin
0: yani Beşiktaş'la ilgili alalım. Ekstra olarak zaten Alspor ekranlarına bizi ilk olarak duyurmuştuk. Yusuf Sarı da Beşiktaş'ın en net adaylarından biri.
1: Başakşehir forması, Yusuf Sarı. Peki kaleci konusunda Altay dışında başka bir yerli aday var mı?
0: Yani şöyle, Serkan Eçmen lisesinde Deniz Dilmen vardı. Başakşehir kiralık olarak Pendik Spor'a vermişti. Genç bir kaleci. 2005 doğumlu. 2 metre boyunda önemli ve genç yetenek olarak gösteriliyor.
1: Aslında bu konuyu açtığın iyi oldu. Serkan Reçber'le Sayın Başkan bir görüşme yapacağını söylemişti. O görüşme sanırım gerçekleşti.
0: Evet.
1: Orada hali hazırda o ekibin yürüttüğü listede Beşiktaş'ın faydalanmayı düşündüğü oyuncular var mı? Bu konuda bir bilgi istihbaratın var mıdır?
0: Özellikle Almanya'da olan bir forvet önemli bir isim o listede. Aynı zamanda Grimaldo zaten söyledik. Trossard o listedeydi. Anguissa'da görüşmesi devam eden, hatta belki Sergen Hoca devam etseydi, çünkü şu an daha yeni teknik direktör belli değil. Anguissa'nın da belki Haziran'ın ilk haftalarında bitebileceği konuşuluyordu.
1: Bitmeye en yakın oyuncuydu.
0: Evet. An itibariyle zaten bu görüşmeler devam ediyor. Askıya alınmış değil. Ama yeni hocanın akıbetiyle beraber bu isimler tekrardan Beşiktaş'ın en net olarak gideceği ve görüşmeler artık yavaş yavaş sonlandıracağı isimler. Peki. Sayın Başkan'ın kampa yetiştirme isteği var çünkü.
1: Peki Beşiktaş'ı da bu şekilde noktalamış olalım. Gerek teknik direktör konusu, gerek transfer konusu, kadro planlaması, tüm detayları konuştuk. Konuşmaya da tabii ki ilerleyen günlerde devam edeceğiz. Efecan yine bilgileri bize aktarmaya devam edecek. Gelelim Galatasaray'a. O kadar çok not almışım ki Galatasaray'la ilgili Emre. Yani oyuncular transfer listesinde adı geçen isimler ama... Dilersen şampiyonluk sonrası genel bir kadro planlaması düşünülen bölgeler, mevkiler veya ayrılma ihtimali olan isimler varsa o konudaki plan nedir? İstersen genel önce bir değerlendirme senden alayım, sonrasında da spesifik olarak soracağım isimler de var.
2: Şöyle, az önce aslında çok güzel bir yere temas ettin. Pası atmadan önce Efe

0: Yana dönmeden bu yabancı konusuyla ilgili durum şu an Galatasaray'ı biraz beklemeye sevk ediyor. Biraz planlarını da güncellemeye sevk ediyor gibi duruyor. Orada da şunu söyleyelim. Pazartesi günü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, işte teknik heyet, oyuncular Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyarete gitmişlerdi. Kupayı götürdüler. Bir gelenek haline geldi. Orada da yani sohbet esnasında da bu durumla ilgili Galatasaray'ın, hatta Türk futbolunun bir mağduriyet yaşayabileceği, özellikle Avrupa'da mücadele ederken bir mağduriyet yaşayabileceğine dair Galatasaray'ın bir talebi var. İki tane isteği var Galatasaray'ın. Yani iki tane alternatif üzerinden. Yani ya 12 artı 2 gibi bir formül, ya da eğer bu 10 artı 4 durumu devam edecekse de oradaki doğum tarihinde bir güncelleme. Çünkü 2003 ve sonrası şu an mevcutta. Onun en azından 2000'e geri çekilmesi, öyle olduğu takdirde de biraz daha en azından kulüplerin elinin
1: hareket alanı
0: evet, daha, yani oradaki pazar daha fazla büyümüş oluyor. Oyuncu sayısı daha fazla büyümüş oluyor. Bununla ilgili bir beklenti var. Çünkü şimdi son bir haftadır bu konu çok böyle sanki sadece Galatasaray'ın sorunuymuş gibi okunuyor, ama özellikle Avrupa'da mücadele edecek takımlarımız için, yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, işte Fenerbahçe de ön elemeyi geçtiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde olma ihtimalini elinde tutuyor. Oralarda mücadele edecek takımlar için biraz zorlayıcı bir durum gözüküyor açıkçası 10 artı 4 ile birlikte. Bir değişiklik olur mu olmaz mı, bunu göreceğiz, ama Galatasaray'ın planları biraz buna bağlı. Neden? Çünkü şu an mevcutta artık Mauro Icardi'nin sözleşmesi bitti olarak kabul edersek, ki onunla ilgili durumu da konuşuruz, ama aktif durumda Icardi ile birlikte Galatasaray'ın 10 tane yabancı oyuncusu var. Artı 4'e dahil olan Niyaga var. Kiralıktan dönecek olan Yelert var. Yelert ile ilgili duruma Okan Hoca belki kampta bakabilir. Yani o artı 4'ün içinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine dair. Onun dışında da yani Galatasaray'da sezonun son haftalarında biraz şu konu dillendirildi. Yani takım da artık 4 sene üstte şampiyon olmuş bir takım. Bazı oyuncular biraz doygunluğa ulaşmış olabilir. Ya da işte fiziksel yorgunluk olabilir, mental yorgunluk olabilir. Yeni sezona başlarken Galatasaray biraz o kabuk değişimine gidecek mi? Biz bunu başkana sorma imkanını bulduk. Yani bu röportajların gerçekleştiği gün, şampiyonluk kutlamasından bir gün önce Sayın Başkan sağ olsun kendi odasında bizi Kemerburgaz'da misafir etti. Yani bir 15-20 tane basın mensubu vardı. Orada bu olası bir revizyon konusu sorulduğunda çok buna sıcak bakmadığını söyledi. Yani mevcut şartlarda işte zaten eğer bir takımın omurgasından bahsediyorsak kalede Uğurcan var. Herkesin çok memnun olduğu bir isim. İleride Osimhen var. Zaten herkes çok memnun. Savunma ve orta sahada da zaten biraz onlar üzerinden tartışılıyordu. Davinson'la yeni sözleşme yapıldı. Sonlara doğru yorulmuş olabilir. Performansından memnunuz. Lemina'yla zaten Galatasaray artık yani fiili olarak sözleşmeyi uzattı, ama cumartesi günkü seçimden sonra, Başkan Mazbata'yı aldıktan sonra imzalayacak sözleşmeyi. 1 artı 1 yıllık uzadı. Lucas Torreira'nın da burada defalarca konuştuk. Kışın bir ara bir ayrılık düşüncesi vardı. Bugüne geldiğimizde öyle bir düşünce yok. Galatasaray'ın da Torreira'yla zaten ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. O yüzden yani gitme ihtimali bulunan çok fazla oyuncu yok Galatasaray'da. Yabancılardan konuşmamız gerekirse Gabriel Saray'la ilgili teklifler var. İstenilen seviyede olursa belki Saray'la bir yol ayrığı olabilir. Bir de Roland Şalay için de yine hem devre arasında teklifler geldi, hem bugün de durumunu takip eden takımlar var. Yani Galatasaray'ın elden çıkarmayı düşünebileceği iki tane oyuncusu var bu 10 kişilik kontenjan içinden. Ve transfer içinde zaten o kontenjanın içinde kalmak durumunda eğer bir değişiklik olmazsa. Şimdi zaten başkan şampiyonluk ve bu seçim arasındaki süreçte biraz daha yani futbol dışı durumlarla, daha çok işte tesisleşme kısımlarıyla ilgili. İşte adada bir lansman yapıldı. Galatasaray Adası tamamen yenilenmişti. Dün Kalamış'ta bir lansman vardı. Orası tamamen yenilendi. Biraz o tip durumlarla ilgili, ki Galatasaray'ın geleceği için bunlar hepsi çok önemli hamleler. Biraz oralara yoğunlaşmıştı. Cumartesiden sonra transferle ilgili Galatasaray'ın daha somut adımlarını göreceğiz. Senin önünde de kabarık bir liste olduğunu
1: evet,
0: görebiliyorum.
1: Dış basın kaynaklı Galatasaray'la adı geçen bazı yıldız isimler var, ama onlara geçmeden Sara konusunda tahmini yorum da olabilir. Galatasaray'ın beklentisi konusunda bir bilgin ya da yorumun olur mu?
0: Galatasaray, yani beklenti 30 milyon euro civarında Gabriel Saray için. Çünkü Galatasaray zaten 20 milyon euroya aldı Saray'ı. onun üstüne iki sezon geçirdi. İki şampiyonluk. Bu sene Şampiyonlar Ligi performansı

0: Fransa Brezilya milli takımına çağrıldı. Dünya Kupası'nda geniş kadroda, en geniş kadroda yer buldu ama ideal kadroda bulamadı. Yani o 20'nin üstüne koyduğu şeyler oldu Gabriel Sara'nın. Mantıken de zaten daha üstüne bir rakama satmayı düşünebilir Galatasaray. Ama o seviyede bir teklif gelmezse de illa Galatasaray ben Gabriel Sara'yla yolları ayıracağım diye bir düşüncesi yok. Ki biz de işte şampiyonluk röportajını Sara'yla yaptık. Gayet ben motive gördüm Sara'yı. Yeni sezon.
1: Evet, yeni sezona dair mesajlarını da verdi.
0: Hedefleriyle ilgili işte taraftara serbest vuruştan gol atacağına dair söz verdi. Hatta Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla ilgili biraz övgüyle karışık bir soru sordum. Ben performansından o kadar memnun değilim. Bir tane gol atabildim sadece. Seneye daha iyisini bekliyorum dedi. Ama tabii bunlar değişebilir gelecek teklife göre. Özellikle İngiltere'de zaten reputasyonu yüksek bir oyuncu. Orada bilinen, tanınan bir oyuncu. Oradan Galatasaray'ı tatmin edecek seviyede bir teklif gelirse Galatasaray da buna hayır demez.
1: Victor Osimhen'le ilgili dün İngiliz basınında haberin kaynağı Tim Talk bir haberi vardı. Chelsea teknik direktör değişikliği yaşadı ve Xabi Alonso'nun da Chelsea'de ilk transferini istediği isimlerden birisinin Victor Osimhen olduğu gibi bir haber, bir iddia vardı Tim Talk'ta. Hatta Real Madrid ve Barcelona'nın da yine oyuncuyu takip ettiği yazıyordu haberde. Osimhen'le ilgili gidişatı ne tahmin ediyorsun?
0: Ya ben Galatasaray'ın hiçbir şekilde satma düşüncesi olmadığını biliyorum. O gün hatta başkana bunu da sorduk. Yani böyle biraz sohbet ortamı olduğu için işte 100 milyon euroya başkanım satar mısınız gibi, hiç öyle bir düşüncemiz yok dedi. Yani biz zaten 75'e aldık. Bir aset olarak da duruyor bizim elimizde. Yani bu Dursun Özbek her zaman işin ticari boyutunda düşünen bir futbol adamı ama 75'i verdik, performans alıyoruz, aset olarak da elimizde. Ama yani bugüne kadarki söylemler Galatasaray'ın bu konuda eğer bir transfer olacaksa beklentisinin çok yüksek olduğu. Yani böyle 100 milyonun da üstünde bir bonservis gelmesi gerektiği şeklinde. Bir de yani Chelsea konusu geçen sene de işte Osimhen'in Galatasaray bonservisini alacağı dönemde benim orada bir parantez açtığım takım sadece Chelsea'ydi. Çünkü çocukluktan beri hayali olan yer Victor Osimhen'in Chelsea. Çocuklukta bir Drogba hayranlığı var. Yani onu idol olarak görüyor. Onun yolundan ilerleme konusunda duygusal bir tarafı var. Ama ben yani şunu biraz iddialı bulanlar olabilir. Victor Osimhen'in Galatasaray'dan çok çok zor bir şekilde ayrılabileceğini düşünüyorum. Bunun da çok mantıklı bir sebebi var. Osimhen buradan net 21 milyon euro para kazanıyor. Yani Chelsea'de bunun yarısını bile alabilmesi için yani öyle bir para yok zaten yani. Öyle bir para kimseye verilmiyor İngiltere'de bile. Yani en yüksek paraların ödendiği yer orası ama vergiyi düştüğümüz zaman bu arada yani bu notu söylemek lazım. Vergiyi işin içine dahil ettiğimiz zaman Victor Osimhen'in bu 21'in yarısını bile alabilmesi için inanılmaz bir maaş alması gerekiyor İngiltere standartlarında. Bunun da olacağını çok düşünmüyorum. Yani Galatasaray'da gerçekten çok çok sağlam bir kontratı var. Hatta en net şöyle ifade edeyim. Victor Osimhen aslında baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Biraz Suudi Arabistan maaşıyla oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde. Ve burada da her türlü olumlu şarta sahip, seviliyor. İşte taraftarın çok saygı duyduğu bir oyuncu. Önümüzdeki sene de Galatasaray'ın hedefleri var zaten. O yüzden ben yani ayrılık ihtimalinin çok çok düşük olduğunu düşünüyorum Victor Osimhen konusunda.
1: Peki Mauro Icardi ile ilgili nedir son durum?
0: Şimdi Icardi konusunda önce bilgiyi, sonra da çok net yorumumu söyleyeceğim. Bilgi kısmı şu: Sayın Başkan Icardi ile birebir bir görüşme yaptı. Zaten bu basına da yansıdı. Daha önce haberleştirildi. 3 milyon euro net bir rakam, 2 milyon euro performansa bağlı bonuslarla bir teklif yaptı. Icardi'nin buradaki beklentisi parayla alakalı değil. Yani bu teklifi parasal anlamda Icardi hemen el sıkışır kabul eder. Onunla ilgili bir problem yok. Ama zaten uzun uzun defalarca konuştuğumuz şey Mauro Icardi'nin buradaki rahatsızlığı direkt olarak oynama isteği. Yani ilk dönemlerindeki gibi bu takımın bir numaralı yıldızı olmasa bile en azından saha içerisinde sürekli katkı veren yıldızlarından bir tanesi olma düşüncesi. Burada bir fikir ayrılığı var. Çünkü ya bu başkanın yaptığı bir görüşme ve başkan ben seni tamam hocaya söyleyeyim de seni oynatsın diye bir durum tabii ki söz konusu değil.
1: Tabii ki.
0: Hocanın da ben Icardi'yi direkt olarak 11'de oynatmaya dönük bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Geçen sezon vardı. Geçen sezon hatta sezon başlangıcında biraz transfer planlaması yapılırken Icardi ve Osimhen'i yan yana nasıl konumlandırırım, yan yana nasıl katkı alırım düşüncesi vardı. Ama Icardi yani o sakatlık dönüşünde çok da istenilen seviyede dönemedi. Burada yani Icardi'ye de haksızlık edemem. Belli bir yaştan sonra çok ciddi bir sakatlık yaşadığı için haksızlık edemem. Ve

0: yorum kısmına gelecek olursam da o şampiyonluk kutlamasında yine oranın yıldızı Mauro Icardi'ydi bu arada. Yani bu sezonki performans tartışılabilir ama taraftarla olan bağ hiçbir zaman tartışılmayacak konumda. Ben önümüzdeki sezon kalırsa aynı duygularla sezon bitirilir mi açıkçası biraz soru işaretlerine sahibim. Yani taraftarın bazen de güzel ayrılmayı bilmek gerek kısmında bir düşünce içerisinde
1: Mertens'te
0: olduğunu.
1: Mertens'te olduğu gibi aslında yakın geçmişte. Ya bence bu arada, çok bu arada doğru ve güzel bir ayrılık.
0: Ya Mertens kalmak istese belki bir sene daha performans verebilirdi. Bu sene Galatasaray'a yaradı Mertens yani. Biraz yani o anlamda biraz farkları var ama ben çok net şunu söyleyeyim. Yorum olarak, gözlem olarak. Şimdi başkan bu işi bir nezaket çerçevesinde götürmek istiyor ve ya bir kontrat koymadık hadi görüşelim, görüşürüz diyecek noktada değil. Biraz usulen önüne koyduğu bir kontrat olduğunu düşünüyorum. Okan Hoca'nın da yani Mauro Icardi ile ilgili olumsuz bir düşüncesi tabii ki yok ama önümüzdeki sezon biz Avrupa'da büyük hedeflerle yola çıkacağız. Bizim yabancı sınırımız zaten işte 10 mu olacak, 12 mi olacak? Orada artık tırnak içerisinde Icardi'yi idare etmek isteyeceğini düşünmüyorum. Biraz sürüncemede kalacaktır bu iş. Çünkü şimdi başkan usulen bu hamleyi yaptı. Bir hamlede bulundu. Mauro Icardi'nin de buna karşılık bir hamlesi olacaktır. Biraz düşüneyim falan gibi. Biraz muhtemelen sürüncemede kalacak ama günün sonunda ben Galatasaray taraftarının şampiyonluk kutlamasında Mauro Icardi'ye veda ettiğini düşünüyorum.
1: Çok uzun yıllardır Galatasaray'ı takip ediyorsun. O dönemde de kulübü takip ediyordun. Sayın Başkan'ın usulen görüşme sebebi şu olabilir mi? Tamamen sesli düşünüyorum. Bir Snyder krizi yaşanmıştı o dönemde Galatasaray'da ve sonrasında Sayın Başkan çok uzun süre Snyder'i gönderen başkan olarak da anılmıştı ve belki de sonrasında seçimi bile kaybetmesine sebep olan nedenlerden birisiydi o dönemde Galatasaray'da. Bu dönemde de Icardi'yi gönderen başkan olmak istememek için acaba hani senin de ifade ettiğin gibi usulen bir ahdi vefa görüşmesi olarak da adlandırabilir miyiz Icardi
0: sürecini? Bence çok aynı değil ya. Tabii ki Snyder de taraftar nezdinde sevilen bir oyuncuydu da ben hala söylüyorum o dönem yani %100 değil %1000 doğru bir karardı Wes Snyder'in gönderilmesi. Ki başkan da yani popüler olmayan kararları alırken çok fazla böyle endişe duyan bir yönetici değil. Yani burada o yüzden Icardi konusu bence daha farklı. Öyle popülizm, taraftarın düşüncesi öyle olsaydı sene başında zaten Ederson'u alırdı. Yani arkasında saha içinde taraftarlar bağırırken taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor diye kulağını tıkadı. Kendi doğru bildiğini yaptı. Uğurcan'ı aldı. Yani o popüler olmayan kararları alma konusunda hiç çekince duymuyor Dursun Özbek. Kendisini de ben uzun süredir, uzun yıllardır yakinen tanıdığımı düşünüyorum. En azından takip eden bir basın mensubu olarak. Yani çok benzer değil ama burada da bir nezaket içerisinde bu işin çözülmesi. Yani böyle tatsızlık olmadan yani Mauro'cum gel biz seni düşünmüyoruz kardeşim hadi güle güle denecek bir profil değil Galatasaray için Mauro Icardi. En azından bir görüşme oldu. Bizim verebileceğimiz bu. Başkan da biraz burada bu yükü kendi üstünden 60 gibi gözüküyor açıkçası teklifiyle birlikte.
1: Peki listedeki isimleri soracağım ama sen de istersen biraz soluklan. Erdem'den Icardi evet. Konusunda senin görüşün ya da yaklaşımın yani Galatasaray ile arasında şu an devam eden süreç Icardi'nin nasıl bir karar çıkmalı ya da tasarruf ne yönde olmalı sence kulübün?
2: Ya şimdi Emre aslında olayı çok net anlattı bilgilerle beraber ama şimdi sağlıksız bir Icardi'yi idare etmek zor. Oynama isteği oluşu oynattığınız zaman teknik heyet eksi yazıyor. Sağlıklı bir Icardi'yi idare etmek ondan daha da zor. Çünkü eğer A planınızda Icardi yoksa Icardi rahatsızlığını net bir şekilde yansıtan bir oyuncu.
1: Doğru.
2: Yani sağlıklıyım, fit durumdayım, formdayım ama teknik heyet kararıyla kulübede bekliyorum dediğiniz zaman usulca oturacak bir karakter değil. Bu sebeple olası krizleri de ortaya çıkarabilecek bir karakter Icardi. Bu sebeple Okan Buruk'un da bence kendi otoritesini tırnak içerisinde düşünerek Icardi konusundaki kararını bu yönde vereceğini düşünüyorum ben. Ama en nihayetinde bence o görüşmenin devamında Dursun Özbek Icardi görüşmesinden sonra bence Dursun Özbek'in Okan Buruk'la da önümüzdeki haftalarda bir görüşmesi olacaktır. Hocam sen ne diyorsun? Hocam sen ne karar verelim dersin diye soracağını tahmin ediyorum ben Dursun Özbey'in. Çünkü burada aslında anladığım kadarıyla Emre karar verici birazcık daha teknik heyet. Eğer Okan Buruk derse ki ben Icardi'yi önümüzdeki sezon Şimdi
1: Osimhen'i de, gereken de
2: yani,
1: bu arada.
2: Osimhen'i de kulübede oturtmak çok zor. Yani iki tane yıldız karakterli ve bu arada ego sahibi olmaları çok normal bu iki oyuncunun da. Ego sahibi olan üst düzey iki tane forveti bir teknik direktörün sezon genelinde idare etmesi kolay değil. Bunları dengeli bir şekilde oynatması da kolay değil. Ve şu da var ki çift forvet oynamak da günümüz şartlarında özellikle belki Süper Lig'de bile artık kabul edilmiyor. Bu sezon çok fazla puan kaybetti Galatasaray. O oyun düzenini kurmak da kolay değil Furkan. Yani ya orta sahadan ya savunmadan bir tane eksiliyorsunuz ki Galatasaray hep önde oynamaya çalışan bir takım. Çift forvet oynadığında hep şu formasyonu konuştuk. 3-5-2 mi oynar? Galatasaray zaten baktığımız zaman iki stoperini orta saha çizgisine çekip geri kalan oyuncuların tamamıyla hücum eden bir oyuna sahip. Bu sebeple iki oyuncunu aynı anda sahada tuttuğu bir formülü de Okan Buruk kolay kolay üretemiyor haliyle.
1: Evet, hocayı da zorlayan bir durum oluyor.
2: Hocayı da zorlayan bir durum. Bu sebeple ama şu var ki Icardi'nin yerine doldurabileceği isim, ben sadece şu ismi sormak istiyorum. Vedat Muriç ismi doğru mu mesela? Merak ediyorum bunu gerçekten.
0: Yani Okan Hoca'nın kariyerine çok önemli dokunuş yaptığı oyunculardan bir tanesi. Yani bir diyalog olduğunu biliyorum aralarında ama bu Galatasaray bu konuda ciddi bir adım atacak mı, atar mı? O konuda açıkçası istihbaratım yok ama Okan Hoca ile Vedat Muriç arasında bir diyalog var.
2: Bir diyalog var.
0: Ya bu arada şu da var, şunu da düşünüyorum. Şimdi Vedat da bu sene La Liga'da gol krallığında ikinci sırada. Yani onun için de buraya gelip ikinci adam olmak ya da yedek kulübesinde kalmayı kabul etmek ne kadar gerçekçi olur ondan çok emin değilim.
2: Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynama belki bir avantaj olabilir Vedat Muriç için. Hani karakter olarak da Icardi oranla çok daha mütevazi.
0: Çok kıyaslanmaz bile.
2: Yani çok daha mütevazi bir oyuncu. Bu sebeple bence benim tahminim bu. Öyle bir istihbaratım yok. Okan Buruk fayda alabileceği ama aynı zamanda Osimhen'in arkasında oturmayı kabul ettirebileceği bir ikinci forvet alacaktır. Bence Galatasaray'ın üçüncü forvete de ihtiyacı var. O isim de aşağı yukarı bence belli.
1: Yerli bir isim.
2: Yerli bir isim. Çok konuşuluyor. Yani belki rota oraya doğru gidecek. Emre tabii daha iyi bilir. Yani ilerleyen günlerde somutlaşır ama Galatasaray'ın şu an ben transfer şeyine çok girdiğini de düşünmüyorum Emre. Yani şu an
0: birazcık böyle çok aldır bir çalışma yok.
2: Aldır bir çalışma yok.
0: Şu var. Aslında işte geçen seneki Sané harekatı gibi böyle Ocak'tan itibaren görüşülen, sezon sonundaki durumu takip edilen, hatta sık sık temas kurulan isimler var ama şimdi işte bu yabancı durumundan dolayı yani o kurşunu nerede kullanacağı konusunda biraz düşünce var açıkçası. Yani kısıtlıysa eğer hakkımız ya da oyuncu satacağız satmayacağız bu da belli değil. Nasıl yapalım düşüncesi Galatasaray yönetiminde var. Yani o yüzden biraz daha yani çok da acele etmesine gerek yok bu arada Galatasaray'ın.
1: Doğru. Şu anda ama en hazır kadro zaten Galatasaray'ın.
0: Bir de yani bir ön elemesi yok. İşte Avrupa macerası Eylül'de başlayacak.
1: Maç Ağustos'un ikinci haftası.
0: Ağustos'un ikinci haftasında lig maçı. Yani hep işte tabii bir klişe vardır. Kampa yetişecek, kampa yetişsin, yetişmiyor mu falan gibi böyle bazı talepler oluyor ama yani o artık gelecek oyuncuya göre çok da fark etmeyebilir tabii. Mesela Leroy Sané'yi Galatasaray Haziran'da getirdi. Yine kampa yetişmedi çünkü dünya şampiyonasına gitti.
1: Doğru. İlkay Gündoğan'ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj çok konuşuldu. Şu ifadesi var. Bazı eski takım arkadaşlarım beni arayıp kulüple ilgili bilgi aldı demişti İlkay. Bu eski takım arkadaşları kim diye de merak ediyoruz. Tabii hepimizin aklına gelen ilk isim Bernardo Silva oluyor haliyle. Diğer bir ismin de Omar Marmuş olduğu haberi vardı. Hatta Mehmet Özcan'ın haberiydi Sabah gazetesinde. Bu isimler doğru mudur diye önce bir sorayım. Ve daha, Bernardo Silva eğer hala listedeyse de ne düzeyde görüşmeler?
0: Daha sık görüştüğü ismin Bernardo Silva olduğunu söyleyebilirim İlkay'ın. Çünkü o az önce bahsettiğim devre arasından beri en çok temas kurulan oyunculardan bir tanesi. Yani devre arasında da Bernardo Silva için Galatasaray'ın sezon sonuna dönük tabii ki bir girişimi görüşmesi oldu. Ama gelinen noktada hatta yayına girmeden önce bununla ilgili biraz bilgi alma şansım oldu. Biraz Galatasaray yönetiminin aklında Bernardo Silva'nın maliyet ve yaşı böyle o eğriye bakıldığında biraz soru işareti var. Yani 32 yaş, yıllıkta beklentisi 15 milyon euro. 3 senelik kontrat 45 milyon euro. Kontratın bitiminde 35 yaşında olacağını düşünürsek Bernardo Silva'nın acaba riskli bir hamle mi düşüncesi var? Çünkü burada Galatasaray adına olumlu olan şeylerden bir tanesi oyuncu için en ciddi 3 aday. Bir tanesi Barcelona, Barcelona yani bu rakamların muhtemelen yarısında bile değil. Yani yıllık maaş anlamında.

0: Diğeri Juventus. Juventus çok istiyor. Juventus da aslında Ocak ayından beri hep Bernardo'yla temas halinde ama Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde olamama durumu burada aslında Galatasaray'ı bu transfer...
1: Eksi yazar Juventus'a.
0: Ya burada Galatasaray'ı çok avantajlı duruma getiriyor. Galatasaray eğer Bernardo Silva ile ilgili yani başkan hani Uğurcan konusunda dediği gibi tam bunu alıyoruz, Bernardo'yu alalım, bitirelim dediği takdirde bitirebilecek noktaya bir hayli yakın. Onu biliyorum. Yani şartlardan ötürü hem teklif ettiği rakam hem işte diğer talip olan kulüplerin buradaki durumu Barcelona iyi para anlamında geride bırakıyor Galatasaray. Juventus konusunda da yani Juventus da bu arada tabii ki Galatasaray'ın verdiği parayı vermiyor ama daha yakın bir kontratla gelebilecekken onlar da Şampiyonlar Ligi'nden dışarıda kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Ama yani şu an bugün gelinen noktada yarın öbür gün değişir değişmez bilmiyorum fikirler. Sanki o yaş ve maliyet konusundan dolayı biraz çekince var. Biraz böyle başkanın şerh koyduğu bir durum olduğunu söyleyebilirim Bernardo Silva için.
1: Omar Marmuş yani o da sanki çok aranılan profil değil gibi aslında yani santrafor konusunda.
0: Devre arasında bir gündem oldu bununla ilgili. Devre arasında yanılmıyorsam Gardi tarafından önerilen isimlerden bir tanesiydi Omar Marmuş ki istediği şansları bulamadı yani orada gittikten doğru sonra. Çok büyük bir yetenek, çok büyük bir potansiyel ama bilmiyorum yani şu an itibariyle ben açıkçası Marmuş'a dair çok net bir bilgim yok. Sadece devre arasında önerildiğini ve bir temas olduğunu biliyorum. Az önce Erdem'in söylediği şeye ek yapayım. Üçüncü forvet düşüncesi Galatasaray'ın var. Orada da işte Erdem de söyledi en net aday zaten Bertu. Galatasaray Başakşehir'le böyle bir oyuncu takası artı para gibi bir düşünce içerisinde. Zaten Kazımcan orada kiralıktı. Onun bonservisi hatta üstüne belki Ahmet Kutucu gibi bir formül olabilir. Başakşehir bunu kabul eder etmez bilmiyorum ama Galatasaray'ın düşüncesi böyle. Diğer adaysa Deniz Gül ama Deniz biraz daha maliyetleri artmaya başlayan doğru ve bir de şimdi milli takımda da kadroya dahil edildi. Üçüncü forvet olmak Deniz için ne kadar gerçekçi bir hedef olur ya da onun çok isteyeceği bir hedef olur açıkçası biraz soru işaretim var.
1: Julian Brandt'ı da sormak istiyorum. Alman basınının dün bir iddiası vardı Sky'ın. Galatasaray'ın gündeminde olan bir isim mi Brandt?
0: Temas kurulan isimlerden bir tanesi. Çünkü Galatasaray bir tane 10 numara ya da işte 8 numara 10 numara gibi bir oyuncu alacak kesin olarak. İşte Bernardo Silva adaylardan biri yani profil olarak. Tabii ki farklı profilde oyuncular ama mevki itibariyle söylüyorum. Brandt da bunlardan bir tanesi. Yani Bernardo'nun biraz alternatifi olarak görülen isimlerden biri. Brandt için Galatasaray'ın ilgisi var. Yani bu daha hiçbir oyuncuyla ilgili böyle çok somut şeyler söyleyebileceğim düzeyde değil açıkçası. Çünkü en başta onu özetledim. Ama Brandt için de Galatasaray'ın bir ilgisi, teması var. Takip edilen oyunculardan bir tanesi. Hatta Okan Hoca'nın da kendi oyun profiline, kendi oyun yapısına uygun bulduğu isimlerden bir tanesi. İşte zaman zaman forveti çiftleyecek, zaman zaman orta saha profiline dönüşebilecek. Yani hocanın o baskı pres oyununa da çok uygun bulduğu oyunculardan bir tanesi. Brandt da masadaki isimlerden biri.
1: Yani sormam gerektiği için soracağım. Aslında ben de çok ihtimal vermiyorum ama bugün Tutla Mercato'nun bir haberi vardı. Okan Hoca ile ilgili işte Lazio yeni sezonda Okan Buruk takımın başına getirmeyi düşünüyor iddiası vardı. Yani zannetmiyorum. Hoca, hani Lazio hoca için de buradaki hoca konforundan çok çıkacağını da düşünmüyorum. Çünkü herhalde bundan sonra hoca eğer Avrupa'da bir kulüp çalıştıracaksa biraz daha üst seviye bir kulüp olur diye tahmin ediyorum.
0: Vallahi hiç soruyu sormadan sen zaten evet, cevabını vermiş gibi oldun.
1: Ben de aslında sorsam mı sormasam mı diye çok kararsız kaldım.
0: Yani Okan Hoca'nın net olarak tabii şu motivasyonu var. 4 sene üst üste rekorunu egale etti. Bu rekoru tek başına elinde tutmak istiyor. Hatta takım böyle şampiyonluk kutlamasında stada giderken zaman zaman biz de medya otobüsünde takip ediyorduk. Zaman zaman yan yana geldiğimiz anlar oldu. Hocaya bir şey sorulduğunda hep şöyle eliyle 5 işareti yaptı. Bütün motivasyonu bunun üstüne yani o tezahüratı güncelleme üzerine bir motivasyonu var. Tabii ki önümüzdeki sene bu sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde belli bir aşama kaydetti. En az onun kadar olabiliyorsa daha üstüne çıkabilme yönünde de bir motivasyon var.
1: Birazdan Trabzonspor'u konuşacağız. Hatta arkadaşlarımız Yunus Emre Sel'i hazırlıyorlar. Trabzonspor'u da bekleyen bir Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi var. Bugün Ernest Muçi'yi Trabzonspor resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Yine transfer noktasında ve sakat isimlere dair soracağım sorular var. Trabzonspor bölümüne geçmeden Galatasaray'a dair Efecan senden de yorum almak istiyorum. Şampiyonluk sonrası arka arkaya gelen 4

0: şampiyonluktan sonra yeni sezonda kadro planlamasında Galatasaray'ın nasıl hamleler yapmasını bekliyorsun sen?
1: Bence burada Galatasaray'ı en çok zorlayan kısım Şampiyonlar Ligi için. Yani o özlenen, Galatasaray'ın arzu ettiği, sürekli söylediği, özellikle Sayın Başkan Dursun Özbey'in ifade ettiği o Avrupa'daki başarı kıstası. Bence Süper Lig'deki 10+4'lük kural en büyük etken olabilir. Belki engel olabilir hatta. O yüzden Galatasaray'ın o özellikle dev kadrosu var şu an itibariyle Süper Lig'de. Önümüzdeki sezon bu dev kadro genişleyememezse bence Galatasaray taraftarlarının yönetimlerine değil bu kurala belki birazcık sistem edebileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın işte az önce Emre abi de söyledi. Gidebileceği isimler var dedi, önemli isimler var dedi. Orta sahaya mı olacak, sağ kanada mı olacak, sol kanada mı olacak? Yani belki bu kural bunu belirleyecek dedi. Yani Galatasaray'ın önündeki en büyük engel bence bu yerli kuralı diyebiliriz. Çünkü gidebilecekleri yerli profilleri de aslında oldukça düşük kalıyor. Bernardo Silva adı konuşuluyor. Brandt ismi konuşuluyor. Zaman zaman Hakan Çalhanoğlu gündeme geliyor yerli olarak. Gidebileceği Galatasaray'ın
0: için. Hakan'la ilgili bir girişim olur mu bu dönemde?
2: Valla şimdi burada eğer bu yabancı kuralı bu şekilde devam ederse Hakan Çalhanoğlu Galatasaray için çok daha cazip hale gelebilir. Yani hem yerli olarak hem de sadece yerli olması değil tabii, çok üst düzey bir oyuncu Hakan Çalhanoğlu. O zaman yani 10+4'te devam ederse bence bu sefer artık kesin bir girişim olur Hakan Çalhanoğlu ile ilgili.
0: Peki Aral Şimşir ya da o profilde bir gurbetçi kanat oyuncusu gündemi oluşabilir mi?
2: Yani artık oradaki yerli havuzunu genişletmek zorunda kalacak Galatasaray. Yani ilk başta bu 4 senelik kadro kurulurken işte Barış Alper Yılmaz gibi, o dönem için Barış Alper tabii daha önce gelmişti ama yavaş yavaş adımları atılarak belli noktaya getirilen oyuncular vardı. İşte Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın şampiyonluklarında katkısı olmuştu. O alt liglerden gelmişti. Abdülkerim Bardakçı Konyaspor'dan geldi. İşte Kazımcan hamlesi gibi o yanı yöreyi de biraz şekillendirmek gerekiyor. Çünkü bu arada şunu söyleyeyim, yani onu aslında arada atladım. Bu 10+4 konusu sanki sadece Galatasaray'ı ilgilendiriyor gibi gözüküyor dedim. Bu sene baktığımız zaman büyük takımlar içerisinde, yani kadrosunda ilk 11'inde en çok yerli oynatan takım Galatasaray zaten. Kalede bir kere Uğurcan gibi bir avantajı var ki şimdi bugün hem Fenerbahçe hem Beşiktaş muhtemelen, Fenerbahçe'nin durumu Ederson'a bağlı ama Beşiktaş kaleci arayışında. O yüzden mesela yerli kaleci düşüncesi var. Milli takım bir numaralı kalecisi Galatasaray'da. Stoperlerinden bir tanesi milli takım oyuncusu Abdülkerim. Sol bekte Eren sık sık dikte oynuyor. Barış Alper zaten takımın yıldızlarından bir tanesi. İlkay'ı oraya dahil edebiliyor yerli kontenjanından.
0: Yunus var.
2: Yunus var. Yunus'u tabii yani normalde zaten Galatasaray'ın ligdeki ideal 11'inde 5 tane falan yerli oyuncuyla sahada olduğu durumlar oluyor. O yüzden yani Galatasaray buradaki düşüncesi yerel rekabet değil. Yani 10+4'te yerel rekabette kendine bir avantaj sağlama gibi bir düşüncesi yok. Burada zaten Galatasaray'ın elinde bulundurduğu bir avantaj var. O Şampiyonlar Ligi hedefleri için, ki herkes için geçerli diyorum ya, Fenerbahçe'nin de öneleme durumu var. Belki Fenerbahçe de bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Ve 10 tane yabancı oyuncuyla sezonda 60 maç oynamak çok kolay bir şey değil açıkçası. Yani

0: Aslında Galatasaray forvet ararken özellikle hem o Mertens şeklinde konuşuyorduk sürekli. Can Uzun hamlesi olabilir mi Galatasaray adına?
1: Yani bunlar artık ister istemez gündeme gelecek konular. Mesela Can da şunu biliyorum. Galatasaray yönetiminin Can konusunda çok fazla bir girişimi yoktu ama geçen hafta bu konular netleşmeye başladıktan sonra artık akıllarda daha somut bir fikir haline geldi Can Uzun.
2: Peki Trabzonspor'a geçelim. Galatasaray'ın da gündemini bu şekilde özetlemiş olalım. Trabzonspor'u da Yunus Emre Sel'le konuşacağız. Yunus Emre Sel, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Furkan. Sana ve muhabir arkadaşlarıma, kardeşlerime iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz abi. Trabzonspor'u bekleyen tabii ki bir Ziraat Türkiye Kupası final maçı var. Önce final maçı öncesi takımdaki havayı biraz konuşalım istiyorum ve elbette merak edilen noktalardan birisi de sakat isimlerin durumu. Ağrıları olan ve son haftalarda fedakarlık yapan birçok oyuncu vardı Trabzonspor'da. Cuma akşamı oynanacak olan final maçı öncesi takımdaki son durum nedir? İstersen bununla başlayalım.
3: Tabii ki şu anda herkes 10. kupaya fazlasıyla odaklanmış durumda. Daha önce 9 kez kupayı müzesine getirme başarısını gösterdi Trabzonspor ve bunu 10. kez yapmak istiyor. Geçtiğimiz sezon yine kupa finalinde kayıp yaşamıştı Trabzonspor ama bu kez hedefe daha odaklı, daha inançlı bir takım var ve az önce aslında senin söylediğin detaylar da bu inancı daha fazla güçlendiriyor. Sakatlığı geçen isimler Stefan Savic, Mustafa Eskeliaç, Alexander Zubkov ve Tim Jabol Folgarelli, teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi durumunda oynayabilecek durumda. Aynı zamanda Ernest Muçi'nin de kart cezası sona erdi. O da kupa maçında oynayabilecek durumda. Dolayısıyla ilk 11'de 5 değişiklik yapma hakkı var Fatih Hoca'nın ve bunu muhtemelen kullanacak. Belki 5'ini birden değil ama bu 5'den 3 veya 4'ü direkt Trabzonspor'un 11'inde başlayacak gibi gözüküyor. Ama genel olarak takımın motivasyonu çok yüksek. Bunu etkileyen birkaç unsur var. Bunlardan tabii ki en önemlisi sezonu kupayla tamamlama hedefi. Ama diğer en önemli nokta bugün başkan Turul Doğan da açıkladı. Çok yüksek bir prim vaadi var. Gerçekten bu oyuncular için çok cezbedici bir durum ama şimdi muhabir arkadaşlarım da çok iyi biliyor ki esas cezbedici durum kupayı almak demek, sezonu bir ay daha geç açmak demek Trabzonspor adına. Her futbolcu tatilini ne kadar uzun yapabilirse, ne kadar dinlenebilirse bu imkanı sonuna kadar kullanmak ister. Dolayısıyla Trabzonspor kupayı alamazsa 20 Haziran'da lig açacak ve çalışmalarına başlayacak. Ama kupayı alması durumunda bu tarih belki de 15-20 Temmuz'a kadar sarkabilecek ve gerçekten çok daha rahat bir şekilde hem transfer çalışmalarını daha rahat yapabilirsin hem de sezon hazırlıklarına daha rahat başlayabilirsin. Bu diğer en etkileyici unsurlardan bir tanesi. Bir diğer nokta, teknik direktör Fatih Tekke'nin teknik adamlık dönemindeki ilk kupa olma hedefi var. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun beraber kazanma hedefindeki olan ilk kupa. O yüzden birçok aslında parametresi var ve bunların hepsi birleşince Trabzonspor'un kupaya daha fazla sarılması, daha fazla iştahlı olmasını tetikliyor açıkçası. Bugün başkan Ertuğrul Doğan da yine dile getirdi. Maça gelen her taraftara forma hediye edecek Trabzonspor kulübü ve tribünde bir tek renk olması sağlanacak. Ayrıca yine neredeyse tamamını dolduruyor Trabzonspor kulübü kendisine ait tribünlerin. Bunlar hepsi birleşince çok hedefe odaklı bir Trabzonspor olduğunu söyleyebiliriz.
2: Transfere değinmiştin ama bugün ilk resmi transfer aslında açıklandı ki bundan birkaç gün önce sen de aktarmıştın bu ekranlarda gelişmeyi. Bugün de resmi olarak artık kulüpler de bu anlaşmayı duyurdular. 8,5 milyon euro 8 taksitle Trabzonspor Beşiktaş kulübünü ödeyecek ve ilk takviye Ernest Muçi oldu. Muçi bir başlangıç kuşkusuz ama transfer noktasında eminim kupa finali çok belirleyici olacak. Fakat en azından genel hatlarıyla nasıl bir transfer planlaması bekliyorsun Trabzonspor'da?
3: Öncelikle Ernest Muçi gerçekten Trabzon'da kalmayı çok istedi. Burada kariyerinin en önemli dönemlerinden bir tanesini yaşadı ve hem şehirde kendisine duyulan saygı ve sevgiden hem de performansının burada yeniden eski günlerine dönüşünün, hatta eski günlerini geçişinin sinyali vermesinden dolayı çok mutluydu ve Trabzonspor'da kalmayı istiyordu. Onun bu kalma arzusu tabii ki teknik direktör Fatih Tekke ve ekibi tarafından da kabul gördü ki sezon içerisindeki performansı da zaten çok çok değerliydi. Aslında performans

0: ile birlikte zaten gelecek sezon bu takımda kalmayı hak ettiğinin mesajlarını birkaç kez vermişti Ernest Muçi. Ve Trabzonspor Kulübü 8 milyon 500 bin avroluk bonservis bedelini satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Aslında bu 5 eşit taksitte kullanılacaktı ama Beşiktaş Kulübü ile görüşme gerçekleştirildi ve evet biz tamam 8,5 milyon avro ödeyeceğiz ama en azından vade sayısını artıralım denildi ve 5'ten 8'e çıkartıldı bu taksit ve bu şekilde bir anlaşmaya varıldı. Ernest Muşi ile de 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Trabzonspor'un yeni sezon öncesi ilk resmi transferi ama ilk resmi transfer dışında bitirdiği iki transfer daha var. Bunlardan bir tanesi Malinovski, orta sahada tecrübe katacak olan ve özellikle rakip ceza sahasında şut tehdidi oluşturabilen, topu ileri taşıma becerisi olan bir oyuncu. Diğer bir isim Thierry Karadeniz. Bu oyuncu A takım kampına dahil olacak ama oradaki performansı aslında geleceğini belirleyecek. A takımla mı devam edecek yoksa 19 takımına mı gidecek? Orası biraz belirleyici olacak. Ama bunun dışında Trabzonspor 6 veya 7 takviye daha yapmayı planlıyor. Özellikle hücum hattına, kanat rotasyonuna, orta sahaya ve bek pozisyonlarına Trabzonspor takviye yapmayı düşünüyor. Tabii yabancı kontenjanı ile ilgili şu an bir doluluğu var Trabzonspor'un ama 10 artı 4 kuralı ile alakalı değil. Diğer bölgelerde boşlukları var ve onları da dolduracak ama yerli hamleleri de yapacak Trabzonspor. Çünkü yerli rotasyonunda sezon içerisinde bazı sıkıntılar yaşamıştı. O boşlukları da bu transfer döneminde doldurmaya çalışacak. Ama bunlar dışında en önemli transfer girişimi olarak şunu söyleyebiliriz Furkan. Andre Onana bu oyuncuyu yeniden kiralamak için Trabzonspor Manchester United'da resmi görüşmelere başladı. Aslında United kulübü oyuncuyu bonservisiyle göndermek istiyordu. Trabzonspor bonservisiyle değil direkt olarak kiralık yeniden kadromuza tutarım dedi. Aslında Onana sezon bitmeden belki ayrılabilirim. Avrupa'da farklı takımlara gidebilirim düşüncesiydi. Ama buradaki o sevgi, saygı, belki de ödemelerin hiç aksaklıkta yaşamamasından dolayı tekrar yeni sezonda da burada devam etmek istediğini dile getirdi. Bu de, talebi de Trabzonspor Kulübü tarafından kabul gördü. Şu an için süreç biraz olumlu gidiyor yeniden kiralama süreci. Ama %100 bitti bitecek seviyesinde de değil ama en azından orada da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bu gelecek boyutu ama gidecek boyutunda bir son dakika gelişmesi olarak şunu söyleyebiliriz. Daha önce Chelsea ve Tottenham kulüpleri Chris Olay ile ciddi şekilde ilgileniyordu. Bunlara yeni bir kulüp de eklendi. Benfica da artık Olay ile ciddi şekilde ilgileniyor. Trabzonspor şunun kararını verecek. Dünya Kupası öncesi mi bu teklifleri değerlendirelim yoksa Dünya Kupası sonrasına mı bırakalım? Bu biraz kritik konu çünkü gelen teklifler hep 30 milyon avro seviyelerinde ve bazısı bir tık üstünde, bazısı bir tık altında ama aşağı yukarı buradaki teklifler geliyor Cristolay'a. Burada bir karar verecek Trabzonspor. Ayrıca Felipe Augusto, Wagner Pina gibi isimlere de teklifler geliyor. Çibukevivu'yu takip eden takımlar var ama zaten başkan açıkladı. Bir veya iki oyuncu satacağız dedi. Wagner Pina'ya gelen teklifler kabul edilmedi şu ana kadar. Ciddi teklifler olmasına rağmen. Felipe Augusto için ise Rusya, yine Portekiz ve özellikle Fransa, Almanya tarafından da ilgilenen takımlar var. Süreç bakalım nereye doğru gideceğiz, bekleyip göreceğiz Furkan.
1: Felipe Augusto konusunda Sayın Başkan yine Benfica'nın aynı oyuncuya da talip olduğundan bahsetmişti bundan birkaç gün önce. Olayı
0: Doğru.
1: tutmak da herhalde zor olacak ama ben yine gelecek isimlerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Gelebilecek isimlerle alakalı daha doğrusu. Samsunspor ligimizin başarılı takımlarından birisi ve bazı yabancı oyuncuları Samsunspor'un bu transfer döneminde diğer kulüplerin de ilgisini çekiyor. Onlardan birisi de Fandrongelen. Trabzonspor'un gündeminde olan bir oyuncu mudur Fandrongelen? Önce bunu sormak istiyorum. Samsunspor'dan başka oyuncular da yine Trabzonspor'un gündemine gelebilir mi zamanla?
0: Evet, Trabzonspor Fandrongelen'le ciddi şekilde ilgilendi. Sayın Ertuğrul Doğan direkt Samsunspor Kulübü Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'ı bizzat aradı ve bu transferle ilgili düşüncelerini sordu. Yani oyuncuyu satmayı düşünüyor musunuz? Satarsanız biz ilgileniyoruz gibi teklif yaptı ama Samsunspor Kulübü şu aşamada oyuncuyu satmak istemediğini dile getirdi ki daha öncesinde de hatırlarsanız Yüksel Yıldırım'ın yine buna benzer açıklamaları vardı. Birçok kulüp aslında oyuncularımızla direkt iletişime geçerken Trabzonspor Kulübü Başkanı bizzat bizi arayarak etik davranışını çok net bir şekilde gösteriyor demişti. Yine aynı süreci izledi Trabzonspor ama henüz Samsun

0: spor kulübü şu an itibariyle bu sürece olumlu yanaşmıyor. Bir de şöyle bir boyutu var. Bunun Trabzonspor'da hali hazırda 3 yabancı stoper var. Stefan Savic, Çibukevic ve Arseni Batagov. Dolayısıyla yabancı kontenjanı da belli bir orandayken 4. yabancı stoper hamlesini şu an öncelikli mi düşünecek Trabzonspor? Yoksa diğer bölgeleri tamamladıktan sonra mı bakacak? Sanki ikinci ihtimal biraz daha ağır basıyor ama Van der Ongeren gerçekten istenilen, beğenilen bir oyuncu. Bana göre de performansıyla ligin en istikrarlı stoper oyuncularından bir tanesi açıkçası.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
2: Bir soru sorabilirim.
1: Lütfen, tabii ki. Erdem'in bir sorusu olacak.
2: Yunus abicim, iyi akşamlar. Nasılsın öncelikle?
0: İyi akşamlar, evet.
2: Oğuz Aydın'la alakalı bir girişim olacak mı Trabzonspor'un?
0: Evet, Oğuz Aydın sürecini seninle beraber de takip etmiştik. Önce Oğuz Aydın sıcak bakmadı, Fenerbahçe veriyordu. Ardından Fenerbahçe sıcak bakmadı, Oğuz Aydın gelmek istiyordu ve o transfer süreci gerçekleşmedi. Eğer Oğuz Aydın Trabzonspor'a gelmiş olsaydı muhtemelen sezonun ikinci yarısında tamamında forma giymiş ve oldukça istikrarlı bir performans ortaya koymuştu. Gelecek sezonda muhtemelen Fenerbahçe çok daha köklü bir değişime gidecek ve çok daha farklı isimlere yönelecek. Burada karar verecek olan Oğuz Aydın olacaktır ama tabii ki Fenerbahçe'nin de oyuncuya yaptığı bir yatırım var. Onun karşılığında beklentisi içerisinde olacaktır. Ama az önce söyledim, zaten Trabzonspor kanat rotasyonuna da yerli takviye yapmak istiyor ve eğer böyle bir ihtimal oluşursa bence Oğuz Aydın fikri yine Trabzonspor için sıcak olabilir. Ama şu an direkt bir görüşme veya teklif durumu yok. Yeniden en azından o süreçten bağımsız olarak söylüyorum.
2: Teşekkürler.
1: Var mı başka soru?
3: Yok.
1: Teşekkür
3: İyi
1: ediyoruz. Yunus Emre Sen'e iyi akşamlar diliyoruz. Trabzonspor'a dair bütün gelişmeleri özetledi bizim için Yunus Emre Sen. Erdem'e o zaman ben bir kontra soruyla geleyim.
2: Tabii elbette.
1: Oğuz Aydın konusunda tamamen ipler atıldı mı yoksa yeni gelecek olan teknik direktör?
2: Yani yeni gelecek olan yönetim. Ben Oğuz Aydın'ın bu kez gitme konusunda daha istekli olacağını düşünüyorum.
1: Ya bu sefer oyuncu tarafından bir ayrılık.
2: Bu sefer oyuncu artık kendi kariyerine çok daha net odaklandığı bir sürece girdiğini düşünüyorum. Ben önümüzdeki sezonda İrfancan Kahveci ile alakalı İrfancan Kahveci'nin de Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye dönüp iyi kamp geçirirse takımda kalacağını düşünüyorum.
1: Yani yerli bir teknik
2: direktör olursa... Şöyle söyleyeyim, mevcut yönetim devam etseydi İrfancan Kahveci önümüzdeki sezon takımda olacaktı.
1: Mevcut yönetim devam etseydi?
2: Devam etseydi takımda olacaktı.
1: Oğuz da bu arada Alanya Spor'da Fatih Hoca ile
2: çıkışını
1: da Fatih Hoca ile Alanya Spor'da yapmıştı.
2: Oğuz için de bence oynayacağı takıma gitmesi daha faydalı olur. Tedesco Oğuz Aydın'a haksızlık yaptı ve Nottingham dönüşü Oğuz Aydın'ı kesmesi Oğuz Aydın'ın hocaya olan güvenini tamamen bitirmişti. Aslında sezonun kırılması o Nottingham dönüşü yaşananlar Fenerbahçe adına. Hem Oğuz Aydın'ı kesmesi, Tarık Çetin'i kesmesi. Devamında yaşananlar.
1: Antalya Spor maçı.
2: Fenerbahçe'nin sezonu kaybettiği süreç olmuştu Furkan. O yüzden ben Oğuz Aydın'ın oynayacağı bir takıma gitmesinin daha faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Bu arada son birkaç dakikamız, yaklaşık 2 dakikamız var ama varsa kulüplere dair sizlerden ekstra atladığımız bir konu. Onları da alabilirim. Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray.
3: Galatasaray'da da bu arada çok bahsetmiyoruz ama seçim var cumartesi günü.
1: Evet, doğru.
3: Sayın Başkan tek aday olarak seçim girecek. Orada da beklentisi, düşüncesi tabii biraz böyle tam tatil dönemine de denk geliyor. Katılımın biraz yüksek olmasını istiyor. Yani hep üyelerden bu konuda çağrıda bulunuyor ki bir önceki seçimde Sayın Süheyl Batum karşısında adaydı. Galatasaray tarihinin rekorunu kırmıştı başkan. 3300 civarında bir oy aldı ve yani Galatasaray'da tabii kongre üyesi ve oy veren sayısı düşük olduğu için 3300 böyle düşük gözükebilir insanlar için ama Galatasaray tarihinde en fazla oyla seçilen başkan unvanını elde etmişti. Burada da en azından yani tek aday bile olsa böyle bir 1500'leri falan görmek istiyor başkan ki sonrasında yani genel kurulun iradesini arkasında çok daha net bir şekilde hissedebilmek adına. Tabii ki bu sembolik bir şeydir oradaki sayı ama yine de bazen anlam ifade ediyor. Başkan da zaten son bir haftadaki etkinliklerini biraz o doğrultuda yaptı.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Emre Kaplan, Efecan Öztaş, Erdem Akbaş ve Yunus Emre Sel bu akşam bizlerle birlikteydi. Spor merkezini noktalıyoruz değerli izleyenler. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.
4: Sporun radyosu Asım.

0: ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Salim Manav ve Serhan Türk stüdyoda konuklarım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melike.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Umarım sizler de iyisinizdir.
0: Benzer renklerde giyinmişsiniz bu arada.
2: Evet.
0: Onu da gözümden kaçmadı.
2: Biz iyi ikili olduğumuz için uyum içerisinde olalım diye böyle giymeye karar verdik. Telefon açtı, abi ne giyeceksin dedi.
0: Gri beyaz dedin. O da gri beyaz giydi.
2: O da gri beyaz yaptı.
0: Güzel, güzel.
2: İnşallah gömlek giydireceğiz ona da yakın zamanda.
0: Evet, 3 saat birlikteyiz. Bol bol konuşacağız, sohbet edeceğiz. İkinizin de telefonlarındaki aparatlar beni benden aldı gerçekten.
2: Evet.
0: Bol bol böyle telefonda uyarılarda bulunurum artık yarışmalarda. Telefonları kapatın diye. Hazırda bekliyor gibiler. Ben de istiyorum, bak bu kadar uğraşıyorum. Beni sanıyorlar ki burada işte şey abi, yapıyorum.
2: Gönderelim sana.
0: Tamam. Evet, bir istiyorum ya, tamam. O aparattan istiyorum.
2: Tolga, ben burada aldım mesajı.
0: Şeyleri, tweetleri okurken. Bak ben şey bilgisayara yaslıyorum, bilgisayar düşüyor sonra. Burada böyle zor durumda kalıyorum.
2: Serdar'a söylüyorum bak.
0: Lütfen.
2: Çok da güzel bir aparat bu.
0: Evet.
2: Serdar'a söylüyorum ama.
0: Reklam olmasın da
2: yok,
0: şimdi.
2: Yok yok. Tamam. Zaten bu olan bir şey.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Serdar, top sende.
0: Teşekkür ediyorum. İstiyorum öyle bir şey. Bana da yani. Onlardan neyim eksik benim canım? Yani.
2: Rengi ne diyor? Ne olsun diye.
0: Tamam, hemen mi cevap gel?
2: Rıza'nın da görüntü biliyorsun.
0: İnanılmaz. Sevgili izleyicilerimiz, 3 saat birlikteyiz. Bugün yoğun bir gün. Epey yoğun bir gün. Hem de devam ediyor o yoğunluk. Hepsini konuşacağız. İstanbul bir finale ev sahipliği yapıyor. Tabii ki onu da konuşacağız bittiğinde. Ama bugünün olayı neydi? Beşiktaş'ta Önder Özen açıklandı. Hemen bir detayları verelim size önce, paylaşalım. Bu gelişmeyle Beşiktaş'la başlayacağız çünkü. Ondan sonra da sohbetimize yine başlarız. Yeni futbol aklı Beşiktaş'ın Önder Özen oldu. Siyah Beyazlar futbolda yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı. Özen Beşiktaş'ta 2013-2014 sezonunda da futbol genel direktörlüğü görevinde bulunmuştu. 56 yaşındaki futbol adamı yeni dönemde ilk olarak teknik direktörün belirlenmesi için çalışmalar yapacak. Özen gidecek ve kalacak oyuncularla transfer konusunda, oyuncularla transfer konusunda da aktif rol alacak. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Evet, geçmişte de bu görevi yapmıştı Beşiktaş'ta Önder Özen. Bakalım yeni döneminde neler olacak, nasıl olacak?
2: Bilic'i getirmişti değil mi?
0: Bilic'le çalıştı ama Bilic dönemi de kısa bir süre sonra ayrıldı.

0: evet. sonra Önder Özen. Yani Bilic sonra tek devam etti. Yani çok uzun sürmedi o süreç. Önder Özen'le yolları ayrıldı. Bilic devam etti ama iki sezon. Onu söyleyebiliriz. Bakalım nasıl olacak? Önder Özen futbolun içinde olan aktif de bir isim. Yorumculuğuyla özellikle çok ön planda gördüğümüz bir isim. Daha önce de görev aldı Beşiktaş'a, yine göreve geldi. Salim, nasıl yorumluyorsun? Seninle başlayayım.
1: Yani öncelikle Beşiktaş camiasını tanıyor. Beşiktaş'ta Slaven Bilic dönemindeki

0: daha başarılı buluyorum Önder Hoca'nın. Teknik direktörlük kariyeri bence tam bir faciaydı. Özellikle de Göztepe dönemi. Teknik direktörlük noktasında başarılı olduğunu söyleyemem. Fakat sportif direktörlük noktasında Beşiktaş'a o dönem getirdiği oyuncular, özellikle de Atiba, Türkiye'de ve Beşiktaş için önemli isimlerden birisi oldu. Tabii burada bunu sadece sportif direktöre endekslemememiz gerekiyor. Çünkü sportif direktör yanlış anlaşılabiliyor ülkemizde. Şöyle ki hala oturan bir kavram olduğunu düşünmüyorum sportif direktörlüğün, futbol direktörlüğünün. Çünkü şöyle ki sportif direktör oluyorsunuz. Sportif direktör olduktan sonra teknik direktör kötü gittiğinde bunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta görmüyoruz ama Trabzonspor'da bunu görmüyoruz ama ülke futbolunda sportif direktör demek teknik direktör ayrıldığında teknik direktörün yerine kulübede sahaya çıkan teknik direktör demek. Sportif direktör öyle bir şey değil. Sportif direktör dünya futbolunda bunun en güzel örnekleri bence Monchi ve Monchi ile birlikte Paris Saint Germain'de uzun yıllar çalıştı. Lille'in şampiyonluğunda katkı sağladı. Luis Campos diyebilirim. Sportif direktörlük ayrı bir nokta. Sportif direktör, teknik direktörle başkan arasındaki bir köprü. Köprü derken yanlış anlaşılmasın. Yani başkandan duyduğu söylemi teknik direktöre, teknik direktörden duyduğu söylemi başkana taşıyan bir köprü değil. Yani orada o bağın kurulmasını sağlayan bir kurum, sportif direktörlük kurumu, futbol direktörlüğü kurumu. Burada Önder Hoca'nın bence handikapı şu olabilir. Önder Hoca bilindiği üzere uzun dönemdir yorumculuk yaptı. Yorumculuk yaptığı dönemdeki fikirleri direkt Sergen Hoca'da olduğu gibi gün yüzüne çıkarılabilir. Çünkü Sergen Hoca'yı da birazdan konuştuğumuzda Sergen Hoca'nın Beşiktaş'taki ikinci sürecindeki handikaplarından birisi keskin dili olmuştu. Yorumculuk yaptığı dönemde.
1: Özellikle nitekim, evet çok köşeli yorumları karşısına çıktı.
0: Sergen evet Hoca. Köşeli yorumları karşısına çıktı. Bir de şöyle ki Melike, günümüzde sosyal medya dediğimiz YouTube, Twitter, Facebook, Instagram dediğimiz bir olay var. Hatta isim vermeyeceğim. Yayına gelirken X üzerinde bir video gördüm. Önemli bir sanatçının videosu. Geçtiğimiz yani bundan 15 yıl önce yapmış olduğu bir hareketle ilgili. Ben de X üzerinde yorumları okumayı severim. Yorumları okurken birisi şunu söylemişti. Yazmış arkadaşımızın birisi. Bu sanatçı bu hareketi bu dönemde yapsaydı bu kadar uzun süreli, uzun soluklu popülizmi olmayabilirdi demiş. Yani burada anlatmak istediğimi anlatabildim gayet.
1: Ben anlamayanlara şöyle özetleyeyim. Bugün sosyal medya öyle bir halde ki yaptığınız herhangi bir şey sizi bir anda dibe batırabiliyor ya da yukarı çıkarabiliyor. Ama geçmişte yapılan pek çok hata bir şekilde kapatıldı ya da unutuldu demek evet, istiyorsun.
0: Kesinlikle
1: daha havada
0: öyle.
1: Kalabiliyor, sizi o kadar etkilemiyor ama günümüzde bir söylediğiniz 40-45 yerde paylaşılıp çok daha fazla insana ulaştı. Bir de ulaşması değil bir tek. Artık yorum sokakta karşınıza çıkan kişinin size söylediği şey değil. Artık herkes evinde oturduğu her yerden size yorum yapabiliyor ve bunu herkes görebiliyor. Sosyal medyanın asıl bence yorum kısmı, yoruma açık kısmı etkiliyor her şeyi. Hatta, sizinle ilgili söylenen her şeyi görüyorsunuz orada.
0: Hatta Warhol'ün güzel bir sözü var. İletişim fakültelerinde direkt bu konudan bahsedilir. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacaktır. Evet. Yani günümüzde adeta bunu yaşıyoruz sosyal medyayla
1: gerçekten
0: birlikte.
1: Gerçekten de öyle. Bunun iyi yanları kadar kötü yanları da var.
0: Evet, bugün söz ama erken başladı değil mi Serhan abi? Sözü biraz daha geç vakitte bekliyordunuz ama.
1: Tamam bir bugün, özü sözle başladın.
0: Evet,
1: senden daha gelir. Bir Oscar Wilde'da bekliyorum ben mesela. Evet. Senden gelir. Serhan sen nasıl yorumluyorsun Önder Özen tercihini? Zaten birkaç gündür de beklenen bir duyuruydu.
2: Ya biz hala hazır değiliz Türk toplumu olarak bir sportif direktöre. Sonuçta Galatasaray'da bir sportif direktör yok ama 4 senedir bir başarı var. Çünkü başkanlıkla yönetildiğin zaman, yönetici anlamında da iyi yöneticilik yapıldığı zaman neler olabildiğini görebildik. Fenerbahçe'de sportif direktör vardı ama en fazla eleştirilen isimdi. Şu an ne oldu? Önder Özen geldi. Hayırlı olsun. Beşiktaş camiasına da hayırlı olsun diyorum. Önder Özen'in kariyerine baktığımızda Fenerbahçe altyapısından başlayan, yardımcı antrenörlük giden Hacettepe, Bulsaş, Beşiktaş, Kasımpaşa, Göztepe'lik bir süreci var. Bu süreçleri tabii ki Önder Hoca'yı biz çok yakından tanıyoruz. Hem yorumlarıyla, hem yaptıklarıyla, hem sportif anlamda getirdikleriyle. Ama Beşiktaş'ın daha acil konuları olduğunu düşünüyorum. Şu

0: Ne oldu? Serkan Reşber gitti. Önder Özen geldi. Ya ben bu gözle bakarım. Bunun haricinde yani ne olabilir? Yani ya sen başkan görüşsün. Yani şu an için ben bir acil teknik direktöre ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Şu an acil bir yapılanmaya ihtiyacı var.
1: Önce onun çözülmesi lazım.
0: Yani ben sportif direktör bir konu olduğunu düşünmüyorum. Yani biz yapmayalım, sportif direktör yapsın. Niye? Çünkü yine bir sıkıntı olduğu zaman sportif direktörün üstüne atalım gibi bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan Beşiktaş'ın yeni futbol aklı içine Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ama ben ülke olarak bir sportif direktörlük konusunda halen hazır değiliz diyorum.
1: Bakalım evet. Yine yeni bir deneyim olacak, öyle söyleyelim. Şimdi transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Uzun zamandır da listesinde olan bir isim Beşiktaş'ın, ona bir bakacağız. Biz de Zambo Anguissa'dan bahsediyorum. Üst sıralara çıktı şu anda transfer listesinde Beşiktaş'ta. Ayrıntılar haberimizde.
2: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı yönetim gelecek sezon güçlü ve yarışmacı bir kadro kurmak adına önemli isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor. Öne çıkan adayların başında Napoli'de forma giyen Frank Zambo Anguissa geliyor. Kamerunlu orta saha Başkan Serdal Adalı'nın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Özellikle fizik gücü, dinamizmi ve iki yönlü oyun yapısıyla öne çıkan yıldız futbolcu için şartların zorlanacağı öğrenildi. ...30 yaşındaki Anguissa'nın yıllık maaşının yaklaşık 3,5 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken... ...Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde Napoli'ye resmi teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı. Siyah beyazlıların transfer sürecini bizzat Başkan Serdal Adalı'nın kontrolünde yürüttüğü... ...ve oyuncu cephesinin de yakından takip edildiği ifade ediliyor. Orta sahaya lider özellikli ve üst düzey bir isim kazandırmak isteyen Beşiktaş... ...Anguissa transferinde tüm şartları zorlamayı planlıyor. Temmuz 2022'de 16 milyon euro bonservisle Fulham'dan transfer edilen Frank Zambo Anguissa'nın Napoli ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezon 22 maçta forma giyen Kamerunlu orta saha 4 gol 1 asist üretti.
1: Evet, sadece bir isim tabii listede ama üst sıralarda şu anda bu transferi bitirmek istiyor Beşiktaş. Tabii kimler kalacak, kimler devam edecek daha bunu da bilmiyoruz. Beşiktaş'ta ayrılıklar da olabilir. Orta saha transferi Salim, seninle başlayayım.
3: Anguissa zaten sezon başında da devre arasında da Beşiktaş'ın gündemine gelen bir isimdi. Bendeki bilgi, yaz transfer döneminde Beşiktaş Anguissa için girişim yapacak, bunu da söyleyelim. Bunun dışında orta saha transferiyle devam edelim mi, yoksa Beşiktaş'ın genel yapılanması ile ilgili şunu söyleyebilirim Melike. Beşiktaş'ta birçok pozisyona transfer bekliyorum. Beşiktaş'ın zaten birçok pozisyona transfer yapması gerekiyor. Ayrılan oyuncular var. Jota, Cengiz Ünder, bu oyuncuların satın alma opsiyonu, Aslani, 3 oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılmadı. Bu 3 oyuncuyla yollar ayrılıyor. Bununla birlikte kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgili Ersin Destanoğlu'nun menajeriyle Beşiktaşlı yetkililer bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncu Dünya Kupası'ndan sonra kararını verecek. Daha net somut adımlar atılacaktır diye düşünüyorum. Zaten oyuncu Dünya Kupası'nın geniş kadrosunda da yer aldı. Milli takımımızla birlikte Amerika'da olacak, Dünya Kupası'nda olacak. Hatta bir bilgi vardı Ersin'le alakalı. Allah tamamını erdirsin. Yaz ayında düğünü olacak diyebiliyorum. Yani dünya evine girecek diyebiliyorum. Yani Televole. Burada bunu düşündüğümüzde İstanbul'da kalması, Türkiye'de kalması etkenlerden birisidir diye düşüncem bu şekilde. Ersin'le alakalı. Beşiktaş'ın yalnız ciddi bir transfere ihtiyacı var. Benim düşüncem bu. Beşiktaş'ın 6 tane o ilk 11'e 3-4 tane de yedek kulübesine transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'la alakalı söyleyeceklerim bu kadar.
1: 6 özellikle, tane ilk 11, 3-4 tane de yedek kulübesi. Bayağı yeniden kadro kur yani.
0: Biliyorsun,
3: hatta şunu söyleyebilirim.
0: Biliyorsun değil mi? 10 artı 4 var.
3: 10 artı 4 var.
0: İlgilerini nasıl göndereceksin? Yani, kaç tane yabancısı var şu an Beşiktaş'ın?
3: Ya ben bunu...
0: Nasıl göndereceksin, nasıl alacaksın?
3: Yani göndermek zaten almaktan daha zor. Zaten bu yönetimin handikap

0: Şuydu, bunu zaten Serdar Bey de söyledi. Yönetimin handikapı şuydu, transfer yaptığınızda transfer yapabilmek için elinizdeki kadroyu boşaltmanız gerekiyor. Elinizdeki kadroyu da boşaltırken maddi anlamda sıkıntı yaşamamak adına bir anlaşma süreci var. Bu anlaşma süreçlerinden dolayı o süre uzun olabiliyor. Yaz transfer dönemi ara transfer dönemine göre uzun bir süreç, ancak yaz transfer döneminde de bir Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nın direkt transferleri etkileyeceği düşüncesindeyim. Şöyle ki, Dünya Kupası öncesinde hiçbir futbolcu, hiçbir kulübe eğer Dünya Kupası'nda oynayacaksa imza atmaz. Yani Real Madrid, Barcelona olmadığı,
1: yapma ihtimali.
0: Evet, yani Real Madrid, Barcelona, Manchester City gelmediği sürece imza atacağını düşünmüyorum. Çünkü Dünya Kupası'nın bunu devamlı gördük, yaşadık. Seren abi benden

0: Hamlediniz abi. Hiçbir futbolcu imza atmıyor ve o turnuvalarda popüler olan, o turnuvalarda gün yüzüne çıkan birden fazla oyuncu var.
1: Evet, Serhan sana birkaç izleyici yorumuyla lütfen gelmek istiyorum. Napoli'den kim transfer yapsa şampiyon oldu. Hamşik, evet. Trabzonspor, Noalen, Galatasaray, şimdi Beşiktaş, bu totemi mi deniyor? Mehmet Bey'in yorumu bu şekilde. Serman Bey de demiş ki Anguissa ismi geçtiğimiz yıllarda da üç büyüklerle geçti. Demek ki en sonunda Beşiktaş tercih edilecek. Aslında hala Galatasaray ve Fenerbahçe için de çok güzel olur demiş.
2: Galatasaray'ın planlaması farklı. Onu da ilerleyen dakikalarda söyleyeceğiz. Evet. Özellikle bu bölgeye daha farklı bir isim üzerinden gidiyor. Birkaç isim vereceğiz.
1: Ama isim vereceksin.
2: Tabii tabii, ama şunu söylemek lazım. Şimdi biz çok gerçekten ülke olarak futbol yatıp futbola kalkıyoruz. Ve evet, değişik isimler bizi çok heyecanlandırıyor. Mesela Beşiktaş'ın Anguissa, evet, transferi çok fazla ön plana çıkıyor. Ama gerçeklikle örtüşmeyen şeyler var. Yani bunu bir kere oturtturalım. Birincisi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu 10+4 kuralı hiçbir takımın işine yaramıyor.
3: Evet.
2: İkincisi, elindeki oyunculardan vazgeçmen lazım. Şu an Beşiktaş'ın kaç tane yabancısı var? Fenerbahçe'nin kaç tane yabancısı var? Galatasaray'ın kaç tane yabancısı var? Yani bu paraları ilk önce nasıl vereceksin? Nasıl göndereceksin? Bu oyuncuları nasıl vedalaşacaksın? Bunlar çok önemli. Yani şimdi biz Sergen Hoca'nın neyi konuştuk? Sergen Hoca'nın oyuncuların üstündeki egomanyayı kuramadığını konuştuk. Ve bu açıdan baktığımızda hedeflerden tek tek kopan Beşiktaş'ta artık kopma noktasına gelen Sergen Hoca'nın bir durumu vardı ve koptu. Şimdi işte Anguissa, yani neye göre Anguissa alıyorsun? Yani hangi paraya göre alıyorsun ve nasıl bir duruma göre alıyorsun? Tamam, çok flash bir transfer yapman lazım. Ama Beşiktaş'ın ilk önce seyircisine, taraftarına kendini iyi anlatması lazım. Ben seni neye hedefliyorum?
1: Evet.
2: Beşiktaş her zaman şampiyonluk için kurulması lazım takım anlamında. Ama öndekilere bakacaksın. Ya yine kaç 50-60 milyon euro para harcadın. Geçtiğimiz dönemde kaç milyon para harcadın. Ya şimdi bu oyuncuları nasıl vedalaşacaksın? Yeni oyuncu nasıl alacaksın? Ya ben biraz gerçekçi olmamız lazım. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Beşiktaş için. İlk önce eldekilerden vazgeçilip daha sonra kadro kurulması lazım. Mesela Salim çok güzel söylüyor. 6 oyuncu gelecek diyor. Gelmesi lazım diyor. Hangi parayla? Nereye göre? Ve evet, nasıl göndereceksin? Yani biz hayal satmayı çok seviyoruz ülke olarak.
1: Gerek yok diyorsun.
2: Yok, gerek yok demiyorum. İlk önce bir planlamayı görmek lazım. Şimdi 6 oyuncu gelecek, tamam. Kime göre gelecek? Şu an hocam var.
1: Şu doğru, an benim de hep söylediğim var bir şey. Hoca geldiğinde bu sefer oyuncuyu tercih etmediğinde boşu boşuna yapılmış transferlerle karşı karşıya kalabiliyoruz.
2: İşte yorum yapman çok güzel. Ki bunu teknik direktörler de yapıyor yorumu. Ondan sonra yapmış olduğu yorumların önüne geliyor.
3: Bedelini ödüyorlar.
2: Şey, Sergen Hoca yaptığı yorumları, her yorumun karşılığını gördü. Şimdi Önder Hoca da yorumculuktan geldi. En son durumu yorumcuydu. Evet. Şimdi onun önüne de çok
1: tabii,
2: şeyler
1: tabii tarzı gelecek. Farklı Önder Hoca.
2: Gelecek ama yani. Tarz farklı da ama yani sonuçta.
1: Bir de şimdi teknik direktör olduğunuz zaman evet karşınıza geliyor ama yani transfer aklı olduğunuzda o kadar gelmeyebilir. Aynı şey değil teknik direktörle.
3: Gelir.
1: Bilmiyorum. O seviyede geleceğini düşünmüyorum.
3: Arşiv unutmaz.
1: O seviyede geleceğini düşünmüyorum
3: ya,
1: dedim ama.
3: O seviyede olmaz ama şöyle düşünüyorum.
1: Ya teknik direktöre daha çok gelir eğer hani o profil bir teknik direktör olursa. Ama sportif direktörde farklı eleştiriler gelir. Oyuncuyla ilgili neden alındı, neden getirildi gibi eleştiriler gelir. Ama yorumculuk tarafında da bu çok, yani daha çok oyun tartışıldığı için belki bir oyuncuyla ilgili yorumu vardır. Hani değerlendirmesi vardır ama dediğim gibi orada da tarz önemli. Nasıl yorum yani, yaptınız? Bugün ilk kez ya spor yorumculuğu yapan, futbol yorumculuğu yapan ve teknik direktörlük yapan ilk kişi değil Sergen Yalçın.
3: Doğru.
1: Hangisinin önüne bu kadar geldi? Videolarla paylaşıldı.
3: Gelmedi.
1: O yüzden. Şimdi devam edeceğiz. Bir Orkun Kökçü haberim var. Orkun'un performansı istikrarına ilişkin bir ayrıntılara bakalım.
4: Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu Orkun Kökçü oldu. Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan siyah beyazlılarda teknik direktörler Ole Gunnar Solskjær'le Sergen Yalçın yönetiminde toplam 37 futbolcu forma şansı buldu. Orkun Kökçü, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz en fazla süreyi alan 3 isim olarak ön plana çıktı.

0: 34 haftalık maratonda cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemeyen Orkun, kalan 30 maçın 29'unda ilk 11'de görev yaptı. 2485 dakikayla en fazla süre alan futbolcu olan Yıldız isim 8 gol 10 asistlik katkı sağladı. Orkun'u 25 mücadelede 2250 dakikayla kaleci Ersin Destanoğlu ve aynı sayıda maçta 2088 dakika görev yapan sol bek Rıdvan Yılmaz takip etti. Beşiktaş'ta bu sezon forma giyen oyuncular arasında en tecrübelisi devre arasında takımdan ayrılan 36 yaşındaki kaleci Mert Günok, en genci ise 19 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. 37 oyuncunun forma giydiği Beşiktaş'ta 20 yabancı oyuncu görev yaptı.
1: Şimdi böyle bir değerlendirme yapacak olsak kadroda bu sezon Beşiktaş'ta artı yazabileceğimiz yerlerin başına Orkun Kökçü deriz. Önce bir ilk böyle eyvah dendi. Yani çocuk diyorum çünkü.
2: Çocuk zaten.
1: Yani, milli futbolcumuz çocuk da tabii ki ya. Yani zamanında ben çocuk deyince var.
2: Elikede var ya, iyice hani, var ya. Yani.
1: Geldiği için sen üzülecek, çok tepki Orkun'a görecek mi? Yok canım benim kardeşim. Böyle tepki görecek mi? Bu kadar büyük bir coşkuyla karşılandı, tepki görecek diye endişelenirken öyle bir süreç oldu o kartlar, işte performans veremediği süreç
2: ama kötü
1: derken.
2: Kötü oynayan Beşiktaş'a geldi.
1: Birdenbire ekstra bir yükseliş, jeneriklik, goller hakkını verdi transferin.
2: Çok
1: başlasa
2: büyük bedellerle gelindi, çok büyük paralar verildi ve çok büyük para verilen yerli bir oyuncu olarak geldi, biliyorsunuz, hatırlarsanız.
1: Evet.
2: Aldığı para yani gerçekten Beşiktaş'ın belini büken paralar aldı. Tabii ki kötü oynayan Beşiktaş'ı, iyi sezon geçirmeyen Beşiktaş'a geldiği için kendini gösteremedi.
1: Evet.
2: Daha sonra Beşiktaş biraz toparlanmaya başladı. O toparlayan Beşiktaş da öne çıkan oyuncu haline geldi. Ama Orkun Kökçü'nün her zaman kumaşıydı. Ben hep bunu söylüyordum. Biraz sabra ihtiyacı vardı. Çünkü Türkiye'ye gelmişti. Beşiktaş'ta oynamaya gelmişti. Ve önemlisi ise Beşiktaş'ta aidiyet duygusunu tamamıyla sonuna kadar hissedip buraya layık olmaya geldi. Ve iyi bir kaptanlık da gösterdiğini düşünüyorum. Ama mesela gösteremeyenler de var. Cengiz Ünder'de çok zaman kaybettiğini düşünüyorum Sergen Hoca'nın. Cengiz Ünder tekrar futbola git döndüreyim, futbola birleştireyim, futbola döndürttüreyim diye çok uğraştı. Ama maalesef Cengiz'e verilen suni teneffüs cevap vermedi. Masada kaldı durum futbol anlamda. Çerni hocanın yıldızlarından bir tanesi olmaya başladı oyun anlamında. Diğer tarafta Rafa Silva'yı kaybeden Sergen Hoca vardı. Aslında Rafa Silva Sergen Hoca ile iyi anlaşamadı. Bunu hep beraber biliyoruz zaten. Sergen Hoca da bunu net bir şekilde söyledi. Ama
1: ben
2: sen ne kadar hoca...
1: Ya, konuşmuyor.
2: Ama yani sen ne kadar Sergen Hoca'ya küssen de senin para aldığın ve buraya emekler için para aldığın yere de küsmemen lazım. Sen arkanı Beşiktaş taraftarına döndün. Bunu yapamazsın. Çünkü buradan ekmek kazanıyorsun ve senin için çok büyük ümitler bağlandı. O süreci de yönetilmedi. O süreçte ben Sergen Hoca'nın hatalı olduğunu düşünmüyorum. Sadece biraz daha fazla duygularla olduğu için oyuncuyu kazanım noktasında çok fazla varlık gösterilmedi. Ama oyuncu da kazanmak için de kendini futbola vermek için bir şey yapmadı. Bu anlamda baktığımızda işte Ersin'i, kötü oynayan Ersin'i, kötü kaleci pozisyonuna gelen Ersin'in tekrar dönüş noktasında hem sözleriyle hem basının önündeki demeçleriyle tekrar Ersin haline getirmeye başardı. Raşisa 5 yaşın kayıplarından bir tanesiydi. Bana göre sen de en iyi dönemi Galatasaray dönemiydi. Ondan sonra düşüş yaşayan ve artık Türkiye'de para kazanmayı çok fazla hak etmeyen oyuncu pozisyonuna geldiğini düşünüyorum. Sakat olan Rıdvan alındı sol beke. Rıdvan çare olmaya çalışıldı ama oyuncu sakattı. Toparlanmaya ihtiyacı vardı. Toparlandıktan sonra Rıdvan'ı gördük ama toparlanana kadar 5 yaşının o sol tarafı gerçekten koridor haline gelmişti. Öyle bir süreç vardı. Kim ne derse desin 5 yaşının ayakta kalan tek unsur Orkun Kökçü'ydü. Kaptan olarak ayakta kaldı ama 5 yaşı ayakta kaldıramadı maalesef.
1: Salim olarak. Sen ne söyleyeceksin Orkun'la ilgili? İzleyicilerimizin yani, yorumlarına geçmeden.
3: Orkun yani Serhan abinin de ifade ettiği gibi ciddi bir bonservis bedeliyle geldi.
1: Bir de şey ne yazarsın mesela Orkun 1. Hani bir der misin sen hani pozitif yazabileceğimi sanırım. Yani, İkin var mı mesela Beşiktaş?
3: Ben her zaman futbolcuları, teknik direktörleri bir tarihi yorumlar gibi içinde bulunduğu konuma göre bulunduğu zamana göre ve en önemlisi fayda maliyet açısından yorumlarım. Fayda maliyet açısından yorumladığımda Serhan abiyle aynı fikirdeyim. Beşiktaş'ın en çok bonservis bedeli ödenen oyuncularından birisiydi. Aldığı ücretler Beşiktaşlıydı. Ancak aldığı ücretler de net yüksek ücretlerdi. Orkun Kökçü ilk geldiğinde bonservis bedeli ve yoğun baskıdan dolayı ezildiğini düşünüyorum. Bazı futbolcular bunu yaşarlar, bu sıkıntıları. Bu sıkıntıları yaşadı. Nitekim Beşiktaş'ın ligdeki konumu, uzaklaşması şampiyonluk yarışından Orkun'u daha da rahatlattı psikolojik olarak. Yani Orkun'un iyi oynadığı maçlara bakalım. Beşiktaş hedeften uzaklaşmıştı. Seren abiyle bu noktada aynı fikirdeyim ve kaldı ki ilk bölümde çok önemli bir konuya değindi. 10+4 yabancı kuralına değindi. Ben bugün Süleyman Bey ile Süleyman Hurmay'la röportaj yapmıştım. Yani biz yerli oyuncu oynatmak için sayılar yapıyoruz. 10+4, 10+2 kontenjanlar yapıyoruz. Fakat burada bizlerin yerli oyuncularımıza dağılımı öğretmemiz lazım. Adil rekabeti öğretmemiz lazım. Kaldı ki bunu şundan dolayı söylüyorum Melike. Seren abi sen de yakından takip ediyorsun.
2: Kime?
3: Şimdi göreceksin. Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Anadolu kulüpleri, birincilikteki kulüpler yerli oyunculara gittikleri zaman ücretindeki artışı net bir şekilde göreceksin. Yani ücrette ciddi bir artış var. Buradan federasyona da sesleniyorum. Bir an önce birincilik ve alt liglere harcama limitlerinin getirilmesi gerekiyor. Bu harcama limitleri sadece kulüplerle endekslenmemeli. Futbolcuların da alacağı ücretler bir limit dahilinde ölçülmeli.
1: Şimdi birkaç yorum. Orkun'la
3: ilgili yorumum bu.
1: Orkun lige iyi başlamasa da sonradan bir açıldı, pir açıldı.
3: Evet.
1: Diyor. Benfica ve Feyenoord'daki istatistiklerini de solladı. Ne var ki takımına o kadar katkı vermesine rağmen takımının bir işine yaramadı. Tabii bu da ayrı konu. Performans olarak iyi olup takımımız başarıya ulaşamadığına yaptıklarınızda çok konuşulmuyor ama bu bir gerçek. Orkun'un bir yerde paylaşacağı belliydi. Rakipler bu kadar paralar harcarken Beşiktaş alt tarafı 20 milyon euro vererek Feyenoord'un şampiyon olurken 20 yaşında kaptan olan milli futbolcuyu getirdik demiş Burak Bey. Patlayacağı belliydi demek istemiş orada. Klavye kurbanı olmuş izleyicimiz Burak Bey. Necati Bey bir mesaj göndermiş Önder Hoca ile ilgili. Kasımpaşa'nın başındayken maç sonrası kısa bir sohbetimiz olmuştu. Güzel insan, kendisine başarılar diliyorum diye Önder Hoca'ya selam göndermiş. Serhan Bey Beşiktaş hakkında çok olumsuz konuşuyor. Neden diyor?
2: Kim diyor? Necati Bey
1: Gökhan
2: mi
1: Bey. Galatasaray.
2: Olumsuz konuşmuyorum.
1: Galatasaray kötü geçen sezon sonrası bir başarı sağlamıştı 13.
2: Tabii 13. bitirdikten sonra.
1: Beşiktaş bunu neden başaramasın diye de sormuş.
2: Başarması lazım diyorum ben. Yani Beşiktaş'ın artık cefa döneminden sefa dönemine geçmesi lazım diyorum ben. Olumsuz konuşmam değil yani, tablo
1: doğru
2: olumsuz.
1: Doğru yapılanma zaten gerekiyor ya, diyorsun. Evet.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Aslında. Gökhan Bey değil mi?
1: Gökhan Bey, evet.
2: Gökhan Bey, ben olumsuz konuşmuyorum. Tablo olumsuz yani. Yani olumsuz konuşma işlerimizde o kadar çok döne var ki biz yine olumsuz konuşmuyoruz. Diyoruz ki siz sıkıntı çeken sizsiniz. Yani burada üzülen sizsiniz. Burada kavrulan sizsiniz. Ya Beşiktaş'ın elindeki o Avrupa'daki fırsatı bırak, Süper Ligi'nde bırak, elinde Türkiye Kupası vardı. Türkiye Kupası'nda şu an Konya ile Trabzonspor falan oynuyor. Sen buna üzülmüyor musun Gökhan Bey? Senin buna üzülmen lazım. İşte bu olumsuzluğu artık olumluya çevirmek lazım. Yani gayesi olmayan Beşiktaş olmaması lazım. Beşiktaş çok büyük bir camia. Sizler çok büyük insanlarsınız, çok büyük taraftarlarsınız. Ama yani kaç seneden beri başarı yok ve bu da sıkıntı oluşturmuyor. Ben bunu anlatıyorum zaten.
1: Şimdi bir virgül koyalım. Beşiktaş'ta yeni hoca kim olmalı? Adaylar, sizin fikriniz ne? Bunlar üzerine konuşacağız. Transferle ilgili de neler lazım? Sezonda aklınızda kalan bu kalsın, önümüzdeki sezon katkı sağlar dediğiniz oyuncular. Bunlar üzerine de konuşuruz. Sadece bir virgül koyup Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de de seçim mesaisi var. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Aziz Yıldırım neler söylemiş bir hatırlayalım.
4: Benim sizlere söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bunu inanın, biz inanıyoruz. Sırf söyle olsun diye söylemiyorum. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı olduğu için Ben bu yada yoktum.

0: ve bunu halledeceğiz. Hep beraber ama. Birlik ve beraberlik içinde olursa bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Parasal konuları aşacağız. Bakın hiçbir zaman Aziz Yıldırım zamanında 20 sene başkanlığında bir gün para konuşmadık. Sanki Fenerbank vardı, biz oradan aldık harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz yaratıyorduk. Yine yaratacağız. Fenerbahçe her zaman maddi kaynakları bulur. Şu anda bizim futbol takımıyla ilgili hepsiyle ilgili çalışma yapılıyor. Önceliğimiz iki tane santfor almak.
1: Bu çalışma yapılıyor. Kısa

0: Yıldız olabilir. Vay diyorlar. Başka almıyor. Bir tane almıyor. Para yok diyor. Veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor? Ne geliyor? Ne kadar parası var? Biz koyacağız. Tamam. Orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım? Hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Çalışıyor. Ama içeri girmeden de elimizde doneler tam yok. Duyumla. Duyumla. Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini arttıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır. Anelka'dır. Alex'tir. Ha gerekirse iki tane de alırsın. Ama alacağımız oyuncuların hepsinin değeri Apiak gibi olacak. David gibi olacak. Nobby gibi olacak o zaman oynayanlar. Van Oynduk zaten yıldız. 7 seçiminden sonra hemen olunca bir kere ayın 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nerelere oyuncu alacağım? Her şey belli. Her şey belli. Onun için rahat olun. Rahat olun, çalışıyoruz. Hep beraber. El ele, gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bakın, bu kadar bir insan bu kadar iddialı konuşamaz. Ama biz konuşuyoruz. Onlar 12 sene, 14 sene şampiyon olamadılar. Sonunda 1986 yılındaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde hiç bu 12 senelik başarısızlık yok. Biz alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız.
1: Evet, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını getirdik ekrana. Bir kere şampiyonluk parolasını her konuşmasına
2: dile getiriyor. Başkan nereden yürüyeceğini biliyor ama.
1: Çok büyük tecrübe canım yani.
2: Tabii ki.
1: Bir de farkında mısınız bilmiyorum. Bir kanlandı, bir canlandı daha da böyle. Eskiden böyle ara sıra görünürdü, konuşurdu. Ama çok fazla böyle daha sakin takılırdı. Şimdi bir gençleşti sanki. Ya, o dönemlerine döndü.
2: Fenerbahçe zaten başkanı diri tutuyor.
1: Evet, yani, bence
2: ya
1: de öyle.
2: Zaten şu çok önemli. Yani bir şeylerle uğraşınca ve mücadele verdiğin zaman ister istemez diri kalıyorsun. Zaten Aziz Yıldırım'ın hayatı Fenerbahçe. Bunun için hapiste yatan, bunun için zaman harcayan, sağlığını kaybeden bir başkan profilindeydi. Ama tabii ki biraz da popülist olarak şunu da söylüyor. Santrafor alacağız diyor, yıldız alacağız diyor. Bunu herkes söylüyor. Ben yani Hakan Safi daha inmedi mi sağlığı? Ben onu merak ediyorum yani. Zaman da daralıyor. Hakan Safi'nin de bir an önce böyle bu tuvars toplantı.
1: İndi aslında, daha aktif şu
2: ama
1: anda.
2: Daha böyle, hani
1: onun da teknik direktör adayları konuşuluyor.
2: İki taraftan da böyle bakacağız. Direkt şey bekliyorum. Direkt isim bekliyorum yani. Biraz daha yaklaşınca o isimler üzerinden daha da fazla bir bence iletişim geçeceğini düşünüyorum. Ama en önemlisi ise Aziz Yıldırım için hayat meselesi. Bu seferki mücadele ve bu mücadelede diyor ya savaşa girdik diyor, biliyorsun.
3: Evet.
2: Yani savaşa girdi, hem içeride savaşa girdi hem dışarıda savaşa girdi. Sayın Aziz Başkan, ben dinçliğini, diriliğini Fenerbahçe aşkına veriyorum. Ve bu şeyi kaybettiği takdirde çok şey kaybeder, kazandığı takdirde de Fenerbahçe o tekrar çekişmeli dönemlere, daha fazla sesinin çıktığı dönemlere, hakkını aradığı dönemlere ve bir anlamda da ülke futbolu içinde biraz da karşılıklı görüşlerin olduğu dönemlere gireceğimizi düşünüyorum.
1: Salim, sen neler söyleyeceksin?
3: Yani Aziz Bey'in yapmış olduğu açıklamalarda devamlı şampiyonluk vurgusu yer alıyor. Bu da gayet normal. Fenerbahçe son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Aziz Bey başkanken yaşamıştı. Ardından başkan değişiklikleri oldu ama şampiyonluk gelmedi. Bence Fenerbahçe'deki en kritik eşik Süper Lig şampiyonluğu. Fenerbahçe kulüp olarak, spor kulübü olarak amatör branşlarda, basketbolda, voleybolda, kürekte, handbolda ciddi başarılar elde etse de artık Fenerbahçe taraftarı futbola endekslenmiş durumda. Futboldaki başarıya bakıyor. Bu da nedir? Türkiye Ligi şampiyonluğudur. Bu noktada ben belirleyici olacak unsurun şu olduğu düşüncesinde.

0: hem Aziz Bey hem de Hakan Bey açıklamalarda bulunuyor. Bence buradaki belirleyici olacak olan iki başkan adayının da seçim öncesinde yapacağı transferlerle ilgili demeçler. Örneğin mesela Aziz Bey cephesi teknik direktörünü açıkladı. Ön protokol yapılan oyuncuları açıkladı. Yine aynı şekilde Hakan Bey bu şekilde açıklamalar yaptı. Direkt burada başkanlık seçiminde belirleyici olacak unsurlardan en önemlisi bu kaldı ki yakın dönemi hatırlayalım. Ali Bey'in kazandığı son seçimi hatırlıyorsanız Ali Bey direkt Jose Mourinho ile fotoğrafını paylaşmıştı. Jose Mourinho'nun oradaki o fotoğrafı seçimin kazanılmasına neden olmuştu. Jose Mourinho geldi, başarısız oldu ama ancak o şartlarda, o dönemin şartlarında Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi büyük bir sükse uyandırmıştı ve Jose Mourinho'nun isminden dolayı da taraftarlar direkt desteklemişti. Böyle bir durumda söz konusu. Artık Fenerbahçe taraftarı
1: şu an... Görmez olaydım.
0: Real Madrid'e gidiyor.
2: Yani.
1: Allah yardımcısı olsun Real Madrid taraftarı.
0: Bu arada Real Madrid'e gidiyor.
2: Şey yazıyorlar ya şimdi işte bizim ahımızı aldı, yakası bir araya gelmez, sırtı işte doğrulmasın gibi böyle beddua edenler. Sonra Real Madrid haberlerini paylaşıyor üzülerek ama bu işler belli olmaz. Şimdi Real Madrid'i şu anda devralmak da kolay iş değil. Mourinho mudur o doğru isim? Pek sanmıyorum.
0: Yani Perez yani büyük ölçüde anlaştı. Real Madrid'e gidiyor. Ben de bu mesela bu haberi örnek vereyim. Perez arasa Real Madrid kulüp başkanını dese ki biz Jose Mourinho ile anlaştık. Bana inandırıcı gelmezdi.
1: Abi yok ya.
0: Teşekkür ederim başkanım. Bu transferi sen duyur derdim. Yani bazen ya bazı ben... haberler vardır. İnanamazsın. Yani ben Real Madrid'e gidişine inanamamıştım ama bu olabiliyor ya teknik direktörlük seçimlerinde.
1: Ben Kırşehir Spor'a gelsin ben kabul etmem Mourinho'ya. Etmem yani. Etmem. Adamın nasıl bir PR'ı varsa, nasıl yönetiyorsa PR'ı, yani rezil bir dönem geçirdi. Gerçekten hem ülkemizde rezil bir dönem geçirdi. Yakışmayacak açıklamalar yaptı. Yani ben dedim Kırşehir Spor'dan
0: Mourinho sesleri.
1: Yok almam. Hayatta almam. Söylemem.
0: Öyle ya. Bazen haberler oluyor ya abi. Mourinho sesleri.
2: Mourinho demişken teknik direktör...
0: Böyle gazete manşetleri olur.
2: Şimdi teknik direktör adaylarıyla ilgili bir haberimiz var. Onu getirelim ekrana istiyorum bir de. Sizinle onu da konuşalım. Çünkü az önce dedi ya Serhan Türk işte Hakan Safi'nin de açıklamalarını merak ediyorum diye. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin de teknik direktör adaylarına değineceğiz. Aziz Yıldırım'ın da aynı şekilde. Kimler var isimler? Özellikle öne çıkan, ön plana çıkanlar. Haberimizde bir bakalım. Sonra sizinle birlikte sizin de ekleyeceğiniz isimler olabilir. Konuşuruz.
3: Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin 6-7 Haziran'da yarışacağı seçimde Sarı Lacivertliler yeni başkanını belirleyecek. Eski başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları futbol yapılanması üzerine toplantılar gerçekleştiriyor. Yıldırım gelecek sezonda acil şampiyonluk parolasıyla seçim propagandasını yürütüyor. Aziz Yıldırım kritik süreçte takımın başına getirilecek yabancı teknik direktörün riskli ve zaman kaybı oluşturacağı düşüncesinde. Yıldırım daha önce beraber kader birliği yaptığı ve şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a takımı emanet etmeyi planlıyor. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacak Barış Göktürk ise Nuri Şahin fikrini ortaya koysa da yönetimde İbra Aykut Kocaman'a dönmüş durumda. Hakan Safi'nin ilk tercihi ise takımı yabancı bir teknik direktöre teslim etmek. Safi, Napoli'den ayrılacak Antonio Conte'yi Fenerbahçe'ye getirmenin planlarını yapıyor. Ancak İtalyan teknik direktörün uluslararası piyasada çok fazla karşılığının olması bu hamleyi zorlaştıran etkenlerden. Jorge Jesus'un da durumunu takip eden Hakan Safi, yabancı teknik direktörlerden istediği geri dönüşü alamaması durumunda rotayı yerliye çevirecek. Safi'nin yerli listesinde ise İsmail Kartal bulunuyor. Hakan Safi'nin kongreden önce hoca adayını açıklaması bekleniyor.
4: Hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı...
2: İsmail Kartal ismi gündemde yerli olarak. Yabancı üzerine de yine konuşuruz. Serhan seninle başlayayım.
1: Başlayalım. Kim alsın değil mi? Onu konuşalım. Kim? Adayları kim olacak? Yabancı mı olacak? Yerli mi olacak?
2: Şimdi Jesus izleyicilerimizden de çok istekle gelen bir aday ismi. Hakan Safi'nin durumunu araştırdığı konuşuluyor yani. Jesus ismi Hakan Safi'nin gündeminde var. Yerli de ise İsmail Kartal üzerine yoğunlaşılmış durumda.
1: Ya ben İsmail Kartal'ın bir şekilde

0: Geri dönülmesinde taraftarıyım. İsmail Hoca çünkü 99 puanla gerçekten rekor bir puan topladı. Ama kendinden daha iyi olan Okan Buruk'un arkasında kaldı. Ben tekrar bir İsmail Kartal dönemi gelmesini düşünüyorum. Ama iki tarafta çok sakin ama bir anlamda da hareketli zamanlar geçiriyor. Muhtemelen iki taraftan da çok klas teknik adamların isimleri çıkacak. Bunu ben de çok merak ediyorum. Çünkü artık Fenerbahçe'nin bir istikrara ihtiyacı var. İstikrarla beraber de iyi bir hocaya ihtiyacı var. Mourinho gibi algıcı bir teknik direktör değil, gerçekten iyi bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani kaybettiği zaman başka yerlere bahane üretecek değil de kaybettiği zaman kendisinin sorumlu olduğunu söyleyecek bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Nuri Şahin çok önemli bir teknik adam olarak artık ülke futboluna ismini yazdırdı. Ama Nuri Hoca'nın ben Göksel Gümüşdağ Başkanı vereceğini düşünmüyorum. İzin vereceğini düşünmüyorum. Montella her zaman Fenerbahçe için bir dual adaydı. Hatta milli takım sürecinde de Montella'nın ismi daha fazla geçiyordu.
1: Doğru.
0: Ama Montella'nın da ben milli takım sürecinde dışına çıkacağını çok düşünmüyorum. Ama tabii ki burada milli maçlardaki durum da çok önemli. Ama şu da bir gerçek. Fenerbahçe'nin Haziran ortasına kadar teknik direktörünü bulup oradan transfer çalışmalarına girmesi lazım. Yani seçim biçer bitmez. Kaçında seçimi? Üçünde mi? Üç Haziran mı? 4 Haziran'da kim gelirse gelsin teknik direktörünü açıklamak zorunda Fenerbahçe. Yani çünkü takım yapacaksın, eldeki oyuncuları göndereceksin, yeni bir kadro kuracaksın, yeni bir kadroya beraber bir maliyet yapacaksın. Fenerbahçe'nin geçen sene en fazla gol yediği yer santrafor noktası. Santrafora yıldız oyuncu getirmen lazım. Yani
1: işte,
0: 4 Haziran'da Hakan Safi mi geldi, Az Yıldırım mı geldi? Hoca ile beraber direkt santraforun açıklaması gerekiyor. Ben hatta seçim sürecinde o son düzlüğe girdiğimizde isim olarak da bu isimlerin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bu da Fenerbahçe için hem iki başkan adayı için de dönüm noktası olacağını düşünüyorum.
1: Adaylara sen ne diyorsun Salim?
2: Yani şunu söyleyebilirim. Öncelikle Aykut Kocaman ismi çok telaffuz ediliyor. Aykut Hoca ile
1: ilgili
2: mesela
1: Aziz Yıldırım yabancı hocaların riskli olacağı görüşünde. O yüzden de Aykut Kocaman ismine yoğunlaşmış.
2: Yani Aykut Hoca ile ilgili şöyle eleştiri oluyor. Uzun süredir takım çalıştırmadığıyla ilgili eleştiri gündeme geliyor. Ben iki tane net örnek verebilir miyim? Şöyle ki hemen yakın dönemde Süper Lig'de Gençler Birliği'nde Metin Hoca çalıştı. Metin Hoca 2,5-3 sezondur takım çalıştırmıyordu. Son olarak Iğdır FK'da ikincilik B kategorisinde çalıştı. Anadolu futbolundan gurme örnektir bu. 2,5 sezon önce Iğdır FK'da çalıştı ikincilikte. Şu anda Gençler Birliği'nde ligde tuttu. Mevcut Gençler Birliği'nde Volkan Demirel'den başarılı mıydı? Başarılı mıydı abi?
1: Evet.
2: Başarılıydı. Volkan Hoca devamlı takım çalıştırdı bu süreçte. Doğru mu? Doğru. Hemen yakın Montella dedi. Montella'dan bir örnek vermek istiyorum. Montella Adana Demirspor'a gelmeden önce 2019 yılında Fiorentina'da çalışıyor. 2023 yılına kadar takım çalıştırmıyor. 4 yıllık süreçte takım çalıştırmıyor. Hatta geçtiğimiz hafta İtalya basınında yer alan bir röportajı vardı. Röportajı da takip etmiştim. Teknik direktörlüğü bırakmayı düşünürken Adana Demirspor'dan teklif geldi. Projeyi anlattılar. Adana Demirspor sürecinde başarılı mıydı? Bence başarılıydı. Kaldı ki milli takıma kadar yükseldi. Milli takımda çeyrek final oynadık. Avrupa Şampiyonası'nda Dünya Kupası'na gidiyoruz. Yani burada teknik direktörler takım çalıştırmadığı zaman teknik direktörlüğü unutmuyorlar. Hep böyle yorum yapılıyor. İşte uzun süredir takım çalıştıramıyor. Heyecanını kaybetti vesaire vesaire vesaire. Aykut Hoca futbolu mu unuttu? Yani Montella futbolu mu unuttu bu 4 yıllık süreçte? Yani dışarıdan daha iyi gözlemleyebiliyorlar. Dışarıdan çünkü özgür bir kimlikle...
1: Onlar ekipleriyle, analistleriyle, ekipleriyle, yardımcılarıyla falan sürekli bir iletişim ve şey halindeler zaten, koordinasyon halindeler.
2: Ya Melike,
1: çalışıyorlar bir yandan.
2: Melike şöyle bir durum var. Zaten ekip halinde çalışıyor teknik direktörler. Ekip halinde çalışmasıyla birlikte... İsim vermeyeceğim, reklama girmesin. Global programlar var. Tüm maçları izleyebiliyorsunuz. Afrika'da U19'daki genci de izleyebiliyorsunuz. Avrupa'daki tüm maçları da izleyebiliyorsunuz. Zaten orada o programlar dahilinde izlenebiliyor maçlar. Direkt maçlara gidebiliyor teknik direktörler. İstedikleri maçlara gidebiliyorlar. yurt içinde, yurt dışında. Ve en önemlisi, dışarıdan bu insanlar yorum yaparken

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Evet, size bir şampiyonluk haberiyle karşılamış olduk. UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Aston Villa oldu ve bu şampiyonluğu şehrimizde İstanbul'da Tüpraş Stadyumunda yaşadı. Biz burada yayındayken karşılaşma oynanıyordu ve sona erdi. 3-0 yendi Freiburg'u Aston Villa ve Avrupa Kupası'nın sahibi oldu. Burada Unai Emery'e bir parantez açmak lazım. Gerçekten bu kupa onunla bütünleşti diyebiliriz. Yani kupa anlamında da şanslı bir isim. Yine bu takımda da o şansı devam etti ve şampiyon oldu Aston Villa. Enteresan detaylar var maça dair. Zaten favorisi olduğu hep konuşuluyordu Aston Villa'nın. Evet. Bu final belli olduktan sonra. Çok şaşırtan bir sonuç olmadı ama üstünlükle de 3-0'lık galibiyetle, oyun üstünlüğüyle de kupanın sahibi olmuş oldu. Şöyle bir detay var. Ben olsam bir Tammy Abraham'ı bir kısa süreli de olsa bir
2: alırdım.
1: Yani alırdım. Çünkü onun da enteresan bu arada kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi, hatta Süper Kupası da var herhalde. Olmuş oldu. O da kariyerinde böyle bir seri yapmış oldu kendi açısından. Ama, biraz konuşalım Aston Villa'nın şampiyonluğunu.
2: Bence Emery'i konuşalım.
1: Tabii.
2: 54 yaşındaki teknik direktörden bahsediyoruz. 4 defa Avrupa Kupası kazanan bir teknik direktörden bahsediyoruz. 3 tane İspanyol
1: 12 sezonda
2: var.
1: 5. kez.
2: Aynen. Söyleyeyim ben istiyorsan. İngiliz ekibiyle ulaştı. Daha önce 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Sevilla.
1: Evet.
2: 2021-2021 sezonunda Villarreal ve şimdi İngiliz takımı Aston Villa ile 54 yaşındaki teknik adam ilk kez ülkesi İspanya dışında bir takımla bu zafere ulaştı. Bence alkışlamak lazım. İşte getirirsen
1: 12 sezonda 5 kez.
2: Borca'ya getir işte.
1: Hani sezon
2: getir.
1: Uzunluğu da çok az. 12 sezonda 5. kez. Yani büyük başarı gerçekten. Unai Emery'nin başarısı. Bu da onun kariyerinde ona çarpı pozitif yazacaktır diye düşünüyorum. Salim, sen ne söyleyeceksin?
3: Tammy Abraham'dan baş,

0: bahsettim. Temi
1: Nasıl
0: Abraham,
1: istersen.
0: Temi Abraham Chelsea'de, hafızam beni yanıltmıyorsa, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Roma'da Konferans Ligi'ni kazandı. Yine Chelsea'de o Süper Kupayı kazanan Liverpool maçında Chelsea diye hatırlıyorum 2-2 sonuçlanmıştı. Yani önemli bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılırken en güzel şekilde ayrılanlardan birisi oldu. Bugün sen biraz duygusal yaklaştın, oynamalıydı dedin. Ligde de oynadığı maçlar oldu, gol attığı maçlar oldu. Genel anlamda...
1: Yani zaten 3-0'lık bir üstünlük var. Sembolik olarak kullanmak isterdim ben. Ama tabii bizim gibi bakılmıyor yani. Ben öyle
0: evet.
1: düşünürdüm.
0: Çünkü biz kalbimizle yurt dışındaki teknik direktörler profesyonelce düşünüyor. Bundan dolayı Emery'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Aston Villa'nın yükselişi Emery ile birlikte devam ediyor. Dünya futbolundaki önemli teknik direktörlerden birisi. Az önce Emery'den bahsetti Serhan abi, başarılarından bahsetti. Bu yıl Premier Lig'de de çok iyi işlere imza attılar. Şu ana kadar 62 puan topladılar. Beğendiğim teknik direktörlerden birisi. Zaten final maçı öncesinde net favoriydi. 90 dakika sonucunda da iş bitti. Net bir skorla kazandılar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Aston Villa favoriydi. Turnuva başlarken de favoriydi. Bugünkü final maçı öncesinde de favoriydi. Kazandı. Emery gibi teknik direktörlerin sayısının artması gerektiği düşüncesindeyim.
1: Biraz izleyicilerimiz ne düşünüyor ona bakalım. Uzun zamandır bu kadar tek taraflı bir final izlemedim. Freiburg maç boyunca Aston Villa'yı zorlayamadı bile. Kurallar çekildiğinden beri favori takım şampiyon oldu demiş Mehmet Bey. Solskjaer sezon başı basın toplantısında final bizim sahamızda, finalde burada olmak istiyoruz demişti. Kral sözünü tuttu, finalde İnönü'ye geldi yazmış.
0: Evet, UEFA'nın davetlisi olarak geldi.
1: Evet, herkesin böyle esprili yaklaşımları var işte. Prince de aynı şekilde.
2: Evet, böyle mesajlar gelmiş. Elinde telefonla maç selfie çekiyor.
1: Evet. Serhat. Burak Bey, Freiburg bu sene liginde 7. olmuş. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Freiburg'dan neyi eksik? 100 yıllık camialar Avrupa'da hiçbir şey yapamıyor. Olympiakos bile final kendi evinde olunca Hatayspor'un forvetiyle şampiyon oldu. Bir de Solskjaer utanmadan İnönü'ye finali izlemeye gelmiş yazmış. Tabii kendimize de bir yandan pay çıkarıyoruz. Bu arada tribünler çok güzeldi. Zaten Tüpraş stadı çok güzel. Ambiyansı çok güzel. Özellikle biliyorsunuz o kale arkası tarafları Beşiktaş maçlarında çok etkili oluyor. Bayraklarla o kadar güzel bir şov yaptı ki taraftarlar. Ben de takip edebildiğim kadarıyla ettim. Tribünler de bir finale yakışır şekildeydi, havadaydı. Onu da söylemek istiyorum gerçekten. Biraz daha izleyicilerimizden gelen yorumlara bakmak istiyorum. Aston Villa açık ara kazanacağı belliydi. Finalde mutlaka bir İngiliz varsa o kupayı her zaman alır yazmış. Selim Bey'in yorumu bu şekilde. O zaman Arsenal da mı alacak diyorsunuz? Burada da hep şampiyonları paylaşıyoruz sizinle. Dün Arsenal, bugün Aston Villa. Tabii bakalım artık Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız. Peki Emery'ye bir meydan okuma, bir de Fenerbahçe gelip kupa alsın da görelim demiş Ayberk Bey. Öyle bir yorum yapmış. Çok belliydi Aston Villa'nın burada kupayı alacağı, rakibi zayıf kaldı, sürpriz bir finalisti yorumu gelmiş Freiburg için. Şu şey yorumuna ne diyorsunuz? Yani hani bizim takımlarımıza bakın, hani ilk 2'yi 3'ü zorlayanlar Avrupa'da hiçbir şey yapamıyor yorumu var yani. Orada evet. Ligin 6.'sı 7.'sı bazen daha da kötü durumda olan Avrupa'da.
2: Ama yıllardır
1: iyi işler
2: öyleyiz ya.
1: Bir tane
2: kupamız var, Avrupa kupamız var, bir tane UEFA kupamız var, bir tane Süper kupamız var. Başka başarımız var mı?
0: Yok.
2: Yok. Kaç sene oldu? 26 sene oldu.
0: 26 sene oldu.
2: Allah'tan 24 sene sonra Dünya Kupası'na gittik.
1: Evet.
2: Bu bir başarı bizim için. Artık üst üste 4 sene şampiyon olduk, Avrupa'nın kralı olduk diyen Galatasaray, 4 şampiyonluktan sonra bir Avrupa'da başarı bekliyoruz. Keza Fenerbahçe'den de, Beşiktaş'tan da, Trabzonspor'dan da başarılar bekliyoruz. Baksana Freiburg nereden nereye geldi. Aston Villa en azından tahmin edilebilirdi.
0: Evet.
2: Ama Freiburg'un da başarısı bence göz ardı edilmemesi lazım. Bak kupayı da ödül töreninde de kim var?
1: Bu arada...
2: Futbol Federasyonu Başkanımız var.
1: Bu arada Aston Villa UEFA'yı kazanınca, şimdi UEFA Avrupa Ligi'ni kazanınca Premier Lig'den de ilk 8 takım Avrupa Kupalarına gitmiş oluyor. Onu da söylemiş olalım. Biliyorsunuz bunlar da etkiliyor. Bu arada Fenerbahçe de bir fırsatı kaçırmış oldu. PAOK 2-0 öne

0: geçti. Panathinaikos'la 2-2 berabere kaldı o maçta. Eğer PAOK kazansaydı Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan gidecekti Fenerbahçe. Burada tabii bu takımların da durumları etkiliyor bizim takımlarımızı. Onu da ekstra bir not olarak söylemiş, paylaşmış olalım. Bir yandan siz de bu arada madalya kupa törenine bakıyorsunuz. Ben burada bilgileri paylaşırken.
1: Salim de bakıyor bak.
0: Evet. Emery'e helal olsun. Kimsenin kıramayacağı bir rekoru kırdı. Geçmesi zor bir rekor. Bir gün Türkiye'de çalışır mı ama hiç sanmıyorum. Kaosa kimse gelmez. Zaten hocalar sadece para için Türkiye'ye geliyor yazmış Uğur Bey. Katılıyor musunuz?
1: Katılıyoruz. Para için geliyorlar. Mourinho niçin geldi ya? Niçin geldi? Mourinho niçin geldi arkadaşlar?
0: Ahmet Bey çok komiksiniz ya. Ahmet Bey şey yazmış. Takımların renklerine bakıp Trabzonspor Gençler Birliği oynuyor sandım ama acı gerçeği sonra fark ettim demiş. Ahmet Bey'e buradan selamlar. Evet, bakalım başka ne yorum gelmiş. Aston Villa favorimdi. Size dün yazmıştım Melike Hanım, okumamıştınız. Şimdi söylüyorum. Hatta mesajı da buraya not düşüyorum. Bakın yazmıştım. Aston Villa birçok kişi için favoriydi. Mehmet Bey'in yorumu. Ona da teşekkür edelim. Bu arada tabii Aston Villa ilk 4'te bitiremez, Premier Lig ilk 4'te bitiremez. Eğer Fenerbahçe 3. eleme turundan seri başı olamayacak bu yorumu söylemişti. Bu durumda turdaki muhtemel rakipler Sporting Lisbon, Olympic Lyon, Bodo Glimt, Olympiakos. Onu da söylemiş olalım. Avrupa Ligi için konuşuyoruz. Ön eleme turundaki muhtemel rakipler, Şampiyonlar Ligi için konuşuyoruz. Ön eleme turundaki muhtemel rakipler Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, Nijmegen, Sturm Graz. İkinci eleme turu rakipleri, zaten bunları paylaşmıştık. Harz ya da Polonya ikincisi diye paylaşmıştık.
1: Benim bir tane çok sevdiğim bir kardeşim var. Hem de hemşerim benim, Halim Durkadir. TRT Radyo'da için, TRT'de Spor'da. 1982'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Aston Villa kadrosunda olan Colin Gibson bugün BBC'ye verdiği röportajda Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandıktan sonra bir taraftar kulübüne götürdüklerini ve orada çalındığını söylemiş. 2 saat sonra bulmuşlar kupayı. İngiltere 1966 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra da çaldırmıştı. İngilizler kupaya sahip çıkamıyor diyor ve bize de iyi seyirler diyor. Bence de çıkamıyorlar ama artık bu saatten sonra kupaların hepsini alan bir İngilizler var. Onu da göz ardı etmemek lazım halimciğim.
0: Evet, biraz daha izleyicilerimizden gelen yorumlara bakmak istiyorum. Adamlar haklı çıktı demiş. Bu arada stadımızda bir prens var. Prens William, Aston Villa taraftarıymış. Atalay Bey'in mesajı. Aston Villa taraftarlarıyla konuştum. Adamlar %50'miz kadar oynasak kupayı alırız diyorlar. Tabii bizim rengimiz Abraham dolayısıyla belli ama ben aşırı özgüven zararlıdır diyorum diye önceki mesajını da alıntılamış Atalay Bey. Abraham, adamlar haklı çıktı diye de eklemiş.
1: Abraham sevdiği statta, aşık olduğu statta, renklerine terlettiği statta kupayı aldı.
0: Bu arada İlhan Mansız da biliyorsunuz
1: kupayı almış ya.
0: Stattaydı. İlhan Mansız da davetliydi. O da stadyumdaydı.
1: Bu UEFA'nın iyi niyet açısıydı değil mi o da?
0: Evet. Burak Bey de onu söylemiş. Tek tesellimiz demiş. İlhan Mansız verdi kupayı. Ucundan tuttuk diye eklemiş. Murat Bey, Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü grup sistemi olsa, Galatasaray 3. olsa Avrupa Ligi'nde finale kadar giderdi. Galatasaray seviye olarak, kadro olarak bir kez daha Avrupa Kupası alabilir. Biz Şampiyonlar Ligi hayalinden biraz vazgeçmeliyiz. UEFA ve konferans hedef olmalı artık şeklinde yorum yapmış. Güzel bir organizasyon oldu diye düşünüyorum. Bunları konuşuruz yine bizim takımlarımızın durumunu ama biraz organizasyondan da bahsedelim. Son yıllarda ülkemiz yapıyor böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği ve bu bizi bir de 2032'ye hazırlıyor. 2032'de İtalya ile ortak biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası ev sahipliği yapacağız. Ben bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. Hani tek maçlı finaller değil de böyle futbolla dolup taşan bir ülke olacağız. İstanbul özelinde değil sadece. Bu beni çok heyecanlandırıyor.
1: Tamam, tebrik ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Ülkemize böyle güzel organizasyonları getirmek. Ama maalesef bugün trafikten de çok İllallah ettik. Böyle bir de durum var.
0: Ama yani yapacak bir şey yok.
1: Tabii.
0: Yani bu final. Şimdi sen Amerika'ya gittiğinde neler olacak orada da? Trafik çok fena olacak yani.
1: Olacak.

0: Tabii yani, ki olacak.
1: O, bu bir yersek. Yapacak bir şey yerde. Yok. Kalabalıklar. Almanya'ya gittiğimizde de neler yaşadık.
2: Sen bunun sen çaresi. Gitmeyecek misin Amerika'ya?
1: İnşallah gidersek biz de yaşayacağız onu. Ama çok heyecan verici. Bugün de çok hareketliydi. Şehir dün de öyleydi. Etkinlik alanlarında. İki takımın da taraftarları İstanbul'dalardı. Büyük bir heyecanla maçı beklediler. Bence güzel bir sınav verdik diye düşünüyorum. Takip ettiğim kadarıyla. En son kötü sınav veren bir Paris hatırlıyoruz. Paris finali hatırlıyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Siz de hatırlayacaksınız. Biz bence bu konuda iyi bir noktadayız. Böyle de devam eder. Umarım. Tebrik ediyoruz Aston Villa'yı. Beşiktaşlılar Temel Abraham'a selam gönderdiler. O da bu statta kupa alma başarısını göstermiş oldu. Her ne kadar sahaya çıkamasa da, çok şans bulamasa da takımında. Diyelim ve devam edelim gündemden haberlerimizle yine. Teknik direktör konusunu konuşuyorduk Fenerbahçe'de. Oraya tekrar geri döneceğim sizin yorumlarınızla birlikte. Bir haberim daha var Fenerbahçe'den. O da Fred'le ilgili. Fred'e gelecek tekliflere açık Fenerbahçe ve ilgi de artıyor.
3: Fenerbahçe'de Fred'in talipleri artıyor. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred'in durumunu Brezilya ekibi Atletico Mineiro yakından takip ediyor. Tecrübeli Brezilyalı orta sahaya ülkesinin takımları dışında Dubai ve MLS'ten de ilgi var. 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili son kararı yeni yönetim verecek. Yönetim değişiminin ardından yeni gelecek teknik eğitim raporu doğrultusunda Fred'in takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak. Yaz tatili için ailesiyle ülkesine dönen 33 yaşındaki oyuncunun Belo Horizonte kentinde bir ev yaptırdığı ve önümüzdeki yıllarda Brezilya'ya taşınmayı planladığı belirtildi. Tedesco döneminde gözden düşen Fred, İtalyan teknik adamın ayrılmasının ardından performansı ile dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu son 3 maçta 3 gol 2 asist kaydetti. Fenerbahçe'de 3. sezonunu geride bırakan Fred, sarı lacivertli formayla 124 karşılaşmaya çıktı.
1: Artık yaş 33 olunca Arap Yarımadası, Amerika, buralara dönüş oluyor. Fred bence Fenerbahçe'de kötü bir serüven geçirmedi. Fenerbahçe'nin böyle yarın öbür gün ben kimim yaptığımızda, sorduğumuzda negatif çok konuşmayacağımız bir ismi diye düşünüyorum. Tabii daha da iyi olabilecek bir potansiyeli de vardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ayrılmalı mı artık sonu? Çünkü bir sezonu daha var aslında. Salim seninle başlayayım.
4: Yani Fred'le ilgili şunu söyleyebilirim. İfade ettiğin gibi son sezonu dalgalıydı bence. İlk geldiğinde iyi bir performans ortaya koymuştu. 2023-2024 sezonunda net katkılar da sağlamıştı. Hatta o sezon belirleyici olduğunu şuradan hatırlayalım Melike, Serhan abi. Fred'in cezalı olduğu, sakat olduğu maçlarda eksikliğini net bir şekilde Fenerbahçe etkilenmişti eksikliğinden ve o dönem şampiyonluk yarışında da yara almıştı. Fakat günümüzü düşündüğümüzde, bu sezon itibariyle düşündüğümüzde ben Fred'in yeni adresinin ülkesi Brezilya olacağı düşüncesindeyim. Hatta bugün dış haberlerde de yer aldı. Ülkesi Brezilya'dan Fred'le ilgilenen takımların olduğu ifade edildi. Fred'le ilgili net yorumum bu. İlk geldiğinde ilk iki sezonda iyi işlere imza attı ama son sezonunda özellikle de devre arasında Kante ve Guendouzi'nin gelmesiyle birlikte orta sahada çok fazla şans bulamadı, eleştirildi de. Genel totalde Fred'le ilgili çok böyle net, keskin, ağır eleştiriler olmayacaktır. Seninle aynı fikirdeyim. Ülkesi Brezilya'ya gideceğini düşünüyorum. Bugün Brezilya basınına da güveniyorum bu noktada haberlerine. Birkaç haber yer aldı. Bununla ilgili de gelişmeler bekliyorum.
1: Sen ne diyorsun Serhan?
0: Evet, güzel izler bıraktı ama son dönemi gerçekten iyi olmadı.
1: Bir sezonu daha var aslında yani, evet. Fenerbahçe'de kalırsa 2027'de çünkü bitiyor.
0: Ama orta saha çok kalabalık. Orta saha çok kalabalık ve çok da büyük, yani Fenerbahçe'nin belini bağlayan çok büyük bütçelere sahip olan tarafı da orta sahası. Verilen maaş bütçeleri, evet. Verilen ücretler, yani Guendouzi, Kante, Fred,
4: İsmail Yüksek o pozisyonda oynayabiliyor.
0: Yani bir de şimdi önümüzdeki sene yerli avantajı daha fazla olması gerekecek her takım için.
4: Evet.
0: Burada o kadar çok yabancım varken birilerinden çıkmıyor.

0: lazım. Bu anlamda Fred'in çıkmak Fenerbahçe için daha rahatlatıcı olacaktır. Ama dediğimiz gibi son senesi çok verimli geçmedi ama bir önceki dönemleri gerçekten çok verimliydi. Fred'siz bir orta saha düşünemiyorduk. Fred'siz bir takım Fenerbahçe düşünemiyorduk. Ama Mourinho'dan sonra Fred de değişti. Oyunun içerisinde, takım içerisinde yerini bulamadı ve kayıplar oynadı. Sonra Gendüz'ü geldi. Ondan sonra Kante geldi. İsmail Yüksek forma şansı buldu. Biz Fred'i unuttuk. Fred'in de artık yaşta geldi.
1: Çok fazla isim var, şans bulamaz diyorsun.
0: Bulamaz diyorum ben.
1: Yaşı da geçti diyorsun. Peki, devam edeceğiz. Yine bir virgül koyduk. Barış Alper Yılmaz'la ilgili haberimiz. Bir açıklamalarına bakacağız. Neler söyledi? Bence sezonun en iyilerinden biri Barış Alper Yılmaz. Performans olarak. Açıklamalarına bir bakalım.
2: Öncelikle mutluyuz. Şampiyon olduğumuz için 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. İnşallah 5. şampiyonluğumuzda olacağız. Tabii ki öncelikle futbolcu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz, personellerimiz. Yani çünkü sadece futbolcular diye bakmamak lazım olaya. Bütün personeli dahil etmemiz lazım. Onların da çok büyük emeği var. Onlar her zaman bizimle beraber oldular. Hep beraber ailece şampiyon olduk. 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Mutluyuz. Çok kaliteli futbolculara sahibiz. Tabii ki de bu futbolda olmazsa olmaz sakatlık. Çok şükür bende çok bir şey olmadı ama tabii ki de bu futbolun bir parçası. Hocamız buna göre bir taktik analiz yapıyor. Hocamız gerçekten çok değerli, çok büyük bir zekaya sahip. O yüzden şanslıyız biz futbolcular. Yani hocamızın taktiği aslında gerçekten orada çok iyi bir yol izledi. Sonuçta çok büyük bir sakatlık yaşattırmadan bütün maçlarda da çok bir sıkıntı çektiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Sezon başında kendime bir hedef koydum. Yani sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında 30'du kafamdaki rakam. Buna çıkamadığım için tabii ki üzüldüm. Ama tabii ki de önemli olan burada takıma katkı sağlamak. Yani sonuçta hep beraber biz futbolcular, kulübümüzün bir hedefleri var. Bunları gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Çoğunu da gerçekleştirdik zaten. O yüzden mutluyuz. Tabii ki de hiçbir zaman bu maç sayısıyla ya da gol, asist bunlarla yetinen bir çocuk değilim. Her zaman fazlasını isteyen bir çocuğum. Sonuç böyle. Keşke gönül isterdi daha fazla skor üretebilseydim, daha fazla maç oynayabilseydim. İnşallah daha iyisini yaparım. Çünkü bunu istiyorum. Biz gerçekten çok kaliteli futbolculara sahibiz. Bunu tekrar dile getiriyorum. Bizim çünkü hedeflerimiz çok farklı. Yani biz Şampiyonlar Ligi'nde belki de ilk 16'yı da geçmeyi planlıyorduk. Yani biz bu futbola oranın takımı olduğunu hissettirdik. İnşallah yeni sezonda onun da bir üstüne çıkmak istiyoruz. Çünkü buna yetinen bir takım değiliz. Daha fazlasını isteyen bir takımız. Bizim için güzel bir deneyim oldu ama bu bize yetmeyecektir. Daha fazlasını isteyeceğiz. Tabii ki Osimhen bizim oyun planımızı çok değiştiriyor ama bir B planımız da olmak zorunda. Bazen ben de olmayabilirim, Osimhen de olmayabilir. Yani tabii ki bizim performansımızı etkiliyor mu? Evet, gerçeğe bakılırsa evet etkiliyor. Gerçekten çok büyük bir oyuncu. Çok da iyi bir insan. Ama dediğim gibi bir B planımız oluyor. Çünkü Galatasaray'da girecek oyuncular belli. Yani yapabilecek şeyler de var. Futbolcular. Çünkü çok yetenekli oyunculara sahibiz. Giren oyuncular da bunu hazır hissetmek zorunda. Çünkü her an forma şansı gelebilir. Vücut olarak mı yoksa? Biraz değil. Ben çok çalıştım. Onun geçmişte çok büyük bir emeği var yani. O vücuda gelmek öyle kolay olmadı yani. O yüzden orada tabii ki öyle bir gol attım Fener'e. Ve o an öyle bir şey gerçekleşti. İsterimle hareket ettiğim için o an içimden öyle bir şey geldi. Onu yapmak istedim. Tabii ki de sezon başında benim için kolay olmadı açıkçası. Ben her zaman iyi insan olmaya çalışıyorum. Vicdanımın iyi olmasını düşünüyorum. Ya ben sadece şunu orada da söyledim. Ben küçükte şunu öğrendim. Aile içerisinde bir problem varsa bu aile içerisinde kalmalı. Tabii ki dediğim gibi kolay olmadı benim adıma ama şu an şampiyon olduk. Bence

0: onların zamanı geldiğinde tabii ki de konuşulur. O yüzden çünkü vicdanım rahat olduğu için açıkçası ben çok sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Yani mutluyum açıkçası. En son 2002'de gitmiştik. Tabii ki ben hatırlayamıyorum. Bizim aile bireyleri hatırlıyor. Yani mutluyum açıkçası. İnşallah heyecanlıyım. Göreceğiz bakalım. Açıkçası henüz çok erken. Yani daha kampımız var. Bir arkadaşlarımıza kavuşalım, bir antrenmanlarımıza çıkalım. Orada bakacağız, göreceğiz. Ama biliyorsunuz çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Çok yetenekli oyuncularımız var orada da. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.
1: Evet, Kaan Ayhan'ın bu arada ailesiyle de bir röportaj var. Barış Alper'i konuşmadan önce onu da bir getirelim istiyorum ekrana. Neler söylemiş ailesi. Çünkü bir de çifte şampiyonluk yaşıyorlar onlar. Evet. Bir gelsin ekrana.
2: Oğlunuz Galatasaray'da Kaan Ayhan şampiyon oldu. Burada da Mertcan ilk sezonda şampiyon oldu. Neler düşünüyorsunuz?
3: Valla çok büyük bir gurur. İkisine de yetişmek çok zor. Dün iki gün önce onlar kutlama yaptı. Şimdi bunlar burada kutlama yapıyor. Böyle arada bir de gidip geliyoruz. İkisiyle de çok gurur duyuyorum. İnşallah milli takımda VM'de tekrar çok büyük bir başarı kazandınız onunla. 3 kupayla kapatmış oluruz.
2: Acaba ileride iki oğlunuzun aynı takımda oynamasını nasıl görürsünüz?
3: Valla şimdiye kadar ben hep bunu düşündüm. Daha çok benden önce hep Kaan'ın hayaliydi. İkisi bir takımda oynamak. İnşallah başarırlar. Bilmiyorum yani. Bakalım yani bu milli takım mı olur, başka takım mı olur? İnşallah birisinde bir şekilde başarılı olurlar.
2: Kaan'ın Almanya'ya dönme ihtimali var mı?
3: Valla hiçbir şey belli olmaz. Yani şimdi ben bir şey demeyeyim ama olabilir de yani olabilir dersemse olmayabilir de. O yüzden şöyle bir kalalım inşallah. Yani tabii ki daha çok Galatasaray'da büyük başarılar elde etmesi. 4 senede 4 şampiyonluk büyük bir başarıdır. İnşallah 5. şampiyonluğu da orada yaşar.
2: Mertcan'dan bu sene bekliyor muydunuz bu performansı? Mertcan 19 yaşında ilk sezonunda 11'in değişmez ismi oldu.
3: Valla aslında gerçeğini konuşmak gerekirse değil yani. Tabii ki ben diyordum yani bir 4-5 maç yapabilir mi diye. Ama çok şükür ki çok büyük bir başarı elde etti. Güzel şey oldu. Yani 26-27 maç yaptı. Şampiyonluğunda çok büyük bir başarı elde etti.
1: Bir aile olarak ne kadar güzel bir duygu. Bir evladınız orada şampiyonluk yaşıyor Almanya Bundesliga 2'de. Babada, bir evladınız burada şampiyonluk yaşıyor. Hani muhteşem bir his herhalde.
4: Baba ne güzel kendini ifade ediyor bak. Farkında evet, mısın? Yani evet. Hem oğullarından güzel bahsediyor. Evet. Hem futboldan çok güzel bahsediyor. Hem kendini geliştirmiş baba olarak hem de çocuklarını geliştirmiş ve çocuklarına meslek sahibi olmuş. Yani gerçekten futbolculuk önemli bir meslek. Hem gelir kapısı hem de istedikleri, arzu ettikleri şeyi yapıyorlar. Futbolun içerisine kalıyorlar. Baba da çok güzel gurur duyuyor. Tebrik ederim yani. Hem güzel de insanlar yetiştirmişler. Ben Kaan'ı burada Galatasaray kariyerinde tanıdım. Ama gerçekten karakterli, düzgün, çok fazla polemiklere girmeyen, oyununu oynayan, oyunu çirkinleştirmeyen güzel bir insan. Babası da çok güzel bir insana benziyor. Tanışmadım. Ama annesini tanıdım. O da şöyle tanıdım. Benim Gerzelkirşen'de araba kursu bir arkadaşlarım var. Onun orada annesiyle tanıştım. Gerçekten çok önemli, çok güzel insanları yetiştirmişler. Teşekkür ederim.
1: Çok sen de güzel söyledin gerçekten.
4: Devam. Lütfen. Yani Barış Alper Yılmaz'la ilgili de şunu söylemek istiyorum. Barış Alper Yılmaz'ın geçmişine baktığımız zaman Keçiören Gücü'nden ki o durumundan buralara kadar gelmesine seni de yakından tanıdığın Antalya'da benim Mehmet Demirdelen var. Mehmet abi şunu söylemişti bana, bir futbolcu geldi Galatasaray öyle böyle futbolcu diye. Bu var ya dedi, ilerleyen zamanlarda hem Türkiye futboluna hem de Galatasaray'a çok büyük emekler olacak dedi. Ben futbol bilgisine inandığım Mehmet abiyi de tebrik ederim. Gerçekten Barış'ın şu anki geldiği nokta hem ülkemiz futbol açısından hem de Galatasaray açısından çok büyük bir kazanım olduğunu görebiliyorum. Onu da zaten şu da çok önemli. Aile o kadar çok önemli ki özellikle futbolcular için aile çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kaan Ayhan'ın ailesi kadar Barış Alper'imizin ailesi de çok güzel bir aile. Babasını çok seviyorum. Çok da iyi dostum benim. Annesi gerçekten

0: bizim Türk insanımızı yansıtıyor. Yani böyle babalardan böyle güzel evlatlar yetişmesi hem ülke futbolumuz açısından beni biraz daha umutlandırıyor. Hem de böyle güzel oyuncuların desteklenmesi ve böyle güzel oyuncuların milli takımımıza büyük katkılar vermesi beni gerçekten derinden etkiliyor.
1: Yani Barış'la devam edelim. Barış Alper Yılmaz sezon başında yaşadığı bir süreç vardı. Zaten kendisi de röportajda bundan bahsetti. Sonrasında güçlü bir Barış vardı. 26 gole katkı sağladı ve kariyer sezonunu geçirdi Galatasaray'da. Seren abinin de ifade ettiği gibi Ankara Keçiören Gücü'nden, Ankara Demirspor süreci, Ankara Keçiören Gücü, ardından Galatasaray. Yani burada önemli bir scouting transferi. Fenerbahçe'de İsmail Yüksel'i bu tarzda örnek olarak verebilirim. Türk futboluna örnek olmuş isimler ve kaldı ki bu isimler Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye transfer olduğunda yabancı kuralı sınırsızdı. Açıp bakabilirler. Yani burada yetenekliyseniz kurallarla falan hiçbir alakası yok. 12+2, 10+4 ile falan alakası yok. Yetenekli oyuncu yetenekli oyuncudur. Futbolda ilk bölümde de konuştuğumuz için söylüyorum Melike. Herhangi sınırlamaların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Barış Alper Yılmaz şu anda geldi Galatasaray'da. Ankara Keçiören Gücü'nden geldi. Birincilik seviyesinden geldi. İsmail Yüksek üçüncülükten geldi Fenerbahçe'ye. Kiralık olarak Kerem gittiği Aktürkoğlu, takımlar oldu.
2: Erzincan.
1: Kerem Aktürkoğlu Erzincan Spor'dan geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Türkiye Kerem'e A Spor ekranlarında tanımıştı
3: ve hatırlarsın. Playofflarda.
2: Ve playofflarda. Salih Malavada Demir Spor'dan geldi.
1: Teşekkür ederim abi. Yani şöyle ki Barış Alper Yılmaz bence bu süreci çok iyi yönetti. Zaten fizik kalitesi muazzam. Fizik kalitesini kullanan en iyi futbolcu diyebilirim Türkiye liglerinde. Nitekim önümüzde bir Dünya Kupası var. İnşallah milli takımımız başarılı olacak. Ve milli takımımız başarılı olduğunda da Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuların değeri artacak. Tüm oyuncularımızın değeri artacak. Yani burada transfer döneminde de Barış Alper Yılmaz'ın Dünya Kupası'nda etkileyeceği, ortaya koyacağı performansın etkileyici olacağı
3: Dünya Kupası'ndaki performansı
1: Barış Alper Yılmaz için
3: gönderir mi peki Avrupa takımlarına Barış
1: Seren
3: Alper'i?
1: Seren abi daha yakından takip ediyor. Ne dersin?
2: Yani ben bu süreci anlatıyorum zaten. Senin ilana net bir şekilde anlattım. Barış Alper Yılmaz'ın o Arap Yarımadası'ndan gelen astronomik teklif, 40 milyon euro teklif aklını karıştırmıştı. Tabii ki burada oyuncunun alacağı 10 milyon euro da net ücret de aklını karıştırmıştı. Genç olarak tabii ki senin de aklını karıştırır, Salim'in de aklını karıştırır, benim de aklımı karıştırır. Ama bu süreci yöneten bir Barış Alper Yılmaz yoktu başında. Ama daha sonrasında sağ salim bir şekilde yönetilen ve oturup konuşulan hocasıyla, yöneticisiyle, başkanıyla oturup bir yol haritası çizilen ve daha sonrasında Barış Alper Yılmaz'ı tekrar sarı kırmızı formaya kavuşturan ve daha sonra performansıyla beraber Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz iyi ki var denilen bir süreç oldu.
1: Evet.
2: Tabii ki Barış'ın da milli takım kariyeri de çok hareketli geçti ve Barış'a da verilen bir söz var. Barış, biz
3: gitmene
2: senin,
3: izin vereceğiz
2: biz senin
3: diye.
2: Afrika'dan, özür dilerim, biz seni Arap Yarımadası'ndan gelen astronomik rakamlara biz seni göndermeyi tabii ki biliriz. Ama senin gideceğin yer burası olmaması lazım. Sen daha gençsin ve senin hayallerin var. Ve Galatasaray'dan biz seni Avrupa kulüplerine, en iyi yerlere göndermek istiyoruz. Bir İngiltere'ye, bir Fransa'ya, bir İtalya'ya, bir İspanya'ya göndermek istiyoruz. Senin gideceğin yer buraları olarak olması gerekiyor diyerek oyuncuya da eğer sana güzel bir teklif gelirse de biz burada kolaylık sağlayacağız diyen bir yönetim var.
1: Evet.
2: Süreci hep beraber göreceğiz. Dediğimiz gibi milli takım süreci var. Milli takım sürecinde çoğu oyuncunun değeri artacak. Barış Alper Yılmaz'ın değeri arttığı
3: İnşallah
2: gibi.
3: İnşallah diyoruz.
2: Orada da Galatasaray'ın elini kolunu nasıl bağlanacak onu da görmek lazım. Dediğimiz gibi yani şu anki kural Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un elini kolunu bağladı. O kural değiştiği takdirde Barış Alper Yılmaz'ın önü açılır. Değişmediği takdirde Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın en önemli ve en değerli yerli oyuncusu olur.
3: Şimdi izleyicilerimizden gelen birkaç yorum var. Onları da okuyup sana öyle söz vereyim Salim. Seneye Barış Alper'in Galatasaray'da olma ihtimali çok düşük diyor Burak Bey. Zaten gol attığı için değil, pres gücü yüzünden takımlar onu istiyor. Bunun da pek formla alakası yok. Yine aynı oyununu oynayacak yazmış. Ravşan Bey selamlar. Beşinci kez şampiyon olamayacağız bence. Guardiola da 5. senesinde dağıldı yazmış. Engin Bey, Barış Alper Yılmaz gitmek istediği dönemlerde forvet ve sol açık oynadığı dönemlerde iyi mücadele etti. Ama kötü futbol oynadığı, çok top kaybettiği maçlar da oldu. Kendi performansını artırmalı, fizik kalitesi gibi tekniğini de geliştirmeli.

0: de bir yorum yapmış.
1: Katılıyorum. Fizik kapasitesi yüksek bir isim. Zaten fizik gücüyle ön plana çıkan bir futbolcu. Kaldı ki teknik açıdan değerlendirdiğimde son sayfada bunu birçok kez konuşmuştuk. Ben Yunus Akgün'ün teknik kapasitesini Barış Alper Yılmaz'ın bir adım önüne koyuyordum. Ve daha kreatif oyuncu olduğunu düşünüyordum. Nitekim Barış Alper Yılmaz fizik gücünü iyi kullanıyor. Ülke futbolunda temaslı bir futbol var, kaos futbolu var. Bu da onun için önemli bir artı. Bununla birlikte en önemlisi şu, Galatasaray şok pres yapıyor. Galatasaray'ın oyun modeline uygun bir profil. Şok pres yaptığı için Victor Osimhen'le birlikte ön alan baskısı yapan oyunculardan birisi. Geliştiğini düşünüyorum. Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ayrılırsa bir değil iki oyuncuya Galatasaray'ın ihtiyacı olur. Çünkü Barış Alper Yılmaz demek, yani bu sezon oynadığı maç sayısına bakalım, kolay kolay maç kaçırmayan. Bununla evet. Birlikte geçtiğimiz yılları hatırlayalım. Sağ bek pozisyonunda, her iki kanatta, santrafor pozisyonunda oynayan bir isim. Birden fazla pozisyonlarda joker oyuncu olarak kullanılan bir isim. Bundan dolayı benim öngörüm, Barış Alper Yılmaz ayrılırsa bir değil iki kanat transfer edilmesi gerekiyor. Katılır mısın Seren abi? Çünkü çok yönlü bir oyuncu. Santrafor oynadı, sağ bek oynadı. Geçtiğimiz yıllara bakalım,
0: ben
1: kariyerinde sol bek var.
0: Ben kulüplerinin izleyicimizin söylediğine katılıyorum. Hani performansına, tekniğine bakmaksızın isteyeceği bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü
1: evet.
0: Gerçekten fizik gücü aranan bir şey.
1: Fizik gücü aranan bir şey. Evet. Ve en önemlisi bazen şu olabiliyor Melike. Ben bazen futbolcular eleştiriyorum. Şöyle ki bu devamlı sosyal medyada da dile getirilebiliyor. Bazı futbolcular fitness'ta aşırı yükleme yapıyor. Aşırı yükleme yaptıkları için bir şişkinlik oluyor.
0: Evet,
1: adeta,
0: bir ara Abdülkerim'de oldu.
1: Evet, adeta halk deyimiyle oklava yutmuş gibi oluyor. Direkt böyle duruyor falan. Yani bu
2: Barış
1: bir handikap
2: ama,
1: olabiliyor.
2: Barış Erşil gibi olmuş.
1: Ama Barış Alper Barış Yılmaz Alper. Net bir şekilde yani çok o iyi. Vücut ve hızını düşündüğümüzde
0: yapmış.
1: Doğru orantı.
2: İnşallah Salim'de öyle olacak.
1: Devam. Dün yaptık sporumuzu Furkan Bozoğlu ile birlikte. Buradan da selam olsun bizi izliyorsa.
2: Mustafa İnci'yi sattın yani.
1: Mustafa İnci abi zaten
2: Mustafa İnci kebap arkadaşı, Furkan spor arkadaşı.
0: Evet,
2: Mustafa İnci
0: spor
2: kebapçıya
0: yapmıyor.
2: Götürüyor. Adana kebapçılarına götürüyor. Furkan da spora götürüyor.
0: Ama çok mesaj geliyor senin zayıflamanla ilgili gerçekten.
1: Evet.
0: Ciddi anlamda
2: azmettim. Bir de Ertem Şener biliyorsun değil mi ikisi beraber?
0: Ertem bu konuda zirvede. Zaten örnek oldu spor medyasına Ertem Şener.
2: Ertem kardeşimizi
0: çok
2: seviyoruz.
0: Zaten kilolu da bir insan değildi ama.
2: Değildi, değildi.
0: Ekstra evet. Fit ve dikkat ediyor
2: değildi
0: şimdi.
2: O bir de anne hissini kaybetti.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet
1: eylesin.
2: Mekan cennet
0: olsun.
2: Ertem benim çok yakın dostum, kardeşim.
0: Benim de öyle.
2: Canım,
0: çok seviyoruz.
2: Gerçekten
1: ben de çok
2: benim
1: severim
2: için de çok
1: Ertem
2: değerli.
1: Abi.
2: Hatta eşi Gülşen'le
0: evet, eşi Gülşen Hanım'ı da çok seviyoruz.
2: Tanışma sürecinde evet. Aynı uçakta ben de vardım. O süreçte ben de yaşadım.
1: Evet.
2: Çünkü benim çok can dostum, can kardeşimdir. Hem eşine hem çocuklarına hem
0: çocuklarına
2: Ertem
0: da
2: kardeşime.
0: Bak geçenlerde evet. Demre Siyon Lisesi'ne gittim. Oğullarından biri orada okuyor. Onun sınıfında birlikte kariyer günü sohbeti yaptık hatta. Bütün ailesine anacağımız varmış Ertem Şener'i. Ve bütün Şener ailesine
2: çok
0: buradan.
2: Seviyorum.
1: Buradan
2: çok seviyorum.
0: Selamlar.
1: Selamlar.
2: Gerçek
1: abiye.
2: Dostum yani.
0: Sevgiler. Evet şimdi Konya Spor'un da kupa maçı evet özetlerini hatta şehir izlenimi paylaşacağız sizinle ilerleyen dakikalarda ama ben kimim saati gelmiş haber vermiyorsunuz.
2: Taş
0: ben kimim yapmamız lazım.
1: Ters çevirelim. Abi saati de kapat o şey ya dijital saat ya.
2: Kapandı.
0: 5 büyük ligin doğru değil mi? Evet. 4'ünde forma giydim kariyerimi Amerika'da sonlandırdım. Walter Smith bana en çok forma şansı veren hocam olmuştu. Euro 2000 yarı finalinde yaşadığım talihsizlik turnuvadan elenmemize neden olmuştu. İmajımla birçok futbol severin aklında yer edinmişimdir. Hasan Şaş'la antrenmanlarda çok eğlenirdik. Bu kim acaba?
2: Tugay Kerimoğlu mu?
0: Hayır.
2: Ya Mehmet abi mesaj çekiyor.
0: Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum.
1: İmajımla birçok
0: İmajı yani.
1: Bu Türk mü?
0: Hayır.
2: Erik Kivol mu?
0: Hayır.
1: İmaj denince.
0: Henüz doğru cevap yok.
1: İmaj.
2: Beckham mı?
0: Beckham değil. Bir doğru yanıt geldi. Kimden geldi birazdan söyleyeyim.

0: Bakmıyorsunuz değil mi telefonlara? Selman
1: Bey. Yok benim
0: Bey.
1: Ters telefon.
0: Tebrik
1: ters
0: ediyorum. Selman
1: ters
0: Bey
1: çevirdim.
0: Bildiğini. Şaşırmadık. Kim acaba? Çok akılda kalıcı bir dış görünüş.
1: Öyle Sisse de. Mi?
0: Hayır. Yok. Türkiye'si var tabii
1: Türkiye'si
0: ki.
1: Türkiye'si var. Galatasaray var.
0: Serhan'ın saati akıllı saat mi?
1: Evet. Bugün her şeyi ters çevirdik. Telefonları ters çevirdik, saatleri.
2: Şuraya çeker misin lütfen? Geldiğimiz durumu görüyor musun? Geldiğimizi. Bak. Şöyle çeker misin?
0: Ben yalnız bir...
2: Başka ne yapayım? Kalp pili varsa kalp piline çıkardım ya.
1: Euro 2000 yanı
0: falan. Artık her falan. Şeyden bir şey çıkarıyoruz. Artık Hasan akıllı şey saat, şeyler.
1: Abi Galatasaray göz... datanı kontrol etsen.
2: Ben birini buldum aslında. Kafamda var birisi.
1: Galatasaray'da
0: söyle.
1: Böyle tarz
2: söyleyeyim
1: olan.
2: Mi? Tarz olan. Esmer. Güney Amerikalı.
0: Kim?
2: Xavier mi? Haber Xavier mi?
1: Haber Xavier benim de aklıma geldi ama sarışın Xavier saç falan.
0: Sarışın evet.
2: Yok o biraz böyle...
1: Haber saç... Xavier mi?
2: Ha, Xavier.
0: Evet Haber Xavier'di.
2: Çok da iyi çocuk.
1: Haber Xavier.
2: İyi dostumdur benim.
0: Aa.
2: Güzel onu Mert'e götürüyordum ben. Alışverişe. Mert'e götürüyordum.
1: Alışverişe mi abi?
0: Eskiden oradan yapılıyormuş alışverişler.
2: Ha, Uğur Sözen bilmiş. Teşekkür ederim Uğur'cum. Kardeşim. Konya'da Nur Sözen.
0: Telefonu ters çevirdik. Bu 2000'lerinde yaşadığı talihsizliği peki hatırlıyor musunuz? Yarı finalinde.
1: Ya ben Haber Şavir en son Galatasaray Liverpool maçına gelmişti. Türkiye'de teknik direktör olacağım falan dedi.
0: Euro 2000 yarı finali.
1: Sohbet ettiğimizde vardı. Bir milli takımda teknik vardı, direktörlük yapıyordu.
0: 1-1'ken Fransa-Portekiz maçı. Xavier'in eline çarpıyor ve Fransa penaltı kazanıyor ve Zidane Haber Şavir yapıyor. Böyle bir talihsizlik. Evet peki şimdi
2: Mustafa teknik... yazıyorsun yanlış yazıyorsun bir de siliyorsun kurtaramazsın yani burada Melike buradan bizi kurtarmıyor. Ben
0: niye söyledim bu arada?
1: Bu arada telefonu Selman ters çevirdiğimiz Bey. İçin birçok İbrahim Yavuz yazmış, İbrahim abi, Kerem abi var. Birebir de tanıdım. Hepsi yazmış.
2: Yılmaz Canik yazmış. Yılmaz da bilmiş.
0: Cevap mı vermişler?
1: Hepsi doğru cevap vermiş. Hatta İbrahim abi Haber Xavier'i direkt Haber Xavier X'siz yazmış. Ş ile yazmış.
0: İbrahim Yavuz da bu geceyi son sayfada ilk kez konuğumuz olacak bu arada.
1: Evet.
0: Selamlar kendisine.
1: Antrenman
0: ben ilk
1: yapıyor.
0: Kez program yapacağım kendisi.
1: Antrenman yapıyor.
0: Çalışıp gelir herhalde diye tahmin ediyorum.
1: Antrenman yapıyor İbrahim abi de selam olsun.
0: Biz de özel hazırlanalım İbrahim Yavuz'a bakalım. Kaya Temel ve İbrahim Yavuz bu gecede konuklarımız. Bakalım nasıl olacak. İlk elin günah olmaz diyelim tabii ki burada. Senin ilk hatırlıyor musun ilk ben kimimini?
1: Hatırlıyorum.
0: Ne sormuştuk? Nasıl hatırlıyorsun ya?
1: Ya ilk son sayfamı hatırlıyorum ama ilk ben kimim kimdi bende?
0: Hatırlamazsın. Mümkün değil. Mümkün değil hatırlamazsın.
2: Ben hatırlamıyorum. 10 sene oldu benim.
0: Mümkün değil hatırlamazsın. Ben bile kendi ilk ben kimimi hatırlamıyorum.
2: Biz bu binaya
0: olmuş
2: ne zaman geçtik?
0: Sene. Olmuş 6 sene.
2: Bu binaya ne zaman geçtik biz?
0: 2020 Eylül. 2020 Eylül'de geçtik.
2: 2020 Eylül'de son programı oradaki binada ben yapmıştım. Buradaki ilk programı da ben yapmıştım yine. 8 sene olmuş önünde Aspor ekranında.
0: Hayırlı olsun. Engin Bey'in bir mesajı var. Takımında forma şansı bulamayan ve bulduğunda da iyi oynamayan bir sürü oyuncu milli takım geniş kadrosuna alınmış. Hakikaten Türk milli takımında oynayacak oyuncu mu yok? Yoksa Anadolu takımları iyi taranmadan mı bu oyuncular seçiliyor diye bir eleştiri de bulunmuş. Sizin milli takım kadrosuna bir eleştiriniz var mı?
2: Ya kimseyi mutlu edemezsin burada. Geniş kadro yapıyorsun. Geniş kadroda tabii ki o kadar çok oyuncu yazacaksın. Daha sonra turnuva zamanı bu oyuncuların çoğu elenecek. Ama şu bir gerçek. Eldeki havuza göre ve hocanın izlenmelerine göre zaten Montella sürekli evinde oturup da böyle şey gibi Kuntz gibi Almanya'ya gidip de evde oturup da maç izlemiyordu yani. Gidiyordu. Bütün maçları yerinde izliyordu. Bu anlamda kimseyi memnun edemezsin. İşte onu aldı, bunu aldı, şunu aldı. Herkese aldı, alabildiğini aldı artık bu saatten sonra. Bu saatten sonra milli duygular ön planda. Bence polemiğe gitmeye gerek yok. Montella ve öğrencilerini sonuna kadar destekleyelim. Aldığı kararların her zaman arkasında olalım.
0: Yani bence Montella ile zaten en az tartışılan kadrolar milli takımda oluştu diye düşünüyorum. Evet. En az tartışmaya açık kadrolar, böyle polemik yaratmayacak kadrolar. O anlamda hocanın iyi seçimler yaptığını ben düşünüyorum deyip Neyle devam edeceğim? Muçi ile devam edeceğim. Evet. Trabzonspor biliyorsunuz Muçi'nin bonservisini aldı. 8,5 milyon euro.

0: karşılığında ve bunu da resmi olarak kamuyu aydınlatma platformuna bildirdi. Ücreti çok bulan var. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Muçi'nin Beşiktaş'a gelişini hatırlayın. Musrati ile birlikte, yanlış hatırlamıyorsam değil mi, devre arası iki transfer yapılmıştı ve verilen ücretler yine o zaman çok tartışılmıştı. Performansla da kıyaslanınca altında kalmıştı Muçi'nin Beşiktaş'taki kariyerinde. Ama Trabzonspor'da büyük yükseliş. Trabzonspor'un da mevcut oyuncu ücretleri, şartları göz önünde bulundurulduğunda ne düşünüyorsunuz? Seninle başlayayım Serhan.
1: Evet, Muçi Trabzonspor'da bu sene en fazla çıkış yapan oyuncuydu.
0: 34 karşılaşmada 15 gol 9 asist.
1: Yani direkt alınacak performanstır bu. Tabii ki Beşiktaş'ta sıkıntılı bir süreç, Sergen Hoca'nın istemediği bir süreç ve daha sonra tekrar biliyorsun sözleşmesi bitti Trabzonspor'da, tekrar geri döner mi diye hesaplamalar yapılırken Beşiktaş'ın önümüzdeki sene kadro yapılanmasında çok fazla düşünülmeyen bir oyuncu pozisyonu dedi. Ama Fatih Tekke oyuncuya çok iyi dokundu ve çok da iyi bir forma verdi, forma şansı verdi. Forma şansını sonuna kadar terleten ve tekrardan doğuş yaşayan bir Muçi vardı. Trabzonspor'un da ihtiyacı olan bir transferdi. 8,5 milyon eurolar artık o kadar büyük pazarda, 20-30 milyon euroların konuşulduğu pazarda çok büyük bir rakam değil. Ama yine ben Beşiktaş'ın düşünmediği bir durumda başka rakipler çıkmasın diye bence fiyatı makul bir seviyeye tutan Trabzonspor yönetimi var. Tabii ki buradaki en büyük istek Fatih Tekke'nindir. Fatih Tekke önümüzdeki sene ben şampiyon takım kuracağını düşünüyorum. Bu anlamda da iyi oyuncuların üstüne gideceğini düşünüyorum. Muçi de hocanın prensi haline gelmiş ve verdiği formayı da sonuna kadar hak etmiş bir oyuncu pozisyonunda. Bu anlamda bence Trabzonspor iyi bir transfer yaptığını söyleyebilirim.
0: Sen ne söyleyeceksin Salim?
2: Yani günümüzdeki futbol piyasasını düşündüğümüzde bence 8,5 milyon euro gayet normal bir ücret.
0: Artık
2: kaldı ki.
0: Normal kaldı.
2: Normal kaldı. Şöyle ki Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis miktarı ödenen oyuncusu oldu Ernest Muçi 8,5 milyon euroyla. Tarihe baktığımızda Varis var. Varis de 2014-2015 sezonunda 6,9 milyon euro ödenen bir oyuncuydu. Listenin ikinci sırasında. Listeye baktığımızda yerli oyunculardan Gökhan Ünal geliyor. 6,2, 6 milyon euro ödenen var yakın dönemde. Sikan ve Zubkov. Yaşı itibariyle düşündüğümüzde, performansı itibariyle düşündüğümüzde ben bu ücreti gayet normal buluyorum. 25 yaşında. Beşiktaş'a gelmeden önce Avrupa'dan takımların da ilgilendiğini biliyoruz, takip ettiğini biliyoruz. Şu anda Trabzonspor'da kendini buldu ve en önemlisi gol attığı maçları düşünelim. Trabzonspor'un geri dönüşüne katkı sağladığı maçlar. Yani şöyle düşünebilirsin. Mesela bana göre 4-0'lık maçta 4. golü atmak mı yoksa 2-1 kazandığım maçta, 1-0 kazandığım maçta o ikinci golün ya da takımının atmış olduğu galibiyet golünün ya da asistini yapmak mı? Bence
0: ya tabii, böyle senaryosu da önemli maçların.
2: Yani nitelikli goller var. Evet. Mehmet Özcan'ın ifadesiyle bizi de izliyorsa selam
0: sonucu
2: olsun.
0: Sonucu etki eden
2: goller vardır, asistler vardır. Bunların olduğunu düşünüyorum. Beğendiğim bir oyuncu, özellikle de teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte, Fatih Hoca ile birlikte kendini buldu. Trabzonspor'un bu noktada önemli bir modeli var. Başarılı olacağı düşüncesindeyim. Bunu söyleyebilirim. Ben bu noktada...
0: Araya gideceğiz evet. Dedik ya, Konya Spor'un da yine evet. Maçını hatırlayacağız, bir şimdi evet. izlenimi vereceğiz diye. Bir getirelim ekrana, öyle ara verelim, sonra devam.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor Antalya'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Final maçı için şehir hazırlandı. Şehir mutlak galibiyet diyor.

0: sayfayı Konya'mıza getireceğiz. Geçen İlhan Palut hocamızı yakaladık burada. Onunla da böyle bir ayaküstü muhabbet ettik. İlhan hocam da çok böyle bir kendini vermiş. Maça adepte olmuş. İnşallah o Konya'ya, bu Konya'ya o payı gelecek abi inşallah.
1: Skor ne olur?
0: Abi skor 1 olsun da bizim olsun diyelim, anladın mı? Yani hiç skorun 3'ü 5'i yok. 1 olsun bizim olsun, Konya'mıza inşallah o kupa gelsin diyelim.
2: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konya sporuna geçiyor.
3: Yeneceğiz. Başka çare yok. İkinci kupayı alalım yani şöyle. İyi bir inşallah Allah'ın izniyle orayı fethedeceğiz yani inşallah. Bitireceğiz yani bu işi. Yani yıllardır 57-58 sene Konya Spor'dayım. Yani...
1: Skor ne olur?
3: Skor 1-0 olsun bizim olsun.
1: Öyle mi? Sıkıntı değil. Nasıl olur?
4: 2-1 Konya alır diyorum ben.
1: Konya mı olur?
4: Konya alır 2-1.
5: Konya alır diyoruz.
1: Kaç kaç?
5: 2-0.
6: O Konya kupaya, Konya'ya gelecek. O kupa Konya'ya gelecek inşallah. Ama 1-0 olsun bizim olsun.

0: Konya Spor'umuz, özellikle söylemek istiyorum, kupayı Konya'ya getirecek. O kupa Konya'ya gelecek abi. Ne? Konya Spor'muş be diyeceğiz. Arkasından ne diyeceğiz? Anne ya diyeceğiz. Buradan İlhan hocamıza sonsuz güvencimiz var. İnşallah o kupa Konya'ya gelecek abi.
1: Skor ne olur?
0: Skor mu? Skoru ben söylemek istiyorum. Benim düşüncemi söylüyorum. Sadece düşüncemi söylüyorum. 2-1 Konya Spor Trabzon'u yenecek diyorum. İnşallah.

0: Konyaspor 2-1 alır diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum.
1: Gelir mi Kupa Konya'ya?
0: İnşallah. Ümidimiz o.
2: Her maçta var mısınız?
0: Çok. Hep gidiyoruz.
2: Nasıl bir maç?
0: Yani bu maç bence Konyaspor 2-1 alır diye düşünüyorum. Çünkü zorlu bir maç olacak biraz. Ondan dolayı da bütün temennimiz Konya'nın yanında olmak, başka bir şey değil yani.
1: Konya'ya gelecek mi?
0: Bence gelecek. Allah'ın izniyle diyelim de gelsin.

top kaybı Bingöl Spor'dan. Oyun devam ediyor. Ceza alanında tehlike, top ağlara gidiyor. Stefanescu'nun kaydettiği golle üstünlüğü yakaladı sevgili seyirciler. Kaan sıyrıldı rakibinden. Kaan çevirdi içeri. Sekti, topu ağlara gitti. 2-1. Konya'da goller devam ediyor. Esat Boğa.

karşı karşıya pozisyon. Melih 4-1. Çok büyük hata. Bingöl Spor savunmasından

3 futbolcu ileride yatarak müdahale. Top Konya Spor takımında kaldı. İyi bir müdahale Pedinho. Şimdi Melih Bostan döndü. Verdi pasını Bardi. Bardi ve gol. Enis Bardi.

Icardi yaptı ortayı, ceza sahası, kafa vuruşu ve gol! Top ağlarda gol! Konyaspor golü buluyor Çalhanoğlu. Konyaspor yine geliyor. Vardy ortayı yaptı. Kafa vuruşu ve üçüncü gol. Melih Bostan. Savunmanın arkasında bir pas. Esat gol pozisyonu. Esat kurtardı. Esat ortaya çevirdi. Melih. Ve Melih vuruyor ve gol. Melih ve gol.

aktarıldı. Umut Nayır aldı. Umut Nayır bıraktı. Ceza sahası içi. Morten. Morten Piorlo. Morten Piorlo. Sahne alıyor. Mükemmel vuruyor. Klasını konuşturuyor. Ve 30 yaşındaki Norveçli 1-0 diyor.

Deniz orta içeriye doğru. Muleka sekti. Gol pozisyonu ve gol! Konyaspor 2-1'i yakalıyor. Konyaspor Sander Svensson'la öne geçiyor. Yeni transferi Sander geliyor. Merhaba diyor. Gol atıyor.

Uzun gönderiyor. Nagalo orada. Melih İbrahimoğlu indirdi topu önüne. Melih. Muleka geldi. Muleka! Bu nasıl bir klas? Usta işi. Sol ayak içi. En nefes bir gol.

Jevtović. Top bekledi. Şimdi aldı Jevtović. Baktı kaleye, vurmadı. Duvar pası. Jevtović tekrar içeri. Muleka. Bir plase. İkinci gol. Tunahan.

Yasir'in ortası. Svensen yükseldi, vuramadı. Tunağında kaldı. Sağ ayakta çekti. Sol ayakta Tunağan savunmadan sekti. Gol oldu. Tunağan Taşçı. Fark 3'e çıkıyor. Bu kez bir şans golü. Tüm o sahada Konya Spor için.

Şerif Svensson'le paslaştı Tunahan. Bir kez de Kramer'le paslaşıyor. Sol tarafa bıraktı. Gol şansı. Yasin Subaşı ters bir vuruş ve gol. Kaan Adar'a çarpan top pahalarla buluşuyor.

Diego Gonçalves. Gönderdiği nokta. Etkili geliyor Konyaspor. Ceza sahası içi. Gol pozisyonu. Şut şansı. Yerden vuruş kaleci. Pozisyonun devamı ters bir vuruş ve top ağlarda. Top ağlara gidiyor. Lucas Claro topu kendi ağlarına gönderiyor.

başlıyor. 90+8 Enis Bardi kritik anda

0: bilime girdik son sayfada. Bu arada hemen bir kupa finali sohbeti yapalım. Hazır yeri gelmişken Trabzonspor'a da baktık, Konyaspor'a da baktık. Size göre finalde kupaya kim daha yakın? Ziraat Türkiye Kupası'nda da cuma günü kupanın sahibi belli olacak. Evet, seninle başlayayım Serhan.
1: Evet, gerçekten güzel bir kupa karşılaşması göreceğiz. Çünkü Konyaspor büyük bir direnç yakalayarak finale kadar geldi. Trabzonspor finalin favorisiydi bana sorarsan. Tabii ki şu an Antalya'da olacak karşılaşmada ben yine Trabzonspor'u favori görüyorum. Ama İlhan Palut'un Konyaspor'da ne kadar tehlikeli olabildiğini, rakipleri için ne kadar farklı bir takım olabildiğini, büyük takımlara karşı nasıl kök çöktüğünü net bir şekilde gördük. Bu anlamda bence güzel bir karşılaşma olacak ama iki takımın da teknik adamlarının oyunun içerisinde nasıl hal alacaklarını ve oyunu nasıl genişletip orada nasıl pozisyon bulabilme noktasında teknik direktörlük becerilerini kullanacağını düşünüyorum. Bu anlamda güzel bir derbi karşılaşması, güzel bir final karşılaşması bizi bekliyor. Benim sanki Trabzonspor biraz daha favori olarak görüyorum ama tek maç üzerinden baktığımız için, final karşılaşması olarak baktığımız için ve Konyaspor'un büyük takımlara direncini gördükten sonra bu karşılaşmanın zor bir şekilde geçeceğini düşünüyorum.
0: Evet, Salim sen ne söyleyeceksin finale dair? Senin gözünde kim daha favori? Bu arada Konya halkı da çok sempatik gerçekten.
1: Evet.
0: Röportajlarda çok renkli kişiliklere rastladık.
1: Ben de yani oradayım.
0: Tebrik edelim röportaj için. Devam et lütfen.
2: Evet, yani röportajlar çok güzeldi. Konya halkı sempatik. Özellikle de yani ben bazı yörenin insanlarının şivelerini çok beğeniyorum. Adanalıyım mesela. Adana şivesi, Konya şivesi, Trabzon, Karadeniz, Erzurum. Mesela Erzurum şivesi de çok güzeldir. Gerçekten yani Anadolu insanı çok çok güzel. Anadolu insanını seviyorum. Ülkemizin insanları çok çok güzel. Finale dönecek olursam Konyaspor'da bir değişim süreci başladı İlhan Hoca ile birlikte. İlhan Hoca'nın gelişinden sonra ligde ve kupada Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'a karşı kazanan bir Konyaspor vardı. Yarı finalde Konyaspor Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı. Onun öncesinde Fenerbahçe'yi saf dışı bıraktı. Bu finalde de rakip Trabzonspor. Karşılaşmayla ilgili şunu söyleyebilirim. Melike, İlhan Palut Hoca ve Fatih Tekke Hoca iki teknik direktör takımı

0: oluşturdu. Hem Konyaspor'da hem Trabzonspor'da. Trabzonspor bu sezon fayda maliyet açısından ciddi işlere imza attı. Kupayla sezonu taçlandırmak istiyor. Konyaspor'un ana hedefi ikinci kez bu başarıyı elde etmek. Aykut Hoca ile birlikte bu başarıyı elde etmişlerdi. Kupada maçın favorisi yoktur. Özellikle de final maçlarında favori yoktur bu tarz maçlarda. Çünkü şundan dolayı final maçlarında erken atılan goller, yenilen kırmızı kartlar direkt takımın gardını düşürebiliyor. Ekstra durum oluşturabiliyor. Fakat Konyaspor'u düşündüğümde orada Nagalo'nun oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak. Nagalo'nun oynamaması Konyaspor adına bence büyük bir handikap. Defansta Adil ile birlikte iyi ikili oldular. Trabzonspor'u düşündüğümüzde Trabzonspor direkt kupaya fokuslanmış durumda. Zevkli geçeceğini düşünüyorum. Hatta şu da olabilir. İlk 90 dakikası eşitlikle bitip uzatmalara, hatta penaltı atışlarına dahi gidebilir. Böyle bir senaryoda karşımıza çıkabilir.
1: Trabzonspor'un Samsun maçını hatırlayın.
0: Evet, Trabzonspor'un Samsun Spor maçı. Samsun Spor çeyrek finalde 10 kişi kaldı. İyi mücadele etti. Maç penaltı atışlarına gitti. Yani burada bence her iki takımı da düşündüğümde, teknik direktör takımı, oyun gücü güçlü olan takımlar, hem Trabzonspor hem Konyaspor, Fatih Hoca ve İlhan Hoca beğendim yerli teknik direktörler arasında. Ben karşılaşmada da iki teknik adamın hünerlerini ortaya çıkaracağı düşüncesindeyim. Hak eden kazansın diyelim.
1: Hak eden kazansın tabii ki.
0: Evet.
1: Selma Bey yazmış. Finallerin favorisi olmaz. Parantez içinde bu akşamki final hariç demiş. Evet. Tabii ki Trabzonspor kadro kalitesi de bir adım önde ama İlhan Hoca ve takımı kupaya daha iştahlı gibime geliyor. İyi olan kazansın. Gönlüm Konya'dan yana. Tek merak ettiğim Konya golünde kartal ses efekti finalde de olur mu diye Selma Bey bir ekleme yapmış.
0: Evet.
1: Konya Spor maçını Trabzonspor kazanırsa sadece Trabzonsporlar değil Beşiktaş ve Başakşehir de sevinecek. Büyük yük var omzunda. Tabii Avrupa ihtimallerine bakarak söylüyor bunu izleyicimiz Mehmet Ekiman. Bütün tabii takımların da gözü üstünde olacağı bir karşılaşma olacak. En sevdiğim insanlar Konyalı demiş Necati Bey. Böyle bir yorum yapmış. Konya'nın almasını isterim.
2: Çünkü Sivas'a giderken Konya'dan geçiyor Necati Bey, değil mi?
1: Güzel. Evet, şimdi tabii daha konuşacağız. Bugün çarşamba değil, artık perşembe girdik. Bu gece de konuşacağız bu karşılaşmayı. Artık çok az bir zaman kaldı. O yüzden sizin yorumlarınızı merak ettim. Salim Uzar diyor maç. Uzayabilir diyor.
0: Uzayabilir diyorum çünkü.
1: Sen de bu görüşte misin Serhan? Uzar mı bu maç?
2: Yok, ben uzayacağını düşünmüyorum. Bu sefer uzayacağını düşünmüyorum ben. Salim'e katılmıyorum.
1: Antalya'da da keyifli olacak iki takımın da taraftarlarının, evet, orada. Zaten Trabzonspor taraftarları her şehirde var. Konya, evet, Antalya zaten
2: sen
1: çok yakın.
2: Sen gelmiyor musun?
1: Yok.
2: Niye?
1: Yayınlarda sensiz olmaz birlikteyiz. Yani. Ben buradan desteğimi sunacağım. Bir çalışma arkadaşlarımız orada. Büyük mesai var.
2: Ben gidiyorum.
1: Orada.
2: Mehmet abi bekle beni, geliyorum ben.
0: Bu arada ben şunu da paylaşmak
1: selamlarımızı
0: istiyorum.
1: Selamlarımızı iletirsin.
2: İletirim, iletirim. Etler hazır diyor.
1: Selamlarımızı ilet. Mehmet Bey'e de.
0: Mesela hem Konya Spor'un hem de Trabzon Spor'un, Konya Spor'un Hollanda'da, Trabzon Spor'un da yurt dışında hemen hemen her ülkede çok ciddi taraftar kitlesi var.
1: Tabii.
0: Ben bunu net bir şekilde Trabzon Spor Galatasaray maçına giderken görmüştüm. Yurt dışından da birçok futbol sever karşılaşmayı takip edecek. Bayram öncesinde güzel bir maç olsun Melike. Güzel, keyifli.
1: Evet, bayram öncesi bu arada değil mi?
0: Evet,
1: güzel,
0: bayram öncesinde.
1: Güzel, keyifli bir maç olsun. Goller izleyelim iki takımdan da. İki takım da kupaya çok motive, bunu biliyoruz. Evet. Göreceğiz bakalım. Şimdi Serhan Türk, sana mesaj var Uğur Bey'den. Serhan abi, transfer haberi
2: Uğur
1: yok
2: Yıldırım
1: mu?
2: Mı?
1: Saat 2 oldu, hadi seni bekliyoruz bu kadar zaman. Haberlerim var demiştin, yazmış.
2: Uğurcuğum, sevgiler saygılar sana da. Ve herkese transfer haberi olması için ilk önce Galatasaray'ın planlamasının tam anlamıyla netleşmesi lazım. Şu anki planlamada Galatasaray Icardi'yle yatıp Icardi'yle kalkıyor. Icardi gündemi
1: kalacak
2: ön planda.
1: Mi?
2: Ama tabii ki Galatasaray'da bir yapılanma olacak. 10+4 kuralına göre bir yapılanması olacak. 12+2 planlamasına göre bir yapılanması olacak. Bakalım ilerleyen günlerde Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun görüşmesi nasıl geçecek, onu görmemiz lazım. Ama tabii ki Galatasaray'ın Ocak ayında da bir transfer listesi vardı. Bu transfer listesinde iki tane oyuncu çok fazla ön plana gidiyordu. Birisi Fofana. yine Galatasaray'ın gündeminde olacak.

0: söyleyeyim. Şu an Galatasaray şampiyon olduğu için net bir şekilde insanlar işte bir yıl daha kalmalı, bir nesli Galatasaraylı yaptı deniliyor. Fakat 5 hafta önceye gidelim, 6 hafta önceye gidelim. Trabzonspor maçındaki performansını Trabzon'da birlikteydik Serhan abi, doğru mu? Net bir şekilde gördük. Yani burada futbolu yorumlarken
1: tek
0: günümüzde...
1: Tek maça göre mi söylüyorsun ama?
0: Tek maça göre değil. Ben gol attığı maçlarda da söyledim. Gol attığı maçlarda Alanya Spor deplasmanında gol attı diye hatırlıyorum. O maçlarda da söyledim. Icardi çok ağır bir sakatlık geçirdi. Yaşı itibariyle düşündüğümde Osimhen'in önüne geçemez ya,
2: elinde
0: dedim.
2: Elinde Icardi varken dön artık Osimhen diyorsak demek ki Icardi'den verim alamıyoruz.
0: Yani burada realist olmak lazım.
2: Sevgi çok güzel bir şey. Sayılmak çok güzel bir şey. Hak etmek çok farklı bir şey. Sevgiyi sonuna kadar hak etti. Ama evet, sağ içerisinde kadar hak etmek çok önemli. Sağ içerisinde bu sene hak edemeyen bir durum söz konusuydu.
0: Yani
2: oyuna girmediği zaman küsen bir Icardi vardı. Isınmaya çıkmayan bir Icardi vardı. Osimhen'in kolu kırıldığı zaman hocanın yandan çağırıp da hocanın yanına gelip taktik almayan, oyun içerisine evet, giren, etkisi olan bir Icardi vardı.
1: Onu da hiç, onu da şimdi
2: yani biz sevelim, evet, niye sevelim?
1: Icardi
2: fotojenik mi?
1: Seviyoruz ama.
2: Fotojenik. Yakışıklı mı? Yakışıklı. Yani bütün
1: o, genç... O hata yaptı mesela. Hiç soruldu mu ona bu? Bak kaçırmış olabilir.
2: Röportaj yapamıyoruz ki.
1: Hani Icardi'nin o...
0: Icardi tepkisi, röportaj vermedi diye biliyorum ben.
2: Yok, sadece Galatasaray TV'ye verdi.
0: O sadece Galatasaray TV'ye verdi.
1: Hayır, ben o olaydan sonra da yani o konu sorulmadı Icardi'ye değil mi? O çıkma. Ben kaçırmış olabilirim diye söyledim.
0: Yani Melih Evi'de...
1: O akılda kaldık.
2: Ya ne cevabı olacak ki?
0: Ya bir de şu var, mesela Galatasaray şampiyon oldu, şampiyonluk kutlanıyor. İnsanlar sosyal medyadan olumlu olarak düşüncesini ifade ediyor ama geçen bir yorum gördüm, çok hoşuma gitti. Yani böyle benim düşüncem şu, şu an veda edilecekse çok güzel bir veda olur. Çok güzel, Muslera'ya da bu şekilde veda edildi. Devam ederse bazı ilişkileri devam ettirdiğiniz zaman iki tarafa da zarar verir. Ben bu noktada düşüncem bu.
1: Ali Tuncer yazmış bize, iki tane mesajı var. Galatasaray bu transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu mutlaka kadrosuna katacaktır diye bir yorum yazmış. Bir de sorusu var. Muandil Manji Galatasaray için harika bir ikinci forvet olmaz mı Serhan?
0: Beğendiğim oyuncu.
2: İşte Galatasaray'ın şu an eline bütçesi olacak. O bütçeye göre kim alacağını görmemiz lazım. Orta sahaya mı bu parayı yatıracak yoksa Osimhen'in arkasına mı bu parayı yatıracak? Ben bu anlamda göreceğiz yani, çünkü Okan Hoca'nın Bertu isteği de vardı biliyorsun. Ama Bertu için 12 milyon eurolar konuşuluyor. Galatasaray şu an için 12 milyon euro bir oyuncu, forvet arkası oyuncu. Yani aslında şöyle diyelim, Osimhen arkasında bir oyuncuya 12 milyon bağlayacağını düşünmüyorum. Ama diğer taraftan baktığımızda yerli oyuncu avantajı da çok önemli olacak önümüzdeki sene.
1: Ne kadar bir para bağlayacak sana göre?
2: İşte onu görmek lazım. Yani hani
1: oyuncuya göre
2: çünkü
1: de değişir.
2: Orta sahaya çok büyük bir bedel yatırmak istiyor. Arkadaki oyuncu 8 milyon euro bandında olabilir.
1: Osimhen varken zaten yedek santrfora çok para vermek istemeyecektir.
0: Bende bir bilgi var, istersen tabii paylaşalım. Yine Galatasaray'la ilgili bir haber. Muadil Maci'den bahsetti izleyenimiz. Evet. Samsun Spor'da bu sezon performansını beğendim. Süper Lig'in önemli isimlerinden birisiydi. Samsun Spor'da Galatasaray'dan Victor Nelson ve Kazımcan Karataş'ı istiyor.
2: Hemen, hemen.
0: Henüz
2: hemen
0: resmi teklif yapılmadı. İlerleyen günlerde Samsun Spor'un Galatasaray'a bu iki oyuncu için resmi teklif yapması bekleniyor. Ayrıca Kazımcan Karataş Başakşehir'de kiralık olarak forma giydi. Başakşehir'de Kazımcan Karataş'ı beğeniyor. Belki Bertu transferinde masadaki seçeneklerden birisi olabilir.
2: Yok,
0: bunu da paylaşalım.
2: Yani Göksel Gümüş de o konuda biraz daha
0: Bertu'yla
2: şey...
0: Bertu'yla ilgili de bendeki bilgi abi, sen de araştırıyorsun. 10 milyon euro bandında bir ücret. Serhan abi de zaten yakın bir rakam telaffuz etti. Başakşehir'den oyuncu transfer edebilmek, özellikle de son dönemdeki transfer satışlarını düşündüğümüzde kolay bir iş değil.
2: Şimdi... Bu arada Uğur Yıldırım yazmış benim. O da çok sevdiğim bir abim. Ben de katılıyorum. Uğur abi demiş ki Nelson'la kesinlikle ayrılacak demiş. Nelson ayrılacakların listelerin başında. Ben de sana katılıyorum yani.
0: Yani orada olabilir mi Samsun Spor? Yani ama bendeki net bilgi, teyitli bilgi. İstiyor. İlerleyen günlerde her iki oyuncu
2: Kazımcan
0: için.
2: Kazımcan da istiyor ama.
0: Kazımcan'ı da istiyor. Nelson

0: sonu da istiyor. Samsunspor ilerleyen günlerde sarı kırmızılı kulübün kapısını çalacak.
1: Transfer alışverişi.
0: Zaten orada Çatka'da ayrıldı diyebiliyorum.
1: Şöyle bir soru gelmiş. Galatasaray stoper alacak mı Serhan abi? Sanchez gidecek mi?
0: Tabii ki.
2: Yok, Sanchez şu an için gitmeyecek gibi görüyoruz. Ama tabii ki orada forma savaşını kızıştıracak da bir oyuncuya ihtiyacı var.
3: Evet.
2: Bu anlamda işte Pavlovic, Van Dijk.
1: Zaten en büyük aday Van Dijk.
2: Evet, Van Dijk zaten doğal bir aday.
1: Melike Hanım, bakın buraya yazıyorum, Sami Bey demiş. Galatasaray sözleşme yapmazsa Fenerbahçe Icardi'ye 15 milyon euro verir ve alır.
2: Alsın.
1: O zaman ne yönetim kalır ne Okan Hoca. Bıraksınlar Icardi'yi itibarsızlaştırmayı.
2: Ya Icardi'yi itibarsızlaştırmıyoruz ama öyle bir durum oldu ki Galatasaray seyircisinden. Kalsın diyoruz, niye kalsın diyorlar. Gitsin diyoruz, niye gitsin diyorlar. Galatasaray'da şu an bu ikilemi yaşadığını düşünüyorum. Bu anlamda da kafası karışan durum söz konusu burası. Alsın Fenerbahçe, sıkıntı yok. Yani Icardi'yi, ama Icardi'nin biz verimsizliğini konuşuyoruz.
1: Fenerbahçe'nin de, Salim Bey.
2: Fenerbahçe'nin de şöyle bir durumu var Melike, onu da söyleyeyim.
1: Söyle.
2: Fenerbahçe'de de net bir santrafora ihtiyacı var. Şu an Fenerbahçe'ye ihtiyaçlarını karşılayacak net bir santrafor durumunda değil. Öyle bir durumda olsa zaten Galatasaray
1: Fenerbahçe santrafor adaylarınızı direkt sözleşme yapardı. Sevgili izleyicilerimiz, Fenerbahçe santrafor adaylarınız kimler? Yazın. Santrafor mu var? Nereden bulacaksınız? Yazın bakalım. Yüzüm Akan'ım açık Salim Bey diyor. Selman Bey, Icardi linçlenirken her zaman yanında durdum. Hatta argümanım orta saha ve kanatların onu beslememesiydi. Osimhen bile beslenmezse etkisiz kalır. Tabii pres gibi bir avantajı var. O ayrı.
2: İşte o pres çok önemli işte. Osimhen'i Osimhen yapan durum bu zaten.
1: Evet.
2: Icardi de Icardi yapan durum da bu. Icardi tam bir ceza sahası topçusu. Bu anlamda çok fazla mücadele eden bir oyuncu profilinde değil. Biz tabii ki yakışıklı olması, bayanları cezbetmesi, şu Icardi sevinci yapıp çocukları cezbetmesi, bunlar çok önemli şeyler. Ama Salim bana çok iyi bir Osimhen'cidir. Hatta maskesini de aldı, takıyor bazen maçlarda.
3: Yok be abi.
1: Aa, maske mi
3: yok
1: var?
3: Ya.
2: Geçen gün takmıştınız.
3: Yok be abi, ne maskesi.
1: Bir maçta Okan Buruk istifa diyenler, 1,5 sezon verimli olamayan Icardi'ye kal mı diyor. Avrupa'da hedef için Avrupalı bakış açısına sahip olmalı taraftarlarımız. Engin Bey yazmış. Yani kal yani demek de Avrupalı bakış açısına sahip olmamak değil tam olarak.
2: Kime kal diyoruz peki?
1: Taraftara söylüyor, size demiyor. Hani kal diyen taraftarlara söylüyor.
2: Ya işte değil Burak mi? Bey şu an öyle bir ayrım var ki yani herkes ayrıştı bu konuda yani. Şimdi ben
1: farklı
2: eskiden
1: görüşler var.
2: Icardi gidecek, Icardi'nin gitmesi an meselesi, eşyalarını topladı dedim, biliyorsun değil mi? Yani burada
1: sen
2: yayında
1: söyledin,
2: da söyledim.
1: Hatta bana fotoğrafını gösterdi.
2: Fotoğrafını da gösterdim.
1: Evet.
2: Daha sonra fotoğraf da ortaya çıktı. O eşyalarını kal dedik, gitsin dediğimiz o alanda linçlendik. Şimdi diyorlar ki niye gitmesin diyorsun diyorlar. Şimdi de farklı bir işlenmeye gidiyoruz. Yani sıkıntılı bir süreç.
1: Peki Icardi yedek kalmayı sorun etmese kalır mı? Yoksa
2: kalmaz.
1: Bu sadece formaliteden
2: ya, kalmaz.
1: De gitmeyi.
2: Yani bu saatten sonra kalmaz. Ben Okan Hoca'nın Okan Hoca'nın takımında önümüzdeki sene Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek ve bunu sorun etmeyecek bir oyuncu aradığını
1: düşünüyorum.
2: Sorun
1: etmese de kalmaz diyorsun ama.
2: Sorun etmeyecek bir durum olmaz.
1: Icardi'yi bir karşısına alıp desin ki sen Osimhen'den 10 yaş büyüksün ve Osimhen şu an dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Bunlar bir yana sen formsuzsun, yedek olarak müthiş katkı sağlarsın ve Galatasaray gibi büyük bir kulüpte 11 oynayamazsın artık diye.
2: Ama şunu da unutmamak lazım, bu oyuncular egolu oyuncular.
1: Evet.
2: Yani bu egoyu kontrol edebildiğin zaman zaten büyük oyuncu oluyorsun. Parayı belli bir yere kadar kazanıyorsun, belli bir yerden sonra egon ön plana çıkıyor. Egosu ön plana çıkan oyuncular da sorun haline geliyor. Galatasaray bir sorun oluşturmak istemiyor. Zaten Okan Hoca sorunlardan kurtulan bir oyuncu, hoca profilindeydi. Nasıldı? Zaha'yı gönderdi, Ziyech'i gönderdi. Sonra Endombele'yi gönderdi. Önemlisi ise Sergio Oliveira'ya gönderdi. Bunlar hep sorunlu oyunculardı. En son Kerem Aktürkoğlu'nu gönderdi. Filmi kapatmıştı. Şimdi de göreceğiz.
1: Galatasaray'a yedek kaleci de lazım. Atlamayalım bu olayı.
2: Salim demiş, konuyla ilgili çok iyi bilgileri de var. Değil mi Salim? Jankat demiştin en son.
1: Evet.
2: Hatırlarsın.
0: Yani Jankat Yılmaz Galatasaray sözleşme uzatmak istiyor. Eyüp Spor'da kiralık geçirdi. Jankat Yılmaz'la

0: Galatasaray yani oyuncu tarafıyla görüştü. Jean Kat'la da görüşecek. Eyüp Spor'da kiralıktı. Ben oradaki performansını da beğendim. Jean Kat dışında Batuhan
1: Şan vardı. Çok özür diliyorum. Şampiyon teknik adam Unai Emery konuşuyormuş. Neden gitmeyelim? Hemen gidelim.
0: Hemen gidelim.
2: Tabii ki kulübün hedefleri çok önemli. Süreci nasıl yönettiğimiz önemli. Bu süreçte attığımız her adım mantıklı hesaplanarak katılmış adımlardı. Ve bu adımları farklı zamanlarda, farklı süreçler içerisinde adım adım uygulayarak bu noktaya geldik. Bu kupayla da bunu gösterdik. Kulüp içerisinde daha da iyiye taşımak için kendimize yaptığımız birçok şey var. Tabii Avrupa'da oynamak, kupa için oynamak, kupaları kazanmak, evet bu bir hedef. Biz bunu başardık bu akşam. Konferans liginde ve diğer kupalarda yaklaştık hedefe. Bugünkü gibi tecrübeler daha kendimizi geliştirmek için çok kıymetli. Oyuncuların bazılarının kupa tecrübesi var, bazılarının yok. Ama en önemli olan şey buraya kadar nasıl geldik, bu yolculuğu nasıl gerçekleştirdik. 1982'den bu yana kupanın, bu takımın Avrupa'da kazandığı ilk kupa.
3: Champions League or for something is for a trophy and achieving this one.
2: Şampiyonlar Ligi'nde veya başka platformlarda takım tabii ki oynadı ama kupa gelmemişti.
4: Good evening, Radek Silmayr, Czech Republic.
2: I have a question. İyi akşamlar, Çek Cumhuriyeti'nden geliyorum.
4: Big congratulations, big achievement.
2: Tebrikler, çok büyük bir başarı elde ettiniz. Çok güzel bir bir maç çıkardınız. Buendia'ya sorum. Bir gol, bir asist, kahvaltıda ne yedin diye sormak istiyorum. Ben de kahvaltımı ona göre yapacağım. Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir, neler başarmak istiyorsunuz? Çok teşekkürler. Takım diyetisyenine ben bütün başarıyı atfetmek istiyorum. O besliyor bizi. Takım adına çok mutluyum. Bu kulüpte yer alan herkes adına çok mutluyum. Hocamızın da söylemiş olduğu gibi bu bir süreç. Hocamızın kulübe gelmesinden bugüne, o gün başlamış, bugüne kadar devam etmiş olan bir süreç. Sezon içerisinde herkes kendini geliştirmek adına elinden geleni yaptı. Tecrübe kazandık. Avrupa'da 3 sezondur peş peşe sahaya çıkıyoruz. Ve bu sezon Avrupa Ligi sürecimiz harika geçti. Tabii ki takımdaki herkesin payı yatsınamaz. Bu akşam çok güzel bir maç çıkardık. Çok çetince ve zorlu bir rakip karşısında. Ama detaylar farkı yarattı. Ve zaferi kazandık, kupayı kaldırdık.
5: Türkiş, Vahittin Çiçek TV.net.
6: Yeah, hang on one second. He's going to ask the question in Turkish, so...
7: For the boss, for Unai.
2: Yeah. Şey sorulacak hocaya. Unai Emery, adınızı ve kuruluşunuzu da söylerseniz.
5: Vahittin Çiçek TV.net. Öncelikle tebrik ederim hocayı. Villarreal'de 2021-2022 sezonunda Juventus eşleşmesinde ilk yarıyı mağlup kapattıklarında ikinci yarı başlangıcında oyunu kurarken Foyt'u içeri sokup ve baskıyı kırıp ikinci yarıda sağdan beraberlikle ayrılmıştı. Bugün özellikle geriden oyun kurulumunda merkezde hem sayı fazlalığını yakalayıp hem de rakip baskıyı kırmayı başardı. Emery için en önemli bölge olan orta sahada fazlalık mıydı bugünkü ana strateji?
3: Yes, maybe, but everything.
2: Yani belki evet.
3: Exactly the question you were asking, remembering me the match against Juventus, but I don't remember exactly.
2: Villarreal maçını sordunuz. Çok hatırlayamadım açıkçası hangi maç olduğunu ama evet orta saha tabii bizim için çok çok önemli. Dengeyi kurmamızı sağlayan yer. Orta sahada görev alan oyuncuların farklı profilleri olmakla birlikte tabii ki bir araya geldiklerinde ortak bir amaca hizmet ediyorlar.

0: tabii ki biz orta sahadan organize ediyoruz oyunu büyük oranda. Alexander Grudniev Kırgızistan. Sayın Emery, öncelikle tebrikler. Nerede olduğunuzu göremedim, pardon, buyurun. Sanki sizin için çok da zor bir maç olmadı bu turnuva içerisinde baktığınızda. Hazırlık sürecini nasıl değerlendirirsiniz maça kadar? Çünkü goller gelmeye başladıktan sonra sanki maç çok kolay bir hava aldı, ne dersiniz? Maç kazanmak çok zor. Final oynamak çok zor.
1: During the way in Euroleague, how they were some teams contender or favorite to get the final.
0: Tabii hep gördüğümüz bir şey var. Bu turnuvada da gördük. Favori olarak gösterilen bir takımlar bu aşamaya gelemedi, finale gelemediler. Yarı finalde belki kaybettiler ya da daha öncesinde belki kaybettiler. Burada olabilecek gibi düşünülen takımlar. Bunlar iyi takımlar, iyi hocaları olan takımlar. Öncelik tabii ki Avrupa'da rakiplerinde saygı duymak.
1: Why not completely respectful with the opponent? I don't know why. But
0: neden bir takım rakibine tamamen saygı duymaz, göstermez onu ben bilemiyorum, ama finale çıkmak çok zor bir şey, final oynamak çok zor bir şey.
1: We were speaking yesterday, no, today morning.
0: Bu sabah
1: in the hotel about the
0: otelde konuşuyorduk
1: last
0: bunu.
1: 15 years.
0: Son 15 yıla baktığımızda
1: in
0: finaller.
1: And of course the players they were following the
0: şöyle bir düşündüğümüzde sanırım çıkarabileceğimiz bir ders var, o da buralara gelmek çok zor. Kendinizi favori olarak görmeniz, başkalarınızın sizi göstermesi çok çok önemli değil. Sahada bunu göstermeniz lazım. Ve 90 dakikada ancak rakibinizi yenebilirsiniz.
2: The next question will be in Turkish.
0: Bir sonraki soru Türkçe olur.
3: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Hocam tebrik ederim öncelikle. İngiliz takımlarına İstanbul çok uğurlu geliyor. 4 final oynadılar. 4'ünü de kazandılar. Biri 2 İngiliz takımıydı tabii. Bunun yanında da sizin için biz Türkler hani kupa canavarı diyoruz ama siz kendinizi aslan olarak lakabınız ya da öyle diye kupa aslanı gibi oldunuz. 5. kupanız Şampiyonlar Ligi'nde görev alacaksınız bir dahaki sene. Artık garantilendi. Orada da bir kupa hedefiniz olacak mı? Bir soru da Buendia'ya sormak istiyorum. Can you use the...
2: For me?
3: Yes, for you.
2: Oh, sorry.
3: Tam benim izlediğim açıdan vuruşu yaptın ve topun gidişini öyle bir izledin ki top gol oldu, gole filelerle buluştuktan sonra da çok güzel bir sevinç oldu. Top süzülürken kaleye doğru neler hissettin?
4: Well, I found myself in a good position.
0: Ben kendimi o esnada güzel bir pozisyonda buldum.
4: Sometimes to control and turn and then
0: topu to the kontrol edip dönebilirdim ama vurmaya karar verdim.
4: Yeah, something I've been practicing, of course, trusting my...
0: Tabii bu antrenmanlarda çalıştığımız bir şey. Her iki ayağıma da bu açıdan güveniyorum.
4: The minute of the goal, nearly the half time.
0: Ve neredeyse devre arasına gelmiştik. Bu pozisyon gerçekleştiğinde vurmaya karar verdim. Vurdum. Güzel bir şut oldu. Güzel bir gol oldu. Tabii ki bizim için, ekip için önemliydi. Çok kilit bir anda geldi ilk yarıyı bitirmeden önce. İyi bir ivme kazandık. Takımı, karşı takımı, rakip takımı bir adım geri düşürmüş olduk. Çok mutlu oldum tabii ki.
5: Evet, basın toplantısını da böylelikle ekrana getirmiş olduk. Az kaldı süremizde bu arada. Hemen bir ben kim yapmayalım mı?
6: Yapalım. Hadi kapatalım.
5: Evet, haber şarjı.
6: Saat çıkartalım.
5: Çıkarın her şeyi. Çıkarın kağıtları. Yazılı yapacağım.

0: kül yutmaz gibi oldum. Gelsin. Hollanda'da kazandığım kupa kulüp kariyerimdeki ilk başarıdır. 2011-12 sezonunda 10 milyon euro bedelle transfer edilerek kariyer rekorumu kırdım. Yankörler için önce top topladım, sonra önüne top attım. Benim gibi Şampiyonlar Ligi finali kaybetseniz hayal kırıklığının ne anlama geldiğini öğrenirdiniz. Ersun Yanal çok zeki bir teknik adam. Hayata bakış açısı beni çok etkilemişti. Ben kimim? Kim acaba? Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyoruz.
1: Türk mü?
0: Türk olabilir.
1: Colin Kazım mı?
0: Hayır.
2: Türk olabilir derken yani ya, çifte vatandaşlığı var. Çifte
1: şey var ya.
0: Bakın 2011-2012 sezonunda 10 milyon euro. O sezon için iyi bir ücret. Bakalım ya doğru yanıt var mı?
1: Annesi Hollandalı, babası Türk olması lazım. Kim var öyle?
0: Bilmem. Emre Mor değil.
1: Değil ama 2011-12 diyor ya.
0: Kayt değil, Ziyeh değil. Nereden çıktı?
2: Hilep de değil.
0: Mertcan Tuncay bildi bu arada. Bilen geldi yani.
2: Geldi mi?
0: Bilen geldi.
1: Tamam ya, annesi Hollandalı, babası Türk, kim var?
0: Abi takımlarını falan sorarsan bulursunuz. Buldun mu?
1: Ya buldum da ismi aklıma gelmedi.
0: İsmi aklına gelmeyecek biri değil.
1: Ya işte aklıma gelmedi yani. Düşün, Hollandalı olduğunu buldum, annesinin Hollandalı olduğunu buldum.
0: Bilmem ben. Ben öyle bir şey demedim. İsim istiyorum. Hadi. Var mı? Yok mu? Bu aralar adını çok zikrediyoruz bu arada.
2: Kimin?
0: Teknik direktör olarak kariyerini sürdürüyor kendisi.
2: Teknik direktör olarak?
0: Evet.
2: Teknik direktör olarak evet. Kariyerini sürdürüyor. Ersun Yanal'la da çalışmış.
0: Kim? Uyuyanlar uyansın.
2: Kim olabilir abi? Teknik direktör Ersun Yanal'da.
0: Bir isim istiyorum.
2: Bir takım.
0: Türkiye'de de çalıştı.
1: Fenerbahçe'si var.
2: Türkiye'de çalıştı.
0: Avrupa'da da çalıştı.
2: Arda Turan mı?
0: Hayır.
2: Yok, Arda Turan abi, diyorum yani. Pardon.
1: İlhan Palut değil, yok.
0: Hayır.
2: Yok be abi, İlhan Palut hoca.
0: Çok üzülürsünüz bilemediğiniz için bu arada.
2: Türkiye'si var. Ersun Yanal'da çalıştı. Teknik direktör. Manisa'da çalışsa Hakan Malta, Selçuk İnan.
0: Yabancı. Liverpool'u var.
2: Bir saniye. Riera mı?
0: Hayır, Real Madrid'i var.
2: Liverpool'u
1: Nuri Şahin değil, yok.
0: Nuri Şahin. Nuri Şahin'e buradan selamlar. Bu kadar geç bildikleri için kusura bakma Nuri hocam.
1: Biri benim hemşerim.
0: Evet.
2: Ama yani
0: saate verelim hocam. Evet, Feyenoord'la Hollanda Kupası 2007-2008 sezonu bu arada. Dortmund'dan Madrid'e onu da.
1: Yılmaz bu sefer bilememişim. Miroslav Stoş yazmış.
0: Transferini o meşhur.
1: Serkan bilmiş bizim Çağlayan'dan Karasu. Eyvallah.
0: Evet, ilk bileni ben söylemiştim zaten. Tebrik ediyoruz ve neye geçiyoruz? Bu arada geçmeden logo çok kısa. Nuri Şahin Başakşehir'deki başarısı.
2: Evet.
0: Bu onun büyük takımlarla adının anılmasına sebep oldu. Gündeme gelmesine sebep oldu. Fenerbahçe için konuştuk. Süre çok yetmemişti ama Beşiktaş'ta da adı anıldı. Ne düşünüyorsunuz? Serhan diyor ki Göksel Güç da Nuri Şahin'i bırakmaz.
2: Bırakmaz.
1: Bırakmaz.
0: Salim sen ne diyorsun?
1: Altın almış, altın madenini bulmuş. Bırakır mı ya?
0: Diyorsun.
1: Şu an o altın madeninden daha kazacak.
2: Yani Nuri Şahin hocayla ilgili şunu söyleyebilirim. Özellikle de Başakşehir Kulübü'nde onunla birlikte çalışanlarla sohbet ettiğimde hem işini seven hem de çalışma ortamında ciddi katkılar sağlayan birisiymiş. Fikirlere saygı duyan birisiymiş ve çok çalışkan olduğundan bahsettiler hocanın. Ben bu noktada aynı fikirdeyim. Göksel Bey'in bırakacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'la ilgili Arda Hoca'nın da ismi anıldı. Arda Hoca ile ilgili de bir çıkış bedeli var Arda Hoca'nın. 5 milyon euroluk Shakhtar Donetsk'ten çıkış bedeli var.

0: Ancak Arda Hoca'nın Arda Hoca'ya gelen farklılıklardan de ilgiler var. Arda Hoca'nın şu aşamada Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum.
1: Ben de iddia
0: ediyorum. Farklı liglerde görebiliriz.
1: Arda Hoca, tekrar da söylüyorum. Arda Hoca gelirse Türkiye'de Galatasaray'a gelir ve milli takıma gelir. Başka bir takıma gitmez.
2: Dedin ve o zaman hemen logolara geçelim hızlıca.
0: Logolar.
2: İlk logomuz gelsin.
0: Atletik Bilbao.
2: Hayır.
0: Atletik Bilbao değil mi?
1: Yok yok.
0: İspanya bu.
1: Santander.
2: Hayır.
1: Yok.
0: Atletik Bilbao değil.
2: Geziyorsun.
0: Sevilla. İspanya mı?
2: İspanya 2. ligi.
0: İspanya. Almeyra falan mı?
2: Almeyra, Almeyra. Evet.
0: Almeyra. Almeyra.
1: Negredo'nun eski takımı değil mi?
2: Evet. Hemen ikincisi gelsin.
0: Bu böyle Türkiye'de bir...
1: Rennes mi?
0: Türkiye mi?
2: Hayır.
1: Yok, Belçika bu ya.
0: Belçika.
1: Belçika diye Cagliari mi? Yok.
2: Hayır.
0: Le Mans.
2: Evet.
1: Le Mans.
2: Nereden buldunuz ya?
0: Kopya geldi, ben de okudum. Abi kusura bakma.
1: Hadi baksana ya. Al kapat.
2: Canlı yayında oldu bu. Yani ben artık bir şey söylemiyorum.
0: Ben yalan konuşmam yani. Yalan ya, orada şey, geldi düştü şey böyle gözüm ya. Kayarken.
1: Arkadaşlar buradan sesleniyorum. Salim'le bir yere giderseniz yanında oturmayın. Bir özel notlarınıza bakabilir. Dikkat edin. Banka şifrelerinize erişebilir. Salim
0: abi direkt yani böyle tam logoya bakarken düştü ya, dedim ki.
1: Logoya bakmıyor musun ki, telefona bakıyorsun ya.
2: Yorum yok.
1: Hanım bir şey yazma bana bu saatte.
2: Sonuncusu gelsin.
0: Seren abi ava giderken avlandın mı?
2: Çok iyi.
0: Sincan hadi. Belediyesi Ankara Spor.
2: Hayır.
0: Telefon ters çevrili.
1: Eti Meskut.
0: Eti Mes- Sincan Belediyesi Ankara Spor değil mi bu?
2: Hayır.
0: 1993 diyor, pardon, o yeni ismiyle düşündüm. Vallahi bu böyle Ankara takımlarından.
2: Ay, güzel.
1: Ankara'sı İspanya bu ya.
0: İspanya
2: ya,
0: yok abi, Türkiye abi bura.
1: Tarsus.
2: Yine Ankara'dan bir yer söyle.
0: Ankara.
1: Kazan.
0: Şey mi?
1: Gölbaşı.
0: Söyleyeceğim hemen.
1: Etimeskut.
0: Etimeskut Belediye değil.
2: Bir onu
0: söylemediniz.
2: Değil.
0: Yeni Mahalle. Sincan söyledik. Başka abi.
2: Sabaha kadar buradayız.
0: Çankaya.
2: Çankaya Spor Enerji.
0: Çankaya
2: Spor Kulübü.
0: Çankaya FK.
2: Ve
1: Maruf Güneş'in evet takımı.
2: Fotoğraflarımız gelsin. Hemen
0: bu,
2: bileceğiniz
0: bu
2: basit.
0: Uzaktan. Kim abi ya?
1: Barış. Bu
2: ne forması?
0: Monaco mu?
2: Monaco formasıyla bir yıldız.
0: Singo mu?
2: Hayır.
0: Monaco.
2: Bir yıldız diyorum.
0: Şey mi?
1: Falcao.
0: Falcao. Direkt aklımıza geliyor.
1: Ben ne söylesem bunu söylüyorsun.
0: Falcao gelir başka.
1: Ya.
0: Abi bu
1: şey
0: Falcao değil ama ya.
2: Daha genç bir
0: genç.
2: Şey genç.
0: Kapalı.
2: Genç bir yıldız.
1: Mbappe olabilir mi?
2: Mbappe.
0: Mbappe. Vay be.
1: Benim eşit, gibi bak, eşit tam böyle baktım. İki dönemi Mbappe'nin.
2: İnanılmaz. İkincisi gelsin.
1: Şöyle kapatıyorum. Aa, bu şey Galatasaray değil mi bu?
0: Filip.
2: Hayır.
0: Felipe mi?
2: Ne forması? Bulamazlar formayı.
1: Roma forması.
2: Hayır.
0: Türkiye mi?
2: Hayır ama bu kişinin Türkiye'si var. Bu da bir yıldız.
0: Bu da bir yıldız. Kim abi? Türkiye'de çok yıldız geldi de. Stopere benziyor.
2: Hayır. Bugün ben... adı geçmiş olabilir.
0: Bugün adı geçmiş.
2: Onu söyleyemem.
1: Kivul.
2: Hayır.
0: Harry Kivul mu?
2: Hayır.
1: Ben ne dersem onu söylüyor, farkında
0: Abel mısın? Abel Şavier'in adı geçti, o değil. Başka? Valla uzaktan Ersan Adem Gül'üm. Yani direkt onu da anlıyordum.
2: Yabancı.
0: Yabancı.
2: Yıldız dedim.
0: Abi yok bende.
1: Falcao değil değil mi?
0: Falcao değil
2: mi? Falcao.
0: Falcao mu?
2: Radamel Falcao. Yani saniyeler önce.
0: Uzun saçlı hali.
2: Saniyeler önce geçti
0: evet.
2: Aynen. Adı.
0: Manchester United.
2: Evet, son fotoğraf.
1: Bundan sonra
2: son
1: ben sana kulağına söyleyeceğim. Bu direkt atlıyor.
0: Şey bu, Fenerbahçe'de de oynadı.
2: Evet.
0: Kayer.
2: Evet.
0: Kayer bu, Fenerbahçe'de. Neydi ön adı da?
2: Simon.
0: Simon Kayer.
1: Selman Lumay'la Uğur Yıldırım abi bilmiş. Tebrik ederim.
0: Tebrikler.
2: Evet, golü koklayalım hadi. İlk pozisyonu isteyelim.
0: Bu oyunun da piri Güvenç Kurtar.
2: Evet.
0: Eski golcü olduğu için gol diyorum.
1: Gol değil.

0: Bir gol, bir gol deyince cevabı geldi. İzleyelim.
1: Yani gole benziyor ya. Celtic maçı. Dakika 66'lı özete koymuşlar. Gol olabileceğini düşündüm. Kim böyle yapıyor? Mehmet Özcan.
0: Mehmet Özcan. Evet. Hemen ikinci pozisyon gelsin.
1: Dakika 67 0-0. Gol. Vallahi ben bir saniye abi. Ya normal şartlarda gol ama o defans oyuncusu müdahale etse de girer diye düşünüyorum. Gol mü dedin abi? Gol dersen 1-0 üstünlüğüm devam edecek, ben de gol dedim.
2: Tamam, gol değil.
1: Tamam, gol
0: niye
1: diyorum.
0: Niye farkı vermek zorunda değilsin ya?
2: Ya veriyorum ya. Salim'le mi uğraşacağım?
0: Bak dakika 67 özete koymuşlar.
2: Tamam, gol değil.
1: Bence içeriye çelecek gibi.
0: Ben de cevabı bilmiyorum bu arada. Tamamen manipülasyon yaptım. Tamam,
1: bu arada yetişirse değilim. Defans oyuncusu helal olsun. 5 numara helal olsun diyorum. Helal olsun.
0: Gelsin mi?
1: Gelsin.
0: Hadi
1: gelsin.
0: İzleyelim.
2: Şırdancı Salim.
1: Özledik. Gol. Yetişemedi. Yetişseydi zaten.
0: Dedim ama. Son. 2-0. Son pozisyon gelsin.
1: Aynı.
2: Gol.
1: Bir saniye açıya bakın. Vurduğa'ya baktım abi.
0: Ben bu maçı izlemiştim falan.
1: Yok bu maçı izlemedim ya.
0: Yok ya, bakar mısın? Takımların adını okuyamıyoruz. Ya nereden buldun?
1: Bence gol değil ya. Bence maçı. Gol değil. Kalecinin çünkü duruşu iyi, gol değil diyorum. İki gol dedim. Buna gol değil diyorum. Yani kaleci kurtarır düşüncesindeyim.
0: Dakika yine dakikalarda hep 60'ları,
1: gol değil.
0: 60'ları yakalamışız.
1: Gol değil.
2: Gol dedim ya.
1: Ben gol
0: İzleyelim.
1: Değil
0: İzleyelim.
1: Çünkü maçın skoru 1-0'dı. Başka da özette koymamış.
2: Salim Özcan.
0: Salim Özcan oldu burada. Bravo Salim Manav. Tebrik ediyorum. Mantık yürüttüğün yerlerden de haklı çıktın yani. Tebrik ederim.
1: Yani orada ikinci pozisyonda yetişemeyeceğini düşündüm. Yetişseydi zaten hepimizin tanıdığı bir stoper olurdu. Yani dünya futbolunda.
0: Yani maça da bakınca zaten kolay değil tanıdığımız biri olması gerçekten. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz
0: gri
1: Melike.
0: Gri kombinlerinizle, gri beyaz kombinlerinizle. Evet. Renk katmasanız da yorumlarınızla renk kattınız evet. Son sayfaya gerçekten teşekkür ediyorum. Teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Sağ çok olsun. Keyifliydi. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Bu gecede noktaladık son sayfayı. Birlikte Aston Villa'yı şampiyon yaptık. Yani biz yapmadık. Onlar şampiyon oldu. Birlikte şahit olduk burada sizinle beraber. Her gece bir takımın şampiyonluğuna denk geliyoruz. Bakalım ne olacak böyle böyle. Sevgili izleyicilerimiz bu gece noktaladık ama 23'te yine aynı günün içinde saat 23'te son sayfada birlikteyiz. O ana dek hoşçakalın.

0: Spor Radyosu.
1: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya iki teknik direktör Top Möller ve Okan Buruk ekranda. Mücadelede 8. dakika. Leroy Sané atağa sürüklüyor. Sané güzel bir pas Yunus Akgün. Rakibinden kurtardı. Yunus Akgün vuruş ve gol. Maçta Galatasaray 1-0 önde. Leroy Sané topu böyle sürdü. Offside yok. Yunus Akgün rakibinden çok güzel kurtardı ve kaleci Zeteler'i mağlup etti. Gol temiz. 24. dakika. İlkay çok güzel düşündü. Barış Alper dışarı vuruyor. Galatasaray önemli bir fırsattan faydalanamadı. 30. dakika. Orta geldi ceza sahası. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor Eren Elmalı ve Uğurcan. Çok kritik bir pozisyon. Galatasaray kalesi büyük bir tehlikeye atlattı. Can Uzun o pasını verdi. Yunus Akgün inanılmaz bir hata. Doğan dokunuyor.

Davinson Sanchez'e çarpıyor ve top ağlarda. İşte Doğan, Davinson Sanchez şanssız bir an. Birbirinden sonra Galatasaray gol arıyor. Lucas Torreira orta, Barış Alper top ağları gidiyor ama öncesinde faulü tespit ediyor İtalyan hakem. İşte Leroy Sané'nin pozisyonu. +2. dakika orta geldi ceza sahası içi. Can Uzun top ağlarda. Frankfurt 2-1 önde. Sezona çok iyi başlamıştı Can Uzun. Golü böyle attı. 45+4. dakika kafa vuruşu top ağlarda. Burkart. Topun ayaktan çıktığı an 3-1. Golü veriyor İtalyan hakem. İkinci yarıdayız. Frankfurt yine tehlikeli geliyor. Brown ortaladı. Burkart kafayı vurdu. Sanchez'e çarpıyor ve ağlara gidiyor. 4-1. Savunmada yapılan büyük hatalar sonucu doğrudan etkiliyor. Sanchez için şanssız bir gün. Ve maçta 75. dakika o hatalara biri daha eklendi. Topu ağlara gönderen Nauf. Sara'nın büyük hatasını affetmiyor. Ansgar Nauf. Ve durum 5-1. Maçta başka gol olmuyor. Frankfurt 5-1 kazanıyor.

0: Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi temsilcimiz Galatasaray evinde Liverpool'u ağırlıyor. Mücadelede iki teknik adam peş peşe ekranlara geldi. Yunus'un arapası Barış Alper ceza alanına girdi. Dar açı Barış Alper Alisson. Maçta ikinci dakika Barış Alper'le Galatasaray gole çok yaklaştı. Alisson izin vermedi. Orta alanda hızlı hücum şansı Liverpool adına. Ekitike, Ekitike karşı karşıya Uğurcan Çakır. İkinci pozisyon Jakobs. Devamında Torreira tehlikeli bölgeden topu uzaklaştırdı. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Ekitike Abdülkerim'den sıyrıldı ama Uğurcan'ı geçemedi ardından. Jakobs'tan kritik müdahale. Barış Alper ceza alanına yöneldi. Dakika 14. Szoboszlai'nin müdahalesi Barış Alper yerde. Karar penaltı. Pozisyon bu. Topun başında Victor Osimhen. Dakika 16 Victor Osimhen. Galatasaray penaltı golüyle 1-0 öne geçiyor Liverpool karşısında. Beraberlik arıyor Liverpool. Frimpong kafayla indirdi. Witt gelişine vuruş Uğurcan. Kritik kurtarış Uğurcan Çakır'dan. 33. dakika. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunmamızda büyük hata. Neyse ki top yandan dışarı gidiyor. Victor Osimhen'e doğru derinlemesine pas. Victor Osimhen aşırtma denedi ama Alisson izin vermiyor. Maçta ikinci yarı. İkinci yarıda ilk saniyeler. Bu pozisyonda Jakobs'tan ters bir kafa vuruşu. Uğurcan Çakır öne çıkmıştı ama müthiş reaksiyon. Frimpong çizgiye indi, çevirdi topu. Vuruşu Ekitike'den kaleci Uğurcan Çakır. Büyük hata Liverpool'da. Victor Osimhen araya girdi, topu kazandı. Victor Osimhen karşı karşıya pozisyonda zayıf bir şut. Bu pozisyonda Alisson sakatlandı. Yerine Mamardaşvili oyuna dahil oldu. Maçta 88. dakika. Burada hakem beyaz noktayı gösterdi. İtirazlar var. VAR uyarısı geldi. İzleme tavsiyesi geldi. O tavsiye sonrası Fransız hakem kararını değiştirdi ve Turpin penaltı yok dedi. Maçta duraklama anları 90+5. Torreira'nın vuruşu yandan dışarı gitti. Ve mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Bodo Glimt'i konuk ediyor. Teknik direktörümüz Okan Buruk geliyor görüntüye. Maçlarımız 3. dakika. Rakip yarı alanda baskısı var Galatasaray'ın. Lemina söktü aldı topu. Şimdi pasını verdi. Osimhen cezalarında topu alarda gol. Victor Osimhen. Daha 3. dakika. 1-0 öne geçiyor Galatasaray. İşte Osimhen'in golü. Farklı açılardan böyle yansıyor ekranlarınıza. Asist Lemina'dan, gol Victor Osimhen'den. Skor 1-0. Galatasaray yine atak. Sané ceza alanına gönderdi. Osimhen vurdu kaleci. Sonrası da defans. Önce Aykin, sonra defans uzaklaştırıyor. İkinci gole yaklaştı Galatasaray. Sané. Sané ceza alanında. Sané arka direğe. Osimhen vurdu kafayı. Kalecinin müdahalesi. Ardından da defans. Nefes aldırmıyor Galatasaray adeta rakibine. Bodo Glimt kendi yer alanında çıkmakta zorlanıyor. Yunus'un baskısı var. Bu baskı hatayı getirdi. Victor Osimhen kaleciyi de ekarte etti ve gol. 2-0. Dakika 33. Yine Osimhen attı. Skor 2-0 oluyor tribünler ayakta. İşte Galatasaray'ın ikinci golü. Bu baskı hatayı beraberinde getiriyor. Yunus'un çabası, sonrasında Osimhen'in golü. Galatasaray 2-0 önde. Büyük hata yapıyor bu Orkan. Osimhen cezayı kesiyor. Ender gelişen Bodo Glimt ata. Fett sıyrıldı rakibine, vuruşu direkten dönüyor. Bir kez daha izledik. Direkt gole izin vermedi. Başta ikinci yarı. Yine baskısı var Galatasaray'ın. Osimhen'in çabası Yunus'a topu kazandırdı. Yunus vurdu. Kaleci'den döndü. İkinci pozisyon Yunus ve gol. 3-0. Yunus Akgün. Dakika 60. Osimhen'in baskısı. Top Yunus'ta kalıyor. Yunus'un vuruşu. Akgün'den döndü. Takip etti. Golünü attı Yunus. 3-0 önde Galatasaray. Bodo Glimt karşısında. Bodo Glimt ata. Kafa topalarda. Helmersen. Bjorkan böyle ortalıyor. Arka direkte Helmersen topalarla buluşturdu. Skor 3-1 oluyor. Dakika 75. Maç bu sonuçla noktalanıyor. 3 puan Galatasaray'ın.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçında deplasmanda Ajax'la karşı karşıya. Galatasaray atakta Singo'dan ortağı Victor Osimhen vurdu pas ver. Müthiş hareketler Nijeryalı süper yıldızdan pas ver gole izin vermedi. Korner kullandı Galatasaray. Osimhen'in kafa vuruşu pas ver topu kornere çeldi. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Roland Şalai. Şalai'nin vuruşu pas ver sektirdi. Sonrasında top dışarıda. Osimhen için bayrak kalktı bu pozisyonda. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geldi. Galatasaray atakta yine. Leroy Sané çekti topu soluna, yaptı ortasını, Osimhen ve gol. Galatasaray 59. dakikada Ajax deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Barış Alper Yılmaz. Kurtuldu rakibinden, yaptı ortasını, savunmadan sekti top, penaltı beklentisi var Galatasaraylı oyuncularda. Pozisyon yeniden görüntüde. Video yardımcı hakem devreye girdi, hakem pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. Osimhen geliyor, Osimhen ve gol. 66'da fark 2'ye çıktı. Ajax atakta pas savunma arkasına Uğurcan Çakır çıktı kalesinden.

Top dışarı gidiyor. Götze'nin vuruşunda top kaleye yönelmedi. Leroy Sané sekti top. Barış Alper vuruşunu yaptı. Savunmanın müdahalesi elle. Hakem bir kez daha penaltıyı veriyor. Osimhen geliyor. Hat-trick yapıyor Osimhen. 3 gol Victor Osimhen'den. 90 artı 4'e giriyoruz. Mauro Icardi. Icardi'nin vuruşu, pas ver. Sonrasında top direkten geri geldi. Galatasaray Ajax'ı 3-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltiyor. Galatasaray evinde Union Saint-Gilloise'la karşı karşıya. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk görüntüdeydi. Leroy Sané. Roland Şalay. Yerde kaldı Şalay. Oyun devam ediyor. Savunmadan sekti top. Icardi'nin vuruşu. Defanstan müdahale geldi yine. Leroy Sané. Sara. Sara sert vurdu, top direkten döndü.

Galatasaray'ın Saray'la gole yaklaştığı an yeniden görüntüde. Köşe vuruşu kullandığı Union Saint-Gilloise kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Sykes kafayı vuran oyuncuydu. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Union Saint-Gilloise atakta. Zorgane'ye pas. Zorgane çevirdi içeri. Promise'in golüyle konuk ekip öne geçiyor. 57. dakikada geldi Union Saint-Gilloise'ın golü. Konuk ekip atakta yine. Ceza alanı içinde tehlike, Uğurcan Çakır başarılı. İkinci pozisyon, top dışarıda. Sane, Barış Alper, Davinson Sanchez yaptı ortayı. Sara vurdu kafayı. Kaleci topu kornere çeldi. Köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray. Abdülkerim çizgide müdahale. Davinson Sanchez, top dışarıda. Temsilcimiz gole çok yaklaştı. Union Saint-Gilloise atak geliştiriyor. Pozisyon başlangıcında Arda Ünyay'ın rakibine müdahalesi var. Sarı kart gördü Arda. Mücadelede 89. dakikada Arda Ünyay ikinci sarı ve kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Galatasaray 10 kişi. Galatasaray İstanbul'da Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Monaco ile karşı karşıya. Poconioli ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Galatasaray atakta. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'den pas Jakobs'a. Jakobs çevirdi içeri. İlkay çok kötü vuruyor. Galatasaray tecrübeli oyuncuyla yakaladığı önemli fırsatı değerlendiremedi. Uğurcan Çakır uzun gönderdi. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper ceza alanında. Barış Alper vurdu, top dışarıda. Van der Son'la mücadeleyi kazandı Barış Alper ama çerçeveyi tutturamadı. Leroy Sané'den pas Osimhen'e. Victor Osimhen rakibin üstüne gitti. Osimhen'in vuruşu, müdahale var, korner. Salisu ayak koydu topa. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Minamino'nun vuruşu Uğurcan. Davinson Sanchez'in müdahalesiyle Minamino yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon inceleniyor. Penaltı kararı geliyor. Zakaria. Zakaria, Uğurcan Çakır. Deniz Zakaria'nın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Galatasaray'dan top kaybı. Monaco yine etkili geldi. Minamino'nun pasında Balogun topu dışarı gönderiyor. Minamino indirdi. Balogun out. Üst üste önemli pozisyonları değerlendiremedi Balogun. 68. dakikadayız. Bu kez Balogun ağları buluyor. Galatasaray'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna dahil olan Günay Güvenç kalesinde ilk pozisyonda golü görüyor. Monaco atakta yine. Top dışarıda out. Kamara müsait pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oluyor.

0: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki 7. maçında Galatasaray İspanyol ekibi Atletico Madrid'i misafir ediyor. Atletico Madrid hücumu sol kanattan gelişen atak. Ruggeri ortaya yaptı. Kafa vuruşu Simeone'den. Giuliano Simeone'nin golüyle Atletico Madrid 4. dakikada İstanbul'da 1-0 öne geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz. Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone golü atan isimdi. Galatasaray hücumu. Leroy Sané. Sané rakibinin üstüne gidiyor. Pası Şalai'de. Şalai içeri çeviriyor ve gol. Galatasaray 20. dakikada skora denge getiriyor. Marcos Llorente kendi ağlarına yolladı topu. Galatasaray bu golle skora denge getirdi. Roland Şalai'nin golde payı büyük. İlk yarıda artık son anlar. Leroy Sané topu taşıyor yine. Pasını verdi Yunus'a. Yunus ceza sahası içinde. Arka direğe çıkarıyor. Barış istediği gibi vuramıyor. Galatasaray ilk yarının sonunda önemli bir fırsatı değerlendiremedi. İkinci yarı izliyoruz. Galatasaray presi sonuç getiriyor. Leroy Sané yerde kaldı. Gözler hakemde. István Kovács devam diyor. Atletico Madrid köşe vuruşunu kullandı. Galatasaray savunması topu karşılıyor. Ceza sahasına yapılan bir başka orta. Kafalardan seken top. Abdülkerim gole izin vermiyor. İspanyol ekibinin hücumu devam ediyor. Bir kafa vuruşu daha geldi. Üstten out'a gidiyor. Galatasaray savunması bu hata savuşturmayı başardı. Abdülkerim burada topun kaleye gitmesine izin vermedi. Griezmann frikiyi kullanıyor. Uğurcan çok güzel kurtarıyor. Atletico Madrid atakları devam ediyor. Ceza sahası içi vuruş. Uğurcan bir kez daha başarılı. Bayena'nın şutunda gole izin vermedi Uğurcan. Maçta 90. dakika Gabriel Sara sağ ayağını alıp vurdu, dışarı gitti. Galatasaray son bölümde galibiyet golünü arıyor. Sara bu pozisyonu değerlendiremedi. Osimhen'in baskısı sonuç veriyor. Kafayla önünü aldı Osimhen. Osimhen topu taşıdı. Ceza sahası içi Gabriel Sara, Jan Oblak ardından Eren dokunamıyor. Çok önemli bir fırsat. Belki de galibiyet golü gelecekti. Jan Oblak burada şutu kurtaran isim oldu. Maçta başka gol yok. Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk etapta son maçını deplasmanda Manchester City'ye karşı oynuyor. Ev sahibi takım atakta. Erling Haaland'tan kafa vuruşu top dışarıda. Doku. Pası savunma arkasına. Erling Haaland karşı karşıya City öne geçiyor. Dakika 10. O'Reilly uzaklardan çok sert vurdu. Uğurcan topu kornere çeldi. Galatasaray atakta bu kez. Victor Osimhen'in vuruşu Donnarumma. Pozisyon yeniden ekranda. Doku. Ceza alanında çekti topu, verdi pasını. Ryan Cherki farkı ikiye çıkardı. 29. dakikada geldi City'nin ikinci golü. Victor Osimhen. Sané kafayla indirdi Osimhen'in önüne. Victor Osimhen top kaybı yapıyor. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Şalai yaptı ortayı, Osimhen'e gelmeden Kusanov. Haaland verdi pasını. Omar Marmuş'un vuruşu. Uğurcan. Şalai indirdi topu, Osimhen vurdu Donnarumma.

Pozisyon farklı açılardan görüntüye geliyor. Manchester City atakta. Uğurcan Çakır'dan bu pozisyonda Ait Nuri'ye gol izni yok. Sol kanadı kullandı Galatasaray. Ake top dışarı çıktı. Ake'nin ters vuruşu sonrasında top dışarıda. Phil Foden, Haaland dokunamıyor. Uzatma bölümündeyiz. Reinders ceza alanında topu ayağından açtı. Uğurcan'da kaldı top. Yunus Akgün, Osimhen vurdu. Kaleci Donnarumma. Galatasaray mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu mücadelesinde Juventus'u konuk ediyor. Cambiasso kullandı tacı. Kenan'ın topuna Osimhen'den müdahale. Savunmadan sekti top. Sara vurdu ve gol. Galatasaray 15. dakikada Juventus karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sara'nın gol vuruşu farklı açılardan tekrar tekrar görüntüdeydi. Juventus atakta, Kalulu'dan kafa, Uğurcan'dan seken topta Kup Miners maça denge getirdi. Dakika 16. Durum 1-1. Victor Osimhen ceza alanında. Gözler mücadelenin hakemine döndü bu pozisyonda. Karşılaşmada 32. dakika, McKennie'den pas, Kup Miners sert vurdu, Juventus 2-1 önde. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. Görüntülerimiz ikinci devreden. Barış Alper Yılmaz sert vurdu, kaleciden sekti, Noah Lang tamamladı, durum 2-2 oldu. Barış'ın vuruşunda Di Gregorio topu çeldi. Noah Lang doğru zamanda doğru yerde. Barış Alper Yılmaz. Barış yerde kaldı. Karar faul, Kabala. Bu pozisyonda sarı kart çıkıyor. Gabriel Sara yaptı ortayı. Davinson Sanchez attı golü. Galatasaray 3-2 önde. Barış Alper Yılmaz Kabal'ı zorlamaya devam etti. 67. dakikada Kabal ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Juventus 10 kişi. Galatasaray'ın baskı

Galatasaray Juventus'u 5-2 mağlup ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu rövanş mücadelesinde 5-2 kazandığı maçın ardından Juventus deplasmanında Spalletti ve Okan Buruk arka arkaya görüntüdeydi. Kefren Turan Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı, karar penaltı. Locatelli topun başında, durum 1-0. Manuel Locatelli'nin golüyle Juventus öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Barış Alper Yılmaz yerde. Kelly'nin müdahalesiyle. Pozisyon ekranda. Kelly'ye ikinci sarıdan kırmızı kart çıkıyor. Video yardımcı hakemden mücadelenin hakemi Pinheiro'ya uyarı. Sonrasında Pinheiro pozisyonu inceledi. İkinci sarı kart iptal edildi. Kelly direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barış Alper içeri çevirdi. Roland Şalay'ı yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Pozisyon yeniden ekranda. Juventus atakta. Arka direkte Gatti topu ağlara gönderiyor. Durum 2-0. Dakika 70. Kalulu'nun içeri çevirdiği topta Gatti golü attı. Juventus atak geliştiriyor yine. Kenan Yıldız'ın vuruşunda top direkten döndü. ...82. dakikadayız. Coop Miners kafayı vurdu arka direkte. Weston McKennie durumu 3-0'a getirdi. Juventus normal süreyi 3-0'lık üstünlükle tamamladı. Ve mücadele uzatmalara gitti. 105+1 Barış Alper Yılmaz'ın pası, Victor Osimhen ve gol. Galatasaray tur yolunda Osimhen'in golüyle avantajı yeniden ele geçiriyor. İlk uzatma devresini sarı kırmızılı ekip golle tamamladı. 119. dakika Singo'nun pasında Barış Alper Yılmaz maça noktayı koyuyor. Galatasaray uzatmada bulduğu gollerle sahadan 3-2 yenik ayrılsa da ilk maçın avantajıyla tur atlayan taraf oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul'da Liverpool'u konuk ediyor. İlk düdükle birlikte sarı kırmızılılar başladı karşılaşmaya. Uğurcan Çakır, Lemina pas hatası, Wirtz vurdu, top dışarıda. Maçın başında önemli bir tehlike atlatıyor Galatasaray kalesi. Gabriel Sara kullandı korneri, Osimhen indirdi, Lemina vurdu ve gol. Galatasaray 7. dakikada Liverpool karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Mario Lemina'nın golü farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Liverpool atak geliştiriyor bu kez. Florian Wirtz vurdu, Uğurcan Çakır. Alexis McAllister'ın pası, Wirtz'in vuruşu ve Uğurcan'ın kurtarışı görüntüdeydi. İsmail Jakobs hareketli. Jakobs yetişti topa. Destek Noah Lang'tan. Noah Lang yaptı ortasını. Kaleye doğru yöneldi top. Mamardaşvili. Gabriel Sara. Orta ondan. Sanchez'den kafa. Mamardaşvili başarılı. İkinci yarıdayız. Taç kullandı Liverpool. Alexis McAllister vurdu out.

62. dakika. Gabriel Sara'dan pas. Konate'den hata geldi. Noel Ankara'ya girdi. Konate'den sekti top. Osimhen topu ağlara gönderiyor ama pozisyon başlangıcında Barış Alper Yılmaz için offside kararı var. Barış Alper, Ekitike araya girdi. Ekitike karşı karşıya, Ekitike'nin vuruşu Uğurcan Çakır. Müthiş bir kurtarış Uğurcan Çakır'dan. Szoboszlai ile korner kullandı Liverpool. Konate'nin teması sonrası top bilelerde. Hakem orta noktayı gösterdi ama video yardımcı hakem devrede. Konate'nin elle teması tespit ediliyor. Galatasaray Liverpool'u 1-0 mağlup ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool deplasmanında. Okan Buruk ve Arne Slot arka arkaya görüntüye geldi. 25. dakika Dominik Szoboszlai'nin golüyle Liverpool 1-0 önde. Asist Alexis McAllister'dan. Köşe vuruşu kullandı ev sahibi ekip. Van Dijk içeri çevirdi. Alexis McAllister'ın kafasında top direkten geri geldi. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Jakob Szoboszlai mücadelesinde Macar oyuncu yerde karar penaltı. Salah topun başında. Muhammed Salah'ın penaltısında Uğurcan Çakır başarılı. İlk yarı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Salah'tan pas Hugo Ekitike. Durum 2-0. Dakika 51. Gol yeniden ekranda. ...53. dakikadayız. Salah vurdu, Uğurcan'dan sekti top. Gravenberg farkı 3'e çıkardı.

0: Frimpong içeri çevirdi. Singo'nun ters vuruşunda. Top ağlarımızda. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon başlangıcında offside tespit ediliyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Dakika 62, Wirtz bıraktı. Mohamed Salah farkı 4'e çıkardı. Salah'ın vuruşunda Uğurcan'ın çabasına rağmen top ağlardı. Mohamed Salah direğe takılıyor. Szoboszlai yerden oynadı. Salah içeri çevirdi. McAllister vurdu. Uğurcan kurtardı ikinci pozisyonda. Ekitike'nin vuruşunda top dışarıda. ...89. dakika... Van Dijk'tan sekti top... Alexis McAllister topu ağlara gönderdi ancak... faul kararı var... Mücadele Liverpool'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor... Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor...
1: Muçi'ye rakibinin üstüne gitti... Muçi kaleyi düşündü... Harika bir gol... Mükemmel bir gol...
2: Zira Türkiye Kupası Antalya'da sahibini buluyor. Büyük heyecan sporda yaşanıyor. Trabzonspor mu, tüm Ozan Koyun Spor mu?
1: İnis Bardi, Bardi ve gol!
2: Türkiye'nin kupasını hangi takım kazanacak? İnan mücadelesi nefes kesecek. Coşku gün boyu canlı yayınlarla sporda yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın şovu.
1: Pozisyona toplarla gol!
2: Yarın Zira Türkiye Kupası final heyecanı gün boyu canlı yayınlarla sporda.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1917 yılına gidelim.
1: 1917 yılı futbolda Altın Ordu İdman Yurdu'nun dönemiydi. Ligin başında kurduğu güçlü kadroyla sezonun en önemli favorisi olarak gösterilen Altın Ordu İdman Yurdu, mutlu sona ulaşmayı da başardı. Ancak şampiyonluk beklendiği kadar rahat gelmemişti. 23 puan toplamayı başaran Altın Ordu, sezonu Üsküdar Anadolu'nun sadece 2 puan önünde bitirebildi. Galatasaray'ın 18 puanla 3. olduğu Cuma Ligi'nde, sezonu Fenerbahçe 17 puanla 4. sırada bitirdi. Futbolda savaş nedeniyle Avrupa Ligleri oynanamazken, Norveç'in köklü kulübü Rosenborg 1917 yılında kuruldu. Spor Kulüben Oğut adıyla kurulan Rosenborg, bugünkü adını ise kuruluşundan yaklaşık 10 yıl sonra aldı. Savaş nedeniyle atletizmde duran yıllar yaşanırken, 1500 metrede bir dünya rekoru kırıldı. 1912 ve 1920 olimpiyatlarında İsveç'i temsil eden John Zander, 3.54.07 ile dönemin en iyi derecesini yaptı. Zander rekoru 5 Ağustos 1917'de ele geçirdi ama 19 Haziran 1924'te Finlandiyalı Paavo Nurmi'ye kaptırdı. Teniste 1. Dünya Savaşı sebebiyle Avustralya, İngiltere ve Fransa'daki büyük organizasyonlar düzenlenemezken sezonun en iyileri kozlarını Amerika Açık'ta paylaştı. Erkekler finalinde Lindley Murray, Nathaniel Nins'i 3-1 yenerek en büyük oldu. Bu Murray'nin ilk Grand Slam şampiyonluğuydu. Bayanlarda ise kazanan son 2 yılda olduğu gibi yine Molly Moller'iydi. Norveçli raket Marion Morse'u geriye düştüğü maçta 2-1 ile geçmeyi başardı. 1912'de Stockholm Olimpiyatları'nda kazandığı bronz madalyayla kendini dünya tenisine tanıtan Moller'i üst üste 4. Amerika Açık zaferine uzandı. Boksta Jess Willard dünya ağır siklet şampiyonu unvanını korurken hafif ağır siklette de Batting Levinsky unvanını kaptırmadı. Orta siklette dönemin önemli sporcularından Ted Lewis, Jack Britt'tan aldığı unvanı 1919'a kadar korumayı başardı. Hafif siklette ise tarihin en iyi boksörlerinden biri olarak anılan Benny Leonard, Freddie Welsh'ü devirerek kemerin sahibi oldu. Leonard unvanı emekli olduğu 1925'e kadar elinde tuttu. Beyzbolda Chicago White Sox, New York Giants'ı devirmeyi başardı. Chicago temsilcisi seriyi 4-2 üstün bitirirken toplamda ikinci kez organizasyonda mutlu sona ulaştı. Siyah beyaz ekip bir sonraki şampiyonluk içinse tam 88 yıl beklemek zorunda kalacaktı.
0: Şimdi ise basketbolun ön plana çıktığı bir yıla gidiyoruz. 1955 senesinde gerçekleşen spor olayları geliyor ekranlarınıza.
1: Arşiv odasında

Sizleri 1955 yılına götürüyoruz. Takvimler 13 Mart'ı gösteriyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray 13 Mart Pazar günü saat 15.30'da Mithatpaşa Stadında karşı karşıya geliyor. Her derbi gibi bu derbide de nefesler tutuluyor. 90 dakika boyunca saha içinde ve kenarında dostluk rüzgarlarının esmesi beklenirken birden tribünde fırtına kopuyor. İki takım taraftarları tribünde birbirlerine girdi, bir kişi öldü. Maçta Galatasaray etkili oynasa da 46. dakikada Lefter Küçük Andoniadis'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 86. dakikada skoru Burhan Sorgun attığı golle ilan etti. Fenerbahçe derbiyi 2-0 kazandı. Takvimler 25 Nisan'ı gösterdiğinde ise bu kez iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe arasında parkede ilginç bir olay yaşandı. O dönem Galatasaray ve Modaspor şampiyonluk yarışında. Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için Fenerbahçe'yi 7 sayı farkla yenmesi gerekiyordu. Galatasaray gerekli farkı yakalayıp maçı kazanmak üzereyken Fenerbahçe basketbol takımı 40 saniye kala sahayı terk etti. Dönemin Sportif Oyunları Federasyonu Fenerbahçe'nin yaptığının şike olduğuna karar verdi ve hükmen mağlup sayıp Modaspor ve Galatasaray'ı şampiyon ilan etti. 25 Nisan tarihi bu olaydan sonra Galatasaray şampiyon olmasın diye düşünerek Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği basketbol karşılaşması olarak tarihe düştü. 1955 yılı milli futbol takımımızın maçları arasında durgun bir seneydi. Fransa ile İstanbul'da 3 Nisan'da oynadığımız maçta golsüz berabere kaldık. 26 Haziran Pazar günü ise milli takımımız İtalya ile karşı karşıya geldi. Trieste'nin Varmor Stadında sahadaki kaptanımız bu kez Galatasaraylı Turgay Şener'di. Golümüz 78. dakikada Lefter Küçük Andoniadis'ten geldi. Ancak o maçtan da galip ayrılamadık. Maç 1-1 berabere sonuçlandı. 26 Aralık günü ise Paris'in Parc des Princes stadında Fransa ile oynadığımız ikinci maçta da üstünlük kuramadık ve karşılaşmayı 3-1 kaybettik. Bölgesel olimpiyat niteliği taşıyan Akdeniz oyunlarının ikincisini İspanyollar düzenledi. 16 Temmuz'da başlayan oyunlara Mısır, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan, Malta, Monako, Suriye, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere 9 ülke katıldı. Türkiye, atletizm, basketbol, güreş, eskrim, kürek dallarında katıldı. Türk sporcular bu oyunlarda 8'e altın, 3'ü gümüş, 3'ü bronz olmak üzere 14 madalya kazandı. Türk atleti Ekrem Koçak, 800 ve 1500 metrede Akdeniz oyunları şampiyonu oldu. Ve yine bir başka birincilik hikayesi Mustafa Dağıstanlı'ya ait. Dağıstanlı aynı yıl Akdeniz oyunlarında Greco-Roman stil 57 kiloda birinci oldu. Takvimler 6 Eylül'ü gösterdiğinde ise izi asla silinmeyecek bir olay yaşandı. İstanbul'da yaşayan Rum azınlığa karşı 6 Eylül 1955'te toplu saldırı gerçekleşti. Olaylar, önceki gün Türk basınında çıkan ve Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evin bombalandığı iddia eden yalan haberlerle tetiklendi. Başta Rumlar olmak üzere gayrimüslimlerin evleri ve iş yerleri yağmalandı. 7 Eylül sabahına kadar süren saldırılarda aralarında kilise ve havraların da bulunduğu 5000'den fazla taşınmaz tahrip edildi ve milyonlarca dolarlık mal sokaklara saçılıp yağmalandı. Saldırının adı da izi de yıllar sonra silinmeyecek kadar büyüktü. Ve o saldırıdan ülkede futbolun ordinaryusu denilecek kadar sevilen futbolcu Lefter de zarar gördü. Lefter o günleri yıllar sonra işte bu cümlelerle anlatmıştı.
15 gün

0: Önce gol attığımda omuzlardaydım. O günse kayalar ve boya tenekeleriyle karşılaştım. En kötüsü, harçlık verdiğim çocuklar evime saldırdı. Kızlarım küçüktü. Onları öldürmeye kalktılar. Fenerbahçe ile İstanbul Profesyonel Ligi'nde 2, Türkiye Şampiyonası'nda 3 kere şampiyonluk yaşayan, Türk futbolunun en popüler futbolcularından biri olarak yıllarca alkışlanan Nefter sözlerini şöyle sürdürdü. Çok sordular kim yaptı diye. Ama o gün de söylemedim, bugün de söylemeyeceğim. Futbolun ordinaryosu saldıranların hepsini tanıdığı halde kimseyi ihbar etmedi, şikayetçi de olmadı. Konu Lefter'den açılmışken adı, karakteri ve başarısı hafızalara kazınan futbol adamı pek çok ilki hem yaşadı hem de yaşattı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 50. maç altın şeref madalyasını alan ilk futbolcu. Süper Lig'de penaltı atan ilk futbolcu. Kulübü tarafından bonservis ücreti alınmak suretiyle yurt dışına transferi yapılan ilk Türk futbolcu. Adına jübile düzenlenen ilk futbolcu olmasıyla hafızalara kazındı. Defter Küçük Andonu Yadis, kariyeri boyunca toplamda 832 gol atarak rekor kırdı. Dönelim 1955 yılındaki spor olaylarına. 1955 yılı milli takımımız açısından durgun bir yıldı. Öyle ki koskoca bir yıl içinde kazandığımız tek maç 18 Aralık 1955 günü İstanbul İnönü Stadı'nda Portekiz'e yaptığımız özel karşılaşmaydı. Portekiz, Avrupa futbol piyasasına namı okunan bir ekole sahip takımdı. Milli takımımız o takıma karşı güzel bir futbol sergiledi ve güçlü rakibini yenilgiye uğrattı. Skoru belirleyen isimler mi? O dönemin yıldızları: Lefter, Metin ve Nazmi.
1: ...1963 yılındaki spor olaylarına göz atacak olursak, o dönemlerde normal olarak görülen bir karara Galatasaray'la şahit olduk. Sarı Kırmızılı ekip şampiyon Kulüpler Kupası'na yazı turayla veda etti.
0: Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllar hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalara sahne oldu. 1963 yılı Galatasaray için Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bir şanssızlık yılı oldu. 1962-1963 sezonunda Romanya şampiyonu Dinamo Bükreş'te Polonya şampiyonu Bayern'i eleyerek 3. tura yükselen Sarı Kırmızılı takımın karşısına Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri çıkmıştı: İtalya şampiyonu Milan. 27 Şubat 1963 günü İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, 14 Mart 1963 günü Milano'da oynadığı maçta da bu takıma 5 farkla yenilerek kupadan elenmişti.

Üçüncü tura kadar yükselmek hiç kuşkusuz büyük onurdu. Ancak bu turda Milan'la eşleşmek de talihsizliğin ta kendisi olmuştu. 1963-1964 sezonuna da Cimbom iyi girdi. 11 Eylül 1963 günü İstanbul'da 4-0 yendiği Macaristan şampiyonu Ferencvaros'a, Budapeşte de 11 Ekim 1963 günü 2-0 yenildi ve averaj üstünlüğüyle tur atlayan taraf oldu.

İkinci turda ise Galatasaray'ın karşısına İsviçre şampiyonu Zürih çıktı. 14 Kasım 1963 günü Zürih'te yapılan maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, 27 Kasım'da İstanbul'da oynadığı maçı Metin Oktay'ın penaltılardan attığı 2 golle 2-0 yenince, iş statü gereği tarafsız sahada oynanacak 3. maça kaldı. 11 Aralık 1963 günü Roma'da oynanan 3. maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandıktan sonra 76. dakikada yediği gole Metin 84. dakikada cevap verince maç 1-1 berabere sonuçlanarak uzatmalara gitti. 92. dakikada Uğur'un golüyle sarı-kırmızılı takım 2-1 öne geçtiyse de 118. dakikada yenilen bir gol durumu 2-2 yaptı ve uzatma devresi de berabere sona erdi. Hangi takımın elenip hangi takımın tur atlayacağı statü gereği kurayla belirlenecekti. Maçın hakemi kura atışını saha ortasına ve takım kaptanlarıyla beraber yaptı ve kurayı kazanan taraf Zürih oldu. Böylece Galatasaray bir yazı turayla elenip turnuvaya veda etmiş oldu. ...1962'de UEFA tarafından takımlarımızın Kupa Galipleri Kupası'na katılma zorunluluğu getirmesiyle Türkiye'de de kupa düzenlemesi mecburileşir. 1962-63 sezonundan itibaren Türkiye Kupası adıyla başlatılan bu yeni organizasyonun ilk şampiyonu Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek Galatasaray olur. ...1963 yılı Türk milli futbol takımı için en kısır sene oldu. Bu yılın içinde Ay Yıldızlı takımımız oynadığı 4 maçta bir tek gol bile atamadı. 27 Mart 1963 günü İstanbul İnönü Stadı'nda İtalya ile oynadığımız Avrupa Kupası maçını 1-0 kaybederken, 22 Eylül 1963 günü Poznan'da Polonya ile oynadığımız özel maçta da 0-0 berabere kaldık. 28 Eylül 1963 günü Frankfurt'ta Almanya ile oynadığımız özel milli maçta da 3-0 mağlup olan milli takım, 9 Ekim 1963 günü Ankara'da Romanya ile oynadığımız milli maçta 0-0 berabere kaldı ve koskoca 1963 yılını milli takımımız bir gol sevinci bile yaşamadan kapattı. 'Akdeniz oyunları, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak için düzenlenen spor müsabakalarıdır. Olimpiyat kuralları çerçevesinde düzenlenen Akdeniz oyunlarının düzenlenme fikri ise ilk defa 1948'deki Londra Olimpiyatları sırasında Milletler Arası Olimpiyat Komitesi As Başkanı ile Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı Muhammed Tahir Paşa'nın Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Lübnan ve Suriye Milli Olimpiyat Komitesi temsilcilerine yaptığı teklifle gündeme geldi. Teklifi görüşmek üzere Mısır'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Türkiye'yi Burhan Felek temsil etti. Görüşmeler neticesinde 23 maddelik bir statü hazırlanarak Milletler Arası Akdeniz Oyunları Komitesi kuruldu. Merkezi Atina'da bulunan komite, oyunlarda uyulacak kuralları belirledi. Buna göre her 4 senede bir Akdeniz ülkelerinin amatör sporcuları arasında Akdeniz'e kıyısı olan bir şehirde yapılmakta ve 15 gün sürmektedir. Mısır, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan, Malta, Monako, Suriye, Tunus, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan olmak üzere 13 ülkenin katıldığı 4. Akdeniz oyunları 21-29 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlendi. Türkiye, tamamı erkek 99 sporcu yolladığı şampiyonada 10 altın olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak madalya sıralamasını 4. olarak tamamladı. 1963 yılında 22. Balkan oyunları Sofya'da düzenlendi.
5000 metrede Muharrem Dalkılıç'ta altın madalya kazandığımız turnuvada bir de bronz madalya geldi. Bulgaristan'ın 152 puanla Balkan şampiyonluğunu kazandığı turnuvada Türkiye 24 puanla 5. oldu. Türkiye'de kurulan 1. Futbol Ligi 5.

0: yılını tamamlamış, sıra bu güzel organizasyonu Anadolu'ya yaymaya gelmişti. Dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, birincilikten düşen İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının yanı sıra diğer büyük illerin ekiplerinden oluşan yeni bir lig hayal ediyordu. Orhan Şeref Apak bu amaçla ilgili olarak öncelikle Bursa ve Mersin kentine giderek amatör spor kulüp başkanları ve kentin önde gelenleriyle görüştü.
1: 62-63 yılında şöyle bir baktığınızda İstanbul, Ankara ve İzmir'in mali profesyonel liglerinden düşen takımlar artı Adana Demirspor yeni kurulacak ligin takımlarını oluşturuyorlar ya da kulüplerini oluşturuyorlar. Ama bunun dışında da çünkü takım sayısı az, şöyle düşünürsek bunları saydığımızda 11 takım falan çıkıyor. Onun dışında da o yıl Türkiye Amatör Futbol birinciliğini kazanan Çukurova İdman Yurdu var. Şimdiki Mersin İdman Yurdu. Ona da teklif götürüyorlar. Onlar da şampiyon zaten, hak etmişler. Onları alıyorlar.
0: Bursa'da ilk öneriyi Merinos'a götüren, buna karşın red cevabı alan APAN temasları olumlu geçerken, maddi güçlük içindeki amatör kulüplerin birleşmesi fikri ortaya atıldı. Profesyonellik için gerekli olan teminat böylece bulunabilirdi.
1: O dönemlerde profesyonel takımların dışında futbolun çok canlı olduğu, etkin olduğu kentlerden biri de Bursa. Bu nedenle Orhan Şeref Apak Bursa'ya geliyor. Önce kurum kulübü, müessese kulübü olan Merinos'a olanakları iyi olduğu için onunla bir görüşme yapıyor. Merinos kulübünün yetkilileri bunu kabul etmiyorlar. Daha sonra Bursa'nın diğer önemli kulüplerine, tarihi geçmişi olan kulüplerine teklif götürülüyor. Hatta bu teklifi götürürken birleşme yolunu öneriyor.
0: Maddi ve manevi imkansızlıklar içinde yıllardan beri ayakta kalabilme savaşı veren Bursa'nın 5 eski köklü spor kulübünün temsilcileri bir araya gelerek Bursa'nın adını taşıyacak bir kulüp kurarak profesyonel milli lige doğru ilk adımlarını atmaya karar verdiler.
1: Akın Spor biraz çekingen davranıyor. Buna karşın diğer kulüpler, düşünün ki bir 58'de devalüasyon var. Aynı yıl kapalı çarşı yangını geçiriyor Bursa. 1100 dükkan yanıyor. Yani büyük bir ekonomik sıkıntı var. 1960 ihtilalinin sonuçları zaten belli. Ama ihtilal hükümetleri ya da onu destekleyenler halka şirin görünmek de istiyorlar. Bir takım organizasyonlara giriyorlar. Belki de Türkiye 2. Lig'in kuruluşu da buna bağlı olabilir. Tabii bu sadece benim yorumum. Ondan sonra Bursa'ya geliyor, işte kulüplerle görüşmeler başlıyor. Kuruluşu, geçmişi daha 1924 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'na üye olan Bursa İdman Yurdu'na dayanan bir Acar İdman Yurdu var. Sanatkarlarla birleşip önce Sanatkarlar İdman Yurdu, daha sonra 34'ten sonra da Acar İdman Yurdu adını alan bir kulüp var. En eskisi o. Onlar bu işe olur veriyor son başkanlarıyla beraber. Ardından 1927'de kurulan İnkişaf Kulübü var. Onlar da 34'teki soyadı kanunundan sonra Akın Spor adını alıyor. Onlar da iki kulüp arasında rekabeti ateşleyen kulüplerden bir tanesi. Yani Acar Akın rekabeti Bursa'nın sembolü haline gelmiş. Daha sonra mübadele göçmenlerinin oluşturduğu işte Muradiye semtinin takımı, o da 1930'lara varıyor. Bir Muradiye Spor diye kurulup sonra Çelik Spor adını alınan bir kulüp var. Onlardan daha genç olan bir kulüp daha Pınar Spor. O da Pınarbaşı semtinin 1947 kuruluşlu. 1953'te 51'de Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin oturduğu semtin kulübü olan İstiklal Kulübü de var. İşte bu 5 kulüp birleşiyor. O sırada zaten kulüp sayısı 10 Bursa'da, amatör kulüp sayısı 5'i. Oturuyorlar, uzun görüşmelerden sonra bir takım teminatlar temin ediliyor falan. Hatta kimilerine göre 100, kimilerine göre 50 bin liralık bir teminat var. Futbolcuların alacaklarına karşılık olsun diye o dönemde bile. Bu teminatı bulurken dahi zorlanan bir kulüp yapısı var. O derece ekonomi kötü bir durumda. Buna rağmen bu temin ediliyor. Ve birazdan 1963'te resmi başvuru yapılıyor. 5 kulübün birleştiği, FES olduğu, yeni bir genel kurul yapılarak yeni bir kulübün oluşmasına dair valiliğe bir başvuru yapılıyor.
0: Acar İdman Yurdu, Akın Spor Kulübü, Pınar Spor Kulübü, Çelik Spor Kulübü ve İstiklal Kulüplerinin birleşmesinden Bursa Spor Kulübü doğdu.
1: 1 Haziran 1963 kuruluş tarihi olarak belirleniyor. Tarihe öyle geçiyor. Kulübün renkleri nereden kondu derseniz, işte klasik yeşil Bursa olduğu için Ova'nın yeşili ve Uludağ'ın beyazını alan bir şekilde. Aslında Pınar Spor'un da yeşil beyaz ama onların rengi

0: almaktan ziyade hepsini birleştirici bir renk olsun diye bu seçiliyor. Amblemdeki 5 yıldızın anlamı da bu. İşte siyah Acar İdman Yurdu'nu, sarı İstiklal'i, kırmızı Akın Spor'u, yeşil Pınar Spor'u temsil ediyor. İstiklal de siyah temsil ediyor.
1: Böylece Bursa Spor'u doğuran 5 kulüp de bu kulüpte ebediyen yaşayacaktı. 1 Haziran 1963 günü resmen kurulan Bursa Spor Kulübü böylece spor dünyamıza ilk adımını atmış oldu.
2: Şimdi futbolda Trabzonspor'un kupalara ambargo koyduğu bir yıla gidiyoruz. 1980 yılının spor olayları sizlerle.
1: 1980. Tüm şehirler ve statlar Karadeniz'den gelen ve şampiyonluklara, kupalara ambargo koyan fırtınanın etkisi altındaydı. Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla büyüyen gözü kara evlatları, ligde oynadığı maçların 12'sini kazanıp çıktığı 15 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılarak 39 puanla ligi 2. sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bitiriyor ve Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde 4. şampiyonluğu şehre getiriyordu. Ligde kıran kırana geçen mücadeleye ortak bir de Türkiye Kupası maçları vardı ki ortaya çıkan sürprizlerle dolu sonuçlar adeta nefesleri kesiyordu. O sezon Türkiye'nin kupasında büyük bir sürprize imza atılıyordu. Kim tahmin edebilirdi? İstanbul'un arka bahçesinden gelen 2. lig takımı Lüleburgaspor'un sırasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi İstanbul'un iki devini kupanın dışına itebileceğini. Bir peri masalının baş kahramanıymışçasına sürpriz galibiyetlerle yarı finale çıkan Lüleburgaspor'u rüyadan tüm gücüyle kupaya sarılan İzmir'in köklü kulübü Altay uyandırıyordu. İşte o Altay arkasına aldığı rüzgarla finalde karşılaştığı Galatasaray'ı ilk maçta Ümit Kayağan'ın golüyle 1-0 yeniyor ve rövanş maçı için avantaj elde ediyordu. İstanbul İnönü'de oynanan rövanş maçında Galatasaray 10. dakikada Öner'in golüyle 1-0 öne geçmişti. Sorunsuz, temiz bir mücadele vardı sahada. Fakat dakikalar 60'ı gösterdiğinde Altay lehine verilen penaltı tribünlerde homurdanmalara sebep olmuştu. Altay'ın yıldız forveti Mustafa Denizli penaltıyı gole çevirdiğinde ise ortalık tam anlamıyla karışmıştı. Saha içi gerginliğe bir de tribünden atlayan taraftarın maçın hakemi Nihat Özbirgül'ün dudağını patlatması eklenince tansiyon iyice yükselmişti. Maç zor şartlarda sona ererken yaşanan tatsız olaylar sebebiyle Altay için kupa seremonisi düzenlenemiyordu. Şartlar bu denli olumsuz olunca Altay kaptanı Mustafa Denizli stattaki federasyon odasına çağrıldı ve kupayı federasyon üyesinin elinden aldı. Diğer yandan öfkesi dinmeyen Galatasaray taraftarı stadın çevresinden ayrılmıyor ve hakemin çıkmasını bekliyordu. Hal böyle olunca taraftar havaya ateş açılarak dağıtılıyor, Altay ise uzun bir süre sonra kupa turuna yaşanan gerginliğin ve silah seslerinin gölgesinde çıkıyordu. Her şeye rağmen bu büyük zaferle kupa sevincini doyasıya yaşayan Altay, hiç vakit kaybetmeden lig şampiyonu Trabzonspor'la oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası hazırlıklarına hemen başlamıştı. Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonu Karadeniz Fırtınası Trabzonspor ve İzmir'in köklü kulübü Altay için tarihe kazınan, adının bir daha silinmeyecek şekilde kazınacağı o gün gelip çattığında Ankara'da kritik 90 dakikayı yönetecek düdüğü Hilmi Ok çalıyor ve maçın başından sonuna kadar Trabzonspor baskın bir oyun ortaya koyarak Güngör ve Galip'in golleriyle Altay'ı 3-0 mağlup etme başarısı gösteriyordu. Bu sonucun Türk futbol tarihi ve Trabzonspor açısından da büyük bir önemi vardı. Çünkü Bordo Maviler Altay'ı devirerek 5. kez üst üste Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıyordu. Evet, Cumhurbaşkanı

0: Başkanlığı kupasında bir ilk yaşanmıştı. Fırtına esmeye devam ediyordu. Trabzonspor şahlanıyor, İstanbul'un üç büyüğü adeta Karadeniz'de gemileri batırıyordu. Ligde ve Türkiye Kupası'nda hedeflenen başarıya ulaşamayan İstanbul'un devleri, iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Başbakanlık Kupası finalinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyordu. Lig ikincisi Sarı Lacivertlerle Türkiye Kupası finalisti Sarı Kırmızılar, Ankara 19 Mayıs stadında karşı karşıya gelmek için sabırsızlanıyordu. Çünkü iki takım da sezonu kupasız tamamlamayarak taraftarının gönlünü bir nebze de olsun kazanmak istiyordu. Hal böyle olunca, yani ezeli rekabetin içine bir de havaya kaldırılacak bir adet kupa girince nefesler öyle bir tutuldu ki.
1: Sayın seyirciler, Galatasaray'la Fenerbahçe arasında 274. karşılaşma.
0: Sıcak bir Haziran gününde, 1 Haziran 1980'de maçın hakemi Talat Tokat karşılaşmanın başlangıç düdüğünü çalar çalmaz yaklaşık 40 bin seyirci Ankara 19 Mayıs stadını tezahüratlarla inletmeye başlamıştı. Kıran kırana geçen karşılaşmanın normal süresi 0-0 biterken, uzatma devresinin 103. dakikasında Selçuk Yula attığı golle Başbakanlık Kupası'nı Fenerbahçe'ye getiriyordu. Böylece Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Başbakanlık Kupası'nda da hüsran yaşayan Galatasaray, sezonu kupasız kapatmanın hüznünü yaşıyordu. Ama henüz kimse bir kupa maçına daha çıkılacağını bilmiyordu. 1980'de futbol adına akılda kalacak güzel anılardan biri de Vatan Kupası olacaktı. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet ilk defa yabancı bir ülke sınırında yaşanacaktı. Almanya'da yaşayan gurbetçi işçilerimizin de büyük isteği ve arzusuyla ezeli rakipler karşı karşıya gelecek ve ortaya konan kupanın adı da Vatan Kupası olacaktı. Hani derler ya, Galatasaray ve Fenerbahçe gazozuna bile oynasa rekabetten ödün verilmez diye. İşin içine bir de kupa girecekti. Hem de Almanya'da oynanacak. İlk defa. Belki de bu Galatasaray adına kötü geçen sezona sıkıştırılacak sevimli bir hatıra, camiaya ve taraftara hediye edilecek anlamlı bir kupa galibiyeti demekti. Hem de ezeli rakibine karşı sezonun son şansı. O zamanlar henüz Berlin Duvarı yıkılmamış ve Federal Almanya ile Demokratik Almanya birleşmemişlerdi. İki ezeli rakip, maçın hasılatı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne bağışlanmak üzere tarihlerinde ilk kez Türkiye toprakları dışında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyordu. Offenbach'taki Bayberberberg stadında oynanacak derbi için yaklaşık 20 bin kişi yerini almıştı ve sezonun son derbisinin başlama vuruşu yapıldıktan sonra 40. dakikada Metin Yıldız Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 2 dakika sonra Ali Kemal Denizci Fenerbahçe adına eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 53. dakikada Mustafa ve 77'de Hasan Sarı Lacivertleri 3-1 öne geçirdi. 80. dakikada Fatih Terim Galatasaray adına bir gol daha attı ama bu skor Galatasaray için yeterli olmayınca ezeli rakibini 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Vatan Kupası'nı kazanıyor ve böylece aynı sezonda ikinci kupayı da Galatasaray